0: Aşağı aşağı yavaş yavaş ısınma turları başlarsın. İleriki haftalar, ya ileriki haftalar diyorum. İleriki turlarda ileriki turlarda daha da keyifli maçları izleyeceğiz biliyorsun.
1: İnşallah abi.
0: Peki.
1: Görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, görüşmek üzere.
1: Filenin sultanlarına da tebrik ediyorum bu arada.
0: Yani ne saçma bir şey bu ya. Okumaya bile gerek yok. Gerçekten bazı insanların kafa yapısı bana çok değişik geliyor. İzmit Ali Lüçebi diyor ki, başarısının temel sebebi ne görüyorsunuz diyor. Hazırlıksızlık mı? Forvetsizlik mi? Ciddiyetsizlik mi? İzmit Ali Lüçebi, liyakatsızlık. Hak etmeyenden de götürdün. Çok fazla hak eden isimler vardı. Bak en önemli şey bu. Bir de tabii biraz da ciddiyetsizlik de vardı. Forvetsizlik de ayrı bir sıkıntı. Onu da söyleyelim. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Emre ben. Dualarınızın kabul olduğu Konya'dan.
0: Aa, Emre Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Buyurun Emre Bey.
2: Milli takım maalesef ki bu hali getirdi insanları. Bir de maçtan çıkarken el hareketiyle küfür, tuzak hareketlerinden küfür etti yanlış olan Kerem Aksikoğlu, gerçekten Hakan Çalhanoğlu. Yani bunlar dünyanın en büyük kulüplerinde oynayan Arda Güler, Real Madrid, evet. Hakan Çalhanoğlu, Inter, yani Galatasaray, Fenerbahçe neyse. Hı hı. Ya bunlara verilen paralar faiziyle geri alınmalı. Çünkü yere düşen saati çalan bir takıma gol atamayan bir milli takım. Yayının ilk bölümünde bağlanan bir
0: dinleyicimiz,
2: yorumcunun dediği gibi, dinleyicinin dediği gibi, Fatih Terim'in olduğu zamanlarda biz oynadığımız ülkelere bakıyoruz. Şimdi oynadığımız ülkelerden puan alamıyoruz. Aynen. Kosova'ya karşı zafer elde ettiğini söylüyor. Ya şunu söyleyeceğim Aygün Bey, yani girmek istemiyorum ama siyasi olarak hiçbir kimsenin desteğini almamış insanların olması lazım. Yani Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi insanların futbol başarısı, futbol kariyeri, geçmişiyle bu ülkeye hizmet eden insanların federasyon başkanı, milli takım teknik direktörü, ya bir İtalyan hocadan bize milli bir ruh olmaz. Bizim milli ruhumuz ayrıdır. Yani belki bir İspanya'ya, başka bir ülkenin vatandaşı, hoca, teknik direktörü olabilir ama Türkiye için olamaz. Yani buranın ruhu
0: yerli
2: ayrıdır.
0: Yerli ve milli olmalı diyorsun. Yerli ve milli
2: kesinlikle
0: anlamında söylüyorsun.
2: Peki. Kesinlikle.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Kendinize bakın. Aygün abicim, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali, Fenerbahçe'mizden haberler var mı? Bugün günlerden milli takım arkadaşlar. Fenerbahçe'den tabii ki haberler var. Galatasaray'dan da var, Beşiktaş'tan da var, Trabzon'dan var ama ya biz biraz milli takıma dönmemiz lazım. Artık biraz gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Artık biraz bizim gerçekleri söylememiz lazım. Artık biraz bizim biraz havaya girenleri biraz daha aşağı indirmemiz lazım. Neyin ne olduğunu o insanlara öğretmemiz lazım. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Çok sert gittim ya, değil mi bir ara? O esnen federasyon binasına şimdi Riva'ya sokmayacaklar beni, yemin ediyorum. Hani böyle bir yazın tatil için böyle bir Riva'ya gideyim, sahilde böyle bir mangal yapayım desem bile kesin Riva'nın girişinde ve çıkışta resmim vardır benim, kesin baka. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Merhabalar, günaydın. İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyorum.
0: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
3: Ya, milli takım bir heyecanla başladık ama çok kötü bir hisse bitti diyeyim şeyi.
0: 6
3: yani.
0: Günde, 6 öyle günde heyecanımız bitti.
3: Ya bir de gol, hiç gol atamadan.
0: Ama hani 65 şut atmışız, öyle demeyin Mustafa Bey.
3: Yani hayır.
0: Bunu anlatıyorlar. 65 şut atmışız. Hani, tamam. 65 şut. Gol yok ama 65 şut atmışız.
3: Ya, Erman Hoca'nın bir yorumu oldu. Ben çok güldüm. Diyor, biz İtalyan hoca diye aldık diyor. Bu da Türkleşti diyor.
0: Türkleşti. Onu da biz kendimiz gibi yaptık. Adam hakikaten yani, ben Türk'üm falan dedi geçenlerde. Ya. Türk'ten daha fazla Türk'üm falan gibi açıklaması vardı.
3: Kadere bağladı bazı şeyleri. Bize benzedi diyor. Biz benzettik Montella'yı da kendimize diyor.
0: Doğru
3: kader
0: söylüyor.
3: Diyemezsin, sen kendin ettin diye sanat müziği var bir tane. Yani hakikaten biz, yani bizim oyuncuların başarı seviyelerine göre alınan hani sonuç kalitesi hiç yansımadı. Yani sahaya ben onu anlamadım. Hani Inter'de oynayan oyuncumuz var. Juventus'ta oynayan oyuncumuz var, Real Madrid'de oynayan, hani bunlardan hiç mi? Ben dün bir İran takımını izledim sabaha karşı. Ya adamlar nasıl direniyor yani? Ben bildiğim oyuncular da çok fazla, hani çok
0: onların da milli maçlarını çalarken türbinlerdeki şey hoş olmadı ya, onu da söyleyelim ya.
3: Protesto oldu.
0: O hiç hoş değildi yani, onu da söyleyeyim. Olabilir. Ama, Amerika İran işte olabilir ben, ama yani hiç yakışmadı, onu da söyleyelim.
3: Ya zaten orada yaşananlar, hani bir sürü insanlara ikinci sınıf vatan, ya hakemi almadılar. İşte yani neler duydum.
0: Neler yaşattılar ya, doğru söylüyorsun.
3: Ay, ne kadar yaşattılar. Ama devam ediyor yani, biz hani kendi federasyonu eleştiriyoruz da hani o turnuvayı yöneten şey de bir şey yapamadı da bir finali mi verdiler sonra hakem, öyle bir şey dendi.
0: Farklı hani bir final verdiler.

0: Oradan işte, Amerika'dan şey vermediler. Ha?
1: Yani hayır, yaşananlar da çirkin ama demin dediniz işte liyakatsizlik, hak etmeyen insanların bir yerde oluşu. Yani maalesef. Şey, federasyon başkanı galiba Akın Gürlüğe şikayet etmiş kendilerini. Hani tenkit edenleri mi diyeyim, eleştirenleri mi diyeyim? Yani hani hakaret zaman... var konuşan. Abi, dedim herkesi şikayet edeceğiz o zaman bir şey.
0: 85 milyon yani, dosya var demek ki şeyde, savcılıkta şu anda.
1: Yani hepimiz biz şeyi tenkit ediyoruz. Yani bu böyle bu futbol nasıl o sahaya koydular ortaya, bu kadar zor gelinen bir dünya kupasına. Hani neler yaşadıklarını kendileri biliyor zaten, kendi oyuncuların. Hani gayretleriyle gelindi ama burada o gayretlerin ben hani hiçbirini göremedim açıkçası. Doğru.
0: Toparlayalım Mustafa Bey. Çok dinleyeceğim.
1: Son olarak da forvet, hani forveti Montella niye forvete inat ediyor?
0: Forvetsizlikle hani inat ediyor maalesef.
1: Hayır işte bir değiştir işte, bak olmuyor Kerem, hani adamcağız yapamıyor ileride tek başına. Niye ısrarla onu orada tutuyor? Bir türlü kimse anlamış değil yani. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Aziz Seviş demiş ki bu futbol herkes bizi yener demiş. Selamlar sevgili kardeşim, selamlar. Voleybol takımından utanın demişler. Doğru söylüyorlar. Bu milliler aslında voleybol takımının mücadelesini izletmek lazım. Ben sana söyleyeyim. Amerika maçı öncesi toplayacaksın bunları bir odaya. Aynen, en son Çin maçıydı 3-2 kazanan. Çin maçını bunları izlettireceksin. Aynen, koyacaksın. Montella'yı da koyacaksın oraya. Federasyon başkanı da gelsin. Şöyle Çin maçını, Çinlerle yapılan, en son 3-2 kazanan Çin maçını bir izlesinler ya. Bir 5 set izlesinler bakalım. Son dinleyici değil mi? Günaydın.
2: Günaydın, hayırlı yayınlar Ergün Bey. Son dinleyici bana nasip.
0: Hoş geldiniz.
2: Ben Behrem Ergün Bey.
0: Buyurun Behrem.
2: Kapanışı ben yapacağım,
0: evet,
2: Ergün
0: Behrem Bey. Buyurun efendim.
2: Ergün Bey şöyle söyleyeyim. Bizim milli takım, ben şunu... Hani Amerika'ya falan gitmişler ya Aygün Bey.
0: Evet.
2: Berber takımını götürmüşler. Bunlar ilk etapta saçlarının modelini şey yapacaklar, podyuma çıkmak için yarışa girmişler Aygün Bey. Yani ya Aygün Bey, bir insan kendini bu kadar kılıktan kılığa şey yapar mı ya? Ya siz çıkın sahaya bir top oynayın ya. Bunlar podyuma mı çıkıyorlar yoksa futbol oynamaya mı gidiyorlar? Ya Aygün Bey, ben sabahları milli takım maçlarının olduğu sabahlarından bahsediyorum. İki tane maç oynadık. Ya o insanlara yazık ya. Sabahın saat 5 çoğunda kalkıp o meydanlarda, o ekranlarda bunları seyretmek için ya. Ya sahada mücadele adına hiçbir şey yok Aygün Bey.
0: Doğru.
2: Hiçbir şey, hiç. Ya insan biraz kendinden utanır ya. Ya bu adamlar Aygün Bey, Allah aşkına acaba ekmeğin fiyatını kaç para olduğunu biliyorlar mı ya? Biliyorlar mı ya?
0: Bilemiyorum. Bilir herhalde.
2: Bilmiyorlar.
0: Bilmiyorlar.
2: Ya inanın bilmiyorlar.
0: Hem soruyorsun hem cevap veriyorsun abi. Söyle.
2: Yani neden bilmiyorlar? Ekmek elden su gölden Aygün Bey. Ya bari çıkın mücadelenizi yapın ya. Ya bu insanlara yazık ya. Ya 85 milyonlu ülkenin insanına yazık ya. Çıkmışsınız, ne kadar şanslı insanlarsınız.
0: Doğru.
2: Ya Aygün Bey inanın. Ya ben bir şeyler söyleyeceğim de Aygün Bey şey değilim yani.
0: Lütfiye girmeyelim diyelim. Son cümleni alalım abi. Son cümleni alalım abi Berem abi.
2: Çok
0: son
2: üzülüyorum. Cümle. Teşekkür ederim.
0: Kendine çok iyi bak.
2: Podyuma çıkmalarına tavsiye ediyorum Aygün
0: Bey. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Selamun aleyküm abi. Aygün abi, hayırlı sabahları, yayınlar diliyorum demiş. Bak benim yaramaz Togom'un da düşüncesi şu. Bu villalara şehit ailelerini versinler. Bence onlar hak ediyorlar demiş. Yeşil burun adaları kadar olamadık. Sevgiler saygılar Aygün abi demiş. Hakikaten adamlar bir heyecan da getirdi Dünya Kupası'na değil mi? Dikkat Avukat çalıştırıyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Avukatın takımıydı. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Getir'in reklamı ne kadar güzeldi ya. Dinledin değil mi? Bir mutluluk getir diyor. Kola getir diyor, dondurma. Vallahi şu an söylememizde bir sıkıntı yok ki. Getir'in vermiş olduğu mutluluğu maalesef milli takımımız bize getiremedi diyeceğim. Sevgili Yücel, öyle diyeyim ben sana yani. Maalesef mutluluk getiremedi bize. Milli takımımız. Abi İstanbul'dan Çetin ben. Ne fizik olarak ne mental olarak bu turnuvaya hazırlanmamışız. Ülke insanının üzen topçusu, başkanı, teknik direktörü, hepsinin gitmesi lazım demiş. Çok mesaj var, biraz okuyalım, bunları azaltmamız lazım. Merhaba yayınlar Aygün abi. Abi şu kadroda Serdar Dursun'u Umut Nair iş yapmaz mıydı? Burak Yıldız. İzmir'den günaydınlar. Futbolda tüm sporlarda başarı ilk üçe dereceyle adlandırılır. Onun dışındaki de hikayedir. Neymiş? Montella çeyrek final oynatmışız, artık hikayeyi anlatmayın. Masaldaki gibi kral çıplak demek bu kadar mı zor? Montella rakibi okuyamayarak ve taktikte ısrar ederek

0: Milli takımın elenmesine yol açmıştır. Yanlış yapmıştır. Bu yüzden de derhal istifa etmelidir. TFF'nin başına da derhal Fatih Terim getirilmelidir. İzmir'den Musti. Vay Mustafa orada operasyon yaptı. TFF'nin başına farklı bir isimler düşünülüyor. Onların hepsini konuşacağız şimdi. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer. Değil mi bizlerle beraber? Hocam günaydın.
1: Günaydın hocam. Nasılsınız? Herkese iyi haftalar.
0: Hocam nasıl olalım ya? Ne diyorsun? Yani ya şu milli takımı...
1: Ben sana sadece şunu söyleyeyim ya. Kura çal. Puan al be. Puanı var ya. Ada devletinin puanı var hocam. Biz 86-87 milyonluk ülkeyiz. Sporuz. UEFA'dayız. Şöyle.
0: Golümüz yok hocam. Bırak puanı. Golümüz yok.
1: Golümüz yok ya. Hadi gol atamayasın. Gene 0-0'larda 2 tane 0-0 olasın.
0: Ama 65 şut atmışız yani. Hocam. 65 şut atmışız.
1: Hocam bakın şunu bir anlayalım. Futbol İyi oynayanın değil gol atanın kazandığı bir spordur. Sen isterse tek kale oyna ki biz iki maçta tek kaleye yakın oynadık. Evet 57-60'lara yakın toplar bizdeydi ama şu bize gösteriyor. İstatistik şunu gösteriyor bize. Diyor ki sen istediğin kadar atak yapıyorsun, şut da çekmeye çalışıyorsun ama hedefi bulan şutun yok, gol olmuyor. Senin şutların gidiyor kaleye. Sen baskı yapıyorsun ama meyve vermiyor senin ağaç. Arı bal yapmıyor senin. Arı çalışıyor ama balı yok. Bunu söylüyor bize bu istatistikler. İstatistik bilimi ki ben mühendis kökenliyim. Buna evet. Açıklamayayım. İstatistik bilimi sen nereden nasıl baktığınla alakalı. Şimdi federasyon tarafı şöyle bakıyor. Biz baskılı oynadık. Oynadın da ne oldu? İki maçta yenildin. Oynadın da ne oldu? Sana bir faydası var mı baskılı oynamanın? Gol atı. Atak yapmanın sana bir faydası oldu mu? Olmadı.
0: Yok. 65 şut atmanın da bir faydası olmadığını gördük.
1: Ya olmadı hocam. Bak arı çalışmış, bal yapmamış. Bana ne? Arı boş boş gezinmiş o zaman bana göre.
0: Doğru.
1: Yani bu anlama geliyor. Şimdi bir şey anlamamız gerekiyor. Futbol Federasyonu Başkanı dün akşamdan beri herkese sallıyor, herkese çaktı. Ama bir kendine hiçbir şey yapmıyor ya. Bir federasyon olaraktan demiyor ki ya.
0: Bugün gene konuşmuş hocam. Yani
1: hocam
0: tabii...
1: Euro 2024'ü bile sahiplendi. Ya tamam Montella vardı ama Montella varken başka bir futbol federasyonu yönetimi vardı. Demek ki o zaman sende bir suç var başkan. Aynı eğer teknik ekip varsa ve futbolcular aynıysa Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final geliyor ve Dünya Kupası'nda biz iki maçta oynayıp eve dönüyorsak 90-90-180 dakika sonra o zaman sende bir sorun var. Senin yönetiminde bir sorun var. Bak sen sahipleniyorsun, işine geldiği zaman, başarı olduğu zaman senin başarın oluyor. Başarısızlık ortaya çıktığında kimse topu üstüne almıyor. Hocam Neman alırken güzel, başarısızlık yok onu biz almayalım. Onu işte bize eleştirmeyin, bize şunu yapmayın, bize bunu yapmayın. Ya öyle bir dünya yok. Kimse kusura bakmasın. Sorumluluk alacaksın. Hala diyor ki ben koltukta oturayım, koltuğu çek sevdi.
0: Çok sevmiş.
1: Montella kalsın. Montella da devam etsin. Çocuklar kalsın. Ya arkadaş başarısızlık varsa birileri hesap verecek. Hesabı kime verecek? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verecek. Türk halkına verecek hesabı. Bakın açık açık söyleyeyim. Bu o kadar tümlü. Ya şunu netleştirelim. Ya saçlarına ve imajlarına yatıracakları zamanı maç analizlerine yapsalardı büyük bir ihtimalle biz en azından bir puanımız olur.
0: Çok güzel başlık verdin ya. Bir daha söylesene hocam.
1: Saçlarına, imajlarına yapacakları zamanı, harcadıkları zamanı. Maç analizlerine ve taktiklerine harcasalardı bizim bir puanımız olurdu. Bana göre böyle.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
1: Ya kimse kusura bakmasın. Sonra da Adalet Bakanı'ndan bunlara sansür uygula dersin sonra. Ya arkadaş hakaret varsa zaten mevcut kanunlarda bir hakaret varsa gidersin başvurunu yaparsın. Mevcut kanunlar bunu karşılıyor. Sen eleştiriyi kabul edemiyorsun ve diyorsun ki bakın beni eleştirenler eleştirmesinler. Ya hocam Kurtlar Vadisi değil. Türkiye Futbol Federasyonu. Kimse kusura bakmayacak. Üstünde Türkiye yazısı olan her federasyon, her kurum Türk halkına hesap vermek zorundadır.
0: Mecbur.
1: Bu kadar net.
0: Net. Net.
1: Bu kadar net.
0: Net.
1: Yani kimse şey yapmayacak ya. Hani... O biz şu kadar atak yaptık, şunu yaptık, Allah nasip etmedi, işte olmadı vesaire. Ya olacak abi. Seni onun için varsın çünkü o. Ya biz ne dedik? Bak senle iki program yaptık milli takımla alakalı. Ben dediğimin aynısı çıktı. Ne dedik? Dedik ki Montella'nın kafasında maçtan önce bir plan oluyor ve maç içinde bu planları değiştiremiyor. Sürekli onun üzerinden devam ediyor.
0: B planı yok.
1: B planı hiçbir zaman olmadı ki Montella'nın.
0: Kitleniyor hocam herhalde. Kitleniyor deriz biz ona saha içerisinde. Kitleniyor.
1: Ya, kitleniyor. Okuya...

0: okuyamıyor, okuyamıyor, okuyamıyor, okuyamıyor.
1: Ya hocam, sen Avustralya maçına çıkarken aynı hatayı yaptın. Niye ikinci hatayı yapıyorsun aynı şey? Ya Paraguay 10 kişi oynadı 57 dakika hocam. 10
0: evet
1: kişi.
0: Ya, 10 kişi oynadı.
1: Ya 10 kişiyi yenemedik ya, şaka gibi ya. Ve Paraguay'da öyle Latin, yani Orta Amerika ve Latin Amerika'nın, Güney Amerika'nın içindeki gruba bak ki bunu hep karıştırıyorlar. Paraguay kuzeye ait bir ülke, onu da söyleyelim. Yani konfederasyon olarak Kuzey Amerika Konfederasyonu'nda, Güney Amerika Konfederasyonu'nda değil. Çünkü orası Orta ve Kuzey diye geçtiği için oraya ait bir ülke. İçlerindeki baktığınız zaman, hadi şu anki Amerika'yı kenara çıkart, Amerika gerçekten çok sağlam takımı yapmış, kenara çıkart, içlerindeki en basit ülke. Bunların içindeki en basit ülke. Ha, diyebilir, Amerika çok iyi oynuyor. Tamam, Amerika'yı çıkarttık. Geri kalsın. Ya Kanada'dan da vasat oynuyor, Meksika'dan da vasat oynuyor, diğerlerinden de vasat oynuyor bu takım. Ve biz bunları 10 kişi yenemedik ya. Ve aynı taktiği yaptılar. Adamlar çok güzel bize defans nasıl yapılırı gösterdiler. Ya bizim baktığınız zaman kağıt üzerinde Juventus'ta, Real Madrid'de, şurada burada böyle büyük büyük adamlarımız var, futbolcularımız var. Parasal olarak kıyasladığınız zaman arada çok büyük fark var. Bizim milli takımın verdiği primler, imkanlar çok daha yüksek. Ama yok. Şimdi bizim 24 yıl sonra katıldık biz. Nasıl katıldık? Biz normalde eski Dünya Kupası sistemi olsa katılabilir miydik? Yok, elenmiştik. Şu anda evden seyrediyorduk. İspanya bizim gruptan gitmişti. Biz evet. şans eseri takım sayısı 48 olduğu için, Avrupa'dan daha fazla takım katıldığı için biz şans eseri 2 tane playoff oynadık. O playofflar zaten bize bunu gösterdi. Biz gol atamıyorduk. Kendi evimizde de Romanya'yı zor bela geçtik. Kosova'da da zor bela geçtik. Ki bunlar da böyle hani bir İtalya'yla falan oynamadık biz, onu söyleyelim yani.
0: Doğru.
1: Elemede, playoff'ta.
0: Doğru. Hocam bir an durunca ben de bir şey devam edeceksin zannettim de.
1: Yok hayır, ben biraz hani nefesleneyim dedim. Biraz. Hayır, vallahi üzgünüm hocam, bak niye üzgünüm biliyor musun? Ya şimdi bakıyorsun. Çok güzel bir futbol şöleni. Tamam, eksikleri var. Ya İran mesela, bak sana onu söyleyeyim ya. Adamlara işkencenin babası yapılıyor ya. İşkencenin babası yapılıyor.
0: Demin onu söyledim ya. Milli maçlarında adamlar, bile yuvalanıyor adamlar yani. En basit söylüyorum.
1: Ya adamların milli maçında yuvaladı Amerikalılar.
0: Dün evet ya.
1: Bu çok büyük tepki gösterdik. Yani ben de tepkiyi yaptım.
0: Ben de tepki gösterdim. Olacak şey değil yani.
1: Normal değil. Şimdi bizde de mesela bazen yapanlar terbiyesizler çıkıyor. Biz o zaman tepki gösteriyoruz. Aynı şey burada da geçer. Ya siz bir milli maçı yuvalayamazsınız. Ya bir de bu adamların şöyle bir durum var. Bu adamların kampı Meksika'da. Bu adamlar maçtan 24 saatlik süreleri var. Yani maçın süresi dahi 24 saat Amerika'da kalabiliyorlar. Gidiyorlar, maçı oynuyorlar, geri dönüyorlar. Hocam ne kadar zor bir şey biliyor musun? Yani 4 saat, 5 saat uçak yolculuğu yap, 3 saat uçak yolculuğu yap, maçı oyna, geri dön ve bu takım puan alıyor.
0: Düşün.
1: Ya şimdi hocam bak tekrar söylüyorum. Milli takımın hatası nerede? Hani niye eleştiriyoruz? Ya arkadaş, senin milli takım oyuncuların transfer görüşmeleri yaparsa milli takım kampında, başkanlık seçimlerinde taraf olmaya kalkarlarsa, senin milli takım oyuncuların YouTube'larda şurada burada bir şeyler yapmaya kalkarlarsa, bak milli takımın sponsorlarında gövde gösterebilirler, saygı duyarım, milli takım para kazanıyor, ama milli takımın sponsoru olmayan yerlerde gövde gösterisinde bulunurlarsa, reklam çekimleri kafalar oralarda olurlarsa, imajlarına maça hazırlanmaktan daha fazla zaman harcarlarsa, sonuç bu. Şimdi biz eleştirmeyeceğiz milli takımı, federasyonu eleştirmeyeceğiz, koltukta oturmaya devam edecekler. Biz Montella'yı eleştirmeyeceğiz. Ya hocam, dünya üçüncüsü oldu Şenol Güneş Hoca, ben çok iyi hatırlıyorum, üniversite son sınıf öğrencisiydim o dönem. Ya adamın biz kıyafetini eleştirdiler yahu.
0: Evet,
1: giydiği kıyafetini eleştirdiler, evet. Ya saçını eleştirdiler ya.
0: Kravatına kadar eleştirildi, doğru söylüyorsun.
1: Ya, yani o zaman kusura bakmasınlar, Şenol Güneş Hoca bizi affet ya. Bizi affet.
0: Doğru
1: hocam, kusura, bir futbol oynuyoruz ya. Bazı şeylerin farkına varmaları gerekiyor. Ve küçük paralara oynamıyorlar. Bizim milli takım oyuncuları milli takımdan büyük rakamlar alıyor.
0: Ciddi para bak, kazanıyorlar dışarıda, hocam.
1: Hocam playoff'u geçti diye. Playoff'u geçti diye. Bak sadece bir isim vereyim. Hakan Safi Bey prim vermedi mi ya kişisel olarak?
0: Verdi. 1 milyon euro. Hocam onu sana söyleyeyim. Serhat Uluören sosyal medya hesabına Süleyman Urma ile konuşmuş. O da diyor ki Süleyman Urma benim diyor haber kaynağım diyor.

0: Hocam biz Dünya Kupası'na gitmek için, yanlış anlama yani, Kosova'yı, Romanya'yı, Gürcistan ve Bulgaristan'ı yendikten sonra Dünya Kupası'na gitmek için milli futbolculara 15 milyon euro, bugün itibariyle 810 milyon TL yakın para vermişiz hocam.
1: Ya hocam, bu ülkenin vatandaşları asgari ücrete 28 bin lira yahu.
0: Hocam tekrar söylüyorum, 15 milyon euro Dünya Kupası'na katılma primi artı villalar, artı villa var bir de. Villa
1: ben de tekrar söylüyorum, olmayan villalar, onu geç, olmayan villalar. Bilemem. Orada hayal sattık.
0: Hayal hayal, şimdi olsun. Milli futbolcu demeyecek mi benim villam nerede diye?
1: Allah, artık başarım var milleti olsun.
0: Hayır ama şimdi adama söz verdin hocam, şimdi yanlış anlama. Başarı veya başarısızlık, milli futbolcu demeyecek mi? Benim villam, ben villamı istiyorum der. Daha önce bu ülkede ya, denmedin benim şipim nerede?
1: Ya dendi. Benim şipim nerede dendi, doğru söylüyorsun. O marka olmasın, bu marka
0: olmasın. Bu marka olsun dendi.
1: Dendi, doğru söylüyorsun, haklısın. Hocam ben de bir şey söyleyeyim ya, bu ülkede insanlar 8 saat çalışıp haftada 45 saate gelecek şekilde 6 gün çalışıp yaklaşık olarak 28 bin lira maaş alıyor asgari ücretle. Yazıktır, günahtır o insanların emeklerine. Ve bu insanlar çocukları mutlu olsun diye belki oradan dişlerinden tırnaklarından attırıp çocuğuna milli takım forması alıyor. Evet, milli yani takımın topunu alıyor. Bilmem neyi alıyor. Bir şey alıyor yani.
0: Doğru söylüyorsun.
1: O heyecana ortak olsun diye.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ne oldu? Ya o 180 dakika yahu. Amerika ile oynayacağız. Amerika belki bize yenilecek. Ben olsam Amerika'nın yerinde yenilirim. Niye? Çünkü Amerika zaten grup liderliğini garantilemiş. Yormaz takımını. Niye yorsun?
0: Yani sakatlık olmasın, bilmem ne olmasın.
1: Tabii canım, niye yorsun? Ya seninki formalite maçı. Amerika zaten grup lideri olarak çıkmış, yerini almış. Kimle oynayacağını bekliyor. Bir de Amerika'nın konumu gereği. Yani grup lideri çıktığında şöyle bir avantajı vardı ev sahipli ülkelerin. Ev sahibi ülkeler grup lideri olarak çıktıklarında hep diğer grupların üçüncüsüyle oynayacaklar.
0: Avantaja bak.
1: Avantajları çok. Anlatabiliyor muyum? Bu grupları. Bu gruplar öyle hazırlandı. Çünkü ev sahibi olan ülkelerin grupları
0: hocam,
1: böyle.
0: Hocam o kadar basit bir Dünya Kupası'na kalma hesabımız vardı ki. Yani 3 puan alsak kalıyorduk.
1: Öyle hocam.
0: Maalesef hocam, rakiplerimizi yenemediğimizden dolayı maalesef en iyi üçüncüler durumuna giremedik.
1: Hocam hiç gerek yok. Bundan 2 hafta önceye araçlarda gidelim. Bundan 2 hafta önceye gidelim. 2 hafta önce şu takımları konduğumuz zaman favori kimdi?
0: Amerika ile Türkiye'de.
1: Türkiye'de. Sonunda bir kaçıncı sıradayız? Sonuncu sırada 0 puan. Ya sen şeyi yensen ne olacak? Ne derler?
0: Amerika'yı.
1: Amerika'yı yendin diyelim. Tamam mı? Bak, Amerika'yı yendin. Hesabı söyleyeyim. Paraguay ile Avustralya ile berabere kalsa sen gene sonuncusun grupta. Bir şey değişmeyecek. Yense de biri birini yense gene sen sonuncusun. Değişmiyor bir şey. Sen sonuncusun arkadaş. Grubunun sonuncusu olacak.
0: Ama 65 şut attık hocam, öyle değil mi?
1: Bir şey fark edecek mi 65 şut? Bak, sana bir şey sağladı mı? Bak hocam, FIFA Dünya Kupası, FIFA sıralaması var ya, ranking yapıyorlar, evet, yani sıralama yapıyorlar.
0: Evet.
1: Oradaki en yüksek puanları alınan turnuva Dünya Kupası. Ülke puanına katkı anlamı.
0: Biz 10 sıra gerilemişiz galiba.
1: Büyük, daha da gerilir. Daha Dünya Kupası bitmedi çünkü. Hı hı.
0: Şu an 10 sıra gerideymişiz. Doğru.
1: Yani senin Avrupa'daki kazandığın maçla Dünya Kupası'nın kazandığın maçın çarpanları çok farklı olduğu için, bu çarpanlar Dünya Kupası'nda daha fazla olduğu için arkadan gelecek, seni geçecek birçok takım. Dünya Kupası'na devam eden seni geçecekler. Ve hala bize sanki bir başarı varmış. Şut atmışız. Baskılı oynamışız. Ya Futbol Federasyonu Başkanı Lafontaine'dan masallar anlatıyor. Ve hala diyor ki ben koltukta kalacağım. Ben koltukta kalacağım. Benim arkamdan da Montella kalacak. Kimse kusura bakmasın, bana hesap soramazsınız moduna giriyor. Hatta diyor ki siyasete.
0: Savcı Sayın Akın Gürle'ye de göreve çağırıyor. Ben anlamadım bunu.
1: Ya onun tamam hocam, bak şu anda zaten eğer milli takıma hakaret eden varsa şu anki kanunlar bunun için yeterli.
0: Aynen.
1: Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Savcılar soruşturmayı başlatırlar, geçerler, o sorun değil. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Milli takım sonrası İstanbul Başsavcı Vekili'nin bir açıklaması vardı. Acaba hocam, onu mu demek istiyor?
0: Hocam o zaman bir araya gidelim. Bu kısım önemli çünkü bu kısımda sana soracaktım. İstersen araya gidelim çünkü bir dakika sonra reklamımız vardı. Şimdi reklamı alalım. Bu kısım bölünmesin. Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Valla şu anda 143 mesaj. Hala artı 144 oldu. Özkan Bey ne yapmış? Hemen onu söyleyeyim. Özkan Başköy sabah diyor Aygün Bey, hatta fotoğrafı da atmış, aynanın karşısında milli maçı izliyor, üzerinde forması var, elinde telefon, sabah 5:20'de kalktık diyor fakat bizi rezil ettiler diyor. Burada beni üzen Hakan Çallar'ın takıma hükmetmemesi diyor. Bu şekilde kaptanlık olmaz. Ruhu gitmiş diyor. Teşekkürler diyor. Ruhsuz bir milli takım diyor. Evet, attığımızda FIFA eski hakemi eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçar hocamız var. Tabii maç dönemlerinde VAR adası yapıyorduk ama bu dönemlerde biliyorsunuz kendisiyle de sporla ilgili her şeyi konuşuyoruz. Hocam, sayın savcılığın yapmış olduğu bir açıklama var. Dün ve evvelsi gün hocam, attasınız değil mi hocam?
1: Buradayım hocam, dinliyorum.
0: Dün mü evvelsi gün mü sevilir veya sevilmez bilmiyorum ama Çakar Hoca 4 tane milli futbolcunun baş harflerini verdi bahislerle alakalı. Ya İstanbul Savcılığı, niye bu Ahmet Çakar'ı niye çağırmıyorsunuz? Gel, nedir ne değildir, doğru mu değil mi? Çok iyi yerden aldığım bilgileri paylaşıyorum dedi. Şimdi söz sizde hocam, kusura bakmayın demin reklama gittik. Bununla beraber neler söylersiniz hocam?
1: Ahmet buyurun. Hoca belki de bu bilgileri kaynağından almıştır.
0: Olabilir.
1: Belki savcılık bunu biliyordur, çağırmaya gerek yok.
0: Olabilir, doğru söylüyorsunuz hocam, doğru.
1: Yani bu da bir ihtimal. Çünkü Ahmet Hoca bilinen, biliyorsunuz o da bahis soruşturması geçirdi.
0: Aynen.
1: Bir şey çıkmadı biliyorsun devamı.
0: Evet.
1: Kendisinden.
0: Doğru.
1: Yani bilen, işin içinden gelen, yıllarca Türk hakemliğine hizmet etmiş. Şu anda da çok uzun zamandır. Ha, tarzını beğenmeyen olabilir, tarzını eleştiren olabilir. Ama sonuç itibariyle Türk hakemliğine emek vermiş kişi. Benim Doğru. en çok da takıldığım noktalardan biri Sayın Hacı Osmanlı Fatih Terim atışması var. Bir de. Böyle bir durum var.
0: Hocam o çok saçma. Ben anlamadım. Onda, yani orada Fatih Hoca da bir şey söyleyeyim. Ben ya, okuyorum. Bir şey anlamadım
1: bak,
0: hocam.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Seversin sevmezsin, taraf olursun olmazsın. Kimse benim şu anda söyleyeceklerimden dolayı. Türkiye'de Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, bu üç kişi Türk futbolu hakkında konuşmaya en yetkin, en çok hak eden kişiler midir?
0: %100 katılıyorum.
1: %100
0: katılıyorum.
1: Tamam.
0: Bak %100 katılıyorum.
1: Ve bu kişilerden bir tanesi şunu diyor. Diyor ki bakın diyor, eleştiri yapmayın bu çocukların şeyini, hesap soracaksanız
0: turnuvadan
1: sonraya bırakın. Yani çok mantıklı ama okuduğunu anlayan insan için mantıklı. Ha, Hacı Osmanoğlu diyor ki ben okuduğumu anlıyorum, ben ondan da şüpheliyim. Onu da şüpheliyim çünkü ben okuduğumda ben şunu anlıyorum. Fatih Hoca diyor ki ya takıma destek verin sonuna kadar. Sakın şu anda eleştiri yapmayın, turnuva daha bitmedi. Eğer bir hesap sormamız gerekecek durum ortaya çıkarsa bunu turnuvadan sonra soralım. Buraya kadar bence Fatih Terim'in çok doğru bir tespitidir bu. Çünkü ben dün akşam da mesela izledim Fatih Hoca'nın. Çok güzel bir lafı var. Ben bir hareketi var. Bir
0: hareketi gördüm hocam. El hareketi gördüm.
1: Ya el hareketi kimin nerede olduğunu Fatih Hoca kendisini konumlandırmış geçmiş hocam. Bitmiş olay. Orada raconu vurmuş geçmiş zaten. Ben 40 yıl 60 yaşındayım. 40 yıldır futboldayım. Kimi kimin elinde bilirim filan. Ya kimse kusura bakmasın. Herkes tanıyor bu futbol camiası için.
0: Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Gelelim savcılık bak, hikayesine. Durum kısmı.
1: Hocam savcılık hikayesi bak tekrar söylüyorum. Bunu söyleyen Türkiye'deki ben değilim, sen değilsin, herhangi biri değil. İstanbul Başsavcılığı spordan sorumlu vekili. Tamam mı?
0: Evet, evet.
1: Yani sporla alakalı. Dedi ki işte biz yürüteceğiz. İşte Süper Lig var, Dünya Kupası var. Ondan sonrayı bekliyoruz dedi. Hatta bununla ilgili olarak da Hacı Osmanoğlu o zaman televizyona çıktı, TRT'ye, devletin kanalına. Dedi ki bu yanlış söyledi, bunu dedi bakanlık düzeltir. Gene seslendi Akın Bey, Akın Gürlüğe, Sayın Bakan'a seslendi. Akın Bey umursamadı bile o seslenmeyi, hatırlar mısın? Hiçbir şey duydun mu sen?
0: Yok.
1: Düzeltme geldi mi?
0: Hayır.
1: Hiçbir şey gelmedi. Bak demek ki o seslenme yankı bulmadı karşı tarafta. Şimdi bugün de sesleniyor. Bence bugünkü de yankı bulmayacak. Şimdi eğer Akın Bey'e seslendiğinizde Akın Bey'de bir düzeltme metni yayınlansaydı savcılık tarafından ya da Adalet Bakanlığı tarafından, işte yok biz soruşturmaları bitirdik filan, Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki bizim için bitti diyor. Senin için bitmiş olabilir çünkü sen idari tarafıyım. Sen elindeki doneler sınırlı. Sen bakanlığa gönderiyorsun, spor bakanlığına. O da bahis şirketlerine gönderiyor. TC kimlik numaraları kontrol ediyor. Ki onları da beceremedin. Birçok insanlarda sorun çıktı. Onu da herkes gördü.
0: Evet.
1: Yani onu da doğru gün beceremedin. Seninki bu kadar. Sen masak raporu görmüyorsun. Sen para transferlerini görmüyorsun. HTS kayıtlarına ulaşma şansın yok. Bunlar devletin ilgili kurumu olan savcılığın ulaşabileceği şeydir. Savcılık bunları biliyor. Sen şimdi hiçbir veriye sahip değilken yorum yapmak kadar bana çok garip geliyor. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Savcılığı ben yapar yapmaz bak onu da bilmiyor. Yapmazsa da eğer savcılık, o zaman da soruyu sorarlar. Sayın İstanbul Başsavcı Vekili niye böyle bir açıklama yaptın zamanında?
0: Ben aslında şunu sana söylemem lazım. Biz bu işi Dünya Kupası'na gitmeden önce temizlememiz gerekirdi. Şimdi Dünya Kupası oynandı. İşte Amerika maçı olacak. Biz zaten geri döneceğiz. Sonra bu operasyonlarda

0: De bu adamlar dünya milli takım formasıyla gitti hocam, gözünü seveyim ya.
1: Hocam tekrar
0: Eğer
1: söylüyorum.
0: bir
1: Bakın.
0: sıkıntı varsa biz bunu daha önceden çözmemiz gerekirdi.
1: Hocam tekrar. Bir savcılık soruşturmayı başladı. O günkü eline geçtiği verilerle yapar bu işleri. Şimdi siz bir kişinin suçlu olana kadar masum olduğunu kabul ettiğiniz için kişi Dünya Kupası'nda bana göre suçlan ispat edene kadar masum. Orada herhangi bir sorun yok. Tüm dünya bunu böyle görüyor. Eğer suçu ispatlandığı andan itibaren her türlü ilişiği kesilir vesaire olur, yollar ayrılır. Ben bunu senin gibi düşünmüyorum. Yani bunu önceden yapsaydık gerek yok. Gerek yok. Sorun şu. Bu dakikadan sonra yapılacak mı? Bak, sorun bu. Asıl sorulması gereken soru. Bu dakikadan sonra bize söylenen söylemler, yani başsavcılık vekilinin söyledikleri yerine getirilecek mi? Nokta burada başlıyor.
0: Öyle bir
1: Eğer bu
0: şüphe mi var
1: durumda,
0: hocam?
1: ya Türkiye burası,
0: O anlamda söylüyorsun.
1: Türkiye burası, neler neler oldu, neler neler kapandı.
0: O anlamda söylüyorsun.
1: O anlamda söylüyorum. Ben Türkiye'de hani adalete her zaman güvenirim ama adalet biraz geç işler Türkiye'de. Bunu da kabul etmek gerekiyor.
0: Orada haklısın. Doğru.
1: Yani göreceğiz ama şu bir gerçek. Ben şunu istiyorum, bir Türk vatandaşı olarak, bu ülkeye vergi veren biri olarak ve üstünde Türkiye ifadesi olan Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Bunun bir şekilde hesabını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vermek zorundasın. Biz işte 63 tane şut çektik, Allah vermedi, nasip olmadı vesaire gibi laflarla bu iş geçiştirilemez. Çünkü hocam bak şunu söyleyeyim, biz Kasım ayında Uluslar Ligi'ne gideceğiz UEFA'da, orası daha beter.
0: Tabii, orası daha sıkıntılı.
1: Tamam, orada da rezil olup dönmek var. Bazı şeylerin neşteri vurulacak da bugünden vurulacak.
0: Doğru.
1: Bir
0: Hocam çok
1: kanama
0: kısa...
1: varsa gereğini yapacak.
0: Doğru. Çok kısa bir aramız var hocam. Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşeye devam ediyoruz. Sevgili hocamızla da sohbetimiz devam ediyor Sayın Akçaylı. Hocam, son olarak size
1: Sorun
0: şunu
1: yok.
0: sormak istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı milli takımla ilgili?
1: Yok hocam, bir takım. Ya bakın şunu söyleyelim. Bu takım bizim takım.
0: Evet, doğru.
1: Kimsenin takımı değil.
0: Doğru.
1: Yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun takımı değil. Bir kere onu baştan söyleyelim.
0: İyi de
1: Ona
0: hocam.
1: emanet verildi. Şu anda bir görev yapıyor. Görevi ifa ederken emanet verildi bu takım. Bu takımda oluşabilecek her şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar.
0: Sonuna
1: Bunun
0: kadar
1: gerçekliği.
0: katılıyorum. Hocam, son olarak da size şunu sormak istiyorum. Sosyal medya hesabınızdan aslında yazıyorsunuz ama altına da mesela gelen mesajlarda okuyorum ben. Dünya Kupası'nda birçok kurallar uygulanıyor. Hatta size soranlar diyor ki bu kurallar Türkiye'de uygulanabilecek mi diye de çok fazla sorular geliyor. Ne diyorsun hocam, uygulayabilecek mi bizim hakemlerimiz bu
1: Hocam
0: kuralları?
1: uygulanmayacak olanlar, daha sonra şöyle söyleyeyim. Uygulanması Türkiye Futbol Federasyonu'nun inisiyatifine bırakılmış kurallar var. Mesela bu hatalı kornerin düzeltilmesi, kural şöyle diyor: ülke federasyonu onaylarsa. Yani Futbol Federasyonu diyebilir ki hayır benim kornerlerimi düzeltmeyin diyebilir. Bu ağzını kapatma olayını yine aynı şekilde bir federasyonun uygulamasına bırakmış kural kitabı. Şimdi
0: Bu
1: kural
0: yanlış
1: kitabı
0: değil
1: ne
0: mi? Niye
1: diyor?
0: yani uygulamayı bırakmış? Ağzını kapatma olayı belki de...
1: Şundan dolayı hocam, bakın şundan dolayı her ülkenin, şimdi FIFA'nın 211 tane ayrı federasyonu var ve 211 tane ayrı kültür var. Hatta bazı ülkeler öyle bir karışık ki, özellikle bu Afrika ülkelerinde farklı farklı kültürlerin farklı farklı işte şeyleri var, coğrafyaları var ve coğrafyalar ortak gelip bir futbol maçı yapıyorlar. Bu kültürlerde bazı şeyler normal kabul ediliyor olabilir. Bundan dolayı veyahut da elimizdeki imkanlar, şimdi herkesin imkanları bizdeki VAR teknolojisi kadar üst düzey teknolojiler olmayabilir. Daha az kameralı maçlar vardır. Ondan dolayı da benim kameralarımla biz hatalı korneri tespit etmekte zorlanırız diyebilir futbol federasyonları, üye federasyonlar. Siz bunları zorunlu hale getirdiğinizde onları bir mali yük altına sokuyorsunuz. Oradaki hakemleri baskı altına sokuyorsunuz. Bunun için bazıları opsiyonel. Ama bazıları, mesela işte bu taçlardaki 5 saniye, işte kale vuruşlarındaki 5 saniye, oyuncunun değiştirilmesindeki 10 saniye, dışarıda beklemenin 1 dakika olmaları, bunlar zorunlu kurallar.
0: O
1: Yani
0: anladım,
1: bunları
0: anladım.
1: karıştırmamak lazım. Bazı kurallar opsiyonel, bazı kurallar zorunlu. Ha, Futbol Federasyonu şunu diyebilir: ya ben FIFA'nın Dünya Kupası'nda uyguladığı her şeyi kendi liginde uygulayacağım diyebilir. Burada bir sıkıntı yok.
0: Diyebilir
1: Bunu da
0: onu,
1: o
0: doğru.
1: zaman hakemler uygulamak zorunda.
0: Diyebilir, anladım. Hocam, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Serdar Akçar hocam?
1: Hocam
0: Zaten öğleden sonra beraberiz bir aksilik
1: aynen
0: olmazsa.
1: iyi bir
0: Buyurun.
1: yayın diliyorum. Herkese de iyi haftalar diliyorum. İnşallah biz cuma günü saat 5

0: Amerika'ya bari bir gol atarız, puan alırız, bir şeyler yaparız yani. Çünkü tamam dönüyoruz evimize ama en azından sıfır puanla dönmeyelim. İnşallah. Daha önce bunu yaşadık. Avrupa şampiyonası yaşadık. İkinci bir felaket olmasın. O şeyi de unutmayalım. Avrupa şampiyonasından sıfır puanla döndüğümüzde de sonuçları ne oldu? Nasıl değişimler yaşandı? Bence Türkiye'de artık
1: bir değişime ihtiyaç var.
0: Değişime ihtiyacı var. Bu sadece teknik direktörle sınırlı değil. Bu futbol federasyonu başkanıyla sınırlı. Ben açıkçası söyleyeyim.
1: Doğru. Evet, attığımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçor hocamız vardı. Zaten öğleden sonra MK Haber TV'de sevgili hocamızla beraber olacağız. Orada da detaylar konuyu konuşacağız. Hocam desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hocam.
1: Görüşmek üzere. Kendinize bakın hocam. Evet abi yayınlar demiş. Bak bu kısmı ben atlamışım. Özür dilerim. Sadık Çetinkaya hatırlatmış. Tebrik ediyorum Sadık. Çok da güzel bir analiz. Abi diyor ki 65 şut attık diye övünüyorlar. Fakat kaç şut görmüşüz kalemize onu hiç söylemiyorlar diyor. Avustralya maçında 9 şut çekilmiş kalemize. 4 isabetli 4 isabetsiz. Paraguay maçında 7 şut çekilmiş. 2 isabetli 3 isabetsiz. Yani diyor 6 isabetli şutta 3 gol yemişiz. Biraz da buna baksalar keşke demiş. Yani her gelen 2 topun 2 şutun 1'i gol olmuş. Bu da %50 diyor. Sevgili kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Sadık Çetinkaya. Arkadaşlar 200'e yaklaştı mesajlar. Gerçekten özür diliyorum. Okuyamadığımdan dolayı. Ne olursunuz beni affedin. Emek veriyorsunuz ama bir gün herhalde böyle bir yayın yapayım ki sırf mesaj okuma yayını yapacağım galiba. Oraya doğru gidiyor. Tekrar özür diliyorum herkesten. Şu an attığımızda değerli spor yazarı sevgili kardeşim Süleyman Arat var. Gazeteci Süleyman bizlerle beraber. Sevgili Arat yayınımıza hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Milli takımı konuşuyoruz. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman. Neler söylersin?
2: Vallahi bütün Türkiye milli takımı konuşuyor. Herkes yerden yere vuruyor milli takımı. Yani iki gün önce övdüğümüz, bizim çocuklar deyip bağrımıza bastığımız, yere göğe sığdıramadığımız, hayaller kurduğumuz, bize kupayı getirecek dediğimiz, en kötü gruptan çıkar, takılırsak orada takılır, orayı da geçersek büyük hayaller kurarız dediğimiz takım şu an yerle yeksan edilmiş durumda. Ha, haklılık payı yok mu sevgili eleştiren Türk vatandaşlarımızın? Elbette var.
1: Var tabii ki.
2: Çünkü takım kötü oynadı. Klopp da bak aynısını söyledi. Ne dedi? Diyor ki bu şeyi kaldıramadılar diyor.
1: Stresi kaldıramadılar diyor.
2: Stresi kaldıramadılar ve kendi DNA'larını dokundu ve bozuldular diyor. Bunu ben de zaman zaman yaşadım diyor. Bu stres yönetmek çok önemli. Biz şimdi biz
1: ama
2: burada
1: bir şey sana söyleyeceğim Süleyman.
2: Öz eleştiri yapmıyoruz. Biz burada tokatlıyoruz ve üzerlerini çiziyoruz.
1: Süleyman.
2: Linç ediyor. Linç yapıyoruz.
1: Sevgili
2: bizim
1: Süleyman.
2: Yapmamız gereken ne Aygüncüm?
1: Jürgen Klopp bunu diyor ama bunların çoğu zaten Avrupa'da oynamış. Yani lejyonerlerin çok olduğu büyük
2: tamam.
1: Takımlarda bu baskıları yaşamış olan futbolcular. Yani Klopp
2: tamam.
1: Jürgen bunu söylüyor ama Jürgen'e de baktı söylemek şimdi, lazım bu adamlar şimdi, nerede oynuyor ne yapıyorlar
2: tamam.
1: Diye.
2: Sevgili Aygüncüm ona kabul ediyoruz. Zaten bizim hayalleri kurmamızın ana nedeni bu kadromuzun, bu oyuncularımızın çok yetenekli ve iyi takımlarda
1: evet.
2: Oynaması ve kariyerlerinin umut vaat etmesi, geleceğe yönelik de genç olmaları nedeniyle daha kuvvetli hayaller kurmamıza sebep oluyor bu bizim. Ama şunu da unutmayalım ki bu farklı bir kulvarda farklı bir takım oluşturuyorsun, farklı bir teknik adamın var, farklı bir oyun yapılanman var. Burada işte sana kamuoyu baskısı biz her turnuvada bize böyle geliyor. Yani giderken bütün gazetelerin manşetlerine bakalım. Hadi aslanım başarısınız, arkanızdayız, yüzümüzü güldür, git vur da gel. Bu şekilde başlıklar ve bu şekilde düşünceler yani gazete başlıkları tabii etkili belki ama asıl bu verdiğimiz enerji, sinerji onlara yönelik beklenti yayılması bu şekilde oluyor. Ve o zaman da takım maçta bu stresin üzerinden gelemez hale geliyor. Yani gerçek oyunlarını sergileyemiyorlar. İşte Arda, seyrettiğimiz Arda bizim Real Madrid'de olsun, Fenerbahçe'de olsun gördüğümüz Arda mıydı mesela? Şaşkınlıkla izledik değil mi? Kerem Aktürkoğlu sapır sapır döküldü değil mi?
1: Evet.
2: Bunun yanı sıra Kenan'ı beğendik mi? Kenan da sanki ayakları tahta ayak gibiydi. Hiç esneklik yoktu. Gelen top çarpıyor ve saçma sapan vuruşlar yaptı. Hepsini tek tek eleştirmemiz lazım. Yani iyi oynayan hemen hemen hiç yoktu. Ama bunun nedenlerine bakmamız lazım. Biz buralarda hep bunu söylüyorum. Buraları oynarken bu tür stres yüklemeleriyle çok farklı noktaya getiriyoruz olayları. Biz bunu masaya yatırmamız lazım. Bu sorunun içinden çok önemli dersler çıkarıp buradan büyük bir başarı elde etme şansımız var. Çünkü bu oyuncular bizim oyuncularımız ve yine bunlarla çıkacağız sahaya. Yani bunları yerden yere vurursak, bunları ezer yok edersek biz sahaya yine bunlarla çıktığımız zaman bu çocuklara nasıl o zaman sen biz size güveniyoruz, siz bunu başarırsınız diyebileceğiz. Öyle değil mi? Çünkü yani biz bunu

0: silip atıp çöpe yepyeni bir kadro kurup yepyeni bir takımla sahaya çıkma şansımız yok ki. Yine bunlarla oynayacağız önümüzdeki yıl. Belki bir değişiklik, iki değişiklik yapacağız. Herkes şimdi gol konusunda forvet anlayışıyla forvetsiz bir takımın ancak bu kadar başarılı olabileceğini söylüyor. Şimdi biz bunu Avrupa Şampiyonası'nda da böyle oynadık. Biz Dünya Kupası'na da bu tarz bir futbolla gittik. Yani bir kendi takımını, kendi ekolünü oluşturuyor Montella ve gayet de başarılı oldu. Uluslar Ligi'nde bizi nereden nereye A Ligi'ne kadar çıkarttı değil mi? Ne düşmüştük biliyorsun C Ligi'ne.
1: Evet, C'den.
0: Yani aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye umudumuz sönükken bizi Avrupa Şampiyonası'na da şu beğenmediğimiz Montella götürdü. Yine bu forvetsiz oyun anlayışıyla. Orada da baştan çok eleştirdik biliyorsun Avrupa Şampiyonası'nda. Üzerine koya koya ilerledi. Yine herkes acaba olacak mı derken 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittik. Belki kulvarımız daha kolaydı geçmiş yıllara oranla ama bir futbol ekolü olan bir Roma'ya ile oynuyorsun. Yani olaya elenebilirdik. Kosova bizden daha iyi oynadı o günkü maçta. Ama stratejimiz tuttu ve Kosova'yı eledik. Yani tüm bunlara baktığın zaman Montella için de eleştiriyorsa bir maç maç baktığımız için haklıyız da. Yani bu Dünya Kupası özelinde eleştirmemiz lazım. Ama silip onu yerle yeksan edip gönderirsek yani bir şeyi imar ettiğimiz binanın temelini yeniden kazıp yeniden o temeli oluşturmamız gerekecek. Yani adamın 2028'e kadar kontratı var. Bence devam edilmesi, milli takımın burada elde ettiği başarısız sonuçların yani bir toplantıyla veya bir gün Riva'da yapılacak bir toplantıyla bu öz eleştiri ortadan çıkmaz. Yani zaten milli takım teknik direktörü ara ara geliyor biliyorsunuz, milli takım çalıştırıyor. Yani bir 10 gün 15 gün çeşitli seminerlerle oyuncuların da katılacağı, belki bir futbol aklı olan gazetecilerin katılacağı, belki teknik direktörlerin katılacağı bir seminerle nedenleri, niçinleri masaya yatırılmalı ve buradan bir ders çıkartılmalı diye düşünüyorum. Yoksa biz böyle vurabalıya yaptığımız müddetçe bu bizim karşımıza sık sık gelecek yani. Bunları sık sık yaşayacağız. 3 iyi turnuva, 1 kötü turnuva yerle yeksan edelim. Bunları hep yaşayacağız. Biz nedenlerine ulaşmamız lazım. Bizim Türk futbolunda bir revizyon, bir reform yapmamız gerekiyor. Bu 20 yıllık bir plan ortaya koyup bu planı harfiyen hiç değiştirmeden, yani sonunda yenilgi de olsa, sonunda şampiyonalardan elenme de olsa, biz bu yola yaptığımız bu planlamaya devam etmemiz lazım. Ancak sistem de bu işin üstesinden gelir. Futbol Federasyonu'nu hak eden insanlara vermek lazım. Evli olan herkesin sevdiği ve
2: müsabakat var. Konuştuğumuz asıl konu bu. Asıl konu bu. Evet. Kısa bir araya gidelim istersen. Oradan sonra bu detaya girelim. Zekeriya Bey harika bir görüntü atmış yurt dışından. Kahvesini döküyor. Gel diyor, kahve içelim. Boş ver bunları diyor. Afiyet olsun kendisine.
0: Afiyet şeker olsun.
2: Afiyet olsun. Çok kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Süleyman Atta sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Gazeteci Süleyman Anat'a sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Süleyman, araya gitmek zorunda dedik. Söz tekrar sende.
0: Vallahi şimdi gazetelerin başlıklarına da baktım ben bugün. Hı-hı. Yani o kadar kırıcı, yıpratıcı. Bu çocukları bir daha nasıl biz bu bağrımıza basma şeyimiz olacak? Yeniden bu aynı havayı nasıl yakalayacağız? Onu çok gerçekten merak ediyorum. Yani bir Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl kazanacağız? Bir Arda'yı mesela eskisi kadar milli hislerle nasıl donatacağız bilemiyorum. O kadar çünkü ağır eleştiriler, sert eleştiriler, eşleri bile devreye girip savunma mekanizması geliştirir hale getirirsen olayı gerçekten içinden çıkılmaz hale gelir. Oturduğumuz yerden eleştiriyoruz. Bakın bugün bir gazetenin manşeti bir çuraçağı o kadar olamadık diyor. Yani basit çünkü bunu, evet. Bunu söylemek basit. Karşılığını da alkış olarak alırsın yani. Çuraçağı puan aldı. Türkiye puan alamadı. Evet, aynen doğru. Ama bu şimdi böyle baktığın zaman hani bir iyi bir analiz veyahut da doğruya yönelten bir analiz tarzı değil bu. Nerelerde hata yaptığımızı, işte Montella'nın nerelerde hata yaptığını tabii ki bizim spor yazarlarımız, gazeteci arkadaşlarımız eleştirecek. Ama bu tarz değil yani. Yani nerelerde eksik yapıldı, bazı takımlara karşı ne yapmamız lazım, bunlara bakmamız lazım. Şimdi bizim karşımızda oynadığımız Paraguay. Sanki Paraguay diye bir ülke yok yeryüzünde, bize hiç direnmemesi gerekiyor. Paraguay ne ki, biz onu yenmemiz gerekiyor. Öyle bakılıyor olaya. Onlar da bir ülke, onların yani Paraguay'da Çukurbostan takımı muamelesi yapılıyor. Oysa baktığın zaman Paraguay'da elemelerde Arjantin'i, Brezilya'yı ve Uruguay'ı yenip gelmiş buraya. Yani şimdi o kadar şey bir takım değil yani, sıradan bir takım değil. Onların da bir gücü var, onların da bir halkı var, onların da hayalleri var. İlk maçı kaybettiler, onların halkları da yıkıldı. Bir çıkış aradılar, Değil mi? Çünkü orada Güney Amerika ülkeleri futbola yatıp futbola kalkıyor. Yani

0: biliyorsunuz orada da çok büyük tutku halinde futbol. O yüzden bu turnuva dünyanın en büyük turnuvası. Buraya gelen, gelmeyi hak eden bütün ülkeler belli bir standardın, belli bir seviyenin üzerinde. Birçoğu öyle. O yüzden de buralarda böyle iki tane yenilgi almak çok böyle acayip anormal bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Yani İspanya'da beraberlik aldı. Almanya'da yani birçok da İtalya gelemedi.
1: Tamam gelemedi ama yani bir şey sana söylüyorum. Yani İspanya beraberlik aldı ama sonuçta bir başarı var. Bizim şimdi baktığımız zaman Süleyman, bizim konuştuğumuz konuyla bu farklı. Yani biz yanlış anlama, şu an çok başarısızız. Yani gruptan çıkmama ihtimalimiz o kadar yüksekti ki bu başarısızlığı bizim konuşmamız lazım.
0: Ben başarılıyız demiyorum ki zaten. Hı. Ben başarısız olduğumuzu kabul ediyorum. Ben başarısızlığımızın nedenlerini ararken yanlış yollardan gittiğimizi, hırpaladığımızı ve yok ettiğimizi söylüyorum. Yani tabii ki biz eleştireceğiz. Tabii ki
1: ama bu futbolun kuralı değil mi sevgili Süleyman? Başarısız olduğun zaman eleştiri olacak zaten. Bak şimdi ona üzerinden sana bir soru sormak istiyorum sevgili Süleyman.
0: Evet, sor.
1: Eleştiriden dolayı, eleştiri yapıldığından dolayı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki Bakan Akın Gürlüğe çağrıda bulunuyor ya. Ne diyorsun bunda? Gördün mü o kısmı?
0: Vallahi yani bence Futbol Federasyonu gerçekten o yani şişirme yaptı ki hiç gitmeden önce. Orada en büyük hatayı kupayı alacağız geleceğiz gibi şişirmelerle.
1: Ha, eleştirenleri içeri alın tarzına doğru götürmeye çalışıyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum ben. Soruşturma başlatılsın diyor.
0: Hı. Ben de neyi anlatmaya çalışıyorum? Bak ben şunu özetleyeyim. Bir gazeteci arkadaşımız Veli Yiğit görüş belirtmiş bir gazeteye. Orada diyor ki geçmiş yıllarda başarısızlığa uğrayan Portekiz Fernando Santos'la Brezilya Tite ile Meksika'da Tata Marinho ile Güney Kore Paulo Bento ile vedalaştı. Peki bu takımlar dünya şampiyonu mu oldu veya çok büyük başarılar mı elde etti? Yani rotadan sapmamak lazım. Yani arabanıza sağ çamuruktan darbayı alabilirsiniz. Ne yapalım, o zaman arabayı çöpe atalım, yeni bir araba alalım mı diyeceksiniz? Değil mi? Yani yola devam etme, bir hayalin peşinden gidiyorsam bu hayalin oluşmasını engelleyen unsurlara bakman lazım. Bir tane unsuru koyup biz onu kum torbasına göre çeviriyoruz adeta. Sürekli ona vuruyoruz yani. Oysa onun yanında bu başarısızlığı oluşturan bir sürü faktör daha var. Yani bak bizim oyuncularımız nerelerde oynuyor? Roma'da oynuyor, Inter'de oynuyor, Juventus'ta oynuyor, Real Madrid'de oynuyor, Porto'da oynuyor değil mi? Eintracht Frankfurt'ta, Brighton'da, Manchester United'da, Midland'da, Al Hilal'de, Hoffenheim'da, Borussia Dortmund'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da oynayan oyunculardan kurulu bizim takımımız. Yani hı hı. Bunu kağıda yazdım da öyle okuyorum. Tabii ki aklımda tutmam mümkün değil.
1: Evet.
0: Bu kadar önemli dünya kulüplerinde, Avrupa devlerinde oynayan bir kadroya sahibiz. Şimdi biz bunları yani yıpratırsak ondan olmaz, bundan olmaz, bunda başarılmaz diye bu şekilde ele alırsak konuları yıpratırız ve ezeriz. Hiçbir şeyin de üstesinden gelemeyiz. Oysa bizim hedefimiz ne olmalı? Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Daha ileriki uzun vadeli hedefe baktığımız zaman bir sonraki Dünya Kupası var. Şimdi bu kadro, bu elimizdeki kadro bizi oralara götürebilecek ve oralarda gerçekten başarı elde edebilecek bir kadro. Yani biz bu şişirme olayından oyunculara çok gereğinden fazla hayaller kurmalarına ve zor hedeflere kitlenmelerine sebep olacak şey alışkanlıklardan vazgeçmemiz lazım. Olursa olur, turnuvalarda böyle maç gidilir. Onu kazanırsın, bu çıkar önüne, onu kazanırsın, bu çıkar önüne. Aa baktın iyiye gidiyorsun, o zaman tüm Türkiye arkanda olur, herkes seni, ama biz gitmeden önce kupayı alırız, orayı da yeneriz, bu gruptan 9 puanla çıkarız. Acaba bir sonraki takım lider çıkarsak mı daha avantajlı gelir karşımıza, yoksa ikinci çıkarsak mı? Çantada keklik görüyoruz hepsine. Yani bunlar bizi kötüye götürüyor. Bize bunlar hayal kırıklığına doğru sürüklüyor diye düşünüyorum ben. Ben başarısız olduğumuzu kabul ediyorum. Eleştirmemiz gerektiğini de kabul ediyorum. Ama doğru eleştirilerle ve özellikle bunu milli takımın kendi bünyesinde bulunan kadronun eleştirmesi, kendileri bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Bunları Riva'da seminerlerle 10 gün olur, 15 gün olur, otel var orada, tesisler var, otururlar günlerce konuşurlar, nerelerde hata yaptık, neydi bizi yanlışa götüren. Şimdi baktığım zaman biz tepedeki skoru eleştiriyoruz, oysa biz mesela hiç soruyor muyuz milli takımın altyapılarına, hiç hayatında bir takımı çalıştırmamış bir eski futbolcuya getirdiğimizde acaba yerden yere vuruyor muyuz? Yani bu oyuncun ne, tamam iyi topçuydu, iyi, başarılı da oynadı ama milli takımın altyapısına, B takımına, U21'ine, U18'ine gelip orayı çalıştırabilecek yeteneği olup olmadığına kim karar veriyor? Yani nedir, ulüfe mi dağıtılıyor yani burada? Oysa bir sürü Türkiye'de başarılı teknik adam var. Oyuncu yetiştiren, kendini kanıtlamış teknik direktörler var. Onlar niye gelmiyor? İlla Galatasaray'dan eski futbolcu geliyor veya Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan eski futbolcu geliyor. Neden böyle oluyor? Neden ulüfe dağıtılır gibi altyapılara, yeteneklerine bakarak değil de isimlerine bakarak veya eski takımlarına bakarak oyuncular seçiliyor. Bunlara bakmamız lazım. Niye altyapılarımızdan oyuncu çıkartamıyoruz? Fenerbahçe Onur Kayadoğru'dan bu yana futbolcu çıkarttı mı altyapısından acaba ya?
1: Yok.
0: Yok. Arda Güler'i diyoruz. Arda Güler tamam, çok büyük futbolcu. Fenerbahçe altyapısının onunla katkısı inkar edilemez. Tabii ki çok küçücük geldi. Ama neticede altyapısı Gençler Birliği'nde oluştu. Onun üzerine tabii ki doğru tuğlaları Fenerbahçe koydu ve bugünkü noktaya getirdi Arda'yı. Ama baktığın zaman Gençler Birliği'nde yetişmiş olduğu gerçeğini de kabul etmemiz lazım. Bunun gibi baktığınız Beşiktaş'ta kaç tane çıkartıyor bir 10 yıllık periyota baktığın zaman kaç tane oyuncu çıktı? Veya aynı şeyi Galatasaray için söylemek lazım. Tabii çıkmıyor değil. Galatasaray ve Beşiktaş biraz daha bu konularda Fenerbahçe'ye oranla daha başarılı ama onlar da daha güçlü oyuncuların çıkması gerekiyor. Yani böyle tartışılan isimler değil. Direkt takımda oynayabilecek yetenekli oyuncular, bu kadar büyük bir marka ise eğer bu takımların altyapıları, böyle oyuncuların çıkması gerekiyor. Biz onlara bakmamız lazım. Görüntümüzü, objektiflerimizi onlara doğru çevirmemiz lazım. Nerelerde hata yaptığımızı göz görmemiz lazım. Ancak öyle olur. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Milli takımın 11 oyuncusunu böyle takım fotoğrafı vermişler. Her birinin suratına balon koymuşlar böyle. Onu sosyal medyada marifet gibi herkes paylaşıyor. Herkes köşe yazıları oldu ya. Yani görüyorum gruplarda herkes bir şeyler yazıyor. İşte pompalar bitti diye başlık atmış. Altına bilmemlere doğru döşenmiş. Öbürü bilmem ne yazıyor milli takımın hakkında. Çünkü hakaret etmek kolay. Ve onun müşterisi de var. Hemen alıcısı var. Yani böyle bakmamak lazım olaylara. Şimdi ismini vermeyeyim de herkes kimden bahsettiğimi anlayacaktır. Diyor ki bizim çocuklar acaba başka çocuklar olma yolunda ilerliyorlar mı diyor. Bu kadar da olur mu arkadaşlar ya? Yani bilmem ne çocukları diyor bizim milli takım oyuncularımız. O yolda ilerliyorlar diyor. Yani ayıp denen yani.
1: Sonuna olmaz kadar böyle. Olmaz da bu tip şeyler.
0: Bunlar olmaz yani. Doğru, bunlarla bir yere varılmaz. Sen bu zaman böyle yaptığın zaman kırarsın, dökersin ve bir daha da tamir edemezsin. Çocukların ayakları titreyerek çıktıkları hiçbir maçta başarı gelmez. Özgüven kaybedildi mi? Bu olmaz. Çünkü bunun bir sürü örneklerini kendi ligimizde de görüyoruz. Ayrıca kendi ligimize de bakmamız lazım. Biz neredeyse 11 yabancıyla oynuyoruz. Yani her takımın forvetleri yabancı. Nereden alacaksın golcüyü? Şimdi şöyle eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunları niye tartışmıyoruz? Bizim Avrupa'da oynayan gurbetçi çocuklarımız olmasa biz milli takım kuramayacağız ya Aygül. Hepsi bak yani oralardan gelen, oralardan getirdiğimiz veya oralarda hala futbol yaşamlarını devam ettiren çocuklar büyük çoğunluğu.
1: Doğru.
0: Biz kendi takımlarımızı neredeyse istiyoruz ki 11'i de yabancı olsun. Hatta 11 artı 14 de olsun, altyapılardaki nerede yabancı olsun, öyle istiyoruz. Tamam da o zaman milli takıma nerede seçeceksin, oyuncu nasıl seçeceksin? Ben yabancı kuralın düşürülmesinden yana değilim. Tabii ki yararı var. Şimdi yabancı geldikçe senin oyuncu da yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Oralarda kendini göstermek zorunda kalıyor. Daha da parlıyor. Tamam da ama bu kadar da o yabancıya bağımlı kalır. Özellikle belli bölümlerin, forvetin mesela, kalecilerin mesela, stoperlerin mesela, değil mi? Oyun kurucuların mesela hep yabancı olursa.
1: Burada yabancı kuralını ona göre yapman lazım Süleyman. Şimdi yabancı kuralı serbest bırakırsan olacağı bu. Doğru mu?
0: Evet, aynen onu demek istiyorum. Yani serbest bırakırsan.
1: Aynen doğru söylüyorsun.
0: Belki yine serbest bırakırsın ama.
1: Hayır, serbest bırakacaksın yani, bir kriterler koyacaksın.
0: Kriter getirebilirsin.
1: Bravo.
0: Mesela
1: bravo.
0: Bu kadar milli olma gibi, yaş skalası bu kadar olması
1: aynen,
0: gibi.
1: Aynen,
0: zaten
1: doğru.
0: Senin verdiğin paralar 20-25 milyon euroların altına düşmüyor artık yani. Bu parayı verdikten sonra da bari 30 yaş, 32 yaş bu tarz oyuncuları getirme. Artık buraya futbol hayatı bitme noktasına doğru yaklaşan oyuncularla 3 yıllık 4 yıllık kontratlar yaparak hem paranı kaybediyorsun hem orada ona şans vererek senin yetişebilecek oyuncunu da ziyan sefil ediyorsun. Bunlar bence yanlış yaptığımız
1: doğru,
0: şeyler.
1: Doğru.
0: Bir de Biraz da daha sempatik takım olmamız lazım. Yani dövüşen, kavga eden her maçta Türk milli takımından bunları görüyoruz. Bu İsviçre maçından sonra bizim üzerimize, yakamıza yapıştı bu illet yani.
1: Maalesef.
0: Yani. Her maçta kavga etmek, biz orada bir ülkeyi temsil ediyoruz. Yani bu kadar çok kavga eden, bu kadar çok dövüşen, bu kadar çok yani kavgacı görüntü veren ülkeyi sonra insanlar sevmez. Sevmezse sevmesin diyebiliriz tabii ama dünya böyle bir şey değil. Hayatımız da böyle bir şey değil. Kendimiz için de geçerli bu. Herkes de kavga eder. Seni kimse sevmezse mutlu olamazsın kardeşim. Bu kadar basit yani.
1: Sevgili, son cümleni alayım sevgili Süleyman. Çünkü araya gitmem. Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak neler seversin sevgili Süleyman?
0: Valla söylediğim yine özü aynı konunun merkezine doğru dönmekte yarar var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni yenme ihtimalimiz tabii ki zayıf gibi gözükse de ben yine de bu çocuklardan umudumu kaybetmiyorum. Yani Amerika'yı yenebiliriz inşallah. Da öyle olacağına inanıyorum. Ben her maç için aynısını söyledim ama bu sefer biraz daha kamçılandıklarına ve daha iyi oynayacaklarına inancım tam. Lütfen eleştirilerimizi dozunda yapalım. Küfüre, hakarete, ailelerine varan tarzda eleştiriler, hakaretler bir yere bize vardırmaz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Reformumuzu yapalım. Türk futboluna çağ atlatacak hamleleri bu işten anlayan insanlara teslim edelim. Minimum 20 yıllık bir plan yapalım ve bu planı harfiyen tatbik edelim. Yani işin ehillerini başımıza getirelim. Federasyon başkanı olsun, yardımcıları olsun. Tüm bunlarla ilgili el ele verelim ve başarıya yelken açalım. Böyle taşıma suyuyla değirmen dövülmüyor ve günübirlik başarılarla bir şey elde edilmiyor. Bununla ilgili de bir video da çekmek istiyorum kendi YouTube kanalımda. Önümüzdeki günlerde de onu paylaşmak istiyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum. En güzel hafta, o sağlıklı bir hafta Türk milletinin olsun inşallah.
1: Evet, Süleyman Arat'ı Süleyman Arat YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Süleyman, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız
0: için. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Evet, hattımızda gazeteci sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick

Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve Türkiye'deki çok büyük oranda tabii futbol gündemini, milli takımı bugün programda konuşacağım. Sizlerden WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı da bekliyorum. 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın numarası. Programın ikinci bölümünün başında Mehmet Ali Seleş'e bağlanacağız. MotoGP'de bu hafta sonu Çekya'da bir yarış vardı. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'da puanlar almaya devam ediyor bu yarışta da. Şampiyona lideri Bezeki'nin sprintte başına gelenler kazanan Mark Marquez oldu. Bunları Mehmet Ali Seleş'le de değerlendireceğiz. Onun da hatırlatmasını şimdiden yapmış olayım. Ama tabii ki ana gündem sabah programda olduğu gibi öğlen etik programında da amili takım ve amili takımın iki maç sonunda Dünya Kupası'ndan elenmesinin kesinleşmesi olacak. Bugün farklı bir gündem olması pek mümkün değil. Gün içerisinde de haberlere baktım ama bu gündemi geçecek başka bir gündem açıkçası yok. Dünya Kupası ile ilgili haberler var ama milli takım hala herkesin kalbinde bir yara. Herkes karşılaşma sonrasında tepkisini farklı şekillerde ortaya koydu, eleştiriler yaptı, istifalar istendi. Klasik, hani Türkiye'de futbol sonuçta çok seviliyor. Biz bugün Radyo Spor'da program yapıyorsak ve bu kadar dinleniyorsa tabii ki futbol çok sevildiği, çok tutulduğu, çok izlendiği için böyle. Ve ister istemez tabii başarı geldiğinde çok büyük teveccüh olurken başarısızlıklarda da eleştirinin dozu da yüksek oluyor bu işin. Doğası bu. Yıllardır da bu işin içinde olanlar olarak sizler de bir şekilde takip ediyorsunuz. Tepkiler genelde uçlarda oluyor bu tarz hayal kırıklıklarında ki bu gerçekten birçok kişinin de hayal etmediği bir şeydi. Yani biz bu turnuvaya turnuvanın İngilizce tabirle hani underdog'u olarak böyle sürpriz yapabilecek bir ekibi olarak girdik. Kadromuzdaki tek tek oyunculara baktığımızda hani ABD ile kafa kafaya hatta belki daha öndeyiz ABD'nin çıkardığı yıldızlara göre. Avustralya ve Paraguay'a göre zaten çok öndeyiz. Böyle bir grupta tabii ki insan grup liderliğini, en kötü grup ikinciliğini hayal ediyor. Elenmek, hadi elenmeyi geçtim. Üçüncü maç sonunda elenmek de futbolda var. Üçüncü oldun ama işte en iyi 8-3. Arasına giremedin ama iki maç sonunda elenmek gerçekten kimsenin aklına hayaline gelebilecek bir şey değildi. Ve o yüzden de tepkiler tabii çok çok sert oldu. Montella üzerinde çok büyük bir baskı var şu anda. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, aslında kendisi pek fazla konuşmasa üzerindeki baskı bu kadar fazla olmazdı ama o da tabii kendi tercihi. Konuşmayı da dönem dönem tercih ediyor. Başkan olarak o da sorumluluk almak istiyor ama konuştukça da onun da üzerindeki sanki baskı artıyor gibi. Hani bu açıklamaları, işte villa primini, Fatih Terim'e cevabını falan söylememiş olsa İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün eleştiren tabii ki çıkacaktır. Ama şu an bir kişi eleştirecekse 15 kişi eleştiriyor kendisini. Sonuçta bu Dünya Kupası'na Montella ile gitmek birçokları için yanlış bir tercih değildi. Hani sonuçta Montella da başarısız olduğunda burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifası istenmek yerine daha çok Montella'nın istifası istenir. Ama şu an gördüğüm kadarıyla hem Montella'nın istifası isteniyor haliyle futboldaki başarısızlıktan dolayı hem İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifası isteniyor. Çünkü saydığım sebeplerden olduğunu düşünüyorum. Yani kamuoyu nezdinde yaptığı açıklamalarla kendisine pek taraftar da bulamadı. O yüzden onun üzerinde de çok büyük baskı var. Futbolcular üzerinde başta kaptanlar Hakan Çağanoğlu, Melih Demiral büyük bir baskı var. Hepsi neredeyse eleştiriliyor. Ve yani çoğunluğu da eleştirilerin bence haklı eleştiriler. Kimse iki maç sonunda böyle bir tablo beklemediği için bu eleştiriler normal. Mesela son karşılaşma Paraguay maçı başlangıç 11'i herkesin eleştirisi olabilir. Mesela ben de Yunus Akgünyen'e Barış Alper Yılmaz'la başlanabileceğini düşünenlerdendim. Yunus'u tercih etti. Yunus kötü bir ilk yarı geçirdi. Olabilir. Devre arası çıkmasını bekledim. Mesela orada Kerem'i çıkardı Montella.
Yunus'u bir 15 dakika daha sahada tuttu. 15 dakikada bizim için kayıp bir 15 dakika oldu. O oyuncu değişikliklerinin ben de geç kaldığını düşünüyorum. Çıkması gereken sahada pek isteneni veremediğini düşündüğüm, birçok kişinin de benzer düşündüğü, tabii ki Hakan Çağanoğlu ve Arda Güler, onlar da turnuvada oyundan çıkmadan karşılaşmaları bitirdiler. Bu da eleştirebilecek bir unsur. Tabii bu eleştiriler yapılırken ben de hemfikirim, performans olarak %100 bunlara katılıyorum ama hocaların da farklı görüşleri var futbolda. Zaman zaman görüyorsunuz, hani takımlarda yıldız oyuncular kötü oynasalar dahi sahada tutuluyorlar. Çünkü her an her şeyi yapabilecek isimler bunlar. Yani Arda Güler bugün milli takımın yıldızlarından bir tanesi. Montella diyebilir ki evet çok iyi oynamıyordu ama her an her şeyi değiştirebilecek bir oyuncu. Bir şutu, bir ara pası, bir ortası işleri değiştirebilir mi Arda'nın? Değiştirebilir ya. Real Madrid'de de çok sık yaptı. Milli takımda da zaman zaman yapıyor. Bunlar kararlar ama işte sonucu alamadığında da eleştiriye çok çok açık kararlar. Montella da bunun şu anda sancısını yaşıyor ve bir süre daha yaşayacak gibi de gözüküyor. Sonuçta görevde kalacak gibi İtalyan çalıştırıcı İbrahim Hacı Osmanoğlu sabaha karşı yaptığı açıklamada devam edeceklerini net şekilde dile getirdi. Önümüzde Uluslar Ligi maçları var. O maçlarda da istenen sonuçlar gelmez. Üzerindeki baskı daha da artar ve eğer orada da başarısızlık yani olursa yapacak bir şey yok görevine. Son belir, hayat böyle. Bazı kararlar veriyorsunuz. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Tutmadığında da işin ucunda görevden alınmakta var. Bunu zaten futbolun içinde olanlar çok daha net biliyorlar. Montella da bunun sıkıntısını uzun vadede yaşayabilir ama toparlarsa Uluslar Ligi'ndeki performansla, ki orada da grubumuz ben çok aklımda kalmamıştı ama sabah bir dinleyici yazdı, oradan aktaracak olursam Fransa, İtalya ve Belçika grubundayız. İtalyanlar 2 Dünya Kupası'na gidemediler. Belçika şu anda çok iyi bir dönemden geçmiyor. Dünya Kupası'na da maçlarını takip ediyorsunuz da 2 maçtır Mısır'a karşı ve İran'a karşı galibiyet alamadılar. Onlarla oynayacağız. O maçlarda da şansımız çok az değil. Bakalım oradan nasıl sonuçlar çıkacak ama işte şimdilik kısa vadede işler böyle. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Uzun bir giriş yaptım. Dinleyicilerden neler gelmiş. Daha durun demiş. Bunun 3. maçı var. Amerika mücadelesi. Henüz maçlar başlamadan birileri

sizin programda 0 puan çekeceğiz. Hatta birileri de gol bile atamayacağız diyordu. Bence o mesajları şimdiden hazırlayın. Galiba iş oraya doğru gidiyor demiş. Tabii son maç Amerika maçı çok zorlu bir karşılaşma. Grubun lideri Amerika, ama tabii ki onlar grup liderliğini garantilediği için son karşılaşmada rotasyon yapma ihtimalleri yüksek. Maça konsantre olmama ihtimalleri de yüksek. Bunlar tabii ihtimal. Ama sahada nasıl bir Amerika göreceğiz karşımızda, onu kestirmek kolay değil, ama beklenen kadar zorlu olmayabilir milli takımımız açısından. Sonuçta biz de artık her şeyi kaybettik. Üzerimizde bir baskı kalmadı. Bu saatten sonra o baskıdan arınmış bir milli takım çok daha rahat oynayacaktır. Zaman zaman oluyor ya, mesela Süper Lig'de de örnekler veriyoruz. Yani Anadolu takımları İstanbul deplasmanına gidiyorlar. İlk yarıyı 2-0 geride kapattıktan sonra oynamaya başlıyorlar. Bizde de benzeri olabilir. Yani elendikten sonra daha rahat bir milli takım görebiliriz ABD karşısında. Şaşırmam. Yani iyi bir milli takım görürsek. İstanbul'dan Atakan dinleyicimiz, Montella'yı neden eleştiririm? Arda, Kenan ve Hakan hazır olmadığını ifade etti. İki maçta da 90 dakika oynadılar diyor. Arda ve Hakan için söylüyor. Kenan için de 45 dakika oynamadı. Bizim kızdığımız konu formda olan oyuncuları oynatmayıp kafasında kurduğu 11 ile çıkması diyor. Evet, sonuç alınmadıktan sonra bu da tabii ki haklı sayılabilecek eleştirilerden bir tanesi. Hatta belki burada Ferdi Kadıoğlu'nu da ekleyebiliriz. O da antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında süre bulamadı. İşte Arda Lig'in son bölümünde çok az süre buldu. Kenan neredeyse hiç bulamadı. Hakan bulamadı. Bizim ilk 11'imizin aslında en iyi diyebileceğimiz oyuncuları da böyle dönemden geçtiler. Yani milli takımda 4 oyuncu, işte 5 oyuncu say deseniz herhalde ilk akıllara gelecek oyuncular bu az önce sayılan, yani Arda, Kenan, Hakan zaten banko üçlü. Ferdi Kadıoğlu da Premier Lig'de Brighton'da mesela sezon oyuncusu seçilen bir isim. Buradan da bir transfer yapması bekleniyor. Avrupa çapında bir oyuncumuz. Bu tarz oyuncuların son dönemlerinde sakat olmaları bizim dezavantajımız oldu. %100. Ama işte teknik direktörlük de tabii ki burada biraz bitiyor. O yüzden dinleyicimiz gibi belki bu oyuncuları ilk 11 oynat ama daha az süre ver. İşte 65 dakika, 70 dakika. Bu çözüm olabilirdi. Oynatmamak, yedek bırakmak bazılarını bir çözüm olabilirdi. Milli takım fizik seviyesi daha iyi olabilirdi. Bu eleştiriler de bence haklı eleştiriler. Ama Montella'ya sorarsanız da o da hani bunun milli takım için daha doğru olduğunu düşündüğünü söyleyecektir. Bir futbol bir sonuç oyunu olduğunu hep söylüyoruz. O toplar girseydi bugün o fizik gündemi çok fazla olmayacaktı, ama girmeyince de bu eleştiriler çok da normal geliyor bana. Erhan Bey, 4+0 diye taktik olmaz. Forvetsiz oynanmaz. Milli takımda forvet yok diyorlar ama elimizde bir sürü forvet var. Almıyorlar. Semih, Bertu, Aral. Bu çocuklara yazık oluyor demiş. Geçenlerde okudum. 4-6-0 diyoruz, 4-6-0 diyoruz da milli takım 4+0 oynamıyor yazmıştı biri. Kimdi hatırlamıyorum. Medyadan biri olması lazım. Kerem yani santrfor gibi oynuyor. Kerem kendi yerini bırakıp geriye gelip merkez oyuncusu olmuyor aslında 4-6-0 gibi. Bayağı hani forvette Kerem değil de mesela Agüero'nun oynadığını düşünün. İşte o da kısa boylu, hızlı bir oyuncu. Kerem de öyle oynamaya çalışıyor. Bana da mantıklı geldi. Yani Kerem klasik bir işte sahte 9 gibi sürekli geriye geleyim. Mesela Oyarzabal'ın zaman zaman yaptığı gibi ya da Havertz'in yaptığı gibi de oynamıyor. Biraz Mbappe vari ve biraz Cristiano Ronaldo vari. Hani oralarda hücum tarafında ama pas bağlantısında da pek fazla yok Kerem Aktürkoğlu. O yüzden o ayrımı da belki yapmak mantıklı olabilir. O aklıma geldi dinleyicimizin mesajıyla. Alp Aksağ'ı da radyoda bir üst turda Arjantin mi İspanya mı çıkacak derken eve dönüyoruz yazıklar olsun demiş. Evet, yani ne hesaplar yaptık burada. Çeyrek final olur mu? Son 6 turunda kim olur? Son 32 ikinci mi olmak daha iyi? Lider mi olmak daha iyi diye, ama işte hayaller, hayatlar. İzmir'den Fahrettin, bu da sosyal

0: Medyada galiba gündem oldu. Bodrum'daki o villalar Fener'in sultanlarına verilmeli demiş. Fener'in sultanları da dün Milletler Ligi ikinci etabını Çin galibiyetiyle tamamladı. İkinci etapta 4'te 4 yaptık. Son iki maç tabii 5. sete gitti. Zorlandık. Almanya 2-0 geriden gelip yendik. Çin önünde yine son sete gitti. Orada da kazandık. Fener'in sultanları gerçekten çok iyi bir etap geçirdi. Şimdi son bir etap kaldı. O etap bittikten sonra da ilk 8'e girecek takımlar artık en final etabında mücadele edecekler. Orada da tabii ki millilerden beklentimiz böyle bir yarı final görmeleri umarız. Bir kez daha bunu başarırlar. Büyük yorumcu Kahin Genco Boran bağlansın demiş dinleyicimiz. Valla saate baktım orada saat sabaha karşı 4 falan. Daha önce Genco abi bağlandığında doğu tarafındaydı. Şimdi batı tarafında. O yüzden çok erken bir saat olduğu için hiç yazmadım bile Genco abiye. Bir önceki programda zaten kendi bana yazmıştı. O yüzden bugün bağlanmadık ama döndükten sonra programlarda onunla tabii ki sıcağı sıcağına konuşuruz, değerlendirmelerimizi yaparız. Onu da bu arada tabii Twitter'dan takip edebilirsiniz. O da Instagram'dan da Twitter'dan da paylaşımlar yapıyor. Bizim gol atma umudumuz Amerika'nın rotasyonuna kaldıysa bizim ne işimiz var oralarda diye bir mesaj gelmiş Recep Gündoğan'dan. Böyle mesaj. Kerem isimli dinleyicimiz, bizim milli takımın oyun tarzı bizden iyi takımlara daha uygun bence. Sorun kapanan savunmaları çözmekti. Hadi Avustralya maçı için çalışmadık ama ikinci Paraguay maçında nasıl aynı hataya düştük? Benim aklım hala almıyor. Çok üzücü demiş. Mesela Paraguay maçında gerçekten işler tabii istediğimiz gibi başlamadı. Top bizdeyken Abdülkerim topu uzaklaştırayım dedi yerden. Arda'ya çarptı. Paraguaylı oyuncunun önüne düştü. Sonrasında kalemizde uzaktan şutta golü yedik. Ama mesela ilk yarının bitiminde Almirón'un gördüğü kırmızı kart bu kuralın ilk kez uygulanmasıydı ve bizim lehimize oldu. Hakem performansı genel olarak oyunu soğutan futbolculara karşı gösterdiği direnç dediğim lehimizeydi. İşte bir kişi fazla oynadı koskoca ikinci yarı ve birçok kişinin beklediği hücum hattına da döndük dakikalar 60 olduğunda. Yani işleri çözemediğimizde işte Deniz Gül var. Sağda Barış Alper var, solda Kenan var. Deniz'in arkasında Arda Güler, Can Uzun. Onların arkasında Hakan Çalhanoğlu. En son hatta Orkun girdi, Abdülkerim Bardakçı çıktı. Fakat biz o bölümde de Paraguay'ı tam anlamıyla çözemedik. Çözmeye çok daha yaklaştık. Belki hani bu hücum organizasyonundaki oyuncular 30 dakika değil 45 dakika oynasalardı belki çözecektik de. O da tabii ki ihtimallerden biri ama yetmedi. Yani orada Deniz'in kafa vuruşunu kaçırması, Can'ın kaçırdığı, Merih Demiral'ın son anlarda kaçırdığı pozisyonlar. Yani maç beraberliğe doğru gidiyordu. Ama işte bazen futbolda bunlar var. Bizim son vuruşlarda gerçekten çok iyi olmadığımız da bir karşılaşmaydı. Bir turnuvaydı Dünya Kupası. Yani ilk maçta da ne Arda, ne Hakan, ne Kenan, ne İsmail Yüksek mesela bu karşılaşmada İsmail'in de ayağına pozisyonlar geldi. Hadi İsmail tabii çok iyi bitirici değil. Onunki anormal değil ama diğer oyuncularımızdan ne Can. O son vuruşlarda istediklerini bir türlü yapamadılar. Yani bu turnuvada çok fazla uzaktan şutla gol gördük. Bizim de geçmişte gollerimiz var. Ama bu turnuvada maalesef denk gelmedi bu vuruşlar. Umarız bundan sonraki turnuvalarda tabii ki çok daha iyi oluruz diyelim. 14-19 araya gidelim.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.22 saatlerimiz A Milli Takımı ve Dünya Kupası'ndaki diğer gelişmeleri de konuşuyoruz. Mustafa Dürüst Japonların bir görüntüsünü göndermiş. Bir video sosyal medyada bayağı olay oldu. Japonlar Tunus galibiyetinden sonra ülkede işte sokaklarda, caddelerde diyeyim kutlama yapıyorlar. Kırmızı ışık yandığında yola çıkıp kutlamalarını yapıyorlar. Işık yeşile döndüğünde kendileri için, yayalar için, pardon tam tersi, trafik için yeşile döndüğünde de yolu boşaltıp tekrar kaldırıma çıkıp orada kutlama yapıyorlar. Adamlar hani kurallara kutlamalarda dahi kendilerini kaybetmeden harfiyen uyuyorlar. Acayip bir millet gerçekten. Maçlardan sonra hem taraftarların hem futbolcuların soyunma odalarında ve tribünleri temizlemeleri zaten bir süreden beri çok konuşuluyor. Artık alıştık. Temizlemediklerinde haber değeri taşıyacak. Bir de bu görüntüyle Dünya Kupası'nda dikkat çekmiş Japonlar. Dediğim gibi çok farklı bir millet, farklı bir anlayış. Bizim böyle olmamız kısa vadede pek mümkün değil açıkçası. Şimdi dinleyicilerimizden bir başkası şampiyonaya gitmeseydik daha iyiydi demiş. Yani bunu gördükten sonra böyle düşünen eminim çok fazla dinleyici var. Gittik de ne oldu? Hani keşke gitmeseydik, böyle bir hayal kırıklığı yaşamazdık diye düşünüyorlar ki evet, yani bugün işte ne ilk maç Romanya maçında elenmiş olsaydık, Kosova maçında elenmiş olsaydık evet böyle bir sıkıntı yaşamayacaktık ama kötü mü oldu genel olarak? Bu heyecanı en azından yaşadık. Bizim için bir gündem oldu Dünya Kupası. Elemelerden sonra böyle Haziran ayını Dünya Kupası'yla geçirdik. Hayaller kurduk. Kimisi işte son 32 turu, kimisi son 16, çeyrek final, yarı final. Hacı Osmanoğlu gibi final hayali, şampiyonluk hayali kuranlar da vardı. Ama olmadı. Yani futbolun içinde, hayatın içinde bunlar var. Ben bu açıdan razıyım yani. Gittik bence iyi oldu gitmediğimiz senaryodan. En azından bu şeyi kırdık giderek. 24 yıl sonra gitmeyi başardık. En azından o seriyi kırmış olduk. Bir özgüven bence yine de vermiştir bizim milli takıma katılma açısından. Bundan sonra işimiz bir nebze daha kolay olabilir. Gitmeseydik, o seneler arttıkça üzerindeki insanın baskı da artıyor. Bu futbol takımı şampiyonluklarında da görüyorsunuz. Yani yıllar boyunca olamadığında, işte kupalara uzanamadığında o baskı artıyor. Bu da bizim üzerimizde açıkçası bir baskıydı. Yani 2006 olmadı, 2010 olmadı, 14, 18, 22, 5 Dünya Kupası kaçırmışız biz buna gidene kadar. O yüzden bence gitmek her türlü iyi oldu. Tabii milli takım elenince insanların büyük bir kısmının takip edeceği bir şey de kalmadı. Sadece milli takımı takip eden de çok kişi var. Diğer maçlar ilgisini çekmiyor birçok insanın. Ama diğer maçların ilgisini çektiği insanlar da var. Ben de onlardan biriyim. Yani benim için Dünya Kupası'nı takip etmek Türkiye olmasaydı da keyifli. Türkiye olduğu için daha keyifliydi. Ama diğer maçlar da güzel. Yani oradaki hikayeler, işte Japonlardan bahsediyorum, Messi'nin maçtaki hat-trick'i, Portekiz'deki kaos, işte Fransa'da Mbappe'nin performansı, Almanya'nın Deniz Undav'ın mesela şimdi önümde özet açık performansı, Ulay'ın Fildişi sahili formasıyla Almanya karşı acayip bir maç çıkarması, işte Wozinya'dır, onun haricinde böyle isimler, Eloy Rum, Kurasao'nun kalecisi, çok sayıda hikaye çıkarıyor Dünya Kupası. Yani futbolu seven, hikayeleri sevenler için bence bulunmaz bir nimete. Ben de hikayeleri seven biriyim futbolda ve hayatta. O yüzden hani milli takım elendi ama takip etmeye zaten işim gereği de devam edeceğim de, işim olmasa da yine o hikayeleri takip ederdim. Onu söyleyeyim. Halil Demir, milli takım futbolcularına birer tane villa verildi, peki voleybolcuları da verildi mi denmiş. Az önce de aslında buna benzer bir yorum gelmişti. Tekrar niye okudum bunu? Şu yüzden okudum. Şimdi ülkenin bir numaralı sporu ne? Herkesin sokakta, bahçede, parkta, işte kahvehanede konuştuğu şey, iş yerinde ne? Futbol. Voleybol değil. Voleybol belki en başarılı olduğumuz takım sporu. Ama ülkenin şu anda bir numaralı sporu açık ara futbol. Futbol bu kadar çok konuşulduğunda futbolculara yönelik imtiyazlar da diğer branşlardaki sporculara göre çok daha fazla oluyor. Ama yarın öbür gün voleybol
biz de futbol yerine alsın. Futbol takımı için düşünülen her şey birebir voleybol takımına uyarlanır. Yani burası bence net. O yüzden futbol bu kadar önemliyken bizim ülkemiz için, bu önemi veren de bizleriz bu arada. Hani sen, ben, biz dinleyen şu an kim varsa, bu insan

0: İnsanlar çevresinde şu an voleybol konuşmuyor. Ya da çok az konuşuyor. Yani bir topun oyunda kalma süresi ya da işte nasıl diyeyim topla oynama yüzdesi versek, hani futbol %98.2, işte voleybol %0.5, basketbolda geriye ne kalıyorsa. Böyle bir yüzde varken tabii ki futbola olan imtiyazlar çok daha fazla, orası çok daha dikkat çekiyor çünkü. Bunun değişmesini istiyorsak belki futbola olan ilgimizi biraz azaltmalıyız biz halk olarak. Bu kadar fazla önem vermemeliyiz. Bu kadar fazla futbolcuları önemsememeliyiz. Takımlarımızı, milli takımımızı önemsememeliyiz. Ama böyle olduğu müddetçe bu tarz şeyleri de göreceğiz gibi düşünüyorum. Maalesef o konuda da şeyimiz yok çünkü. Ayarımız yok. Yani bir şeyi sevdik mi çok seviyoruz. Bir vaat verdik mi de sonuna kadar gidiyoruz. Yani belki hak etmedikleri şeyleri o futbolculara vaat ediyoruz. Orada bir ayarımız yok. Hani halkın yok, yönetenler de sonuçta halktan geldiği için onların da pek olmuyor. Ankara'dan Kadir, o da turnuva öncesi kupayı alacağız diyen kişi demiş. Tabii TFF başkanını kastediyor. Şimdi iki maçta gol de atılmamasını eleştirenleri Adalet Bakanı'na şikayet ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Biz bu rezaleti nasıl eleştireceğiz? Siz ne diyorsunuz demiş. Bir kere iki konu var. Bir, böyle bir başarısızlıktan sonra sorumluların bence minimumda konuşmaları ve karşı tarafı pek suçlamamaları lazım. Yani zaten karşı taraf dediğim halk, biz, yani bizler. Çünkü böyle olduğunda tüyler daha da diken diken oluyor. O yüzden bence daha az konuşmakta fayda var. İki, bence burada İbrahim Hacı Osman'ın kastettiği tabii ki eleştirenler değil, hakaret edenler. Eleştiriye kimsenin bir önlem alması mümkün değil. Adalet Bakanı veya başkası eleştiridir. Bunda cezai bir durum yoktur. Ama burada benim anladığım kastettiği aslında hakaret boyutunda konuşanlar. Onda da hemfikirim. Yani adalet hakaret konusunda ben de hassasım. O yüzden o konuda hemfikirim. Ama özünde yine bence başkan pek bu toplara girmemeliydi. Bu hassasiyeti varsa da birebir de göstermeliydi diyelim. 14.30 araya gidiyoruz. Aradan sonra dönüşümüz MotoGP ile olacak.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Radyo Spor.
3: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: Radyo Spor'da şimdi iki teker bölümündeyiz ve telefon attığımızda da Mehmet Ali Selişik bizlerle birlikte. Mehmet Ali Selişik, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Bu hafta sonu Çekya'da MotoGP'de 9. yarış koşuldu. Bayağı da olaylı bir hafta sonu olmuş okuduğum kadarıyla. Şampiyona lideri Bezecchi'nin cumartesi günü sprintteki yaşadığı o tokat olayı, değil mi? Tokat atmış,
4: evet,
0: bir görevliye.
4: Yani hiç iler tutar, hiç kurtaracak bir yanı yok.
0: Değil mi?
4: Düştükten sonra motosikletini kaldırmaya çalışan pist görevlisi, ki motosiklet normal şartlarda çalışmaya devam etmemesi gerekiyor. Çok uzun süre öğrencide kalıyor. Normalde motosikleti kaldırmak için pist görevlileri geliyorlar. Gelirken yanlışlıkla birazcık gazı açıyor. Bir gaz sesi duyduktan sonra görevliden motosikletin motoruna zarar verme endişesiyle gelip kabul edilemez bir davranış yapıyor. Yani normal şartlarda o teknik konuda da çok bir problem var bence. Motosiklet düştükten sonra motosikletin stop etmesi gerekiyor ki güvenli bir şekilde tekrar bariyerin ötesine motosiklet taşınsın diye. Hı. Eğer motosiklet çalışır durumda kalırsa sürücüler kaldırıp motosiklet tekrar devam edebilirler. Bunun için ampulde biraz uzatmış gibi motosikletin rölantide çalışma kısmını. Hı. Normal şartlarda görevli o motosiklete dokunduğunda zaten öyle bir şey beklemiyor. Ki olsa bile yanlış bir hareket de olsa, yanlışlıkla böyle bir şey yapmış, hatta motora zarar bile vermişse motor sporları içerisinde bu var ve pist görevlileri orada gönüllülük esasında hizmet veriyorlar.
0: Kuralları uyguluyorlar sonuçta, değil mi?
4: Almak için. Evet tabii ki, yani para almadan orada ve yani hayatlarını tehlikeye atarak burada iş yapıyorlar. Çünkü aktif bir pistte yarış varken sürücüleri ve motosikletleri alıp orada kenara çekme görevi var. Ne olursa olsun yani bir kasıt yok, bir bence hatalı bir durum da çok fazla yok ama ne olursa olsun zaten onun karşılığı fiziksel şiddet uygulamak değil. Onu o anın şiddetiyle falan gibi bir şeyle de açıklanamaz tabii ki yani. Ama pek öyle bir durum yok. Men cezası geldikten sonra Apulya rutin bir itirazda bulundu ki o da çok güzel bir görüntü değildi bence. Ertesi sabah da pist görevlisinden

0: verilmesi gereken şekilde olur. Bu şimdiye kadar uzun zamandır motor sporlarında görmediğimiz tarzda bir durumdu. Men cezası o yüzden yerinde. Hatta belki tek yarışlık men cezası hafif bile kalmış olabilir. Ama en azından pazar gününü kaybettiği puanları şampiyonada çok arayacak gibi görünüyor. Çünkü Marc Marquez farkı kapatarak geliyor.
1: Evet, Marc Marquez'in de üst üste iki yarış galibiyeti oldu değil mi? En son Macaristan'da da kazanmıştı. Şimdi de kazandı. Onun bir iki yarış boş geçti. Orada sakat mıydı yoksa yarış dışı mı? Sakat.
0: Le Mans'da yaptığı kaza sonrasında ayak kemiğini kırmıştı. Hazır ayak kemiğini kırmışken oradan ameliyat olması gerekiyorken bir de geçtiğimiz yıldan itibaren kendisini zorlayan bir omuz sakatlığı vardı. Onu da aradan çıkarmış oldu. Dolayısıyla iki ameliyat birden geçirdikten sonra biraz yavaş yavaş döneceğim. Biraz temkinli bir şekilde ilk beşe girmeye çalışacağım dediği iki haftadır üst üste kazanıyor Marc Marquez. O da biraz kendisinin ne kadar özel bir sürücü olduğuyla açıklanabilir herhalde.
1: Tabii geçen yılın şampiyonu, şu anda da 40 puan geride şampiyonlar lideri Bezeki'den. Ve 9 yarış koşulmuş. 13 yarış daha var galiba gördüğüm kadarıyla.
0: 13 yarış var. Üstelik sprint haftaları olduğu için tabii ki MotoGP'de her hafta. Cumartesi de puan verilen ayrı bir yarış var. Tam puan olmasa da. Dolayısıyla hafta sonu boyunca kazanabileceğiniz maksimum puan aslında 12 artı 25 ile 37. Yani neredeyse bir hafta sonunda bile kapanabilecek bir fark bu.
1: Evet, Marquez'de şu anda genel klasmanda 4. Bezeki ceza alan sürücü lider. Jorge Martin 8 puan gerisinde 2. Liderin 23 puan gerisinde de Di Giannantonio.
0: Evet,
1: telaffuzda evet. Bayağı zor bir sürücü. İşiniz bilmiyorum
0: kolay mı? Kısaca Vidya diyor. Bütün dünya öyle rahat bir şekilde kurtarıyoruz.
1: Ne diyorlarmış?
0: Vidya.
1: Ha, Vidya. Peki topraktan bahsedelim. Toprak da üst üste ikinci yarışta da puan almayı başardı. 14.lük geldi.
0: Harika, bu güzel çıkarıyor Toprak. Düzlük hızının problemli olduğu, özellikle son sektörde yokuş yukarı olmasından dolayı Yamaha'nın motor gücü eksikliğini çok ciddi hissettiğimiz bir hafta sonunda sıralama turları pek iyi geçmedi Toprak için. Ama çok doğal, yani tek turda hem Yamaha iyi değil hem Toprak hala MotoGP'ye tek turda da olsa alışıyor. İstediği ayarları tutturmakta zorlanması çok doğal. Üstüne bir de 3 sıra grid cezası vardı. Aslında motosiklet çizgide ve hızlı gidiyorken de yavaş kaldığı için muhtemelen arkasından gelen baskeni engelledi diye düşünerek grid cezası verildi Toprak'a. Dolayısıyla hep yerlerden başladı, neredeyse son sıradan başladı hem sprintte hem de yarışa. Fakat sprintte arka arkaya düşenler tabii ki vardı. Toprak çok doğru bir lastik tercih yapıp orta hamur arka lastikle başlamıştı. O yüzden diğer Yamaha'lardan çok net bir şekilde üstünde ve 11. bitirdi. Sprintte ilk 9 puan alıyor. Neredeyse sprintten de puan alacaktı. Bayağı bir iş çıkardı. Pazar günü de yine aynı şekilde. Quartararo biraz erken düştü tabii ki. Genellikle Yamaha'nın dünya şampiyonu olduğu için ona karşı kendini kıyaslıyor Toprak. Ama cumartesi gününden referans alırsak orada da muhtemelen çok üstün olacaktı. En yakın Yamaha'dan 7-8 saniye daha önde bitirdi yarışı. Ve çok iyi bir tempo tutturuyor. Motosikletlere çok iyi alışıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla da sadece bizden değil bütün dünyadan takdir topluyor.
1: Yamaha'larda Toprak'ın 11 puanı var. Takım arkadaşım Miller'ın 11 puanı var. Rins 12 puanda. Quartararo biraz daha önde görüyorum. 37 puanı var. Dünya şampiyonu Fransız ismin ama Toprak'ta oralara yaklaşmaya çalışıyor.
0: Evet tabii, puanlar şampiyonluk için mücadele etmeyince şu anda alışma senesinde çok aslında önemli değil. Önemli olan her hafta, en azından sezonun artık bu noktasından sonra her hafta hem tek turda hem sprintte hem pazar günü ana yarışta en iyi Yamaha olabilmek. Toprak bunları, bu üçünün ikisini düzenli bir şekilde yapabilir hale gelecek gibi görünüyor. Özellikle hakikaten çok iyi bir hissiyata sahip motosikleti, istediği ayarlara getirmeye çalışıyor. O yüzden bizi gururlandırmaya devam ediyor. Tabii ki bizim desteğimiz ve gururumuz sonuçlara bağlı değil. Orada bizi temsil ediyor olması da özel. Tabii. Ama bu yıl alışacak. Önümüzdeki yılda gayet iyi işler yapacak diye düşünüyoruz. Bugün şu saatlerde 2027 motosikletinin özellikle de Pirelli lastiklerle testi var. Toprak Razgatlıoğlu önümüzdeki yıl Yamaha'da kalacak tek sürücü olduğu için şu anda Yamaha'da yarışanlardan. Bir de üstüne Superbike Dünya Şampiyonası'ndan Pirelli lastiklerini tanıdığı için Yamaha testlerde onu kullanmayı tercih etti. Ve Toprak'ın bu konudaki bilgisi çok kıymetli. O yüzden dışarıya herhangi bir görüntü veya tur zamanı veya herhangi bir bilgi verilmeyecek. Kırılırsa belki bir yerlerden soru işaretleri de kapatabilme ihtimalimiz olabilir. Belki bir yerden ipuçları yakalayabiliriz. Fakat Toprak için önümüzdeki yılın heyecanını şimdiden yaşayabileceğimiz bir test oluyor şu anda Çekya'da, Brno'da. O yüzden pazartesi günü belki

0: kalanından daha önemliydi.
1: Peki bu son olarak şeyi sorayım. Bu testleri her motosikletçi katılamıyor mu? Belli isimler mi katılabiliyor?
0: Yani şöyle bir sistem var. Önümüzdeki yılın motosikleti için markalar belli sürücüler belirliyorlar. Onlardan da çok fazla yer değiştirecek var. Yani 2027'de kendisiyle yarışmayacak bir sürücüyü markalar test ettirmek istemiyor. Çünkü o bilgileri alıp diğer markaya götürebilme ihtimali var.
1: Doğru.
0: O yüzden Toprak Razgatlıoğlu'nu bu anlamda seçiyorlar. Ama dediğim gibi bir de üstüne Pirelli lastikleriyle ilgili tecrübesi olmasa ki bu yıl Michelin'e alışmaya çalışıyor. Fakat çok uzun sürede alışmayacak. Önümüzdeki yıl Superbike'den alıştığı lastiklere dönecek. Toprağın bilgisi o anlamda Yamaha için zaten önemli. Yani Yamaha'nın bütün 4 sürücü birden önümüzdeki yıl kalıyor olsaydı dahi bu testlerde toprağı kullanırlardı. Ama öyle bir durum var. Giden sürücüye çok fazla bilgi vermek istemedikleri için biraz ona göre seçiyorlar mı arkadaşlar?
1: Peki Mehmet Ali Selçuk, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
2: Elf motor yağları iki tekeri sundu. Radyo.

14.42 saatlerimiz bu kuşak sayesinde de ben MotoGP'yi hala izlemesem de haberleri takip ediyorum ve bu yarıştaki o gelişmeyi gördüğümde bayağı bir şaşırmıştım. Yani şampiyonun lideri Bezeki bir pist görevlisine tokat atıyor. Tokat attığı için de tabii ki men cezası geliyor ertesi yarış için. Bunu bir önceki gün split yarışında yapıyor. Bir yarışlıkta ceza verilmiş. Hatta işte Mehmet Ali Selışık da bahsetti. Belki daha fazlası bile olabilirdi böyle bir şeyden dolayı, hareketinden dolayı, ama çok fazla hatırlamıyorum ben de. Hani Formula 1'de yıllardır takip ediyorum. Böyle şeyler vardı, hani mekan basma gibi ama birine tokat atacak falan, çok uç bir örnek olarak geldi. Orada da başka bir heyecan var. Peki biz tekrar futbola dönelim. Dünya Kupası devam ediyor. Milli takım artık turnuvaya veda etti. Amerika maçı formalite maçı olacak. Bir dinleyici yazmıştı acaba o gün işte kaç kişi kalkar sabah peşte de maçı izler diye. Çok az kişi artık kalkar. Ama yine merak edip belki şundan dolayı kalkacak da olabilir. İnsanlar eleştirmek için, hata aramak için eminim kalkacaklar da vardır. Heyecanlı olup milli takımdan galibiyet bekleyenler de iyi niyetle, onlar da olabilir, ama ben eleştirmek için, oradan bir malzeme çıkarmak için de kalkacak çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda heyecan bizim adımıza sonlansa da işte diğer karşılaşmalar devam ediyor. Bugün de 4 karşılaşma oynanacak ve akşam çok güzel bir saatte çok da güzel bir karşılaşma var J grubunda. Arjantin'de Avusturya saat 20'de karşı karşıya gelecekler. Arjantin'in ilk karşılaşması sabaha karşı oynandığı için takip edememiştik. Özetten ben karşılaşmayı takip ettim. Messi'nin golleri tabii çok dikkat çekti. Hat-trick yaptı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez kendi adına. Şimdi bu maç saat 20'de. Messi'nin de tabii oynaması bekleniyor. Sakatlığıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Babasının hastalığıyla ilgili haberler geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı ama Messi hala Amerika'da, babasının yanına gitmesiyle alakalı bir şey söz konusu değil. Yani bu karşılaşmada Messi olacak. Arjantin'in rotasyon yapacağı bir karşılaşma değil. Bayağı Scaloni az kadrosuyla takımını sahaya sürecektir. Sonuçta bu grupta liderlik için zaten iki takımın adı ön plana çıkıyordu. Arjantin ve Avusturya. Bu maçı kazanan da grubu lider bitirmeyi çok çok büyük oranda garantileyecek. Bir senaryo var. Mesela Arjantin Avusturya'yı yendi, grubu nasıl lider bitirmeyebilir? Eğer Ürdün Cezayir'i yenerse ve Ürdün son maçta olduğu ya Arjantin'i yenerse, Ürdün ikili averajda Arjantin'in üstün olduğu için Arjantin'i geçip lider olabilir. Ama Ürdün bugün kazanamadı. Arjantin kazandı. Arjantin grubu lider olarak bitirecek. Aksi bir şey mümkün değil. Bazı dinleyiciler de görüyorum hala Dünya Kupası'ndaki puan tablosuyla ilgili bazı kafa karışıkları oluyor. Bu Dünya Kupası'nda genel averaj hesabı yok gruplarda, grup sıralamasında. İkili averaj var. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlar önemli. Zaten o yüzden bizim iki maç sonunda şansımız kalmadı. Eski usul olsa, genel averaj mevzu bahisi olsa, bizim hala son maç için bir şansımız olacaktı. Ama biz hem Paraguay'a kaybettik hem Avustralya'ya kaybettik. Zaten Amerika 6 puanda, onları geçme şansımız yok. Biz o yüzden iki maç sonunda Dünya Kupası'na veda ettik. Onu da yeri gelmişken tekrar hatırlatayım. 20'de güzel bir maç dedim, Arjantin-Avusturya. Gece 12'de de aslında güzel bir takımın maçı var. Fransa olarak maç güzel olmayabilir. Irak sonuçta grubun zayıf halkası. Norveç, Senegal var. Irak ilk maçta Norveç'ten de fark yemişti. Bu maçla ilgili de haberleri karıştırırken maçın oynanacağı bölgede böyle gök gürültülü bir yağmur geçişi, sağanak geçişi bekleniyormuş ve Amerika'da da belli başlı kurallar var. Kulüpler Dünya Kupası'nda da bazı maçlar geç başlamıştı ya da başladıktan sonra yarım saatlik aralar verilmek durumunda kalmıştı. Bu maçta da öyle bir risk olduğunu okudum. Yani maçı gece oturup izleyecekler, bu ihtimali de hesaba katsınlar derim. Hani oturdular, maç başlamadı ya da başladı, yarım saat ötelendi, maçın sonunu getiremeyebilirsiniz. Bunu bilerek maçı takip etmenizde fayda var. Bunu ben okudum, tabii siz de bir araştırmanızı yapın.
Onu da ekleyeyim. Grubun diğer maçında gece 3'te Norveç'te Senegal oynayacak. Bu da bir anlamda grup ikinciliği için önemli bir karşılaşma. Senegal ilk maçta Fransa'ya karşı çok iyi bir kere oynadı. Gollere daha yakın olan taraftı ama ikinci yarıda Fransa ağırlığını koydu. Senegal neredeyse oynamadı. Sonda gol atsa da 3-1 kaybetti mücadeleyi. Artık Norveç maçında onlar da en azından bir puan için mücadele edecekler. Tabii ki yenmek isteyecekler ama yenemedikleri, berabere kaldıkları senaryoda da son maçları Irak'la Senegal'in. Irak'ı yendiği anda bir puan da bu maçtan derseniz 4 puan gruptan çıkmak için hayli hayli yeter. 3 puan da yetebilir tabii ki üçüncülük hesabında. Ama o biraz daha işte diğer takımların durumuna bakmanızı gerektiriyor. Kendi göbek bağınızı kesmek istiyorsanız 4 puanı cebinize koymanız lazım. 4 puan gruptan çıkmaya yetecektir. O yüzden Senegal'de 1 puan en azından almaya çalışacak. Ve günün diğer ve son maçı sabaha karşı 6'da Ürdün-Cezayir mücadelesi. Bizim programa da ikinci yarısı denk gelecek bu karşılaşmanın. Ürdün'ün bir önceki Avusturya maçı da bizim programa denk gelmişti. O karşılaşmada da böyle bölüm bölüm baktığımızda Ürdün fena gözükmemişti. Yani Avusturya önünde puan almaları oynadıkları oyunda şaşırtıcı olmazdı ama 3-1 kaybetmişlerdi. Bakalım Cezayir önünde Ürdün ne yapacak? Cezayir de Arjantin önünde çok kötü gözükmezken Messi'nin gazabına uğramıştı. Enteresan bir karşılaşma olacak. Burada da kaybeden grup üçüncülüğüne veda edecek. Onu da aktarmış olayım. Evet, Dünya Kupası'nda günün bülteni bu şekilde. Şimdi okunmamış mesajlar var dinleyicilerimizden gelen. Biraz son bölümde onlara bakayım. Ben mecbur kalkıyorum diyor dinleyicimiz. Koyunlarım, kuzularım var. Onlara bakıyorum erkenden. Maçlar erken oynanıyor diye çok sevinmiştim. Ağılda dinlenme odamız vardı. TV kurdum. Köyden benim gibi hayvancılık yapan ve çiftçi arkadaşlarla izleriz diye ama hayal kırıklığını bize yaşattılar demiş dinleyicimiz. Çok hoşuma gitti bu arada dinleyicimizin bu mesajı. Çok heveslenmiş maçlar için ama tabii hoşuma giden kısmı o. Turnuvanın bizim adımıza kötü geçmesi benim de hoşuma gitmedi ama bu hevesi hoşuma gitmiş, gitti. Merhaba Antalya'dan Hüseyin. Dünya Kupası'na milli takımımız önemli ama tabii ki ilgim azalmadı diyor. Mesela demiş, dün gece Uruguay Yeşilburnu Adaları maçı vardı. 90 dakika izledim. Mükemmel bir futbol, mükemmel bir geri dönüş hikayesiyle her şeyle harika bir maçtı diyor. Açıkçası Almanya'yı, Arjantin'i, Brezilya'yı favori gösterenleri takip etmiyorum. Böyle Yeşilburun gibi, Curaçao gibi, Fas gibi, Tunus gibi sürpriz yapabilecek güzel futbol oynayan takımları takip ediyorum demiş Antalya'dan Hüseyin Bey. İlginç tabi Uruguay maçını 90 dakika izlemek, değişik bir tercih ama maç 2-2 bitti. Ve maça da Fernando Muslera'nın hataları damga vurdu. Bugün Opta bir istatistik paylaştı, belki görmüşsünüzdür. O da şu: Muslera Dünya Kupaları tarihinde gole en çok

0: çok sebebiyet veren, hata yapan isim olmuş 4'le. Listede 3 hata yapan işte Manuel Neuer gibi isimler var. Muslera bu listeye zirvede şu anda. O da tabii ki pek hoş değil. Yediği gollerle alakalı da açıklamalarını gördüm Fernando Muslera'nın. Biraz hani ilk golde baraja atıfta bulunmuş. Sabah Ali abi de bahsetmişti. İkinci golde takım arkadaşının pas hatasından bahsediyor ki %100 haklı ikisinde de. Yani hem baraj hatalı hem yediği ikinci golde takım arkadaşının pası da çok kötü. Oralar kesin ama Muslera'nın da bu şartlarda yapabileceği daha farklı şeyler vardı. İlk gol çok uzaklardan geliyor top. Yani o gol kurtarılabilecek bir gol gibi. İkinci pozisyonda kalesini terk etmek zorunda değil takım arkadaşı kötü pas verdiği için. Ama terk edince kaleyi boş bırakıyor ve golü kalesinde görüyor. Hataları hatalarla cevap vermiş Fernando Muslera. Onu söyleyelim. Bununla birlikte bir dinleyicimiz de Ankara'dan Tuncay. O da Uğurcan Çakır'la ilgili bir eleştiri getirmiş. Onun yediği gollerden hiç bahsedilmiyor. Siz ne dersiniz bu konu demiş. Valla bahsediliyor. Uğurcan'la da ilgili bahsediliyor. Uğurcan Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdi. Milli takımda da aslında iyiydi. Normalde milli takım performansını ben Uğurcan'ın pek beğenenlerden değilim. Ama bu sezon maçlarda bence özgüvenliydi, iyiydi ama Dünya Kupası'nda Uğurcan da çok ekstra bir iş yapamadı, yapamadı, olmadı. Yani iki maçta da uzaktan yediği goller. Tabii son yediği golde top çok iyi bir yere gidiyor, tam direkt dibine gidiyor ama Uğurcan'ın bu sezon çıkardığı topları düşününce elbette beklentiniz daha fazla oluyor. Yani ben de o Avustralya maçında yediği gol, bu karşılaşmada yediği gol bir tanesi en azından kurtarmasını bekledim ama olmadı. Böyle çok net Muslera gibi bir hata da yapmadı. Ama insan dediğim gibi alıştırdığı için Uğurcan Çakır bekliyor o kurtarışları. Vallahi zaten bu milli takımda sorumlu bulmaya kalkarsanız çok kişi bulursunuz. Yani Uğurcan diyebilirsiniz, işte Merih diyen oluyor, Hakan diyen oluyor, Arda diyen oluyor. İşte Montella zaten baş sorumlu olarak gözüküyor. İşte Abdülkerim diyen var. Herkesin bir görüşü var. Kimse bunlardan kaçamıyor. Uğurcan da öyle eleştirilmiyor değil. Bir başka dinleyicimiz, o da Şampiyonlar Ligi kalite anlamında bir numara ama Dünya Kupası daha kalıcı ve güzel anılara sahip demiş. Neden? Çünkü Dünya Kupası 4 yılda bir düzenleniyor. Şampiyonlar Ligi her yıl oynanıyor. Biraz az olan şeyin değeri de daha fazla oluyor. Ben onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Her yıl yapıldığında Dünya Kupası'nın da bugünkü gibi bir anlamı kalmaz. Zaman zaman konuşuluyor ya böyle 2 yılda bir olsun falan diye. Bu futbolu yönetenler para için onu da yapabilir. Ama öyle olursa Dünya Kupası'nın da değeri eskisi gibi olmaz. Bence bu haliyle 4 yılda bir çok daha güzel. Peki yavaştan programın sonuna geliyoruz. 14.54 saatlerimiz. Milli takımı biraz konuştuk. Biraz daha artık şeye, hayal kırıklığına alışıyoruz gibi milli takım özelinde. Gerçi maça doğru, ABD maça doğru tekrar artabilir gerginlik. Eğer çok facia açıklamalar da gelmezse millilerden, bu yavaş yavaş buna alışacağız. Zaten elendik. Dünya Kupası bitecek. Herkes tatiline çıkacak. Kulüp takım gündemleri başladıktan sonra da milli takım ellerine kadar unutulur. Uluslar Ligi'yle birlikte tekrar biz Montella'dır, kadro tercihidir, Hakan'dır, işte Arda'dır konuşuruz. Biraz kulüp takımı gündemi gelecek hafta ile birlikte sanki ağırlaşacak gibi hissediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mertelam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
4: Hoşça kalın. Radyospor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
6: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Gündemimiz tahmin ettiğiniz üzere Dünya Kupası, hoş geldin abi.
7: Hoş bulduk, herkese iyi haftalar diliyorum ben de.
6: Dünya Kupası'na çok heyecanlı başlamıştık ama bir an itibariyle zannediyorum bizim için artık en baştaki kadar heyecanlı değil.
7: Veda ettik, bizle beraber işte Tunus ve Haiti'de veda ettiler. Yapacak bir şey yok. Dünya Kupası'nda kazanamadığınız zaman gayet doğal olarak ya beraberlikte bile şansımız devam edebilirdi. Ama o beraberliği de sağlayamadık. Maalesef elendik.
6: Şu çok üzücü abi. Tunus ve Haiti ile birlikte ifadesini kullandın.
7: Evet. O ama o gerçek yani, notlarımızın içinde yer alıyor. Tunus, Haiti. Tunus'u seyrettim, Japonya maçı. Yani Tunus bir kere bizden bile çok kötü takım. Haiti fena değil.
6: Hoca da değiştirdi Tunus, biliyorsun. Evet. Örnek geldi görev, evet, ikinci maçta.
7: Ama buna rağmen maalesef olmadı.
6: Şunun için söyledim abi. Tunus ve Haiti hem kalibre olarak bizim altımızda takımlar, hani kağıt üstünde de böyle. Ve Haiti'nin bulunduğu grupta Brezilya ve Fas, Tunus'un bulunduğu grupta da Japonya ve Hollanda var. Bizim grubumuza nazaran çok daha zor gruplarda bu takımlar ve buna rağmen aynı takımlarla zikredilebiliyoruz. Elenen 2-3 takım, evet, arasında.
7: Yani işin gerçeği bu.
6: Trajik.
7: Çünkü sistemimiz bu Dünya Kupası'nda başarılı olmadı. Oyun sistemimizden bahsediyorum. Mesele zaten ondan kaynaklanıyor. Bu sistemle devam edersek başarılı olamayacağız mesajı da alındı. Teknik direktör Montella'nın yeni bir arayışa geçmesi gerekiyor görevinde kalırsa.
6: Yani mesela bir ilk maçta bu kadar... Avustralya'nın katı savunmasına karşı sıkıntı yaşadık. Paraguay da aynısını oynadı. Biraz 10 kişi kalmalarının da efekti vardı ikinci maç özellikle. Evet. Şu çok dikkatimi çekti mesela. Mauricio Pochettino'nun Amerika'nın Avustralya'yı 2-0 yendiği maçı sonunda bir açıklaması var. Görmüşsündür.
7: Gördüm.
6: Avustralya'yı izledik. Fizikli bir savunma hattı var. O yüzden bugün çift santrifor çıktım. Rakibi biraz daha yıpratmak, ceza sahası içerisinde.
7: Dengeyi bozmak için defansın.
6: Dengeyi bozmak adına diye. Onlar bizim maçımızdan ders çıkarttı ama biz... Kendi maçımızdan ders çıkartmadık. Paraguay maçına karbon kopyası neredeyse bir 11 ile aynı formasyonla çıktık.
7: Ya şimdi bizim bu oyun sistemimizi değiştirememe biraz zor herhalde. Dikkat edersen İspanya'nın oyun sistemini herkes ezbere biliyor. Fakat engelleme anlamında çok zorlanıyorlar.
6: Dominant.
7: Dominant bir takım. Ve tabii ki çok daha orta alan içinde söyleyebilirim, forvet içinde bizden daha iyi bir kadro kesin.
6: Dünyanın belki en iyi 2-3 kadrosundan birinden bahsediyoruz.
7: Fransa'nın oyununu herkes biliyor. Ama dediğin gibi yıldızlar topluluğu İspanya gibi. Engellemene imkan yok. Fakat Pochettino'nun bu açıklaması bize oyunda hücum sisteminde değişiklik yaparsan Avustralya'yı zor durumlara düşürürsün mesajını net verdi.
6: Gözlemleri yapmış bizim maçta.
7: Şöyle, demek ki çift forvet, doğru, istediğin kadar kapan. Çift santrafor oynadığında, oyun biraz dikine doğru gittiğinde, kanatlar da organize olup, oyun kurmada başarılı olduğunda pozisyon veriyor Avustralya. Bunu net olarak gördük.
6: Ya Avustralya'nın çok iyi bir takım aslında olmadığını biliyorduk maçımızdan önce de, sonrasında da. Bize çok ters geldi ama Amerika ne kadar kolay çözümledi gördük işte.
7: Ya şimdi diyorlar ya işte fizik güç, katılıyorum fizik gücüne. Avustralya'nın saygıda duyuyorum fizik kondisyonuna. Ama futbolda taktik ve o taktiği alt etmek çok önemli. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörü takımını çıkarttığı 11 ve oynattığı oyunla bizlere gösterdi.
6: Ha peki Paraguay maçında bizim oyunumuzda ilk maça nazaran bir gelişme gözlemledin mi? Yani bu cevabını bilerek soruyorum ama en azından belki farklı bir fikrin olur mu diye.
7: Maalesef olmadı. O maçta olmadı. Neden olmadı? Belki maça her şeyi unutalım, beyaz bir sayfa açalım, oyuna böyle başlayalım ve bu maçta istediğimiz sonucu alabilelim düşüncesiyle çıktık. Fakat maçın hemen başında sanki oyuna 1-0 geride başladık. Ya scoreboard'da 1 yazıyordu sanki maç başlarken. Öyle bir gol yedik. Bu gol yedikten sonra gol öncesinde ve gol sonrasında ben şunları düşündüm. Basketbolda Yugoslav faulü vardır. Rakibin ritmini ve moralini bozmak için. Gayet net biliyorsun. Basketbolda da stratejik fauller. Bu faulleri yapan takımları da örnek vereceğim şimdi ve teknik direktörleri. Guardiola ve Klopp'un takımları bazı riskli bölgelerde kart, ya sarı kart görebilecek fauller bile yaptırtıyorlar. Şimdi biz golü yediğimiz anda maçın ikinci dakikasında oyuncu topu aldıktan sonra sanki parkta biraz yürürmüş gibi gitti.
6: Şut antrenmanı gibi rahat rahat süzülerek gitti.
7: Çok rahat gitti. Ya orada yapılabilecek, evet, topu kaybeden oyuncumuz da ya da ona yakın olan

0: başka oyuncu da bir faul girişiminde bulunabilirdi.
1: Daha sert bir baskı bile yapılabilirdi illa.
0: İşte bir faul girişiminde bulunabilirdi. En azından o faul tabii kaleye yakın bir yerde olursa belki tehlike olabilir ama olmama ihtimali de var. Bunu çünkü diğer takımlarda görüyoruz. Yapıyorlar bunu. O tehlike boşu boşuna büyüyeceğini, orada bir faul, belki erken bir kart problemi olacaktı. Ama yine de gol yemeyeceksin. En önemlisi gol yemekti orada. Golü yiyince zaten her zaman olduğu gibi bir an önce golü atma, beraberliği yakalama, öne geçme. Bunları düşündük. Tabii sahada uygulayamadık. Şut kalitemiz kötü Burak. Onu söyleyelim.
1: İki maçta da bariz.
0: İstediğin kadar şut at. O şutta kalite yoksa, o şut tehlike meydana getiremiyorsa 65 tane şutum var. Hiçbir işe yaramayan şutlar. Neden şut kalitesi kötü?
1: Yani maçta yediğimiz gol de bu arada, bana sorarsan Avustralya maçında yediğimiz ikinci gol neredeyse aynısı.
0: Birebir kopyası tabii ki. Şimdi böyle toplar şu var, kale çok büyük. Yani kaleye geçenler bunu biliyorlardır. Sahaya çıkıp o adımı atanlar sahanın da ne kadar büyük olduğunu biliyorlar. Bu büyük kalede kalecinin en ufak bir hamlesi bile topu çıkartabilir ama o pozisyonda yerinde değildi.
1: Yerden sert giden toplar bir de hep etkili olur genelde.
0: Yerden sert hafif köşeye gitti mi kaleciyi bitirirsin.
1: Geçmiş olsun.
0: Bitirirsin kaleciyi. Gerçekten büyük geçmiş olsun. Mesele kalecilerin zaten korktuğu pozisyonlardır onlar. Ya çerçeveyi görüp usta vuruşlar, ne kadar iyi kaleci olursanız olun sizi çok zor durumda bırakabilir.
1: Tarihin en iyi kalecilerine bile bu alt eden bir şey abi. Hatırlarsın Van der Sar'a Rodrigo Teo'nun bir golü vardı mesela.
0: Evet.
1: Benzeri bir gol, yani Van der Sar'dan bahsediyoruz. Burada ben şeyi gözlemledim abi. İlk maçtan sonra gelen eleştiriler, hayal kırıklığıyla birlikte oyuncular erken gol gelince sanki bir travma sonrası stres bozukluğu durumu vardı. Hiçbir zaman top bizdeydi ama o ürkekli üstümüzden atamadık. Rahat oynayamadık bence.
0: Ya biz bu maçı da çevirebileceğimize inanamadık. Ya bize mesaj oydu. Maalesef. Bir de şu var tabii. Dünya Kupası'nda bazen bireysel oyuncularınız kötü de oynasanız yaptıkları hareketlerle işte anahtar pas atarlar. Şut atıp beraberliği getirebilirler. Adam eksiltip belki penaltı olur. Onları sağlayabilirler. O oyuncularımızdan da istediğimizi alamadık. İşte Arda'dan, Kenan'dan, Hakan'dan. Onlar üst düzey oyuncular biliyorsun.
1: Avrupa'nın en büyük takımlarında oynuyorlar.
0: Bu yüzden de yapacak bir şey kalmadı.
1: Abi kısa bir aramız varmış istersen. Bir reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Milli takımdan bahsediyorduk abi. 45. dakikada da 10 kişi kalan bir Paraguay vardı ve hücumda en yaratıcı oyuncuları Miguel Almiron orada atılmıştı. Yani ondan sonra tamamen köşeye sıkışmışlardı aslında ama onlar mı savunmada iyi direndi yoksa biz mi çok tutuk kaldık, ben ikisinin arasındayım.
0: Onların tabii direncine saygı duyuyoruz.
1: %100 muhakkak.
0: Paraguay elinden geleni yaptı. Ama 10 kişi kalmış rakibe karşı daha fazla pozisyon, beraberliği yakalama ve maçı döndürebilmek için uzatmalarla beraber 45 artı 5.
1: 50 6. dakikamız vardı.
0: O 50 dakikada en azından ben bir beraberlik golü bekledim.
1: Geçen hafta senin söylediğin bir şey vardı. Milli takımın maç temposu, kondisyonu çok kötü gözüküyor diye. Bu maçta bence daha çok ortaya çıktı.
0: Bu acaba kaldıkları yerle mi? Bu Burak, bana öyle geliyor ki biz bu son bir ayda başarılı olamadık takımımızın önerken. Ya olmadı.
1: Ya mesela şey vardı ya abi, hani daha önce de konuştuk. Hazırlık maçları biraz daha gruptaki rakiplerimizi kestirmek adına, işte Ekvador maçı, düzeltiyorum, Venezuela maçı. Venezuela mesela Paraguay'a biraz benziyordu. Onlar
0: doğru
1: bize bıraktı ama Kuzey Makedonya maçı mesela hiçbir amaca hizmet etmediğine karar verdim. İlk iki maçı izleyince.
0: Tabii Kuzey Makedonya kendine has bir takım, ayrı bir takım.
1: Yani ne?
0: Bir de tam bir antrenman maçına gelmişler. Güzel bir İstanbul seyahati. Antrenman maçı. Evet. Birçoğunun da bunu biliyoruz. Elif Elmas gibi burada tanıdıkları çok fazla. Dost akraba. Ya öyle gelmişler İstanbul'a. İşte oynadılar. Hiçbir sert taktik müdahaleleri olmadan ve antrenman maçı nasıl olursa öyle oldu. Bir stresli maç değildi.
1: Test olmadı bizim için.
0: E tabii bir test maçından çok bir moral maçı oldu. Onu söyleyebilirim.
1: İyi hazırlanmadığımız konusunda katılırım. Daha önce Arizona'yı da eleştirmiştik mesela. Oyunculardan şey söyleyenler varmış hani burada nefes dahi alınmıyor. Antrenman yaparken çok zorlanıyoruz.
0: Maalesef 45 derecede ya da gündüz 44 derecede biraz nefes almak kolay olmuyor.
1: Kötü bir seçim Arizona. Gerçekten kötü bir seçim. Bunu daha önce de konuşmuştuk burada. Acaba düzeltmenin bir mümkünatı vardıydı? Var mıydı da?
0: Olmadı. Ben hep bunu kendi kendime soruyorum. Kendi imkanlarınızla bir seyahat planı yapılabiliyor mu? Buna izin veriyorlar ki verme ihtimalleri var. Kamp yerini beğenmeyebilirsin. Dersin ki ben niye burada kamp yapıyorum? Ben Kanada'da oynayacağım. Vancouver'da. Mesela ben Vancouver'a 10 kilometre uzaktaki çok güzel bir diyelim ki ormanlık alanda bir 10 gün kamp yapacağım. Mesela.
1: Buna kimse de karşı çıkmaz. Belki finansal olarak FIFA'nın faydalarından yararlanamayabilirsin. Onu da yapmayıver. Bir şey olmaz ya. Böyle bütçe ayrılabilir buna. 24 yıl sonra gidiyorsun neticede.
0: Tabii. Yani belki Arizona'nın hiç semtine uğramadan Vancouver'da yapıyorsun. İkinci maçımız San Francisco'da değil mi?
1: Evet. Üçte Los Angeles'ta.
0: Yani San Francisco yakınlarında. Yine San Francisco'da. Yine çok güzel tesislerin olduğuna eminim. Yine öyle bir yer bulabilirsin. Ya bir spor merkezi orası. İşte 20 tane saha varmış Arizona'da bilmem ne. Öyle deniyor ya. Ama işin final tarafı şu, orası çöl.
1: Abi ikincil olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu Amerika'daki spor organizasyonlarının hiçbiri yazın oynanmıyor. Orası bir spor tesisi ama ne beyzbol ne Amerikan futbolu hiçbiri yazın oynanmıyor.
0: Tabii. Onu da düşünmek gerekiyor.
1: Yazın altılı olduğu için bizi oraya atmış olabilirler mi diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. İlk maç Kanada'da dedik. İkinci maç Los Angeles ve San Francisco'da. İkisi de Kaliforniya eyaletinde. O eyalette bir antrenman tesisi bulunamaz mıydı mesela?
0: Büyük bir eyalet bir de. Kaliforniya.
1: Amerika'nın en büyük eyaletlerinden biri evet.
0: Yani orada bence bulunurdu. Yani hiç Arizona'nın semtine uğramadan rahatlıkla hatta şöyle bir plan bile yapılabilirdi. Uçak değil otobüsle bile yani 1,5 saatte gidilebilecek ya da 1 saatte gidilebilecek stada onu kastediyorum. Bir planlama yapılabilirdi.
1: Bir yandan şey de canımı çok sıktı abi şu an hani şartlardan bahsediyoruz ya. İran milli takımı bile o kadar müşkül şartlarda 2 maçta 2 puan alırken şimdi biz yani milli takımın gruptan çıkamaması üzerine lokasyonu konuşuyoruz, o bile bana garip geliyor. Adamlar mesela konaklayamıyor, Meksika'ya dönüyorlar aynı gün maç önü maç sonu uçup mesela.
0: Bu takımın nasıl baktığına ve hazırlandığıyla da ilgili ya, motivasyonla da çok ilgili. Ya İran kazanamıyor ama mağlup da olmuyor.
1: Sıkı bir takımdım. Belçika'ya diş geçirdiler.
0: Evet, bir offside pozisyonunda gol attılar ama pozisyon offside. Olmasa belki maçı kazanacaklar. Bu örnek çok iyi. Yani Yeşilburnu Adaları 2 defa Dünya Kupası'nı kazanmış Uruguay ile 2-2 berabere kalıyor.
1: İlk maçta son Avrupa şampiyonu İspanya ile berabere kalıyor.
0: Ve Uruguay ile de 2-2 berabere kalıyor. Bunları başarabiliyor demek ki.
1: Kurosawa örneği var mesela. Almanya'dan 7 yedikten sonra adamlar havlu atmayıp gidip Ekvador'la berabere kaldılar.
0: Evet. Ya yani tamamen ben şu beklenir değil mi? Ya yani, çöktüler Kurosawa. 7 tane yedi. Moral bozukluğu.
1: Rencide edici bir skor.
0: Evet. Ama çıktılar ve puanlarını aldılar Dünya Kupası tarihinde. Ve tarihe geçtiler tabii ki.
1: Abi bizim bu 24 yıllık hasret bitiyor söylemimiz eylemlere çok yansımadı. Sanki bu söylemler genel olarak en azından futbolcu grubu tarafından çok içselleştirilmemiş gibi bir görüntü mü var bilmiyorum ama.
0: Ya birçoğu kendi de söylüyordu. Zaten biz bu başarı olduğunda dünyada değildik. Birçoğu daha çok küçüktü, hatırlamıyordu. Bu olabilir ama bunu oyunculara tabii çok iyi anlatmak lazımdı. Çünkü bizim bir gruba baksınlar. O Brezilyalı gruba.
1: 2002.
0: 2002. Biz oradan çıktık. Ve evet. Ondan sonra da ev sahiplerini yenmeyi başardık. Yarı final oynadık. Ve Senegal gibi bir takımla da üçüncülük maçını kazanıp İlhan Mansız'ın altın golüyle bir anda ilk üçe girdik. Bu başarılabiliyor demek ki.
1: O Senegal de son şampiyon Fransa'ya eledi o turnuvada bu arada.
0: Evet. Bu başarılabiliyor demek ki. Ama biz bu başarılıyorken bunu herhalde iyi anlatamadık oyunculara. O havaya oyuncuları o motivasyona doğru hareketlendiremedik. Ya şimdi burada Riva'da başladık.

0: geldiler. İşte tek tek yapıldı antrenmanlar. Tamam, bakıyorsun. Bazı oyuncular sakat. Olabilir.
1: Hoca da açıkladı zaten bunu.
0: Evet, olabilir. Orada bile bir B planı işletebilirdi. Ya ilk maçta oynatma. Tam sakatsın.
1: Ya da oyundan al bir süre sonra, yıpratma mesela.
0: Yani bir Hakan'a de ki ilk maçta, sene bundan sonraki maçta biraz daha dinle mesela. Ya bunları da sağlamak gerekiyor takımda.
1: Ya bir de oyuncunun da bu tercihe saygı duyması gerekiyor. Burası bireysel
0: Ya
1: plan.
0: daha tabii tabii daha gelir gelmez söyle zaten. Sakatlığın iyi değil. Yani test sonuçları alınıyor ya, bakıyorlar
1: Aha.
0: doktorlar. Peki iyi değil, biraz daha dinlenmen gerekiyor dediğinde oyuncu hayır ben oynayacağım diyecek hali yok.
1: Onu zaten diyememeli sana. Öyle bir otorite kurman gerekiyor. Orası
0: Tabii
1: dost
0: tabii.
1: meclisi değil çünkü.
0: Tabii.
1: Bir asus ilişkisi olması lazım.
0: Ve ondan sonra da işte gidildi Arizona'ya. Arizona Phoenix en yakın kent. Orada ben röportajlar izledim, arkadaşlarımızın yaptığı. Yani daha öğleden sonra bile 44 derece. Daha şehir bu. Çölden. Çöl kim bilir kaç derecedir.
1: Abi bir de orada hakikaten nefes bile alamazsın. Antrenman yapıyorsun yani. Orada konaklamak bile başlı başına bir sıkıntıyken, oyuncular orada antrenman yapıp bir de Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Yani iş akıl işi değil.
0: Yani bu bayağı bu konularda bence çalışılması gerekiyor Burak. Mesela Dünya Kupası'nı, Kosova'yı biz devre dışı bıraktık. Dünya Kupası'na kaldık. Ertesi gün itibariyle çalışmamız gerekiyor. Ya yani şöyle çalışılacak. Bize diyecekler ki işte siz Arizona'da kamp yapacaksınız. Hemen bakacaksın Arizona. Amerika'yı arayacaksın. Mutlaka vardır oralarda yıllarını vermiş insanlar. Bu Arizona nasıl bir yer diyeceksin. Ya sporla ilgilenen ve yıllarını, diyecekler ki aman ha çöl. Öyle diyecekler. Ama FIFA bize burayı verdi işte. Tamam, tesis güzel. Ama oyuncular mutlu olmaz diyecek mesela. Amerika'dan arayan ya da sen aradığında. Hemen rapor hazırlayıp ya biz burada kalmayalım diyeceksin. Daha olayın Kosova maçı elendikten hemen sonra başlaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum.
1: Önünde de 2 ay vardı federasyonun bu dediğin süreçte bunu organize edebilmek için.
0: 2 ayda bence çok önemli tesislerle anlaşabilirsin.
1: Çok da zor olacağını zannetmiyorum.
0: Tabii.
1: Hakikaten yazık şimdi dönüp bakınca yani.
0: Çünkü bir kere işte 24 yıl sonra gidiyorsun. Bari gittiğinde bu oyuncuları da düşünmek lazım. Şimdi oyunculardan biri diyor ki ben 3 gündür uyuyamadım demiş. Yani
1: Uğurcan Çakır'ın öyle
0: Uğurcan'a
1: açıklaması.
0: jet lag. Onu bile ayarlaman lazım. Demek ki bir problem olmuş. Neden oluyor bu jet lag? Ya jet lag olması, ben çok makul karşıladım. Çünkü deniz seviyesine gidiyorsun. Oradan iniyorsun. Maç yapıyorsun. Venezuela hazırlık maçı. Oradan işte o seviyeden çöle geçiyorsun.
1: Oradan da Kanada'ya gidiyorsun.
0: Evet, çöle geldikten sonra da biraz kamp yapıyorsun, antrenman yapar gibi antrenmanlarına çıkıyorsun. Ve o çölden de enteresan bir yer olan Vancouver'a gidiyorsun. Kanada. İklim ayrı, her şey ayrı.
1: Abi burada bu işe ilgilenecek uyku terapistleri, beslenme ile ilgilenecek bir sürü aslında alanında uzman insan olması gerekiyor ki zannediyorum da var. Böyle bir problem yaşanması çok fahiş orada. Giden bütün takımların yaşaması lazım çünkü.
0: Ya şimdi Norveç mesela Amerika'dan izin almış. Neden izin almış? Biz demişler işte somon balığı yiyeceğiz. Ülkemizden getireceğiz. Somon. Portakal istiyor canım. Alacağız, ülkemizden getireceğiz.
1: Beslenme alışkanlıklarını korumak adına.
0: Evet, ondan sonra esas önemli biz kendi aşçımızı getireceğiz. Ya buna FIFA hayır demez ki.
1: Niye desin ki abi, de kimse için bir zarar teşkil etmiyor.
0: Öyle değil mi? Ya adamlar en azından yemek konusunda uzak kalmadıkları bir mutfak görecekler.
1: Beslenme alışkanlıklarını bozmuyorlar. Muhtemelen onlar bizim bu bahsettiğimiz mesela uyku, jet lag gibi durumlara da daha hassasiyetle yaklaşıyorlardır diye tahmin ediyorum.
0: Yani öyle ki onu halletmek için uçakta uyumayacaksın mesela. Öyle bir ineceksin ki vücudunun alışık olduğu akşam saatinde uçak inecek aşağı.
1: Mesela.
0: Yani jet lag'dan kurtulmanın ve yakalanmamanın en önemli olayı bu. Bir ineceksin akşam. Uykun gelmiş. Gelecek bir saatten sonra. Öyle değil mi? Akşam zaten.
1: Doğal olarak. Ha bir de bu uykuyu destekleyici mesela uyuyamadığın denklemlerde de bunun bitkisel çözümleri var. Pasiflora diye bir şey var mesela.

0: Hiçbir
1: Ya
0: zararı yok. Tamam, bitkisel.
1: bitkisel. Hay salatalar var.
0: Bitki çayları var.
1: İşte ayran mayran uyku getirir biliyorsun.
0: En basitinden mesela.
1: Yani en basiti.
0: Hemen bir gözlerini kapamaya başlar, olduğu yere çakılırsın tabii.
1: Yani öyle bir şey var.
0: Basit çözümler var buna yani, illa atla deve değil yani.
1: Ama o işte bunlar çok ince nüans olarak değerlendirebiliriz.
0: Biz biraz şey mi yaptık abi, kervan yolda düzülür, gidelim bakarız orada gibi bir yaklaşım mı var mesela
1: Hiç
0: acaba?
1: sanmıyorum. Öyle olmaması lazım. Dünya Kupası bu, şaka değil ki.
0: Abi dünyanın çeşitli yerlerine 48 ülkenin katıldığı bir turnuva, öyle lay lay lom değil yani.
1: Yani
0: Tabii
1: bu
0: ki öyle
1: Dünya
0: olmaması lazım.
1: Kupası, bir adam aşçısını düşünüyor. Zaten berberin olması normal. Öyle bir sürü doktorum var. O normal.
0: Oyuncuların
1: Hepsinin
0: orada yabancılık çekmemesi lazım.
1: oyuncular, yani Burak, ben de sen de o çölü gördüğümüz hayat, ben hayatımda çöl görmedim. Sen gördün mü?
0: Görmedim, öyle bir arzum da yok abi. Ömrümün sonuna kadar görmesem de herhalde bir...
1: Yani bir çöl havası gördün mü? Ben
0: Hayır.
1: görmedim.
0: Ya...
1: Yani çölde bana göre dudakların çatlar su içmediğin zaman, ya öyle filmlerde izliyoruz ya, onu da
0: Mad
1: görüyorum.
0: Max'te vesaire var
1: Tabii
0: biliyorsun.
1: tabii değil mi? Öyle şeyler var, görüntüler var. Tamam. Ama burada antrenman yapacaksın.
0: Nefes alamazsın abi o nemde,
1: Ve
0: sıcakta.
1: diyelim ki güneş battıktan sonra yapıyorsun. Ne fark eder ki?
0: Akşamda buz kesiyor yani, böyle de saçma bir durumu var mesela.
1: Ya, gündüz bir de ya canı sıkıldığı zaman bir dolaşmak istemez misin?
0: Ya, istersin ama mesela yapmayı tercih eder misin o şartlarda?
1: Yapamazsın ki. Çıkamazsın gündüz. Hava sana der ki fırın gibi burası. Eyvah dersin, ben bu havada nasıl dolaşacağım? İçeri girersin klimaya.
0: Abi daha önce mesela, sen de Ege'de yaşadığın için söylüyorum, mesela yazları Bodrum'a gittiğimde şeyi görüyorum. Güneştepe'deyken öğlen 12-2 gibi, ki Ege iklimi olmasına rağmen çıkamıyorsun. Nefes nefese kanter içinde kalıyorsun. Bir de çöle götürüyorsun ve bu insanlar müsabık sporcular, onların
1: Tabi
0: iklimi olması
1: Akdeniz
0: lazım.
1: iklimi nereye yakın? Afrika'ya. Değil mi?
0: Evet.
1: Akdeniz. O yüzden o sıcağı direkt olarak alıyor. Ya Marmara'da çıkarsın.
0: İç
1: 12-2
0: Anadolu'dan
1: arası
0: çıkarsın.
1: falan. Tabii. İç Anadolu'da Temmuz'dan falan zor. İç Anadolu'da zorlar. Üzer
0: Güneştepe'den
1: 12-2
0: vurduğu
1: arası.
0: için diyorsun.
1: Tabii.
0: Ve çölde oyuncuların dediğin gibi çıkıp bir canın sıkıldığında tesisle hareket edecek alanın bile yok.
1: Kapalı alanda ancak, klimatik ortamda vakit geçirebilirsin.
0: Çok gerçekten enteresan ya.
1: Ya bence tabii ki tamam, orada da yaz zamanı Dünya Kupalarında vücut olarak rahatlayabileceğin yerlerde olmuş. Şimdi bundan sonraki Dünya Kupası, umarım tekrar katılırız. Hangi gruba tabii düşeceğiz? Şöyle: Fas, Portekiz ve İspanya'da. Sıcağın göbeği.
0: Evet. Akdeniz ikliminin zirve noktası.
1: Zirve. Ne yapacağız? Bence o kampı, Riva'yı falan vazgeçeceksin. Vücudun tamamen alışması için.
0: Marbella'ya yatacaksın mesela.
1: Nerede, hangi gruba düşüyorsa, Fas'a mı, Portekiz'e mi, artık İspanya'ya mı, oraya gideceksin. Hazırlık maçını da orada yapacaksın.
0: Katılırım abi, yarış aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, milli takımımızın içinde bulunduğu şartlardan bahsettik. Şimdiye kadarki maçlardan bahsettik. İstersen gelelim grubun son maçına. Dünya Kupası hayali bizim için 6 gün sürdü. Ama yine bir maçımız daha var. Bu cuma sabah karşı 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile
1: saati kötü. Oynayacağız.
0: Ya saati kötü, bir de hani açık bir şey söyleyeyim mi? Burada işimiz bu, tamam, ama ben kalkıp maçı izleyecek motivasyonu şu an kendimde hissetmiyorum.
1: Birçok kişide o motivasyonun olmadığı kanaatindeyim. Tabii yine bir Dünya Kupası maçıdır. Fakat dediğim gibi uykunun en tatlı olduğu saatlerden bir. 4.30'da kalkacaksın mesela maçı izlemek için, ya da 5'e çeyrek kala. Biraz zor.
0: Bir de şey sıkıntısı var abi. O saatte kalkıp maçı izledikten sonra o gün çok dengeli geçirmen çok kolay olmayabilir.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Ne diyorsun maç için? Amerika gruptan çıkmayı garantiledi.
1: Biraz Amerika hep iyi sonuçlar almak isteyen bir yapıyla. Çünkü ev sahipleri böyledir. Dünya kupalarının baba takımları vardır. Böyle Almanya, işte Fransa, İngiltere, değil mi? O takımlar böyle garantilediklerinde son maçlarda fazla tempoyu yükseltmeyip bazı oyuncularını oturtabilirler.
0: Riski minimize etmek adına.
1: Nasıl olsa ben lider olarak çıktım diye. Ya onlar için hiç önemli değildir. Ya yenildik işte, nasıl olur, şudur budur diye. Ya liderliği de garantilemiş bir Amerika var. Aynı anlayışta ama ben olacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü onlarda büyük bir iştah var. Bu iştahın ana sebeplerinden biri bayağı bir seyirci desteği, moral motivasyon. Kendi evlerinde oynuyorlar.
0: İyi futbol var.
1: Evet, bir de özel maçta biz yendik onları. Biliyorsun geçen yaz.
0: Bir rövanş motivasyonuyla yaklaşırlar mı?
1: Yaklaşırlar. O maça da bir rövanşi anlamında sahaya çıkıp bizi zor durumlara düşürmek isterler. Kadroda bazı değişimler olabilir. Fakat oyun sisteminde olmayacağı için yine aynı oyunu ortaya çıkaracağız, koyacağız. Amerika'yı durdurabilir miyiz bu konuda? Biraz zor bir maç bizim için, bana öyle geliyor. Ya son maçta olsa Amerika garantiledi. Bu maçtan istediğimiz sonucu alır düşüncesine ben katılmıyorum. Senin düşünceni de merak ettim tabii bu arada.
0: Burada şunu merak ediyorum abi. Amerika'nın garantilemesi bence bizim için büyük bir avantaj olmayacak. Çünkü hem ev sahibi olmaları hem de Los Angeles Hollywood'da maç, yani aslına bakarsan Amerika'yı daha da, milli takımı daha motive edecek bir yerde oynanacak, ama şunu düşünüyorum. Bizim oyuncuların üzerindeki stres baskı biraz hafiflemiştir. Bunun etkisini görebilir miyiz acaba? Yoksa daha demoralize bir takım mı görürüz?
1: Hafiflese de iyi oynayamıyoruz. İyi oynarsak şaşırırım.
0: Ha, burada tek sorun tabii şey değil, moral motivasyonda değil. Bu da farklı bir problem maalesef, evet.
1: Ya oyun olarak biz evet şöyleyiz, böyleyiz. İşte bakın istatistiklere. İstatistikler futbolda tamamıyla yanıltıcıdır. Öyle söyleyeyim. Yanıltıcıdır istatistikler futbolda.
0: Ya mesela bunun yanıltıcı olduğunu anlamanın en büyük ya da en kolay yöntemi, maçı net bir şekilde izlersen zaten istatistiklerin yanıltıcı olup olmadığını anlıyorsun. Mesela benim çok takıldığım noktalardan biri, hadi üzerinden biraz geçmiş gibi olduk ama yine söylemek istiyorum. Bana oyuncu grubunun büyük kısmının, hepsi demeyeceğim, ve Vincenzo Montella'nın açıklamaları geçmedi. Hiç geçmedi. Yani 65 şut, 60 olma argümanının arkasına sığınıyorsun ama biz gördük 65 şutu. Yani iki tane direkten dönen top var. Biri Abdülkerim Bardakçı'nın 30 metreden ayağının dışıyla yaptığı bir vuruş. Ekstra bir vuruş. Diğeri de Mert Mürdür savunmanın içinden yükseldi, vurdu. İki direkten sekti. Tamam ama 65 vuruş, yani ha vara yok, çok bana bir şey ifade etmiyor açıkçası.
1: Hayır, bunu yaşayabiliyor musun dediğin gibi? Ya bu 65 vuruşun içinde organize, kalecinin mükemmel kurtardığı, bayağı 65 şutun içinde en az gol atamazsan bile şunu beklerim, rakamı hatta düşüreyim, 5 tanesi direkten dönsün.
0: Mesela. Ya da kaleci çok...
1: O zaman derim şey ki... Yapsın. O zaman derim... 3 tane de kaleci yapsın. Ya da 4 tane oynadığımız iki takımdan ayrı ayrı 2-2. Ne oldu? 9 tane. Dersin ki ya çok gerçekten yazık oldu. Baksana 4 tane topumuz direkten döndü. Hatta 5 diyelim hadi. Bunlar gol olsa...
0: İşler değişecek.
1: İşler değişecek. Öyle bir şey yaşadık mı? Yok. Yaşamadık.
0: Abi iki maçta 65 şut atan bir takımın kaliteli hücum etse iki maçta toplam gol beklentisi ne olur sence? Mesela maç başı herhalde bir 3.5-4 gol beklentisi bulman lazım. 30
1: şut kalitesinde bayağı yüksek bir şey beklerim. Şut kalitesini iyi, şut kalitemiz iyiyse. milli takım olarak.
0: Ya dediğin gibi mesela bu işte şut kalitesi iyi olsa XG'nin maç başı mesela 3'ün üzerinde olması lazım. İlk maç 1.50, 1.30 civarında, ikinci maç 2'nin biraz üzerinde.
1: Daha yüksek olması lazım.
0: 35 şut attığın bir maçta daha yüksek olması lazım, evet.
1: Ya zaten 35 şut, şöyle bir maçta 35 tane şut atıyorsun. Normal şartlarda evet o maçı kazanman lazım. Ama 35 şutun kalitesi nasıl? Buna ben şut demem. Kötü şut girişimi derim.
0: Biraz can havliyle yapılmış işler diyebilirim.
1: Acele edilerek yapılmış ve atılmış şutlar derim.
0: Başka bir şey söyleyeyim. Bak mesela şu an özeti de önümüzde olduğu için abi. İki maçta 9 gol atan Almanya'nın ben 65 tane şut attınız hiç zannetmiyorum iki maçta.
1: Almanya'nın bir de oyuncuları, bir de Havertz çok tehlikeli bir oyuncu. Bak söyleyeyim. Kötü de gözükse bazen.

0: bazen. Nasıl vurulur ya da nasıl gol atılır bunu biliyor. Ya bizde Havertz gibi bir oyuncu yok.
1: Kurasal maçında abi Havertz'in hatta şaşırtma golü zaten bu söylediğin direkt özeti açıp izlediğiniz anda bunu anlayacaksınız. Evet. Ya da şampiyonlar gibi finalinde
0: yaptığı. Kurasal o demek ki rakipleri zorlayan bir takım ama Almanya'nın nasıl kaliteli ve iyi bir takım olduğunu da göstergesi. 7 tane attılar.
1: Puana ihtiyacı olan ilk maçını kaybetmiş Ekvador yenemedi Kurasao'yu. Kurasao evet. Demek ki sıkı bir takım.
0: Fena takım da değil de Ekvador ilk maçında.
1: Tabii kadro olarak baktığın zaman işte Arsenal'dan Incapi'yi görüyorsun, Chelsea'den Caicedo'yu görüyorsun. Ya birçok oyuncu Avrupa'nın elit takımlarında oynuyor. Savunma hattında bilhassa Ekvador takımının.
0: Buna rağmen istediği sonucu alamadı.
1: Yani turnuva şimdiye kadar dediğim gibi milli takımımız adına çok iyi geçmedi. Amerika maçı içinde çok pozitif duygular beslemiyoruz, düşünceler beslemiyoruz herhalde.
0: Gözüken o şu anda. Ya bilmiyorum değerli dinleyiciler ne düşünüyorlar ama ben öyle fazla iyiyiz, umutluyuz diyeceğim bir maç gibi gelmiyor bana.
1: Ha peki bunu sormak istemiyorum aslında ama yani bu çok fazla konuşuluyor. Hadi biz de katılmayalım diyeceğim ama görüşüne saygı duyuyorum. Yani istersen pasta geçebilirsin soruyu. Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda bir değişiklik bekliyor musun idari anlamda?
0: Amerika maçını da kaybettik. İster istemez o değişiklik kendini çağıracak. Yani beklemiyorum desem olmaz. Fakat kim olacak?
1: Bu da mesela başka bir soru işareti.
0: Ya da olursa ne olacak? Nasıl bir çalışma takvimine girecek? Belki istikrar verecek, devam edecek. Artık Amerika maçını sorarsın. Ama Amerika maçında da çok kötü bir oyun ortaya çıkarsa o milli takımda turnuvayı olmadı. Biraz da hocanın başaramadığı şeklinde yorumlanır. Ya 3 maçta 0 puan mesela alırsak.
1: Yani 3 maçta 0 puan ve turnuva önünde güle oynaya çıkarız dediğimiz bir grupta. Mesela Haiti örneğini verdik ya, Fas'la Brezilya ile aynı grupta olarak yapmadık biz bunu. Biz turnuva önünde çok rahat çıkabileceğimizi düşündüğümüz bir grupta bunu
0: ya
1: yaparsak.
0: Ya biz bunu Fas'la Brezilya ile aynı gruba düşsek ne yapacağız?
1: O zaman şey olmaz mı abi mesela, ilk iki maçta puan alamadım, Fas'la oynadım, Brezilya ile oynadım. Neyse iyi takımlarla oynadık diye belki kendini teselli edersin ama bence şu mevcut tablonun affı yok ya.
0: Evet, bu takımlar tabii kötü takımlar değil ama o takımlar daha üstün, bayağı üstün takımlar.
1: Günün sonunda abi mesela baktığın zaman Brezilya çıkıp yarı final yapsa büyük şaşırır mıyız?
0: Hayır.
1: Fas için de şaşırmayız, son dördüncü. Bizim grupta öyle potansiyel barındıran bir takım yoktu mesela.
0: Ya şimdi 39 maç olmuş galiba ya da 49, Fas yenilmiyor uluslararası karşılaşmalarda.
1: Evet.
0: Ya Fas'ın bu daha iyi sonuçlar alabileceğini bir göstergesi olabilir, ben sana söyleyeyim.
1: İyi de futbol oynuyorlar bu arada.
0: Ya biz Hollanda 5 attı ya İsveç'e. Hollandalıların o temposu bizi de çok kötü durumlara düşürebilirdi.
1: İlk maçta Japonya ona cevap verdi mesela, bence biz de veremezdik İsveç gibi.
0: İsveç hiçbir şey yapamadı, veremedi, olmadı.
1: Onu da söylemiştik burada biliyorsun. Graham Potter'ı da eleştirerek İsveç'in ilk Tunus maçında aldığı galibiyetin aldatıcı olduğunu ortaya çıktı zaten.
0: Tabii Tunus'un. Ben Tunus-Japonya maçını da izledim. Tunus'un yürüyecek hali yok. Takımın bağlantı yerleri çok kötü. Hatlar arası bir hiç kimsenin birbirinden haberi yok. Kalecisi iyi değil o kadar. Ya bu Dünya Kupası'na bence gelmiş kadrosu şaşırttı beni.
1: Oyuncular da kazan kaldırmış dün, görmüşsündür. Federasyonu eleştirmişler. Buraya çok ne denir ona? Tam ifadeleri anımsayamıyorum şu an ama buraya çok yanlış bir kadroyla geldik, yanlış planlamayla geldik, hazırlıklarımız çok kötü geçti diye federasyona takım kaptanı ciddi bir serzenişte bulunmuş maç sonunda.
0: Ya şöyle bir gerçek var. Bu hazırlıkların kötü olduğunu görmesi lazım herkesin. Daha o zaman. Belki o zaman önlem alınsa böyle olmayacak. İş ama kadro seçimi falan olmayınca dediğin gibi istenilen sonuçlar alınamadı.
1: Yani ben de en azından sorduğum soruya şu şekilde cevap verip diğer maçlara da biraz konuşalım istersen. Güzel maçlar da vardı. Ben net bir değişiklik bekliyorum.
0: Tabii yönetim anlamında da bir değişiklik olabilir, onu söyleyeyim.
1: Onu da bekliyorum bu arada. Onu çok hani isim zikretmek istemem ama onu da bekliyorum. Aklımda isimler
0: evet, var. Evet. Ya ben sadece o da olabilir diyorum.
1: Ya şöyle, en azından teknik direktör kısmında bekliyorum dediğim şey, hem olmasını tahmin ediyorum hem de olması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Hani şey değil bu.

0: yol haritasından ve belki Hollanda maçında da doğru hamleler gelseydi yarı finalde yapılabilirdi.
1: Ya böyle olmaması gerekiyor sanki bence. Ya milli takımımız tamam, Hollanda'ya elenebilirsin. Turnuva tecrübesi senden daha yüksek diyelim Avrupa Şampiyonası'nda. Ama burada gruptan çık. Bunu başar. Buradan gruptan çık.
0: Evet, bir noktada tıkanabilirsin. Bir reklamımız varmış abi bu arada. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. İstersen biraz daha genel kapsamlı olarak Dünya Kupası'nı ele alalım abi.
1: Tabii ki.
0: Dünya Kupası'na dair şimdiye kadar herhalde en çok dikkat çeken enstantane. Geçen hafta konuşamadığımız için bugün de maçları var Avusturya'yla. Arjantin Messi'yle öyle bir giriş yaptı ki turnuvaya. Ama şeyden bahsetmiyorum, hani düdük çaldığı andan itibaren değil, öncesinden. Soyunma odasının çıkışında bütün oyuncuların
1: Messi'yi evet, reklam arasında da konuştuk. Star Wars geldi aklına değil mi?
0: Imperial March çaldı evet. Bende oyuncular Messi'nin arkasında yürürken.
1: Hakikaten ona duyulan saygı, sevgi bambaşka.
0: Ruhani ya, lider.
1: Portekiz'de böyle bir davranış tarzı olsa Portekiz'de daha iyi olur Ronaldo'ya karşı. Enteresan, bana çok enteresan geliyor.
0: Yani Portekiz'de biraz şeyi görüyoruz abi, onlar... Ronaldo'ya rağmen oynamaya çalışıyor. Arjantin Messi için oynamaya çalışıyor. Bu herhalde doğru bir tanım olabilir mi?
1: Ya takım da doğru bir tanım. Bravo. Ama şunu söyleyebilirim. Ronaldo'ya için oynamak Portekiz'e o maçı getirir. Hangi maçı çıkıyorsa.
0: Orada da Ronaldo çok iyi gözükmüyor abi.
1: Buna rağmen getirir. Belki Ronaldo da o zaman daha faydalı olmaya başlar.
0: Bu da doğru bir yorum, evet.
1: Ya ama takım öyle bir görüntü içinde değil. Yani yapılan açıklamalar da hoş değil. Değil mi?
0: Sürekli bir gerilim var ve basın da buradan çok fazla nemalanmaya başladı. İşte João Neves'le, evet. Fernandes'le, Ronaldo arasında gerilimler sürekli servis edilmeye başladı farkında.
1: Bir de Ronaldo bu işin simgesi. Portekiz futbolunda iki büyük isim var.
0: Eusebio biri.
1: Biri Eusebio ve Ronaldo üçüncü çıkmadı.
0: Figo bile oraya gelmedi. Ya
1: hayır,
0: da
1: hayır. Gelmedi. Ya bir üçüncü isim sayamazsın.
0: Tabii.
1: Bu yüzden de ne olursa olsun Ronaldo'nun mutlaka ve mutlaka öyle desteklenmesi gerekiyor.
0: O bilinç çok yok gibi, o da biraz teknik direktörden kaynaklanıyor olabilir mi abi? Mesela Scaloni'nin Arjantin'de baktığımızda şeyi gördük ya. Arjantin milli takımı Messi'nin ne savunmadaki defolarını hissettiriyor. Hücumda da Messi'ye öyle bir alan açıyorlar ki Messi dünyanın en tehlikeli oyuncusu yayın çevresinde boş kalıp iki tane gol attı Cezayir maçında.
1: Onu sağlıyorlar. Bir de şu var. Takımda herkes Messi'ye çok yakın. Ve Messi'nin de tabii muazzam yetenekleri var. Devam o yetenekleri.
0: Eşsiz.
1: Yani şu arada bayağı bir fark var bence. Öyle değil mi?
0: Abi ben işte daha önce de söylüyorum. Senin anlattığın bir Real Madrid-Barcelona maçı vardı. Barcelona'nın 5-0 kazandığı. O dönem ben 9 yaşında falandım. Messi'yi işte yaklaşık 15 yıldır falan izliyorum. Messi gibi bir tane daha yakınından geçen birini görmedim. Evveliyatında da artık YouTube vesilesiyle falan görüyoruz. Benim için yok.
1: Yok. Şu anda gerçekten yok. Yani Ronaldo tamam yeri ayrı. Ama Messi'nin o sanatsal yeteneği bulunamıyor.
0: Abi yaparken hiç de zorlanıyormuş gibi gözükmemesi çok başka.
1: Zorlanmıyor ki zaten.
0: Evet.
1: Ya zorlansa zaten futbol bırakır.
0: Çok rahat. Amerika'da da şampiyon oldu. Hani beğenmiyoruz MLS'i ama 38 yaşında orada şampiyon olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ya şimdi ben Messi ile devam ederse bu iş böyle yarı final yaparsa ne yapacaksın? Ya da final yaparsa. 38 yaşında kupayı alırsa da ben hiç şaşırmam, onu söyleyeyim yalnız.
0: Vallahi ben bugün Arjantin final oynasın, Arjantin forması giyip televizyonun karşısında kurulurum, açık söylüyorum.
1: Öyle değil mi?
0: Bir ruhu var çünkü abi.
1: Her zaman onların vazgeçmeyen bir görüntüleri var.
0: Mesela o bahsettiğin görüntü bana Fransa gibi mesela ya da İspanya gibi takımlarda geçmiyor. Arjantin savaşçı bir takım gibi. Hani Messi etrafında o kadar kenetlenmişler ki bir generalleri var, arkasında da bir ordusu var.
1: Evet, yıllardır öyledir onlar. Ya kaybetse bile savaşarak kaybeder Arjantin.
0: Güzel de bir yapılanma içerisindeler abi. Genç bir teknik direktörler var. Lionel Scaloni. Takımına bakıyorsun işte belli oyun alış-

0: başkanlıkları olan 2022 Dünya Kupası'ndan hatta bir tık daha gelişmiş, çok da iyi bir takımları var. Sempatik de bir takım. Evet. Güzel de futbol oynuyorlar.
1: Her zaman Arjantin'in o estetiği ayrıdır. Ya aynı estetiği ben tabii ki Brezilya'dan da bekliyorum. Ama Brezilya'nın orta sahasıyla o estetik oyun çıkar mı? Şu an itibariyle zor.
0: Ya Brezilya'nın orta sahasında iki maçtır Ancelotti'nin kıyıp da vazgeçemediği Casemiro ile Manchester United devam kararı almadı. MLS'e gitti mesela Casemiro ama şu an Brezilya milli takımının orta sahasında oynuyor.
1: Evet, yani United'ın devam etmemesi enteresandı değil mi?
0: Ben doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama bu şartlarda Brezilya'da hala ilk 11 oynaması doğru bir karar mı? Bu bir soru işareti mesela.
1: Orta sahanın artık günümüz futbolunda iki yönlü istiyorlar tamam. Ama biraz da estetik olması lazım. Ya oyuna skor katkısında bulunması lazım. Birebir de yakaladığı zaman adamı çok güzel geçmesi lazım. Zaten bu Brezilya futbolunun genetiğinde vardı. Bundan uzaklaşmak Brezilya'ya fayda getirmedi.
0: Oyuncu üretmekte sıkıntı yaşıyorlar mı abi sence? Ya da başka bir problemi, sebebi mi?
1: Başka bir oyuncu tipine doğru yöneldiler. İşte koşuyor, çalışıyor, mücadele ediyor. Bize böyle oyuncular da lazım derken bir baktılar. O sanatçı oyuncuların sayısı azalmış.
0: Endüstriyel futbola kapıldı Brezilya o zaman.
1: Şimdi umarım bu Brezilya'da da fena yıldızlar yok.
0: Rafinha, Vinicius Junior gibi Ballon d'Or adayı oyuncular var.
1: Tabii ya Brezilya'da umarım Ancelotti çok idare eder kriz anlarını. Bakalım Brezilya Haiti'yi de yendikten sonra zaten gruptan büyük ihtimal tabii çıkıyor. Ama onlar için önemli olan eleme maçlarına devam etmek.
0: Burada benim şöyle bir düşüncem var abi. O yönde tezahür eder mi bilmiyorum ama Ancelotti'nin bu biraz daha tempo düşük, biraz daha temkinli oyun anlayışı sanki tek maç eliminasyon sisteminde büyük takımlara karşı geçiş hücumunda sıkıntı yaratabilir gibi. Brezilya'nın mesafe kat edebileceğini düşünüyorum. Real Madrid'de aldığı son Şampiyonlar Ligi'de öyleydi hatırlarsın.
1: Katılıyorum sana. Şimdi o tabii büyük maçlarda ne kadar savaşırsan savaş, işte mücadele et. O atağı yakalayabilen, takımları hazırlayan bir teknik direktör Ancelotti. Sahada mükemmel gözükmeyebilir ama bir bakmışsın Brezilya 2-0 önde. Bunu sağlayabilen bir teknik direktör. Bu yüzden sana katılmamak mümkün değil.
0: E şimdi şeyi düşündüm mesela. İspanya'nın biraz daha toplaştığı neşir oldu. Rakip yarı sahaya yerleştiğini düşündüm. Olası bir İspanya-Brezilya eşleşmesinde Brezilya savunma ve orta sahada biraz direnci koruyup ilerleyen dakikalarda savunma arkasında Vini'ye attığı bir topta 1-0 maçı kapatabilir mesela.
1: Dünya Kupası'nın kaderidir bu. Bu tabii. Olmuştur Dünya Kupası'nda.
0: Aklıma direkt mesela 2010 ve 14 Dünya Kupası'nda uzatmalarda gelen goller
1: tabii
0: geldi.
1: Tabii ben 90'da Brezilya'nın, Arjantin'in Brezilya'ya yendiği maç geliyor. Kanija. Maçtaki iki hata var Arjantin'in. Ama biri gol oldu. Ve Arjantin'e ne dedi? Ya bunlar Dünya Kupası'nda bu maçları oynamayı bilen teknik direktörlerin seveceği maçlar bunlar. Onu söyleyeyim.
0: Ben dediğim gibi tamamen şey referansıyla yola çıktım abi. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Real Madrid'de hatırlarsın o zaman. Vini'nin savunma arkasına sarkıtıldığı geçiş hücumları. Real Madrid, evet. Real Madrid gibi oynamıyordu ama pragmatik miydi? Pragmatikti. Bir araya gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Dünya Kupası konuşuyorduk. Arjantin'den, Brezilya'dan, biraz daha Dünya Kupası'nın gedikli ülkelerinden bahsediyorduk. Reklamda da bir şey daha söyledim Arjantin'i kapatmadan. Onu konuşuyorduk. Arjantin'de 26 metrelik bir Messi heykeli dikilmiş abi.
1: İnanılmaz.
0: 26 metre çok ciddi bir...
1: Bayağı iddialı değil mi?
0: Görmek isterdim, yalan yok. Bilmiyorum, belki bir noktada nasip olur ama...
1: Enteresan olmuş. Dev bir heykel.
0: Beni şey çok üzmeye başladı abi. Messi'nin artık 38 yaşında olduğunu bilmek, belki 3 yıl sonra bir daha Messi izleyemeyeceğimi bilmek beni hakikaten derinden sarsıyor.
1: Milli takıma veda etti zaten.
0: Bu son turnuva.
1: Biliyorsun şeyde. Arjantin Buenos Aires'te oynanan maçta tribünlere el salladı. Artık yapacak bir şey yok.
0: Bu son turnuva. MLS'de açıp herhalde izler miyiz bilmiyorum önümüzdeki sene. Pek zannetmiyorum açık söyleyeyim.
1: Messi de yavaş yavaş. Onun hayalinde ama Barcelona'da yaşamak var ya. Belki oynama anlamında değil de Barcelona'nın maçlarını görebiliriz.
0: Şöyle bir
1: öyle bir gece hayatı olmayan, hiçbir yerde gözükmeyen
0: mazbut
1: kendi halinde bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Şimdi şeyi söyleyeyim.
1: Öyle seyahatlerde fazla fotoğraf vermeyen. Nereye gittiği ne bilebilmiyorsun seyahate. Yani o da mutlaka bir yerlere gidiyordur, denize.
0: Aile hayatını bir tek görüyorsun genelde.
1: O kadar. O da çok az yani.
0: O da eşinden mütevellit bir şey.
1: Tabii yani, tabii.
0: Onun sosyal medya kullanımından. Şimdi şöyle bir söylenti var abi. Inter Miami ile Barcelona arasında şu anda bir hazırlık maçı düzenlenmeye çalışıyormuş. Ağustos ayı için galiba ya da Eylül ayı için. Burada Messi'ye de bir tık jübile edasıyla maçın yapılması adına bir devre Barcelona bir devre Inter Miami forması giymesi tasarlanıyormuş. Bilmiyorum bu tezahür edecek mi olacak mı ama şu an böyle bir çalışma olduğu söyleniyor basında.
1: Olursa güzel olur.
0: Çok şık olur.
1: Seyrederiz televizyonlarda verirse.
0: Muhakkak. Yani biliyorsun Inter Miami'de de şimdi Suarez'ler işte Busquets bıraktı falan ama Casemiro'lar falan, oranın yine La Liga'nın eski oyuncuları da olduğu için renkli bir turnuva olabilir. Rodrigo De Paul var. Has adamıdır Messi.
1: Evet. Ya o yüzden dediğin gibi Inter Miami, Barcelona öyle bir jest yaparlarsa neden seyredilmesin?
0: Ya öyle bir oyuncu ki abi, şey vardır ya hani 2022'ye kadar futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu vardı. Bence güzel bir jübileyi de hak ediyor.
1: Bence de.
0: Yakışır.
1: Ama en büyük hayalinin eğer tabii değişmediyse Barcelona'da yaşamak.
0: Orada idari bir görevi olur mu abi, yoksa hiç o işlere girmeyecek gibi mi?
1: Ya futboldan bence muazzam bir gelir elde etti. Futbol sponsorluk anlaşmaları. Ve hayatını bir Michael Jordan gibi sürdürebilir mi? Bilmiyorum.
0: Ya Michael Jordan'da bir ara şey vardı biliyorsun. Kulüp sahibi olma deneyimi vardı Charlotte Hornets'ta. Zaten uzun bir süre onu tuttuktan sonra elden çıkarttı. Yani öyle bir macera içine girer mi bilemedim.
1: Girer mi? Mesela fenomen Ronaldo Valladolid almıştı.
0: Hala onun galiba değil mi?
1: Onun, evet. Böyle şeyler yapar mı? Ramos'un seviyeyle yine öyle ekonomik bir ilişkileri oluşacak galiba. Ama Messi bunları yapar mı? O fazla o problemlerle de uğraşacak bir şeyi yok, havası yok.
0: Orada da şimdi mesela senin söylediklerine binaen şunu düşünüyorum abi. Hani futbol dışında hiçbir şeyle gündeme gelmeyen, özel hayatını bilmesin vesaire. Futboldan bu kadar mahrum kalabilir mi bıraktıktan sonra? Bir yandan da onu düşündüm şimdi mesela.
1: Ya belli olmaz ya. Belki çocukları yetiştirir.
0: Küçük oğlunda iş var bu arada. Geçen bir videosunu gördüm. Fena gözükmüyor.
1: Ya böyle hayır. Altyapılarda falan muazzam olmaz mı? Muazzam bir akademi açabilir. Eğer futboldan ayrı kalmıyorsa. Messi Futbol Akademisi. Olmaz mı mesela?
0: Vallahi abi inanılmaz.
1: Bir sürü aklıma şu anda benim geliyor. Onun da mutlaka benden daha çok geliyordur.
0: Şu an bir düşündüm de abi, hani birinin çocuğunu mesela ya da bir çocuk olarak Messi'nin futbol akademisinde bulunmayı, tüylerim diken diken oldu.
1: Öyle değil mi?
0: Bambaşka bir şey olabilir.
1: Öyle akademik girişimlerde de bulunabilir. Bunu tabii İspanya'da mı iş yapar, Amerika'da mı? Amerika'da daha çok yapar gibime geliyor.
0: Ya burada bu meşhur, burada da var ya bizim ülkemizde de futbol okulları, işte bir sürü Avrupa kulübünde var. Genel dünya genelinde ticari bir modele çevirebilir sanki bunu. Kendisi hangisiyle daha çok ilgilenir bilmiyorum ama birçoğu yerde, Amerika'da, İspanya'da olabilir diye düşünüyorum. Burada franchise alanlar bile almaya çalışanlar en azından olur.
1: %100 olur.
0: Mantıklı da girişim olur bu arada. Bir şartlara bakmak lazım o gün geldiğinde.
1: Değil mi?
0: Vallahi bakalım. Messi'nin son turnuvası inşallah güzel şeyler olur. Ben gönlümden Arjantin geçiyor. Bunu kazanır diye söylemem ama kazanmasını daha çok arzu ederim.
1: Arjantin Tabii ki final için şans olan takımlardan biri. Ben yine Fransa'yı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu Yamal ve Williams iyice iyileşirse İspanya'nın zaten çok iyi bir kadrosu var. Amerika sence yarı final görür mü?
0: Bu brakete gruptan lider çıkarsa önündeki maçlara baktım ki çıkmaları garanti abi, çıkabilir. Yani çeyrek finalde gelebilecek en zor takım Avusturya, öyle söyleyeyim. Ev sahibisin, geçebilirsin Avusturya'yı da. Hani iyi bir futbol var ama çok özel bir kadro değil Avusturya kadrosu, açık konuşalım.
1: İyi başlamadılar zaten.
0: Yani ilk maç bildiğim kadarıyla Ürdün'le oynadılar. Cezayir maçı berabere mi bitmişti, onu bir kontrol etmek
1: Evet.
0: istiyorum.
1: Berabere bitti.
0: Çok iyi başlamadılar, evet. Yani yarı final olabilir Amerika için ya. Dediğim gibi hani son 32 ve 16 turlarındaki rakipleri kolaydı. Geçenlerde kontrol ettim. Çeyrek finalde de gelebilecek en sert takım Avusturya. Yani orada olursa.
1: Tabii Amerika belli olmaz. Kolay rakiplere de elenebilir ama. O da olabilir.
0: Burada mesela biraz şeye güveniyorum abi, Amerika'da o konuda açık söylemek.

0: gerekirse çok deneyimli bir hocaları var.
1: Büyük maçlar oynamış, büyük kulüplerde çalışmış Pochettino. Bunu başarabilir gerçekten.
0: Tottenham'la Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış bir hocadan bahsediyoruz ki, yani kolay bir iş değil, ne kadar maliyetli bütçeli bir takım da olsa Tottenham. Çok tekerrür olmadı bunun tarih boyunca.
1: Tabii Tottenham 2 senedir küme düşmeye oynuyor. Düşün. O kadar yine para harcamasına rağmen.
0: Bence büyük iş. Bence büyük iş.
1: Onlar ne yapıp ne edip Pochettino'yu bırakmayacaklardı.
0: Vallahi.
1: Ya o bayağı bir standarda getirmişti takımı.
0: Burada herhalde şey oluyor bir süre sonra, hani zamanda Beşiktaş Slaven Bilic döneminde de oluyor ya, takım belli bir tavanına ulaşıyor, cam tavanı kırmak için bir tane daha orada masterclass hoca getirmen
1: i̇şte,
0: gerekiyor mu?
1: Ama ben orada Manchester'ın Ferguson dönemi gibi düşünüyorum. Hep kalacaksın.
0: İlk 6 sene şampiyonluğu yok. Daha önce konuşmuştuk Manchester'ın.
1: Tabii mesela. Kalacaksın, devam. Burada, öyle olması gerekiyor.
0: İyi, katılıyorum sana istikrar konusunda. Her kulüpte de öyle olması gerekiyor. Yani işte 7 sene Arteta'ya sabretti Arsenal.
1: Sonunda şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde
0: final oynadı.
1: Demek ki oluyor sabredince.
0: İngiliz takımları bunu yapardı normalde. Onlar da çok dışına çıktı abi. Chelsea, Liverpool sürekli hoca değiştirmeye başladılar son 2-3 senede mesela.
1: Yani bu slota bile tahammül edemediler.
0: İlk senesinde de şampiyon olmuştu.
1: Ya bir kredisi olabilir miydi? Ben de kağıt üzerinde olabilir gibi geldi bana.
0: Yani neden olmasın? Şampiyonlar yine götürdü takımı bir şekilde. Seneye yine aynı standarttan başlayacaksın. Bir şans daha verilebilirdi. Orada biraz onun fişini çeken detay yaptığı yüksek bütçeli transferler oldu sanki abi.
1: Ve o transferlerin de mesela Wirtz'in, İhsan tabii sakatlanması. Bir de değişiklikler oldu. Szoboszlai'nin oyun içi değişikliklerden bahsediyor.
0: Sağ bek denemesi çok kötüydü.
1: Yani ne orada ne amaçladı, ben hala düşünüyorum o olayı çözemedim ben.
0: Yani bence müthiş bir oyuncu, onu nasıl sahada geriye atabilirsin? Herhalde ya sağ beke atarak geriye atabilirsin, ikinci opsiyonda kale olur mesela, onu o kadar kötü kullanabileceğin müthiş bir oyuncu bence.
1: Ya orta sahada takımını rahatlatan bir oyuncu Szoboszlai.
0: Müthiş bir şutör, müthiş bir oyun kurucu.
1: İşte şut kalitesi dediğinde çok yüksek. Szoboszlai'de o var.
0: Yazık etti. O da mesela gelecek yıllarda biraz daha Avrupa'nın göz önünde olacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Tabii ama Liverpool'da var. Memnundur. Liverpool'da oyuncu eğer Liverpool bırakmazsa almak biraz zor.
0: Yok, Liverpool zaten S-class bir takım. Ben şey anlamında söyledim. Hani Avrupa futbol kamuoyunun daha çok dikkat edeceği bir oyuncudur diye. Yoksa
1: katılıyorum.
0: Şimdi bir de imaj değişikliğine gitti biliyorsun. Onlar da mühimdir. İşte saçını uzattı, biraz daha tarz değişikliğine gitti.
1: Evet,
0: Beckham dönüşüm gibi bir şey var orada.
1: Bakalım devamını nasıl sağlayacak?
0: Diğer maçlara geçmeden abi birkaç tane mesaj alalım mı istersen? Bayağı mesajımız var, kırmayalım dinleyicilerimize. Hepinizden özür dilerim ama bizim milli takım aşırı şımarık tavırları, bir oyun düzeni olmayışı, nasıl olsa yeneriz düşüncesiyle bu duruma gelmiştir. Şahsım adına söyleyeyim, teknik direktör kendisinden çok emin ki açıklama yaparken yüzü asılacağına hala bahaneler üretiyor. Bence istifa etmesi gerekiyor. Yoksa bu oyuncu grubu daha çok bu şekilde dünyadaki negatif rekorları eline alabilir gibi, iyi yayınlar diyerek bir pesimist.
1: Enseyi hemen karartmayalım. Bazen turnuvalarda olmaz. Bazen olmaz turnuvalarda.
0: Yani şansın yaver gitmeyebilir. Bir aramız varmış abi. İstersen araya gidelim, sonra mesajlarla devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim abi. Hazırsan mesajlarla biraz göz gezdirelim. Merhaba Ercan Bey. Aslında ikinci dakikada atılan gol bizim için avantaj olmalıydı.
1: Doğru.
0: Önümüzde 90 dakika var. Golün 90. dakikada atılması daha yıkıcı olurdu. Dahası ikinci yarı rakibiniz eksikle oynuyor demiş Arif Hikmet Altun.
1: Ve katılıyoruz Arif'e, değil mi?
0: Yani.
1: Bunları yani 88'de yesek daha çok konuşurduk.
0: Ben şey düşünüyorum abi, hani zamanlama olarak daha geniş bir zamanımız vardı ama programın başında da söyledim ya, bu ilk maçın o baskının, hüsranın getirdiği şeyle erkenden gelen golle maç içinde bence travma sonrası stres bozukluğu oluştu. Oyuncular yani çok rahat hareket edemedi bence saha içinde.
1: Büyük strese girdiklerine katılıyorum.
0: Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ve milli takım performansı gündüz ve gece gibi birbirinden farklı. Bunu neye bağlayabiliriz? Oyun sistemini, Inter 3-5-2 oynayan bir takım.
1: Çok net açıkladın. Sistem.
0: Ya mesela Inter'de abi derin oyun kurucu oynuyor Hakan Çalhanoğlu, biliyorsun.

0: Yagista gibi oynuyor. Orada yanında Barella gibi bir oyuncu var. Mesela box to box oynayan
1: Evet.
0: enerjik. Bizim milli takımımızın orta saha yapısı ya da işte kanat bek kullanımı Inter'in mesela çok farklı iki sistemde oynadığı için Hakan aynısını beklemek mantıklı olmaz.
1: Aynı kanaatteyim. Bütün açıklamalarda teknik olarak tek bir yerde buluşuyoruz. Sistem.
0: Ha bu arada şu da var mesela. Hep Hakan Çalhanoğlu her sene Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazılıyor ya son dönemde. Inter'in sisteminden çıktığı için orada da çok iyi gözükmeyebilir, onu da söylemek lazım.
1: Oyuncu alırken ne demiştik? Transferlere baktığımızda stoper alırken o takım kapanıp mı oynuyor yoksa açık alanda stoper başarılı mı? Kaleci aldığında kapalı da ya yani defansif anlamda o kalecinin performansı ya da açık oynayan takımlardaki kaleci performansı. Mesela iki tane
0: Kriter.
1: şık saydım kriter.
0: Ya da ne gibi sistemde oynuyorsun? Stoperi üçlüden alıp ikiliye mi entegre etmeye çalışmak istiyorsun mesela?
1: Ya oyuncu alırken onları herhalde dikkat ediyorlardır diye düşünmekteyim. Ya mesela bek alıyorsun. O bek üçlü oynayan takımlarda kanat beki ayrıdır. Dörtlü savunma oynayan takımlardaki kanat beki ayrıdır. Ya bunları hepimiz biliyoruz.
0: Yani mesela şey örneğinden bahsetmiştik ya, Romain Saiss örneği. Adam Wolverhampton'da ilk 11 oyuncusuydu Premier League'de. Avrupa'ya gittiği dönem Wolverhampton'ın bu arada 3-5-2 ile oynuyorlardı ya da 3-4-3'te Espirito
1: Evet.
0: Santo dönemi. Geldin Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta 4'lü savunmaya koydun, adamı yarım sezonda yolladın mesela.
1: Neden olmadı çünkü?
0: Olmasını beklemek de biraz hayalperestlik değil mi?
1: Tabii bu oyuncuyu bir seyredeceksin, diyeceksin ki ya bunlar teknik direktöre mutlaka sorulacak tabii. Ve denecek ki ya bunlar üçlü oynuyor. Zaten teknik direktör onu görse ya ben üçlü oynamıyorum, bu adam üçlü oynuyor. Biz bunu almayalım der.
0: Yani doğal olarak.
1: Ya İngiltere'de oynayan her oyuncu müthiş oyuncu değil.
0: Zamanında kimler gelip de tutmadı abi. Zanka örneği var mesela Fenerbahçe'ye gelen. İşte Saiss'ten bahsettik.
1: Evet. Olmadı. Angelinho.
0: Müthiş bir 3-5-2 beki ya da 3-4-3 beki mesela. Kasper'ini oynatıyordu bu sene Roma'da.
1: Ne oldu? Dörtlü de
0: Tukaka dedin,
1: kayboldu.
0: yolladın.
1: Kayboldu. Kendi de mutsuz oldu.
0: Ya burada mesela işte Hakan Çalhanoğlu performansını böyle açıkladık. Fenerbahçe ile Galatasaray ile anılıyordu. Yine Melih Demiral ismi mesela Fenerbahçe ile anılıyordu. Bakıyorum Skriniar'ın yanına net koyacağım bir stoper değil benim Melih Demiral. İkisi de çapa stoper çünkü çok antal kalırsın bence.
1: %100 çok ağır kalırsın. O orta bölgen biter.
0: Bir daha bir önde yakalandığın maçlarda bilhassa Anadolu takımları biraz daha oyunu kendi ceza sahası etrafında kabul ettiği için mahvolursun bence. O çok krize gebe bir ikili olabilir.
1: Kesin katılıyorum. Bayağı mahvolursun.
0: Osterwolde'yi mumla ararsın abi o görüntüde.
1: Ya iki tane ağır stoperin bir anda 2-0 yedik duruma düşersin.
0: Çıkartamayabilirsin ondan sonra.
1: Tabii nasıl çıkaracağım?
0: Burada mesela şey çok önemli. Taraftarların, işte bizi dinleyenlerin de bu bilince kavuşması şu yüzden çok önemli. Sosyal medyada kulüpler çok ciddi baskı altında bırakılabiliyor. O transfer yapılmayacaksa bile artık bir kere o yola girdiğin için almak durumunda kalabiliyorsun baskıyı bertaraf etmek için. Bunlara biraz dikkat etmek lazım.
1: Birazdan daha fazla. Ben sana net söyleyeyim. Hatta kulüpten diyeceksin ki bizim oyun sistemimize uymuyor. Kulübün bunu demesi lazım. Çok iyi bir oyuncu, saygı duyuyoruz. Ama biz böyle bir oyun sisteminde oynamıyoruz.
0: %100.
1: Çünkü stoper alıyorsun ya da savunma kanat alıyorsun. Bunu söylemen lazım.
0: İlk 11'in her pozisyonu için ki abi Immobile mesela topla buluşturduğunda müthiş bir bitiriciydi. Beşiktaş'ın kanat oyuncusu yoktu Immobile varken. Immobile'yi burada hayal kırıklığı içinde yolladım mesela. Altın ayakkabı almış bir oyuncu Immobile.
1: Neden? Kanat yok.
0: Topla buluşturamadım. Yani aslında bu kadar basit formül.
1: Evet.
0: Immobile şu an kötü bir futbolcu der misin? Dönem itibariyle değil ama Beşiktaş'a geldiği dönem itibariyle ben demem mesela. Bence iyi bir futbolcu Immobile.
1: Ama dediğin gibi oyun ona göre yönlendirilmiyorsa bu sefer ne olur? Katkı gösteremez.
0: Ben
1: Ve gösteremedi.
0: şeye de eminim mesela, burada fırtınalar estirdi ilk iki senesinde. O Icardi mesela, Galatasaray'daki ilk iki senesindeki Icardi. O Beşiktaş takımına koy, o da bence kötü gözükür.
1: O tabi o Beşiktaş takımı üretemiyordu.
0: Geçiş hücumu üzerine kurulmuş Van Bronckhorst kendi sistemine entegre ettiği bir takımdı mesela.
1: O yüzden de olmuyor.
0: Yani mesela işte en azından soruya da dönecek olursak Hakan Çalhanoğlu Inter ve milli takımlar neden farklı gözüküyor? Bu gibi sebeplere bağlayabiliriz.
1: Sistem.
0: Selamlar, Almanya'da yaşıyorum. Bugün ilk iş günüm. Sabahtan beri bizimle dalga geçiyorlar. En çok yurt dışında yaşayanlara yazık oldu demiş. Burada herhalde milli takımla alakalı, orada tabii. Almanlarla küçük bir
1: futbolun tabii mizahi tarafı da var.
0: Tabii yani. Burada şimdi Almanların yüzüne vurabilecek neyi hatırlatabiliriz diye düşünüyorum ama yakın geçmişte de çok öyle bir...
1: Brezilya'dan nasıl 7 tane yediniz hatırlıyor musun dersin? Attınız dersin Brezilya'ya 7. En son Japonya'dan 4 yemişlerdi. O da özel maçtı ama. Maç. Ama özel maçtı. Ona hiç ilgilenmezler bile. Adamla nasıl dalga geçeceksin? 4 tane Dünya Kupası var ya.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Değil mi? Yani 4 tane. Şakayla karışık 4 tane Dünya Kupası var.
0: Abi Rio'da Brezilya'ya
1: 7 tane atmış
0: bir takım.
1: Ne diyeceksin?
0: Ne diyeceksin?
1: Yarı finalde.
0: Kale almaz ki bir şey söylesen de. Ev sahibi bir de Rio'da yapıyor bunu. Yani kale almaz ki seni.
1: Yani Alman futboluyla ilgili zor.
0: Vallahi zor. Kötü yere düşmüşsünüz ya. Keşke evet. Belçika'da falan olsaymışsınız.
1: Değil mi?
0: 6. jenerasyon deyip belki biraz takılırmışsınız ama kötü. Kötü kura çekmiş abi.
1: Maalesef.
0: İyi yayınlar Sinan ben. Paraguay maçında hakemin saatini alıp koluna takan futbolcuya neden sarı kart gösterilmedi? Görse ikinci sarıdan kırmızı kart görecekti ve Paraguay 9 kişi kalacaktı.
1: Ya saat nedir? Hakemin saatini aldı, koluna taktı. Şimdi nasıl oluyor diye bakıyor. Ona kart gösterilir mi? Alıp saati kırmadı ki.
0: Abi bir de bunun bir emsali yok. Kural kitabında bununla ilgili bir yorum olduğunu düşünmüyorum.
1: Ha, kırmadı ki saati. Alıp böyle yerden alırsın saati.
0: Tepki gösterirsin, fırlatırsın.
1: Fırlatırsın yere ya da kramponla ezersin. Değil mi?
0: Ver kırmızıyı o zaman.
1: O zaman zaten kırmızı.
0: Ekipmana zarar veriyor.
1: Aynen. Ama adam alıyor, merakla bakıyor. Acaba nasılmış? Ben enteresan böyle bir saati alıyor. Değil mi? Yerde bulmuş bir de.
0: Hakemi kolundan da almıyor tabii. Yerde alıyor.
1: Yerden alıyor. Ya bir eylemi de yok.
0: Sonra gidip hakeme veriyor zaten.
1: Tabii ama şöyle bir belki hakem olmak istiyor futbol bıraktıktan sonra.
0: Saat ilgisini çekmiş olabilir abi.
1: Her şey olabilir.
0: Tabii. Mesela bunu farklı bir yazılımla ben gündelik hayatımda kullanabilir miyim der. Gol çizgisi yerine mesela bir dijital saat ekranı atsam gibi.
1: %100 çünkü bayağı ya da saatlere çok meraklı. Vardır ya öyle insanlar.
0: Bende saat de var mesela, ilgimi çekerdi benim.
1: Ya gerçekten. Saati almış koluna takmış bir de bakıyor böyle, gördün mü ya nasıl gözüküyor acaba falan diye. Şimdi ne diyeceksin o adama? Centilmenlik dışı hareket mi diyeceksin?
0: Hiçbir suçu yok. Bir de diyorum ya, bunun kural kitabında hakemin yaptırım uygulayacağı bir emsal kararı yoktur bunun tarihi boyunca herhalde.
1: Ya hakemin saatini kolundan zorla çekip alsa o tabii ki, ya da yerde kramponla eziyor mesela.
0: Ona ceza bile verirsin. Kırmızı
1: tabii canım, tabii.
0: Şey çok ilginçti abi, mesela bu yeni bir kural ama Mert Müldür'ün bilip hakemi uyarması mesela. Miguel Almiron ağzını kapatıp bir şey söylediğinde hakemi uyarıp kırmızı kart çıkarttırdı. Yani bu kuralı nasıl bir futbolcu biliyor, hakemi ikaz ediyor.
1: Demek ki o konuda ders alınmış. Yani hakem hocaları gelmişler, söylemişler.
0: O da ilginç bir karardı. Hakem de çok iyiydi bence maç genelinde bu arada. El Salvador'lu hakem ben beğendim.
1: Kimya profesörüymüş, ben baktım. Bir yazıyorlardı. Ders veriyormuş, profesör.
0: Vallahi helal olsun. Eğer ligimizde bir yine yabancı hakem ataması olursa bir telefon numarasını almışlardı inşallah abi. O da ilginç bir olaydı. Hatırlar mısın abi, 2002'de Can Çobanoğlu'nun turnuvadan bir ay önce kamp yapacakları yerlerde, kalacakları yerlere, kalacakları otellere, oynanacak maçların, statların çimlerini bile kontrol ettirip ona göre millileri hazırlardı.
1: Bir zamanlar öyleydi, evet. Öyle olması lazım zaten.
0: Ya hani 2002 Güney Kore, işte bunu yapıyorsun şu an 3 ülkede düzenlenen bir Dünya Kupası'nda bunu mutlak surette yapman lazım. Yüz ölçümü olarak da çok büyük, tesis sayısı da çok fazla, Amerika'nın bunu yapmak zorundasın burada. Ne çıkacağını bilmek zorundasın.
1: Ya ben şahsen futbolda şunu gördüm. Maçın oynanacağı şehirde kamp yaparsan daha iyi olur.
0: Adapte olmak açısından iklime.
1: Evet. Ya şimdi maç bitti. Diyelim ki Kanada'da oynadın. Vancouver'da. İkinci maç San Francisco'da. Hemen San Francisco'ya geçtin. Yine orada kampa girdin. San Francisco'daki maç bitti. Ne yaptın?
0: Los Angeles'a geçtin.
1: Los Angeles'a geçtin. Devam edersen de maç neredeyse oraya doğru devam edeceksin.
0: Maçlar arasında da 5-6 gün var her birinde. Yapacak vaktin fazlasıyla var.
1: Var tabii canım. Bir de senin özel uçağın var. Maçtan hemen sonra binersin uçağa. San Francisco'ya inersin. Ne olacak?
0: Orada uyursun, daha iyi olur dediğin jet lag problemi için mesela.
1: Her şey olur, olmaz mı?
0: Ya abi bunu planlarsan her şeyi yapabilirsin. Mühim olan burada planlamak zaten. Biz biraz orada noktan kalıyoruz sanki.
1: Yani hava şöyle, hava böyle diye de değerlendirmeler de yapabilirsin.
0: Ya burada mesela bizim şikayet ettiğimiz durumlarda bütün ülkeler başa çıkıyor. Buna daha yatkın olanlar var, daha uzak olanlar var ama görüyoruz ki şimdiye kadar bunu Avrupa ülkeleri bir şekilde...

0: ki de organize etmiş, biz başaramamışız.
1: Yani Norveç takımı nasıl balığından ayrı kalmıyorsa, öyle değil mi? Ya da meyvelerden, salatalardan Norveç'te yenen, nasıl onları, o bile bir moral demek biliyorsun.
0: Kendini yabancılık çekmiyor da bir. İkincisi abi, biz mesela Norveç'in gıda takviyesinden bahsettik, işte hava sıcaklığından bahsettik kendi milli takımımız adına. O Norveç milli takımının Norveç'te oynayan oyuncuları yıllık ortalama -5 ile artı 10 derece arasında yaşayan adamları 35 derece yazın ortasında Amerika'ya koydun. Adamlar bir fire verdi mi ilk maçta, gayet iyilerdi mesela.
1: Evet.
0: Bir de şey, bak başka bir konu mesela, bilmiyorum artık geçti ama, bu Dünya Kupası'na takımı uğurlarken gösterileri görmüşsündür işte. Norveç milli takımına Viking kıyafeti giydirmiş.
1: Evet.
0: Bir sürü milli takım böyle işte, Kurasao'nun otobüsünü gördük, gayet sevimli bir otobüs falan. Biz araba konvoyuyla gittik mesela, bu gösteri işinde yok muyuz hiç gerçekten ya? Bana çok, bilmiyorum, çok ilgimi çekmedi açıkçası.
1: Doğru. Bayağı konuşmuyoruz. Kurasao'yu konuşuyoruz değil mi?
0: Norveç'in Viking kostümleri konuşuluyor mesela. Almanyalı oyuncuları bir giydirmişler, inanılmaz şık, böyle karakteristik bir şortlu, evet, ceketli bir takımla mesela dikkat çekiyor. Onu da yapamadık mesela. Bunu neden bahsediyorum? Futbol dışında gözükebilir ama bu organizasyonel sürecin başlangıç halkası.
1: Bunu gerçekleştirmen lazım.
0: Abi dünya kamuoyunun dikkatini çekeceksin Dünya Kupası'na giderken. Önemli bir şey bence işte. Norveç bence milli takımını herkes konuştu. Geçen sevgili Caner Aydaş anlatıyordu. Norveç parlamentosunda parlamento üyeleri kürek çekme hareketi yapmış senkronize bir şekilde takımı desteklemek için.
1: New York'ta gördüm o görüntüleri.
0: Metrodan yukarı çıkarken
1: değil, evet,
0: mi? Mesela.
1: O görüntüleri gördüm. Ve bunları gerçekleştiriyorlar. İşte Dünya Kupası böyle, biz 6 günde elendik yani senin de söylediğin gibi.
0: Ve bu
1: ben hala bakma aklıma geldikçe bayağı üzülüyorum.
0: 6 günde elendik. Ve bu diğer 32 takımlı turnuvalar gibi değil bir de. Biz 1,5 ay sürecek bir turnuvanın 6. gününde elendik. Hani bir aylık turnuvanın ilk 4'te birlik dilimi de değil. Daha yol çok uzun ama biz yokuz.
1: Artık önümüzdeki hafta mesela çarşamba günü seyirci olacak. Milli takım oyuncuları. Maç seyrederler. Maç seyredecekler. Seyredenler.
0: Açıp izleyeceklerini bile zannetmiyorum abi bu genel duygu durumuyla.
1: Ya olabilir. Bazıları da izler. Bunu tabi bilemeyiz.
0: Ne? Yani. Abiler iyi yayınlar. İzmir Menemen köyünde tarım ve hayvancılık yapıyorum. Bilirsiniz köylerde hayat erken başlar ve hafta içi hafta sonu kavramı yoktur. Her gün aynıdır. Maç saatleri bizim de işimize geldi. Sabah erken başlayacak diye ben, köyün gençleri, yaşlıları, herkes programlar yaptı. Kimi sabah kahvaltısı yaparken kahvede hep beraber izleriz dedi. Kimi ağıllarında benim gibi TV kurdu, arkadaşlarını çağırdı. Kimi evde ailesiyle izledi. Bize bu hayal kırıklığını yaşattılar, ne diyelim demiş mesela.
1: Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok.
0: Güzel de bir atmosfer oluşturmuşlar. Hakikaten keşke daha, evet, fazla turnuvayı takip edebilseydiniz. Avusturya'dan selamlar. Ben Yunus Emre. Burada genel eleştiri şu. Bu oyunculara villa vaatleri, reklam kampanyaları vesaire eleştirip, sanki bunun yerine gidip ilk önce oyuncuların kamp yükü alınıp Arizona yerine başka bir yer organize edilseydi. Öncelik bu olsun.
1: Evet ya, bu konu bana hep enteresan geldi. Değil mi?
0: Yani nasıl desem bilmiyorum, çok doğru gelmiyor bunu söylemek ama yani biz bu Dünya Kupası hazırlığını futbol olarak değil, medya üzerinde daha ciddi bir şekilde yaptık gibi. Her yerden mesela, bütün billboardlardan, televizyondan, telefondan, her yerden milli oyuncuları görüyorum ama sahada göremedik.
1: En önemli yerde göremedik, evet.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Milli takımda sorunumuz sizce nedir? Burada bir gruplaşma söz konusu olabilir mi?
1: Ben o gruplaşma işlerine sanmıyorum. Sistemsel olarak başarılı olamadık. Rakiplerimiz bizi daha iyi çözdü ve bu yüzden de kaybettik. Yani hemen kötü sonuçlar alınca akla gruplaşma gelmesin. Ben ona inanmıyorum, Burak.
0: Biliyorsun abi, işler ters gittiğinde direkt zaten gruplaşma iddiaları hemen ortaya çıkar.
1: Bu takım genç bir takım bir de ayrıca.
0: Bazı oyuncular hedef haline getirdi. Burada maalesef böyle bir durum var. Euro 2018'de de yaşamış. Düzeltiyorum, Euro 2016'da da yaşamış.
1: Aynen öyle.
0: Bunlara hiç girmeye gerek yok. Ercan abi, bildiğim kadarıyla takımda psikolog götürmeyen tek milli takım bizmişiz demiş bir dinleyicimiz. İsmini de bir bakmak isterim.
1: Bir de psikolog ayrılıyor.
0: Suat Polat.
1: Suat Bey iyi bir konuya değinmiş. Spor psikoloğundan bahsediyorum. Psikolojide de bölümler var.
0: Kendi branşları var tabii ki.
1: Yani spor psikoloğu branşı var.
0: Olmaması garip değil mi sence abi kahve?

0: dedi.
1: Bence garip.
0: Yani bu düşünülmediği için mi, ne gerek var mı dendi acaba düşünülüp de, bunu nasıl açıklarız da bilmiyorum ama bu elzem bir şey değil mi gerçekten ya?
1: Bence elzem.
0: Bak bu kadar zorlayıcı şartlardan bahsettik. Sıcaktalar, jetlag yaşıyorlar. Farklı bir mutfak, Norveç'inkine kıyasla mesela sen kendine kendinden bir şeyler götürmedin oraya. Sezonun yorgunluğu var oyuncuların üzerine, mental olarak düşünsen abi, Ağustos ayından Mayıs ayına kadar nonstop oynamışsın, bir de kalkıp Amerika'ya gidiyorsun, orada sürekli uçuşlar, yorgunluk. Bu oyuncuların mental desteğe ihtiyacı olduğu düşünülemez.
1: En az uçuşun yapılma tarzı, maçların oynanacağı yere gidip kamp yapıp maç bittikten sonra hemen ikinci uçuş, sonra üçüncü uçuş. Yani Arizona'dan tekrar Arizona'ya geri dönmüyorsun. Bak dikkat et. Azalttım şu anda uçuşları mesela.
0: Burada abi bu oyuncular bu kadar zorlu, yıpratıcı şartlar altındayken bu oyuncuların mental sağlığı çok göz önünde bulundurulmuyor. Enteresan.
1: Bir de içini pek açacak bir yer değil orası.
0: Bahsettiğin gibi çöl.
1: Ya mağlup olmuşsun, elenmişsin mesela, çöle geliyorsun yine.
0: Kafanı boşaltmak için bir yürüyüşe bile çıkamıyorsun abi. Yol uçmaz, kervan geçmez. Bir tane tesis yapmışlar, o da şey diyorum ya hani, anlatılıyor müthiş bir tesis, inanılmaz imkanlar var içinde, şu kadar futbol sahası var, bu kadar şey var. Tamam abi çok güzel de bu tesisi normal şartlarda kullanan takımlar yazın müsabaka oynamıyor. Bu yazın orada kulüpler antrenman yapsın diye tasarlanmış bir yapı değil, bir bina değil, bir tesis değil.
1: Mevsimine göre planlanan bir yapı, değil mi?
0: Ya diyorum ya, ben hani takip ettiğim için de söylüyorum. NFL'de mesela sezon Ekim'de başlar, Şubat'ta biter. Beyzbol tarafında öyle. NBA'de zaten açık tesiste hiçbir işleri yok. MLS'te Arizona'dan bir takım yok bildiğim kadarıyla yakında. Bunu kim kullanıyor ki bu ayda? Bir aramız varmış abi. İstersen ona gidelim. Hazır tansiyon yükselmişken sonra geri gelin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından devam edelim. Mesajlara biraz daha göz gezdirelim abi istersen. Çünkü çok ciddi adette mesaj var. Şu an bakıyorum. Tamamen göz kararı söylüyorum. Herhalde yüzün üstünde mesaj var artık, ne kadarını yanıtlayabilirsek. Merhaba, iyi yayınlar. İzmir'den Umut ben. Ercan abiye sorum. Montella gerçekten iyi bir teknik direktör mü? Ve gerçekten bu takımı onun yönettiğini ya da iyi yönettiğini düşünüyor muyuz? Oyuncu tercihleri bile bize net yanlış geliyor. Kadroda olması tartışılabilir. Oyunculara biraz vurgu yapmış dinleyicimiz. Ayrıca Dünya Kupası kadrosu 48 takıma çıkmasaydı biz zaten gidemiyorduk. Buna katılmak da başarıdır diye bizi teselli etmeye çalışmalarını da çok takdir etmiyorum demiş.
1: Bu sefer olmadı. Formsuz bir Dünya Kupası Montella için. Bir çeyrek final yaptı. Daha iyi yapabilir miydik Avrupa Şampiyonası'nda? Bilemiyorum, o tartışılır. Şimdi de Dünya Kupası'ndayız. Amerika maçının sonucunu bekliyorum tabii. Ben onu da söyleyeyim ya, o maçta ya 3 maçta 0 puan alırsak bakış biraz daha farklı olabilir bence.
0: Hele ki gol atamadan biterse.
1: Biraz tabii o farklı olabilir.
0: Devam ediyorum. Abicim merhaba. Uğurcan'ın yediği gollerin tekrarını izle izle uyuyamamış diye Uğurcan Çakır'ın bu jetlag'la alakalı açıklamasına bir eleştiri gelmiş. Ama ben 3 golde de Uğurcan'ın çok büyük hatası olduğunu düşünmüyorum ya
1: Zor
0: açıkçası.
1: yere gidiyor top. Kale çok büyük. Lütfen bunu unutmayalım.
0: Abi ilk maçta da yediği ikinci gol zaten bunun aynısı, İran Kundan'ın attığı golde de ne yapabilirsin ki mesela?
1: Ne yapacaksın?
0: Köşeye yapılmış sert bir ayak içi vuruş.
1: Şey yapamazsın orada.
0: Ya ben şunu anlamıyorum yani, kaleci gelen her topu kurtarabilecek diye bir şey yok. Az top geldi yedi ama üçü de bence çok, birçok kalecinin kurtarabileceği toplar değil. Çok şanslı olman lazım. Yani iyi
1: Ve
0: kaleci.
1: Paraguay'dan yediğimiz golde bayağı zor bir yere gidiyor. Bir açı var. Bayağı uçmuş.
0: Az önce izledik de sert gidiyor abi top.
1: Evet.
0: Avustralya ikinci golü de öyle mesela. Ya mesela size sorum. Burada mesela şu an işte geçen sene Raya mesela çok ön plana çıktı. Courtois diyebilirsin. Kurtarabilir miydi? Bence o 3 topun 3'ünü bu iki kaleci de yiyebilirdi mesela. Farklı
1: Yeme
0: örnekler.
1: ihtimali yüksek.
0: Yüksek. Ya burada kalecilik vasıflarından ziyade biraz daha şutun kalitesini ön plana çıkartmak lazım.
1: Ya şut kalitesi kalecinin maalesef uzanamayacağı bir yer. Ya yani yapacak bir şey yok.
0: Bu arada şu an önümüze de Tanrı'nın eli golü geldi abi. İngiltere
1: Maradona
0: şampiyonu.
1: 86.
0: Aztek Stadyumu.
1: Evet. Televizyonlar açık olduğu için öyle bir görüntü var.
0: Abi şeyi de sormak isterim sana. Maradona'nın 86 Dünya Kupası performansı olduğu için çok göz ardı edilir ama 78 Mario Kempes Dünya Kupası performansı için ne söylersin mesela?
1: Mario Kempes santrafordu ama.
0: Evet.
1: Mario Alberto Kempes.
0: Valensiyalı eski.
1: Evet. Arjantin'in santraforuydu. Santrafor olarak görevini çok iyi yaptı. Ya Menotti'nin o yılla ilgili 86'dan önce 78'le ilgili açıklaması var. Arjantin'de tabi askeri bir rejim var o yıllarda. Maradona'yı bile almadım diyor. Çünkü benden diyor direkt olarak bu kupayı istiyoruz mesajını verdiler bana diyor. Onu bile zor duruma düşürebilirdim diyor Maradona'yı. Ha oynayabilirdi diyor ama yıpranmasın diye ben onu diyor kadroya almadım.
0: Orada da bildiğimiz Arjantin futboluna aykırı bir turnuva aslında. Ona rağmen şampiyon oluyorlar.
1: Evet.
0: Maradona da şimdi görünce aklıma geldi abi. Öyle büyük bir figür ki mesela 80'lerden 70'lerden Dünya Kupası performanslarının hepsini gölgede bırakmış bir oyuncu mesela. 82 Paolo Rossi'yi kimse Maradona kadar konuşmaz.
1: Maradona ayrı. Onu söyleyelim.
0: İnanılmaz bir figür hakikaten.
1: 82'de tekmelerle durdurdular. İspanya'daki Dünya Kupası'nda. O da en sonunda biliyorsun isyan etti. Kırmızı kart gördü. Tekme attı o da. Ama ondan sonraki o 86 kupayı alışı, 90 yine Arjantin'i finale çıkaran iki isim var. Almanya'ya yenildiler finalde 1-0. Breme penaltıdan attı. Bu iki isim, biri Diego Armando Maradona, diğeri de forvet Caniggia.
0: Orada da Batı Almanya'ya çattılar talihsiz.
1: Tabii.
0: O Geri Lineker'in o dönemlerde bir sözü var ya, futbol işte herkesin oynamaya çalıştığı ama Almanların kazandığı oyundur minvalinde.
1: Evet, 11'e 11 oynar futbol. Ama sonunda Almanlı top gider gelir. Sonunda Almanlar kazanır demişti Geri Lineker.
0: Haklı. Çoğu zaman haklı.
1: Çoğu zaman haklı. Almanya'nın bir de 4 tane kaybettiği finali var.
0: Tabii.
1: Öyle düşün. Ya Almanya'nın şimdi 8 tane Dünya Kupası olsa şaşırmazdım ben.
0: Ya bu 8 dediğimiz de bu arada hani bu organizasyon tamam, bu kaçıncı yıl oluyor? 2026 94. yılı galiba.
1: Evet.
0: 30'dan 94 yılda 22 kere düzenlenen bir organizasyonun 8 tanesini aldığını düşünsene, 3'te 1'inden daha fazlası, korkunç
1: bir muazzam bir şey değil mi?
0: Ve hani şeyi biliyoruz, Almanya Almanya olduğu sürece o turnuvayı almaya aday olacak bundan sonraki muhtemelen 22 turnuvada da mesela.
1: Her zaman. Ya bu... Almanya varsa bir iddia söz konusudur. Ya kupayı alma yönünde iddia.
0: Bu turnuvada da mesela çıkıp Almanya şampiyon olsa şaşırmam ilk iki maç sonunda. Fil dişi maçında çok beğenmedim ama Almanya Almanya'dır abi.
1: Yine fil dişini yendiler ama.
0: Yendiler.
1: Ya beğenmedin Almanya. Yine fena oynamadılar bence. 1-0'dan geri geldiler bir de.
0: Fil dişi iyi bir takım bu arada, onu da söylemek lazım.
1: Tabii. Önemli oyuncuları kadrosunda barındıran bir ekip. Buna rağmen çıktılar. Geriden geldiler. Ve fil dişinde 2-1 yendiler.
0: Dün bu arada abi sabah futbol kuşağında bir aktüel program yaptık. Şöyle dinleyicilerin de katılımını sağlamak adına. Orada bir konu başlığı belirledik. Herkes vakıf olduğu dönemden, izlediği dönemden. Dünya kupalarının en iyi 11 üzerine bir oylama yaptık burada. Kimler gelir vesaire. Hemen şu an onu bir kontrol ediyorum. Senin de 11'ini almak isterim çünkü. Hemen kontrol edelim fotoğraflarda. Gün içinde o kadar fazla mesaj gelmiş ki fotoğraflara erişmekte. Hayli zor. Kalede ilk olarak 98'den Fabian Barthez çıktı. Onu söyleyerek başlayayım.
1: Ben şimdi kaleden başlayalım. Ben Buffon diyorum.
0: 2006'dan.
1: Evet.
0: Valla ben de Neuer diyebilirim ya sanki.
1: Tamam, devam et.
0: Stoper ikilisi abi Paolo Maldini, Franz Beckenbauer.
1: Güzel.
0: Benim de içim esindi. Bekler için tahminin var mı? Burada biraz Brezilyalılar ön plana çıkıyor.
1: Cafu, Roberto Carlos mu?
0: Evet.
1: Evet.
0: Katılır mısın?
1: Katılırım.
0: Şimdi 4-3-3 gibi bir formasyon seçtik ama bunu mesela neyle değiştirebiliriz? Burada uymayan şeyler var. Orta sahada mesela 10 numaraya Maradona'yı mecburi atıyorsun. Onun tartışmanın bir herhalde mantığı yok. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Attık. Maradona 10, evet.
0: Arkasına mesela 8 olur mu bilmiyorum ama biraz zorlayarak Zidane'ı bence sokabiliriz.
1: Evet.
0: 6'ya kimi koyardın abi mesela? Vieira'yı koyduk ama biraz geçiştirme oldu, süremiz daraldığı için bence.
1: 6 numara. Ya şöyle düşünüyorum. Brezilya takımı gözümün önünden geliyor. Arjantin geliyor. Eski Arjantin 78'de mesela Villa olabilirdi. Ama çok eskilerde kaldı. Tamam, Vieira diyelim.
0: 98 Vieira kurtarır mı?
1: Kurtarır.
0: Sahine Messi yattık 2022'de.
1: Tabii.

0: Bu arada abi 2022'de şampiyon oldu diye konuşuyoruz ama geçen önüme geldi bu. Almanya'nın final, Arjantin'in final oynadığı 2014 Dünya Kupası kadrosu. O kadroyla final oynamak çok büyük iş.
1: Bence de.
0: Çok büyük iş. En uçta 2002 Ronaldo Nazario denebilir.
1: Fenomen Ronaldo attık, koyduk onu. Ben %100 koyarım zaten.
0: Sola kimi koyarsın abi? Burada yine geçiştirme Ronaldinho yanıtı geldi 2002'den 98'den zannediyorum ama ben çok bana geçmedi mesela.
1: Cristiano'yu ne yaptık?
0: Portekiz'in somut henüz bir başarısı olmadığı için Dünya Kupası'ndan bir tık elemine olduğu gibi. Mesela 2010 David Villa denenebilir mi dedim ama o da en uçta oynuyordu.
1: Ya şimdi Ronaldinho varken başkasına koymak oyuncuyu, başka oyuncuyu koymak ayıp olur ya.
0: Tabii seyir zevki olarak.
1: Değil mi?
0: Ya, ilginç bir takım oldu. Burada bütün sadece
1: Mesela Pele'yi koyamadık hiçbir yere.
0: Pele'yi koyamadık, Paolo Rossi'yi koyamadık, Cruyff'u koyamadık, Gullit'i koyamadık, Rijkaard'ı koyamadık, Basten'i koyamadık. Hollanda'nın da laneti bu abi.
1: Ya bu yedek kulübesinden ya Pele mesela, tabii Pele'yi biz birçok kuşak canlı seyredemedi. Hepimiz dahiliz buna.
0: Ya ve şey var hani bahsediyoruz ya bu bahsettiğimiz atıyorum şu an Paolo Rossi'nin 82 performansını açıp YouTube'dan bulabilirsin. Pele'nin görüntülerini bulmak da çok kolay değil dönem
1: Değil.
0: itibariyle.
1: Ancak en yakın işte 1970'ten bulabilirsin.
0: Orada da Pele, Jair, Zinho yine iyi oyuncular varmış.
1: Bir de İsveç'e 17 yaşındayken attığı goller var. Gol var. 1958 Dünya Kupası finali.
0: Bu kadar
1: İsveç
0: şey var.
1: Brezilya. 66 Dünya Kupası'ndan bazı maçlar belki orada sakatlandı.
0: Ya burada koyulacak çok oyuncu var abi. 11 yapmak çok zor. Yani dün şey mesajları geldi. Keşke 22 yapsaymışsınız diye.
1: 11 yapmak 1930'dan günümüze kadar yapılmış bir organizasyondan bahsediyor. Mesela Dünya Kupaları tarihinde Klose var. 16 golle hala lider.
0: Tartışmıyoruz bile burada mesela.
1: Messi yetişti değil mi Klose'ye?
0: Yetişti geçecekler herhalde bugün.
1: Francis Fontaine var. Uruguay şampiyon olduğu dönemlerde. Onun da 13 golü var mesela. Ama seyredebildik mi? Ya da kimin aklına gibi? Tarihe meraklı olanlar biliyor.
0: E tabi. Bu konuda bu arada daha önce de konuşmuştuk. Sevgili Mert Aydın'ın bir kitabı var. Dünya Kupası
1: Evet.
0: üzerine. Onu okumuştum mesela. O yüzden birçok isim hakkında küçük
1: Mesela
0: fikir sahibi oldum.
1: Sokrates'i hiç, değil mi?
0: Sokrates'i, Garinç'e hiç konuşamadık mesela burada.
1: Ya Brezilya'nın efsane kaptanlarından biridir Sokrates.
0: Bu arada sosyalist olarak da müthiş bir kişiliktir futbolun ötesinde. Ya da entelektüel
1: Doktor
0: biri
1: mu
0: olarak.
1: diyorsun? Ya bir bayağı entelektüel kişiliği var.
0: Onun şey meşhur bir hikayesi vardır abi. Kendisine bir röportaja gelen bir gazeteci Rus edebiyatından bir eserin orada bir karakteri soruyor. O karakterle alakalı doğru açıklama yaptığında gazeteci de şey demiş o dönem işte uçakta okuyordum giderken diye ondan sonra röportaja giriyor falan.
1: Dostoyevski'yi sormuş.
0: Dostoyevski'nin Suç ve Ceza galiba.
1: Evet.
0: Evet burada aşırı da entelektüel bir kişilik.
1: Yoksa seninle röportaj yapacağım mı? Sen bunu okudun mu demiş. Değil mi?
0: Yani şimdiki futbolcuların TikTok'ta vakit geçirdiğini düşününce
1: Eh.
0: çok farklı bir bakış açısı var hayata karşı. Bir reklamımız varmış abi istersen ona gidelim sonra dönelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
0: Evet spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Bir 11 yaptık ama içimize sinmeyen birçok isim de oldu yine.
1: Olmaz olur mu ya? Beckham aklımıza geldi şimdi de reklam arasında.
0: Henry geldi.
1: Henry geldi. Vay bir sürü isim var. Fransa'yı Avrupa şampiyonu yapmış. Attığı altın golle Trezeguet aklımıza geldi mesela.
0: Ya abi, en basına Hollandalılar mesela bu Sakki'nin Hollanda çetesi. Gullit, Rijkaard, Van
1: Evet.
0: Basten, Cruyff yok yine.
1: Ya düşün bak Cruyff yok. Sola ister istemez bir Johan Cruyff dersin. Öyle değil mi?
0: Yani.
1: Bu biraz
0: Zor.
1: evet 3 tane bile 11 çıkabilir ya.
0: Burada oturup abi seninle 4-5 saat tasarlayıp bir 11 yapsak bittiğinde o da içimize sinmeyebilir yani arta
1: Sinmez.
0: kalanlardan.
1: Yok. Katılıyorum sana.
0: Şey yapmak mümkün olur mu peki? Altın 11, işte gümüş 11, bronz 11 gibi üçlü mü?
1: Genelde onu denediler. Yapıldı o daha önce.
0: O da zorlar ya.
1: Yani Cruyff mesela altın 11'e girmesi lazım normal koşullarda.
0: Ya ki Avrupa
1: Bir
0: şampiyonu da oldu.
1: sistemin saha içi uygulayıcısıdır ya Johan Cruyff. Total futbolun saha içindeki en büyük temsilcisi.
0: Linus Michels'ten sonra
1: Saha içinde ama.
0: oyuncu
1: Oyun,
0: olarak tabii.
1: oyuncu olarak.
0: Teknik direktör olarak da uyguladığı için şey
1: Tabii.
0: yaptı.
1: Michels zaten bu işin babası. Hemen arkasından devam eden Johan Cruyff. Hem
0: Sonra
1: oyuncu hem
0: Guardiola.
1: teknik direktör. Sonra Guardiola daha da geliştirdi oyunu.
0: Hakikaten ilginç isimler var abi burada koyamadığımız. Laudrup'u bile belki koyabilirdin
1: Tabii.
0: Danimarkalı. Yani bakıyorum.

0: başka? Kempes'ten yine bahsetmedik 78'in üstüne.
1: Ya şimdi eski yıllarda oynadı diye Almanya'nın en önemli kalecilerinden biri Sepp Maier mesela. Dünya kupalarının gol kralı. Gerd Müller hiçbir yere koyamıyorsun.
0: Dinozof'u koyamadık.
1: Franco Baresi'yi koyamadık. Evet.
0: Yani Milan tarihinden efsane savunmacılarından biri. Franco Baresi'yi koyamadık mesela. Klinsmann diyorum. Beckenbauer'la Maldini'ye hemen fit olduk mesela. Baresi kaldı.
1: Baresi bir anda kaldı değil mi?
0: Cannavaro kaldı.
1: Yani sen Klinsmann diyorsun mesela.
0: En uçta yok.
1: Jürgen Klinsmann.
0: Cannavaro yok.
1: O kadar büyük oyuncular var ki.
0: Peki o zaman şöyle bir konsept değişikliği yaparak soruyu günümüze güncelleyeyim abi. Bu turnuvadan büyük oyuncu statüsünü taşıyan bir 11 yapsak.
1: Daha erken değil mi? Erken.
0: Yani turnuva özelinde büyüyen oyuncuları yorumlamak için daha erken, evet. Tahminlerin var mı? Kim olabilir mesela? Bu turnuvanın kahramanı kim olabilir bittiğinde?
1: Çok zor bir soru bence.
0: Messi ile Mbappe arasındayım ben biraz. Ya da Yamal olabilir orada plasa.
1: Messi, Mbappe, Yamal ya da hiç beklemediğim bir stoperin kafasıyla kupa kazanmış Fransa mesela.
0: Ya da atıyorum Schlotterbeck'in bir golüyle Almanya kupa.
1: Almanya mesela. Ya şimdi Arjantin maçı, final maçı. Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi.
0: Ondan sonra kariyer tepe taklak.
1: Ama kupayı kim getirdi diye sorduklarında.
0: Mario Götze.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii. Ya mesela şeyi ben çok severim. Turnuva özelinde büyüyen oyuncuları çok severim. Yani hep büyük bir oyuncuydu ama mesela 2010 Dünya Kupası'nda Diego Forlan performansını hatırlarsın abi. Bambaşka bir şeydi.
1: Tabii canım. Ya yani 90'da mesela Milla'yı nasıl hatırlıyoruz?
0: Roger Milla.
1: Hatırlıyoruz. Turnuvada büyümüş oyuncu. Zaten büyük oyuncuydu da ama futbolu bırakıp gelmesi önemli.
0: Burada bakalım mesela şey bekliyorum sürpriz oyunculardan işte Forlan gibi şampiyon olmayacak takımlardan sürprizler oluyor. Japonya'dan mesela bir iki oyuncu bekliyorum. Hollanda'da mesela Summerville sanki biraz göz kırpıyor o işe.
1: Ben Hollanda'da son maçta Gakpo'yu da inanılmaz beğendiğimi söyleyebilirim.
0: Hollanda abi Koeman tarafında biraz daha hani tutucu futbolundan bir şikayet ediliyordu ya Hollanda'da. Biraz gelmişken Hollanda'ya da bahsedeyim. Çünkü işte zamanda o kadar...
1: Biraz sanki özgürlük vaat etmiş oyuncularına.
0: Serbest oynuyorlar.
1: Daha rahat ve serbestler. Dikkat ettin mi?
0: Müthiş gözükmüyor mu? Tam ona değinecektim.
1: Ben Hollanda mahvetti ya İsveç'i. 5 attı. Oyuncular gayet mutlu. Oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Gol pozisyonlarına dikkat et. Böyle paslar ceza sahası içi. 3 pasta gol oluyor. Ya dedim ki Hollanda müthiş oynuyor.
0: Benim turnuvada en beğendiğim takımlardan biri şu ana kadar abi. O serbestlik konusunda tam onu söyleyecektim. Çok iyi değindin. Yani oyuncular belli bir kalıba sıkıştırılmış gibi değil. Hücumdaki yetenekli oyuncuların hepsi. Malen, Summerville, işte Gakpo'dan bahsediyorsun. Sonradan oyuna Depay giriyor. Hepsi serbest.
1: Ve iyiler.
0: Çok iyiler.
1: Ya Hollanda, ben şaşırmam Hollanda üst turlarda bayağı iyi sonuçlar alırsa.
0: Bu arada 2006'dan bu yana da Hollanda grup aşamalarının hepsinden daha mağlup çıkmış.
1: Şaşırtıcı değil.
0: Bir finalleri var.
1: Rahatlıkla söyleyebiliriz, evet.
0: Ya şeyi çok güzel abi. Mesela yine Hollanda futbolunda şu anda güncel takımda. Orta sahada hep şey matematiği vardır ya. Çok affedersiniz. 6-8-10.
1: Evet.
0: Değişir. 4-4-2'de farklı bir şey yaparsın. 3'te orta sahada. Adamların 3 tane oyuncusu var. Gravenberg, De Jong ve Reinders. 3'ü de 6-8-10'da oynayabilen oyuncular. Öyle de bir orta saha.
1: Bu değişim Hollanda milli takımının saha içine... Tempo olarak çok iyi yansıyor. Onu söyleyeyim.
0: Çabuk hızlanıyorlar.
1: O hızlandıkları anda da gol pozisyonu hemen ortaya çıkıyor ve gol oluyor.
0: Savunma da çok iyi.
1: Evet, Hollanda bir yer, ben bayağı beğendim.
0: Bir matematik mühendisinin geliştirdiği bir yazılım varmış abi. Daha önce 2014'te Almanya'nın, düzeltiyorum, 2018'de Fransa'nın, 2022'de Arjantin'in şampiyon olacağını tahmin etmiş daha öncesinden bu yazılım. Bu turnuva için favorisi Hollanda'ymış mesela.
1: Enteresan, göreceğiz. Bir matematik yazılımcısı.
0: Bunu ben Japonya maçından sonra bu haberi gördüm. Bir düşündüm, İsveç maçını izledim, bir kere daha acaba dedim, bilmiyorum. Yani Tunus maçı bir referans olmayacaktır ama ilerleyen tur maçlarında bir daha düşündürebilir gibi Hollanda bunu.
1: Tabii Tunus bayağı üzülebilirdi o maçta.
0: Harvener'de yazık oldu, ilginç bir ateşten gömlek giydi. Çok da iyi bir hocadır bence.
1: O tabii bundan sonraki senedir herhalde sadece turnuva için gelmedi.
0: Anlaşma öyle mi, uzatmaları lazım, bir şey inşa etmek istiyorlarsa herhalde.
1: Bence de.
0: İlginç bir hocadır bu arada. O da futbolculuk kariyeri bittikten sonra antrenör lisans eğitimi alırken bir yandan temizlikçilik işi yapar. Sonra Angola milli takımıyla başladığı serüven
1: devam eder.
0: Ondan da bahsederiz. Kısa bir reklamımız varmış istersen abi. Onu aradan çıkartalım. Sonra dönelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Dünya Kupası'nda öne çıkan ikonikleşen performanslardan bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Ya bu Dünya Kupası'nda da beklentimiz olan oyuncular var, sürpriz oyuncular var. Hollanda'dan biraz bahsettik. Fena gözükmüyor.
1: Hollanda fena gözükmüyor. Arjantin'de Messi gerçeğiyle başladı. Brezilya'da bekliyorum. Vinicius en önemli isim olabilir. Tabii ki İngiltere'de Harry Kane. Onu unutmamak lazım. Almanya'da Musiala'nın oyun temposunu çok beğendim. Onu söyleyeyim. Fransa'da hepsi tehlikeli. Polisyesinden bir tut. Dembele, Mbappe, bir bakıyorsun.
0: Çerki oyuna giriyor.
1: Çerki oyuna giriyor. Barcola. Fransa bu Dünya Kupası'nın yıldızlar topluluğu. Bunu kabul edelim değil mi?
0: Ya abi hani 60'lardan bahsediyorduk. 60'lardan sonra ben hani hayatımda hiç fiilen görmemiştim. İlk kez gördüm Senegal maçında. Maç içinde bir takım 4-2-4'e döndü abi.
1: Onu geçen programda da konuştuk. Maç içinde bunu denemek ve yapmak istemek müthiş bir şey değil mi?
0: İyi de bir rakibe karşı yapıyorsun bu arada. Son Afgan şampiyonu Afrika Uluslararası Kupası şampiyonuna yapıyorsun bunu.
1: Yani bunu gerçekleştirdiğine göre demek ki iyi bir takımsın. Zaten iyiler. Yıldızlar topluluğu dediğim gibi. Bir zamanlar hep Brezilya'dan bahsederdik. Böyle yıldızlar, harika oyuncular. Yedekleri bile sahaya oyuna girdiğinde bambaşka bir Brezilya diye. Brezilya'da şimdi o yok. Abi düşünsene, Rivaldo, Ronaldinho,
0: Kaka,
1: Romario.
0: Saymakla bitmez. Hatta bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Kleberson'u bile bu yetenekli oyuncu grubuna eklersin evet. Belki.
1: Acayip bir takımdı Brezilya. Daha önceleri hiç söylemiyorum tabii. Pele, Vava, Jairzinho, Didi. Ya bambaşka bir Brezilya. Bu arada Roberto Carlos'u unutmayalım tabii.
0: Kafuyu da unutmayalım o zaman mesela. Didi'yi de unutmayalım kalede.
1: Kalede.
0: Bitmez. Lucio vardı mesela. Inter'de tabii. De çok başarılıydı.
1: Ya bu yüzden bu yıldızları yetiştirememesi, bu nesiller yakalayamaması tabii ki o hepimizin gözüne hoş gelen Brezilya. Niye Brezilya'yı beğeniyorduk? Samba, estetik samba. Oyun. Bir başkadır Brezilya izlemek diyorduk.
0: Şu ana Samba'yı oynayabilecek de herhalde yani Rafinha ile Vinicius Bey kapasiteye sahip ama onların da biraz daha pragmatik, daha dikine, daha çabuk oyun tarzları olduğu için ben öyle bir oyuncu görmüyorum mesela takımda.
1: Ya şimdi formaları değiştirsek, Fransız oyunculara Brezilya milli takım formasını giydirsek işte Samba.
0: Mesela. O Neymar'a hissiyat yaratabilir belki ama onun da durumları çok iç açıcı değil.
1: Adele sakatlığı halen sürüyormuş. Kadroda ama artık moral veriyor arkadaşlarına herhalde.
0: Ya Haiti maçında da oynamadığına göre herhalde daha kolay bir hedef maç olmayacak bu turnuvada bundan sonra.
1: Demek ki iyileşmedi hala.
0: Evet. Burada ya Brezilya eskiden uzak. Fransa için de şunu söylemek lazım. Eğer neyse ki Dünya Kupası'nın güzel tarafı da bu her şeye rağmen. Bir tek maç eliminasyon sistemi olmasa bu turnuvada Fransa'yı kimseye deviremez herhalde iki maçlık bir sistemde.
1: Çok zor.
0: Dünya Kupası'nın güzel tarafı bu dediğimiz gibi, yoksa
1: ya Fransa'ya karşı yapabileceğim işte mükemmel müdafaayı deneyeceksin. Savunma anlamında söylüyorum bunu. Ama bunu da kırabilecek o kadar çok oyuncusu var ki.
0: Ya mesela Fransa'nın son yıllarda bu hücum yönüne eşlik eden bir takım vardı. O da Arjantin kazandı. Orada da biliyorsun şeyle Colomani'nin o şutunu Emiliano Martinez kurtarmasa Fransa yine yeniyordu Arjantin'i. Savunmada zaten durduramıyorsun. Hücumda yetişemiyorsun. İlginç bir takım.
1: Martinez'i orada tarihte unutmamak gerekiyor. Çok o pozisyonu kurtaramasa Moani'nin pozisyonunu, işi Fransa bitiriyordu.
0: Hem de 120'de.
1: Evet.
0: Çok üzücü olurdu bu arada Messi açısından ya.
1: Bence yıkılırdı.
0: O da çok ikonik anlardan biri. Bu arada çok ilginç bir haber gördüm abi. Bunu bir arkadaşım da gönderdi bana. Birden fazla kahinin, bu biraz şey gibi bu arada, hani bir Steven Spielberg filminden Bir alıntı gibi bir hadise ama birden fazla kainin bir ortaya attığı iddia varmış. Amerika'daki bahis şirketleri de bununla ilgili bir

0: 3 tanesi indi falan. Yani bir moral olur bize de ama ya bu turnuvanın üzerine. Yani düşünsene 2-2 maçta 6'da 7'de kalkmışsın, nabız yok.
1: Evet. Bir gün bir anda uzaylılar mı diyorsun?
0: Evet, tamam artık diyorsun, izlemeyeceğim, olmadı zaten falan. Sabah 9'da kalkıp gazetelere, sosyal medyaya baktığında uzaylılar görüyorsun falan. Yani hakikaten ilginç olabilir.
1: Yani iyi bir PR. Spielberg filmi öncesinde.
0: Bu arada o da iyi bir filme benziyor. Emily Blunt'ın da oynadığı. Filmin adını da bir kontrol etmek isterim. Enteresan bir konusu var. Bakalım hemen. Böyle yapımlar geliyor ama dediğim gibi bu kainler acaba neyi... Arada böyle iddialar çıkıyor mesela. Bu eğer PR değilse ne düşünülerek söyleniyor mesela?
1: Ya işte tahminler diyelim böyle. Ama çoğu benim tabirim vardır fıs fıs.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim mi abi şimdi? Olaya nasıl bakıyorlar bilmiyorum. Filmin adı Disclosure Day. Türkçesi de ifşa günüymüş bu arada. Galiba şu an vizyonda. En azından bir tavsiyede bulunan. Bu kainlere de biraz katkıda bulunmuş mu olduk bilmiyorum ama. Şimdi uzaylı olarak baktım abi. Gelişmiş bir ırkım artık. Hani medeniyetler arası temas kurabiliyorum. Ben açık söyleyeyim, ben Arjantin-Avusturya maçına gelirim ya. Gelip ne yapacağım ki Amerika Birleşik Türkiye maçına.
1: Değil mi?
0: Kötü tercih.
1: İşte Amerika ev sahibi ya. Acaba onlar için mi düşünmüş? Kainler öyle düşünmüşler. Tam bir sallama biliyor musun?
0: Tabii canım yani. Bizim maçı hedef göstermeleri biraz bizim açımızdan komik kılıyor sadece. Bu ilginç bir olay. Bakalım bunu da sana sormak istedim. Hani düşündüm acaba bunu konuşsak mı konuşmasak mı, ama bu da çok uçuk bir önerme olduğu için en azından bir değinmekte fayda var.
1: Tabii film piyasaya çıktığı için bayağı bunu da gündeme getirmeleri. Amerika'da böyle şov ya.
0: O PR ve genel algı işlerini çok iyi yapıyorlar ya.
1: Tabii.
0: Evet, bakalım bekliyoruz cuma günü. Sabah kalktığımda görürsem bunu. Pazartesi yayında bunu bir daha konuşalım abi. Nasıl konuşuyoruz, dünya nereye evrilir aradan geçen 3 günde onu da bilmiyorum ama.
1: Acayip bir şey olur.
0: Ya bu hep konuşulan bir şey mesela. Bunu artık Dünya Kupası vesilesiyle dile getiriyorlar. Bu bir noktada olursa, konudan da biraz uzaklaştık ama yani neticede maçtan girmiş olduk konuya. Bu bir noktada olursa dünyanın buna adaptasyonu nasıl olacak merak ediyorum mesela.
1: Çok zor olur.
0: Uzaydan
1: böyle bir gelme niyetleri ne? Öyle değil mi?
0: Onu bir öngörmek lazım.
1: Ya yani misafirliğe mi geliyorlar yoksa savaşa mı? Değil mi dünyaya? Yani
0: ne kadar dostane.
1: Dostane, evet.
0: Enteresan, bakalım abi.
1: Var mı acaba? Ya bu hep konuşuluyor.
0: Ben şey konusundayım, bu tabii...
1: Açıklayacaktır ya. Amerika uzaylılarla ilgili ellerindeki dosyaları, yani uzay olaylarıyla ilgili şu anda öyle bir şey yok biliyorsun. Hatırladın değil mi onu?
0: Ve Beyaz Saray biliyorsun.
1: Beyaz orada... Saray'ın seçim için öngördüğü bir şeydi bu. Sözdü.
0: Orada ben arada takip ediyorum abi. Arada bazı dosyalar yayınlıyorlar. Bu tamamen şey işte, gökte tanımlayamadıkları cisimlerle alakalı. Belki çok başka bir şey bilmiyoruz ama uzaylılarla alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Yani kap bildirimini bekliyoruz Birleşik Devletleri'nin, ne diyeyim. Bugünün maçlarına biraz değinelim abi istersen. Yaklaşık herhalde 7-8 dakikamız var. Güzel bir maç. Fransa'dan ötürü maç genel olarak heyecan verici değil ama Fransa-Irak mücadelesi. Fransa'yı görmüş olacağız. Güzel tarafı bu.
1: Evet. Bir de Irak. Ya bu akşam Fransa'nın o iştahlı forvetleri karşısında çok zor anlar yaşayabilir.
0: İlk maç 4-1 yenilmişler Norveç'e. Maç bu arada tam 12-0'da başlayacak. Irak için çok zor bir sınav.
1: Bence de.
0: Buradan mesela Almanya Kurasao maçı gibi çok farklı bir skor bekler misin abi? Yoksa Fransa skor alıp biraz da Nadas'a yatırır mı maç?
1: Deschamps'a bağlı. Didier Deschamps ne düşünüyor? Nasıl bir takımla başlayacak? Merak ediyorum ben de. Ama Irak'ın işi çok zor.
0: Aynı grupta mesela bıçak sırtı bir maç var. Bu grup ikinciliğini sanki doğrudan ilgilendirecekmiş gibi. Norveç-Senegal. Gece 3'te oynanacak yine bu mücadele.
1: Günün sonucu merakla beklenen maçları arasına rahatlıkla bunu koyabiliriz değil mi?
0: Çok net.
1: Maçın adı da iyi ya. Norveç-Senegal.
0: Ya şöyle, turnuvada şampiyonluk adayı takımlardan hep bahsediyoruz böyle. A plus takımlardan, ama bunlar da B segment takımlarının en iyi iki tanesi belki de.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum, bir tarafta Mane, Nicolas Jackson, öteki tarafta Haaland, Sörloth, Nusa gibi oyuncular, hakikaten heyecanlandırmadı değil.
1: Ya bayağı heyecanlandırır onu söyleyeyim.
0: Saat yine ters düştü ama.
1: Bir hafta içi.
0: Tabii.
1: Hafta yarın başlıyor. Başladı.
0: Yarın işe gidecek olan birçok kişi.
1: Otur 3'te seyretmeye başla.

0: yaş kendine gelene kadar zaten bir de uzaktaysa iş yerin perişan olursun.
1: Bu maç herhalde bir düzenli 9-5 çalışan bir insan için bir özetten ibaret gibi olacak sabah köründe.
0: Ya da tatildesin tamamıyla belki seyredersin.
1: O da iyi olurdu mesela şu an. Tatilde gece serinlikle maç izlemek isterdim. Oraya götürdün beni abi şu an
0: Evet.
1: fikren. J grubuna gelelim. Saat 20. Bu da güzel maç. Arjantin-Avusturya. Bugün en izlenebilir maçı bu bence. Hem saat hem...
0: Bu maç evet hem Messi hem Avusturya için de bir bakacağım ikinci sınavında nasıl bir performans ortaya koyacak. Ama tabii ki bence favori Arjantin.
1: Tabii.
0: Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Ya, geçen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlamıştı Arjantin. Aynı sürprizi bu sefer izin vermediler. Avusturya maçında da bu sürprizin devamını sağlamazlar tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Burada bu arada Avusturya takımına da baktığımda yani ilk maç tamam nispeten rakibi zayıf bir rakibi yendiler Ürdün karşısında. Onlar da şimdiye kadar fena gözükmüyordu Ranglik döneminde. Onlar için de ilk ciddi sınav bu olacak herhalde turnuvada.
0: Onu merak ediyorum zaten. Ürdün maçını tam bir Avusturya değerlendirmesi olarak almayalım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şey ilginç mesela Alaba ilk 11 başladı mücadele. 60 dakika oynadı. Onu görmek ilginçti. Uzun aylar sonra.
0: Aylar sonra 60 dakika üzüldüğüm futbolculardan biridir o sakatlık konusunda.
1: Onun da ilginç bir kariyer evrimi var. Sol bek başlayıp sol stopere geldi. Real Madrid'e gittikten sonra çok fazla sakatlandı vesaire. Yazık oldu. Daha henüz
0: Yazık
1: 34
0: oldu.
1: yaşında. Yani son 3-4 seneyi bu kadar sakatlıklar pençesinde getirecek
0: Çok
1: değil yani.
0: arka arkaya o sakatlık kabusunu yaşadı.
1: Ha burada galiba şeyi ayırmak lazım ya. Oyuncuların biraz daha sakatlığa yatkın olduğu kas yapıları ya da bölge olarak kas bölgeleri olabiliyor. Bunların bilinçli olup üstüne gitmek lazım. Biraz daha buna yönelik. Bazı oyuncular çok kronik sakat hal alabiliyor. Orada doğru önlemler alınıyor mu ben emin değilim açıkçası.
0: Evet, çok tekrarlayan sakatlıklar belki antrenman sistemini bile ya yani oyuncuya bireysel anlamda onu bile sağlamak gerekiyor. Çünkü ben
1: Beslenme,
0: bunları
1: antrenman.
0: okudum. Ona göre bir antrenman yapısı programı çıkıyor oyuncuya. Beslenme tabii ki var bunun içinde.
1: %100. Yaptığımız 11'ler için mesela bir mesaj gelmiş atladığımız iki isim için. Biri Zico, biri 94 finalinde o meşhur penaltıyı kaçıran Baggio ismi gelmiş mesela.
0: Maalesef. Maalesef. Ya o kadar çok isim var ki.
1: Abi peki o maçı canlı izlemiş biri olarak sorayım sana. Biri olduğun için daha doğrusu. 94'te Baggio sence o penaltıyı kaçırana kadar maçı kim hak etmişti?
0: Ortadaydı maç ya.
1: İtalya'da Brezilya'da kazansa
0: Bir şey olmazdı tabii.
1: o da çok talihsiz bir penaltı vuruşu
0: Evet. Ya maç Brezilya'nın daha iyi kadrosu olabilir diye düşünelim. Bir de o Amerikan sıcağında yine yazın göbeği. Maç tabii Avrupa için erken bir saatte oynanıyor. Bayağı şeydi. Ortada bence ortada bir maçtı.
1: O da kader penaltısıdır. Yani Milan'la her şeyi kazanan Arrigo Sacchi'nin de Dünya Kupası'nda finalde yaşadığı bir hüsran Baggio'dan ötürü.
0: Tabii.
1: Ağzına sağlık abi yine geçmişe gittik, bugünü konuştuk. Belki geleceğe gittik uzaylılardan bahsederek güzel bir
0: Evet.
1: program oldu.
0: Herkese iyi haftalar diliyorum ben de. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
1: Evet, spor kazanından bugünlük bu kadar diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda devam eden de bir karşılaşma var. Ürdün-Cezayir mücadelesi oynanıyor. J grubunda Arjantin ve Avusturya'nın olduğu grupta diğer maç bu karşılaşma. Normalde maçın favorisi tabii Cezayir ama ilk yarıyı önde kapatan taraf Ürdün. Ürdün 36'da Al Raşta'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı. İlk yarıda istatistik olarak da Ürdün'ün daha fazla şut çektiğini, daha çok isabet bulduğunu görüyorum. Gol beklentisi olarak Cezayir 0.57'ye 0.54 önde ama bariz bir üstünlüğü yok Cezayir'in. Ürdün'de ilk maçta Avusturya'ya karşı oynadığı oyunla belli sinyaller vermişti. Şu ana kadar da onun devamını getirmiş gözüküyorlar. Bakalım buradan bir sürpriz sonuç çıkacak mı? Biz de bir taraftan maçı takip edip bir taraftan programa devam edeceğiz. Gece 3'te başlayan mücadelede Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başardı ve grupta 2'yi de 2 yaptı. Gruptan çıkmayı da aynı zamanda garantiledi. Norveç Pedersen'le 43'te öne geçmeyi başardı. 48'de Haaland'ın golü farkı 2'ye çıkardı Norveç. 53'te Sar 2-1. 58'de bir kez daha Haaland sahneye çıktı. O da İlk maçtaki gol atmıştı. Bu maçta da attığı 2 golle toplamda 4 gole ulaştı. İlk Dünya Kupası macerasına çok çok iyi bir başlangıç yaptı. 90+3'te Sar'ın bir golü daha geldi ama puan için yeterli olmadı. Bu gol aslında Fransa'ya yaradı grup liderliği açısından. Çünkü eğer bu gol olmasaydı Fransa'yla Norveç son maça aynı averajla gireceklerdi ama Norveç daha fazla gol attığı için beraberlik grup liderliği için yeterli olacaktı. Şu an Fransa artı bir averajla grubu son haftaya lider olarak girecek ve Norveç karşısında alacağı bir beraberlikle de grubu lider bitirebilecek. Norveç'e liderlik için mutlaka galibiyet gerekiyor. Diğer maçta da Senegal'le Irak üçüncülük için mücadele edecekler. Grubun diğer maçı Fransa-Irak gece 12'de başladı ama çok çok uzun bir zaman sonra sona erdi karşılaşma. Çünkü zaten gün içerisinde aslında uyarı yapılmıştı. İşte gök gürültülü, sağanak yağışlı bir geçiş bekleniyordu. Ve ilk yarısı 0-0-48'de biten maçın ikinci yarısı 3'te başlayabildi ancak. İkinci yarıda Allah'tan su molası vermemişler 3 dakikalık. Zaten yeteri kadar herkes ıslandı. Maç uzadı. O yüzden verilmemiş. Ve 3'te başlayan mücadele artık 4'e doğru sona ermiş oldu. Fransa karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı. Kylian Mbappe yine sahnedeydi. 14'te Olise'nin pasında sol ayağıyla ceza sahası dışından çok güzel bir gol attı. İkinci gol 54'te geldi. Burada da Irak savunmasının çıkarken kaptırdığı top, Dembele'nin pası ve Mbappe'nin adeta boş kaleye attığı gol oldu. Ve 66'da da Ousmane Dembele, Olise'nin asistinde skoru belirleyen golü kaydetti. Olise de turnuvaya asistleriyle damga vuruyor. O da 2 maç sonunda 4 asiste ulaştı. Fransa'yı da galibiyete taşıyan isimlerden birisi oldu ve tabii ki günün karşılaşması akşam 20 seansında Arjantin-Avusturya mücadelesi. Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı. Aslında maçın başında bir penaltı atışından yararlanamadı yıldız

futbolcu. Kötü bir penaltı kullandı. Out'a gitti top. Ama pes etmedi. 38'de Medina'nın asistinde golü atmayı başardı. İlk maçta hat-trick yapmıştı Lionel Messi. Bu karşılaşmada da 38'de ilk golünü attı ve son bölümde 90+5'te de ikinci golü atarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Miroslav Klose'nin Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncu ünvanında eline geçirmiş oldu. 18 gole ulaştı Lionel Messi. Tabii Mbappe de çok yakın takipte. O da attı 2 golle. 16'ya çıkardı gol sayısını. O da Klose'yi yakaladı. Haaland bu turnuvada o da 4 gol oldu. 5-4-4 diye gidiyor gol krallığı sıralaması. Tabii Harry Kane de maçını oynadıktan sonra o da iyi başladı 2 golle. Bakalım o tablo nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz. Arjantin maçı sonrası da Julian Alvarez'in transfer açıklaması olay oldu. Aslında çok beklendik bir gelişme değil. Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği biliniyor. Zaten resmi teklifleri kendileri de paylaşmışlardı. Ama Alvarez'den ilk kez bir açıklama geldi ve Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini net şekilde dile getirdi. Burada tabii hangi takıma gitmek istediği ne dair haberler yapılıyor. Galiba Barcelona hayali okuduğum kadarıyla. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum demiş. Ama tabii Atletico taraftarında pek hoşuna gitmemiş. Olmalı ki işte sosyal medyada hemen çıktı. Forması yakılmış bir taraftar tarafından. Sosyal medyada tepkiler var. Bir anda maçtan çok onun transfer açıklaması konuşuldu. Dünya Kupası ile ilgili Jeremy Doku oğlunun doğumunda yer almak için Londra'ya gitti. Bu da bir tartışma konusuydu. Fakat hızlı şekilde de geri döneceği ve Belçika kampına katılacağı, Yeni Zelanda'ya karşı oynanacak son grup maçında da takımla birlikte olabileceği söyleniyor Jeremy Doku'nun. Onu bir not olarak aktarayım. Bir de Almanya'da Schlotterbeck bir sakatlık yaşamıştı. Onun da sakatlığı sebebiyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı. Almanya açısından tabii önemli bir kayıp. Rüdiger son maç onun yerine oyuna giren isim olmuştu. Evet, Dünya Kupası'yla ilgili haberler bunlar. Türkiye'de transferle ilgili öyle görebildiğim kadarıyla çok sıcak bir gelişme yok. Harcama limitleri dün açıklandı. Gündem olarak onu söyleyebilirim. Gelişen diğer haberler varsa onlara da bakar program içerisinde yer veririz. Şimdi şarkı reklam aramız, sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.13 saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Maç devam ediyor. Ürdün-Cezayir ikinci yarı başladı. Saat 6'da başladı karşılaşma. Ben girişi yaptığımda devre arasıydı ve Ürdün'ün 1-0'lık üstünlüğü vardı Cezayir önünde. Şu an dakikalar 52. Skorda herhangi bir değişiklik yok. Ürdün 1-0. Üstün ilk yarıda istatistiklere bakılırsa tabii ki dengede bir oyun gözüküyordu ama Ürdün attığı golle farkı yaratmıştı. Bakalım onlar bu maçı kazanabilecek mi? Eğer kazanırlarsa son karşılaşma da Arjantin mücadelesi olacak onlar için. Tabii ki zor bir karşılaşma ama en azından üçüncülük için son ana kadar o şanslarını değerlendirecekler gibi gözüküyor. Sürpriz olur buradan tabii Ürdün'ün. Gruptan çıkması beklenmedik bir hikaye. Bakalım maç uzun. Sen biraz baktın Ali abi. Var mı bir Cezayir baskısı? Bu arada hangi takım Cezayir diye sorsam sana hangisi Ürdün?
1: Cezayir beyazlar.
0: Cezayir beyazlar, Ürdün kırmızı. Biz de güme gitmeyelim burada.
1: Aynen. Terdes bir yeri gibi güme gitme.
0: Vallahi şaka yapmadım hani gerçekten.
1: Yukarıda bak orada için. Her zaman karıştırdığın zaman var. Yukarıda görüyor musun? Bayrağın yanında kırmızı var. Gördün mü? Onu o yüzden koyuyorlar.
0: He.
1: Gördün mü? Cezayir'in de beyaz var.
0: Evet.
1: O forma rengini işaret ediyor.
0: Yok, ben bunun olduğunu farkındayım da genelde orada böyle yuvarlak olarak ilk defa dikkatimi çekiyor.
1: Normalde altta isimlerin altına yazar evet. Şey yapıyordu takımlar.
0: Ona bakıyorum. Orada evet. Sarı kırmızı gözüküyor Ürdün'ünki. Cezayir'inki mor yeşil mi, mor sarı mı? Böyle bir renk. Ama evet dediğin gibi. Orada anlaşılabilirmiş.
1: Yani Cezayir baskısı var ama boş bir baskı. Az önce bir tane iyi bir kontra yakaladı Ürdün ki işte Jamal Sellami takımın başına geldikten sonra okuduğum analizlerde çok iyi geçiş yapabilen bir takım. Direkt golde Asya elemelerinde bir numaradaymış Ürdün. İlk karşılaşmada aslında onlar gene fena oynamamıştı hatırlarsan. Hani Avusturya önünde eğer takımların güç dengesine bakarsan, tecrübesine bakarsan ama 3-1 kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmada da şu ana kadar iyi savunuyorlar. Tabii Mahrez gibi bir silah var. Mahrez'in bir şeyler yapma ihtimali var. Bakalım.
0: Mahrez gibi silah geçen maç yedek başlamıştı.
1: Evet,
0: bu maç ilk 11'de.
1: Aynen. Bir de Maza var biliyorsun. Hı-hı. Ondan da beklenti çok yüksek.
0: Aslında Çaybi Frankfurt'tan, Guiri ileride o da evet, hepsi etkili oyuncular.
1: Kadro fena bir kadro değil. Bakalım ne olacak? Zaman da kısalıyor tabii. Şimdi ilk karşılaşmayı da Cezayir kaybetti. Orada da Arjantin önünde pas rekoru kırmışlardı ama isabetli şutları yoktu. Bu maçı kaybetmemeleri gerekiyor her türlü.
0: Devre arasında da hocası ki Petković iki değişikliği birden yapıyor. Merkezdeki ikiliyi değiştiriyor. Biri sarı kartlı Zeruki, diğeri Mudavi, Bentaleb ile Ben Buali'yi oyuna sürmüş.
1: Kalede bakalım. De Zidane var biliyorsun.
0: Evet, Luka Zidane. Sol bekte Ait Nuri var. Aynı. City'den. Sol stoper Ben Sebaini, Dortmund oyuncusu. Hani tek tek bakıldığında gerçekten iyi bir kadrosu var Cezayir'in ama şu ana kadar sonuç olarak en azından beklentileri karşılaşmış değiller. Evet, sondan başlayalım Ali abi. Sondan derken tabii Norveç-Senegal mücadelesi. Messi'ye geleceğiz birazdan. Messi tabii ki dünün en önemli gündem maddesiydi ama Norveç-Senegal'de Fransa'nın olduğu grubun ikincilik için en azından önemli karşılaşmasıydı. Ve Norveç ilk maçın ardından bu maçta da galibiyete ulaşmayı başardı. Senegal'i 3-2 mağlup etti. Formda oyuncusu, yıldız oyuncusu Haaland bir kez daha sahneye çıktı. Önce Ödegaard'ın ara pasında hareketlenip attığı gol var değil mi? Maçta tek tek gollere baktım. Umarım bir hata yapmıyorumdur. Ödegaard'ın gerçekten çok zamanlı, müthiş bir pası. Onu kaleciyle çaprazdan karşı karşıya bırakıyor ve tekte çok iyi bir son vuruş geliyor Erling Haaland'dan. İkinci yarıda geldi gollere. Önce 48'de. Diğer golde de Bergin pası Haaland'ın golünde yine 2 gol attı. 4 gole ulaşmayı başardı yıldız oyuncu. İlk golde Pedersen'den geldi. Pedersen de maça yedek kulübesine başlıyor ama Rierson sakatlanınca 13'te oyuna giriyor. Oradan sonra o da golü atmayı başarıyor. Senegal'in golleri Sar'dan geldi ama Senegal hep geriden gelmeye çalıştı. 2-0 geriye düştü. 2-1, 3-1 geriye düştü. 90+3'te de 3-2'yi buldular. Bu gol, son gol, girişte de bahsettim, Fransa'ya yaradı. Bu gol olmasaydı averaj olarak Fransa-Norveç mücadelesine eşit averajla gidilecekti. Ama Norveç daha fazla gol attığı için daha üstte olacaktı. Beraberlik yetecekti. Yani şu an gol mü oldu dedim. Golün tekrarını vermişler. Ben tertip spikerin şey yaptığı her şeyi...
1: izinden gidiyorsun.
0: Vallahi billahi. Vallahi önce gol mü oldu? Golü mü kaçırdın bir taraftan konuşurken?
1: Sen normal yayını yap. Ben tamam. Bir şey olursa söyleyeceğim sana.
0: Ben söyle ya. Tamam. Ben iki işi birden yapamıyorum şu anda. O golle birlikte Fransa da son haftaya grup lideri olarak girmeyi başardı. Norveç için bilmiyorum, hani not olarak benim elimde şey var sadece. Maçtan sonraki o sevinç görüntüsü.

0: Genco abi de alıntılamış. Onların taraftarları ilk maçta galiba onlar yapıyor. Ve bir süreden beri herhalde bir gelenek. Bu kürek
1: Evet,
0: çekiyorlar.
1: evet, evet.
0: Bu sefer oyuncular da eşlik etmişler maç sonu.
1: Aynen.
0: Ödegaard elinde davul işte vuruyor iki kere. Yerde futbolcular, tribünde taraftarlar kürek çekiyorlar ve o İzlanda'nın sevincine benzer hani uhtu. Burada yine benzer bir ses çıkarıp kürek çekiyor Norveçli futbolcu ve taraftarlar. O da güzel bir görüntü olmuş karşılaşma
1: Bu Dünya
0: sonrasında.
1: Kupası'nın hikayelerinden biri oldu. İşte New York'ta metroda yaptılar. Restoran,
0: Yürüyen merdivenlerde değil
1: aynen
0: mi?
1: restoranda yaptılar. Her yerde yapıyorlar. Şimdi Norveç taraftarlar bir araya geldiğinde hani güzel bir görüntü, ilgi de çekiyor. Her yerde yapılmaya başlandı. Norveç takımı da onlara eşlik etmiş. Tabii karşılaşmayı izleyemedik ama bir kere Haaland'ın tabii 2. Dünya Kupası maçında 4. golünü atması yani Messi'nin rekorunun çok da uzun sürmeyeceğinin bir şeyi ne derler göstergelerinden bir tanesi. Dün Mbappe de 2 tane attı. Yani Messi atmaya devam ediyor. Diğerleri de atmaya devam ediyor. Golcüler acayip başladılar bu turnuvaya. Tabii Haaland'ın dezavantajı Norveç takımı hani bundan sonraki süreçte kaç kez Dünya Kupası'na katılır? O. Yani bütün şeyi o. Yoksa hani daha iyi bir takımda olsa Haaland Dünya Kupası'nda sürekli gidecek. Almanya gibi, Fransa gibi bir takımda olsa herhalde o Dünya Kupası rekorunu kırmaya aday ilk oyunculardan biri olur. İki maçta 4 gol gerçekten olağanüstü. O önemli. Diğer tarafta maçın şöyle bir istatistiklerine baktım. Mesela Norveç 5 büyük şans yakalamış. Diğer tarafta hani Senegal'e bakıyorsun 4 büyük şans. Norveç'in 7 isabetli şutu var. Senegal'in 4. Toplamda Senegal daha fazla şut çekmiş. 16'ya 13. Topla daha fazla oynamış. %58'e %42. Ama kazanan 3-1 ile Norveç olmuş. Norveç'in tabii ilk karşılaşmada
0: 3-2.
1: 3-2. Norveç'in ilk karşılaşmada öyle çok bir şey oynamıyor gibi gözükürken Irak'a 4 gol atması. İlk yarım saatten sonra geldi 4 gol. Burada 3 gol birden atması. Aslında o hani konuşulan hücum gücünü de kullanabildiğinin bir işareti. İki maçta 7 gol çok iyi Dünya Kupası'nda. Son maç Fransa karşılaşması ama normalde zaten Norveç'e söylesen Fransa'nın ardından ikinci olacaksın. Seve seve kabul edecekleri bir anlaşma olurdu. Haaland da çok da umurumda değil demiş zaten Fransa'yla oynamak. Büyük ihtimalle bizi yenecekler. Büyük ihtimalle kupayı da alacaklar demiş. Norveç de kendi işine bakacak doğal olarak. Ama onlar açısından çok uzun bir süre sonra katıldıkları Dünya Kupası'nda gruptaki iki rakip karşısında da üçer dörder gol atarak böyle kazanmaları son derece iyi. Yani Senegal'de yani Fransa maçını tabii bir tarafa koymak lazım ama bu karşılaşmada puan almalıydı. Normalde en azından bir beraberlik çıkarmalıydı. Benim mesela bu karşılaşmayla ilgili tahminim beraberlikti. Ben gollü berabere kalırlar diye düşündüm. 2-2 yazdım hatta bizim oyuna da. Ama 3-2 bitti karşılaşma. Şimdi ilk karşılaşmada 3-1 kaybettiler değil mi?
0: 3-1.
1: 3-1, 3-2 yani eksi 3 averaj 0 puan. Yani
0: Son maç
1: iyi
0: Irak.
1: efendim
0: Son maç Irak.
1: son maç Irak ama en az bir 3 farklı galibiyet gerekir. Yani 3 puan ve 0 averaj belki sizi 12'de 8'e sokar üçüncüler arasında. Ama 4 farklı galibiyet de gerekebilir.
0: Yani şu an üçüncüler listesi var ama tabii tek maçı olanlar var, iki maçı olanlar var. Yani bir puanlı olan takımlar var. Senegal'de sıfır puanla 12. basamakta,
1: Eksi 3
0: üçüncüler
1: averaj.
0: listesinde -3'e var. Sıfır puanlı. Mesela Ürdün gözüküyor ama Ürdün şimdi puan alacak. Panama gözüküyor tek maç sıfır puan. Ama orada dengeler çok
1: İkinci
0: değişecek.
1: maçlar sonunda tamamlandığını
0: Evet,
1: anlayacağız.
0: o daha sağlıklı olacak. İkinci maç sonunda bakmak ama Senegal bu aşamada şansı yok. Son maçı kazandıktan sonra diğer
1: Evet.
0: sonuçlara bakacak.
1: Son maçta bir şeyler gerekecek yani bir fark gerekecek onlara. İsmail Jakobs da 54'te oyuna girmiş. Diouf yerine. O da bilmiyorum sakatlık mı tercih mi ama 54'te iki oyuncu değişikliği yapılmış herhalde tercih. Sakatlık gibi gözükmüyor.
0: Fikstür olarak da tabii Senegal grubun en güçlü takımıyla oynayarak başladı. Sonra ikinci en güçlü takımıyla ve en son en güçsüzüyle oynuyor. Norveç grubun en zayıf takımıyla başladı. Bir farklı galibiyet aldı. Biraz belki
1: bizim
0: özgüven
1: gibi işte.
0: depoladı.
1: Bizim gibi.

0: Ve bunu avantaja çevirdiler. Senegal'de de işte tam tersi bir durum. İlk maç mağlubiyette başlayınca etkisi olmuş olabilir bence bu karşılaşma için.
1: Motivasyon. Sen geçen gün Türkiye maçından sonra radyoda konuşurken acaba dedin Amerika ile başlasak daha mı iyi olurdu? Hani biz şey gibi başladık işte, Senegal gibi başladık. Yok pardon, Norveç gibi başladık.
0: Norveç gibi.
1: Senegal'de tam tersimiz başladı. Bence net şekilde en zayıfıyla başlamak her zaman için en iyi. Her zaman için.
0: Ben zaten iyisi. Sonucu gördükten sonra bunu söylüyorum. Hı. Bu biliyorum önceden canım. Aklıma gelen bir şey değildi.
1: Ama ne olursa olsun bana desen ki böyle bir şey var, hangisini seçersin? Her zaman için ben en kolayından başlamayı tercih ederim.
0: Normalde öyle zaten. Bence de hiç tartışma yok ama işte biz böyle takımlara karşı açmakta zorlanınca acaba daha açık oynayan bir takıma karşı oynasak daha mı iyi olurdu'yu insan düşünüyor ama tabii iş işten geçtikten sonra.
1: Onu da
0: sonra...
1: şeyde göreceğiz herhalde. Uluslar Ligi'nde.
0: Uluslar Ligi'nde Fransa...
1: Yani her türlü zor maçla oynayacağız ya. Belçika. Her türlü zor maçla oynayacağız ya. Hani bakalım daha böyle şey bir takım, bizden üste gözüken bir takımla oynadığımız zaman bakalım o dediğimiz ortaya çıkacak mı? Yani milli takımın tekrar böyle bir hücumdaki zenginliğini orada görecek miyiz bakalım. Tabi o zamana kadar hani inşallah çok fazla dağılmayız. Her şey yerli bir olmaz da milli takım açısından. Ama orada da yine bir test yaşayacak milli takım. İşin hücum anlamında. Hı hı.
0: Şimdi diğer maç Fransa-Irak mücadelesi gece 12'de başladı ama gün içinde de zaten uyarılar yapılmıştı. Maçın oynanacağı saatte hava şartları pek uygun gözükmüyordu ama zamanda başladı karşılaşma. 0-0 48'de de sanıyorum devre olmuş. Fakat devre arasına girildikten sonra da ikinci yarının zamanında başlayamayacağı duyuruluyor. Sürekli bir güncelleme işte maç 1.30'da başlayacak, 2'de başlayacak, 2.30'da başlayacak. Böyle bir şimşek çakıyor. Onun çakması zaten bir yarım saat daha atıyor kurallar gereği Amerika'da. O yüzden maç ancak 3 civarı başlayabiliyor ikinci yarısı. Ki ilk yarıda Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Dakika 14'te Mbappe'nin golü Olise'nin asistinde. Ki hani Olise asist yapıyor ama topa son dokunan oyuncu olarak yapıyor. Öyle çok asist gibi bir şey değil. Mbappe'nin orada son vuruşu gerçekten olağanüstü, ceza sahası dışından. Bu sefer ters ayağıyla, sol ayağıyla uzak köşeye doğru şutunu çekip kaleciyi avlıyor. İlk yarı 1-0 bitiyor. İkinci yarı geç başlıyor dediğim gibi. Ama Mbappe gollerine devam ediyor. Zordur tabii bu arada. Bu şartlarda maç yapmakta. Bu Dünya Kupası'nda ilk oldu bu.
1: Evet ilk oldu.
0: Bu kadar maçın işte şey yüzünden sarktı. Hava şartları sebebiyle. Kolay değil yani. Irak için de kolay değil. Fransa için de kolay değil. Futbolcu olmak bu tarz maçlarda kolay değil. Ama Fransa ikinci yarı gollerine devam ediyor. Mbappe bu sefer Irak kalecisinin hatasında golü buluyor. Dembele'nin asistinde. 66'da da Dembele Olise'nin iyi pasında bu sefer daha asist gibi asist. Dembele de sağ ayağıyla vuruşunu yapıp golünü atıyor Fransa. Belki daha farklı bir galibiyet bekliyordu herkes. Ben onlardan biriydim. Ben 5-0'lık galibiyet yazmıştım oyunda.
1: Ben de 5-0 yazdım.
0: Ama 3'te kaldı. Çünkü burada averaj da lazım olabilirdi Norveç'te grup liderliği için. Ben ona güvenerek aslında Fransa'nın durmayacağını düşündüm. Çünkü bir de Fransa'nın maçı daha önce başlıyor yani. Norveç'in ne yaptığını bilmeden mümkün olduğu kadar atmak isteyecek gibi hayal ettim ama belki öyle niyeti vardı Fransa'nın ama sahada pek karşılığı olmadı. 3'te kaldı Fransa. Irak önünde ama
1: erken 3'ü buluyorlar.
0: 66'da 3-0 olmuş işte.
1: Son bölüm belki biraz İspanya maçı gibi olmuştur.
0: Orada da 5 değişikliği yapmış. 68'de Cherki Due'yi almış. Hı. 83'te Gusto Aklius ve son bölümde de Mbappe çıkarıp Turam'ı sahaya sürmüş Deşam ama gol çıkaramamış burada oyuncular. Mbappe tabii burada yine ön planda olan isim 2-2 saymaya devam ediyor. Fransız Yıldız. O da Klose'nin sayısına ulaştı. 16 gol oldu Dünya Kupası kariyerinde ki bunu 16 maçta yaptı. Maç başına 1 gol. Gerçekten acayip bir noktada şu andaki Kylian Mbappe. Dünya Kupası dendiğinde büyük ihtimal akla gelecek ilk isimlerden birisi olacak futbol hayatı bittiğinde ki dün galiba röportajını da söylemiş ya da bir gün önce merak etmeyin demiş ben 40 yaşına kadar oynamam zaten siz beni o zamana kadar bitirirsiniz hani yersinize getirmiş eleştirilerinizi de.
1: Geçen günde Fransa Cumhurbaşkanı olmayı düşünmüyorum çünkü zaten yeteri kadar nefret ediliyorum demiş. Kendiyle ilgili bir farkındalığı var Mbappe'nin. Ama bence ilerleyen dönemde daha şey bir hale gelebilir. Daha böyle mütevazi bir hale gelebilir Mbappe. Bunları hemen şu an böyle dile getirecek kadar farkındaysa belki anlamıştır biraz daha farklı bir yola gitmesi gerektiğini. Ama Dünya Kupalarında bambaşka bir adam. Yani 14 maç oldu. 14 gol.
0: 16 maç.
1: 16 maç 16 gol oldu. Zaten bu Dünya Kupası'nda Klose'yi yakalaması bekleniyordu. Çok erken yakaladı yani. 2 maçta Klose'yi yakalamış oldu. Diğer tarafta Irak karşılaşma boyunca 4 şut çekmiş.
0: İsabetli
1: şutu yok. %44 topla oynamış. Tabii bu büyük ihtimalle skorla da alakalıdır. 3-0'dan sonraki skorla da alakalıdır. 2 tane korner atmışlar. Bakıyorum şöyle bir 413'te isabetli pas yapmış Irak. Yüksek bir rakam. Hı hı. Büyük ihtimalle işte az önce söylediğimiz gibi hani skorla beraber biraz oyunun temponun yavaşlamasıyla alakalı bu.
0: Bu sefer gerçekten gol. Cezayir 69'da 1-1'i buldu. Kornerden, sağ kanattan kullanılan kornerde Cezayirli oyuncu kafayı vurdu. Böyle kalabalık bir noktadaydı sanki. Biraz kaleye de uzaktı. Ama uzak tarafa gitti top. Kaleci uzansa da yetişemedi ve Cezayir golü attı. Golü atan oyuncu kim diye bakacağım.
1: Demin de bir duran topta gene kafa vuruşu yapmayı başarmışlardı.
0: Ben Buali. Evet. Oyuna sonradan gelen isim.
1: Ama kötü vurmuştu altı pasın üzerinde. Bu kez kornerde. Evet yani.
0: Yani
1: 4 kişi.
0: Evet 4.
1: 4 kişi var.
0: Ürdünlü var aslında orada. Ama tek Cezayirli oyuncu Ben Buali yükseliyor. Zor bir kafa yani.
1: Zor bir kafa. Güzel yere gidiyor. Yerde sekiyor.
0: Evet. Kalecinin uzanamayacağı.
1: Evet. Kalecinin ortaya. Sağına doğru.
0: Ortayı yapan da herhalde Mahrez diye düşünüyorum. Sağ taraftan sol ayaklı bir oyuncu ortayı yaptı. Çok da orta güzel bir ortaydı. Ama vuruş da bir o kadar. Evet. Güzel Ben Buali'den.
1: Güzel dakikada geldi gol.
0: Evet 69 şu an Ürdün Cezayir maçında dakikalar. 1-1'lik eşitlik var. Cezayir herhalde buradan sonra bir baskı kuracaktır bu golün moraliyle birlikte. Ben senin sözünü yarıda mı bıraktım abi? Gol diye bağırdım ama.
1: Yok işte Irak performansından bahsediyorduk. Yani İran zaten Dünya Kupası'na katılan ekipler içerisinde en zayıf olduğu, zayıf takımlardan biri olduğu birçok kez söylendi, yazıldı, çizildi. Benim de okuduğum her yerde hemen hemen aynı yorumlar yapılıyordu. Bir de çok zor bir gruptalardı. Yani biraz da şanssızlar o bakımdan. Yani Fransa'ydı, Senegal'di, Norveç'ti. Acayip bir gruba düştüler. O yüzden de performansı son derece normal Fransa karşısında.
0: 7.32 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2014 Dünya Kupası. Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat. Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik. O bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı hem de ev sahibine, Brezilya'ya.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
7: İşiniz

0: sayenizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
6: QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
7: Radyo Spor.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
7: Radyo Spor.
10: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
11: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesiyle başlıyoruz %70 bandında. Haliç'te Mecidiyeköy yönünde bir kaza vardı. Ardından Haliç Ortaköprü sonrasında bir de araç arızası vardı. Kazalı araçlar kaldırıldı ancak yoğunluk etkili, özellikle burada Zeytinburnu Haliç arası dolu diyebilirim. Basın Ekspresi Güneşli D5'e doğru bir araç arızası var. Kontrollü geçilmeli. Avcılar trafiği yoğun Haramidere Küçükçekmece arasında. Temde yine Haramidere bağlantı yoluyla başlayıp Altınşehir'e doğru uzanan Mahmut Bey istikametli dur kalklar var. Anadolu yakasında Kartal'dan Köprü 2'ye, E5'te de yine köprü Kartal'dan Köprü 1 ve Avrasya Tüneli'ne doğru uzun kuyruklardan bahsediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gayet açık ve boş. Kıyı şeritleri tercih edilebilir. Avrupa yakasında Trakya'ya doğru giderken Tertem'de Çatalca'da çalışma trafiği yarım saat oyalayabilir. Bir de İstanbul'un Kocaeli istikametli yine bir çalışmaya takılacağını söylemek mümkün. Gebze'den sonra Osman Gazi Sapa hizası ile birlikte tem Hereke'ye kadar trafiğe kapatıldı. Burada Akış E5'e ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. İstanbul Hereke arası E5 ya da Marmara Otoyolu zorunlu geçiş olarak kullanılacak. Ankara'ya döndüm. Bir kaza noktası NATO yolundan geldi. Tuzluçayır yönünde Tekmez Park lambalarında bir trafik kazası oldu. Bir de araç arızası var şehirde. Trafiği yoğunlaştıran İstanbul yolunda Sincan'a doğru jandarma alt geçişinde bir araç kaldı. Yine merkezde Turgut Özal Bulvarı'nın Ankomol gerisinde trafik yoğunluğu etkili olurken genelde otobanda da Pursaklar Sapağı sonrası İstanbul istikameti kalabalıklar var. Çok uzun soluklu zaman kaybı söz konusu değil. İzmir'deyiz. Yine bir kaza noktası olarak Anadolu Caddesi'ne döndük. Limana doğru eğlence merkezi hizasında bir trafik kazası var. Arkası bayağı yoğun. Aynı şekilde Bornova tüneller öncesinde Bornova yönlü otobanda da yoğunluk görüyoruz. Ancak kar tarafı şu an sakin görünüyor efendim. Ayrıntıların hepsini detaylı şekilde takip etmek için Radyo Trafik Mobil uygulamasını kontrol edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
10: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: rol içinde yoğun bir baskı var. Bu kural da biliyorsun korner konusunda VAR'dan uyarı gelebiliyor ya, hatalı kornerler out'a çevriliyor ama hatalı out'lar kornere çevrilmiyor. Biliyorsun değil mi bu kuralı?
1: Aa, onu bilmiyordum. Tersi öyle mi?
0: Tabii. Dün oldu mesela Arjantin maçında, dikkatli takip edenler
1: Messi'nin
0: görmüştür.
1: şutunu kaleci
0: Messi'nin
1: kurtardı.
0: şutunu kaleci kurtardı. Messi itiraz etti. Ama VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Çok net bir
1: Niye?
0: pozisyondu. Kural öyle çünkü.
1: Saçma değil mi?
0: Evet.
1: Ay Allah'ım ya.
0: Burada
1: Ya bu
0: da şundan herhalde, hani o kornerlerden sonra gol oluyor ya mesela. Yani hatalı bir korner, out verilmesi gereken pozisyonda korner veriyorsun, gol oluyor sonra mesela.
1: Tamam,
0: Bundan
1: belki
0: önüne
1: de ben o
0: geçmek için.
1: kornerden gol atacağım, aynı şey.
0: İşte belki ileride gelir ama şu
1: Allah
0: an
1: Allah yani.
0: bu yok.
1: Tam ondan gol oluyor
0: Şimdi az
1: oradaki.
0: önce korner oldu da oradan aklıma geldi.
1: Tamam,
0: Cezayir
1: ben bunu
0: Fener
1: bilmiyordum.
0: maçında,
1: Ben de
0: evet.
1: dün neden olmadı diye düşünüyordum bak. İyi ki söyledin.
0: Evet, Murat Feristan'ı da yazdı. Oradan da gördüm. Biraz es geçilen bir şeydi bu. Ben de aslında senin gibi biliyordum. Sonra baktım olmuyor birkaç maçta. Dünle birlikte iyice kafamda oturdu. Korner olan pozisyonlar out'a döndürülebiliyor.
1: Evet.
0: Ama out olan pozisyonlarda hakem korner diye var, karışamıyor. İki oluyordu da. Böyle bir kural var bilmeyenler için. Bilmeyenler için bir şey daha hatırlatayım. Şimdi gelen mesaja da baktım reklam arasında. Hala bizim çıkma ümidimiz olduğu hissine
1: Evet ya.
0: kapılan
1: Evet.
0: izleyen, dinleyenler var. Vatandaşlarımız var. Biz elendik. Biz ikinci maç sonunda elendik. Bitti. Yok. Yani yeni kurallar çerçevesinde genel averaj yok. İkili averaj var. Bizim ikili averajda Paraguay ve Avustralya'yı geçmemiz mümkün değil. Çünkü iki takıma da kaybettik. Amerika'yı zaten puan olarak geçemiyoruz. Biz elendik. Geçmiş olsun. Bitti. İstersek 10-0 yenelim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz elendik. Yalnız bununla ilgili de Mehmet Ünlü'nün bir önerisi var. O da şöyle demiş. Tüm takımların son maça iddialı şekilde çıkması için diyor. İlk iki haricinde o geriye kalan 24 takım arasından diyor en iyi 8 takımı bir üstüne çıkarsın. Yani grupta 3 puanla sonuncu mu oldun? Mesela. Ama averajın o kadar iyi ki o listede işte 8 takım arasında belki girebilirsin diye. Hani son takımların da en azından son maç için bir iddiası olması açısından en iyi 8 grup üçüncüsün değil de en iyi 8 puana sahip takımları bir üst tura çıkarmak gibi bir şeyden bahsediyor.
1: Güzel bir fikirmiş. Bravo. Mehmet Ünlü'yü tebrik ediyorum. İyi düşünmüş bence. Güzel. Mantıklı yani.
0: Şimdi Türkiye'nin bizim bir iddiamız yok. İşte başka takımların da bu elenen takımlar var. Onların hiçbir iddiası yok son karşılaşmada ama bu kural olsa bu şekilde Mehmet Ünlü'nün dediği gibi belki bir farklı galibiyetle olabilir yani, bilmiyorum onun da
1: Belki
0: şeyini.
1: 24'te 8'e gireceğim. Çok
0: Evet.
1: düşük ihtimal ama bir umudum olacak.
0: Aynen 12'de 8 normalde işte 12 grup üçüncüsü var. Orada 8'e girmen lazım şu anda. Ama bu kuralla birlikte, Mehmet Ünlü'nün önerdiği kuralla birlikte grup sonuncularına da bir şans düşüyor. Mesela biz ilk maçlar sonunda nasıl bir senaryo kurduk? 4-4-4-4 bitebiliyordu grup. Yani 4 puanla sonuncu olup eleniyorsun ama mesela Mehmet Ünlü'nün dediği değişiklik olsa 4 puan takım sonuncu olsa dahi net şekilde o en iyi 8 üçüncü arasına girer. 4 puan yeter çünkü.
1: Ya da şansı olur yani işte en kötü
0: Ya
1: yani.
0: da şansı evet olur. Ama işte şu an öyle bir kural yok. Belki bunlar tabii yaşa yaşa insan kurallar değişiyor, gelişiyor. Eklemeler yapılıyor, çıkarmalar yapılıyor. Belki önümüzdeki dönemde gelir ama bu turnuvada bu haliyle uygulanıyor yani. Ve 2-1 oldu Cezayir.
1: Gene
0: Ürdün
1: duran top.
0: önünde
1: Gene
0: başını
1: duran
0: geçti.
1: top.
0: Evet, korner yine sağ taraftan kullanılan bir korner ama bu sefer net bir vuruşta değil de top birkaç kez şey oldu değil
1: Ya
0: mi?
1: aslında vurdu, gene kafayı vurdu. Altı pasın içine düştü. Orada tamamladı oyuncu.
0: Golü atan da Guiri
1: Evet.
0: oldu sanıyorum. Cezayir'in santrforu.
1: Ürdün hiç
0: Büyük de bir
1: çıkamadı ama
0: sevinç.
1: yani ilk golden önce de bir kere çıktılar. Yani biz yaklaşık işte bir 20-25 dakikadır takip ediyoruz. Ondan sonra hiç çıkamadılar. Tamamen kapanıp skoru korumaya oynayınca Cezayir'de duran toplarla rakibi çözdü. Duran top savunması tabii bayağı kötü gözüküyor Ürdün'ün. Cezayir'de de fizikli oyuncular var. Yüksek oyuncular var. Bak gördün mü? Offside mı?
0: Yok.
1: Değil
0: O
1: mi?
0: oyuncu. Ha, oyuncu offside olacak. Evet.
1: Offside
0: Vardan
1: olabilir.
0: döner bir pozisyon.
1: Çok ince ama offside
0: Pozisyon
1: olabilir.
0: vardan döner. Mahrez iğneyi kesmiş topu. Hakem şu anda gol verdi. Yardımcıdan ve teknolojiden herhangi bir uyarı gelmedi. Demek ki offside'sa bile kıl payı bir.
1: Öyle offside. Öyle zaten ayağı önde gibi gözüküyor biraz.
0: Hakem de
1: Vinčić.
0: Evet, Vinčić tecrübeli isim. Şu an VAR'dan uyarıyı bekliyor da. Peki şimdi biz
1: çok ne... da kritik dakika
0: konuşmadık. Evet, kritik dakika. Ürdün'de iki değişiklik birden yapacak golden sonra, ama gol tabii geçerli sayılmama ihtimali yüksek. Tekrar da ekrana o çekiyorlar çizgi açısından gelmedi. Başka şu an kontrol getirdi. Yapılıyor. Hani biz izleyiciler için. Böyle bir eleştiri gelmişti ya programda, tekrarlar çok şey verilmiyor diye tartışmalı pozisyonların. Mesela şimdi golün tekrar veriliyor ama offside kamerasından değil. Hatta burada bir penaltı da olabilir.
1: Evet, elde
0: bu arada
1: olabilir, aynen.
0: Gol iptal edilip evet, ürünün oyunun eline çarpıyor.
1: O yüzden hiç gerek yok. Golü verin, hiç uğraştırmayın biz. Yani orada golü vermeyecekseniz penaltı vereceğiz. Çünkü penaltıya bakılıyor galiba şu an.
0: Şu an önce penaltı.
1: Evet. Bence ona bakılıyor şu an. Zaten burada penaltı var bence.
0: Altta ne yazdı? Az önce VAR'la ilgili bir şey.
1: VAR gol çek yazdı sadece.
0: Önce gole bakıyor. Sonra ikinci olarak da penaltıya evet. bakacak.
1: Uğraştırma işte, golü verin, devam. Verdi
0: VAR
1: golü.
0: VAR golü verdi mi?
1: VAR gol diyor.
0: VAR gol diyor.
1: Verdi yani. Zaten oyuncular da pozisyonlarını aldı.
0: Ama hakemin de tabii vücut dilini okumak lazım burada. Ekrana yansıtılan da benzer bir karar çıkacak mı? VAR gol. Ama check over falan yazması gerekmiyor mu? Bitti hani.
1: VAR gol yazdı işte.
0: Bakalım, biz de beklemedeyiz şu anda. Evet, en son gol yazıldı.
1: Gol. Ben verdim ya.
0: Bana çok offside gibi gelmişti pozisyon.
1: Orada ama Ürdünlü oyuncunun ayağı öndeydi. Hmm. Vücudu geride gibi gözüküyordu da ayağı biraz
0: ayağı
1: öndeydi.
0: Es geçtim o zaman. Ait Nuri çıkıyor. Hacan mı giriyor acaba?
1: O galiba, evet.
0: Bu Young Boys'taki
1: evet, evet.
0: Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen. Ben de geçenlerde gördüm. Alternatif sol bek o. Ait Nuri'ye. Bizim takımlarında belki tekrar gündemine gelebilir. Dünya Kupası'ndan sonra. Evet, Ürdün-Cezayir mücadelesi. Şu an golün tekrarda veriliyor. Offside kamerasından.
1: Bak, gördün mü ayağını?
0: Oo, evet, onside diyor.
1: Ya biz de bu işe pazartesi başlamadık. Evet. Baktık.
0: Bravo. Ben valla net offside diye gördüm ama Guiri geriden hareketlenmiş. O yüzden gol verildi. Cezayir son bölüme 2-1'lik üstünlükte giriyor. Dakikalar 86. Cezayir ilk maçta Arjantin'e 3-0 kaybetmişti. Şimdi Ürdün'ün de 2-1'lik galibiyette en azından grup üçüncülüğü için bir avantaj yakaladı. Son maçı da Avusturya ile olacak ve orada da grup ikinciliğini tabii ki kovalayacak. Averaj olarak oraya bir bakalım. Averaj nasıl olacak o grupta, J grubunda. Avusturya'nın averajı şu anda 0. Cezayir'in de -2 olacak. Beraberlik Avusturya'ya yetecek. O karşılaşmada grup ikinciliği için. Zaten Cezayir'e de bu maçı kazandı. Son maç berabere kaldı. 4 puan. En iyi yeter. 8 üçüncüden biri olmak için yeterli olacaktır. Çok çok büyük ihtimalle. Fena değil iki takım içinde. O zaman son maç mesela berabere bitse iki takımın da işine geliyor. Beraberlik denenebilir mesela o karşılaşmada.
1: Bizim şey de öyle.
0: Avustralya tabii Paraguay
1: maçı
0: da
1: öyle. Direkt berabere maçı. Yani.
0: Riske girmesine
1: beraberlik
0: gerek yok.
1: Beraberlik oranı yani. 1.56 falan çıkar o maçta.
0: Evet, onlar da son maçlarda çok fazla böyle senaryo görebiliriz. Yani beraberliğin yettiği çok sayıda karşılaşma olacak gibi.
1: O yüzden işte mesela senin, daha doğrusu Mehmet Ündür'ün söylediği, senin anlattığın hikaye mantıklı oluyor yani. Herkese bir havuç göstermek. Hani şansın az da olsa onu denemek için o mücadeleyi verirsin Dünya Kupası'nda.
0: Ya da tekrar genel averaja dönersin. Yine şansın var.
1: Genel yani
0: biz ABD'yi genel averaj düşün, ikili averaj değil. Bizim üçüncülük için hala bir şansımız.
1: Burada niye öyle yapmışlardı? Yani gerekçe neydi?
0: Bu Dünya Kupası'ndaki takım sayısı arttı. Daha güçsüz takımlar geldi ya. Bu takımlara karşı çok farklı skorlar olabilir diye. Orada bir avantaj sağlamasın o güçlü takımlar diye, benim bildiğim kadarıyla. Hani Almanya Kurasa maçı gibi 7-1'lik çok maç olabilir. Grubun dengesini değiştirebilir. Farklı galibiyetler. O yüzden bu şeye döndüler. UEFA'nın ikili averaj sistemine döndüler. Bundan kaynaklı. Eğer 48 takım değil, işte bir önceki gibi kaç takımdı? 32 takımlı olsaydı yine klasik genel averaj olacaktı.

7.40 saatlerimiz Ürdün-Cezayir maçı devam ediyor. Dakikalar 78. Az önce su molasından dönüldü. Bir birlik eşitlik var. Cezayir'in de bir baskısı var. Onlar da 1-0 geriden gelip şu ana kadar 1-1'i buldular. İkinci

0: Orada bir değişiklik öngörülmüyordu ama 48'e çıkınca böyle bir değişiklik yaptılar. Ama tabii bunlar da değişebilir. Yani tekrar bakarlar bu turnuvada artısına eksisine, olumsuz bir şey çıkarsa da tekrar genel viraja dönebilirler bir sonrakinde.
1: Yani lig usulü olan, içinde lig usulü olan kupalarda 32 takım, 8 grup, ilk ikinin çıktığı kadar daha iyi bir şey yok.
0: Yani çok net yani.
1: Formasyon yok yani şu ana kadar. Ama
0: 64 yapsanız o da çok takım oluyor. Hani 48 değil 64 daha düz ayak ama
1: evet.
0: o da çok
1: Ama o da olur biliyor
0: fazla.
1: musun ileride?
0: Olmaz diyemiyorum.
1: Bence o da olur yani.
0: Zaten bütün takımları katacaklar yakında işin içine. Evet,
1: Gene vurdular
0: 7.51
1: kafayı ya.
0: saatlerimiz. Kornerde yine
1: Her
0: sağ kanattan kullandı
1: kornerde
0: Cezayir.
1: vurdular ya kafayı.
0: Evet, vurdu. Arka direkte bu sefer Cezayirli oyuncu dokunamadı. Ama bir tehlike yarattı Cezayir maçında artık. Son bölümü 7.51. Biz bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
8: Dükkanlar.
7: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova.
10: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
11: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
12: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
13: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: Radyo Spor.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.55 saatlerimiz Ürdün-Cezayir karşılaşması devam ediyor. Dakikalar 90+3. Şu anda Ürdün bir baskı kurmaya çalışıyordu az önce beraberlik golü için ama bakalım yeterli olacak mı? Şu anda da gol tekrarı, ikinci golün tekrarı ekrana getiriliyor. Bu sefer ortayı yapan oyuncu Mahrez değilmiş. Mahrez'in yerine Hacı Musa anladığım kadarıyla oyuna giriyor. O ortayı yapan oyuncu. Ürdün'de işte dakika 90+4 şu an top. Onlar da Cezayir 11 oyuncuyla kendi yarı sahasına çekilmiş durumda ama Ürdün elindeki topu çok kötü kullandı. Top out'a gitti. Kale vuruşuyla tekrar Cezayir oyuna başlayacak. Diyelim bakalım. Takip ediyoruz karşılaşmayı bir taraftan. Sizlerden gelen mesajlar Messi'ye de Arjantin'e de gireceğiz. Şu maç bir bitsin. Aradan çıksın. Sürekli çünkü maça dönüyoruz. Ondan sonra kesintisiz Arjantin ve Messi konuşuruz. Bizim gruptan çıkmamız için tek şans Avustralya ve Paraguay beraberliğe yatıp fair play veya şikeden birden elenmesi de olur demiş Murat Erdoğan. Evet, matematiksel olarak bir şansımız yok normal şartlar altında ama ancak bu tarz şeylerle.
1: Peki Amerika maçını izlemeyi düşünen kaç kişi var?
0: Kalkıp sabah 5'te Cuma günü.
1: Evet.
0: Mesainin olduğu gün. Bir de 5'te. Diğer maçlar hadi 7 ve 6 hafta evet. Sonuydu.
1: Evet.
0: Şimdi 5'te bir de hafta içi mesaisi. İddiamız yok. Çok zor ya.
1: Var mıdır acaba gerçekten izlerim? Yani ne olursa olsun ben bu karşılaşmayı izlerim diye. Dün sen hat-trick'te diyordun belki de milli... Sen söylemiştin galiba. Milli takımın üzerindeki stres azalınca iyi bir sonuç, iyi bir futbol olabilir diye. Aslında ihtiyacımız da var. Ama bir taraftan da o sonuç geldiğinde ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Neredeydiniz? Niye oynamadınız şimdiye kadar?
0: Şey örneği de verdim ya dünkü programda. Anadolu takımları da böyle İstanbul takımları büyüklere gidiyorlar. İlk yarı 3-0, 2-0 geride. İkinci yarı oynamaya başlıyorlar ama neredeydiniz oluyor yani.
1: Yani bence de çok azildir karşılaşma. Dün bizim reklam tarafıyla konuştuk. Birçok firma spot reklamlarını çekmeye başlamış.
0: O da kötü oldu yani bütün sektör içinde o zaman bizim.
1: Kötü oldu ama çünkü şöyle şimdi tabii hazırlıklar yapılıyor. Hepsi milli takımın başarısı ve coşkusu üzerine kurulu reklam kampanyaları. Şimdi milli takım elenmiş. Milli takım elendikten sonra o reklamlar döndüğü zaman insanlar hem sinirleniyor hem de gülüyor yani. Şimdi ne alaka diyor yani hani bu reklamlar. Doğal olarak firmalar da artık yayınlamayalım demeye başlamışlar. Bizim de reklam kuşaklarında belki şey yaparsınız, fark edersiniz bazı reklamlar artık yayınlanmıyor. Normal ama burada çok garip bir şey yok. Yani firmalar için de garip bir şey yok. O kararı alanlar için de garip bir şey yok. Normal.
0: Normalde diyor dinleyicimiz Şafak Öztürk. Arkadaşlarımla toplanıp izlemek için plan yapmıştık ama bu milli takım için kalkmam uyurum daha iyi demiş. Murat Erdoğan az önce mesajını okumuştuk. Ben Paraguay maçını izlemedim. Bunu hiç izlemem demiş. Evet yani Paraguay maçını izlemeyen ABD maçını hiç izlemez. Çok doğru.
1: Çoğu kişi ilk iki maçı izledi. Öyle ya da böyle. Hı-hı. Kalktılar izlediler. Biraz geç kaldılar. Gece uyumadılar. İzlediler her türlü. Çoğu kişiden bahsediyorum. Ama Amerika maçı için hani izlerim diyen ben şu ana kadar görmedim.
0: Hidayet Çüme Konya'dan. Keşke finallere kalaydık da sabahlara kadar uyumasaydık demiş. Devamında bir şey demiş ama onu anlamadım. O izleyecek mi izlemeyecek mi dinleyicimiz. Mehmet Ünlü ben 4'te kalkıp izleyeceğim diyor. Almanya'da tabii 4'te olacak.
1: Allah tebrikler.
0: Yok izlemeyeceğim. Amerika bizi yener demiş Abdullah iken. Mesela o da izlemeyen tarafta. Bir çırpıda gelen mesajlara bakıyorum. Normal şartlarda elensek de her türlü izlerdim. Ancak kısmet değilmiş. 60 şut çektik yaklaşımı bayağı soğuttu. İzlemeyi düşünmüyorum.
1: Bitti maç.
0: Demiş. Cezayir 2-1 kazandı Ürdün'ü. Geriden gelip mağlup etti. İkinci maçında ilk puanlarını aldı. Ürdün ise puansız. Ürdün'ün son karşılaşması Arjantin olduğu için Ürdün de elendi. İkili averajda Avusturya ve Cezayir'e geçme şansı yok. Bizim durumumuza düştü şu anda Ürdün'de. İki takımla oynadı. İki takıma kaybetti. O iki takımın da 3'er puanı var. Grup lideri daha oynamadıkları Arjantin 6 puanda. O yüzden Ürdün iki karşılaşma sonrasında
1: aynı Amerika-Türkiye maçı oldu.
0: Elendi, evet.
1: Birebir aynısı oldu.
0: Arjantin-Ürdün mücadelesi.
1: Arjantin de grup liderliği garanti.
0: Garantiledi, aynen. Ürdün kazansa grup liderliği garanti olmuyordu Arjantin'in, ama Cezayir kazanınca veya puan alınca Arjantin'de grup liderliği kesinleşmiş oldu. Bir başka mesaj: Muzaffer Yüksel, milliler söylemleriyle epey insanı rencide etti. Başkan da dahil, o yüzden izleyen sayısı epey düşer demiş. Ama dinleyicimiz mesela kendisi kalkıp kalkmayacağını söylemiş. Hala bir ihtimal var anladığım kadarıyla kalkması için. Sabah kalkıp işe gitmek olmazsa her türlü kalkardım maçı izlemek için demiş. Ama hafta içine denk gelmesi de bir sıkıntı, doğru. 5'te kalkarım muhtemelen, 5-0-5'te gol yemiş oluruz. Geri hemen uykuya dalarım diyor Sedat Berk dinleyicimiz. Güzel. İzleyeceğim diye tek şey mesaj. Şimdi, az önce Konya'dan yazan dinleyicimiz Hidayet Bey, izleyeceğim demiş.
1: Bravo Hidayet Bey, tebrikler. Mehmet Ünlü'ye tebrikler. Bizim çocuklar sempatik bir takım. Ama çok kısa sürdü. Bir anda böyle işlerin değişmesi. Orayı da çok, oradan da çok fazla uzaklaşmamamız gerekiyor. Yani tekrar eskiye dönmeyelim. Tekrar yine milli takımda da sıfırdan başlamayalım yani. Hani tamam, burada hatalar oldu. Biz de iki maçtan beri söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani teknik direktör hatası oldu. Yönetim hatası oldu. Oyuncuların hazır olmadığını anlattık. Bir şeyler var yani milli takımda yerinde gitmeyen, ama hani bir anda da tamamen böyle insanların oluşturduğu o bağı milli takımdan koparmamak gerekiyor. Onu da unutmayalım yani. Hani tamam, eleştirelim. Belki bazı değişiklikler olsun milli takımda, olabilir, bu da normal, ama hani tamamen böyle dışlamaya da gerek yok. O yüzden işte milli takımı yönetenlerin de hakikaten her söylediğinin şu an çok büyük önemi var bence.
0: Yani konuşmamaları daha iyi yönetenlerin,
1: konuştuğu
0: özellikle
1: zaman iyiye gitmiyor çünkü.
0: Yani illa bir cephe açılıyor orada, evet. Konuştukça
1: yani oyuncular için de öyle bence.
0: Katılıyorum.
1: Oyuncular da olabilir yani, hani işler kötü gitti, dediğim gibi belli sebepleri var, bence durduk yerde kötü gitmedi bu milli takım. Ben ona inananlardanım. Ama sonuçta benim milli takımım. Benim ülkemin takımı. Ve bu oyuncularla yola devam edilecek ağırlıklı olarak. O yüzden de böyle tamamen o duygusal bağı da koparmamak gerekiyor.
0: Bu biraz yine sonuçlarla alakalı abi, maalesef. Şimdi sonuçlar almadık diye böyle. Mart ayında bu kadar değildi mesela bizim durumumuz. Tam tersi, büyük bir heyecan vardı. Şimdi Eylül ayında Uluslar Ligi'ne iyi başlarız. Yine bir unutulur yani. Geçer.
1: Ya öyle geçer de bazen işte kopuyor o şey. Hani biliyorsun bizde bir ara şeyden, aa milli takımın maçı mı var? Bugün haberim yok. Hı hı. Yani o noktadan çok uzağız şu an. Ama böyle tekrar oraya doğru sokmamak lazım. Yani işte az önce sen ne dedin? Konuşmasalar daha iyi. %100 haklısın. Çünkü konuştuğu zaman diyor ki Adalet Bakanı'nı göreve çağırıyorum. Yani eleştirenleri hapse atın. Yani şimdi
0: orada eleştirenleri demiyor ya, bence. Tamam, okay, hakaret yani edenleri diyor da işte demese daha
1: aynen
0: iyi.
1: Aynen yani, hani zaten hakaret eden varsa onu, sosyal medyada karşılığını görüyor
0: zaten
1: yani.
0: Zaten evet, özelde konuş bakanla, söyle yine yapma yani, gerekeni de hani.
1: Böyle bir dünya yok yani, artık, hani insanları evet bu şekilde milli takımla karşı karşıya getirecek. Çünkü orada milli takım diye bakıyor insanlar. Ne biçim yağmur yağmış yalnız.
0: Evet, Fransa maçının ilk yarısının bitimine doğru da bayağı yağmur var. Hüseyin abi şimdi yazmış. O da Amerika'dan dinliyor. 19'daymış orada karşılaşma. Stadyumda mecburen izleyeceğiz demiş. Bir de çok sayıda insan maça gitmekten vazgeçip geri döndü diyor etrafında.
1: Çok doğru.
0: O da var yani. Hani.
1: Evet, benim de arkadaşlarım da şeyi iptal etti.
0: Ahmet maçına gitmeye vazgeçti.
1: Tabii planı iptal etti. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Esport olarak 3. maça ekip gönderecektik. Biz de göndermiyoruz artık.
0: Hadi ya.
1: Yani ne yapacağım? Niye göndereyim ki şimdi? Yani?
0: Yok zaten şu an şey de kötü. Vallahi hiç hesapta olmayan bir şey ya. İki maç sonunda eğlenmek yani, herkes. Ya
1: biz hani kesin devam ederiz. Yani. O yüzden üçüncü maç ve hani sonrası son, ondan sonrası için devam edelim diye planlama yapmıştık. Yani elimizde patladı.
0: Şimdi şöyle mesajlar da gelecek ve gelebilir diye düşünüyordum. Gelmiş. İnşallah 5-6 gol yeriz de bunlardan kurtuluruz. Bizim en karanlık noktayı görmemiz lazım diye bir bakış var dinleyicimiz Onur Bey'den mesela. Şafak Bey, Amerika maçını Arizona'daki kertenkeleler bile izlemez demiş. Ankara'dan Kaya, ben izlerim işe giderken. İzlerim demiş.

0: Oktay, pardon Oktay değil, Recep Bahçeli Evler'den. Ben iki maçı izledim. Bu maçı da izlerim. İzleyeceğim diyor.
1: Güzel.
0: Murat Edis, Montella, Hakan, Kerem, Meri'yi görmeyeceksem izlerim. Yoksa sinirlenmeye gerek yok demiş. Doktor Atilla, o da ABD'ye gol atarız diyor. Avustralya ve Paraguay topu bize teslim edip 10 kişiyle defans yapmıştı. Tuzağa düşmüştük. Ama Amerika maçında öyle olmaz. Gol atarız demiş. Sinan, ben İstanbul'dan uyumayı düşünüyorum. O saatte uyanmak kısmet olur mu acaba diye düşünüyorum. Kısmet olmayacak gibi demiş. Pek niyeti yok. Konya'dan Barbaros, o da bu maçı bence TFF başkanı bile izlemez diyor.
1: Ya şimdi milli takımın nasıl tepki vereceğini tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Yani Mert'in söylediği gibi de olabilir. Hani biraz daha rahatlamış, artık o stresten arınmış bir milli takım da olabilir. Amerika'nın rotasyonuyla beraber, olası rotasyonuyla beraber daha rahat bir maç çıkartabiliriz. İyi oynayabiliriz, kazanabiliriz. Ama tam tersi de olabilir. Hani ben yüzde bile veremiyorum açıkçası düşündüğüm zaman. Hangisi daha ağır olur? Yani tamam, çok kötü bir milli takım da görebiliriz. Onu da gördük çünkü. Hani zamanında onu da gördük. Yani iş koptuktan sonra tamamen artık şeyi bırakan bir milli takım da olabilir. Tabii burada nasıl tercihler yapacak? Acaba bugüne kadar güvendiği oyunculara tekrar forma şansı verip hadi biraz kendinizi ispat edin mi diyecek? Yoksa tamamen yeni bir 11 mi çıkartacak? Yani o kadar oyuncuyu Amerika'ya getirdi. Onlar da Dünya Kupası'nda forma giysin diye mi düşünecek? Mesela sen ne yapardın? Teknik direktör olsa hangisi doğru sizce?
0: Vallahi herhalde ruh halime göre değişirdi, ne yapacağım. Çok, çünkü tek bir doğru yok burada da. İkisi de olabilir.
1: Yani İkisi de olabilir ama hani Uğur Meleke de zaman zaman der ya, böyle gözünde ateş yanan oyuncuyu bulması lazım teknik direktörün. Yani belki hakikaten kenarda bazı oyuncular oynamak için ölüyorlar. Yani çok istekliler belki. Hani onları o seviyede görmediği için bu ana kadar oynatmadı. Belki onlara forma şansı vermesi lazım. Belki hibrit olması lazım. Hani kalecini değiştirme mesela. Örnek veriyorum, memnunsan, ki çok memnun değildir Uğurcan'dan ama hani ilk aklıma geldi diye söyledim kaleci. Onu değiştirme mesela. Ne bileyim, sol bekinden memnunsan değiştirme, ama bazı oyuncular var, değişmesi gerekiyor, onları değiştir. Öyle bir hibrit de olabilir ama çok zor karar. Yani hangisini yapsan tamamen o oyunculardan ne alacağınla alakalı. Yani onu da iyi tespit etmen gerekiyor.
0: Bu arada değiştirmeye kalksan herkesi değiştirebilirsin, Kenan hariç herhalde. İlk 11'den Kerem'i değiştirmek, Yunus'u son maça göre, Arda'yı, Hakan'ı, İsmail'i, Merih'i, Abdülkerim'i. Hadi Mert yine fena değildi. Ferdi olabilir. Kalede Uğurcan dediğin gibi tabii. İyi bir turnuva geçirmedi.
1: Aynen.
0: Değiştirmek istesen
1: değiştirirsin.
0: Çoğunu değiştirirsin.
1: Ama aynı zamanda kardeşim, hani siz çok iyi oyuncularsınız. Böyle böyle oldu. Çıkın kendinizi ispat edin.
0: Tabii, o da olabilir.
1: Bu maçı adam gibi oynayın yani, ya da işte kendiniz gibi oynayın. Adam gibi değil de kendiniz gibi oynayın. Hani o da bir alternatif. Oyunculara o şansı vermek de. Ama belki adamlardan geçti yani. Hani ayakları geri geri gidiyor.
0: O
1: belki
0: da ters tepebilir. Hani o fırsatı verdin, yine çok kötü oynadılar. Fark yedik. Bu oyuncular zaten şu anda çok sıkıntıda.
1: Kötü durumda. Neden oynatıyorsun hala yani?
0: Evet. Sosyal medyada daha da büyük tepki olabilir. Bu oyunculara çok riskli yani. Zor kararlar. O yüzden bilemiyorum ben de Montella'nın ne yapacağının, hangisinin doğru olduğunu. Onu biraz oyuncularla belki birebir.
1: Tabii onu. Yani bunlar fikir ama lazım. Burada anlayacak olan direkt Montella, başkası anlayamaz onu.
0: Bu maç izleyecek misiniz, izlemeyecek misinizle ilgili çok mesaj geldi. Kendine güvenen hoca Serdal Şen diyor ki Paraguay maçı 11 ile başlar ABD maçına da diyor.
1: O diyor yani, bir şans daha veririm.
0: Evet, güveniyorsa tabii kendine. Amerika muhtemelen epey yedekle çıkar. Konsantrasyonu da düşük olur. Bu sebeple de şansımız yüksek bence demiş dinleyicimiz. İki maça da bakmadım. Hiçbir başarı beklemiyordum bu takımdan. Maalesef yalıtmadılar. İzmir'den Umut. Enteresan mesela, iki maça da hiç bakmamak da. Bu kadar futbolu sevip Dünya Kupası'na biz 24 yıl sonra katılmışız. Hani iş gereği bakamadıysa ayrı tabii ki ama bakabilecekken bakmadıysa garip ya.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. Tercih meselesi tabii, saygı duyuyoruz ama garip diyeyim hadi. Ülke puanı diye bir şey yok mu? Maçı kazanmalar lazım demiş. Var. Evet, her oynadığın maçtan puan alıyorsun.
1: Dünya
0: o da doğru.
1: Sınırın da şeyi yüksek.
0: Katsayısı değil mi?
1: Katsayısı en yükseklerden biri.
0: Hazırlık maçların da katsayıları var. Oynadığın rakibin gücüne göre değişiyor. O yüzden
1: dünya sıralamasındaki yerine göre.
0: Her maç önemli.

0: O yüzden evet biz elendik diye böyle bırakacağımız maç değil. Yani Montella bu maçı kazanacak kadroyu çıkarması lazım dediği gibi. Hakan da Merih'i izlerken acı çektim resmen. Lütfen çağırmasınlar demiş. Ya bu Hakan Çağanoğlu da o geçmişten gelen mirasın devamı görüyorum ben. Hakan'a yapılan bu eleştirilerin. Çünkü o etiket bir kere yapıştı mı? Hani oluyor ya bazen sosyal medyada da böyle bir şey bir kere ortaya çıktı mı sonrasında yalanlansa bile o ilk çıktı haliyle genelde akılda kalıyor. Bir etkileşim oluyor. 10 milyon mesela o tweet. Yalanlanıyor. 100 bin etkileşim. Hani o yalanlanma boşa gidiyor. Akıllarda hep o kalıyor. Hakan'ın da dezavantajı bu. İnsanların aklında Hakan milli takımda performans veremeyen bir oyuncu olarak yer etti. Aslında süreç içerisinde o değişti bana kalırsa ama insanlarda demek ki genelde pek değişmedi. Yani o aradaki iyi dönemi şu an yok hükmünde birçok futbol sever için. Yani bu iki maça bakıp işte Hakan milli takımın el freni falan gibi yorumlar yapılıyor futbolun da hayatında acımasız.
1: Geçen seneki transfer dönemi de bence etkili oldu Hakan'da.
0: O da olabilir. Bu transfer dönemi de hatta ekle. Evet. Burada da Fenerbahçe'de Hakan Safi'yle adı geçti yine. Menajerin açıklamaları.
1: Yani hani şimdi mesela Galatasaray'la olduğu biliniyor Hakan'ın. Geçen sene Galatasaray'la görüşmeler yaptı. Olmadı. Mesela ondan sonra Fenerbahçe'yle görüştü. O da olmadı. Ondan sonra mesela Fenerbahçe'yle görüşmedim dedi yani. Yalanladı böyle mesela. Bu da bence rahatsız edici bir şey. Ondan önce o Trabzonspor macerası biliniyor. Hakan'ın ceza aldığı durum biliniyor. Şimdi bu sene de aynısı oldu yani. Yani Galatasaray Hakan'ı düşünebilir. Hakan'ı gidebilir. Belki Hakan'ı da alabilir. Ama mesela Hakan Fenerbahçe'yle görüşüyor. Ondan sonra görüşmedim diyor. Yok diyor. Alakası yok diyor falan. Hani şimdi böyle de olmaması lazım. Mesela hani Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olup o kulüplerde, farklı kulüplerde oynayan birçok insan var. Birçok oyuncu var. Bu ayıp bir şey de değil. Profesyonel hayat son derece normal. Herkes tabii tuttuğu takımda oynamak ister. Ama bazen şartlar olmuyor. Ama mesela hani bunu böyle transfer görüşmesini yapıp yapmadım demek, ne alaka demek, o hiç yakışmıyor bence. En kötüsü o bence. Hele bir milli oyuncu hiç yakışmıyor. Hani milli takım kaptanına iki kere hiç yakışmıyor yani. Olabilir yani, tamam Galatasaray'la görüştün olmadı. Galatasaray'la görüştüm olmadı. Ben de Fenerbahçe'yle anlaştım. Bitti ya, ne yapalım yani hani. Dünyanın sonu değil ki. Olabilir. Ama bu yokmuş gibi o hareketlere girince bence işte geçen sene hatta senin dediğin gibi işte bu seneyle beraber orada da biraz imajı zedelendi. Bir de buna bunu tersini insanları düşündürecek performansı da ortaya koyamadı. Kötüydü yani Hakan şeyde Dünya Kupası'nda. Hatta en kötülerden biriydi. Fizik olarak hiç hazır değil. Dün mesela işte Amerika'daki bir arkadaşım var, onunla konuşuyorum. Ya diyor adam şut atamıyordu. En iyi yaptığı şey şut atmak. Ona bile gücü yok diyor mesela. O da öyle görmüş. Hı hı. Hakan'ı izlerken. Bunlar etkili oldu bence. Hakan'ın bu şeyinde, imajının tekrar geriye gitmesinde.
0: Tabii biz birebir ne yaşandı? Hani ben de Fenerbahçe'de görüştüğünü düşünüyorum. Hakan Çağanoğlu'nun, ama hani kendi diyebilir ki görüşmedim. Yok, yapılan haberler doğru değil. Ama işte az önceki olay gibi. Olay gerçeklerde bitmiyor. Olay algıda bitiyor. Şu anda algı Hakan'ın Fenerbahçe'yle görüştüğü, değil mi? İki dönemde de. Bu dönemde de. Bu saatten sonra mesela Galatasaray transferi de çok kolay değil. Fenerbahçe'ye gelse milli takım performansı sebebiyle yine çok kolay değil. Yani kendi Türkiye kariyerinin de sanki eğer gelecekse Hakan Çağanoğlu zorlaştırmış oldu. Burada yine büyük tartışmaların içinde olur. Bir de kariyerinin bu bölümünde sakatlık sayısı da bir nebze arttı. Bununla ilgili o Merih'in YouTube kanalında da bu tarz gelen eleştirilere de anlam veremediğini söyledi. Hani bu kadar maç yapıyoruz tabii ki olacak diyor arada sakatlık. Tabii ki haklılık payı var ama onun adedinin arttığı ve yaşının da artık belli bir noktaya geldiği de belli Hakan'ın. Hem sakatlık konusu, hem performans, hem Galatasaray Fenerbahçe dediğim gibi kendi işini zorlaştırdı bu süreç yönetimiyle beraber. Tabii ki alacağı para belki çok yüksek olacak, yine gelmeye göz alacak ama gelirse de çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Ancak çok iyi performanslarla bu sıkıntıları unutturur Hakan Çağanoğlu. Evet, milli takım dedik. Bir araya gidelim. Çok sayıda mesaj geldi ama milli takımdan bir Arjantin'e dönelim. Bugün hiç Arjantin'den, Messi'den bahsedemedik. 8.15 oldu saatlerimiz. Aradan sonra Arjantin Messi buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e. Vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a. Bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
2: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak ol.
3: Sporda eğlendirin kardeşi Milyoner.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.20 saatlerimiz Arjantin-Avusturya maçıyla şimdi devam ediyoruz. Dün akşam çok da güzel bir saatte oynandı karşılaşma. Saat 20'de başladı. Herhangi bir hava muhalefeti

0: sıkıntısı olmadan Arjantin-Avusturya maçını ve Lionel Messi'yi izledik. İlk maç çünkü sabaha karşı oynanmıştı Etik yaptığı Cezayir maçı. Onu takip edememiştik. Özetten artık karşılaşmaya bakmıştık. Özet de tabii gayet keyifliydi Messi'nin gollerini izlemek ceza sahası dışından. Ama dün canlı canlı maçın içinde 90 dakika boyunca izlemek de bambaşka bir keyif. Ve o keyfin karşılığını da Messi yine verdi. İki gol birden gönderdi Avusturya ağlarına. Denemeler de yaptı. Penaltı kaçırdı. Ama günün sonunda tarihe geçmeyi başardı. Klose'nin 16 gollük rekorunu tarihe gömdü Messi. 18 gole ulaştı Dünya Kupaları tarihinde ki önünde daha bir grup maçı daha var. En kötü bir tur daha oynayacak ki finale kadar gitme ihtimali de var. Arjantin belki hücumda çok iyi gözükmüyor ilk Cezayir maçında da ama savunması da bir o kadar dengeli. Dengeli bir takım. Hatta dün Scaloni'nin bir sözü önüme düştü. Ancelotti yavaş oynuyorlar mı demiş Arjantin için sanki eleştiri gibi ama Scaloni bence o eleştiri değil bir övgüydü diyor bizim açımızdan.
1: Temposu yüksek değil diyor ama zaten herkes görüyor yani Ancelotti Arjantin'e kötülük olsun diye onu söylemiyor ya da Arjantin'i eleştirmek için söylemiyor. Gördüğünü söylüyor. Arjantin, tespit diyor da yani.
0: Şey, Ancelotti öyle bir profil değil zaten rakibi öyle iğneliyim falan. Tespit olarak ben de gördüm. Scaloni de öyle düşünmüş. Öyle de bir takım. Çok tempoyu yükselten bir takım değil. Sağ kanadında hani kağıt üzerinde Depaul oynuyor. Sol kanadında Almada oynuyor
1: Almada
0: ki.
1: Almada hangi ayak? Ağırlıklı olarak sağ ayak.
0: Sağ ayaklı ve.
1: Bekler çıkmıyor.
0: Almada atletik oyuncusu değil mi? Evet. Atletico'nun da öyle çok düzenli oynayan oyuncusu da değil. Bekler dediğin gibi sol beki ben maçta kimdi falan uzun süre şey yapamadım. Zaten tanımadığım bir oyuncu.
1: Medina.
0: Onu pek görmedik. Solda işte ilk maç Montiel bu maç Molina oynuyor. Acayip bir takım aslında. Hücumda çok ön planda olan oyuncu yok ama bir şekilde bu takım Messi başrolünde gollerde atıyor. Aslında tam bir turnuva takımı şu anda Arjantin.
1: Yani Arjantin'le alakalı turnuva öncesinde ne düşünüyorsak, ne yazılıp çizildiyse turnuvada görülenler de hiç farklı değil. Paketten sürpriz bir şey çıkmadı. Tam olarak düşünülen çıktı. Gerçekten de 10 tane oyuncu Messi için oynuyor. Messi de o takımın ona sunduğu lüksü şu ana kadar kullanıp takımı belli bir noktaya getirebiliyor hala. Bunu izlemek tabii ayrı bir keyif, enteresan. Yani dün bilmiyorum fark ettiniz mi Martinez'in yaptığı hücum presini. Ya, akıl almaz bir pres yaptı tek başına. Hani Messi yürüdü, bazı yerlerde durdu. Yürüdü ve durdu. Ama Martinez ben inanamadım yani. Hani Inter'in kaptanısın sen. Sen de artık belli bir yaşa geldin. Ama öyle bir özümsemiş ki bu durumu. Hani Arjantin böyle 4-4-2 de diyebilirsin. 4-4-1-1 de diyebilirsin. Ama daha çok 4-4-2 gibi artık yani. Hani Messi gerçekten yürüyor. Ama hani Martinez, McAllister, Enzo, Depaul, ondan sonra kısmen Almada. Yani hepsi akıl almaz şekilde temaslı oyuncular, rakibi bozan oyuncular, sert oyuncular ve bunu da çok iyi yapıyorlar. Daha savunmayı söylemedim bile yani. Hani, bu arada şey çok önemli. Romero sakatlığı ne durumda?
0: O bir önce darbeyle sakatlandı ama sonra tuttuğu yer darbe aldığı yer değil.
1: Zaten sakattı biliyorsun.
0: Evet.
1: Mesela o çok önemli. Arjantin'in kupada gidip gidemeyeceği yerle alakalı olarak. Otamendi iyi oyuncu ama iyi oyuncuydu daha çok. O yüzden de Romero'ya çok ihtiyacı var. Dolayısıyla Arjantin takımı rakiplerine kolay fırsat vermiyor. Maçın hiçbir anında. Çok büyük bir mücadele var. Ve o çok büyük mücadelenin de işte karşılığı sahada Messi'nin yaptıkları gibi gözüküyor. Yani ben mesela merak ettim. Acaba dedim Messi kötü bir gününde olsa Arjantin nasıl üretecek? Ha, kenarda çok acayip adamları da var. Mesela dün Nico Paz girmedi. Hani oyuna sonradan Julian Alvarez'i sokabiliyor.
0: Ben mesela Simeone'yi çok beğeniyorum. O süre dayı bulamadı daha turnuvada.
1: Simeone girmedi daha oyuna.
0: Barco mesela ilk maçta o da girip etki evet, bırakmıştı. Evet. O da girmedi.
1: Yani öyle oyuncular da var kenarda. Ama
0: Celso var.
1: Nico Messi Gonzalez olduğu gibi sürece de sistem bu. Belli. Yani hani buna dokunulmayacak. Şimdi diğer tarafta da Messi'ye bakıyorsun. Ya dün penaltı kaçırdı. İki gol attı. Bir topu çizgiden çıktı. Bir topu da kaleci kurtardı. Daha ne yapabilir mesela bir oyuncu? Hücum aksiyonu olarak takımda. İkinci goldeki bir kontrolünü vermişler. Onu gördün mü?
0: Yok.
1: İkinci golde ceza sahası içerisinde ortalık karışınca kim Messi'ye pas verdi bilmiyorum ama çok kötü bir pas veriyor. Şöyle ayağını böyle yan çevirerek topun hızını öyle bir öldürüyor ki önünde. Zannedersem sol ayağıyla yapıyor o işi gene. Topu önünde öldürüyor böyle ama çok kötü bir pas normalde. Hani mesela sıradan bir oyuncuya atılsa top taca falan bile gidebilir yani. O kadar kötü. Onu kontrolünü böyle defalarca izleyin diye, bu hareket 100 kere izlenir diye böyle ağırlaştırarak vermişler. O zaman fark ediyorsun. Yani dün mesela şöyle bir durum var. İşte tribünler, zaten Arjantin tribünleri bu Dünya Kupası'nda bayağı iyi. Geçen Dünya Kupası'nda da öylelerdi ama bu kez hani Amerika kıtasında olmasının da verdiği avantajla bayağı iyi. Ama herkesi mutlu eden bir adam var. Yani Messi gol attığında herkes mutlu oluyor. Ekran başındakiler de bence mutlu oluyor. Tribündekiler de mutlu oluyor. Öyle bir özelliği var Messi'nin. Yani şu an böyle pamuklara sarıldı. Artık kariyerinin son döneminde, son Dünya Kupası'nda. Herkes istiyor ki gene başarılı olsun. Mesela senle Dünya Kupası başlamadan önce işte acaba o büyük imajı, o çok başarılı imajı bu Dünya Kupası'nda riske etmesi doğru mu değil mi diye konuşmuştuk. Ben daha 2022 Dünya Kupası bittikten sonra aynı şeyi düşünüyordum ya. Hani artık Dünya Kupası oynamasına gerek yok. Her şeyi yaptı diye düşünüyordum. Ya 2 maç 5 gol. Dün gene hat-trick yapabilirdi.
0: Rahat.
1: Çok rahat. 2 hat-trickle Dünya Kupası'na başlayabilirdi. Arjantin nereye kadar gider bilmiyorum. Yani İspanya, Fransa, İngiltere gibi takımlarla oynadıkları zaman onların savunmalarını çözmeye bu sistem yeter mi, yetmez mi bilmiyorum. Şimdi Avusturya işte ilk maç Cezayir, yani bunlar zaten en fazla maksimum grupta üçüncü olabilecek seviyede takımlar. Ama yani Messi'yi izlemek, Messi'nin gol atmasını izlemek dediğim gibi büyük bir keyif. Dün o yüzden çok güzel bir futbol gecesiydi. Yani bence çoğu insan çok mutlu oldu. Bir de Ronaldo ile ilgili bir eleştiri yapabilir miyim?
0: Senin program senin abiciğim. Yap yani bir şey.
1: Ya dün şimdi izliyorum böyle işte sosyal medyada videoları. Gary Lineker'e denk geldim. Geldin mi sen ona denk geldin mi? Gary Lineker anlatıyor işte. Ronaldo Gary Lineker'le konuşmuyormuş. Sebebi neymiş biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Lineker bir röportajda en iyi oyuncu Messi demiş. Sebebi buymuş. Biz diyor aramız iyiydi diyor. Dışarıda yemek falan yiyorduk diyor. Sonra da bir röportajda bana sordular diyor. Hani en iyi oyuncu kim diye. Ben de Messi dedim diyor. O günden beri benimle konuşmuyor diyor. Cristiano Ronaldo. Ya işte anlatabildim mi? Bu yani iyi bir şey değil. Hani sen çıkıp dışarıda yemek yediğin futbolun efsanelerinden bir tanesi. Şu an İngiltere'nin açık ara bir numaralı yorumcusu. Yani ona bile tahammülün yok mesela. Hani Messi demesine. Sen kaç yaşında adamsın? 40 yaşında adamsın. Biri senden daha iyi olduğunu söylediği için onunla selam sabahı kesiyorsun. Bu da Ronaldo eleştirisi olsun günün.
0: Konuyla
1: Ronaldo eleştirisi. Ha dedim ya hani Messi insanları mutlu ediyor. Uh-huh. Hani Messi gol attığı zaman benim gördüğüm insanları mutlu oldu.
0: Ronaldo'cular hariç.
1: Hani şöyle bir şey var yani neredeyse çoğu Ronaldo'cu da bence artık daha net bir şekilde anlıyordur aradaki farkı, bu yaklaşımı, bu bakış açısını.
0: Nereden çıkarıyorsun?
1: Ben öyle diye
0: umuyorsun bence.
1: Öyle hissediyorum. Yani
0: temenni diyorum sanki. Yani
1: bu şey rekabeti değil. İş sadece sen 1000 tane gol attın, ben 500 tane gol attım. Mesela dün Thierry Henry de söylemiş. Hani Suudi Arabistan liginden bir tane oyuncu söylemiş. Onun da demiş 500 tane golü var. Şimdi demiş daha mı iyi oyuncu yani? Mesela benden daha mı iyi oyuncu oluyor diyor yani. Hı hı. Öyle bir şey yapmış. Hani Ronaldo'nun 1000 golüne gönderme olarak. O yüzden Hani bir tarafta bir oyuncu böyle gol atarken herkes mutlu oluyor. Diğer tarafta böyle hep haberler

0: bu yönde yani. Hep böyle bir gereksiz bir rekabet, gereksiz bir zorlama, gereksiz bir böyle hani ego. Hala ben buradayım, bitmedim, ölmedim muhabbeti. Yani gerek yok artık. Onun da kariyerinin bu döneminde daha böyle kucaklayıcı. Yani onun da vedası Messi'nin vedası gibi olmalıydı. Böyle imajı zedelenerek insanları böyle biraz daha kendinden soğutarak değil. Aynı Messi gibi olmalıydı yani bu kadar büyük bir oyuncunun vedası. Ben biraz oraya takılıyorum. Bu olaya takılıyorum. Yani dün bilmiyorum sadece benim timeline'ımda mı öyle de hani bakıyorum gerçekten mutlu ediyor insanları Messi'nin gol atması. Hani Messi'nin kırdığı rekorlar. Mutlu oluyor insanlar. Bu çok bence değerli bir şey. Kariyerinin bu döneminde artık futbolun sonuna gelirken sen bir gol atıyorsun diye insanlar hala deli gibi seviyor. Zaten 1.000 tane attı adam yani. Hani 1.000 tane attı. Ona hala seviniyor insanlar ama istiyorlar ki daha çok atsınlar yani. Ve bunun bir sebebi olması lazım. Artı bir eleştirim daha var. O kime? Sence?
1: Mbappe.
0: Messi'nin berberine.
1: Ha.
0: Adamın enseyi beyincikten almış. Kardeşim bu nasıl bir tıraş ya? Gördün mü?
1: Ben
0: Hiç
1: dikkat
0: kimsenin
1: etmedim öyle.
0: dikkatini çekmedi mi? Ha?
1: Messi istemiştir belki ya.
0: Ya öyle tıraş mı olur ya?
1: Bilmiyorum, ben hiç dikkatimi çekmedi.
0: Hani biz çocukken çırağı verirlerdi arada biz küçüğüz diye. Ondan sonra öyle kuşa döner çıkardık yani. Messi'nin enseyi beyincikten almış adam yani. Böyle bir tıraş yok. Lütfen Messi kardeşim dikkat et buna da. Kapa
1: Geçen
0: parantez.
1: videosu vardı. Depay yine berberde bile şeydi. Yanındaydı.
0: Messi mi koruyordu?
1: Aynen, Messi'nin dikilmiş orada. Fotoğraf mıydı, video muydu? Onu gördüm
0: Onu
1: tıraş olurken
0: görmedim.
1: Messi de. Şeyine, tıraşına bakmadım, dikkat etmedim. Mbappé'ye bir eleştirim var mı? Ha, gerçi Mbappé övdüm bu programda.
0: Yani
1: Pardon, Mbappé
0: Mbappe
1: övdüm.
0: bence anlamış yani gidişatın pek iyi olmadığını. O imajın ciddi anlamda zedelendiğini. Çünkü insanlar kolay vazgeçiyorlar. Hani öyle çok ben seviyorum işte Mert'i ondan sonra sonuna kadar Mert ne yaparsa ne ederse falan. Bence o devirler biraz geçti. İnsanlar bakıyor, tartıyor, kararını veriyor. Hani belki böyle senden tamamen uzaklaşmıyor ama hani bir şey koyuyor, bir mesafe koyuyor yani. Mbappe de bence anlamış pek iyiye gitmediğini imajının. Boşu boşuna söylemiyor çünkü onları. O iki şey boşuna söylenmemiş o cümleler.
1: 8:33 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bankam Tombank, kartıma bin.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 8.36 saatlerimiz Lionel Messi'yi, Arjantin'i, arada da Cristiano Ronaldo'yu konuşuyoruz. Şimdi gelen mesajlardan bir tanesinde şu vardı. Arjantin milli takımındaki futbolcuların Messi'ye olan saygısı çok hoşuma gidiyor demişti. Mesela Portekiz'de o hissiyat yok, hala yok. Hatta mesela Arjantin'de bir oyuncu çıkıp şey der mi ya da demiş midir daha önce? Ya Messi de bizim gibi bir oyuncu. O da işte bizden farkı yok falan gibi. Yani Neves'in Ronaldo için söylediği söz. Aslında hep alt metinde orada tam olarak Ronaldo'yu benim sevmediklerinin şeyini ben hissediyorum. Zaten ekranda hissediliyor da açıklamalardaki o ton da bence belli oluyor. Bunu çok alakasız bir yere bağlayacağım şimdi de. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Fatih Terim için düşünüyor ya. Hani onun ne demek istediğini vücut dilinden ben anlıyorum diyor. Mesela biz hiçbir şey yok diyoruz Fatih Terim açıklamalarında ama o belki başka şeyler biliyor bilmediğimiz bizim. Ona yoruyor mesela. Ben de hani baktığımda Neves'in açıklamaları, diğer futbolcuların vücut dillerini. Hani Ronaldo'da o şey yok. Bu yıllardan beri böyle. Hiç işte olmadı sanki Ronaldo üzerinde bir birleşme. Ama Arjantin son dönemde Messi üzerinde o birleşmeyi çok net şekilde yaşamış gözüküyor.
1: Evet işte biri çok farklı yani tamamen açıdan. Hani takım onun için oynuyor. Diğer tarafta takım diyor ki olmasa daha iyi sanki.
0: Evet onu hissediyorsun yani. Hı-hı. Net şekilde tabii bunu söylemek mümkün değil yani. Bruno Fernandes bunu söyleyemez ya da Neves bunu söyleyemez ama işte vücut diliyle, sahadaki tavırlarıyla, maç sonu açıklamalarıyla onu hissettiriyorlar. Bu da Ronaldo'nun tabii üzerine düşünmesi gereken bir şey yani. Ben neden bunu sağlayamadım? Messi nasıl bunu sağladı? Ama artık tabii çok geç yani. Ronaldo tabii düşünse de bir şey değişmeyecek yani. 41 yaşına geldi. Belki de son turnuvası Cristiano Ronaldo'nun kariyerini o bu şekilde inşa etmeyi tercih etti. Tarihin gördüğü en büyük golcülerden biri gol rakamlı olarak ama ya oyun olarak Messi'yi izlediğinde bu yaşında dahi çok farklı bir oyuncu yani. O zaten bizim nezdimizde Messi'yi farklı kılan da işin o tarafı. Dün hem gollerini atıyor, Ronaldo kadar gol atıyor ama Ronaldo'dan çok daha fazla oyun içinde katkı veriyor. Dün ilk golün yaratımında da mesela yine Messi'nin payı var. Topu orada tutan, boştaki takım arkadaşını gören.
1: 88'de kaptığı topu gördün mü? Orada da tribünler ayağa kalktı.
0: Evet sağ tarafta çizgide. Aynen. O da çok iyi. Hani oyunu yaratıyor, yönetiyor, bitiriyor. O koşuları yapıyor. Her şeyin içinde var Lionel Messi ve gerçekten dokunuşu, kontrolü çok pürüzsüz ya Messi'nin. Ronaldo gibi ya da başka futbolcular gibi değil. Yani Messi her anlamıyla topçu. Dün de yine klasını gösterdi. Maçın son bölümünde de bir topu alıp gitti. Böyle birkaç kişiyi geçti. En son faulle durduruldu. Orada da eski Messi'den esintiler sunuyor gibiydi ama pozisyon faulle sonuçlandıktan sonra Messi'yi bir yakın çekim çekti.
1: Nefes nefese.
0: Nefes nefese. Tabii. Bitmiş artık. Pek fazla o işlere de girmemesi gerektiğini sanki gösteren bir sekanstı. Yani hele ki maç gerçi orada 1-0'dı galiba. Girecekse de belki daha böyle berabere giden maçlarda enerjisini o kadar harcamalı. O toplara pek
1: ama o işleri girmemeli. De yapıyor mesela. Yok, bir yapıyor. Pozisyon oldu. Bir pozisyonda top sağ tarafa açıldı. Ondan sonra bir depar attı, o topu tuttu. Evet. Ondan sonra takım arkadaşına verdi. Ondan sonra yine bir iki dakika dinlendi. Ama zaten böyle oynuyor.
0: Dinlene dinlene.
1: Evet dinlene dinlene oynuyor işte. Arjantin takımı da onu zaten sağlıyor. O imkanı sağlıyor. Tekrar hani maçı izleyenler mutlaka fark etmiştir Martinez'in olağanüstü hücum presi çabasını.
0: Martinez ama pres yapacak çünkü bir önceki Dünya Kupası'na ne oldu? İlk iki maç ilk 11'di. Sonra Alvarez'e kaptırdı formasını. Çünkü Alvarez çok daha çalışkandı. Evet. Formayı istiyorsan Martinez olsan çalışacaksın.
1: 64-65'te de çıkardı.
0: Yine çıkardı evet.
1: Çıkardı yani çünkü ona can dayanmaz. O yaptığı koşullara can dayanmaz. Müthişti.
0: Messi'nin eleştirebilecek noktası penaltı konusu olabilir kariyerinde. Bir türlü penaltılarda o beklenen şeyi sağlayamıyor. Bu 149. penaltısında 33. kaçırışıymış ve Dünya Kupası tarihinde hem en çok penaltı atan hem en çok penaltı kaçıran oyuncu da olmuş. 3 kere kaçırıyor Dünya Kupası'nda. 7'nin 3'ü. Bu akan oyundaki penaltılar bu arada. Maç sonundaki seri penaltı atışları dahil olmayan hesabı söylüyorum ben size. Bundan önce de Asamoah Gyan'la o rekoru paylaşıyormuş. 2 ama 3'le dün kaçırıyor. İlk defa da avuta vuruyor topu. Daha önce kaçırmış.

0: kaçırdığı iki topta kaleci kurtarışları var ama ilk defa auto atıyor.
1: Valla gelirken vücut dilinden ben kaçırabilir diye düşündüm. Herhalde birçok kişi aynı şeyi düşünmüştür. Şeye de baktım ben. Bir önceki Dünya Kupası'nda attığı penaltılara da gene böyle gelirken bir duruyor. Ondan sonra acayip yavaş vuruşlar yapmış. Çok böyle köşeye değil. Hani kaleci sadece yanlış yeri tercih etti diye olan goller var. Penaltıları riskli gerçekten.
0: Bir de dün şey istatistiğini paylaştılar. Takımda Messi'den çok daha yüzdeli penaltı atan iki futbolcu var ilk 11'de. McAllister 13 penaltının 12'sini atmış. Enzo Fernandez de 12 penaltının 11'ini atmış. Bunlar iyi yüzdeler.
1: Onlar artık seri penaltılarda kendilerini gösterecekler.
0: Evet ama işte kritik bir maçta Messi'den ziyade bu oyuncular atması yani bu tabii istatistik olarak söylüyorum. Her zaman istatistik tabii sahada geçerli olmuyor. Messi ise Messi atıyor. Ronaldo ise Ronaldo atıyor ama böyle bir penaltıcı şeyi de var. Arjantin'in elinde havuzu var. İyi penaltıcıları var. Ki Lautaro da kötüymüş galiba penaltı yüzdesi.
1: Öyle mi?
0: Aynen. O yazmamışlar bile.
1: Yani seri penaltı olursa Enzo atacak. McAllister atacak. Ondan sonra şey atacak.
0: Montiel girecek.
1: Montiel girecek kesin.
0: Son şampiyonda gol atan.
1: Lautaro'yu attırırlar ama büyük ihtimalle.
0: Yedek başlarsa çünkü 120 dakikanın sonunda olacağı için.
1: Alvarez atar.
0: Alvarez atar. Yani kim oyundaysa evet. Santrforlardan o atar.
1: Kaleci zaten Emiliano Martinez. Senle Lucky Analiz'in YouTube kanalında yaptığımız programda ben sana sormuştum. Kulüp takımları ve Dünya Kupası'nda 33 tane penaltı atılmış Emiliano Martinez'e. Adam onunu kurtarmış. Onunu kurtardığı gibi ikisi de out'a vurulmuş. Yani 33 penaltının Emiliano Martinez'in kalesine gelen kulüp takımları ve milli takımda seri penaltılarda bu. Seri penaltı atışlarında. Onu kurtarılmış. İkisi de out'a gitmiş. 33'te 12 yani. O da acayip bir cepte böyle bir şey. Arjantin için bir bilet adeta.
0: Aynen. Bir dinleyicimiz Savaş Çetin, Arjantinli futbolcular yalakalık derecesinde Messi oynuyor. Portekiz'de Bruno Fernandes ve çetesi Ronaldo'ya karşı oynuyor demiş ama şimdi burada bu ifade tabii yalakalık gibi ben görmüyorum diğer futbolcuların Messi'yle birlikte oynamalarını. Bayağı Messi'nin o hükümdarlığını mı demek lazım? Kabul etmişler. Martinez de olsan, Alvarez de olsan, takımda Romero da olsan, kim olursa olsun Messi o takımın yıldızı. Bunu benimsemişler yani. Bunu severek de yapıyorlar benim gördüğüm. Hani yalakalık çünkü kötü bir tabir. O biraz daha çıkarcı bir taraf. Benim gördüğüm Arjantin'de öyle bir çıkar peşinde değil de bayağı içten gelerek Messi'ye o saygı duyuluyor diye hissediyorum.
1: Ya öyle zaten.
0: Yani aksi bir şey bugüne kadar görmedik futbolculardan. Bir de dün ilk defa gördüm de Arjantin milli takımının sahaya çıkarken bir ritüeli varmış. Bunu Scaloni döneminde galiba 2021'deki Copa Amerika'da başlatmışlar. Bunların özel bir şekeri varmış sanıyorum. Onun da bir adı vardı şimdi not almadım ama. Depay ile Paredes maçtan önce ısınmaya yürümeye çıktıklarında stada onlardan yiyorlarmış. Böyle bir gelenek. Geçen Dünya Kupası'na da yapmışlar. Burada da yine dünkü maçta dikkat çekmiş o. Ben de Twitter'da gördüm. Böyle bir uğurları, gelenekleri, ritüelleri oluşmuş Scaloni döneminde.
1: Dün de mesela Maradona'nın Tanrı'nın eli ve ikinci golü. Hani dünya futbol tarihine geçen iki tane gol. İngiltere maçı. Onun da tam yıl dönümüymüş. 40. yıl dönümüymüş. 1986. Maradona o Dünya Kupası'yla zaten futbol tarihine geçmişti ve belki de o maçla adını böyle iyice kazımıştı futbol tarihine. Çünkü ilk gol hani elle atıyor. Tanrı'nın eli attı. Hiçbir zaman itiraf etmiyor elle attığını. Ama sonra attığı golde gerçekten dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi. Onun tam 40. yıl dönümünde Messi'nin de bir Dünya Kupası maçında işte iki gol atması, ikinci golün hakikaten çok güzel olması. Orada 5 tane oyuncu var kaleciyle beraber. İşte ilk golünün gene kendi imza golü olması. Hani yayın oralardan sol ayağıyla kalecinin sağına
0: tam
1: doğru.
0: Tam o boş koşuları çok iyi atıyor çok ya iyi Messi. Kendini çok iyi boşta bırakıyor. Takım arkadaşları da tabii onun boşta kalmasını sağlıyor. O da bir imza golü.
1: Atlama falan da çok evet. Harikaydı yani. Messi orada olduğunu biliyor adam.
0: Alma da galiba üzerine atlayan oyuncu.
1: Aynen.
0: Hata da şekillendiren
1: o da isimdi. Enteresan oldu. Güzel oldu. İşte Arjantin tribünlerinde zaten görüyorsun. Yani Maradona şeyleri.
0: Pankartları.
1: Pankartları. 20 kişi varsa 18'in üzerinde 10 numara ve Messi forması. Onlar da hani bütün ülkede zaten adamın, işte az önce dinleyicimiz öyle söylemişti, alakası yok yani, liderliğini şeyini kabul etmiş durumda. Bir de onlar seviyorlar yani böyle biraz ilahlaştırmayı. Arjantin biraz onlarda var, şeylerinde, futbol kültürlerinde var. Maradona sonrası işte Messi de oraya kendini şey yaptı, koydu. Dün söylemiştik hani bu adam milli takımı bırakmak zorunda kaldı demiştik. Orada da 4 tane final kaybetmiş üst üste Arjantin milli takımıyla. En son Copa Amerika'yı kaybedince artık bırakmak gerektiğini hissediyor. Ağlıyor falan. İşte öyle bir şey gördüm, yazı gördüm. 4 final kaybetmiş. Bu adam bir de 4 final kaybetti. Yani. Hmm. Yani onları da kazansa zaten.
0: İşte kazansa belki bu hikaye olmayacaktı.
1: Evet, aynen, öyle de olabilir. Doğru.
0: Yani kazansa belki başka bir hikaye olacaktı. Bu kadar güzel olmayacaktı. Dün gördüğüm bir istatistik, o da Messi 17 galibiyete ulaşmış Dünya Kupaları tarihinde ve en çok galibiyet alan futbolcu olmayı başarıyor. Bir kez daha böyle tarihe geçiyor ki şimdi sırada bir de Ürdün karşılaşması var. En kötü o maçı da herhalde kazanır Arjantin, bir aksilik olmazsa rekoru daha da geliştirebilir. Maçın başında Arjantin penaltı kazandı. Ben de dün iddiada içimden öyle geldi nedense, Arjantin penaltı kazanır, bir de hakeme bakayım dedim. Hakem kim? Hakemin penaltı istatistiği. O da yüksek geldi oranı. 3 maçta bir penaltı düdüğü çalan bir hakem son 2 sezonundaki maçlara baktığımda. Dedim Arjantin'e de geçen Dünya Kupası çok kolay penaltı düdükleri çalındı. Bu Dünya Kupası'nda ilk maç çalınmadı.
1: Ya nasıl eleştirirler bunu?
0: Olabilir dedim. Avusturya'da da Ürdün maçında savunmayı çok beğenmedim. Böyle alt alta koydum. Bir şansımı deneyeyim dedim. Daha maçın hemen başında. Ben unuttum önce. Sonra dank etti. Martinez'in düşürülüşünden sonra biraz oyun durdu. Aa dedim, ben penaltı oynamıştım. Umarım VAR karışır. Ben hakemin akan oyunda aslında vermesini bekliyordum. Ama VAR'la da olsa penaltı bahsim geldi. Biraz şans olacak tabii bu işlerde.
1: Çok beklemediler mi penaltı için? Daha nasıl penaltı olabilirdi mesela?
0: Ya orada da penaltı da mesela ben kafam karıştı. İki oyuncu var ya böyle, hangisine bakacağım. İkisinin
1: ayağı geliyor ya.
0: Şaşırdım.
1: Martinez'in ayağına ikisinin de ayağı geliyor yani. İnsaf var. Yani
0: topla hocam, oynamadıkları açık.
1: Ne bekliyorsun yani?
0: Ama benim de kafam karıştı izlerken.
1: Bunlar konuşulmuyor. Arjantin oyuncusuna yapılan hareketler konuşulmuyor. Neymiş? Bir önceki Dünya Kupası'nda kolay penaltı veriliyormuş. Mert Erim'in aklına gelmiş de penaltı oynayayım demiş. Yakışıyor mu ya?
0: Evet, yakışıyor bence.
1: Yakışıyor mu?
0: Orhan çok yakıştı. Orhan iyiydi. O yüzden yakıştığını düşünüyorum.
1: Bir dinleyici demiş ki Arjantinli futbolcular Messi için oynuyor. Messi de Arjantin için. Ronaldo kendi için oynadığı ve artık eski günlerinden uzak olduğu için takım arkadaşları bu hareketlerden rahatsız demiş bir dinleyici. Bir başka dinleyicimiz Messi'nin eleştirilecek noktası cidden saçları demiş. Penaltıda kaçırsın adam bari. Böyle bir mesaj gelmiş. Onun dışında bakalım şöyle bir Antalya'dan bir dinleyici. Ronaldo çok fazla dışlandı takımda. Bu bizim için üzücü. Sonuçta o da dünyanın en iyilerinden biri. Öyle bir şey yapmış. Messi adeta bir çıta gibi demiş. Mesaj olarak. Bir başka dinleyici Messi izlerken akşam demiş, acaba hiç ensesine aynada bakmamış mıdır diye düşündüm. Gerçekten çok kötü kesilmiş demiş. Bir başka dinleyici, Ronaldo adam gibi adamdır Ali abi diye mesaj atmış. İstanbul'dan Mehmet Kurnaz, en güzel gününüz bugün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey çok doğru söylüyor. Ben Ronaldo'cuyum ama ilk defa dün akşam Messi'nin gollerine sevindim. Ama hep içimde Messi'nin daha iyi olduğu hissi vardı demiş. Böyle bir itiraf gibi olmuş. Bir başka dinleyici Apak Aysal, beyincik tespiti çok doğru. Mapushanede tıraş olmuş gibi demiş.
0: Selim Çiprut, o da 100 yaşındaki teyze Messi pankartı açtı. Çok tatlıydı demiş. Evet, o da ekrana geldi.
1: Evet.
0: 100 year old.
1: Bir başka dinleyici, Ali Erim'e katılıyorum. Ronaldo'cuydum, Messi'ci oluyorum demiş.
0: Vay be, beklediğimden fazla şey geldi.
1: Messi ensesi müthişti. Tam şaplatmalıktı demiş. Senin nasıl dikkatini çekmedi ya Messi'nin ensesi?
0: Vallahi dikkatimi çekmedi.
1: Bir başka dinleyici, tıraş benim de gözümü kanattı demiş. Böyle bir mesaj atmış. Arjantin milli takımında Messi'nin gördüğü saygı da çok hoşuma gidiyor demiş bir tanesi. Mustafa diye bir dinleyici, ben Ronaldo'cuydum. Maraş depremindeki duyarsız tavırları Messi'nin paylaşım yapmasıyla Messi'ci oldum.

0: demiş. Sporcunun temiz, çevik ve ahlaklısıdır Messi diye de eklemiş. Messi Türk olsaydı biz de onu ilahlaştırmaz mıydık demiş bir dinleyici. Büyük ihtimalle. Halil Demir Messi'nin olduğu maçlarda zaten Messi her maçta penaltı ediliyor demiş. Güzel.
1: Turnuvanın devamında da denenebilir o zaman penaltı bahsi.
0: Evet. Mesajlar bu şekilde.
1: 8:51 saatlerimiz. Arjantin'de şunu da söyleyelim reklama gitmeden. Julian Alvarez oyuna ikinci yarıda girdi. Maç sonu yaptığı röportajda demiş ki bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum demiş. İyi giden bir Dünya Kupası macerası Arjantin adına. Sahaya konsantre bir Arjantin varken kendini böyle bir haber şeyinin içine
0: Belki çok
1: sokmuş
0: gündem olduğu için
1: Alvarez.
0: konuşmak zorunda hissetmiştir. Belki çok fazla dedikodusu yapılıyordur. O yüzden belki artık bir şey söylemek gerektiğini hissetmiştir.
1: Muhakkak yani bir şey hissetmiş, söylemiş ama takım için iyi mi oldu Arjantin için böyle bir gündem olması? Hani açıklama yapmasa da gündemdi de bilmiyorum ben bu tarz açıklamalar çok bana da şey gelmiyor transfer görüşme Dünya Kupası'nda ama oluyor yani Bernardo da yaptı bunu. İşte Hakan Melih için de oldu. Rüştü Reçber de eleştirmiş geçen bizim futbolcuları bu transfer görüşmesi yapan Dünya Kupası esnasında ya da konuşan. Bir taraftan katılıyorum. Ben de istemem futbolcuyum ama bir taraftan da orada da transfer dönemleri devam ediyor. Çok da geçe kalmak istemiyor herhalde oyuncular. Bir an önce çözülsün istiyorlar. Zor bir denge yani bilmiyorum.
0: Belirsizlik daha kötü biliyorsun her şartta oyuncular için de kulüpler için de belki senin dediğin gibi bir an önce tamamlanmasını istiyorlar.
1: Ama mesela zaten Alvarez kulübüyle konuşmuş. Bunu niye bizim duymamızı istiyor ya da basının kamuoyunu duymasını istiyor. Zaten bilen biliyor. Atletico'nun
0: Ama insanlar bilmiyor. İnsanlar
1: tamam.
0: bilmediği zaman konuşuyor.
1: Şu anda
0: Bu
1: konuşacak
0: zaman
1: işte.
0: da
1: Şu an
0: ama şu anda en
1: konuşmayacak mı?
0: azından ayrılmak istediği netleşti. Hani
1: Önceden ne konuşuluyordu?
0: önceden bir şey gider mi gitmez mi?
1: Yani
0: Atletico satar mı satmaz mı
1: tamam
0: konuşulur. Şimdi
1: Alvarez'le burada
0: oyuncu
1: şey yapan ne?
0: ama her zaman oyuncunun niyeti daha önemli biliyorsun bu tarz işlerde. Şimdi mesela ben sana teklifle geldim. Ben sana iyi bir teklif sundum kulüp olarak. Ama oyuncuyu ikna edemediysem oyuncunun acabaları varsa benim teklifimin bir geçerliliği yok. Ama benim teklifim senin düşündüğünden daha düşük fakat oyuncu gelmek istiyor. O zaman işler çok değişiyor futbolda.
1: Ali abi
0: Yani
1: peki
0: oyuncunun niyeti bayağı önemli orada.
1: Barcelona sence Real Madrid bu teklifi yaparken Alvarez'in ayrılma niyetini bilmiyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Durduk yere Alvarez'e gitmediler bence. Zaten menajeri haber göndermiş Barcelona ve Real Madrid'e. Bunu niye basın önüne söyleme ihtiyacı hissediyor? Benim anlayamadığım o. Hani Barcelona zaten biliyor Alvarez'in ayrılmak istediğini bence. Net. Real Madrid biliyor. Durduk yere Alvarez'e iki takım üstüne teklif yapmaz. Zaten orada belli Alvarez'in gitme niyeti. Bunu niye illa kamuoyunun bilmesini istiyor? Benim anlamaya çalıştığım o. Neyi amaçlıyor burada?
0: İşte
1: İyi mi
0: bence
1: oldu acaba?
0: şeyin bitmesi, bu tartışmaların hani havada kalan konunun kapanması için benim anlayabildiğim o. Başka bir şey gelmiyor aklıma.
1: İşte burada da başka bir cephe açıyor şimdi. Atletico Madridliler bu sefer konuşuyor. Al formanı yakıyorlar. Bir sürü başka şey çıkıyor. Yani bir şeyi belki kapatıyorsun. Anladığım kadarıyla senin söylemin. Ama başka bir şey açıyorsun. Başka bir cephe açıyorsun şu anda da. Yani bitmiyor. Açıklama yaptın. Kesildi mi mesela her şey? Tam tersi daha da alevlendi şu anda Alvarez konuştuğu için. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum işte. Onu düşündüm ben de. Bana çok iyi olmuş gibi gelmedi açıkçası. Bu açıklama bu esnada hem Arjantin için hem kendi için.
0: Ya Arjantin'i etkilemez ya böyle bir şey. Etkilerse oyuncuyu etkiler. Ya Arjantin milli takımında De Paul eyvah Alvarez transfer görüşmesi açıklıyor falan hani biz bu konsantrasyonumuz bozuldu falan gibi bir muhabbet olmaz yani. Oyuncu etkileniyorsa oyuncu etkileniyordur. Belki o da ya da işte bu tarz durumlarda kalan oyuncular belki hani açıklayarak ya da açıklamayarak kendi hissettiğini yapıyor. Belki de bazı oyuncular açıklamıyor. Çünkü öyle hissediyor. Öyle yapılması gerektiğini düşünüyor. Bazıları da açıklıyor. Yani orada bence takımı çok etkilemez. Zaten hani sen dedin ya Barcelona Real Madrid bilmiyor mu? Mesela Arjantinli oyuncular sence bilmiyor mu? Onlar da biliyordur. Yani Alvarez konuşurken söylüyordur yani ben ayrılacağım. Ayrılmak istiyorum diye. Onlar biliyordur artık. Onlar için daha o konu geride kalmıştır diye düşünüyorum
1: Yok
0: ben takım
1: biliyordur da ben
0: içerisinde.
1: sadece bu tartışmanın odağına tekrar geliyor.

0: olması Alvarez'in hani o şey sıkıntı. 8.56 bir reklam aramız daha var. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: Otobüs.
9: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Milyoner.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası'nda bugün 4 karşılaşma oynandı. J grubunda Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin 2 golüyle 2-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Messi, Dünya Kupaları tarihinde 18 gole ulaşarak Miroslav Klose'ye ait olan rekoru kırdı. Grubun diğer maçında Cezayir 1-0 geriye düşmesine rağmen Ürdün'ü 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk puanlarını aldı. İyi grubunun favorisi Fransa, Irak önünde hata yapmadı. Kylian Mbappe attığı 2 golle 3-0'lık galibiyette bir kez daha başrol oynadı. Yıldız isim Dünya Kupalarındaki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Klose'yi yakaladı. Grubun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2 gol atan Erling Haaland bir kez daha maçın oyuncusu seçildi. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. Saat 20 Portekiz, Özbekistan, 23 İngiltere, Gana, gece 2 Panama, Hırvatistan ve sabah karşı 5 Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet, Kupa'dan haberleri sundu. İnternet TürkNet.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da kazalar var. Yoğunluk %70'lerde Büyükçekmece Esnampası'nda Edirne'ye doğru. Haremdere bağlantısında D100 yönünde. O3'te Vatan yönünde. Anadolu yakası Sultanbeyli'de Ataşehir yönünde kazalar var. Bu noktalara dikkat, müdahaleler devam ediyor. Köprü 1 Çamlıca rampada. Köprü 2 Kartal'dan önce. Tünel ise Uzunçayır'dan yoğunlaşacak. Anadolu yönünde ise tünel ve köprüler iyi durumda. Nakkaş Beylerbeyi ve Kavacık yoğunlukları var. Göksu katılımı da artık merkeze kadar etkisini artırdı. Ya bu Sultan Selim Köprüsü iskeleler kullanılabilir. Bu arada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç arızası var. Avrupa yönünde bölgeye dikkat. Şu anda Ankara'dayız. Ankara'da yoğunluk %70'lerde. Kazalar var yine Ankara'da. Meydana gelen kazalardan biri Eskişehir yolunda meydana geldi. Bu kaza Ümitköy yönünde. Ümitköy tarafında da yine sermaye piyasası kurulunca öncesinde bir kaza meydana geldi. Hipodrom Caddesi'nde merkeze doğru ve iki ayrı kaza var tabii bu noktada. Onu da söyleyeyim, Konya yolunda da Gölbaşı'na doğru kaza var. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise yoğunluk %50'lerde bir kaza var. Akçay Caddesi'nde Karabağlar istikametinde bölgeyi kullanacakların dikkatine. Detaylar radyo trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.03 saatlerimiz Arjantin'i ve en son Julian Alvarez'i konuşuyorduk. Asa sanıyorum Atletico Madrid'den bir açıklama gelmiş. Alvarez'i Barcelona'nın satın alabileceği bir rakam yok. Transfer olmayacak. 500 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderler ya da anlaşma olmaz diyor Atletico Madrid'de. Zaten Alvarez'le ilgili o transfer teklifleri yapıldığında sosyal medyadan enteresan paylaşımlar yapıyordu. Hem Barcelona için hem Real Madrid teklifi için o konuda tutumu net gözüküyor. Ama futbolcu da ayrılmak istediği noktada bakalım nasıl bir yola gidilecek burada. Sen hangi takımda bekliyorsun Julian Alvarez'i? Barcelona herhalde, şu an Mbappé'nin de Real Madrid'de olduğunu düşünürsek. Barcelona'da Lewandowski gitti. Barcelona'ya daha yani mantıklı gözüküyor. Real'de yani niye mesela teklif götürdü? Onu ben de çok anlamadım. Vinicius var elinde. Hadi gidebilir Vinicius da, yine de Mbappe var. Alvarez de bir
1: sonuçta belki merkez oyuncusu. İyi bir alternatif istedi.
0: Ne?
1: Kaliteli bir alternatif istedi Mbappe'ye. Belki
0: yedek için mi?
1: Belki Vinicius gidecek.
0: Yine Vinicius'la da,
1: Vinicius gittiğinde Mbappe ileri uçta Alvarez'le oynayabilir. Değişerek oynayabilirler. Belki öyle bir şey düşündüler. Ama normalde Barcelona için tabii direkt şey, hani git formayı ver, devam etsin. Real Madrid'de biraz bir şeyler yapman gerekiyor.
0: Evet, zorlama yani, oluyor Real Madrid'de. Zorlama yani oluyor yani. Zorluyorsun. Olur yani, hiç olmaz değil. Dünya Kupası'nda da bir öncekinde kanat gibi oynadı Alvarez, Messi.
1: Oynuyor, yapıyor yani.
0: Yapar ama
1: İkinci santrafor gibi giriyor. Bir de çok dolaşan, çok koşan, fizik olarak da güçlü bir oyuncu olduğu için o da çok onu şey yapmıyor açıkçası. Hani hırpalamıyor. Diğer oyuncular gibi değil. O yüzden o da olabilir. Hani ama normalde Barcelona tabii direkt düşününce.
0: Şimdi bir de bir istatistik var önümde. Furkan Uzun ilk maçlar sonunda koşu mesafelerindeki rakamları paylaşmış Messi ve Ronaldo'nun. Tahminin var mı? İlk maçlar sonunda Messi ve Ronaldo ne kadar mesafe yani kat etmişler?
1: Ben bir ara Messi'ye baktım. Ondan sonra aklıma sen geldin. Ya dedim yarın Mert'e söyleyeyim de bunu konuşalım. Acaba hani takımın ortalaması kaç, Messi ne kadardır diye. Messi'nin ben bilmiyorum ama tahmin edeceğim. 9-9.5 olduğunu düşünüyorum.
0: Neyin?
1: İlk maçtaki mesafesinin.
0: 9-9.5. Çok iddialı oldu ya. Çok... Messi neyine? Yürüyen Messi'ye 9-9.5 nasıl?
1: Ya arada koşuyor ya falan, bir şey yürüyor, gidiyor, geliyor falan. Çok kaç?
0: 6.8.
1: 6.8 inanılmaz.

0: 6-8 yani sen 9-9.5 diyorsun
1: yani
0: da.
1: Herhangi bir İstanbullunun 90 dakika içerisinde hani arabası olmayan bir İstanbullunun şeyinden daha azdır.
0: Gün içindeki mesafesi zaten aşağı yukarı bu. Ronaldo'nun da 8.4 civarı yaklaşık ilk karşılaşmadaki kat ettiği mesafe. Messi'den 1.5 kilometre falan daha fazla mesafe kat etmiş. Ama tabii çok düşük şeyler bunlar, rakamlar. 90 dakika sahada kalan oyuncular için.
1: Messi 90 dakika sahada kalmadı ilk maçta. Çıktı. Messi çıkmış olması
0: kaçta
1: lazım.
0: Kaçta çıktı ama? Doğru.
1: Bir dakika ben sana söyleyeyim. Messi 74'te falan çıktı ilk maçta.
0: 74'te çıktıysa senin dediğine yakın ortalama 80'de çıkmış.
1: 80'de mi çıktı?
0: 80'de ha, çıkmış.
1: Çünkü ilk maçta.
0: Tamam, fena değil o zaman. Tamam,
1: ya, koşuyor. Messi bak, de unuttum. Koşuyor.
0: Messi de fena. Boş değil.
1: Boş değil. Tamam,
0: algı Messi operasyonlarına de kurban gitmesin Messi.
1: Messi de derin.
0: 80'de çıkmış. O
1: 20 dakikada uzatma vermişlerdir. Uyu. O maçta 30 dakikayı yemişler Messi'nin.
0: Yoksa Ronaldo'dan fazla koşar.
1: Tabii yoksa Messi. Ronaldo. Yani Ronaldo'dan daha kötü yaptığı bir şey yok Messi'nin. Genel olarak söylüyorum bunu.
0: Daha az mesafe kat ediyordur ama onu da bence şey yapma.
1: Ya, o bile daha iyi. Daha az mesafe kat etmesi.
0: Neye göre daha iyi?
1: Şimdi az önce konuştuğumuz konuyla alakalı.
0: Enerjisini saklaması için mi daha
1: gerçekten iyi? Öyle. Hani şaka bir tarafa, az önce işte espri yaptık falan filan da. Şimdi hani 39-40 yaşında oyunculardan bahsediyoruz. Futbolun fiziksel olarak gittiği nokta ortada. Dün mesela Avusturya bayağı sert maç oynadı. Dikkat et.
0: Evet, çok
1: onlar
0: sert maçtı.
1: Onlar da bayağı fizikli oynadılar. Arjantin de öyleydi. Şimdi orada o kadar fizikli oyuncular güçlü oyuncuların arasında kalabilmek için yani saçma sapan koşu yapmaman gerekiyor. Eğer koşarsa mümkün değil. Yani orada ayakta kalamaz. Maçın içinde kalamaz. Sadece gerektiği yerde o enerjiyi harcıyor. Ondan sonra dinleniyor direkt olarak. Yani o kadar bir pozisyon vardı. Belki görmüşsündür ilk yarıda. Böyle sahanın şeye doğru geldi. Taç çizgisine doğru geldi. Taç çizgisinden sonra yürüyerek böyle merkeze geldi. Gördün mü o pozisyonu?
0: Gördüm.
1: Sadece
0: ben de
1: yürüdü.
0: Evet,
1: orada
0: evet.
1: Böyle. Sadece
0: topalamadı
1: böyle
0: orada.
1: Bir çember çizdi. Ondan sonra devam etti yani.
0: Aynen.
1: Yürüyerek yaptı bu işi.
0: Aynen.
1: O kadar yani. Normalde koşarak 10 saniyede yapacağı şeyi böyle 1,5 dakika tur attı orada sahanın içerisinde. Hiçbir şey yapmadı yani. Ama onu yapamazsa mümkün değil. Bu yaşta nasıl dayansınlar? Yani Ronaldo mesela fazla koşmuş. Gerek yok yani. Yani Ronaldo da aksiyon yapacaksa, Ronaldo'nun en iyi olduğu yer neydi zamanında? Rakibi birebir karşısına alıp ondan sonra üzerine gitmesiydi. Yani çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşmadığı zaman Ronaldo'nun yapabileceği tek şey o. Yok, başka bir şey yapamaz yani Ronaldo. Onun için mesela gücünü saklaması gerekiyor. Yani diğerlerinin hepsi boş. Hepsi boş. Topu aldın, o anda gücün var mı? Varsa var, tamam.
0: Messi'ye bir önerim, gollerden sonra da koşmasın.
1: Goller.
0: Şimdi az önce bütün gollerini verdi tek tek de her golden sonra da
1: enerji
0: bir
1: patlaması oluyor ya.
0: Orada da şey yapabilir, biraz daha enerji biriktirebilir.
1: Bir de şeyi de çok seviyorlar ya, söylüyorlar. O da haklı bence. Yani her gol ilk golüymüş gibi seviniyor. Hala o içindeki ateş yanıyor yani. Hala o coşku var. O da güzel bir şey. İkisi için de bu geçerli. Hani zaman zaman şey diyorlar işte, Ronaldo çok hırslı, şöyle böyle. Yani Messi de çok hırslı bir adam. Ama Messi daha iyi onu böyle hani belli kalıplar içerisinde tutabiliyor. Hani antipatik yapmayacak şekilde onu yansıtmıyor insanlar. Ama o da yani deli gibi hırslı. Zaten hırslı olmasalar işleri olmaz bu yaşlarda. Ama hani çok güzel böyle attığı her gole delice sevinmesi. Güzel bir görüntü.
0: Peki Dünya Kupası ile ilgili haberleri yavaştan toparlıyoruz. Maçları konuştuk. Jeremy Doku Dünya Kupası'nın konuşulan isimlerinden biri oldu. Eşinin doğumu sebebiyle milli takımdan ayrıldı dün. Doku İngiltere'ye gitti. O ekipteki gazeteci vardı ya, çok sert sözler söyleyen Frans Piero. Ben ona erkek zannediyordum. Kadınmış.
1: Kadınmış, evet. Ben de dün gördüm.
0: Dün aynen. Biz konuştuk, ben erkek diye hep düşündüm. Bir geldim fotoğrafı var, kadın. Allah Allah dedim yani. O da erkeklere karşı herhalde bir şey var, nefreti var. Sonra özür dilemiş ama dünkü yayından da galiba o ekipte bir yayına çıkıyormuş her gün. Alınmış o kişi. Bizdeki TRT spikeri gibi bir herhalde soruşturma geçirecek. Dokudama gitti tüm bu tartışmaların odağında. Ama çıkan haberlere göre bugün günlerden de salı. Bugün dönecek galiba tekrar. Ve Belçika'nın son maçı mı oluyor artık, Yeni Zelanda karşılaşması. O maçın kadrosunda olmasının beklendiği söylendi. Bugün herhalde bir fotoğraf falan gelir doğumdan. Daha görmedik ama o izni vermiş Belçika Futbol Federasyonu ve teknik heyeti. Ya dün hani uzun uzadıya konuştuk bu konuda. Ben aksi bir durum mümkün görmüyorum. Hele ki ilk çocuğumuş bir de. 2-3 de olsa fark etmez de. Spordan çok da önemli şeyler var hayatta. Aile gibi. O yüzden burada her türlü kolaylığın futbolculara sağlanması gerekiyor. Futbolcunun istemesi durumunda bu arada. Her futbolcu da gitmek de istemeyebilir bu arada. O da tercih meselesi. Ama gitmek isteyene de izin verilmeli. Belçika'nın da yaptığı şu ana kadar bu. Bu bir haberdi. Diğer bir haber, Schlotterbeck, Almanya'nın savunma oyuncusu, ilk 11'de oynayan oyuncusu. O da bir sakatlık yaşadı ikinci karşılaşmada. Oyundan çıktı, Rudiger girdi ve onun da sakatlığının ciddi olduğu, turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği söyleniyor.
1: Onun da bileği burkulmuştu, pozisyonu gösterdiler sonra. Böyle bir topa müdahale ederken sol bileği ciddi şekilde böyle bir esnedi. Ondan sonra denedi kendini ama çıkmak zorunda kaldı. Demek ki bayağı şey, hani bağlara zarar verdi ki oynayamıyor. Çünkü böyle oldu, bileği gördük yani orada. Herhalde ya kopma var ya ciddi bir zedelenme var. O yüzden turnuvayı kapattı. Almanya açısından Rüdiger'in olması yani.
0: Tecrübe olarak. Avantaj Rüdiger gibi bir oyuncunun kadronda alternatif olması.
1: Evet.
0: Böyle anlar için bu tarz oyuncular bence ideal. İlk 11 için belki hazır görmüyordu ama sakatlıkta da güvenmek istersin yedek oyuncuna. Rüdiger de sakatlanmazsa eğer
1: yani o da. İkisi arasında tabii işin hücum tarafında duran toplarda büyük bir fark var. Hani Rüdiger çok kötü değil duran toplarda ama yani işte Schlotterbeck acayip bir şey. Duran toplarda o bir dezavantaj yaratır.
0: Evet, Almanya için böyle bir haber vardı. Doku'dan işte bir önceki maç Belçika faydalanamadı. Onun gerçi hastalığı olduğu söylendi. Eşinin doğumu için değil de.
1: Kimin?
0: Doku'nun hastalığı sebebiyle oynayamadığı söylendi.
1: Evet, o hastalığı sebebiyle yoktu.
0: Ama 3. maçla birlikte tekrar geri döneceği de konuşuluyor. Evet, Dünya Kupası'ndan şimdilik haberler bunlar. 9.13 saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra da hem kripto para bölümünde hem de iddia bölümünde maçları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek

0: O kadar. O yüzden onu yapabilirsin. Ama Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bursaspor'da 3 sene bir planlama yapman mümkün değil. Sergen Yalçın bunu bilmiyor mu? Biliyor. O zaman bu söylediğinin bir anlamı yok ne yazık ki. O yüzden de hani büyük takıma giden bir teknik direktör bir kere neyi olmadığını bilecek, zamanı olmadığını bilecek ve kredisi olmadığını bilecek. Ona göre hareket etmesi lazım. Eğer sen inanmazsan başarılı olabileceğini, futbolcular nasıl inansın? Futbolcular nasıl motive olsun? Sen motive değilsen futbolcuları nasıl motive edeceksin? Yani Sergen Yalçın demek ki bazı konularda farklı düşünmüş. Ama en çok da Sergen Yalçın'ın bilmesi lazım Türkiye futbolunun gerçeklerini.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 2014 Dünya Kupası. Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat. Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik. O bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı hem de ev sahibine, Brezilya'ya.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Bankam.com Bank kartıma bin.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklam.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
14: Sadece Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70'ler bandında hala etkisini hissettiren bazı kaza noktalarıyla da beraber eşlik etmeye devam ediyor. E5'te Edirne Kapı'da Anıt Mezar hizasında Edirne istikametine doğru bir trafik kazası var. Avrupa yakasında yine Beylikdüzü'nde alt geçit çıkışında Avcılar'a doğru kaza oldu. Büyükçekmece'de S rampasında ise Edirne yönünde bir başka kazayla karşı karşıyayız. Arnavutköy Habibler yolu mescidi Selam'da Sultan Gazi'ye doğru kaza trafiği var. Hacı Osman Bayır'ın da Sarıyer'e doğru kaza var. Yoğunluk oluşturmasa da dikkat.

0: Şile istikametli yine Taşdelen Tüneli içinde bir kaza haberi aldık. Bir de Florya'da Topkapı yönünde E5'te araç arızası var. Kronik olarak Anadolu'dan Avrupa'ya doğru Kartal'dan itibaren hem V5'teki köprü yoğunlukları sürüyor. Aynı zamanda tünelin girişi de Göztepe'den sıkışık durumda. Şehrin kuzey rotası Marmara Otoyolu gayet boş. Kıyı şeritleri de ana yollara nazaran çok daha akıcı ve sakin vaziyette. Ankara'ya dönün, trafik yoğunluğuna etki eden olaylardan birkaç kaza detayı verelim. Özellikle Konya yolu Gölbaşı yönlü Emek girişinde bir kaza var. Kuzeye çıkıyoruz, havalimanı yolundayız. Çevre yolu bağlantı noktasına gelmeden havalimanına doğru bir kaza söz konusu. Anadolu Bulvarı Öveçler yönlü İstanbul yolu köprüsü altında yine bir kaza var. Ve bir de merkeze etkileyen Fatih Caddesi'nde Tandoğan'a doğru kalmış bir araç var. Samsun yolu ayrımındaki araca özellikle yoğunluk artışından kaynaklı dikkat dedik. İzmir'de trafik kazası ya da arıza yok, ancak Bornova'ya doğru özellikle otobanda tüneller öncesi başlayan sıkışıklık sürerken Anadolu Caddesi de Karşıyaka boyunca limana doğru yoğun. Basmane gar çıkışı yine Bornova yönlü sıkışıkken limana doğru inen akışta da açıkçası bu çok yoğun olmasa da Bornova Hastanesi sonrası Ege Üniversitesi'nden sonrası kalabalık. Ayrıntıların hepsini radyo trafik uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz uygulamada bir problem vardı ama çözüleceği söylendi. Hatta çözülmüş de olabilir umarız. Şu an uygulamadan
1: düzelir artık.
0: Bizi dinliyorsunuzdur. Çok sayıda mesaj geldi ama durum kısa sürede halloldu diyelim. Şimdi son bölümde elimde birkaç haber var. Mesela bir tanesi Milliyet Gazetesi'nde. Başlığı şu: Türkiye bile bile yandı. Amili takımda Arizona gerçekleri ortaya çıktı denmiş. Onur Dinçer imzalı gözüküyor haber. Amili takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen TFF'nin değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere bazı ülkeler kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gitmişler. Yani FIFA'nın önerdiği yerlere değil, başka yerlere, ücreti tabii mukabilinde gittikleri söyleniyor. TFF'nin de FIFA'nın önerisine itiraz etmediği ve Arizona'daki Athletic Grounds'u tercih ettiği, yani FIFA'nın önerisi üzerine bir itirazda bulunmadığı söylenmiş. İşte mesela örnekler verilmiş burada. Almanya'nın önceliği kısa mesafe denmiş. Mesela Almanya FIFA'nın önerdiği yerlerden birinde değil,

0: tek başına kalman mümkün değil.
1: Ama tesisle otel farklı bildiğim kadarıyla.
0: O şey değil
1: antrenman
0: mi?
1: Antrenman yaptığın tesis ayrı, kamp yaptığın otel ayrı diye.
0: Öyle mi? Tabii. Ha, ben ona bağlı diye düşündüm oteli.
1: Yani buradaki haberlerde anladığım
0: çok
1: o.
0: Çok uzak olamaz çünkü değil mi?
1: Çünkü tesisle otel arası yakın olsun diyor mesela Almanya. Hı. İşte yarım saatlik mesafe. İspanya keza benzer şekilde özel bir okulu kullanmış onlar da. Gizlilik ve güvenlik sebebiyle burayı tercih etmişler. İlk iki maçını bu yere sadece 160 kilometre uzaklıkta oynamışlar. Çok az mesafe kat etmişler. İşte Fransa benzer şekilde kamp yapacağı yeri değiştirmiş ve başka bir yere gitmiş. Bizim bu konuda bir sıkıntımız olduğu zaten en baştan beri söyleniyor. Arizona'daki o çöl, sıcaklık, maçı yaptığımız yerlere uzaklık ve sıcaklık farkı gibi etkenler. Tabii bunun üzerinden çok okunmaz da ama bu da bir etkendir diye düşünüyorum.
0: İşte etkendir. Evet.
1: Yüzdesine yani kadar hani, bilemem.
0: Aynen. Kamp yaptığımız yer yüzünden kötü oynadık diyemezsin.
1: Tabii tamamen buna da bağlayamazsın.
0: Ama bir etkendir. Etkendir. Zaten bu etkenler birleşince ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Neticede Dünya Kupası grupları çekildi. Biz playoffları geçersek hangi gruba gideceğimiz, nerede oynayacağımız maçın saatlerine kadar belliydi. Orada sadece bir tek bir maçın saatini değiştirdiler sonradan. O kadar. Başka bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu çalışma eğer burada bir hata varsa, şimdi ben tam olarak hata var yok bilemiyorum. Ama işte hep anlatmaya çalıştım. Yani bunları değerlendirecek nitelikte insanlar olması lazım. Federasyonun içerisinde milli takımla alakalı görev alırken orada bir ihmal oldu mu? Daha iyisi yapılabilir miydi? İşte diğer takımlar gerçekten FIFA'nın söylediği yeri kabul etmeyip kendileri gittiler mi? Bunların iyi ortaya konması lazım. Bunlar raporla olur, analizle olur. Şimdi biz buradan ne desek boş. Ama bir ihmal varsa işte onun da böyle sonuçlara sebep verdiği artık anlaşılmalı milli takımda. Bundan sonraki şeyde, macerada bu hatalar olmamalı. Eğer bir hata varsa. Şimdi bilmiyorum ben. Belki hakikaten sıcaklık dışında bir şey yoktu. Bir problem yoktu. Ne bileyim belki rahat çalıştılar. Bilmiyorum yani. Ama bir şeyler aranıyor ya şimdi. Hı hı. Hani neden başarısız olduğumuza dair. Bunlar normal. Bunların aranması lazım. Bunların sorgulanması gerekiyor. Fakat her yazılan da şu an doğru değil. Onu unutmayalım.
1: Tabii bilemeyiz biz de tam olarak.
0: Neyin onu unutmayalım.
1: Bir de haberde Ali abi hani kısa mı?
0: Yok sen söyle.
1: Can Çobanoğlu 2002'de amir takım menajeri. Onun da açıklamalarına son bölümde yer vermişler. Mesela 2002'de bize önerilen merkez bizim düzenimize uygun değildi. Bunu ilgilere ilettik. Başka bir yer bulduk diyor. Başka bir binayı bulduk. FIFA'ya bildirdik. Ve FIFA'yla da belli bir para karşılığı anlaşma yapıldı diyor orası için.
0: Yani Amerika'da zaten bir tesis bulamamak gibi bir şey.
1: Mümkün değil.
0: Evet bence de mümkün değil. O en son seçenek. Hani bu tercihtir. Hı hı. Bizimkiler oraya tercih ederek gitmişlerdir. Yani yoksa hani biz geç gittik yer bulamadık falan o mümkün değil.
1: Bence de. İkinci kısımda da hani buradaki yeme içme alışkanlıkları farklıydı diyor Güney Kore, Japonya'da. İşte bölgeden İslam usullerle kesim yapan yerlerden et temin ettik. Bazı ürünler Türkiye'den getirildi. Bazıları gümrük mevzuatları sebebiyle getirilemiyordu. Yereldeki firmalarla işte irtibat kurduk, birliktelik yarattık onlarla diyor. Her detay düşünüldü diyor mesela o turnuvada. Burada da muhakkak bunlar tabii ki düşünülmüştür. Ama dün bir tane video önüme düştü. Mehmet Demirkol galiba Uğurcan Çakır'la ilgili bir türlü uyku düzenini tutturamamış. İlk maç sonrasında mı tamamen o düzeni sağlayabilmiş? Yani bu da bir eksiklik diyor mesela. Hani Uğurcan'dan kaynaklı değil de bunun sağlanması açısından bir sıkıntı olduğundan bahsetmiş. 15 günde alışamamak ki sen oraya doğru giderken herhangi bir sıkıntı olmuyor diyorsun mesela jetlag. Evet,
0: genelde olmaz. Yani genelde için, batıya doğru uçtuğunda olmaz. Bulunduğun ki, noktadan doğuya doğru gittiğinde olur. Yani Amerika'ya gidenler değil dönenler genelde değil jetlag yaşar ama mesela Genco'ya bir kere ters olmuş ama Genco'ya olduğu için
1: Genco'da
0: tam olarak şey yapmadım onu istatistikler içerisinde değerlendirmedim. Ya bunlar olabilir. Yani herkes aynı şekilde şey yapmıyor. Cevap vermiyor bu tarz durumlara. Yani Uğurcan olmuştur. Belki diğer oyuncular olmamıştır. Bunlar olabilir. Fakat tekrar söylüyorum yani burada bunlar ufak ufak şeyler. Eğer hepsi yanlış yapıldıysa bir sonuç sana getirir. O süreçlerde her şeyi hatalı yaptıysak biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Ama bunları şu an senin benim oturduğumuz yerden Amerika'da neler yaşandığını bilmeden yorumlamamız bence mümkün değil. Boşa konuşuyorum.

0: tabii. Yani şu an.
1: Bir tane mesela biz bunları konuşuyoruz. Gelecek yorumları tahmin ediyorum. Ben onlar gelmeden söyleyeyim. İşte İran mesela hangi şartlarda Dünya Kupası'na katılıyor? İran çok ideal şartlarda mı hazırlandı? Çok ideal şartlarda mı maçlara gidiyor? Hayır. Ama oynadıkları oyun bize göre daha iyi şu anda. Hani bu tabii ki her şey değil ama daha iyisi olsa daha iyi tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani bunun bak güzel bir söyledin. Bunun bizi etkilemesi için skandal hataları olması lazım. Mesela. Hani skandal derecede kötü bir kamp merkezi. İşte skandal derecede kötü bir otel. Ne bileyim skandal derecede kötü yemekler. Hani öyle olmadığı belli.
1: Su yok bilmem ne.
0: Hani anladın mı? Öyle bir şey olmadığına göre millet haklı. Yani şimdi diğer takımlara baktığın zaman hani sen ne kadar kötü şartlarda hazırlanmış olabilirsin.
1: Bu da bir bahane olmaması lazım tek başına. 9.54 programın da sonuna gelmişiz. İki haberim vardı. Bir Singo ile ilgili maçta sakatlık yaşamıştı. Onun da durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceğini söylemiş Sabah gazetesi ama dünkü haber 3 ay kadar olmayabileceği yönündeydi. Büyük bir kayıp olur Galatasaray için. Transfer ücreti falan düşününce de çok sık sakatlanan bir isim. En kötü transferlerden biri hani şey olarak.
0: Tabii yani.
1: İlk 11'e de çok net giremedi Singo zaten sağlıklıyken de.
0: Galatasaray Singo'suz da idare edebiliyor da Singo'yu transfer etme sebebi daha üst seviyeye çıkmak.
1: Aynen.
0: O kadar parayı vermek, ondan faydalanamamak kötü.
1: Diğer haberim de Can Uzun'la ilgiliydi. Onun da işte Nevzat Dindar yapmış. Dünya Kupası'nı iyi geçirmemesi Galatasaray'ın pazarlıkta elini kuvvetlendirdi demiş. Benim notlarım bunlar. Bugünden genelde tabii Dünya Kupası konuştuk. Mini takımı az konuştuk. Dünya Kupası'ndaki maçları konuştuk. Yarın da benzer bir gündemle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler...

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538

0: 1887 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu giriyorsun. Gündemle ilgili sorularınız, düşünceleriniz, önerileriniz. Belki siz yeni bir gündem oluşturursunuz. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Dün hakikaten şimdiden tekrar bir kez daha özür diliyorum. Ya dün 200'ün üzerinde okunmayı bekleyen mesajlar vardı. Çok teşekkürler ilginizden dolayı. Ama hakikaten vakit yetişmedi. Büyük bir kısmını okuyamadık. Şu an itibariyle hala mesajlar devam ediyor gelmeye. Harcama takımlarımızın harcama limitleri açıklandı. Onunla ilgili zaten birazdan detayı vereceğim. Dün Sayın Sergen Yalçın Kafa Radyo'ydu galiba değil mi? Sevgili Candaş Tolga'nın programında önemli açıklamalarda bulundu. Hatta eski takım arkadaşlarına bunlar kalleşler tarzı ifadede bulunduğunu söyleyeyim. Tabii ki dün konuştuğumuz konuların en önemli konulardan bir tanesi de biliyorsunuz Sayın İbrahim Hacı Osman'ın yapmış olduğu açıklamalar, işte kendisini Akın Gürley'i, Sayın Akın Gürley'i Adalet Bakanı'nın göreve çağırması konusu, işte primler, villalar, 15 milyon euro dağıtılan primler. O primlerin de zaten biliyorsunuz önce 1 milyon diye açıklamıştı. Her futbolcuya birer milyondu. Sonra ya 1 milyon çok demiş. Öyle bir dedikodu dolaştı. Bunu da tabii bir anda ağzından çıktı demiş. Böyle bir iddia var yani, hakikaten çıkıp açıklaması lazım Sayın İbrahim Hacı Osman'ın, doğru mu değil mi diye. Sonra demiş ki 500 verelim demiş. Bunun 250'sini 250'şer bin euroyu giderken milli takım futbolcuların hesaplarına yatmış. Döndüğümüz zaman da bir 250

0: 50 daha veririz demiş. Yani böyle enteresan, garip, değişik bir milli takımımızla ilgili haberler var. Tabii şimdi baktığımız zaman Dünya Kupası devam ediyor. Açık ben söyleyeyim. Yani kazanan takımın bakalım ne kadar prim alacağını hep beraber göreceğiz. Yani daha önceki dönemlerden ben hatırlıyorum. En fazla primlerin 150 bin dolar veya euro olduğu bir yerde biz sadece Dünya Kupası'na katıldığımızdan dolayı 24 yıl sonra 500 bin euro, toplamda 15 milyon euro yakın bir para futbolcuların hesaplarına yatırılmış ve verilmiş. Öyle diyeceğiz. Bunlar tabii iddialar. İbrahim Hacı Osmanoğlu tabii bizleri savcılığa şikayet edinceye kadar biraz da bu konuları açıklasa daha iyi olurdu. Diyelim ilk dinleyicimize de günaydın diyelim. Günaydın. Alo.
1: Günaydın, günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Kimle
1: görüşüyorum? Aydın abim. Murat Koca adam İstanbul.
0: Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. İlk aramam. İlk çalmasında cevap verdi. Bugün herhalde şanslı günüm.
0: Yok,
1: Başka bir şeyler daha yapayım.
0: Yüceledi deme. Murat ararsa direkt al dedim. Yani diğerlerine bakma dedim. Söyle kardeşim.
1: Ama bugün herhalde şanslı günüm abi.
0: Bizim için şans.
1: Biraz şansa ihtiyacım var bugün.
0: Hadi bakalım. Hadi inşallah bereketli güzel bir gün geçer.
1: İnşallah. Abi aslında benim gündemimle ilgili konuyu açtım. Çok güzel denk geldi. Zaten gündem belli de. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, işte medyadaki gündem vesaire. Ben şunu soracağım. Ben tabii ki konuşmalarını, hareketlerini vesaire tasvip etmiyorum ama şimdi Twitter'a girdiğinizde, diğer sosyal medya mecralarına girdiğinizde bir böyle algı yönetimi var. İşte Fatih Terim, Fatih Hoca'nın TFF Başkanı olmasıyla ilgili. Ya soruyorum abi sizin nezdinizde, hani bundan sonra bağlanan arkadaşlar da lütfen görüşlerini dile getirsinler. Hangi takımdan olurlarsa olsunlar. Fatih Terim sizce TFF Başkanlığı için düzgün bir profil mi? Şu soruyu soracağım. Sanıyorum üzerinden de çok zaman geçti. 2005 senesiydi. Yine sanıyorum İsviçre maçıydı. Ya biliyorsunuz abi çıkan olayları.
0: Şükrü Sarıçoğlu stadyum.
1: Evet. Yani Mehmet Özdilek gibi bir efendi adamı bile abi kışkırtıp hani İsviçreli futbolcuların üzerine saldırmıştı. Ceza Emre Belezoğlu vesaire.
0: Koridorlarda da olaylar olmuştu. Koridorlarda da olaylar olmuştu. Doğru.
1: Evet. Ve biz bir sonraki turnuvaya katılamamıştık galiba değil mi abi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hatta benim hatırladığım kadarıyla kamera kayıtlarını falan filan çok sevdiğimiz bir dostumuz da silmişti. O derece biliyorum yani o olayları. O derece
1: evet abi,
0: çok iyi biliyorum.
1: Siz daha hakimsinizdir bu konulara muhakkak medya içerisinde olduğunuz için. Şimdi hani düzgün profil diyoruz ya. Abi hani biraz düşünelim yani biraz geçmişe saralım. Nasıl düzgün profil diye bakalım. Kariyerine saygımız sonsuz. Yaptıklarına saygımız sonsuz Türk insanına yaşattıklarından. Ama hani hal ve hareketler bundan önceki üslup hani şeyse referansa abi bir kere daha düşünelim.
0: Peki. Çok teşekkürler Murat. Kendine çok iyi
1: bak. Ben
0: iyi
1: teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olasın. Yani şimdi Fatih Hoca işte bir Arda Turan falan filan ismi de geçmeye başladı. O da işte milli takımın başına hoca macar alır gelsin. Yani bazı isimlere ortaya atılıyor işte. Galatasaraylılar ister. Fenerlisi, Beşiktaşlı, Trabzonlu istemez. Trabzonlu birini söylersin. Fenerbahçeli istemez, Beşiktaşlı istemez, Galatasaraylı ister. Örnek veriyorum yani. Beşiktaşlı birini söylersin. Fenerli ister, Galatasaray istemez, Trabzon ister gibi gibi gibi. Oraya yani biraz böyle her camianın sevdiği veya sevebileceği, her camianın güvenebileceği veya güvendiği ismi koymak lazım. Yani biz spor camiası içerisinde böyle bir sürü kişiler var. Yani Allah aşkına bu arkadaş yaptığına göre yemin ediyorum herkes çok rahat yapar ya TFF başkanlığını. Yani bu arkadaş yaptığına göre. Şimdi gene benim de Akın Güle'ye şikayet edecek ama Sayın Adalet Bakanı'na ama. Dinleyicim var. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Yalım ben.
0: Yalım hoş geldin.
2: Şimdi beni de savcılığa şikayet etsin Sayın Hacı Osmanoğlu. ben de birkaç cümle konuşacağım. Abi ben emekli bir insanım. Bir taksi sürücüsüyüm aynı zamanda.
0: Kaç lira kazanıyorsun Yalım günde? Net eline geçen ne? Taksi senin mi?
2: Taksi benim değil abi. Ben şoförüm.
0: Şoförsün. Yani taksiyi kiraladın mı?
2: Yok. Ben.
0: Bazıları öyle de var çünkü. Plakayı kiralayıp çalışanlar da var. Bazıları
2: yok,
0: öyle duymuştum
2: yok,
0: çünkü.
2: Yok abi. Ben kendi.
0: Kaç lira kazanıyorsun? Allah aşkına kaç lira kazanıyorsun?
2: Abi
0: net söyle.
2: Günlük
0: yani şöyle 1000-3000 arası mı 3000-5000 arası mı anladın mı ne demek istediğimi? Yani
2: abi şöyle söyleyeyim günlük 1500-2000 lira cebimize koyduk mu Allah bereket versin diyoruz ki şu hayal şartlarında çok zor günler çünkü gerçekten insanlar da artık ekonomik olarak darda. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Geçen gün bir tane Brezilyalı müşteri aldım. Yemin ediyorum sana, Brezilyalı müşterim Türk milli takımının çeyrek final, yarı final oynayacağını bizden daha çok
0: inanıyordu.
2: Ama şimdi o arkadaşı düşünüyorum. Diyorum ki yani bizi boyamışlar. Yani bizi süslemişler. Makyajımızı çok iyi vermişler. Sağ olsunlar. Ha, bunda futbolcusundan malzemecisine kadar, teknik heyetine kadar, federasyon yetkililerine kadar herkes suçlu. Şimdi bugün bir haber okudum abi. Gana milli takımı formalarını yıkayıp maça çıkıyormuş.
0: Düşün.
2: İran dediğimiz ülke abi, savaş
0: gör. İran arkadaşlar Meksika'da kamp yapıyor. Amerika kamp yaptırmıyor, ben size söyleyeyim. Evet. Meksika'da kamp yapıyor İran. Sevgili Yalım, kusura bakma sözünü kestim. Meksika'da kamp yapıyor. 24 saat vakti var. Maç için Amerika'ya geçiyor. Bak size söyleyeyim. Maçtan bir gün, iki gün önce geçmiyor. Maç gününden bir gün önce geçiyor işte. Akşam saatlerine doğru geçiyor. Maçını oynuyor. Kalmadan tekrar uçakla Meksika'ya dönüyor. Bak, bu şartlarda bir de eziyet yapıyorlar adama ya. Düşün, Meksika, Amerika'ya sokmuyorlar adamları. Sadece 24 saatlik giriş izni verilmişler. 24 saat ya Amerika'ya giriş izni. Böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Ve adamlar savaş.
0: Ve bu adamların görüyorsun işte. Ve savaş içinde, doğru söylüyorsun.
2: Savaş halindeler. Hem Amerika'da savaş veriyorlar, hem kendi ülkelerinde bir savaş veriyorlar. Ve bu adamlar 2 puan alıyor. Aldıkları takımlardan bir tanesi Belçika.
0: Evet.
2: Yani kolay değil. Bizler çok inandık abi. Yani bizler şöyle inandık. Yeni bir jenerasyon dedik. Yeni bir kurulum dedik. İnandık ama bizim şu anda üzgün olduğumuz konu şu, Türk halkı olarak emin olun. Biz inandığımız için çok büyük beklenti içine girdiğimiz için şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz.
0: Doğru.
2: Yani bu, o yüzden de eleştiriler biraz tabii dozunu aşanlar var muhakkak ama biz eleştirmeyelim mi abi yani Türk halkı olarak? Ona bakarsan ben şimdi emekliyim. Aybaşı geldiğinde ev sahibim kira bekliyor benim. Ben o kirayı veremedim. Sizler arkadaşlar yanlış anlamayın. Milyon dolarlar alıyorsunuz yani. Kusura bakmayın. Neyden korkuyorsunuz mesela? Burada korkması gereken kişiler esas vatandaşlar. Yarın bir gün benim ev sahibime ben kiramı bir ay geciktirdiğim zaman, beni evden çıkarttığı zaman, ben şu anda bir taşınma maliyetine kadar benim korkmam lazım mesela.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Yani o yüzden hani bazı şeyleri konuşurken birazcık şey yapalım ya. Ölçelim, biçelim, tartalım. Ben federasyon başkanını şu anda çok acilen bırakın. Yani siz bu ülkede 55 yıldır teknik adamlık yapan Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş veya ne bileyim işte bu milli takıma hizmet vermiş Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Nihat Kahveci gibi adamları nasıl eleştirirsiniz ya bir federasyon başkanı olarak? Sizin futbol bilginiz ne ki bu insanları eleştiriyorsunuz? Bu insanlar tabii ki de konuşacaklar. Bu insanlar futbolun 7-24 içinde olan insanlar. Yani bugün bir Ümit Özat çıkıp açıklama yapamayacak mı ya? Bu adam yıllarca milli takıma hizmet vermiş, dünya üçüncülükleri görmüş, Avrupa şampiyonlarına katılmış. Ya abi yani böyle bir saçmalık olabilir mi?
0: Doğru.
2: Futbolun içinden gelmeyen insanlar.
0: Doğru söylüyorsun.
2: İstiyorlar ki futbolun içindeki insanları etsin. Böyle bir dünya yok ya.
0: Peki.
2: Böyle bir dünya yok abi. Yani ben doluyum anladın sen onu.
0: Tahmin ettim.
2: O beni mahkemeye versinler abi.
0: Peki.
2: Hadi Allah'a emanet
0: kardeşim. Sağ ol.
2: Hadi Allah'a emanet.
0: Sağ ol sen de. Ya hakikaten bak şimdi en basit örneği taksici kardeşimiz. Dışarıda simit satan kardeşimiz. Doğru mu? Simit satan, ne bileyim şeylerde görüyorsun, metrolarda, metrobüslerde. Metrolarda görüyorum özellikle. Ya sabahın 6'sında, 5.30'un 6'sında adam elinde torba, içinde yanlış anlaşılmasın, mendil satıyor ya adam ya. Yani bildiğin o şey mendilleri var ya, kağıt mendil satıyor. Sabahın 6'sından itibaren metroda böyle artık yürüyemiyor da yani. Yaşlı başlı adamlar. Bunların kazancına bakıyorsun. Bir de ya hiç utanma da yok ya. Villa veriyorum diyorsun. Yok, kimin parasını veriyorsun abi sen ya? Kimin parasını veriyorsun ya? Hakikaten inceleme yapılması gerekiyor ya. Net söyleyeyim ya. Bu nasıl bir harcama arkadaş ya? Şimdi kaç, bak bir tane daha soru soruyorum. Ondan sonra reklama gideceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine soruyorum. Çok da iyi takip ediliyoruz. Neden biliyorum? Çünkü ben öyle gittim de benim programlarda söylediğim her şeyi önüme kağıt olarak koydular çünkü. Soruyorum arkadaş. Amerika'ya kaç kişi götürdünüz? Kaç davetli götürdünüz? Influencer'lar falan götürülmüş ya. Bunların masraflarını kim karşıladı? Ne kadar para harcandı? Bak bunların da araştırılması gerekiyor ya. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın
4: en kolay yolu.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da.

0: Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası İhracat Finansmanı'na başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Aygün Bey Amsterdam'dan selamlar, günaydınlar. Sizden mümkünse Kaya Çilingiroğlu'nu konuk almanızı rica ediyorum. Adam helal olsun demiş. Sevgili Yaşar kardeşimize de bakacağım, konuşacağım. Söz vermiyorum. Bak net söyleyeyim. Ama bugün konuşacağım. Çünkü onun yayın saati galiba bizim yayın saatine denk geliyor mu bilmiyorum ki. Bilemiyorum. Ben de görüyorum. Sosyal medya önüme çok fazla düşüyor Kaya Bey'in açıklamaları. Benim de çok beğendiğim bir isimlerden bir tanesi. Bak Nihat Kahveci'yi çok beğenirim. Çok da buraya. Yemin ediyorum Nihat'ı çok beğenirim. Sevgili Nihat Kahveci'yi çok beğenirim. Kaya Çilingiroğlu aynı şekilde. Hakan Ural'ı da çok severim ben. Bak net söyleyeyim. O da Kanal D'deydi galiba. Program yap ama program içerisinde de çok da güzel futbolla ilgili acayip güzel yorumları var. Ulaşmaya çalışacağım. Söz sevgili Yaşar. Günaydın. Alo günaydın.
6: Günaydın Aydın Bey. Çok selamlar.
5: Aleyküm selam. Kimle görüşürüz?
6: Ben ilk kez çok Emre Bey'in İstanbul'dan katılıyorum.
5: Hoş geldin kardeşim.
6: Çok uzun süredir dinliyorum. İlk kez bugün aradım. Ben de az önceki izleyici gibi şanslıyım herhalde. Ben
5: biz de
6: bugün
5: şanslıyız
6: hemen
5: kardeşim.
6: Bağlandım.
5: Biz de şanslıyız. Yalan kardeşimiz gibi sen de. Söyle kardeşim.
6: Şunu söylemek istiyorum. Yıllar önce bir maçtan sonra hakemleri soyunma odasında tutun. Ben İstanbul'dan oraya geliyorum. Ben gelene kadar onlar buradan çıkmayacak diyen birisi. Bence bu da suç duyurusunu hak eden bir durum değil mi? Yani biz bu kişiyi
5: Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmese bak emniyet çıkaramadı. Valilik çıkaramadı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Ya hakikaten doğru söylüyorsun aslında. Hakemleri yani hapsetti oraya. Bu kişi Türk futbolunu maalesef yönetiyor. Maalesef.
6: Yani bir de inşallah bir sonraki federasyon başkanı milli takımın kattığı bu kariyer tanınmışlık ve
5: Mustafa Eröğüt ismi çok fazla sevgili kardeşim Mustafa Eröğüt ismi çok fazla ön plana çıkmış vaziyette. Uluslararası anlamda tecrübesi var ve birkaç dil biliyor. Ve her camianın da beğendiği hayır diyemeyeceği bir isim öyle diyeyim ben size. Buyurun.
6: Yani milli takıma bir şeyler daha çok kendinden katmaya gelir diye düşünüyorum inanıyorum inşallah. Çünkü bence bu defa milli takımın oluşturduğu faydayı kendi daha çok sanki kullanmak istedi. Yani villa vermesi vesaire bunlar bence medyada çok detaylı araştırılması gereken konular diye düşünüyorum.
5: Peki. Çok teşekkürler. Ekleyeceğim bir şey var mı?
6: İyi çalışmalar. Yok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
5: Sağ ol. Evet. Vallahi Kaya Bey'inceye bir geldi. Bir arkadaşı yazdım sevgili Ayhan'a yazdım bizim Ayhan Şensoy yazdım. O Kaya ile çok fazla konuşuyor sevgili Kaya Çiringoğlu ile. Cebine attı bakalım yayından sonra ararız. Konuşuruz sevgili Kaya ile. İnşallah kabul eder. Günaydın. Alo.
7: Günaydın Ergün Bey.
5: Merhaba kimle görüşüyoruz?
7: Merhaba ben Ankara'dan Murat Koçyiğit.
5: Murat hoş geldin.
7: Hoş bulduk her zamanki gibi Beşiktaşlıyım.
5: Evet her zaman. İkinci Murat değil mi? Bir Murat daha bağlandı galiba evet. Her zamanki gibi niye bazı günler başka takımlı mı oluyorsun yoksa her zamanki gibi ne demek abi niye öyle bir şey söylüyorsun sevgili Murat her zamanki gibi he?
7: Her zamanki gibi derken Aygün Bey yani sürekli Beşiktaşlıyız anlamında
5: doğuştan Beşiktaşlı
7: aynen Aygün Bey hatırlarsanız sizle Dünya Kupası'ndan önce bir tekrar bağlanmıştım size. Evet demiştim ben rakiplerden değil de Montella'dan korkuyorum diye
5: doğru söylüyorsun ya,
7: dediğim gibi de çıktı Aygün Bey. Ya bu Montella'nın oynattığı futboldan zaten bir şey anlamıyorduk da Dünya Kupası'nda da gördük ne olduğunu. Bir de bu şeyi TFF Başkanı'na diyorum Aygün Bey. Ya senin Türk futboluna ne faydan oldu da Fatih Terim gibi bir adam doğruları söyleyen bir adama yok çıktı.

0: sansarlar, çakallar, şunlar, bunlar.
1: Evet.
0: Ya artık şu MYK başkanıyla birlikte ikiniz de gidin de kurtulalım ya, artık yeter yani.
1: Ben sonra benim dediğim olacak ya. Kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar herkes gitmesi gerekiyor demiştim. Herhalde oraya doğru gidiyoruz tahmin ediyorum. Temizlik her yerde şart. Bak bir temizlik yapacaksan zaten, değil mi? Bey. Bir temizlik yapacaksan sadece bir kişiyi değil komple hepsi bütün sistemi göndermen lazım temizlik için.
0: Aynen Aygün Bey ya, futbolu bilenler gelsin ya, bu şeydi, müteahhitti, işte iş adamıydı, bu şuydu buydu değil, futbolu bilen adam gelsin futbolun başına ya.
1: Doğru.
0: Ya bu
1: doğru.
0: Çok zor bir şey değil.
1: Biz niye böyle bu kadar başarılıyız? Basketbolda niye bu kadar başarılıyız? Federasyonlara, aynen, başkanlara bak, hep içinden gelen insanlar yönetiyor bu işi.
0: Aynen Aygün Bey. Zaten Johan Cruyff demiş ya, futbol çok basit bir oyun diye. Basit bir şey ya. Futbolu bilen adam gelecek futbolun başına, bu kadar ya.
1: Aynen doğru. Peki. Ekleyecek bir şey. Sağ olun
0: Aygün Bey.
1: Teşekkürler. Yok, biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Mesajlar yağıyor. Aygün gene sıkıştı. Yemin ediyorum. Okuyamadığım için üzülüyorum. Sinan kardeşim, senin çok fazla mesajını okudum. Ondan dolayı seni pas geçiyorum. Ankara Taş Ocağı'ndan kardeşim Ali, seni de çok okumuştum daha önceki dönemlerde. Onu da pas geçiyorum. Kimmiş bu? Abdullah Keleş. Ne yazmış bakalım? Günaydın Aygün Abdullah. Ben gene reklamlara bağlarsın değil mi abi? Vallahi en çok senin programda reklam çıkıyor demiş. Sizlerin sayesinde. Sizlerden gelen reytingler bunlar arkadaşlar. Bakıyorlar, reytingler iyi. Programa reklam veriyorlar değil mi Yücel? Yani burada Yücel kardeşimizin de katkısını unutmayalım. Olmadığı zaman kendi cebinden reklam veriyor Yücel. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Merhabalar, İstanbul'dan arıyorum. Ayhan ismim. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: İsmi bir daha alabilirim. Çok özür dilerim. İsmini?
2: Ayhan.
1: Ayhan. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Merhaba, kolay.
1: Merhabalar abi. Tekrar. Söyle.
2: Fenerbahçe taraftarıyım abi. Birkaç hafta ben edecektim.
1: Evet kardeşim.
2: Şimdi İsmail Kartal geldi. Ben Aykut Kocaman'ı da istiyordum. İsmail Kartal'ı da istiyordum. İkisi de gelmesi benim için, ben çok mutlu oldum.
1: Hı hı.
2: Bir de şimdi transferlere bakıyorum. Abi 40 milyon dolar diyorlar, 30 milyon dolar diyorlar. Ya abi, bizim böyle bir paramız
1: veremeyiz yani. Yok öyle para.
2: Ya imkan yok yani. Ben şaşırıyorum yani. Hani Girassi diyorlar. Adam 30 yaşında 40 milyon dolarlardan bahsediyorlar. Ya gerçekten gerek yok yani. Yani İsmail Kartal zaten bazı futbolcuların eli değecek. Buna adım gibi eminim. Hı hı. Çalışmayı seven bir insan. Bakalım ne olacak? İnşallah.
1: Umudum var diyorsun yani. Doğru anlıyorum değil mi?
2: Ben,
1: umudum
2: tabii
1: var.
2: Tabii benim İsmail Kartal'da umudum var. Çünkü niye abi? 98 puan aldı, şampiyon olamadı. Geçen gün rakip takımın teknik direktörü çıkmış, diyor ki tabii diye olamaz diye. Biz diye 102 puan aldık diyor. Ama altındaki editlere bir baksa, Fenerbahçe'nin o sezonun kaybedilen puanları, kendinin kazandığı puanlar, tamam mı? Hiç kimse şey yapmıyor yani. Ama herkes onun ne olduğunu biliyor. Yani İsmail Kartal 98 puanla şampiyon olamadı derken herkes niye olamadığını biliyor.
1: Anladım, anladım.
2: Ama rakip takımın teknik direktörü de hemen açıklama yapıyor ki ben de 102 puan aldım. Hayır hocam, öyle değil işte.
1: Anladım, anladım.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Ne demiş bu kardeşimiz? Adalet Bakanlığı konuya el atmışken İbrahim Bey'in de raconlarına bir bakıversin demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Onda da sağlam racon var çünkü. Sarı kırmızı kalpler var ama ismi göremedim sevgili kardeşim. İsim yok. Peki, baktım isim yok. Şunu okuyalım. Merhaba, ben Burak Yılmaz. Burak demiş. Yılmaz Ural'dan başka kimse olamaz demiş. Herhalde şey diyor. Milli takım başına veya TFF başkanlığına mı, bilemiyorum. Sevgili Burak kardeşim. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Alo, günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İlker, ben İstanbul Başakşehir'den. Nasılsınız?
1: İyiyim İlker Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun.
3: Hamdolsun. Uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Devam mücadeleye.
1: Aynen.
3: Ben bugün aslında milli takımla alakalı birkaç söz söylemek
1: tabii
3: istiyorum.
1: Buyurun efendim, buyurun.
3: Ya evet, hepimiz çok üzgünüz. Yani özellikle şu zor zamanlarda ülkemizin ve dünyanın girdiği kaosun içerisinde böyle bir nefes almak, rahatlamak istedik. Olmadı. Yani gerçekten olmadı. Ben bu konuda Montella'nın oyuncu tercihlerinde ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Temel noktada Melih yerine Ozan Kabak'ın oynatılması gerekiyordu. Bu da Melih oynadığı lig itibariyle çok ciddi idmanlar yapmadığı için bence yetersiz kaldı. Artı kesinlikle Hakan Çalhanoğlu tercihi Orkun yerine çok yanlıştı. hiç olmazsa Hakan Çalhanoğlu onu belli bir süre daha erken çıkarıp Orkun'u alsaydı.
4: O zaman şunu diyoruz, şunu mu diyoruz? Bizim Montella'nın sahaya sürdüğü 11'de biraz başarısızlık olduğu takdirde bu oyunu çevirecek futbol bilgisinin biraz zayıf olduğunu mu demeye çalışıyoruz?
3: Hayır, aslında futbol bilgisi zayıf değil.
4: Yanlış söyledim, futbol bilgisi demeyeyim de yani B planın olmadığını mı anlamaya çalışıyoruz? Futbol
3: bence
4: bilgisi
3: burada Montella, Montella burada bence title'a önem verdi. Title. Yani etikete baktı ve birkaç algıya yanıldı. İyi bir hocanın karakteristik özelliği değil ama bu. Yani Montella iyi bir hoca, evet sağ olsun bizi Dünya Kupası'nı çıkarmada bize destek oldu. Ama o noktada demek ki Dünya Kupası elemelerinde kalacak tarzda bir hoca değil. Orada Hakan Çalhanoğlu oynatıp Orkun'u alamıyorsa, yani bu kararlılığı gösterecek kadar kendini güçlü görmüyorsa, görmüyorsa o zaman orada bir zayıflık hissediyorum ben. O yüzden bizim milli takımımızın şu anda hocası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Anladım, her anladım. Ne kadar onu beğensem. O bence Dünya Kupası elemelerinde iyi bir hoca. Ama Dünya Kupası başka bir arena.
4: Doğru.
3: Sen orada, çok özür dilerim, hani tabii ki Melih'i Ozan'ı oynatacaksın, Orkun'u oynatacaksın. Yani hatta Can Uzun'u oynatacaksın. Orada Can Uzun'u yapması gerekiyordu. Orada ciddi bir hata var bence. O yüzden bence iyi bir Türk teknik hocayla bence bir denemeliyiz, devam etmeliyiz. Sonuçta bir dünya üçüncü
4: yüzyılda. O zaman Montella'ya devam etmeliyim tarzı şey çıkıyor. Doğru mu anlıyorum?
3: Evet, %100 doğru. Sadece bu tercihden bahsediyorum. Anladım, o kararlılığı göstermemesi o seviyede bir hoca olmadığını bana anlatıyor. Anladım. Yoksa Montella bizi öyle kadar çıkardı. Tabii ki teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ederim size tekrar.
3: Saygılar, ümitler,
4: sağ olun, sağ olun. Abi Bursa'dan selamlar Hasan, ben X'te neden seninle uğraşıyorlar demiş. Meyve veren ağaç taşlanır sevgili. Meyve veren ağaç taşlanır kardeşim. Uğraşsınlar, boşver ya. Yemin ediyorum bak, yani küfür olmadığı sürece genelde cevap vermemeye çalışıyorum. Ama hakaretlerin zaten ekran görüntüsünü alıp direkt avukata atıyorum artık. Yani hakikaten iş çığırından çıktığı noktasına da geliyor. Hem X'e şikayet ediyorum hem de avukata veriyorum. Artık ondan sonrasını gitsinler anlasınlar. Efendim gönderdiğiniz zaman ben yazmadım, bilgisayara çıktı, amcamın oğlu yazdı falan filan, bunlar eskidendi. Ya onları yemiyor artık. Hani neyse başka bir şey vardı, onu söylemeyeyim şimdi. Yemiyor yani kimse artık. Günaydın, günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey, Ankara'dan Cemalettin, nasılsınız?
4: İyiyim Cemalettin Bey, hoş geldiniz, siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun Aygün Bey. Aygün Bey, ben bir konuya değinmek istiyorum.
4: Tabii ki efendim.
5: Bizim bütün voleybol takımlarımızın üzerinde isim olarak artık Türk Milli Takımı ismi çok az geçmeye başladı. Yani Filenin Sultanları, Filenin Efeleri, işte bizim çocuklar. Yani Türk Milli Takımı diyemiyorlar mı da? Yani hep bizim çocuklar. Şimdi 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklara biz bunu nasıl izah edeceğiz?
4: Anladım, doğru.
5: Bizim çocuklar, bizim kızlar, Filenin Sultanları, Filenin Efeleri filan.
4: Yani
5: neden,
4: doğru.
5: Neden Türk Milli Takımı diyemiyoruz? Yani Alman milli takımı diyoruz, İngiltere milli takımı, Hollanda milli takımı da bizim. Neden bizim çocuklar? Yani niye Türk milli takımı demiyoruz?
4: Bunu da düşünmek lazım, doğru. Bunu da düşünmek lazım, doğru.
5: Yani
4: doğru.
5: Hadi bizler neyse de belli yaşa, 65 yaşına geldik. Bizler
4: ama bir ara bunlarla ilgili böyle bir Filenin Sultanları şeyi kondu yani yıllar önce. Öyle ama devam etti.
5: Kondu
4: ama tabii ki bunlar yani, zaten bizim Türk, evlatlarımız yani.
5: Yani önce Türk milli takımı diyeceksin. Arada bir Filenin Sultanları'nı araya serpiştirebilirsiniz. Ama sürekli Filenin Sultanı, Filenin Efeleri, 12'de o adam bilmem ne. Yani bunlar gerçekten Türk ismini yavaş yavaş sildirmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum, belki başka isteyenler falan vardır.
4: Yok ya, hiç öyle tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olacağını tahmin bile etmiyorum.
5: Ama ben gerçekten üzülüyorum. Hı-hı, ben 65 yaşındayım, üzülüyorum. Maşallah. İlk önce Türk milli takımı hangi dalda olursa olsun yani.
4: Peki. Çok teşekkürler.
5: Bizim çocuklar, bizim kızlar istemiyoruz.
4: Anladım. Türk milli takımı. Sağ olun.
5: Kendinize iyi bakın.
4: Sağ olun, size iyi bakın. Evet, sonu 32 ile biten dinleyicimiz Nida Yüksel demiş ki iyi yayınlar Aygün Bey. Nedense biz millet olarak böyle kabadayı, atarlı, giderli tipleri getirmeye bayılıyoruz. Zararını daha sonra görürüz ama geç oluyor. Yok mu sizin önereceğiniz şöyle beyefendi bir adam federasyonun başına geçecek? Vallahi benim önerim var. Ben kendisiyle de devamlı görüşüm. Benim tek bir adayım var ya. Saffe Sancaklı. Başka aday yok. Ama tabii o da Sayın Devlet Bahçeli'ye söz verdiğinden dolayı milletvekilini bırakmak istemiyor. Ya bir kararname çıkması gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Ben kendisiyle konuştum. Ben diyor seve seve yaparım diyor ama milletvekilliğiyle federasyon başkanlığı aynı anda yürütülebilmesi için bir kararname çıkması gerekiyor. Yasada bir değişiklik yapılması gerekiyormuş. Bu yapılmadığı sürece olmaz. O yüzden de maalesef olmuyor. Yani benim önereceğim tek isim Seffe Sancaklı. Başka isim yok abi. Hakikaten yok. Telefon mu?

0: Günaydın.
1: Alo, günaydınlar. Günaydınlar Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben İzmir'den Alper Yılmaz.
0: Alper hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler Alper Bey. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Milli takım mı konumuz?
1: Sıcak günde. Nasıl? Sıcaklarla boğuşuyoruz İzmir'in sıcaklarıyla.
0: Ama sabahları da boyoz yiyerek günü açtırsın işte Alper, o da ayrı bir avantaj.
1: Ama yanına bir de yumurta bir şey gelin.
0: Çok enteresan. Kaynamış yumurta.
1: İnce ayıptır servisi, bir de ince belli şekersiz çay.
0: Çay, tamam. İnce belli çay. Vay, vay, tam sosyetik. Yemin ediyorum tam sosyetik. İnce belli çay. İnce belli çay. Çay şey, abi, bardağı. Çay bardağı. Çay bardağı.
1: Kısaca bir 10 saniye anlatayım. Biz bazıları böyle saplı bardaklarda duble falan veriyor. Ben keyif almıyorum.
0: Ben de keyif almam. İnce belli olacak. Ha. Doğru söylüyorsun.
1: Aynen. Ay, o sosyeteyle alakalı bir şey. Ya ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biraz muzdaribim hoca seçiminden. Yani 3 kere gelip başarısız olan hocayı tekrar 4. kez getiriyorsunuz. Yani
0: Aykut Hoca da gelse ne diyecektin peki?
1: Efendim?
0: Aykut Kocaman gelse ne diyecektin? Aynı düşüncede mi olurdun? Aykut Kocaman da önce geldi gitti çünkü.
1: Tabii. Hiçbir şey değişmezdi benim için. Aynı düşüncede olurum. Yani sanki böyle atıyorum şeyimiz böyle azmış gibi. Görüşümüz azmış. Başka hocalara, yabancı hocalara falan gitmiyorlar, etmiyorlar. Yani bu hangi başkan olursa olsun fark etmiyor Aygün Bey. 3 kere gelip başarısı olan bir hocayı 4. kez getiriyorsunuz. Yani az önce bir beyefendi bağlandı, dinliyorum ben. Yok 99 puan toplamışız da öbürü 100. Ya artık bunlardan da geçelim. Bunlar da bize zarar veriyor. İnanın artık. Yani yok yapıdır, sapıdır, kapıdır. Geçsinler bunlar artık Aydın Bey. Ben siz gerekirse hatırlıyorum ya, ben 6-0'ları hatırlıyorum. 4-0'ları hatırlıyorum. Yani o stat'tan çıkamayanları hatırlıyorum. Yani şey anlamında, futbol anlamında.
0: Futbol anlamında, oynanan futbol anlamında söylüyorsun.
1: Evet, evet. Yani o zamanlar yapı yok muydu? Yapı var mıydı? Yok muydu? Yani lütfen artık gözümüzü açalım. İyi kadro kurursak, iyi hoca olursa, yani kendimizi kandırmayalım. Ha, İsmail Kartal inşallah bu sefer başarılı olur ama benim gerçekten hiçbir umudum yok. Artı bir iki sözle sayın
0: TFF başkanı.
1: Evet, ona söylemek istiyorum. Seversiniz, sevmezsiniz. Saygı duyarsınız, duymazsınız. Sonuçta bu ülkede bir tane Fatih Terim var. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii ki çok kızdığımız hataları da oldu ama söylediği bir şeyi gerçekten anlayamamak ya da ona başkaları mı söyledi artık bilmiyorum. Sayın TFF Başkanı'na. Başkaları mı iletti Sayın Fatih Terim'in konuşmasını? Yani bu kadar anlayamamak ve başka şeyleri çıkarmak çok ilginç, evet. Yani gerçekten.
0: Bunu zaten adam konuşup yani, biliyorsun yani hakikaten Sayın Fatih Terim'in cümlelerinde bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyor. Ya, yani evet. Oradan onu nasıl çıkardı, oradan ona nasıl hakaretler yalanlamış diyelim.
1: Bravo yani Aygün Bey. Gerçekten bravo. Yani bunu anlayamamak çok tuhaf ya. Yani adam dedi ki konuşmayalım, şimdi susalım. Daha sonra hesabını, ya bu hesap sorarken de seni kovacağız, hocayı kovacağız değil, ne oldu, nedenleri nedir gibisinden demek istiyor adam yani. Bunu anlayamamak bu kadar mı zor ya? Artı siz, dinliyorum arkadaşları da çok güzel şeyleri değiniyorlar. Sen hakemleri kapattın, hakemleri salmadın. Siz az önce dediğiniz Cumhurbaşkanı girdi dediniz Aygün Bey araya.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı yani araya girdi.
1: Hı-hı, sen bunları yapmış adamsın, sonra da Türk milletini sayın savcı şeyimiz Akın Gürlüğe şikayet ediyorsun ya Türk milletini. Ya sen kimsin ya bu kadar? Bu cesareti nereden buluyorsun? Neyle geldin oraya? Vasfın nedir senin? Kaç dil biliyorsun? Lütfen yani biraz artık herkes gözünü açsın.
0: Peki.
1: Doğruları konuşalım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir de boyoz yemeye bekliyorum Aydın Bey.
0: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: İnce belli bardakla beraber. Ha, yanında yumurta. Katı yumurta. Ha? Şahane. Bir isim söyleyeceğim. Yusuf Yerker ismini söyleyeceğim. Fazla bir şey söylemeyeceğim bu isimle alakalı. Milli takım danışmanlığı yapıyor bu arkadaş. Girin Google'a. Bakın ben size ne haldeyiz onu anlatma anlamında söylüyorum. Girin Google'a. Önünüzü açın, Google'ı yazın. Yusuf Yerker TFF danışmanı deyin. Bakalım karşınızda ne çıkacak. Maalesef neyin çıktığını göreceksiniz, siz de şaşıracaksınız. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hadi şu kısmı da açıklayayım ben ya. Hadi, bir sürü dinleyicimiz zaten buna bakmıştır. Benim ne demek istediğim çok iyi anladılar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun baş danışmanı Yusuf Yerkel diye bir arkadaş. Bu arkadaş kim biliyor musunuz? Böyle gözünüzün önünde bir görüntü getireceğim. Bakalım hafızanız alacak mı? Soma'da o maden faciasında bir kişi birilerine tekme atıyordu. Hatırladınız mı? Bir madencinin yakınını bizzat tekmeliyordu. Hatırladınız mı o görüntüleri? İşte Yusuf Yerkel TFF danışmanı şu anda. Daha ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben yani? Evet, attığımızda Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
4: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Şimdi tabii ki biraz Nurgül, Dünya Kupası'na geçeceğim. Allah'tan bizimle beraber aynı kaderi yaşayan Haiti var. O anlamda biraz evet, daha mutluyuz. Onlar da iki maçta iki mağlubiyet aldılar. Onların da -4 puanı var. Oradan başlayalım istersen Nurgül. Yani büyük umutlarla 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Belki de hani Dünya Kupası'nın statüsünün biraz değişmesi de bize çok büyük katkıda sağlamış olabilir. Katılmamız anlamında. Onu da söyleyelim. Oradan başlayalım sevgili Nurgül Günaydın.
4: Yani büyük hayal kırıklığı artık yetersiz kalıyor bana göre. Yani Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmiş olması gerçekten akıllara ziyan. O kadar hazırlıklar, o kadar takımın gökleri adeta çıkarılması, yani o kadar gösterişler, hiçbir ülkede görmediğimiz şeyleri gördük. Yani ben işte sosyal medyayı da iyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Hiçbir ülkenin bu kadar hazırlandığını görmedik. Artık o kadar global dünyada o kadar kısa ki her şey birbirine o kadar çok entegre ki her şeyi görebiliyorsunuz biliyorsunuz. Yani olayla ilgili birisi haber yaptığı an hemen bizim önümüze düşüyor çok kısa sürede. Hani böyle bir şey olsaydı, bizim milli takımımız gibi hazırlanan bir milli takım olsaydı onu da rahatlıkla görebilirdik diye düşünüyorum. Gerçekten evet, yakışır mıydı? Yakışırdı tabii ki Türk milli takımına. Bütün bu hazırlıklar, bütün bu şaşalar belki diyelim ama bu kadar kısa sürede elenip de, hatta ikinci elenen takımız yanılmıyorsam Türkiye, Haiti'den sonraydı galiba. Evet. Hatta güzel de bir tweet görmüştüm, bir gazeteci büyüğümüz paylaşmıştı. İkimiz aramızda maç yapalım, bakalım hangimiz daha iyi ya da hangimiz daha kötü. Çok merak ediyorum kim daha iyi, kim daha kötü diye Haiti ile diye. Yani tabii bunlar hani güleriz ağlanacak halimizde diyoruz ya. Gerçekten onun şeyi belki de. Ama bu kadar başarısız bir milli takım hiçbirimiz hayal etmiyorduk. Her yerde, her şehirde, Trabzon'da, hani bazen eleştirdikleri o Trabzon'da, hani işte milliyetçilik duygularını Trabzon'u sorguladıkları o şehirde de ilk

0: Millet Parkı değil mi? Bir de Millet Parkı. O eski stadın orada yerler.
1: Trabzon'un, yok Trabzon en büyük meydanı Meydan Parkı.
0: Meydan Parkı, millet diyorum, Meydan Parkı, doğru.
1: Çok güzel de bir organizasyondu. Gerçekten hazırlıklıydı insanlar, dediğim gibi. Biliyorsun güneş önce doğudan doğar. Yani bizde doğuyor
0: Evet.
1: güneş. Bizde daha erken doğuyor. Belki o ilk ışıklarla birlikte. Hatta ben o günü biraz sahilde oturuyorum. Biraz çekim de yapmıştım. Birkaç böyle hem gökyüzünün o güzel görüntüsünü hem de insanların ellerinde bayraklarla meydana doğru yürüyerek gitmesini çok da güzel bir görüntüydü. Bir de o, yani o hüzün, o hayal kırıklığının tabii ki orada maçı izleyenlerin de. Yani gün geçtikçe önümüze o kadar çok şey düşüyor ki. Dün çok güzel bir video paylaştı bir kadın taraftarımız Amerika'dan. Şöyle bir ifade kullandı. Biz evet sizleri sahiplendik, destekledik, burada her maça koşturduk dediler. Onlar da tabii orada çok büyük özlemle, hasretle, takımı hasretle takım bekliyorlardı. Bir tane futbolcu işte dönüp de tribünlere el sallamadı ya da işte bir sevgi gösterimize karşılık vermedi. Bunu bize çok gördünüz. O kadar çok sitem dolu paylaşımlar gelmeye başladı ki çok üzücü bunlar. Yani sanki milli takım, hani ben o yönlerini eleştirim diye demiyorum. Yani bu gördüğüm paylaşımlar üzerine söylüyorum. Gerçekten milli takım kafa olarak, mental olarak, o bizim çocuklar dediğimiz çocuklar bu kez hiç hazır gitmemiş. Kesinlikle çok farklı. Ya hani kafalar başka yerde sanki. Ama şeyi güzel görüyorum. Ben sabah da gördüm. İsmini vermek istemiyorum. Hemen sabah erkenden sosyal medyayı hemen böyle bir tarıyorum. Futbolcu eşleri Amerika sokaklarını karış karış gezmeye devam ediyor. Oradaki milli takım.
0: Alışverişlere devam ediyorlar. Söyleyelim tabii
1: Tabii
0: bunlara
1: tabii
0: tabii ki.
1: tabii tabii tabii. Yani bir baktım hiç keyiflerinden ödün vermiyorlar. Hiç olmasa bunları paylaşmayın. Evet, mutlaka gezmek sizin de hakkınız. Eşleriniz orada ama bunu paylaşmayın. İnsanların gözüne sokmayın. İnsanların öfkesini katlamayın.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani bu
0: Doğru
1: duyarlılık
0: söylüyorsun.
1: yok. Ne yazık ki bu duyarlılık yok. Hani ben hep şunu derim. Bakın Trabzonspor taraftarlarına da, genç kardeşlerimize de çok sohbet ederim ben de deplasmanlara geldiğimiz zaman. Mutlaka Trabzonspor bizim için çok önemli bir marka değeri. Belki de Trabzon şehrin en büyük markası ama hayatınızın tamamı olmasın. Herkesin bir hayatı var. Sizin de kendi hayatınıza. Önce kendi hayatınızı kurun. Kendi ekmeğinizi kazanın. Kendi rahat, konforlu yaşamı alanınızı kurun. Sonra Trabzonspor ya da işte Beşiktaş, Fenerbahçe, o sizin hobiniz olsun. Çünkü yani futbolcuları gördükçe insan bunu söyleme gereği duyuyor. Çünkü maçtan çıktıktan sonra futbolcuları, özellikle işte milli takımdaki örneği de en büyük yansıması. Herkes kendi hayatını, ailesiyle şu anda yine sosyal medya sağ olsun bize gösteriyor. Futbolcuların tamamı tabii ki hakları gidecekler. En güzel tatil yerinde. Bakın tatile çıkamayan, yıllarca tatile çıkamayan insanlar var. Ama onlar en iyi tatil yerlerinde aileleriyle tatilin keyfini çıkarıyor. İşte onlar, bizler sosyal medyadan bunu sadece takip ediyoruz. Ama insanlara bunu yapmayın. Yani insanların gözüne soka soka yapmayın. Başarısızlığın ardından bunu yapmayın. Eşlerini de bu konuda bana göre uyarmaları gerekirken sosyal medyada onlara sahip çıkan açıklamalar yapıyorlar. Yani bunlar artık çok da inandırıcı değil bana göre. Herkes görevini yapsın. Futbolcu görevini yapsın. Eşi de kendi görevini yapsın bana göre. Çıkıp da taraftarlara kaba tabirle söyleyeceğim, ayar vermeye kalkmasın kimse.
0: Ayardan o zaman devam edelim. Nurgül, güzel bir kısım açtın. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Akın Gürley'i, Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i göreve çağırdı. Eleştiri yapanlar hakkında soruşturma yapılmasını istedi. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin? Ben ilk kez böyle bir şey duydum çünkü. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Neler söylersin sevgili Nurgül, günaydın bu konuda?
1: Yani ben de biraz erken saatte yapmış herhalde. Canlı izleyemedim.
0: Ama orada gündüz, burada gece.
1: Evet.
0: Yani o
1: Yani
0: anlamda
1: tabii
0: izlemek
1: zaten.
0: zaten mümkün değildi sevgili Nurgül. Büyük ihtimalle zaten bizim uyku saatine denk geldi. Maçta olmadığı için o aralar. Doğru mu?
1: Evet. Yani ama yani tabii açıklama çok büyük tepki çekti. Ben de hani kısım kısım yayınladığı için sosyal medya, yanılgıya düşmemek adına tabii tamamını izlemek ya da bütün halinde izlemek daha doğru olur diye düşündüm. Bir kısmını izledim ama orada şöyle bir ifade kullanıyor sanırım. Tabii ki eleştiri olacak ama eleştirinin işte dozajını kaçıran, işte

0: tırnak
1: Tabii
0: içinde
1: hakaret
0: sanıyorum.
1: eden, küfür edenler varsa,
0: Hakarete
1: tehdit
0: varan,
1: edenler varsa onlarla
0: hakaret,
1: tabii ki.
0: tehdit.
1: Aynen.
0: Onların işte o şekilde işte Akın Gürley'in hem orada kendi yakın dostu olduğunu da ifade ederek, ya bence bunlara gerek yok. İnsanlar da gerçekten insan psikolojisini anlamak gerekiyor. Az önce sen dinledin, ben yayına girmeden sizi dinliyordum. Çok güzel bir ifade kullandın. Danışmanı yani o kadar önemli ki basın toplantısına çıkarken basın danışmanına ya da işte danışmanına danışmalı ya da onunla fikir teatisinde bulunmalı. Karşılıklı insan psikoloji aslında danışman değil yani bence hemen şunu söyleyeyim lafımı unutmadan, Abdullah Avcı Trabzonspor'da teknik direktörlük yaparken danışman diye tabii geçiyordu, Yaşar Hoca vardı, şu anda da ben bilmiyorum devam ediyor mu ama bir ara yine televizyonlarda program yapıyordu, soyadını hatırlamıyorum, Yaşar Hoca sanıyorum doktordu. Aslında teknik direktörlere, başkanlara psikolojik yani doktor psikolojik danışman gerekiyor. Normal hani basın danışmanından ziyade, çünkü onların ruh haline göre onları yönlendirebilecek, onların hata yapmalarını olanak sağlamayacak, imkan vermeyecek, çok affedersin, psikolojik danışmanlar gerekiyor. Çünkü gerçekten onların da psikolojisi belki orada bozulmuş olabilir. Bütün 80 milyonun tepkisini alıyorsunuz. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Orada onlar da tabii çok büyük yıkım yaşadılar. Söylemler, işte vaatler üzerinden İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da çok yüklendi insanlar. Fatih Terim'le polemiği, yaşadığı polemik yüzünden de yani neredeyse herkes, insanların tamamı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu haksız buldu.
1: Racon kesme tavrı çok yanlış sevgili Nurgül. Yani Türkiye
0: tabii,
1: Futbol Federasyonu
0: gibi,
1: Başkanı'nın racon kesmesi yanlış.
0: Değil. Yani böyle bir dil olmamalı.
1: Aynen,
0: yani
1: bravo, bravo.
0: Kimse bu dili kullanmamalı. Bravo. Hiç kimse, kim olursa olsun bu dili kullanmamalı. İnsanlar, karşıdaki insanları tehditvari ya da işte o şekilde ifadeler kullanarak, kim olursa olsun dedim, makamı mevkisi ne olursa olsun bu insanlara güç vermiyor. Yani insanlar makamdan güç alıp da o ifadelerin arkasına sığınmamalı bana göre. Dediğim gibi ben hocalara da başkanlara da herkese psikolojik danışmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapacakları konuşma çok önemli. Canlı yayınlar özellikle çok tehlikeli hepimizin açısından da.
1: Aynen,
0: yani bizler de şurada konuşurken çok çok dikkatli olmalıyız. Çok meslektaşımız konuşurken canlı yayında yani belki isteyerek belki bilmeyerek ifadeler kullandığı zaman, bazı ifadeleri kullandığı zaman daha sonra sosyal medya gibi bir büyük bir platform çok çabuk size cezayı kesebiliyor. Çok yakın örneklerinde gördük. Dediğim gibi benim en ufacık bir işte bir Abdullah Avcı eleştirim var. Genç oyuncu takıma kazandırmaması konusunda burada bile sosyal medyada düşünebiliyor musun? Sonrasında tabii herkes işte bu şehrin sana bir özür borcu var demiştir. Yani ben haksız bir eleştiri de yapmadım. Trabzonspor gibi genç oyuncu fabrikası, işte burası genç oyuncu tarlası diyen bir hocaya sen gidişinin ardından arkasında bir tane genç oyuncu çıkarmadı eleştirisini yaptığım zaman ikinci gelişinde beni inanılmaz derecede linç eden bir kesim var. Tabii onlar Abdullah Avcı'nın daha çok fanları diyelim onlara. Sonrasında tabii yaşanan süreçte işte bu şehrin sana bir özür borcu var. Evet, artık genç oyuncu çıkmıyor şeklindeki o eleştiriye katılan insanlar. Ya işte bu çok basit bir örnek. O yüzden canlı yayınlarda özellikle başkanların, hocaların ifadeleri o kadar önemli ki. Hacı Osmanoğlu da o yayına acaba nasıl hazırlandı? Senin bahsettiğin danışmansa yani bilmiyorum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Ya o kişinin ben yeterliliğini de çok iyi bilmiyorum gerçekten. Çok samimi söylüyorum. Background'unu da bilmiyorum. Çok da tanımıyorum. Sadece senin söylediğin olayla gündeme gelmişti. Oradan tanıyorum. Geçmişini hiç bilmiyorum mesela. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Acaba onunla bir fikir alışveriş yapıp da mı o canlı yayına çıktı? Ya da işte keşke soru cevap şeklinde olsaydı, oldu mu bilmiyorum. Soru cevap oldu mu da orada ama ben dediğim gibi.
1: Bence olarak sevgili Nurgül oradaki şu hata şu. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na galiba o yazı döküman haline verilmiş. Yani önüne
0: bence
1: videosunu izleseydi,
0: süreci yürütemedi.
1: Videoyu izleseydi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, ya Fatih Hoca haklı aslında diyebilirdi.
0: Yani
1: Fatih Hoca çünkü orada dedi ki yani bu turnuva bittikten sonra oturulur, konuşulur dedi. Nerede hatalar yapıldığını konuşur dedi. Ya direkt o maçtan sonra demedi ki. turnuva bittikten sonra destek olunması lazım dedi. Bence orada bir iletişim kurbanı oldu Sayın

0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Kesinlikle.
0: Ben çok çabuk bir dolduruşa geldi gibime geliyor. Katılıyor musun bilmiyorum.
1: Tamam, dolduruşa geldi, katılıyorum. Yani insanların söylemleri de olabilir. Kulak dolgunluğuyla sohbetlerde insanların söyledikleriyle de oraya çıkmış olabilir. İşte tabii orada ona hem moral vermek hem onun o yaşadığı işte psikolojik çöküntüyü en azından biraz giderebilmek adına ona söylenenler de orada ifade edilmiş olabilir. Ama dediğim gibi bence süreci yönetemedi. Danışmanı eğer orada devredeyse onun yetersizliği de çok önemli. Eğer orada ona da ben faturayı keserim. Yani burada şimdi açıklamalara baktığımız zaman Montella'ya sahip çıkıyor. Yani sahip çıkmak açıklaması olmamalıydı bence. Yani burada çok daha Türk milletinin, Türk insanının, Türk halkının, işte futbol severlerin yaşadığı hayal kırıklığına hitap eden bir açıklama olmalıydı. Bunu da dediğim gibi yine yani bir psikolojik danışmanla birlikte yapabilirdi. O kadar çok var ki artık. Bakın eskiden futbol sahalarında Aygün Özbek, sen de çok iyi biliyorsun. Foto muhabiri olarak sahaya çıktığın zaman takımlarda sadece erkek egemen bir kadroyla çıkıyorlardı. Teknik ekip olarak da diyorum. Şimdi her yerde bir kadın dokunuşu var, fizyoterapistler var, mentorlar var, danışmanlar var. Hani sadece kadın olsun diye de demiyorum bunu. Ama yani biraz daha vizyonu, ufku açmak gerekiyor. O anlamda kendi ekibini belki genişletmek gerekiyor. Ama tabii şu da var, ekibini de dinlemek gerekiyor. Mesela bir teknik direktör düşünün, yardımcıları var ama hayatta kulübeye dönüp onların fikrini sormaz. Onların hiçbir dediğini yapmaz, sadece kendi dediğini yapar. O teknik ekibin hiçbir önemi de yoktur, değil mi?
0: Aynen, yani, aynen.
1: O şey, öyle düşünelim yani. Ama sen şimdi çıktın, işte Montella'ya sahip çıkıyorsun. Alınan sonuçların beklentilerin altında kaldığını, işte federasyonun işte bu aşamada teknik direktör değişikliğine gitmek yerine belki istikrar mesajı vererek biraz daha ayakta durmaya çalıştığı görüntüsünü vermeye çalışıyor. İşte önümüzdeki yeni bir turnuva daha var sanıyorum, Avrupa.
0: Evet, yeni bir turnuvamız daha var, doğru. Orada evet, rakipler daha zor, ben sana söyleyeyim, kolay değil.
1: Tabii
0: burası
1: ki,
0: gibi değil.
1: Yani o kadar zor ki ya sosyal medya inanılmaz diyorum. Yani çok güzel bir paylaşım gördüm, çok güldüm buna. Şey diyor, biz böyle bir gruptan en son Atatürk zamanında çıktık diyor. Yani bu ülkelerin olduğu gruptan. Ya inanılmaz güzel şeyler de paylaşıyor. Çok zor bir grup. Biz en kolay gruptan eğer çıkamamışsak, kafa olarak, mental olarak hazır değilsek bunun garantisini nasıl verebiliyorsunuz? Yani bu takım nasıl toparlanacak? Yine bu bizim çocuklarla %90'ıyla gideceksek nasıl toparlanacak ya da nasıl olacak? Sil baştan mı olacak? Bu hocayla mı devam edilecek? Yani bence
0: çok soru işaretleri var şu an kafalarda. Doğru söylüyorsun.
1: Ara göre futbol kamuoyunun beklentisi bir açıklama olmadı. Ya çünkü daha grup aşamasında veda eden bir takım var. Federasyonda teknik heyetinde oturup bana göre kapsamlı bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Benim ifade etmek istediğim bu. Özellikle de Dünya Kupası öncesinde işte kupayı alıp geleceğiz. Finalden başka hedefimiz yok gibi çok ciddi.
0: Çok önemli konular var. Söylemler. Primleri de konuşacağız ama kısa bir araya gideceğim ama Yücel, evet. İnternette yayınlarda sıkıntı var diye mesajlar geliyor. Şimdi dinleyicilerimiz çok fazla şey yaptı, hatta ellerime de birkaç tanesini gönderdim. Kısa bir aradan sonra Nurgül Günaydın'la sohbetimiz devam edecek, çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euro

0: Lig NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, futbola neden Nurgül günaydın sohbetimiz devam ediyor. Tabii Nurgül Trabzonspor ağırlıkta ama milli takım da gündemde. Nurgül, bu primleri de konuşmak istiyorum. Yani hakikaten ciddi rakamlarda primlerin dağıtıldığı konuşuluyor, villalar konuşuluyor. Yani bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Ondan sonra yavaş yavaş da biraz da Trabzonspor'la ilgili son dakika gelişmeleri var mı yok mu? Transferler iyi gidiyor Trabzonspor'da. Kampa galiba tam kadro gidecek gibi gözüküyor şampiyon olduğu dönemdeki gibi. Neler söylersin sevgili Nurgül günaydın.
1: Yani hatırlıyorsun prim kavgalarıyla bir ara milli takım çokça konuşulmuştu. Ya bunları en çok eleştirenler işte kamuoyunda belki de futbol camiasında yani bugünkü kadrodaki oyuncular da belki bunu eleştirmiştir o dönemde. Öyle bir sürecin içinden geçtik. Yani geçmişten hiç ders almadık. Bana göre yine burada süreç yönetilemedi. Keşke bu primleri federasyon hiç gündeme getirmeseydi. Yani böyle bir olay yaşamışken, böyle talihsiz bir olay yaşamışken belki de o dönemin en iyi futbolcuları biliyorsunuz işte şu anda isim de belki zikretmeye gerek yok. Herkes çok iyi biliyor o isimleri. O isimler çünkü bugün herkes bir yerlerde görev yapıyor. O isimler bile o gün hani futbol tabiriyle söylüyorum harcanacak hale gelmişken yeniden futbol amili futbol takımında primlerle gündeme getirmek işte primlerle onları hadi yürü evladım hadi yürü koçum diye motive etmeye çalışmak bana göre çok saçmaydı. Hiç gerek yoktu. Milli takım zaten 80 milyon 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları herkes sahiplenmişti. Taraflı tarafsız demiyorum yani herkes artık tek yürek olmuştu. Bu ülkenin motivasyonu onlara yeterliydi. Siz önce başarıyı elde edin, sonrasında o vaat ettiğiniz primleri, neyse her adını söylemek istemiyorum bile, çok gerçekten talihsiz bana göre isimleri de söylemek istemiyorum. O zaman onlara kalkar sürprizinizi yapardınız. Türk insanı da herkes de bunu makul görebilirdi, hak etti denirdi en azından. Ama yani böyle bir turnuva öncesinde kalkıp da işte futbolcuya villa vermek ya da işte futbolcuya şu kadar prim vermek yani milli marş için orada çalınacak milli marşı hepimizi izlerken işte yürekten söyleyen hangisi söylüyor hangisi söylemiyor bunu bile analiz ediyor taraftarlar evet, artık. Aydın Özbek biliyorsun değil mi?
2: Doğru.
1: O yürekten söyledi o söylemedi bunlar çok açık eleştiriye de çok açık yoruma da çok açık insanlar para için o daha çok bağırdı o daha çok az bağırdı gibi yorumları da beraberinde getiriyor. Her şeye çok açık artık. Dediğim gibi sosyal medya o kadar büyük bir platform ki bunlara sizin hiç mahal vermemiz gerekiyor. Yani Türk milli takımı bana göre Dünya Kupası'na kapalı kutu gitmeliydi. Hiç o şaşalara gerek yoktu. Kapalı kutu gitmeliydi. Herkes bunu söylemeliydi. Türk milli takımını çok merak etmeliydi. Kapalı kutu acaba ne yapacak? Nasıl olacak? Yani o havada uçuşan vaatler o giderken ki gösterişler gerek yoktu. Gerçekten gerek yoktu. Yani hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin ben hiç kimsenin de bunu tasvip ettiğini düşünmüyorum. Keşke bu yapılmasaydı. Çünkü daha sonra gördük onlar o şekilde uğurlanırken futbolcular da otobüsün içinde sosyal medya geyikleri tırnak içinde söylüyorum yapıyorlardı belki. Çünkü herkesin her gün bir paylaşımı düşüyor. Ne yazık ki herkes işini yapmalı. Çok güzel yorum yapan, çok olgun eleştiri yapan spor
0: yorumcuları da var. Medya
1: yorumcuları var. Çok da beğeniyorum. Yani o kadar güzel yorumlar yapıyorlar ki, o kadar olgun, o kadar ders verir nitelikte ki keşke bunlara daha çok söz verilse, keşke onların sesi daha çok çıksa. Dediğim gibi herkes işini yapmalı. Futbolcu işini yapmalı. Sosyal medya içerik yapanlar da kendi işini yapmalı. Ya bilmiyorum çok mu abarttık? Keşke kapalı kutu kalsaydı Türk milli takımı bana göre daha güzel olurdu. Sürpriz yapardık. Daha güzel sonuçlar alırdık belki. Bana da şimdi mesajlar çok geliyor. Şimdi bir tane İstanbul'dan Trabzonsporlu bir abimiz var. Göksal Purtuloğlu demiş ki milli futbolcularımıza beşer kilo çay gönderecek.

0: Biz Köprübaşılı bu abimiz de Fatih Tekke'nin köylüsü. Bu başarıların üzerine keyif çayı içsinler diye. Yani evet, insanlar eleştirilerinde haklı. Çünkü beklentileri bu kadar yukarıya taşıyanlar çok sorumlu. En sorumlu onlar diyorum ben. Keşke o vaatleri hiç böyle bir turnuva öncesinde konuşulmasaydı. Belki o zaman daha iyi sonuçlar alınabilirdi diye düşünüyorum.
1: Gelelim Trabzon'a, Trabzonspor'a. Nedir Trabzonspor'da son durumlar sevgili Nurgül, günaydın.
0: Evet, Trabzonspor'da nedir? Trabzonspor'da şu ana kadar biliyorsunuz Ruslan Malinovski merkez orta saha 10 numara bir oyuncu transfer etti. Serbest statüdeydi biliyorsunuz. Hı hı. Ernest Muçi ile satın alma opsiyonu kullanıldı. Lopez Cabral'ı biliyorsunuz, Dünya Kupası'nda izliyorsunuz. Kanat oyuncusu Benfica'dan 7 milyondu galiba, yanılmıyorsam.
1: O civarda evet. Bir şöyle bir şeydi. Ben
0: o civarda evet, 7 milyon civarında bir bonservisle. Ve Saviolo, Saviolo da kanat oyuncusu. Onun da evet, en son onu yazmıştık. 8,5 milyon civarıydı. Şu ana kadarki transferler bunlar. Ama şu anda Trabzonspor'un öncelikli transfer gündeminde kaleci. Tabii Onana'nın bir sezon kiralık olarak oynamasından sonra, özellikle son haftalardaki ortaya koyduğu performanstan sonra takımda kalması yönde, taraftarında, teknik heyetinde, özellikle taraftarın çok Ertuğrul Dağ'ından inanılmaz derecede talepleri oldu. Teknik heyet de Fatih Tekke başta olmak üzere olumlu rapor verdiler. Ama tabii ülkesine döndü. Şimdi hatta dün de sosyal medya paylaşımlarını gördüm. Ona ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Ülkesinde ziyaretlerde bulunuyor. O da dinleneceğim demişti. Zaten onu yapıyor şu anda. Belki Avrupa'da kendi istediği ya da işte oynayabileceği bir takımla anlaşabilirse orada devam edecek. Beklentisine karşılık bulamazsa da tabii ki Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Ama şunu net söyleyeyim, kesinlikle Ertuğrul Doğan Onana'yı almak istiyor yeniden Trabzonspor'a.
1: Almak mı istiyor, gene kiralamak mı istiyor?
0: Yani kiralamak diyelim ona. Yani tabii ilk etapta kiralamak istiyor. Trabzonspor'un beklentisi şu anda Onana kaleci mutlaka ama olacak. Tabii Altay Bayındır ismi
1: gündemdeydi.
0: Yerel basına da Jose Sa isimli bir kaleci gündeme geldi. Sürpriz bir isim olarak, ama o çok spesifik, hani çok net olarak da konuşulmadı, ama Altay biraz konuşuldu. Dediğim gibi işte olabilir mi? Trabzonspor taraftarı da sıcak baktı aslında Altay ismine. Çok da şey gelmedi bu anlamda. Ama tabii Berke Özer'in de ismi bir ara dolaşıma girdi, ama tabii kısa sürede kalktı diyebilirim. Çünkü gerçekten çok yüksek bir ücret var. Onun biraz olası
1: maliyet yüksek.
0: Çok
1: doğru,
0: zor.
1: Doğru.
0: Evet. Şimdi sağ kanada Sigano ismi çok gündeme gelmişti. Ertuğrul Doğan tabii kendisine verilen liste doğrultusunda hareket ediyor. Fatih Tekke İstanbul'da sık sık bir araya geliyorlar. Teknik ekip de orada. Transfer komitesi sürekli zirve yapıyorlar. Tabii kampa kadar hem sağ kanat hem sol kanat.
1: Transferini halletmeleri gerekiyor.
0: Rotasyonu tamamen yeniliyor Trabzonspor. Forvet konusunda da tabii Trabzonspor'un arayışı var. Çünkü Onarçı takımda kalacak. Evet, ama Avrupa hedefi var biliyorsunuz. Avrupa'da yani hem orada hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda ilerleyen dönemde mücadele edecek. Çok rotasyonlu kadroya sahip olmak zorunda ve Onarçu'ya da yardımcı olacak bir santrafor arayışı var. Çünkü Onarçu Afrika Kupası'na da gidiyor biliyorsunuz. Sezonun tam başladıktan bir iki ay sonra o süreçte sıkıntı yaşamamak adına. Augusto'nun da ayrılacağı muhtemel, çünkü onun da Zenit çok ciddi anlamda ilgileniyor oyuncuyla. Yüksek rakamlar konuşuluyor, 15 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Ben 15 milyon ya da onun bir tık üstünde bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Olay'ın de tabii Dünya Kupası'ndaki son maçtaki performansı gerçekten muhteşemdi. Değerine değer katıyor. Olayı dengelecek parayla da Trabzonspor çift haneli rakamlara ulaşabilecek transferler yapacak diyebilirim.
1: Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın ve çok önemli bilgiler paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: görüşmek üzere. Evet, hattımızda futbol aradan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. I grubunda oynanan karşılaşmalarda Fransa Irak'ı 3-0 yendi, Norveç'te Senegal'i 3-2 mağlup etti. Kupada J grubunda oynanan maçlardaysa Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerken Ürdün-Cezayir mücadelesi 2-1 Cezayir'in üstünlüğüyle sona erdi.

0: İnternet TürkNet. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Mesajlar yağmaya devam ediyor ama ara ara okumaya da çalışacağım. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam günaydın, nasılsınız, iyi misiniz hocam?
2: Günaydın sevgili Aygün. Yani ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz işte.
1: Ama bir yandan... Buyurun hocam.
2: Sezon bitiyor. Gene tartışmalar devam.
1: Aynen.
2: Hem de büyüyerek devam. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Diyoruz ki kupayı alıp da geleceğiz. Sonra aradan geçiyor, kötü sonuçlar alınca ya Dünya Kupası'na katılmak bile büyük başarı diyoruz. Yani ikisinin ortasını bulamıyoruz biz.
1: O zaman Dünya Kupası'ndan başlayalım. Hocam şu anda Haiti ile beraber aynı durumdayız. Yani Haiti'de iki maçta iki mağlubiyeti var. Gol atamamış, bizim gibi aynı durumda. Maalesef ülke futbolumuzun geldiği nokta bu. Oradan başlayalım. Milli takımımızda sizce neler yanlış yapıldı? Kadro tercihlerinde mi hatalar yapıldı? Yoksa sahaya sürülen 11'lerde mi hatalar vardı hocam? Neler söylersiniz?
2: Ya sevgili Aygün, yani hepsinde hata vardı. Yani biz o kadar bir şatafat yaptık ki nedir o şatafat? Efendim biz sanki kupayı aldık geldik, o mota girdik. Yani Dünya Kupası'na katılmakla. Bütün firmalar reklamlar veriyor, bilmem ne yapıyor. Yer gök inliyor. Bizim çocuklarımız, onun çocukları, tamam bizim çocuklarımız da daha hala bizim arkadaşlarımız, kusura bakma yani. Baştan aşağı yalaka, neden eleştiriyorsunuz milli takımı diyor.
1: Doğru.
2: Avaz avaz bağırıyor, eleştirenlere kızıyorlar. Ne yapacaktın? Milli takım gitti Haiti ile beraber iki maçta havlu attı geldi. Bravo çocuklar ya, bizi götürdünüz ya, önemli olan Dünya Kupası'na katılmaktı yani Hakan Çalhanoğlu'nun dediği gibi.
1: O Hakan, ama şey... şunu söyleyeyim hocam, biz Dünya Kupası'na statü değiştiğinden dolayı katıldığımızı da unutmayalım.
2: Tabii canım,
1: statü değişmeseydi biz katılamıyorduk, bunu unutmayalım.
2: Yani,
1: doğru hocam?
2: Ne yapacağız yani şey... İkincisi federasyon başkanı açıklama yapıyor. Sayın Adalet Bakanı'nı göreve çağırıyor.
1: Evet hocam.
2: Eleştirenleri tutuklayın diye. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya kusura bakma, bir şey söyleyeceğim yani, artık susmakla olmuyor. Sizin futbolun içinde işiniz ne ya?
1: Siz futbola ne verdiniz şu ana kadar? Ne katkı sağladınız?
2: Ya işiniz ne yani? Futbolun içinde sizin işiniz ne ya? Böyle mi futbol yönetilir ya? Ya daha hala burada takımlar transfer yapacak. Yani Fenerbahçe kanadında da konuşuyorum. Galatasaray kanadında, Beşiktaş kanadında da. Daha hala 10+4 değişecek mi, değişmeyecek mi, hiçbir şey bilmiyorlar. Farkındasın değil mi?
1: Evet, belli değil.
2: Belli değil. Yani sevgili Aydın, böyle bir düzen mi olur? Ne olacak yani? Yani sen futbolculara 1 milyon euro hesaba yatır. Arkadan darbe vereceğim de Türkiye'nin tapusunu verin ya. Katıldık ya Dünya Kupası'na.
1: O da 1 milyon değilmiş hocam. 500 ya 1 milyon söyledim ama demiş. Fazla söylemişim demiş. 500'e indirmiş. Serdar Ali Çelikler'in bununla ilgili bir videosu vardı. Orada gördüm. 500'e indirdim demiş. Bunun da 250'sini giderken vermiş. Hesaba yatırmış. Kalanı da döndükten sonra demiş hocam. Öyle bir
2: ya sevgili Aygün. Şimdi vermiş maalesef. Vermemiş bilmiyorum yani, kupayı alırsın. Gelirsin buraya madem, verirsin bir şey, ben ödüllendir yani, bahşiş gibilerinden. Yoksa milli takımda gene eskilere döndük, para konuşulmaya başladı ya.
1: Evet ya.
2: Ama bu futbolcular konuşmuyor bunu, kusura bakma, yöneticiler konuşuyor. Yöneticiler.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
2: Ev diyorsun, hangi ev yok ortada? Bir şeyler diyorsun, kavgalar, gürültüler. Yok efendim akbabalar, sırtlanlar, bilmem neler yani.
1: Hocam çok ya. Ağır o kelime ya. Yani Fatih Hoca'nın cümlesinin

0: Siz de katılacak mısınız bilmiyorum ama yanlış anlatıldığını, aktarıldığını tahmin ediyorum. Hoca öyle bir şey söylemedi ki aslında.
1: Ya hoca, Allah var yani. Öyle bir şey söyleme dediyse Fatih Terim'i de eleştiririm, tamam da.
0: Demedim
1: adam hocam. Hiç öyle bir şey dinlememiş ki.
0: Dinlememiş.
1: Hatta dinlediğini anlamamış. Ben anlıyorum diyor ama anlasa öyle bir konuşma yapmazdı ya. Ondan daha kötüsü bu. Adalet Bakanlığı göreve çağırıyor ya.
0: Evet.
1: Kim için çağırıyor?
0: Eleştirenleri
1: ayıp ya. O Adalet Bakanı senin Adalet Bakanı değil. Hepimizin, bütün Türkiye'nin Adalet Bakanı o. Senin için özel iş yapmaz. Ne yapacak? O kadar alıştılar ki papaflanmaya. Etraflarında çünkü bir grup var. Çok yaşa padişahım, çok yaşa padişahım. Ben neyse yani Aygün, o kadar çok konuşulacak şey. Ben üzülüyoruz ya, biz Türk'üz ya. Biz seviniyoruz ya. Uluslararası, ya federasyona soruyorum. Avrupa kupalarına katılan takımlara nasıl bir destek veriyorsun ya? Sen tamam 10 artı 4 dedin. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u bu sene Samsun'u katılacak Avrupa kupalarına şey, Başakşehir. Peki kardeşim bunlar katıldığı zaman sen bunları nasıl destek veriyorsun? 10 artı 4 ile Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele edeceksin? Sana çünkü genç futbolcuları 20 yaşındaki 22 yaşındaki futbolcuları sanki sana veriyorlar. İyi futbolculardan bahsediyorum. Sen burada yetiştiremiyorsun. Bizim burada sağ olsunlar bizim çocuklarımız bir transfer yapıp da o parayı koydum ondan sonra kaybolup gidiyor.
0: Aynen, parayı aldıktan sonra bitiyor iş, doğru.
1: Kaybolup gidiyor. Ne olacak ya, ne yapayım? Sus, konuşma. Neyi konuşmayayım? Konuşacağım ya, ben bu ülkede yaşıyorum. Neden konuşmayacağım? Kusura bakma. Biz şu konuşmamız o şakşakçılardan 10 bin kat daha fazla izleniyor. Sana söyleyeyim.
0: Doğru söylüyorsun, doğru.
1: 10 bin kat daha. Şu an seninle konuşuyorum, mesaj yağıyor, görüyorum.
0: Vallahi mesaj yani, yağıyor hocam. Yemin ediyorum, evet, mesaj yağıyor. Okuyamadım evet, yani, işte. Yüzlerce halkını, mesaj var.
1: Ya Türk halkını, şimdi ben şöyle diyorum. Hani bu Fatih Terim'e söylediğini düşünmüyorum ben. Hani o sırtlanarak babalar var ya.
0: Evet, evet.
1: Türk halkına söyledi. Sabahın altısı. Benim bütün ailem kalktı.
0: 85 milyon dışarıdaydı hocam.
1: Evet abi.
0: 85 milyon dışarıdaydı.
1: Evet Ümrü abi, Ümraniye Belediyesi'nde bir şeyim var, tanıdıklarım var. Abi diyor simit, peynir, çorba bilmem
0: helal
1: her
0: olsun
1: şey.
0: Bana. Helal olsun.
1: Helal olsun ya. Beykoz Belediyesi'nde var. Kadıköy'de var. Onlar herkes bir şeyler yaptı. Beraber İstiklal Marşı'nı söylediler. En büyük eleştiriyi de senin ailen, senin çocuğun, onlar yaptı, çocuklar yaptı. Bırak Fatih Terim'i. Fatih Terim eleştiri yapmadı. Ama onlara sen diyorsun Sultan Akbaba diye. Olmaz. Olmaz,
0: olmaz
1: kardeşim.
0: Olmaz diyorum.
1: Sen kimseye bu Türkiye'de, Türkiye vatandaşına Sırt'tan Akbaba diyemezsin. Türkiye vatandaşı kardeşim yalaka değil. Neyse gördüğünü söylüyor. Canı yanmış, kalkmış. Sabah erkenden orada toplu olarak hepsi İstiklal Marşı'nı söylediler, biliyor musun Aydın?
0: Evet hocam, biliyorum.
1: Sen bunları nasıl kandırırsın ya? Nasıl kandırırsın? Kandırıldık. Kupayı alacağım geleceğim dedim. Kandırılın. Şimdi çark ediyorlar. Efendim neymiş? Dünya Kupası'na katılmak başarıymış. Kardeşim katılmasaydın reklamlar bilmem ne görüyoruz böyle kahraman gibi hepsini böyle çocuklarını. Ben bunlar Atatürk diyoruz hepsi. Bir futbolun Atatürk diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Nedir o ya? Nedir o ya? Ne yaptınız ya? Eleştirilmeye katılmak başarıymış. Neden katılmak kardeşim? Şu yeşil burun kadar olmadınız ya. Ya o Mısır'a basıyorum, bakıyorum neler. Ya İran nasıl mücadele ediyor?
0: İran
1: ya?
0: İnanılmaz mücadele. Hocam bir de biliyorsun İran'ın şartları da sıkıntılı. Yani ya adamlar Meksika'da kalıyorlar. Amerika'da kaldırtmıyor çünkü. Maçtan bir gün önce 24 saat giriş izinleri var. Uçakla geliyorlar, maçı oynuyorlar, Meksika'ya geri dönüyorlar hocam.
1: Diyorlar ve yani ne mücadele, helal
0: olsun. İnanılmaz mücadele de veriyorlar. Doğru.
1: Evet, saygı duyuyorum. Onlar sor bakalım. Onlara da hesaplarına yatmış mı birer milyon euro? Onlara da yazlık veriyorlar mı? Sor, adamlar savaşıyor ya. Savaşıyor. Hem de ne savaşıyor?
0: Doğru.
1: Hocam. Yani, biz çok çabuk hemen kahraman ilan ederiz, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir uyumuz. Ondan sonra da kardeşim çizik mi de tam çizeriz. Ama benim arkadaşlarıma üzülüyorum. Kardeşim oturun. Bırak eleştiren eleştirsin.

0: milli takım gitti, o çocuk yetiştirilmez, yerden yere buluyor. Karışma, otur oraya. Sen kendi fikrini söyle, otur oraya.
1: Aynen, diğerlerine karışma.
0: Başkasına doğru. Baskı yapma.
1: Doğru, doğru.
0: Senin aklından daha çok milletin aklı çalışıyor.
1: Doğru. Hocam çok kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Milli takımı konuşacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Hocam, futbolcuların da milli Dünya Kupası'na hazır olmadığını gördük. İşte kimi transfer görüşmeleri yaptı. Yani
8: sevgili Aygün, şimdi transfer görüşmelerini yaptılar. Bir olay var yani. Ben hep aynı, at sahibine göre kişiler.
7: Doğru.
8: Sen müsaade vermesen orada görüşme olur mu?
7: Olmaz.
8: Tamam, yani sen bu kadar bütün firmalar efendim bizim çocuklar imza şey, bizim çocuklar da tamam kardeşim, bizim çocuklar. Aygün, senin de çocuğun bizim çocuğumuz ya. Evet, sokaktaki doğru. Çocuklar da bizim çocuğumuz ya.
7: Doğru.
8: Ya ben daha acı bir şey söyleyeyim. Futbol canımızı yaktı. Bütün 85 milyon Türk halkı kandırıldı. Kim kandırdı kardeşim? Federasyon başkanı, Montella, futbolcular, değil mi? Büyük büyük kupa getireceğiz dediler.
7: Evet, geliyor
8: dediler. Onu da geçtim.
7: İspanya'da final oynayacağız dediler hocam.
8: Evet, daha kötüsünü söyleyeceğim sana. Söyle şimdi. Hocam. Ya sevgili Aygün, bir tane Türk hakemi yok ya. Büyük ya Somali'den hakem var, Ürdün'den var, Mısır'dan var. Daha hala benim federasyon başkanım fırsat buldukça çıkıyor diye ki hakemlerimiz çok başarılı. Ya lanet olsun ya. Ya geçen sene bir Yasin Kol'la başladık, Yasin Kol'la sezonu bitirdik ya. Adamın lisanı yok, bilmem nesi yok, şusu yok, busu yok, hiçbir şey yok. Küme düşürülmüş. 2 sene önce Türkiye'nin en iyi hakemi diyorlar. Kardeşim, Türkiye'nin en iyi hakemi ise peki neden burada yok? Neden burada yok? Orada olmayan hakeme nasıl Türkiye'nin en iyi hakemi dersiniz? Kimi kandırıyorsunuz? Bak gene kandırıyorlar. Hep kandırma üzerine kurulmuş. Sevgili Aydın.
7: Sonuna kadar katılıyorum.
8: Yani kusura bakmasınlar ya, benim o hakem olayı, yani hakemlerin orada olması canımı yakıyor. Dün gene Arjantin maçını seyredin, Mısırlı hakem. Görüyorsun değil mi?
7: Şahane.
8: Somalili hakem. Bilmem ne, bak foul pozisyonlar oluyor, oyunu kesmiyor. Kesmiyorlar oyunu.
7: Hocam, bu kupanın bu kadar iyi oynanmasının en büyük sebeplerinden biri hakemler.
8: Evet.
7: Hakemler. Müsaade etmiyor. Kandırmaya müsaade etmiyor, düşmeye müsaade etmiyor ve oyun oynatmak için her şeyi yapıyor.
8: Evet, evet, yani bizim bir tane hakemimiz yok daha hala. Aslanlar gibi Ferhat Gündoğdu orada duruyor. Aslanlar gibi federasyon başkanımız onu müdafaa ediyor. Yasin Kolları müdafaa ediyor. Sen böyle bir şey duydun mu ya?
7: Hocam.
8: Allah aşkına, bizde bir salaklık malaklık var mı?
7: Yok, estağfurullah.
8: Ama şunu söyleyeyim, Türk halkında yok. Türk halkı cin gibi. Neyin ne olduğunu senden benden daha iyi biliyor.
7: Tabii canım, haberi sokaktaki olsun. İnsan her şeyi çok iyi biliyor.
8: Evet abi.
7: Hocam, çok soru geliyor. Çok soru geliyor. Özellikle tabii bu şeyden sonra da geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma vardı biliyorsunuz. Dünya Kupası sonrası diye açıklama yapmıştı. Dünya Kupası'nın elendiğimize göre bahis operasyonu devam edecek mi, yoksa bunu da mı unutturacaklar diyor dinleyicilerin büyük bir kısmı. Ben tabii ki bununla ilgili savcılık ne dedi? Soruşturma devam edecek dedi. Bununla ilgili de düşüncenizi alalım. Yavaş yavaş da Galatasaray'a dönmek istiyorum hocam. Neler söylersiniz?
8: Şimdi ben daha önce bu konuda şimdiki Adalet Bakanımız o
7: Akın
8: zaman
7: Gülek.
8: İstanbul Akın Gülek, o zamanlar biliyorsun başsavcısıydı, Cumhuriyet başsavcısıydı İstanbul'un, böyle bir şey yok demişti, hatırlıyor musun?
7: Evet.
8: Hatırlıyorsun. Şimdi geçen gün diyorlar ki efendim işte 4 tane futbolcu var, 5 tane futbolcu var. Peki kardeşim, şimdi olabilir, ben kınıyorum, bir futbolcunun bahis oynamasını kınıyorum. Siz yeterli
7: oynadıysa kadar, ama, oynadıysa diyelim hocam.
8: Oynadıysa tabii. Bak oraya gireceğim. Sen şimdi bu çocukları bu çocukları aldın, milli takıma götürdün. Bu çocukları orada oynattın.
7: Evet.
8: Şimdi onlar Türkiye'ye gelecekler Amerika maçından sonra. Ne diyecekler? İşte gel kardeşim. Sizi savcılığa götürüyoruz. Bu da kandırma değil mi?
9: Evet.
8: Neden götürdün o zaman milli takım formasını verdin onlara?
9: Neden böyle bir şey varsa, eğer böyle bir şey varsa.
8: Ya varsa da bak ben neden? Olduğunu tahmin etmiyorum.
9: Hocam geçen bir eski hakem işte şeyleri verdi. Baş harflerine kadar verdi. Savcılık en ufak bir açıklama yapmadı bu konuyla ilgili.
8: Sevgili Aygül.
9: Dünya Kupası'na mücadele eden 4 tane futbolcunun baş harflerini verdi Ahmet Çakar. Şimdi savcılık en ufak bir açıklama yapmadı bu konuyla ilgili. Buyurun hocam söz sizde tekrar. Buyurun.
8: Soran var mı?
9: Yok.
8: Soran var mı?
9: Yok.
8: Sen nereden aldın bunları diyen var mı?
9: Yok.
8: Doğrudur veyahut yanlıştır.
9: Yok. Yani bu konuda zaman, aynı.
8: Hı. Ya sevgili Aygün ya. Neyi tutsan kopuyor.
9: Elimizde kalıyor.
8: Elinde kalıyor ya.
9: Elinde
8: kalıyor. Ne söyleyeyim yani? Sen bunları o milli takım madem böyle bir bahis oynamış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bunu bilmiyorlar mı? Hepsi biliyorlar değil mi?
9: Herkes nereden neyin ne olduğunu farkında hocam. Herkes neyin ne olduğunu farkında.
8: O zaman sen ona nasıl o milli, benim milli takımımın formasını giydirirsin sevgili Aygün?
9: Madem bu varsa bunları daha önceden yapman gerekirdi. Göndermen
8: evet, götürme
9: gerekirdi.
8: Götürme abi. Götürme.
9: Doğru. Götürme.
8: Götürme.
9: Varsa böyle bir şey götürmeyeceksin.
8: Ama bizim gibi düşünmüyorlar işte sevgili Aygün. Biz gideriz. Dönüşte havaalanından aldırırız. Bilmem bir şey senaryolar yazıyor. Ben o konuda hiç ilk defa seninle konuşuyorum.
9: Biliyorum biliyorum hocam. Çok fazla konuyu şey yapmıyorsunuz. Doğru.
8: Onlar yani abuk sabuk şeyler yani bilmiyorum ne olacak, nasıl olacak sevgili Aygün. Nasıl düzelecek ama şunu söyleyeyim. Futbolumuz büyük bir operasyon geçirmesi lazım. Hani sadece futbolcular, bahis oynayanlar değil operasyon. Öyle değil. Futboldan gelenler bu futbolumuzu idare etmeli. Kusura bakma. İdare etmeli.
9: Doğru.
8: Sana bir şey söyleyeyim.
9: Söyle hocam.
8: Fenerbahçe yerli antrenör aldı, bayram ediyorum.
9: Hocam çok da tepki var. Aykut Kocaman mı İsmail Kartal ya, olayında Aykut Kocaman'ın biraz yıpratıldığını düşünüyor musun? Olsun. Hayır İsmail Aykut Kocaman'ın biraz isim olarak yıpratıldığını düşünüyor musun? Son anda İsmail Kartal'a döndü ama şunu da söyleyeyim bunu herkes bilsin. İsmail Kartal'dan önce Jesus arandı. Aykut Kocaman olmadıktan sonra Jesus arandı. Sayın Başkan telefonla görüşüyor. Ben bunun bilgisini de vereyim. Jesus ben şampiyonluk garantisi veremem. Ha şampiyonluk için elimden geleni yaparım ama garanti veremem dediğinden dolayı İsmail Kartal hemen telefonla çağrıldı ve imza attırıldı hocam. Onu da söyleyeyim. Bu net bilgidir. Buyurun hocam.
8: Attırıldı biliyorum da muhakkak Fenerbahçe Başkanı'na saygı duymak lazım. Eline boyuna oturdu, konuştu. Sen hedefini söyledi. Neler oldu bilmiyorum ama hepimiz Aykut Kocaman diye biliyorduk değil mi?
9: Evet. Yani. Vallahi ben de Aykut diyordum. Aykut Hoca diyordum.
8: Ama böyle bir şey oldu. Yani orada bana kalırsa burada Oğuz Çetin büyük etki, çok büyük etkili oldu.
9: Evet futbol haklı olarak doğru.
8: Tabii abi. Hiç başkana yüklenmesinler. Futbolun sevabı günahı Oğuz Çetin'e bağlı.
9: Tabii bütün fatura kesilecek olan kişi Oğuz Çetin. Doğru söylüyorsun.
8: Ona bağlı abi. Ona bağlı yani. Ne yapacaksın başkan? Başkan geldi o da sözler verdi o da çırpınıyor kadro göndermek istiyor bir sürü futbolcular gidecek yeni futbolcular gelecek değil mi?
9: Çok futbolcu da, hocam şu anda 41 futbolcu var Fenerbahçe'de Vedat Muriç transferinden sonra.
8: İşte onu diyorum yani bir sürü olaylar yani ben ona kızmıyorum bir sürü şeyler söylendi. Melih'le imzalamıştı. Hakan Fenerbahçe'ye geliyordu.
9: Evet ya, çok şeyler söylendi.
8: Ya böyle bir şey var mı ya milli takım kampına sen gidiyorsun hayatı tarihi bir yere milli takım kampında o yıldız futbolcularımız seçim vazifesi oluyor.

0: Ve ben bunu bildiğim için de dedim ki Aziz Başkan şov yapmaz dedim. Yazdım o zaman.
1: Evet doğru.
0: Yapmaz, hiç gerek yoktu böyle şeylere. Bu Fenerbahçe ya biraz ceketinin önünüydük de değil mi?
1: Doğru. Doğru.
0: Bilmiyor, tanımıyorlar Fenerbahçe'yi.
1: Doğru.
0: Tabii Fenerbahçe en iyi zamanı yani bugün Ali Koç diyorsun. Bir dakikada Ali Koç'a vermedi oyunu. Serhat'ın sarını getirdi değil
1: doğru.
0: mi?
1: Doğru doğru doğru.
0: Serhat'ın Bey. Yani abi kongre deyince bir dakika duracaksın. Hiç kimsenin bir garantisi yok orada.
1: Tabii canım, Fener Kongresi'de kimsenin garantisi yok. Doğru.
0: Tabii yani yok. Galatasaray'da böyle bir dakikada yerle bir edilir. Ama bunlar büyük takım, büyük camialar. Sevgili Aygün. Bunlarla şaka olmaz. İnanmadıkları zaman öyle olur. Zaten o verdiği sözlerden dolayı Hakan Safi bu kadar az oy aldı. Ama farkında değiller. Farkında değiller.
1: Ne yanlış adam? Strateji yönetti. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Stratejisi yanlıştı Sayın Hakan Safi'nin. Yani danışmanlara çok iyi, ben sana söyleyeyim, çok iyi bilgi vermediğinden dolayı bu sıkıntı yaşadı. Hocam son olarak Icardi'yi sorayım. Icardi ile ilgili de sorular geliyor. Birkaç dakikada ya, vaktimiz var. Son tamam. Durum ne? Icardi kalacak mı, gidecek mi? Yani ben şimdi devam okuyorum. Söyleyeyim. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun.
0: Canım, bizi dinleyenler Galatasaray'da. Icardi doldur boşalt şimdi oynuyorlar. Basına, yöneticilere. Icardi gitti. Icardi kovuldu Galatasaray'dan.
1: Ha.
0: Ya Icardi'ye küfür müfür etmeyin. Allah rızası için ya. Ya bu çocuk Galatasaray'a ya en kötü senesi bu senede 16 tane gol attı. Yapmayın. Icardi gitti, bir daha Icardi yok. Icardi yok. Gözünüzü seveyim, bitti Icardi. Şimdi ona göre futbolcu alacaklar.
1: Tabii kural belli olacak. Hani yabancı kuralı.
0: Yabancı tabii, 22'sinde açılıyor.
1: Açıldı zaten.
0: Federasyon bakalım seçim mi olacak, ne olacak?
1: Bir baskın seçim olabilirmiş. Bir madde ekleyip kongreye götürebilirlermiş. Mustafa Ereğüt ismi ön planda şu anda hocam. Siz de çok yakından tanırsınız Mustafa Bey'i de. Hakikaten Türk futboluna önemli katkılar yapmış. Aynen. Türk futboluna da çok önemli katkılar yapmış birisi. Doğru.
0: Valla ben şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun hocam.
0: Bana şey yapacaklar. Mesela o değil de Göksel Gümüşler de olsa fark etmez. Yok efendim bu hükümetin aramı falan değil abi. Bırakın geçin onları. Ya düzgün adamlar lazım. Medeni adamlar, kültürlü adamlar lazım futbolumuza. Böyle astım, vurdum, kestim. Olmaz ya. Ürkütücü ya.
1: Aynen, maalesef, maalesef.
0: Kusura bakmayın yani, bunu söylüyorum. Biz kendimizi düzeltmeyecek. Onlar onu düzeltecek. Konuşmalarına dikkat edecek. Ben ne dersem o olur. Yok kardeşim. Sen dedi, sen ne dersen futbolda olmaz. Doğru. Ha, olur. Öyle olur işte.
1: Doğru.
0: Bundan daha iyisi olmaz.
1: Son olarak
0: bilemiyoruz, bekleyeceğiz. Çok patırsız günler gelecek.
1: Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var
0: yok,
1: mı?
0: Yok, hiçbir şey yok. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür hocam. Kendinize çok iyi
0: bakın. Cuma akşamı da, cuma günü sabahleyinde inşallah milli takımımız Amerika'yı yener de galibiyetle döner.
1: İnşallah. Arada. İnşallah.
0: Biraz olsun moralimizi verir.
1: Çok teşekkürler hocam. Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun.
1: Sağ evet olun. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener hocamız vardı. Çok detaylı bir hem milli takım analizi yaptık hem de takımlarımızla ilgili konuştuk. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum.

0: Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: 2014 Dünya Kupası, Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat, Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik, o bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya, Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı hem de ev sahibine, Brezilya'ya.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
7: Reklam.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bankam Bank kartım hadi.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonlar son düzlükte.
13: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
14: Media Markt.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
14: Efendim herkese günaydın. Bugün günlerden salı, tarih ise 23 Haziran. Ankara ve Kocaeli yarışlarını az sonra sizler için değerlendireceğiz. Son düzün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu Ankara'da 75. yıl hipodromunda şartlı 3 mücadeleyle start alacak. Yamak 1 statüde aprantiler 1900 metre çim pistte sahne alacaklar. Sonrasında rotayı İzmit'e, Kocaeli'ye, Kartepe'ye çevireceğiz ve Kartepe Hipodromu'nda saatler 17.45'i gösterdiğinde de günün ilk koşusu şartlı 4 mücadele 3 yaş İngilizlere ait 1500 metre kum pistte yapılacak. Evet, Aykut Balcı hattımızda. Hoş geldin Aykut.
15: Hoş bulduk Ufuk. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden.
14: Nasılsın, iyi misin?
15: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
14: Sağ ol, ben de iyiyim. Dün seni almışım Serkan'la görüşürken, ona da 2-3 defa Aykut demişim. bu konuda dikkatli dinleyicilerimiz de alttan yazmışlar. Serkan'a Aykut diyorsunuz, Aykut'a da Serkan diyorsunuz diye. Halbuki bilmiyorlar ki ikisi de benim has ve ebedi dostum, birbirleriyle isim karışıklığı.
15: Evet. Biz Voltron'u oluşturduk Serkan. Sen, ben, üçümüz abi. Yapacak bir şey yok.
14: Ya şimdi
15: diyebilirsin. Sıkıntı yok.
14: Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii o anda tabii dinleyicilerimiz bunu görmediği için bir yandan mesaj geliyor, bir yandan konuşuyoruz, bir yandan son dakika bilgisi, bir yandan televizyon altyazısı. Şimdi bazen karışabiliyor, anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki neticede beynin içerisinde bu kadar şey olursa arada böyle bir SOS verebiliyor. Bu da gayet normal. Onların da affına sığınıyoruz eğer sürçülisan ettiysek tekrar bu minvalde. Nasılsın, iyi misin?
15: İyiyim, çok güzel. Dün Serkan'ın verdiği altılı Radyo Spor verdiği oyunda tutmuş.
14: Evet.
15: Memnun oldum. Burada Radyo Spor aracıyla bir kez daha ikramiye kazanmış oldu yarışseverler. Serkan'ı da tebrik ediyorum.
14: İkinci buradan. Altılısı da son ayakta yattı. O da 190 bin lira bir kupon verdi o gün, bu dünkü altılı. Ben de oynadım aynısını. Hatta ben sona 4-5 tane daha yazdım ama gene de sondaki 4 numarayı ekleyemedik ne yazık ki. Ama genel anlamda başarılı bir gündü sevgili Serkan için de dün. Evet, şimdi bugün sıra sende Aykut. Artık
15: evet,
14: top sende. Saatler 14.30 gösterdiğinde günün ilk koşusu 75. Hipodromunda start alacak. Ankara'da bir atmosferi önce senden alalım, sonrasında tahminlerine geçelim istersen.
15: Hava çok güzel Ufuk. Her şey normal gözüküyor. Gazi Arı pistindeyiz biliyorsun zaten. Bugün de iyi bir atmosfer olacağına inanıyorum kendi adıma. Güzel yarışlar var, takipte olan isimler var. Başlayacağız bugün inşallah.
14: Peki, o zaman başlayalım, günlük koşusunda neler aktarırsın bize?
15: Şimdi Ufuk, yani sanki bu yarış bir numara için, Servoyran için öyle sanki biçilmiş, konmuş, al kazan denilen bir yarış gibi gözüküyor. Neden? Hı-hı. Çünkü Harpion kaçıyor, Thomas Shelby kaçıyor, Bağlasan Durmaz Melandama'ya kaçıyor, Salvatore'a kaçıyor. Sonlarda gelecek bir isim var, o da Serveyron, ki son yarışının aynısını böyle tabi işte gerçekleştirdi. Yüksek tempolarda geçti, 1-1 sıfırlarda falan geçti. Sonlarda herkes dama derken o rahat bir şekilde kazanmıştı. Bugün de yarış rahatlı gidecek. Ben bugün bir numara Serveyron'un kazanmasını bekliyorum. Oldu ki, ama yamak yarışı olduğu için tek korkum işte aprantisi bir hata yapabilir mi derdindeyim. Geniş oynayanlar hepsiye kadar gidebilirler. Eğer starttan çıkarsa 3 numara Kinjal çok etkili olacaktır. 5 numara Meliandamia, ki bir yarış gördü. Ankara'da herkesin dilinde. 4 numara Thomas Shelby, uzun bir arası var. Ama kalite isim, bu gruptan çok çok üstün bir isim. 2 numara Hartlion, Beyaz Bayrakhane yarışı yapmak isteyecek. Son olarak da 6 numara Salvatore diyeceğim, ama 1 numara gerçekten böyle yarış bir daha gelmez. Atlanta arkadaş eğer düzgün binerse net kazanır.
14: O zaman şöyle mi diyoruz? Bir numaralı Serveyron benim net bankom. O gelmezse hepsine kadar gidebilir bu koşu.
15: Aynen öyle. Aynen öyle.
14: Evet sevgili dinleyenler, bir numaralı Serveyron sevgili Aykut'un bankosu, ama oldu da kötü koşarsa hepsi yazabilirsiniz. İşin içinden çıkamadım dedi Aykut. Günün birinci koşusunda açıkçası aprantisi Yasin Şeref Gümüş'ün de iyi bineceğini ve kazanabileceğini tahmin ediyorum. Verilen fırsatları değerlendirecek nitelikte bir apranti. Geldik günün ikinci koşusuna. Kısa vade 7.

0: bir yarış yaptı. Harold Cooper geldi virajda ayırdı gitti. Hayret bir şey ki sanki çok usta atlar gibi koşup kazandı. Ben yani o zaman konuştuğumuz zaman Gökhan Kocakaya'nın menajeri Onur Temur'la da görüştüğüm zaman Hayret Bişek'in de iyi bir safkanı olduğundan bahsettiği zaman biz de biliyoruz. Gördük yarışı kazanmasından da biliyoruz. Ben iki ismi ayrımsız yazacağım Ufuk. 3 ve 4.
1: Evet sevgili Aykut, burada 3 numaralı Harold Cooper ve 4 numaralı Hayret Bişek. Bu iki isim ayrımsız önerdiğini belirtti. Bir de dikkatimi şu çekti Aykut. Kırcaali'nin toplamda 4 yavrusu var ve hepsi yarış kazanmış. Ortalama 500 bin lira kazancı var ki Robavo Gazi koşacak. Benim de Gazi'de favorim bu sene. 7.772 Türk lirası kazanmış ve Hayret bir şey de 1 milyon sınırını ilk yarışında geçmiş bir isim. Çok da ilginç bir kağıdı var Kırcaali'nin, yani Hayret bir şeyin babasının. Bunu da anekdot olarak belirtmek istedim. Evet sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum. Günün ikinci koşusunda sevgili Aykut'un değerlendirmesi 3 ve 4 şeklinde olduğunu belirtti. Geldik günün üçüncü koşusuna. Maiden mücadele. 3 yaş İngilizler 1500 metrede start alacaklar. Toplamda 10 isim koşuya katılıyor ve kumpist. Zor da bir yarış bana göre, neler söylersin?
0: Evet aslında zor Ufuk ama uzun zamandır takibimde olan bir isim var. Ben evlat diyorum kendisine. Mr. TT 6 numara. Tedavi süreci olumlu geçti. Yaklaşık 3 tane falan 1000 metre galibi var. Son 800 metre galibini Mehmet Akyavuz kendisi yaptırdı. Yürü dediği yerde bildiğin Ferrari gibiydi. Maşallah ayakları düz bastın. İlk defa koşacak olmasına rağmen çok iyi hazır görüntüsüyle ekibinde çok güvendiği 6 numara Mr. Tip'ti. Benim alternatif aslında banko yazarım ama işte ilk defa koşuyor, yani starttan çıkmaz bir problem yaşar bilmem ne korkusu olanlar için söyleyeceğim. Rakip yazmak isteyenler 9 numara Sequoia, 1 numara Calmy Fury, 2 numara Spies and Spain, 3 numara Babadochka, 5 numara Morit Paşa, son olarak da 4 numara Neon Gold diyeceğim ama 6 numara Mr. Titi benim alternatif bankom. Geniş oynayanlar 9-1-2-3-5-4 değerlendirebilirler.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda yani 2. altılık ayağında, başlangıç ayağında Aykut der ki 6 numaralı Mr. Titi yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak, kazanmasını beklediği bir isim ki sabırla hazırlandı bu isim. 6 numaralı Mr. Titi alternatif banko. Ama yanına at yazmak isteyenler ya da geniş kurgular 9 numaralı Sequoia, 1 numaralı Calmy Fury, 2 numaralı Speak and Span, 3 numaralı Babadochka, 5 numaralı Mori Paşa ve 4 numaralı Lion Gold yazabilirler dedi. 3. koşuda rakamsal olarak tekrar edeyim, 6 numara Banco ama geniş kurgular 9, 1, 2, 3, 5 ve 4 şeklinde değerlendirebilir dedi sevgili Aykut. Evet geldik gün 4. koşusuna. Handikap 14 mücadele, 4 yukarı Araplar, 2200 metre çim pisti.
0: Ya Ufuk, gün üzerinde bence günün en zor yarışı. Yani istikrarsız isimler bir arada. Handikap 14 olmasından da belli zaten. Bir de uzun mesafe. Evet benim takibimde olan isimler var ama kilosu ağır olan isimler de var. O yüzden ben bu yarışı biraz kalabalık tutacağım. 9 numara Yumurcak benim net favorim. 2 numara Nevfi'den inanılmaz işlerle geliyor. Bugün çok büyük bir sürprize imza atabilir. 1 numara Megafuna. 6 numara Lalevela. 5 numara Dede Batur, 3 numara Ribaro, kilosu ağır olsa da çok uygun grupta koşuyor. Son olarak da 8 numara Vecchian diyeceğim. Sıralamam 9, 2, 1, 6, 5, 3, 8.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 4. koşusunda sevgili Aykut'un sıralaması şu şekilde: 9 numaralı Yumurcak, 2 numaralı Nevfidan, 1 numaralı Mega Fauna, 6 numaralı Lalibela, 5 numaralı Dede Batur, 3 numaralı Ribaro ve 8 numaralı Vet Cihan. Bunları değerlendirebiliriz dedi. Sıralaması 9, 2, 1, 6, 5, 3 ve 8 şeklinde günün 4. koşusunda. Evet geldik günün 5. koşusuna. Handikap 14 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, yine 2200 metre çim pist ama bu sefer İngilizler sahne alacak, neler söylersin?
0: Evet yani bu mesafede çok uygun rakipler yanında, hemen önlere hamle yapacak inatçısıyla çok uygun grupta koşan 1 numara North the Battle benim net bankom abi.
1: Evet 5. koşuda 1 numaralı North the Battle, %68'lik oynanma oranı var an itibariyle. Sevgili Aykut'un da bankosu günün 5. koşusunda 1 numaralı North the Battle. Evet 6. koşu Aykut kısa vade 9-1 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2000 metrede kum pistte

0: Start alacaklar. 8 isim deklareli Shiny %27'lik oynanma oranıyla güne favori başlamış. Neler aktarırsın bu koşuna?
1: Shiny son yarışını asla ölçü almayalım. İstanbul için pistte koşmuştu. Karahan abi aslında çok güveniyor Shiny'ye. Ki Ankara'da kumda neler yaptığını biliyoruz. Yarışta süratli gidecek. Sanki böyle 400'lerde falan böyle tuta tuta gelecek gibi gözüküyor ama ben Shiny evet ufak bütçeler tek yazabilir ama Percy Jackson inanılmaz bir idman durumuyla benim Shiny en ciddi rakibi olacak gözüküyor. Geniş oynayanlar West Kenan ki Bursa'da güzel bir yarış kazandı. Son olarak da 6 numara Prens Levent diyeceğim. Yani 7-5 ufak ve orta ölçekler için yeterli. Geniş oynayanlar 8 ve 6'yı değerlendirebilirler.
0: Evet, kısa vadeli 9 mücadelede yani günün 6. koşusunda sevgili Aykut der ki 6 numaralı 7 numaralı Shiny ve 5 numaralı Percy Jackson rakiplerine oranla bir tık önde ama 8 numaralı West Kenan ile 6 numaralı Prince Levent de hata affetmeyecek isimler olduğunu belirtti. 6. koşuda sıralama 7-5 öncelikle sonrasında 8 ve 6. 7. koşuya geldik. Aykut Handikap 15 mücadele 4 yaşlı Araplar 2100 metre.
1: Şimdi evet Ufuk burada normalde Cezar Bey startta kalmazsa bu grubu geçer. 3 yarış önce 10 boy ondan sonra 5 boy en sonunda 1 boy startta kaldı diye hatırlıyorum ben Cezar Bey'in. Yani bugün starttan iyi çıkarsa sonlarda mermi gibi gelecek olan Cezar Bey koşuyu kazanmaya çok yakın. Oldu ki startta kaldı. Tek bir ciddi rakibi. Yine sonlarda kuvvetli gelecek. Bir numara Kars'a vuranlı olacaktır. 5-1 yazma taraftarıyım ben abi.
0: İki isim yeterli mi dedin?
1: Bence net yeterli abi.
0: Anladım. Evet sevgili dinleyenler 5 numaralı Cezar Bey ve 1 numaralı Kar Savuranlı bu iki isim yeterli dedi. 7. koşuda Ankara'da sıralaması sevgili Aykut'un 5 ve 1 şeklinde. Evet geldik günün kapanış ayağına günün son koşusuna kısa vade 7 mücadele 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pistte start alacaklar. %44'lük oynanma oranına sahip 1 numaralı Has Nenni Halis Karataş'a günün favori durumunda neler söylersin?
1: Yani ben hani bu kadar favori çıkmasına şaşırdım. Burada çok farklı bir isim var. Yani bilmiyorum AGF'ye hiç bakmadığım için söylüyorum. Hayatın ilk yarışını böyle hani kadrajda bile yokken son 200'de böyle Ahmet Çelik'in çok rahat bir şekilde gelip rahat kazanan Tuna Aslan'ı var ki eşkali meşkali çok iyi. Bugün çok çok iyi koşacaktır. Benim net favorim. Son yarışına asla aldanmayın dediğim İstanbul'da koşup Beyaz Bayrak aynı yarışı yapan Çanakkale Fırtınası ki Ankara'da hazırlanıyor. Son yarışında start verirken starttan dışarı doğru açıldı. Önlerde yerini alamadı. İşte ağzıyla diliyle çok oynadı. İşte dilbağı takısı aldı. Göz koruyucu takısı aldı. Bugün full takım halinde güveniyorlar Çanakkale Fırtınası'na 4 numara Çanakkale Fırtınası etkili bir yarış yapacaktır. İdmanlarında çok çok iyidir. Tabii ki Has Nenni son yarışında Karataş binmişti. Öndeki isimler çok sürat yapmıştı. Bekledi arkalarında çok akıllı bir şekilde bindi. Kazandım derken içeriden birisi gelip ikinci bitirmişti Has Nenni. Yani ben bu yarışı 3 isimle geçeceğim. 9-4-1 ayrımsız yazılmalı diye düşünüyorum.
0: Evet günün kapanış ayağında Aykut der ki 9 numaralı Tuna Aslan'ı ki evet gerçekten de ilk yarışını müthiş kazanmıştı. Maşallahlı bir tay olduğunu gösterdi. Bir Toros Aslan'ın temsilcisi 9 numaralı Tuna Aslan'ı favorisi sevgili Aykut'un ama 4 numaralı Çanakkale Fırtınası ve 1 numaralı Has Nenni de olmazsa olmaz isimler günün kapanışında sıralaması sevgili Aykut'un 9, 4 ve 1 şeklinde. Çok teşekkür ederiz Aykut. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Yarış severlere de bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Evet sevgili dinleyenler Aykut hattımızdaydı Aykut Balcı ve Ankara'yı sizler için değerlendirdi. Sevgili dinleyenler Gazi Koysu'nun 100. yılına özel son düzlükten foto finish dinleyicilerine özel bir kampanya. Bu kampanya hemen son düzlüğe üye olmanız gerekecek. İlk yatırımınızı gerçekleştirin ve ardından büyük harflerle Gazi 100 promosyon kodunu yazıp ilk yatırımı yapan ilk 100 kişiye tam 100 son düzlük puan hediye olacak. Üstelik sadece bu kampanya değil, bu haftaya özel birbirinden avantajlı kampanyalar son düzlükte sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. İlk 100 kişi arasında hemen yerinizi alın. Yapmanız gereken büyük harflerle Gazi yazıp rakamla da 100 yazmanız gerekecek bitişik olarak. Bunu yazıp aktivasyonunuzu başlatmış olacaksınız ve son düzlükte ilk oynamış olduğunuz, yatırmış olduğunuz kuponlarda 100 TL son düzlük puandan faydalanmış olacaksınız sevgili dinleyenler. Tekrar ediyorum, büyük harflerle Gazi 100 yazmanız gerekecek. Bu promosyon kodunu kullandıktan sonra ilk yatırımını yapan ilk 100 kişiye tam 100 son düzlük puan armağan olacak. Yine bununla bitmeyecek kampanya. Kombine bahiste 100 artı orana 100.000 TL hediye sevgili dinleyenler. Gazi koşusu heyecanına özel oynamış olduğunuz kombine bahislerde 100 artı oran yaptığınız takdirde, 100 oranı yakaladığınız takdirde 100.000 TL hediye fırsatından yararlanmış olacaksınız. Gene bununla sınırlı değil sevgili dinleyenler, 500.000 TL'ye kadar oynadıkça kazan kampanyası var. Gazi koşusu haftasına özel oynamış olduğunuz oyunlarda 500.000 TL'ye kadar oynadıkça kazan kampanyanız var. Altılı Ganyan'da da 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç gene son düzlük de sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Oynamış olduğunuz kuponlarda eğer 5'te kalırsanız 1000 TL'ye varan iade fırsatından da sizlere bahsedeyim. Son düzlükte oynamış olduğunuz kuponunuz eğer 5'te kalırsa %25'i oynamış olduğunuzun kuponun 1000 TL'ye kadar iade fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Evet, Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe'ye baktığımız zaman güzel de bir hava var. Güzel bir hava hakim. İzmit'te, Kartepe'de sevgili dinleyenler, günün ilk koşusunda son yarışlarındaki performansı oldukça iyi duruma geldiğini gösteren bir numaralı Tatça ikincilik serilerini birincilikle taçlandırmak isteyecektir. Benim alternatif Bankom olacak bir numaralı Tatça, ama geniş kurgu yapacaksanız bugün bana göre tek ciddi bir rakibi var. O da Yiğitcan Gökçe ile start alacak olan 2 numaralı My Lady Buck diyeceğim. Ama ben 1 numaralı Tatcan bugün kazanacağına inanıyorum. Alternatif Bankom, tek ciddi rakibi 2 numaralı My Lady Buck şeklinde. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 2 yaş İngilizler, 1100 metre kum pistte start alacak 4 isim var. 1 numaralı Dragon Victory sevgili dinleyenler, koşmuş olduğu son 2 yarışını gayet kolay bir şekilde kazandı. Yine kazanmaya en yakın isim ama tek bir ciddi rakibi var. İkisini yazarsak rahat ve keyifli bir yarış izleriz burada. O da tahmin ettiğiniz üzere 2 numaralı Crimson Power olacaktır. Ben burada 2 isimi ön planda tutuyorum. 1 ve 2 günün ikinci koşusunda yeterli sevgili dinleyenler. Evet, günün 3. koşusuna geldik. 3 yaş şarap sayları 1200 metre kum pistte yarış yaşamına başlayacaklar. Bu vesileyle ilk defa start alacak tüm tayların ayakları düz bassın sevgili dinleyenler. 3. koşu aynı zamanda 2. altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Benim burada önceliğim 6 numaralı Çakır Ağam olacak ki idman pistinde güzel dereceli işlerle hazırlandığına dair bir duyum aldım. 6 numaralı Çakır Ağam benim ön planda önerdiğim isim. Sonrasında 4 numaralı Bodrumlu diyeceğim. O da ilgilileri itinayla hazırlıyorlar bu ismi. 4 numaralı Bodrumlu ikinci sırada öneriyorum. Sonrasında 8 numaralı La Miraç, Muhammed Mirbilgin ile start alacak. 8 numaralı La Miraç 3. sırada önerim. Son olarak da bir çarpıda 7 numaralı Işık Alp'e atalım ki bir serdümen temsilcisi, bence etkili de bir yarış hayatına başlangıç olacak bugün. Muhakkak değerlendirilsin. Gün 3. koşusunda sıralamam 6, 4, 8 ve 7. Evet, günün 4. koşusuna geldik. Zor bir yarış, şartlı 3 bir mücadele. Baktığımız zaman şu at kazanamaz ya da şu at kazanır diyebileceğimiz salt bir görüşün olamayacağı bir koşu. 1 numaralı Akmeriç sevgili dinleyenler, istikrarlı bir isim. Ertuğrul Can Kılıç'a start alacak, önceliğim o olacak. 4 numaralı Kader Gücü son yarışını kazandı ve çıkışa geçti bu isim. 4 numaralı Kader Gücü en ciddi rakibidir. Uygun grupta 6 numaralı Şahsekin ve son üçüncülüğünde kıpırdayan 8 numaralı Cebebeği de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün 4. koşusunda sıralamam 1, 4, 6 ve 8 şeklinde. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Handikap 15 mücadele. 3 yaş İngilizler 1400 metrede start alacak. 2 numaralı El Sarut aradan sonra koştu, yine kazandı. Bu isim değişik bir isim. Eğer ilgilileri hazır kıvamda tutarsa El Sarut'u, çok değişik ve farklı yerlere gelir bu isim ama izleyip göreceğiz bugün nasıl bir performans gösterecek. Tek ciddi rakibi 3 numaralı Şavşank olur. Şavşank son ikinciliğinde bence şanssız bir şekilde kaybetti. O yarışın izini bu yarışıyla silebilir Şavşank. Bence en ciddi rakibi olacaktır 3 numaralı Şavşank, 2 numaralı El Sarut'a. Eğer bu iki isim eksik koşarsa devreye 1 numaralı Karen Buğra girebilir ki süratli isim, çekecek gidecek, yarışı değiştirebilecek potansiyele sahip 1 numaralı Karen Buğra'yı da ekleyebiliriz daha geniş kurgularda. 5. koşuda sıralamam 2-3 öncelikli, sonrasında 1. Evet, günün 6. koşusuna geldik. 2 numaralı Kukureya, söylenecek hiçbir şey yok. Müthiş koşuyor. Bu pisti de seviyor. Önceliğim Kukureya olacak. 4 numaralı Night Flyers. Artık kazanma vakti geldi bu ismin. 2. sırada onu değerlendireceğim ki 1 numaralı Born to Run. Son 4.'lüğüne aldanmayın. Çok formda, muhakkak yazılması gereken isim 1 numaralı Born to Run. 3 numaralı Lovey Bond son koşusunu gayet istikrarlı ve güzel kazanarak devam ediyor. Son yarışını kazanarak devam ediyor ki bu istikrarını da sürdürecekmiş gibi bir izlenim verdi kazandığı yarışta. 5 numaralı Chairman, o da müthiş istikrar abidesi. Safkan bugün muhakkak değerlendirilsin. 6. koşuda sıralamam 2, 4, 1, 3 ve 5 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna. 16 handikap mücadelede 2 numaralı Finalist Time. Son virajı bir boy ya da iki boy önde döndüğü zaman rakiplerine ecel teri döktürür bu isim. Finally It's Time durmayan da bir isim. Mücadeleci ve karakterli bir isim. 2 numaralı Finally It's Time. Önceliğim. Tek rakibi var. 3 numaralı Beylerin Beyi. Eğer sprintini iyi ayarlarsa sonlarda etkili gelebilir bu isim. 3 numaralı Beylerin Beyi yazılmalı ama bir isim de son dakika duyumum var. O da 4 numaralı Steel Father sevgili dinleyenler. 53 kilo bisikletiyle bomboş koşuyor. Muhakkak değerlendirelim. 7. koşuda sıralamam 2-3 öncelikli, sonrasında 4 yazabilirsiniz. Evet, geldik günün son koşusuna. Yine şartlı bir mücadele. 3 yaşlı Araplar piste çıkacaklar. Yine onların da ayakları düz bassın, yarış yaşamına başarılı bir başlangıç yapsınlar. 5 numaralı Sertesen ve 2 numaralı Hankuş. Bu iki isim bana göre rakiplerine oranla daha hazır, daha pişkin ve ben bu iki isimi ayrımsız olarak öneriyorum. Son koşuda sıralamam 5 ve 2 şeklinde olacak. Evet, kapatırken son kez belirteceğim sevgili dinleyenler, Gazi koşusunun 100. yılına özel, son düzlükte foto finish dinleyicilerine özel kampanya. Büyük harflerle Gazi 100 yazıyoruz. 100'ü rakamla Gazi 100 yazıp üyeliğinizi, oynadığınız kuponları, ilk yatırımını yapan ilk 100 kişiye tam 100 son düzlük puan hediye olacak. Büyük harflerle Gazi 100 yazarak sevgili dinleyenler. Evet, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonlar son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
10: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
12: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
13: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
14: Tarafsız yayın yapıyor.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
16: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
10: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
16: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
10: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Tek adresi.
10: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
17: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
18: Merhaba.
17: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
10: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
17: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
10: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
19: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor.
14: Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
18: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Tüm takımlarla ilgili transfer gelişmelerini yayınımızda paylaşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan müsait olursa, dün kendisiyle bağlantı yapamamıştık. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Hasan Yavuz Bakır olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Çaykur Rizespor'la ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır olacak sevgili dinleyenler. Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Enine boyuna hepsini değerlendireceğiz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. 2026-2027 sezonu sevgili dinleyenler, harcama limitleri de belli oldu. Bununla ilgili de kendisiyle konuşacağız. Yeni sezonda bütçe sınırı Çaykur Rizespor'un 1 milyar 817 milyon 301 bin 750 TL olarak belirlendi. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Tüm takımlarla ilgili harcama limitlerini Ajans Spor'dan takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var, hepsini kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Satılmış Bey yazmış. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, yayınlar, kolay gelsin. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Salim Bey, bu gruptan milli takımımızı çıkartmayan Montella'yı halen görevde tutan federasyonu kınıyorum. Biz Beşiktaşlılar Montella'dan hoca olmaz derken futbol basını Romanya ve Kosova'yı eleyip Dünya Kupası'na katılmayı bir başarı olarak saydılar. İnatla devam ettiler. Hem federasyon hem Montella bir an önce istifa etmeleri gerekiyordu. Hak edenin oynamadığı, hak etmeyenin oynadığı sistemden, hocalıktan anlamayan dümdüz bir adamı başımıza federasyon başkanı ve hoca olarak getirenleri bütün şiddetle kınıyorum. Derhal istifa etmeleri gerek demiş. Halil Demir, iyi yayınlar, başarılarının devamını dilerim Salim kardeşim. Senden artık Beşiktaş'ta bitmesi yakın olan transferleri açıklamanı bekliyorum demiş. Beşiktaş'la ilgili Doğan Gündoğdu bugün yayınımızda olacak. İyi yayınlar, ben Adana'dan. Emrah Manchester City'de teknik direktör değişikliğine gitti mi? Yeni teknik direktörü belli mi? Bir de Beşiktaş'ın anlaştığı sözleşme imzaladığı bir futbolcu var mı? Mourinho'nun Türkiye karnesini biliyorsunuz. Türkiye'yi fazla sevmeyen biri olarak düşünüyorum Mourinho'yu. Arda Güler'in kaderi ne olur sizce? Oynatır mı, keser mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Arda Güler geçtiğimiz sezon Real Madrid'de önemli işlere imza attı. Real Madrid'de bilindiği üzere teknik direktör değişikliğine gitti. Teknik direktörlük görevine Mourinho geldi. Mourinho geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Benfica'da çalışmıştı. Mourinho tercihi biraz şu şekilde. Perez daha önceki teknik direktör tercihlerinde gördüğümüz üzere potansiyel olan teknik direktörlerle, yeni nesil teknik direktörlerle çalıştı. Yıldız oyuncuları bu teknik direktörlerin yönetemediğini düşünüyordu. Mourinho'yu getirdi. Biraz buradaki tercih bence bu şekilde. Merhaba Salim Bey. Montella ile ilgili olumsuz tabii ki de düşüncelerini herkesin olacaktır. Ancak futbolcular da takımı buraya getiren Montella'ydı. İstikrar bence iyidir demiş dinleyenimiz. Rıfat Bey, teşekkür ederim mesajı için. Halil Demir'in mesajını okudum. Ben Hüseyin Meciz, selamlar Salim abi, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin. Batıkan kardeşime selam olsun, dinleyicilere selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum. Soner Dikmen'le ilgili Selamlar Salim Bey kardeşim, nasılsınız? Aşağıdaki mesajda bilgi sizde kalsın lütfen, belki değerlendirirsiniz demiş. Teşekkür ederim Murat Bey mesajınız için. Salim Bey iyi yayınlar. Bence Dünya Kupası başarısızlığının nedeni spor medyası, hatta tüm spor kamuoyu daha doğru tahlil edemiyor. Millet olarak çok heyecanlıyız. Dünya Kupası bittikten sonra sağlam kafayla analiz yapıp kim gidecek, kim kalacak, ondan sonra karar vermek lazım. İyi yayınlar. İzmir'den Göztepe'li Tarkan Bey yazmış. Teşekkür ederim. Salim Bey günaydın. Vatandaşına tekme atan adamı... Teşekkürler Musa Bey. Mesajınız için teşekkür ederim. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler, 0538 052 1487 mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan müsait olursa Hasan Yavuz Bakır bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çaykur Rizespor'da yeni bir dönem başladı. Siz de devam ediyorsunuz. Bu değişiklikle ilgili, yeni dönemle ilgili hedefler nelerdir, neler söylersiniz süreçle ilgili? Buyurun.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Rizespor'daki kongre süreci tamamlandı ve şimdi sezon planlaması zaten başlatılmıştı. Aynı süreç devam ediyor. Bu sezonda şüphesiz Rizespor için son 3 yıldır olduğu gibi mümkün olduğu kadar ilk 10'un içinde yer almak ve işte daha yukarılarını hedeflemek gibi bir teorik plan üzerinde şu anda çalışmalar yapılıyor. Kadro oluşumu sağlanmaya çalışılıyor. Amacımız bir önceki yıldan daha iyi bir sonuç elde etmek. Daha iyi oyuncuları, genç ve gelecek vadeden oyuncu planlamasını sürdürmek. Bu anlamda kadromuz yapacağımız takviyelerle beraber 2026-2027 sezonunu bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya taşımak. Bu aslında bugünün hedefi değil. Rizespor son yıllarda bu anlamda hep daha iyisini, bir önceki yıldan daha iyisini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren bir kulüp. Bunu yaparken de mali disiplinden, futbola değer katma felsefesinden uzaklaşmadan bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. İnşallah bu yılda başarabileceğiz. Geçen yıl eksik kalan noktaları nasıl iyileştirebiliriz planları yapıldı tabii ki. Bu anlamda süreç devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, harcama limitleri belli oldu. Rize Spor'un limiti de belli. Bu noktada neler söylersiniz? Federasyondan bir açıklama geldi.
1: Geçmiş yıllarda olduğu gibi mali disiplin konusunda taviz vermeyen, bu anlamda istikrarını asla bozmayan bir kulübüz. Zaten daha önceki bağlantılarımızda konuştuk. Son 18 yıldır finansal fair play belgesini alan ve bu anlamda UEFA nezdinde değerli bir kulüp olma hüviyetimizi sürdürmekteyiz. Mali disiplini sağlamak tabii ki beraberinde avantajlar sağlıyor. Hiçbir zaman yıldız oyuncu, işte yıldız oyuncu, çok pahalı oyuncu girdabına girmeyen bir kulübüz. Bu da bize işte hem harcama limitlerinde hem de takımın bütün ekonomik yapısında bazı avantajlar sağlıyor. Şükür bu anlamda iyi bir durumdayız. Yine de biz şu kadar bütçemiz var, bütçenin tamamını kullanmak gibi bir düşünceye düşmeden ihtiyacımız olan, gerekli olan hamleleri yapma anlamında çalışmalarını sürdüren bir kulüp hüviyetindeyiz. Bu da bu kulübün ekonomik anlamda içinde bulunduğu bu istikrarlı yapının devamını getirecektir diye düşünüyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz yılda konuştuğumuzda yaş ortalamasını düşürdünüz. Bu noktada transferler yaptınız. Kiralık gelen oyuncular vardı. Fırsat transferleri oldu devre arasında. Ve performansını arttıran oyuncular da var. Bunlardan birisi de Mithat Pala. İsmi yurt içinden ve yurt dışından takımlarla anılıyor. Son olarak Feyenoord'un gündemine geldiği iddia edildi Hollanda basınında. Sizin kapınızı çalan kulüpler oldu mu?
1: Yani Mithat'la ilgili daha önce birçok oyuncumuzda olduğu gibi Mithat'la ilgili transfer haberleri her gün başka bir kulüple anılarak devam ediyor. Biz tabii ki bu oyuncularımızın değer görmesini, değer bulmasını tabii ki önemsiyoruz ama yine daha önceki bağlantılarımızda da ifade etmiş olduğum gibi genç oyuncu arkadaşlarımızın bu transfer haberleri sonrasında olumsuz etkilendiğini, bu etkilenmenin sadece o oyuncu üzerinde değil kulüp ve ülke futbolu anlamında olumsuz yansımalar ortaya çıkarttığını biliyoruz. Buna şahit olduk. Elbette basın mensubu arkadaşlarımızın bu anlamdaki haber, duyum, bu sürecine saygı duyuyoruz elbette ama hep söylediğim gibi bu haberleri planlarken, bu haberi hazırlarken lütfen oyuncularımızın ve kulüplerimizin de bu süreçten nasıl etkilendiğini düşünmek lazım. İyi haber, en çok tıklanan haber elbette değerli bir şey. Ama haberin gerçek kaynağı konusunda biraz daha özenli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü haberin kaynağı gerçek olmadığı müddetçe bu negatif bir tabloya dönebiliyor. Zarar boyutu ortaya çıkabiliyor. İTAT konusunda şunu söyleyebilirim. Bize şu ana kadar bu konuda ulaşan herhangi bir teklif söz konusu değil. Ama biz MİTAT gibi bu kulübün değerli isimlerinin kulüp futbolcu menfaatleri gerçekleşmesi durumunda bu tip tekliflere her zaman açık olduğumuzu belirten bir kulübüz. 3 yıl önce başlatmış olduğumuz genç ve gelecek vaatten oyuncuların takıma katılma sürecimiz zaman zaman dönemsel şartlardan ötürü işte bazen o genç oyuncu formatından uzaklaştığımız da oldu. Ama bu yılda yine genç ve gelecek vaatten oyuncular konusunda elimizdeki mevcut havuzu değerlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama özetle işte şu an MİTAT, geçmiş dönemde Taha, birçok oyuncumuz bu anlamda transferle ilgili anılıyor. Biz kulüp olarak kulüp menfaati ve oyuncu menfaati döngüsünde kesinlikle bu tekliflere açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Fakat bugüne kadar bu anlamda bir teklifin söz konusu olmadığını yinelemek istiyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor, az önce de paylaştığım gibi, potansiyeli yüksek oyunculara gitti. Ve bu noktada da bu oyuncular performans verdi. Son olarak gündemde yer alan isim, hem ulusal basında hem de yerel basında gündemde yer alan isim, Bastia forması giyen Zakaria Aris. Zakaria Aris'le anlaşma yaptınız mı? Oyuncu şu anda Türkiye'de.
1: Oyuncu Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Evet. Ve biz transfer sürecine elbette yani başladık ama yani bahsi geçen oyuncular gibi birçok oyuncu yazılıyor bizim kulüp adına, bu oyunculara görüştüğümüz, bu oyuncularla anlaştığımız söyleniyor. Rizespor Kulübü'nün tabii ki önümüz sezon bir sol bek ihtiyacı olduğu biliniyor malum. Bu anlamda evet, farklı isimler dilendiriliyor. Biz şu ana kadar bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadık, herhangi bir sonuç almadık ama birçok oyuncuyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bahsi geçen oyuncu konusunda herhangi bir anlaşmamız olmadığını ama tabii ki Rizespor'un oyun politikası kapsamında, transfer politikası kapsamında genç ve gelecek vaadinin oyuncu profiline uygun oyuncularla ilgili muhtemelen benzer isimleri, işte birçok ismi okumaya devam edeceğiz ama biz sadece genç ve gelecek vaadinin oyuncu formatına bağlı kalarak çalışmıyoruz. Aynı zamanda bizim kadro yapımızda, bizim oyun yapımızda olacak oyuncular konusunda da ilerliyoruz. Henüz bir anlaşma yapmış olduğumuz oyuncu yok, bunu söyleyebilirim. Ama transfer döneminin bu tip duyumların çok olduğunu bizler de işte sizler gibi biliyoruz. Kulüp anlamında en net sonucu kulüp menfaatlerinin örtüştüğü, görüşmelerin netleştiği durumlarda tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu an henüz paylaşacak bir bilgi, bir olgunluk olmadığını söyleyebilirim.
0: Peki bu oyuncu listede mi Hasan Bey?
1: Bu oyuncu ile ilgili yani birçok havuzdan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Sürekli takip ettiğimiz birçok oyuncu var. Ki bir sol bek ihtiyacımızla ilgili zaten sezonun ortasından itibaren bu anlamda netleşen bir tablomuz vardı. Yaklaşık 10-15 oyuncu üzerinde süren bir çalışma. Bu oyuncu da o havuzun içerisinde olanların bir tanesi ama hiçbir görüşme, hiçbir netlik yok. Adı yansımayan, adı işte konuşulmayan oyuncuların da var, onu söyleyebilirim. Muhtemelen sezon kampının ilk bölümüne, Rize'deki ilk bölümüne ya da işte Erzurum'daki ikinci bölümüne transferleri yetiştirmekle ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anda net bir oyuncu ismi maalesef bugün için söyleyemeyeceğim bir durumda.
0: Peki Hasan Bey, hemen şunu da sormak istiyorum size. Kamp programı netleşti mi yurt içinde ve yurt dışında? Az önce Erzurum'daki kamptan bahsettiniz.
1: Evet, kamp programı netleşti. 1 Temmuz'da Rize'de toplanıyoruz. 1 Temmuz'da Rize'de takım çalışmalara başlıyoruz. Ve bu anlamda 4 günlük bir süreçte sizle çalışacağız. Ardından 6 Temmuz'da Erzurum'a toplanırız ikinci etap kamp için. 6 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da kalacağız. Burada çalışmaya devam edeceğiz. 20 Temmuz'da Slovenya'ya gideceğiz. 3 Ağustos'a kadar Slovenya'da olacağız. 6 Ağustos günü tekrar sizle toplanıp sezonun ilk maçı için çalışmalara başlayacağız.
0: Peki Hasan Bey, geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Çaykur Spor kiralık olarak oyuncular bünyesine katmıştı. Bu oyuncularla alakalı satın alma opsiyonunu kullanacaklarınız var mı?
1: Bu çalışmayla ilgili bu hafta netlik kazanacak. Hala bu durumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet. Bu oyuncularımız içerisinde zaten bildiğiniz gibi Haziran sonuna kadar kontratları devam eden

0: oyuncular çünkü 30 Haziran'a kadar bu oyuncu hala Rizespor'un oyuncusu olarak devam ediyor. Biz Cuma gününe kadar bu konuya ilgili kararımızı vereceğiz. Kiralık olarak kadromuzda yer alan oyuncular konusunda tabloyu Cuma günü daha net olarak dillendirebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuzbakır. Hasan Bey, peki yeni sezonda hedefler nelerdir?
0: Yeni sezon için yapacağımız takviyelerle beraber sahada oynadığı oyunda keyif veren bir oyun kurgusu olan bir takım olmayı çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İlhan Hoca'mızla bunu başlatmıştık. Şimdi Recep Hoca'mızla bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bildiğiniz gibi futbolda teorik hedefler her zaman karşılık bulamıyor. İşte şu bugün 6. 5. olacağız, 8. olacağız gibi bir söylemin çok bir anlamı yok. Ama şu bir gerçek ki son 3 yıldır ilk 10 basamakta kendine yer bulan, geçen sene 8. olmayı başaran bir kulübüz. Çünkü kulüp tarihimizde 3 puanlı sistemimiz 8. olmamıştı. Önümüzdeki yıl daha yukarısında olmayı, tabii ki işte 7. 6. 5. buraları hedefliyoruz. İlk onun içinde yer almaktan bir adım öteye geçip işte ilk 8'in içinde yer almakla ilgili bir teorik bir planlama söyleyeyim, ama şu bir gerçek ki Rizespor Kulübü genç oyuncular üzerinde ve ihtiyacı olan mevkiler üzerinde titri çalışma sürdürmekte. İnşallah bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Bir önceki yıl vurgusunun temelinde 3 yıllık ilk 10'da yer alan bir kulüp olma durumunun da yer aldığını, işte 4. yılımızda ilk 8'in içinde olmakla ilgili bir çabanın peşinde olduğumuzu, bunu gerçekleştirmek için de yoğun bir şekilde çalıştığımızı söylemekte.
1: Peki kombine fiyatları da merak ediliyor Hasan Bey. Kombine ve loca fiyatları. Bununla ilgili var mı bir gelişme?
0: Kısa süre içerisinde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Muhtemelen Cuma gününe kadar bununla ilgili bir sonuç almış oluruz. Çalışmalar devam ediyor. İlgili departmanımız bu anlamda çalışıyor. İlk fırsatta kamuoyuyla bu paylaşımı yapacağız.
1: Çok teşekkür ederim ve son olarak taraftara iletmek istediğiniz mesajlar nelerdir?
0: Çok teşekkür ederiz. Desteklerini, tabii ki taraftarın desteği çok önemli. İnşallah yeni sezonda takımımız olan desteklerini artırarak devam edeceklerdir. Ve biz de taraftarımızın gücüyle, camiamızın gücüyle güzel işler yapmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuzbakır'dı. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları da kontrol ediyorum. Salim Bey, ben Rafet Şahin. Hasan Bey'e sorar mısın, Mithat Palay'a Trabzonspor'un teklifi var mı? Mithat Palay'la ilgili zaten hiçbir şekilde resmi teklif almadıklarını söyledi. Selam, iyi yayınlar Salim Bey. Sizlere bir soru sormak istiyorum ama Amara Diouf 18 yaşında Senegalli oyuncu. Nasıl bir oyuncu? Bilginiz var mı? Fenerbahçe'ye geldi mi? Şu şekilde söyleyebilirim. Oyuncunun birkaç videosunu izledim. Gelecek vadeden bir oyuncu. Fenerbahçe oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Günaydınlar Salim Bey. Dinliyoruz sizi Salim kardeşim. Milli takımın teknik direktörü kim olmalı diye anket açılmış. Onu göndermiş. Adaylar arasında Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu ve Sergen Yalçın var. Hayırlısı olsun diyelim. Merhaba Salim Bey. Hakan Çalhanoğlu milli takımda hafızamıza kazınmış bir anı var mı Hakan Çalhanoğlu'nun? Radyo Spor dinleyicilerine soruyorum. Nihat ve Arda, Selçuk var, İlhan var sayabileceğim. Birçok isim var. Hakan Çalhanoğlu yıllardır kaptanlık yapıyor. Bir anını söyleyebilir misiniz demiş. Sana ve dinleyenlerimize soruyorum demiş. İyi yayınlar abi. Galatasaray'da Icardi'nin durumu ne oldu? Bununla ilgili gelişme var mı? Icardi'nin durumu gün geçtikçe olumsuza gidiyor. Ben sözleşme uzatılmayacağına dair bilgiler paylaşmıştım. Gelinen noktada sözleşme uzatılmayacak. Son durum bu. Radyo Spor WhatsApp hattı telefonumuz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sevgili dinleyenler, yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri de aktaralım. Ajans Spor'da dün haberini de yapmıştım. Adil Demirbağ konusu var. Adil Demirbağ konusuyla ilgili sevgili dinleyenler, hemen kontrol edelim. Son durum nedir Adil Demirbağ ile ilgili? Bilindiği üzere Adil Demirbağ Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in gündemine geldi. Konyaspor'un Adil Demirbağ için beklentisi 3 milyon euro bonservis bedeli ve artı oyuncu talebi. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor'da, bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Adil konusunda son durum bu. Bunun da altını çizmiş olalım. Bonservis beklentisi 6-7 milyon euro bandındaydı. Fakat bu miktar düştü. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan hattımızda Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek olacak. Ertan Zeybek ile birlikte de Demirspor'u konuşacağız. Size gelen birçok soru vardı Adana Demirspor'la ilgili, transfer tahtası açılacak mı şeklinde. Hemen bunları da değerlendireceğiz. Aranın ardından Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak. Bunu da söyleyelim. Bir soru var reklamlarla ilgili. Abim, A milli takımı lüks araçlarla uğurladık. Acaba lüks olmayan araçlarla getirsek demiş. Dinleyenimiz yurt dışından mesajını göndermiş. Ali Bey, Ali Esen Bey. Kendisine teşekkür ediyorum. Otomobil markası zikredemiyorum reklam olduğu için. Teşekkür ederim mesajın için. Zaten dinleyenler hangi markalar olduğunu direkt net bir şekilde anlamıştır. Saatlerimiz 12.30. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Transfer gelişmelerini konuşacağız az önce. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Az önce hattımızda ilk konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'dı. Hasan Yavuz Bakır önemli gelişmeler aktardı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Çaykur Rizespor'u konuştuk. Transfer gelişmelerini konuştuk. Mithat Pala konusu merak ediliyordu. Son dönemde ismi Mithat Pala'nın bilindiği üzere Feyenoord'la anılmıştı. Herhangi bir resmi teklif almadıklarını açıkladı. Mithat konusunda hiçbir takımdan, bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ertan Bey, yaşanan gelişmelerden sonra son durum nedir Adana Demirspor'da? Yeni sezon hazırlıkları başladı mı? Neler söylersiniz? Yoğun bir çalışma içerisindesiniz.
1: Evet, şimdi malum FIFA dosyaları hala Adana Demirspor için en büyük sorun.
0: Evet.
1: Bunların çözülmesi gerekiyor. Tabii bunları çözmeye çalışırken de mevcut kadroyu ve kulübü de devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de bir takım işte hazırlıklarımız var. İlk etap kampımız Aladağ'da gerçekleşecek. İkinci kampımız belki Pozantı'da olacak. İşte bu tür ligi katılmayı da ön planda tutup mevcut kadroyla devam edebiliriz. Bizim FIFA dosyalarından -6'lar, -3'ler, -9'lar almamak için de bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama bu mücadelede biraz tabii yalnız kalıyoruz. Biz daha önceki denemeçlerimizde de söyledik. Bütün şehir bütünleşirsek bu işin içinden çıkarız diye. Ama şu an için öyle bir etkileşim de henüz almış değiliz. Ama bakalım süreç ne gösterecek. Şu an çalışmalar da devam ediyor. Kalıcı gelirlerle ilgili, sponsorluklarla ilgili, yatırımcılarla ilgili her türlü görüşmeler gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde zaten bu süreç netleşecektir.
0: Peki Sayın Başkan, Montella ile de bir görüşmeniz olacaktı alacaklarına dair.
1: Sayın Montella Başkan hocamla milli takım kampına gitmeden önce bir görüşmemiz TFF Başkanımızın aracılığıyla oldu. Oradan olumsuz bir sonuç değil, olumlu bir sonuç döndü. Ama tabii bunun yasal prosedürü var, henüz o gerçekleşmedi. İnşallah bu olumsuz havadan sonra da böyle bir şeyden vazgeçmez hocamız. O borcu silmesiyle ilgili bir söz almıştık kampa gitmeden önce. İnşallah o borcu hocamız siler. O vefa örneğini gösterir yani.
0: Peki o borcun miktarı çok yüksek mi?
1: 300 bin euro.
0: 300 bin euro.
1: Evet.
0: Yani 300 bin euro direkt söz verdi size. Bunun dışında evet, diğer dosyalarla ilgili görüştüğünüz isimler
1: ya, yerli futbolcularımız çok sağ olsunlar. Bu konuda özveri gösteriyorlar. Alacaklarını çoğu sildi. Eski çalışan personellerimiz, sportif direktörlerimiz, işte kulübün durumunun göz önünde bulundurarak borçlarından feragat ediyorlar. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek teşkil eder. Mesela bizim şehirde bir yürüyüşümüz gerçekleşti taraftarlarımızla.
0: Evet.
1: Orada Demirspor'un tekrar varlığı, bu şehrin Demirspor'u ne kadar sevdiğini biz insanlara gösterdik. Burada şehri yönetenler de o tabloyu gördüler. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu konu tekrar masaya yatırılacak. Tekrar Adana Demirspor için ne yapılır? Hep beraber bir göreceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, transfer yasağı kaldırılacak mı peki? Son durum nedir onunla ilgili?
1: Transfer yasağıyla ilgili zaten en büyük, bizim hep geldiğimizden beri tek söylediğimiz o, transfer yasağını kaldırmak. Ama şu durum pek bunun kolay olacağını göstermiyor. Yani kalkacak gibi durmuyor şu an. Çünkü biz sadece ne yapıyoruz? Alacaklarla oturuyoruz, pazarlıklar yapıyoruz. Çok önemli, çok cüzi rakamları anlaşmalar yapıyoruz. Ama bunları ödeyebilmek için de bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağı da o başlattığımız kampanya çok önemli. Orada taraftarlarımız, bu işin en önemli aktörü onlar. Çünkü siyasiler bu işlere şimdilik sıcak bakmıyor olabilir ama taraftarlarımız her zaman bu kulüp bizim olduğu için bu işe bence duyarlılık göstersinler. Çünkü biz Sisse örneğini yaşadık. Orada taraftarlarımızın kampanyaya gösterdiği desteklerle o paraları ödedik. Şimdi bundan sonraki süreçte de o kampanya tekrar ona zaten canlılık getireceğiz. O kampanyaya ciddi anlamda destek olurlarsa oradaki tüm paranın FIFA dosyalarına gideceğini daha önceki demeçlerimizde söylemiştik. Ya bu kulüp kısacası artık taraftara kaldı. Taraftar da bir şeyin kararını oturup verecek. Bu kulübü biz yaşatacak mıyız, kapatacak mıyız? Bunun artık kararı taraftarda. Yaşatmak istiyorsak ortada hesaplarımız belli. Kampanya belli. Valilik hesapları orada. SMS kampanyaları orada. Büyük görev aslında şu an taraftarımıza düşüyor. Sağ olsunlar bugüne kadar üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Ama şu çok net ki şu an Adana Demirspor'un

0: da benim haberim sonradan oldu. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Adana'ya getiriliyor. Ve o kupayla herkes poz veriyor. O poza karşılık belli bir bağış para ödeniyor. Yani bu çok Adana için can atıcı, can acıtıcı bir durum. Demirsporlar için çok can yakıcı bir durum. Demirspor bu durumdayken, Adana'nın en önemli marka değeriyken, Adanalıların en çok sevdiği takımlarından başında gelen bir takımken buna duyarsızlık gösterip o kupalarla insanların gözüne sokak sokak poz verilmesi tabii ki insanların da canını yakmıştır. Tepkilerini de göstermişlerdir. Belki de haklılardır, belki haksızlardır, onu bilemem. Zaman gösterecek. Ama bu sürecin buraya gelmesi sadece yönetenlerin sorunudur. O kupayla poz verirseniz bunun da bir karşılığı mutlaka olacaktır. Benim söyleyeceğim o konuyla ilgili, sanayi odasıyla ilgili durum bu. O verilen tepki tamamen işte o İstanbul takımının burada şampiyonluk kupasının getirilip kutlama yapılması.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Ertan Bey, yeni sezonda planlama nasıl? Yani transfer yasağı kaldırılamazsa yine genç oyuncularla mı devam edeceksiniz ve ayrılan oyuncular da var?
0: Ayrılan oyuncularımız yok. Mevcut kadromuzu koruyoruz şu an.
1: Evet.
0: Bu gençlerimizle yola devam edeceğiz.
1: Mesela Samet falan ayrıldığını açıklamıştı.
0: Samet'in ayrılığı bizim dönemimizde değil. O Samet 2 yıl önce ayrılmış zaten.
1: Evet.
0: O şimdi yeni bir herhalde transfer için ayrıldı. Yani başka bir takım olmamış. Ayrılığı küslük. İlk defa yeni bir takıma geçildiği için sanki yeni bir transfermiş gibi görülüyor ama Samet bu kulüple bağlarını 2 yıl önce koparmış zaten.
1: Evet.
0: Yeni bir durum değil. Bizden
1: peki,
0: giden bir durum değil yani.
1: Oyuncuların potansiyeli nasıl Ertan Bey?
0: Ben şöyle, bu gençlerimize sahip çıkarsak, gerekli kamplarda, gerekli gıdalarla, gerekli diyetisyenlerle, gerekli eğitmenlerle desteklersek, ben gençlerimize çok güveniyorum. Eksi puanlar da az miktar olur. Çok fazla puan, eksi puan almazsak da ligde kalırız diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Peki Ertan Bey, ifade ettiğiniz gibi arayışlar devam ediyor. Adil Demirbağ'ın da olası bir transferi söz konusu. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'si Adana Demirspor'da, bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Bu noktada Konya Spor'la bir görüşmeniz oldu mu?
0: Konya Spor'la resmi bir görüşme olmadı. Sadece oradaki dostlarımız aracılığıyla bir telefon görüşmemiz oldu. Onların Trabzon'la Adil konusunda bir anlaşmaya varabiliriz ama kesin değil. Burada sizin yaptırımınız, sizin düşünmeniz ne diye sordular. Biz dedik, orada hakkımız sözleşmede belli. O hakkımız %50'dir. Bunun aldığınız paranın %50'si bu kulübün olması gerekir diye söyledik. Bakalım süreç orada nasıl ilerleyecek. Avukatlarımız da zaten takibinde. Konya Spor da bizim zaten dost kulüplerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Çok çok iyi dostluklarımızın olduğu bir kulüp. Onlar da bu durumu göz ardı etmeyecektir. Hele hele şu Adana Demirspor'un şu an en çok ihtiyacı olduğu dönemde de onlar da bu özveriyle bulunacaklardır.
1: Hatta ben durumu da araştırdım, haberleştirdim de Ertan Bey. Konya Spor'un Adil Demirbağ için beklentisi 3 milyon euro bonservis bedeli ve artı oyuncu talebi. Adil ile ilgilenen kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir. Yani burada 3 milyon euro bonservis bedelinin yarısı satışı olduğunu varsaysak 1,5 milyon euro yapıyor. Bu da sizi ciddi derecede rahatlatmış olacak.
0: Tabii yani. Adana'ya sorsun şu an çok can suyu olur yani. Çok önemli bir rakam.
1: Yani transfer yasağının açılabilmesi için net ne kadar bulmanız gerekiyor? Tabii burada bir pazarlık süreci de var. Bu pazarlık süreçleri de etkiliyor. Olumlu anlamda etkiliyor kulüpleri.
0: Pazarlık tabii çok önemli. Orada hep aynı örneği veriyoruz ama onu yaşadığımız için
1: evet,
0: veriyoruz.
1: Evet, sizse de bunu yaşadınız.
0: 2 milyon 600 bin euro. Çok büyük para. Yaklaşık 140 milyona yakın bir para. Biz 10 milyon euroya kapatmış olduk. Yani Adana Demirspor'un taraftarı Adana Demirspor'u 130 milyonluk bir borçtan kurtarmış oldu yani öyle için. Evet. Aslında bakıldığında gerçeği bu.
1: Peki Adana Demirspor şu anda AŞ, bunun da altını çizelim. Anonim şirketi olmuştu. Bu noktada iş insanları var mı görüştüğünüz?
0: Aslında bir iki tane görüşmemiz oldu. Ama çok ciddi bulmadığımız için

0: Her bölgede.
1: Hani Adana Demirspor'u farklı yerlere çekeceklerine inandığımız için örnek seçtik. Şu an öyle bir durum yok. Şu an taraftar yönetime devam edecek. Ama iyi bir yatırımcı, gerçekten ciddi anlamda bir projesinin Adana Demirspor'a katkı sağlayacak projelere de her zaman açız. Bunu söylüyoruz.
2: Tekrardan görüşmeniz olacak mı Sayın Başkan? İş insanlarıyla, siyasilerle.
1: Tabii tekrardan mutlaka görüşmemiz olacak. Özellikle bu en yakın ödememiz olan dosyalar var. Bir 400 bin 500 bin euro ödememiz gereken dosyalar var. Onlarla ilgili mutlaka tekrardan görüşeceğiz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, son olarak Sarıyer Kola sponsor olmuştu. İsim sponsoru mu oldu Sarıyer Kola, yoksa forma sponsoru mu?
1: Yok, hayır, o forma sponsoru oldu.
2: İsim sponsorluğu konusunda
1: İsim
2: tavrınız nedir?
1: Sponsorluğuna Sarıyer Kola biraz bakmıyor. Çünkü hani biraz kurumsal düşünüyor o konuda. Ama göğüs reklamı konusunda tekrar Sarıyer Kola ile devam edeceğiz. Hatta Sarıyer Kola'nın en güzel bize desteği de Sarıyer ADS Kola olarak ürün çıkardı, biliyorsunuz. O üründe Türkiye'de ciddi bir talep gördü.
2: Evet.
1: O da bizim için en büyük sponsorluk anlamına geliyor.
2: Evet.
1: Sarıyer Kola'ya da destek verirse onun satışı da önemli bizim için.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ertan Zeybek. Oradaki model nasıl Ertan Bey? Adana Demirspor'lu olan ürünü aldığınızda herhangi bir size gelen ücret nedir burada? Herhangi bir ödeme yapılıyor mu?
1: Orada şöyle bir anlaşma var. Satış üzerinden değil, üretilen adetinin %10'u Adana Demirspor kulübüne.
2: Evet, yani %10'u direkt ürün olarak mı,
1: satışın
2: yoksa?
1: Satışın değil, ürün olarak. Ürün olarak tabii.
2: Ürün olarak size geliyor.
1: Evet, aynı.
2: Yani bu da yani güzel bir politika. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki Sayın Başkan, taraftar gruplarıyla da görüşmeniz oluyor. Siz de zaten tribünden gelen birisiniz. Yeni sezon planlamaları oluşuyor. Özellikle de yeni sezonda, yani bu noktada Adana Demirspor'un borcunun yok olması için ben kamuoyunda araştırdığımda şu gündeme gelmişti. Böyle bir gündem var mı? Bu iddia doğru mu? Tesis bölgesinin satılması, oradan gelecek olan gelirle Demirspor'un ayağa kaldırılması gibi, var mı böyle bir plan?
1: Yok, öyle bir şey yok. O tamamen yalan bir haber.
2: Yani
1: böyle bir talebimiz de yok.
2: Evet.
1: Öyle bir oluşum da yok. Öyle bir görüşme de yok. Orası Adana Demirspor'un tesisleridir.
2: Evet.
1: Türkiye'de sahili kulüplerden tesisleri olan kulüplerden bir tanesi de Adana Demirspor'dur.
2: Evet.
1: O tesisler Adana Demirspor'a hizmet etmeye devam edecek. Onu kim söyledi, nerede yazıldı bilmiyorum ama o yalan bir haber.
2: Peki Sayın Başkan, teknik direktör konusunda son durum nedir? Neler yapacaksınız yeni sezonda?
1: Teknik hocamızla şimdilik yeni sezonda devam etme planımız var.
2: Evet.
1: Ama tabii önümüzdeki süreçte görüştüğümüz insanlardan bir proje çıkar. Farklı bir durum olur. Bunu da hocalarımızla istişare ederiz. Adana Demirspor menfaatine hangisi uyuyorsa onu da yaparız yani.
2: Şu an için yani ifade ettiğiniz gibi son durum bu.
1: Şu an için son durum bu, evet.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertan Zeybek. Ertan Bey, son olarak mesajınız neler olur? Çünkü taraftar da merak ediyor.
1: Taraftarlarımıza, bütün taraftarlarımıza saygılar, sevgiler söylüyorum. ADS yazıp 4019'a göndermeleri çok önemli. Çünkü orada bu iş kitleye yaydığımız zaman oradaki 100 TL belki kimse için bir değer arz etmiyor ama kitlelerden bu SMS'leri aldığımız zaman, dediğim gibi ADS nasıl hisseyi ödediyse taraftarıyla başka dosyaları da ödeyecektir. ADS yazıp 4019'a gönderiyoruz. Ve bağış kampanya ibanlarımız da var. Evet. 100 liranın üzerinde yardım etmek isteyen taraftarlarımız, futbol severler de o ibanları kullanabilirler. Bu Adana Demirspor için çok önemli. Şu an en büyük gelir kaynağı, şu an ondan başka bir gelir kaynağı yok Adana Demirspor'un.
2: Evet.
1: Dediğim gibi Adana Demirspor şu an taraftarına 1940'tan beri nasıl var olduğu, yaşattığı bir kitle ise bugün daha çok ihtiyacı var. Bütün Adana Demirspor taraftarlarının şu an kulübüne sahip çıkması gerekiyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımız

0: Da konuğumuz Ertan Zeybek. Ertan Bey, hep konuştuk ama mesela Kocaeli, Bursa Spor, Kocaeli ve Bursa Spor bunu başardı. Kocaeli Spor, Bursa Spor. Adana'da neden böyle futbola ilgi yok? Mesela Adana Demirspor aynı şekilde, Adana Spor aynı şekilde, Adana 01 FK aynı şekilde. Normalde bir il için 3 profesyonel takımın olması çok çok önemli. Şimdi Adalet Gücü de 3. lige yükseldi.
1: Evet.
0: Adana halkı, Adana siyasileri, Adana iş insan, Adana'daki iş insanları neden futboldan uzak duruyor ve son olarak
1: Adana siyaseti sadece futboldan uzak durmuyor, Adana'dan uzak duruyor. Yani Adana'da son zamanlarda, son yıllarda hiçbir büyük yatırım, hiçbir büyük işte proje hem belediye bazında, hem siyasi bazda, hem hükümet bazında hiç böyle bir yardım görmedik. Sporu bir kenara bırakalım, ekonomiye de katkı yok. İnsanların orada istihdam edeceği bir fabrikalar, yeni projeler ben hiç görmedim. O yüzden biz hep pankartlarımızda şunu söyledik. İhanetin başkenti Adana, yani sahipsiz Adana. Adana bu konuda gerçekten sahipsiz. Türkiye'nin bundan belki 10 yıl önce 4. büyük şehriyken şu an 20. sıralara indiysek, bunu bizim suçumuz değil, bizi yönetenlerin suçu.
2: Direkt suçlu tarafından.
1: Bu sadece spor anlamında değil, genel anlamda böyle. Spor anlamında da zaten Adana Demirspor son yıllarda bir ivme yakaladı. Güzel başarılar elde etti. Avrupalara katıldı. 26 yıl sonra bir Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Ama bunun işte kalıcı olması gerekiyordu. Burası Adana ve büyük bir şehir ve büyük bir kitle var. Adana Demirspor'un Adana dışında yüz binlerce taraftarı var. Bari Adana Demirspor'u yaşatıp Adana'nın marka değerini o takım üzerinden yükseltmek varken bunu bile başaramadık Adana olarak. Yani bir İspanya'nın Barcelona şehri takımıyla ad dolmuş. Takımı sayesinde yüz binlerce turist oraya ziyaret ediyor. Bu çok önemli. Futbol artık dünyada kabul edilmiş. Hatta endüstriyel hale de gelmiş. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz de bunu ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şehri yönetenler biraz bu konulara daha çok ağırlık vermesi gerekiyor. Yani bir küçük bir festivaldense Adana Demirspor'un bir Avrupa'da oynaması Adana markasını bütün Avrupa'ya taşımış oluyor. Ben böyle bakıyorum. Böyle bu gözle baktığımızda herkes hak verecektir. Bir kulübünün, şehrin bir kulübünün Avrupa'da oynaması bütün Türkiye'nin dışında Avrupa'da da ismi duyulur. Biz bir İtalya'ya otobüsle gittik. Bütün Avrupa manşetlerden verdi. Bu da ne demek? Adana'nın anılması demek. Adana'nın marka değerinin yükselmesi demek. Yani kısacası bütün siyaset, İş adamı, taraftar, halk artık Adana'ya sahip çıkılması gerekiyor. Ben öyle söylüyorum. Sadece spor anlamında değil, her anlamda.
0: Peki Fatih Hoca ile bir görüşmeniz oldu mu?
1: Fatih Hoca ile görüşüyoruz. Onun destek vereceğini söylüyor. Ama tabii bu işi bir tek Fatih Hoca'ya da yıkmak biraz adaletsizlik olur. Fatih Hoca'yı tabii bu oluşacak bir oluşumun içerisine mutlaka dahil etmek isteriz biz de. Kendisi de buna zaten gönüllü. O duyarlılığı gösterecektir. Fatih Hoca'mız Adana için büyük bir değerdir. Futbol için büyük bir değerdir. Emeğiyle, alın teriyle, torpil olmadan, kendi özverisiyle Türkiye'yi aşmış bir değerdir. Çok saygı duyulan bir değerdir. Onun da Adana Demirspor'a sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum.
0: Fatih Hoca da zaten zaman zaman vurguluyor Adana Demirspor'la ilgili görüşlerini son olarak hemen paylaşalım. Savaş çok duyguluyla yapmış olduğu röportajda ifade etmişti.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim Ertan Bey, değerli sohbetiniz
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bilgilerinizi aktardınız. Teşekkür ederim.
1: Ben görüşmek teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Bütün futbol camiasına saygılar, sevgiler.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Gelen bir soru var ama dinleyenimiz yazmış. Numarasının sonu 26 olan Hasan Şaş'la görüştüler mi demiş. Bu soruyu soramıyorum çünkü az önce bağlantı gitti, bunu söyleyelim. Salim Bey merhaba. Ben Konya'dan Ali. Konya sporluyum. Adana Demirspor kardeş takımımız. Çok seviyorum. İnşallah Süper Lig'e tekrar yükselir.

0: Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederim Ali Bey'e mesajı için. Sizlerden gelen mesajları kontrol ediyorum. Beşiktaş'la ilgili, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili mesajlar var. İkinci bölümde bunları değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. İkinci bölümde bu soruları değerlendireceğiz. Adil Demirbağ konusuyla ilgili gelişmeleri aktarmıştım. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Hazal'ı arayabiliriz. Hazal Palavar'ı arayabiliriz. Batıkan. Kendisiyle milli takımı konuşacağız. Kendisi de yakından takip ediyor. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bankam.com Bank kartıma bin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saat dilimini tamamlayacağız. Saat diliminin ardından bağlantılarda reklama gittiğimiz için kopma olmasın diye tekrardan bağlantılarımızı peş peşe yapacağız. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar var. Bu bağlantılar şu şekilde: Hazal Palavar, Volkan Demir, Nevzat Dindar, Doğan Gündoğdu sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşalım. İkinci bölümde bu isimler bizlerle birlikte olacak. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları kontrol ediyorum. Adana'dan avukat Bedir Bey yazmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Montella istifa eder mi? Montella istifa eder mi? Ben istifa edeceğini düşünmüyorum Montella'nın. Kendisi bırakmayacaktır. Eğer kendisiyle ilgili bir karar verilecekse bu karara saygı duyar. İstifa edeceğini düşünmüyorum Vincenzo Montella'nın. Bunu da paylaşmak isterim. Zaten bu konuyla alakalı dün TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu ve yola devam edeceğiz tarzında açıklamalar yaptı. Bunun da altını çizelim. Milli takımımızın Eylül ayında Uluslar Ligi'nde, UEFA Uluslar Ligi'nde maçları başlıyor. Dünya Kupası'nda son maçımızı Cuma günü sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Cuma günü saat 5'te maçımız sevgili dinleyenler. Rakip Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız. Milli takımımızla alakalı da sevgili dinleyenler, Uluslar Ligi'nde önemli kulüplere karşı mücadele ettiğimizin altını çizelim. Grubumuzda çok önemli takımlar var. Sevgili dinleyenler, Uluslar Ligi'nde grubumuzda A Ligi'ndeyiz. Belçika, Fransa ve İtalya var. İlk maçımız sevgili dinleyenler, hemen kontrol edelim. İlk maçımız Türkiye-Fransa maçı. 25'inde oynanacak karşılaşma. Bunu da paylaşmış olalım. 25 Eylül'de Türkiye-Fransa maçı. 28 Eylül'de ise Türkiye-İtalya maçı var. Uluslar Ligi'nde peş peşe iki önemli maç. İtalya'da da teknik direktör değişikliği var.

0: İtalya'da yeni teknik direktörün, İtalya milli takımında yeni teknik direktörün sevgili dinleyenler, Conte olması bekleniyor. Conte'nin ismi daha önce Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı. Bunu da söyleyelim. Bir önemli gelişme, Beşiktaş Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası sonrası netleşecek. Beşiktaş, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası sonrası netleşecek. Bu son dakika gelişmesini de aktardık. Saatlerimiz 13. Şimdi saat başı at yarışı bantı ve haberlerimiz var. Ardından ikinci saat diliminde biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. I grubunda oynanan karşılaşmalarda Fransa Irak'ı 3-0 yendi, Norveç'te Senegal'i 3-2 mağlup etti. Kupada J grubunda oynanan maçlardaysa Arjantin Avusturya'yı 2-0 yenerken Ürdün-Cezayir mücadelesi 2-1 Cezayir'in üstünlüğüyle sona erdi.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden Salı, Ankara ve Kocaeli programlarıyla birlikteyiz. Ankara'da 8 koşu var. Gece Kocaeli'nde yine 8 koşulu programlar mevcut. 3. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç saati 15.30. Bir banko ile başlıyorum. 2 numara Speak and Span. Bu safkanın kazanmasını bekliyor. Sizlere banko olarak öneriyorum. 2. ayakta 5 numaralı Dede Batur, 9 numaralı Yumurcak, 8 numaralı Vecchian üçlüsünü 5-9-8 olarak değerlendirebilirsiniz. 3. ayak ekip arkadaşlarım 1 numara Not The Battle diyorlar. Ben biraz kilo ağır, bu dezavantajı yaşar düşüncesindeyim. 4 numara Southern Secret, özellikle bu safkanı rakip olarak görüyorum. Daha sonra geniş düşünenler kapatabilirler. Öncelik 1 ve 4. 4. ayak kısa vade 9, 3 ve yukarı İngilizlerin start aldığı bir koşu. 3 yaşlı safkanın olmadığı, pardon, West Kenan var 3 yaşlı safkanlar içerisinde. Kocakaya 52,5 kilo ile biniyor. Bu dikkati çek. Ten sonra 4 numaralı Dragon Kingdom, 5 numaralı Percy Jackson, 6 numaralı Prince Levent, 7 numaralı Shiny ve 8 numaralı West Kenan. 4, 5, 6, 7, 8 şans bulabilecek, keyifli mücadelenin içerisinde yer alacak isimler. 5. ayakta ve 6 numaralı Harshit Bey'i seriye devam edecektir benim bankom. Son ayakta ise ekip arkadaşlarım 9 numaralı Tuna Aslan'ın banko olarak değerlendirmemi istediler. Ama ben 4 numaralı Çanakkale Fırtınası, 3 numaralı Boz Felhan, 1 numaralı Hasnenli gibi isimlerin detayların da bugün bir çıkış yarışı yapacaklarını düşünüyorum. Hatta 8 numaralı Serüven Tay'da Vedat Abiş'le eklenebilir. 9, 4, 3, 1, 8 son ayak tercihlerimiz. Bu şekilde Ankara programını tamamladık. Ankara programının ilk ayağında 2 numaralı Speak and Span banko olarak yer buldu. Yine 7. koşu 5. ayakta ise 6 numaralı Harshit Bey'i tek olarak analiz ve yorumladığımız isimlerdiler. Değerli Radyospor dinleyicileri, ilerleyen vakitte Kocaeli programında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan müsait olursa konuğumuz Fenerbahçe'yi yakından takip eden Volkan Demir olacak. Transfer ateşi programındayız. Transfer gündemine dair son gelişmeleri aktaracak kendisi. Araya gitmeden önce Beşiktaş Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Sarı lacivertlerde faslı oyuncunun durumu Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek demiştim. Bilindiği üzere Sofyan Amrabat şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda. Bunu da belirtmiş olalım. Geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderilmişti. Sofyan Amrabat'la ilgili de Dünya Kupası dönüşünde sıcak gelişmeler yaşanabilir sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda birazdan konuğumuz Volkan Demir olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Volkan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Merhabalar Salim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere, dinleyenlere de selamlar, sevgiler.
5: Çok teşekkür ederim Volkan abi. Son durum nedir transferde? Az önce bir bilgi paylaştım. Beşiktaş, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Amrabat konusunda son durum nedir? Oyuncu şu anda Dünya Kupası'nda, bunun da altını çizmiş olalım. Fas milli evet. takımıyla Dünya Kupası geçiriyor. Neler söylersin?
3: Sevgilerde Akbaş'ın haberi A-Spor'dan. En başta evet. onu söyleyelim. Ben de oradan gördüm az önce. Şöyle tabii ki olayın bir background'u var, geçmişi var. Oradan başlayalım. Biliyorsun Beşiktaş geçen sezon kötü geçen, Sergen Hoca'yla kötü geçen sürecin ardından Vincenzo Italiano ile bir anlaşma yaptı. Vincenzo Italiano da özellikle İtalya'da kalburüstü teknik direktörlerden biri olarak anılmasını Fiorentina'daki performansına borçlu. Fiorentina'daki performansında da onu bu noktaya taşıyan oyuncular var. Oyuncuların başında biliyorsun Vlahovic geliyor. Efendim Amrabat geliyor ve onların da çoğunun ismini Beşiktaş'ın transfer sürecinde duyuyoruz. Vlahovic'le de ilgilendiğini duyuyoruz Beşiktaş'ın. Amrabat konusu şöyle. Geçen sezon Amrabat özellikle Edson Álvarez transferinin ardından Fenerbahçe'de bir nasıl söyleyeyim fazladan oyuncu gibi oldu. Mourinho döneminde transfer edilmişti ancak bu oyuncu daha sonra düşünülmedi. Orada bir değişiklik istedi Fenerbahçe. Gerçi devre arasında Edson Álvarez'den de vazgeçip biliyorsun Kante'yi transfer etmişti Fenerbahçe. Fenerbahçe'de sirkülasyon biraz daha fazla oluyor. Amrabat da Real Betis'e kiralanmıştı. Orada çok iyi bir performansı var. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Betis. Ve sen de çok yakından takip ediyorsun İspanyol medyası. Betis'in Fenerbahçe'ye teklif yapacağı yönünde de haberler yapmıştı. Ama ve lakin şu ana kadar Betis'ten Fenerbahçe'ye ulaşan resmi manada bir talep olmadı. Ve Italiano liderliğinde yeni bir yapılanmaya giren Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu bugün sevgili Erdem'in haberinden gördük. Ben Fenerbahçe'nin bu oyuncunun ayrılığına herhangi bir takım, yani Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu yok. İşte Beşiktaş bizim ezeli rakibimiz, ona oyuncu vermeyelim falan gibi bir durum yok ki zaten geçen sezon biliyorsun Cengiz'i kiralamıştı Fenerbahçe oraya. Bu yılda böyle bir alışveriş olabilir gibi duruyor. Ama tabii Fenerbahçe'den sadece Amrabat değil, çok fazla oyuncu çıkacak. Yani bugün Vedat'la birlikte zannediyorum yabancı oyuncu sayısı Vedat'ın transferiyle 20'ye yükseldi. Ve bunların tamamı da kontratlı oyuncular. Yani hani bitiyor sözleşmesi falan diyebileceğimiz oyuncular değil. Çok ciddi bir çalışma yapılması lazım. Ve Amrabat da bunlardan bir tanesi. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Yani şu anda çok sıcak bir gelişme. Devamını, detayını öğrendikçe biz de paylaşacağız ama Amrabat'ın kadroda düşünülmediğini, özellikle Genduzi ve Kante'nin varlığında kadroda düşünülmediğini, Fenerbahçe kadrosunda fazlalık olduğunu ifade edelim.
5: Yani şu aşamada Beşiktaş olabilir mi?
3: Bence olur çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir şeyi yok. Hani bazen vardır ya büyükler arasında transfer yaptırılmaz. İşte vermeyelim Beşiktaş'a. Oyuncu iyi oynarsa başımıza bela olur. Bu adamı niye gönderdiniz derler. Fenerbahçe'nin böyle bir bakış açısı yok. Doğru şartlarda anlaşma sağlanırsa Amrabat transferine ve veya başka bir oyuncunun transferine sıcak baktıklarını biliyorum.
5: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Volkan Demir, sohbetimiz devam edecek. Volkan abi çok kısa bir aramız var. Hatta bekler misin?
3: Bekliyorum.
5: Teşekkür ederim. Ardından sorularım var.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Volkan Demir. Volkan abi, tekrardan hoş geldin. Merhaba.
3: Merhabalar.
5: Gelen bir mesaj var. Salim Bey, iyi yayınlar. Volkan Bey'e de selamlar. Gördüğünü söyleyen nadir Fenerbahçeli spor yazarlarından birisi. Bu yüzden çok kendisini çok seven bir Galatasaray taraftarı olarak şunu sormak istiyorum. Bana göre Fenerbahçe camiası şampiyonluk istiyorsa Galatasaray psikolojisinden kurtulması lazım. Sonrasında neleri doğru yapmalı? Eğer yine her fırsatta gündem Galatasaray olursa Galatasaray daha çok şampiyon olur. Volkan Demir'in bu konuyla ilgili düşüncesi nedir demiş. Mustafa Bey yazmış. Mustafa Demirkaya, bol bol selamlarımı iletir misin demiş Volkan abiye.
3: Çok selamlar. Çok sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Geçen sezon Galatasaray'la Fenerbahçe çok uğraşmadı ama yine şampiyon olamadı. Ben onun çok doğru bir, yani şöyle söyleyeyim, 2-2-4 diye bir şey yok futbolda. Yani çok kavga edip dövüş yapıp şampiyon olan takım da var. Sessiz sedasız gidip şampiyon olan takım da var. Herkesin evet, yöntemi farklı. Ben burada Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan çok kendi içinde yaşadığı gerilimleri ve veya bölünmeleri çözmesi gerekiyor.
5: Kaotik ortam diyebilir miyiz abi?
3: Evet, kaotik bir ortamdan bahsedebiliriz. Ama şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığı biraz daha sanki camiayı birleştirdi gibi. Hem işte biraz daha baba figürü, işte herkesin güvendiği isim Sayın Aziz Yıldırım. Bir şekilde geçmişte başarısızlıkları da olsa herkesin, işte ben hep söylüyorum, Aziz Yıldırım başkan olduğunda ben 17 yaşındaydım. Şimdi uzun bir süre Fenerbahçeliler başka başkan görmedi. Yani bir nesil değil, birkaç neslin başkanıdır Aziz Yıldırım. Ve onun geri dönmesi camiada bir rahatlamaya, bir güven duygusuna, güven duygusu oluşmasına sebep oldu, sağladı bunu ve böyle bir havayla başlandı. Tabii daha transferde çok daha başındayız. Sadece bir Vedat Muriç transferi gerçekleşti. Fenerbahçe çok eksik gördüğü bir pozisyon olan santrafor pozisyonu için Vedat Muriç ile anlaştı ama transferler devam edecek tabii. Onları da bekliyoruz şu anda. Çok ciddi bir hareketlilik var.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Volkan Demir. Volkan abi, stoper konusunda gündemdeki iki isim Sar ve Sar'la birlikte Ake. Bu transfer bu transferler noktasında son durum nedir? Hangi ismi daha yakın görüyorsun?
3: Yani bonservis elinde olduğu için Malang Sar ismi Fenerbahçe için daha cazip konumda. Çünkü örnek veriyorum. Nathan Ake'yi aldınız. Bir kere 10 milyon euronun altında bir bonservisi yok oyuncunun.
5: Evet.
3: Ake daha iyi bana kalırsa bu arada, onu da belirteyim. Ama Malang Sarr da işte bonservislerinde geçen sezon Fransa'da düzenli oynamış, performans vermiş bir oyuncu. Şimdi Sarr transferi çok yakın gibi anlatılıyor. Evet. Bir kere taraflar arasında net bir anlaşma yok. Ve hatta bir tık daha öteye gidersek bariz, evet bak şeyler çok yaklaştı, rakamlar çok yaklaştı, bu iş bitme noktasına geldi diyebileceğimiz bir durum da yok. Sadece Fenerbahçe oyuncuyla görüşüyor. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin bir sol stoper alabilmesi için sol stoperinden çıkması lazım. Evet, Jadon Osterwold'e ayrılmak istiyor. Premier Lig hayali var. Bunu gerçekleştirmek istiyor. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye ulaşmış Jadon Osterwold ile alakalı tatmin edici bir teklif olmadı. Bundan yaklaşık 2 hafta önce menajerler aracılığıyla bir Roma teklifi Fenerbahçe'ye yapılmıştı. Ama ve lakin hem eski yönetim teklifi yeterli bulmadı, yeni yönetimde biz geldikten sonra değerlendireceğiz gibi bir yaklaşım içerisinde olmuştu. Ben şahsen Jadon Osterwold ayrılığı gerçekleşmeden bir sol stoper transferi beklemiyorum. Fenerbahçe göndermeden alamıyor. Biliyorsun yani, az önce de anlattım. 20 tane yabancısı var.
5: Evet, Vedat Muriç yabancı kontenjanında yer alıyor. Bunu evet. da paylaşmış olalım. Araştırmıştım. Evet. Yabancı statüsünde evet. oynayacak.
3: Yabancı o kural çıktıktan sonra Kosova milli takımını seçtiği için Türk statüsünde olamıyor maalesef Vedat. Şimdi yani her pozisyon için bu geçerli. Şimdi herkes diyor ki o gelecek, bu gelecek. Evet, gelecek. Fenerbahçe genel bir toparlama yapalım. 6 tane yabancı transferi yapmayı planlıyor. Ama göndermeden yaptığımız senaryoda bu ne demek? Vedat'la birlikte hani 5 tane daha eklersen 19, Vedat'ı saydık 20. 5 tane daha eklersen 25 yabancı. Bunun 10 tanesi 2003 öncesi doğumlu olabiliyor. 4 tanesi de 2003 ve sonrası doğumlu olabiliyor. Şimdi çok zor bir planlama. Gerçekten Fenerbahçe yönetimini zor günler bekliyor bu anlamda. O yüzden biraz daha ihtiyatlı, biraz daha temkinli ilerliyorlar. Malang Sarr'a bugün imza attırabilirsin. Hem istediği parayı verirsin, hem de hesap kitap yapmazsın. Ben bu Jadon Osterwold'den çıkabilir miyim diye düşünmezsin. İmza attırabilirsin. Yabancı sayın 21 olmuş olur ama. Belki de Jadon Osterwold'in transferinde de elin biraz zayıflar. Çünkü bunlar sol stoper aldı, Jadon'u demek ki kesin gönderecekler deyip takımlar teklifleri düşürebilir veya attırmayabilir. Biraz bu bakış açısıyla transfer ilerliyor. Evet, Malang Sarr ismi doğru. Evet, Nathan Ake ismi doğru. Ama şu anda bitmiş bir şey yok stoper konusunda.
5: Peki kiralıktan duran oyuncular var. Bu oyuncular evet. da kampa götürülecek. Bu oyuncularla ilgili planlama nasıl olacak? Özellikle de İrfan Can Kahveci konusu çok merak ediliyor. İrfan Can Kahveci kariyerindeki en büyük sıçramayı teknik direktör İsmail Kartal'la gerçekleştirmişti. Bu konuda ve Mert Hakan Yandaş konusunda var mı bilgiler?
3: İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak bana kalırsa en belirgin özelliği, hani her teknik direktörün çok öne çıkan bir özelliği vardır ya.
5: Evet.
3: Bana kalırsa İsmail Hoca'nın en belirgin özelliği elindeki oyunculardan maksimum verimi almayı bilir. 2023-24 sezonu çok örnek gösteriliyor. Senin de örnek verdiğin bir oyuncu İrfan Can Kahveci ayrılmak istiyordu. O dönemi sen de çok yakından takip ettin. Jesus döneminde Fenerbahçe'de aldığı tepkiler dolayısıyla, tribünden yuhalanması dolayısıyla ve hatta İsmail Kartal'ın ilk oynadığı maç olan Konferans Ligi ikinci ön elemesi maçının ilk yarısında İrfan Can yuhalandı. ve ayrılmak istiyordu. İsmail Hoca bir şekilde onu yeniden mentalinin Fenerbahçe'ye faydalı olma yönünde dönüşümünü sağladı. Ve o sezonu İsmail bana kalırsa Fenerbahçe için ve hatta ligin de diyebiliriz en iyi oyuncularından biri olarak tamamladı. Bu örnekleri arttırabiliriz. Ferdi Kadıoğlu, herkes Ferdi Kadıoğlu Jesus döneminde de oynuyordu zannediyor. Ferdi Kadıoğlu Jesus döneminde sıklıkla yedek kalıyordu. Bright Osay Samuel Jesus döneminde sıklıkla yedek kalıyordu.
5: Evet.
3: Böyle çok fazla oyuncu vardı. Küskün, rolünü bilmediği için mutsuz olan çok fazla oyuncu vardı. Bu oyuncuları hayata döndürdü diyebiliriz İsmail Hoca. bu eldeki yani kiralıktan dönen yabancılarla alakalı bir kullanım olur mu? Şimdi biliyorsun 22 Temmuz'da bir şey var. Ön eleme maçı var. Gornik, Polonya'nın Gornik takımıyla oynanacak. Şimdi orada Skriniar'ı Osterwolde'si var ama mesela bir Diego Carlos o maça mutlaka hazırlar İsmail Hoca. Yani ben seni orada görmek istiyorum. Performansını değerlendirmek istiyorum der. Ha Diego Carlos'un kalacağı anlamı çıkmasın buradan. Ama İsmail Hoca elindekileri maksimum seviyeye getirip gönderecekse de o şekilde değerlendirmesini yapmak istiyor. Takımda çok fazla geçen sezon ve Mourinho döneminde özellikle çok fazla suratına bakılmayan oyuncular var.
5: Evet.
3: Kimdi bu isimler? Başında Oğuz Aydın geliyor. Bakıyorsun A milli takım oyuncumuz. Değerli bir oyuncuydu Alanya Spor'dayken. Fenerbahçe'ye gelince değersizleştirildi ve oyuncu olumsuz bir reputasyona, itibara sahip oldu. Şu anda ben İsmail Hoca'nın gelişiyle Oğuz Aydın'ın mesela Fenerbahçe'de daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum. Bu örnekleri arttırabiliriz. Levent Mercan diyebiliriz. Bunlar ideal 11 oyuncusu olarak algılanmasın ama oyuncuların çok daha fazla işin içine dahil olduğu, takıma daha fazla aidiyet hissettiği bir dönem yaşar Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde.
5: Yani Oğuz Aydın milli takımımızın kadrosunda da yer aldı. Bunu da paylaşmış olalım. Oğuz Aydın'la birlikte ifade ettiğin gibi mesela Diego Carlos geri dönüyor. Satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bekao geri dönüyor. İrfan Can Kahveci geri dönüyor. Mert Hakan Yandaş'ın durumunu da merak ediyor.
3: Mert Hakan şu an sözleşmesi bitti. Mert Hakan'ı evet. Şöyle anlatayım Salim'cim, lafını kestim.
5: Estağfurullah.
3: Sözleşmesi bitti. Henüz bir resmi teklif olmadığı yönünde benim bilgim. Ama zaten bir cezası da var biliyorsun. O cezanın da belli olmasını bekliyor Mert Hakan. O ceza belki takimde düşürülme ihtimali var. Ona göre bir pozisyon alınacak gibi gözüküyor. Mert Hakan ama yani Fenerbahçe kal derse kalır. Yani biliyorsun takımda aidiyeti yüksek olan oyunculardan bir tanesi. İsmail Kartal'la da iyi ilişkileri olan bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe kal derse ben Mert Hakan'ın devam edeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de.
5: Sence görüşü ne olur abi?
3: Dönüşü nasıl olur mu?
5: Evet.
3: Dönüşü şöyle, ben Mert'in gerçekten bu olaylardan çok yıprandığını düşünüyorum. Çok üzüldü, çok zor günler geçirdi. Zaman zaman işte biraz geçmiş yönetimle alakalı serzenişleri de oldu hatırlarsın.
5: Evet.
3: Ama şu anki durumunu söyleyeyim, şu anki mentalini söyleyeyim. Psikolojik olarak hazır durumda. Ve çalışmalarını zaten neredeyse hiç tatil yapmadan diyeceğim. Zaten çok zor günler geçirdi maalesef. Neredeyse hiç tatil yapmadan direkt olarak Samandıra'da bireysel oyuncu antrenörüyle birlikte güçlenme çalışmaları yaptı. Yani Mert Hakan şu anda kamp başlamadı ama kamp başlamadan bir kamp yaptı aslında. Takımın seviyesine çıkabilmek için. Bu noktada durumuna bakılacak. Dönüşü nasıl olur? Yani zor. Bu kadar psikolojik olarak yıpranan bir oyuncunun Fenerbahçe dışında da başka bir takımda da geri dönüşü zor ki Fenerbahçe'de çok daha zor. Çünkü forma rekabetinin çok daha üst düzey olduğu bir takım. Bunu gözlemleyip değerlendirmek lazım. Şu anda bu noktada bir net keskin bir ifade kullanmayalım. Bir kere Fenerbahçe dediğim gibi sözleşme verecek mi? Şu anda onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ben vereceğini düşünüyorum bu arada. Eğer verirse de Mert Hakan elinden gelenin en iyisini yapacaktır Fenerbahçe için.
5: Yani bu miktar düşürülebilir mi?
3: Cezadan mı bahsediyor?
5: Cezadan dolayı. Çünkü şöyle bir durum var. Volkan abi, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Mert Hakan zaten tutuklu olduğu süre zarfınca futbol oynamadı.
3: Evet.
5: Bu, oradaki yani. Oradaki süre göz önünde bulundurulup ceza olmuş olabilir mi? Ceza indirilme durumu olabilir
3: şimdi
5: mi?
3: Şimdi şöyle, böyle bir beklenti var.
5: Evet, kamuoyunda da böyle bir beklenti
3: Eren
5: var.
3: Eren Elmalı'nın 90 gündü, 45 güne düşmüştü cezası.
5: Evet.
3: Mert Hakan'da da işte hapis yattığı şey göz önünde bulundurularak yarı yarıya indirim yapılabilir deniyor. Ama bunun kararı tabii ki federasyon kurulları tarafından verilecek. Onunla ilgili kararı bekliyor şu anda Mert Hakan. O karar mesela 6 aya düşerse, örnek veriyorum, Mert Hakan zannediyorum Nisan'da sevk edildi. Nisan'da eğer bu cezayı aldı. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Nisan'da aldı. Evet. Yani Nisan 12 aydan 6 ay geri gelirsen, örnek veriyorum Kasım'da, Ekim'in sonunda, Kasım'ın başında futbola geri dönebilecek bir noktaya gelecek. Bu anlamda bir çalışma olacak. Yani bu anlamda bir itiraz var zaten. Tahkim kuruluyla alakalı da bir karar bekleniyor. Tahkim kurulunun da bu kararı hızlıca şeye bağlaması lazım. Ama onlar da mahkemeyi şey gösteriyorlar. Mahkeme devam ediyor diyorlar. Şimdi sportif yargıyla, sen de biliyorsun ki, idari yargı her zaman ayrı işler. Sportif yargı bakar, cezasını verir, hemen işleme koyar. İdari yargı daha farklı işler. Ben burada hızlıca karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani cezasını düşürmeyeceksiniz de düşürmeyin kardeşim. Adam ne olacağını bilsin. Şu anda mesela Fenerbahçe belki o yüzden teklif yapamıyor Mert Hakan'a. Gelecek sezon sen Nisan ayına kadar oynayamayacaksan ben sana teklif yapamam diyecek belki Fenerbahçe. Veya 6 aya düşerse diyecek ki tamam kardeşim, 1-2 ay, yani sezonun ilk 2 ayından sonra ben seni kullanabiliyorsam o zaman gel seninle bir yıllık sözleşme yapalım diyecek. Yani bunların, hani oyuncunun geleceği, sonuçta bu adamların mesleği bu. Ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Oyuncuların geleceğini etkilemeyecek şekilde bir hızlı karar verilmesi lazım. Onu ifade etmek lazım.
5: Yani burada yani sonuçta ifade ettiğin gibi futbol yaşam, direkt yaşamlarını sürdürebilmesi için futbol oynaması gerekiyor. Peki son gündeme gelen bir isim var. Onu da paylaşalım istersen seninle abi. TRT Spor'un haberi, muhtemelen Doruk kardeşimiz yaptı bu haberi. Fenerbahçe Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan stoper Wout Faiz'in şartları hakkında bilgi aldı.
3: Belçikalı. Evet, Belçikalı oyuncu. Ben yani varsa da listenin alt sıralarında olduğunu düşünüyorum. Şu anda Malang Sar ismi çok ön planda. Nathan Ake ismi çok ön planda stoper için. Eğer bu oyuncu varsa da çok üst sıralarda olduğunu düşünmüyorum bu oyuncunun. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe tabii sadece stoper konusunda görüşme yapmıyor. Bir sağ kanat oyuncusu da, özellikle sağ kanat oyuncusu da arayış içerisinde. Ve buraya yapılacak transferin çok üst düzey bir profil olması bekleniyor. Neden bekleniyor? Çünkü adaylar öyle. Yani 3 tane aday var sağ ön pozisyonu için. Bunlardan bir tanesi taraftarın heyecanla beklediği diyelim Mason Greenwood. Hakan Safi'nin adaylığı döneminde transferini gerçekleştireceğini vaat ettiği bir oyuncuydu. Ancak Aziz Yıldırım seçildi ve taraftarda şöyle bir şey oluşmuştu. Ya Aziz Yıldırım seçildiyse bu oyuncu alınmayacak. Ama durumun öyle olmadığını net bir şekilde ifade edelim. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce Mason Greenwood'un şartları, hatta yani bir hafta 10 gün de değil. Aziz Yıldırım başkan seçildikten hemen sonra Mason Greenwood'un şartları Aziz Yıldırım'ın masasına geldi. Aziz Yıldırım bu konuyu futbol direktörü Sayın Oğuz Çetin'e ve o dönemin teknik direktör adayı diyelim, herkesin teknik direktör olmasını beklediği Aykut Kocaman'a iletti. Ve bununla ilgili çalışma yapıldı. Yani bu oyuncu bize olur mu olmaz mı? Ve hem Aykut Kocaman'ın son derece olumlu rapor verdiği, hem de Oğuz Çetin'in transferi gerçekleşmesi yönünde Aziz Yıldırım'a telkinde bulunduğu söylendi. Şimdi ikinci gelişme şu. İkinci gelişme Mason Greenwood'la alakalı. Kesin olarak Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ve hatta 12+3 milyon euroya anlaşmıştı Fenerbahçe'yle. Hakan Safi ile daha doğrusu. Bu fiyattan da indirim yapabileceğini yönetime iletmiş durumda. Marsilya'nın da 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Bu transfer bugünden yarına olabilecek bir transfer değil. Şöyle söyleyeyim. Bir kere belki o 22 Temmuz'daki Gornik maçına bile yetişmeyebilecek bir transfer. Şimdiden ifade edeyim. Yani bugün oluyor, yarın oluyor hikayeleri biraz etkileşim odaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci aday Dortmund'la, biliyorsun Girassi ismi gündemdeydi santrfor olarak. Onun yanında Karim Adeyemi ismi de yine sağ taraf için Dortmund forması giyen Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Ve Fenerbahçe bu oyuncunun da durumunu yakından takip ediyor. Son olarak da sözleşmesi Real Madrid'de bir yıl kalan Brahim Diaz ismi yine bu bölge için alternatifler arasında. Yani 3 isim de çok, biri Fas milli takımı, biri Alman milli takımı. Şu anda Dünya Kupası'nda yok ama Alman milli takımına seçilmiş bir oyuncu adayı. Mason Greenwood'da biliyorsun Marsilya'da inanılmaz bir performansı vardı. Bu 3 oyuncu arasından karar verilecek gibi duruyor.
5: Çok teşekkür ederim Volkan abi. Değerli bilgilerini aktardın. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Volkan Demirel'di. Az önce Ajans Spor'da haberini de yaptım. Özel bir haber. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bu sezon Napoli'de forma şansı buldu kendisi. 10 yıl Manchester City'de oynadıktan sonra Kevin De Bruyne İtalya'ya gitti. Napoli takımına gitti. Napoli takımındaki performansını da paylaşalım. Napoli'de 34 yaşındaki Belçikalı yıldız. Hemen kontrol ediyorum. 21 maçta süre aldı. 5 gol, 2 asist kaydetti. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Vlahovic konusu da bu şekildeydi. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi çok kısa bir ara diyelim.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Radyo Spor. Bankam Tombank
11: kartıma gir. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
0: Reklam.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz gazeteci arkadaşımız Hazal Palabar. Hazal, hoş geldin.
13: Hoş bulduk Salim. Selamlar. Nasılsın?
5: Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir.
13: Evet. Evet.
5: Hazal, hem milli takımı hem de tüm takımların maçlarını İstanbul'da takip ettin. Milli takım

0: Bununla ilgili de gündem, dün yapılan basın toplantısı vardı. Bir
1: Evet.
0: ayrılık bekleniyor mu? Neler söylersin?
1: Yani açıkçası benim şöyle bir düşüncem var. Böyle bir şey tabii ki de hani herkesin aklına geldi sonuç olarak kupadan elenmemiz üzerine. Ki genelde de işler böyle olur. Yani bir başarı gelmediği takdirde yollar ayrılır veya bir istifa gelir. Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylemlerinden yola çıkarak böyle bir şeyin çok da olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani herhangi bir ayrılık veya bir istifa gelebileceğini düşünmüyorum. Onun söylemlerinden yola çıkarak.
0: Evet, ben de aynı düşünceye sahibim. Yani bu söylemler direkt net bir şekilde devam edileceği noktasında önemliydi.
1: Öyle bir sinyal verildi açıkçası. Belki şöyle de olabilir. Şimdi Cuma günü saat Türkiye saatiyle saat sabah 5'te biliyorsun ki Amerika ile bir maçımız var. Hani bizim için formalite maçı haliyle. Belki ondan sonra bir aksiyon alınabilir. Yani hani en azından bu turnuvayı bir tam anlamıyla kapatalım. Hani son bir maç oynansın. Ondan sonra belki bir aksiyon alınabilir. Ama ben yine de hani bu şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Seninle aynı fikirdeyim yani Salimciğim.
0: Peki hemen şunu da sormak istiyorum Hazal. Milli takım beklenti çok yüksekti.
1: Evet.
0: Beklenti çok yüksekti fakat beklentiler karşılanmadı. Bunun da altını çizelim.
1: Evet.
0: Başarısızlığımızın sebepleri nelerdir? Gözlemlerin nedir bu konuda?
1: Ya şimdi şöyle herkes bir şeyler söyledi yani herkes dediğin gibi beklentiler çok yüksekti. Hemen hemen herkes aynı yorumlarda bulundu. Yani ben de mesela şöyle bir anekdot vereyim. Gidecektim normalde Dünya Kupası'na ama belli başlı sebeplerden dolayı gidemedim. Bana da oradaki bir gazeteci biri ulaştı LinkedIn üzerinden. Hani
0: Evet.
1: buraya geleceksiniz bir röportaj yapmak isterim diye. Hani bir görüntülü içerik falan. Ben de hani gelemeyeceğim ama hani isterseniz buradan cevaplayabilirim dedim. Öyle bana bir soru sormuştu. Dedi ki işte Türkiye'nin işte hedefi ne, beklentiniz nedir sizce? Yani 24 sene sonra gidiyor işte neler başarmayı hedefliyor Türkiye gibisinden. Hani sizin öngörünüz nedir diye bana bir soru sordu. Yani ben de aslında belki 85 milyon gibi hemen şöyle bir cümle kurdum. Yani bizim dedim o kadar yıldız oyuncularımız var ki işte Arda'mız var, Hakan'ımız var, Kenan'ımız var. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır'ın yaptığı hani kalecimiz muazzam işte Barış Alper'in yaptıkları, Yunus'un, Kerem'in yaptıkları hemen böyle dolu dolu aslında böyle hani gururlandığımız için birazcık da böyle şeyler söyledik. Hani en kötü dedim eğer benden bir şey bekliyorsanız da hani en kötü biz bir 16'yı görürüz gibi de bir hani tahminde bulunmuştum açıkçası. Hani biz hepimiz çok coşkuluyduk, hepimiz çok umutluyduk ama şimdi böyle oturup bir sağlıklı düşündüğümüz zaman hani milli takım son bu işte Euro 2024 dışında oradan hani yakın tarihe baktığımızda Dünya Kupası elemelerine bakalım. Maçlara bakalım işte Gürcistan maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kosova maçı vardı bir de Romanya maçı vardı öyle değil mi Salim?
0: Evet.
1: Hani bakalım mesela o maçlara biz o maçlarda ne oynadık? Hani nasıl bir oyun sergiledik? Şimdi tabii Gürcistan maçını Kocaeli'de oynanmıştı Kocaeli Stadyumu'nda. 4-1'lik bir farklı galibiyetle kazanmıştık ama sonra mesela şey Romanya maçı, Kosova maçı biz bu oyunlarda da iyi miydik? Yani elimizdekileri iyi kullanabildik mi? Şimdi mesela biz 4-6-0 oynuyoruz. Bu bizim için uygun mu? Bizim oyuncularımız için uygun mu? Mesela insanlar şeyi çok eleştirdi. İşte Barış Alper sürekli orta kesti denildi. Sen de biliyorsun. Yani işte ortanın 10 ortanın işte 8'i Barış'tan gelmiş falan. Çünkü Barış Şampiyonlar Ligi yani Galatasaray'da hani Osimhen'le yani öyle bir santraforla oynamak da alışık, oynamaya alışık bir oyuncu. Ya da diğer mesela işte Yunus'tur ya da işte Kerem de Fenerbahçe'de bilakis bu şekilde veya işte Hakan Çalhanoğlu'na bakalım. Inter'de yaptıkları gerçekten hani tartışılamaz, tartışmaya kapalı bir konu ama orada kimlerle oynuyor? Şimdi mesela orada ya da diğer oyuncularımız Kenan mesela aynı Juventus'taki oyununu sergilemeye başlamıştı ilk maç Avusturya maçında. Biliyorsun Avustralya maçında özür dilerim. İlk maç ikinci yarı girdi rahatsızlığından dolayı bir sakatlık yaşamıştı biliyorsun. Mesela benim orada eleştirebileceğim şöyle bir mevzu vardı. Ya sonuç olarak bu Dünya Kupası ve biz 24 yıl sonra gitmişiz buraya. Bunu bu arada hem gazeteci hem de bir yani taraftar olarak söylemek istiyorum. Bizim tekrarlanabileceğimiz daha maçımız yok Avustralya'yla, Paraguay'la ya da Amerika'yla neyse. Bizim eğer elimizdeki biz Kenan

0: yüzey yapanlar var. İkisinde %50-50 dengede tutup, yani hem çok hem kendi oyununu çok iyi oynayıp hem de rakibin oyununu bozarak kazanırsın falan. Bu çok üst düzey bir şey. Yani bu İspanya'nın falan, işte Fransa'nın falan yaptığı bir şey. Yani ki onlar da her zaman yapamıyor. Yani bazen gününde olman gerekiyor falan. Hani kenara attım bunu. Biz mesela hangi oyunu oynadık? Mesela Avustralya'da biz her zaman oynadığımız oyunu mu oynadık? Şimdi en son mesela en iyi oynadığımız maçı hatırlıyorum. Euro 2024 Hollanda maçıydı. Onda da hani çok iyi oynadık. Oynamamıza rağmen elendik. Hani olabilir. Futbolda var böyle şeyler haliyle. Mesela o oyunun yüzde kaçını oynadık mesela biz Avustralya maçında veya Paraguay maçında? Veya biz neden hatalarımızdan ders çıkartmadık? Yani yeni bir şey denedik. Yani neden olmadığını ben de mesela sorguluyorum. Faturayı keserken de şöyle. Hani oyuncular üzerinden, oyunculara inanılmaz bir baskı var. Yani burada insanlar şey diyor, işte Irak'ın üzerindeki baskıyla bizimkilerin baskısı kıyaslanabilir mi? Yok işte saçınızla ilgileneceğinize biraz oynayın veya işte video çekeceğinize birazcık top oynayın vesaire falan. İnsanlara bu şekilde katılmıyorum, insanların bu düşüncesine. Çünkü Dünya Kupası 4 yılda yapılan bir şey ve her sene hep bir ikon vardı Salim. Şimdi ikimizin de aşağı yukarı yaşı yetiyor yani. Senin de yaşın yetiyor. Evet. Benim de yaşım yetiyor. Şimdi 2002 Dünya Kupası döneminde ki şeyi biliyorsun, ikonları işte Ronaldo'nun saçı, işte
1: Ronaldo, Ümit Davala'nın. Nazario.
0: Tabii aynen, Ümit Davala'nın da saçı. Yani Barış, bizimkiler Avustralya maçını alsalardı Barış Alper, yani şöyle söyleyeyim, tekrar hype olurdu. Merih'in bıyıkları tekrar hype olurdu. Yani bu hangi maçtaydı Euro 2024'te gol attıktan sonra verdiği gol sevinciyle yaptığı selamdan dolayı ceza almıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsan beni düzelt lütfen FIFA tarafından. Ama hani herkes Merih diye öldü. Heykeli dikildi ya Merih'in Bolu'da. Yanlış mıyım?
1: Evet.
0: Şimdi ama kaybedince bıyığı dert oldu o milli oyuncularımızın veya işte saçı dert
1: yani
0: oldu.
1: Oyun üzerinden okumak lazım. Ben de
0: evet,
1: aynı fikirdeyim.
0: Bunu bunun üzerinden okumamak gerekiyor. Ha, şunu eleştirebiliriz. Yani daha iyi niye oynamadın gibi bir şey. Yani daha iyi niye oynamadın değil de cümle. Yani bunları daha iyi yapıyordun. Ne oldu? Niye bu kadar baskıyı kaldıramadınız gibi bir şeyden eleştirebilirsin. Oyunu eleştirebilirsin. Ama sonuç olarak da şu. Ya bugün Kerem de eleştiriliyor mesela. İşte 2 metre adamların ortasında kaldı Avustralya maçında. Ama sizce mesela Kerem'e sormak lazım. Acaba orada oynamaktan memnun muydu Kerem? Sonuç olarak görev icabı. Yani hoca onu oraya attı ve oynadı. Oynamak zorundaydı yani. Hangi milli oyuncu yok ben burada oynamam diye itiraz edebilir ki böyle bir şeyde, böyle bir turnuvada? Edemez yani. Eleştirilecek, ben eleştireceksem bu arada %80 Montella'yı eleştirebilirim. Yani ben şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani bizim oyuncularımızla çok iyi harmanlayabilecek bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Bu kanıdayım. Yani bu zamana kadar başarılardan bahsedildi. Bu zamana kadar işte, hatta tırnak içinde söylüyorum, hani milli takımı da buraya o getirdi söylemlerine nazaran söylüyorum. Karşılık söylüyorum yani bunu. Hani bak, hangi maçta mesela milli takımın maçında oyun anlamında tatmin olduk?
1: Yani bu konuda haklısın. Ben oyun mesela, anlamında tatmin olmadık.
0: Yani ben mesela şu maç şöyle iyiydik, böyle iyiydik falan, gümbür gümbürdük. Yani şeye karşı iyiydik, evet işte dedim ya geçen sene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Gürcistan maçına. Yani şimdi yani Gürcistan milli takımından bana böyle 6-7 tane, yani takımın yarısını say diyebileceğim, say desem mesela herhalde çok gurme futbol bilgisi olan isimler falan sayar. Ya da bugün mesela Avustralya'nın milli takımından, ya zaten orada oynamadık da yani futbolcu ilk 11'den bana 5 tane oyuncu say desem, Paraguay'dan bana 5 tane oyuncu say desem sayabilecek mi insanlar? Ya da işte biz hani bu işleri beceremedik yani, bence anlatabiliyor muyum? Biz kendimizi çok kalite olarak, seviye olarak evet yukarıda gördük ama futbol işte bu. Şöyle bir güzelliği var. Yani bundan ibaret değil. Senin yıldız olmandan ibaret değil. Senin işte ne kadar kaliteli olmandan, işte Inter'de Hakan'ımız var, Juventus'ta Kenan'ımız var, Real'de Arda'mız var, işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında ya da ligde neler yaptığını gördük. Orkun'un mesela en hatırladığım ne biliyor musunuz? O iki maçta, yani 180 dakikalık maçta, Türkiye'nin oynadığı maçta en tehlikeli pozisyon şeydi galiba. Orkun 85

0: girdi ya Paraguay maçında.
1: Evet.
0: Orkun'un bir pası var Barış Alper'e. Böyle hani orada bir tehlike vardı. Yani şimdi 65 şut çekilmiş, kötü mü oynanıldı diye söylemler var. 65 şutun peki yani isabetli topun kaçı tehlike yarattı? Futbol bundan ibaret değil ki hiçbir zaman. Ya bir kere şöyle yorumlar yapılıyor Paraguay'a. Bir kere geldiler, gol attılar, sonra yattılar. Siz de yapın.
1: Evet.
0: Futbol zaten futbolun içinde olan şeyler bunlar. Futbolda bunlar yok mu? Zaman geçirme, yere yatma, işte evet. Yalandan itirazlar, yok adelem attılar vesaire. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Arkadaşlar hiç kimse bunları yani modern futbolun ilk zamanında da vardı bu. Evet. 20 sene önce de vardı. Bunu fair play olarak değerlendirmemek lazım. Yani işte bunu yapmayan takım şöyle de hayır böyle değerlendirmeyeceksin. Yani bu futbolun doğasında olan şeyler. Yani nasıl işte herhangi bir rakibine işte vücut çalımı atıyorsan veya hani çalımla küçük düşürüyorsan örnek veriyorum. Bunlar da var yani futbolun doğasında içinde. Hani hala bundan sonra da olmaya devam edecek yani bunu şey yapamayız. Yani bunlar böyle olmayacak falan. Bunlar olmasaydı böyle olmasaydı biz yenerdik. Her zaman neticeye bakılır. Netice nedir? 180 dakikalık şeyde biz tekrar başa döndük. Yani evet. Türkiye gitmesiyle ve gelmesi bir oldu. Oturduğu yeri ısıtmadı Amerika'da öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim Hazal değerli yorumların ve düşüncelerin için. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Sağ olasın. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hazal Palavardı. Birazdan hattımızda müsaitse Nevzat Dindar bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var. Gürcistan maçında yeteri kadar iyi ve tatmin ediciydi demiş oyunumuz, dinleyenimiz. Teşekkür ediyorum. Rıfat Bey yazmış. Satılmış Bey şunu demiş. Keşke bunları aylar önce söyleseydik. Salim Bey diyor. Evet. Keşke bu eleştirileri daha önce yapabilseydik. Bu yorumunuza katılıyorum. Hatta hatırlıyorum. Pazartesi günü yayınımızda konuğumuzdu. Giray Bulak Hoca ve Serdar Bozkurt Hoca yayınımıza bağlandığında her iki isim de işimizin çok zor olduğunu vurgulamıştı. Hatta Giray Hoca çok tepki almıştı yayınımızda. Gruptan çıkamayız. 0 puan, 0 gol atarız. Ne yazık ki düşüncem bu demişti ve bu konuyla ilgili de birçok kez eleştirilmişti. Nitekim gelinen noktada ne yazık ki gol atamadık, puan da kazanamadık. Birazdan sevgili dinleyenler hattımızda müsait olursa sizlerle de paylaşalım. Nevzat Dindar olacak. Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Az önce Ajans Spor'da haberini yaptım. Önemli bir transfer gelişmesi. Napoli forması giyen Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerildi. Bilindiği üzere Belçikalı Yıldız 10 sezon Manchester City forması giydikten sonra geride kalanın sezonda Napoli'de oynadı. Napoli formasıyla performansını da paylaşmıştım. Tekrardan paylaşmak istiyorum. Hemen performansını da paylaşalım. Napoli'de sevgili dinleyenler 34 yaşındaki Yıldız İtalyan devinde 21 maçta süre aldı. 7 gole katkı sağladı. 5 gol 2 asist üretti. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. Nevzat abi müsait değilse Doğan'ı arayabiliriz. Batıkan Doğan Gündoğdu'yu arayabiliriz. Satılmış Bey yazmış. Evet ben de hatırlıyorum. Giray Hoca'nın konuşmasını demiş. Evet Dünya Kupası başlamadan önce net bir şekilde eleştirmişti. Bir dinleyenimiz yazmış. Kadro seçimindeki adaletsizliğin sonucunu yaşıyoruz. Turnuvadan önce de defalarca eleştirildi. Montella bu konuda Anadolu'nun parlayan yıldızlarındansa İstanbul'un soluk yıldızları tercih edilince böyle oldu demiş. Burak Bey yazmış. Hemen kontrol ediyorum. ...16 Haziran'da attığı mesajı göndermiş ama Aygün Bey diye başlıyor mesaj. Aygün abinin programında direkt mesajınızı gönderebilirsiniz. Ben bu tarz mesajınızı da okuduğunuzu biliyorum. Okumuştum diye düşünüyorum. Daha önce de attım demiş. Teşekkür ederim mesajınız için. Beşiktaş'taki transfer gelişmesini aktardık. Beşiktaş'taki transfer gelişmesi şu şekilde sevgili dinleyenler. Sofyan Amrabat Beşiktaş'ın gündemine geldi. Beşiktaş Sofyan Amrabat'ın şartlarını sordu. Fenerbahçe ise Dünya Kupası'ndan sonra karar verileceğini söyledi. Milli maçlarda aldığımız kötü sonuçların sorumlusu asla Montella değildir. Yeterince performans göstermeyen millilerimizdir. Paraguay maçında en az 6 futbolcumuz alışveriş merkezinde gezer gibi sadece sahada yürüdü demiş. Dinleyenimiz ismini de paylaşalım. Varol Bey yazmış. Teşekkürler Varol Bey. Salim Bey iyi yayınlar. Yine oğlum Miraç'la sizi dinliyoruz. Bence Amerika bizi yener demiş Abdullah Bey. Miraç'a da selamlar. Siyasetten arınmamız gerekiyor futbolda. Voleybolcu kadınlarımıza ne prim veriliyor? Primsiz de başarı geliyor. İşte kalite budur demiş dinleyenimiz Serdar Bey. Teşekkür ederim mesajınız için. Birçok mesaj geldi. Mesajlarınızın tamamını okumaya gayret gösterdim. Galatasaray'la ilgili transfer gelişmesinde Can Uzun ismi gündeme geldi. Can Uzun'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Galatasaray resmi teklif yapacak Can Uzun'a. Can Uzun'un transferi için kulübü Frankfurt'la görüşmeler devam ediyor. Sözlü olarak görüşmeler var. İlerleyen süreçte resmi teklif yapılacak. Galatasaray'la ilgili transfer noktasında sevgili dinleyenler, şunu söyleyebilirim. Galatasaray Icardi'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Icardi ile birlikte de yabancı kuralı ile ilgili revizeyi bekliyor. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının revize edilmesi şeklinde bir talebi oldu. Bu noktada Galatasaray'ı destekleyen kulüpler arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Az önce zaten Fenerbahçe bölümünde Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının fazlalığından Volkan abiyle, Volkan Demir ile birlikte bahsetmiştik. Galatasaray'a Danilo önerildi. Danilo için istenilen bonservis miktarı 40 milyon euro. Çok özür dilerim. Fenerbahçe'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Malangsar'la ilgili detayları paylaşalım sevgili dinleyenler. Malangsar'la ilgili detaylar şu şekilde. 5 milyon euro yıllık maaş, 2 milyon euro imza parası. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncuyla ilgili olumlu rapor sundu. Fenerbahçe'nin teklifi toplamda 2 milyon euro imza parası, 5 milyon euro yıllık ücret şeklinde. Bunu da paylaşalım. Neden imza parası diyebilirsiniz? Çünkü oyuncu şu anda free durumda. Yani serbest statüde. Bundan dolayı serbest statüde olan futbolcular bonservis miktarı ödenmediği için gideceği kulüplerden imza parası talep ediyorlar. Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Son olarak Fransa Lig 1 takımı Lens'te forma giydi. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de 33 maçta oynadı. Bir asist kaydetti. Coupe de France'da ise 6 maçta görev aldı. Bunu da söyleyelim. Oyuncunun kariyerini incelediğimizde futbol severler kendisini Chelsea döneminden hatırlayacaktır. Nice altyapısında yetişti. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Porto'ya gitti. Monaco formaları giydi. Senegal asıllı Fransız stoper, 27 yaşında. Gelen soruları kontrol edelim. Salim Bey, Serdal Başkan kaliteli yıldızlarla kaliteli kadro kurar ya da gider demiş. Dinleyenimiz direkt yorumunu ifade etmiş. Can Uzun Galatasaray'a giderse milli takımda birinci forvet olur. Düzen böyle diyor dinleyenimiz. Eleştirisini dile getiriyor Şenol Bey. Ali Bey yazmış. Ali Bey mesajınızı okudum. Teşekkür ederim. Mesajınızı okudum ama mesajınızı okurken sansürledim. Sebebi de şu. Herhangi bir markadan bahsedemiyoruz yayınımız içerisinde. Teşekkür ederim mesajınız için. Herhangi bir otomobil markasından veya herhangi bir markadan bahsedemiyoruz. İlk bölümde Rize Spor'la ilgili transfer gelişmelerini konuşmuştuk. Zakaria Aris ile ilgili bir soru gelmiş. Zakaria Aris, Rize Spor'un transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi. Listede olan isimlerden birisi. Hasan Bey de listemizde, geniş havuzumuzda birden fazla oyuncu var açıklamasını yaptı. Saatlerimiz 13.55. Yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra Mert Elam ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle olacak. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
6: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 1487. Mert Elam bizlerle birlikte, morali yüksek, keyfi yerinde. Öyle mi?
8: Bilmem, iyi, fena değilim yani.
7: Ne yaptın bugün programdan sonra?
8: Ne yaptım? Ormana gittim.
7: Evet.
8: Yürüyüş yaptım. Yürüyüşte de yeni bir teknik deniyorum. Teknikten kastım tabii, yürüyüş tekniği olarak düşünmeyin de şöyle bir teknik. Malum havalar sıcak.
7: Evet.
8: Yazın. Orman da olsa bazı yollar orada güneşli. Gölge kısımlar da var. Benim kısa bir rotam var. Onu kullanıyorum önce. Sonuna kadar gidiyorum. Dönüşünde de gölge olan tarafları çift dikiş yapıp öyle geri dönüyorum. Gittim ya mesela 2 kilometrelik parkur diyelim. Ben 2 kilometreye gittim, tamam. Sonuna kadar dönüyorum.
7: Evet.
8: Mesela 200 metresi gölge. 200 metreye gidiyorum. Sonra tekrar o gölgeden geri gidip sonra tekrar ileri gidiyorum.
7: Sebep?
8: İşte rotayı biraz daha uzatmak için. Çünkü parkur kısa. Diğer parkuru kullansam çok güneşli olacak. Ben de maksimum gölgeden gidebilmek için gölgeli yerleri çift dikiş yapıyorum ileri geri.
7: Vay vay vay.
8: Yeni
7: vay.
8: Bir yöntem aklıma geldi geçen hafta, ne yaparım yazın yürüyüş rotasında. Çünkü gerçekten saat 10'dan sonra da bayağı güneş oluyor. Güneş olan bölgeler artıyor yani. Gölgeleri de öyle verimli kullanmaya çalışıyorum. Millet de beni böyle 100 metre gidip gelip bu adam
7: acaba bu çocuğun derdi ne diye düşünüyorlardır.
8: Beni takip mi ediyor falan deyip şey yapanlar olabilir. Bir tırsmıyor değilim. Böyle azladım kendimi. Biri sorarsa ne yapıyorsunuz beyefendi, beni mi takip ediyorsunuz falan derlerse, yok dedim, gölgeden gidip geliyorum.
7: Bu açıklama ikna eder mi sence insanları?
8: Bilmiyorum. Daha başıma gelmedi. Bugün mesela bir çocuğuyla dolaşan bir beyefendi vardı. Böyle gittim yanlarına kadar, döndüm, bir daha gittim. Şey derler mi diye bir bekledim ama bir şey demediler. Belki de ilgilenmiyorlar, evet. Bilmiyorum. Ben evet. Abartıyorum.
7: Senin gittiğin orman adı neydi?
8: Atatürk Kent Ormanı.
7: Atatürk Kent Ormanı'nda birini görürseniz gölgede yürüyen o Mert Elam. Korkmayın. Evet. Hani şu anda uyarmış olalım, bak buradan kamu spotu gibi söylemiş olduk. O Mert Elam.
8: Evet.
7: Sabah gölgede gidip gelen biri varsa
8: 10-11 arasındaysa büyük ihtimalle o saatlerde çıkıyorum çünkü. Ama valla çok İyiymiş, hoşuma gitti bu fikir. Yöntem. Ama işte tek sıkıntısı millet bir şey der mi diye bir endişem var.
7: Olabilir yani. Şey yapanlar olabilir, çekinenler,
8: garipseyenler
7: olabilir,
8: korkanlar olmaz yani. Olabilir.
7: Aynen, olabilir. Evet, Dünya Kupası'nda dün yine gündem Messi'ydi. Messi çok fazla konuşuldu. Dün Arjantin gruptaki ikinci karşılaşmasında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti Messi'nin golleriyle. Dediğim gibi Messi dün gecenin Dünya Kupası'ndaki büyük olayıydı. Ondan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Fransa Irak'a 3-0 mağlup etti. Orada Mbappe'nin 2 golü, Norveç Senegal'i 3-2 ile geçti. Haaland'ın 2 golü ve Ürdün Cezayir karşılaşmasında da Cezayir geriden geldi. Ürdün'ü mağlup etti. 2-1 kazandı. Onlar da Arjantin mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini almış oldu. Tabii ki dünü konuşacağız. Sizin mesajlarınıza bakacağız. Şimdi az önce Mert dedi ki ben iddia yazılarını yazdım dedi. bugüne ait.
8: Yazdım.
7: Portekiz-Özbekistan karşılaşması var saat 20'de.
8: Hı hı.
7: Mesela bugün böyle Portekiz'den takım olarak artı Ronaldo'dan bireysel olarak böyle bir patlama, bir şey görebilir miyiz? Bir tepki görebilir miyiz? Özbekistan karşısında. Yani rakip de uygun denilebilir. Şimdi mesela Kolombiya maçında Özbekistan yani elinden geldiği kadar mücadele etti ama olmadı yani. Gücü yetmedi Özbekistan'ın. 3-1 bitti. Belki daha fazla bile olabilirdi. Şimdi işte böyle bir uygun rakip buldu Portekiz. Ki ilk karşılaşmada sürpriz bir beraberlik Kongo karşısında. Ondan sonra da Kolombiya ile oynayacaklar. Yani hani evet. Belli olmaz bir fikstürü var. O yüzden bu maçı zaten kazanması gerekiyor. Ama böyle hani mesela Ronaldo'dan bağımsız da Portekiz takımı olarak böyle bir tepki verir mi? Yoksa çok fazla bir şey değişmeyen bir karşılaşma için mi saat 8'de ekran başına geçeriz? Ben mesela merak ediyorum. Yani Portekiz bu kadroyla acaba nasıl oynayacak? Artı tabii şeyi de merak ediyorum. Hani Haaland 4 gol oldu. İşte Mbappe 4 gol oldu. Messi 5 gol oldu.
8: Kane belki
7: Kane 2
8: yapacak.
7: Gol attı. Ondan sonra sahaya çıkacak belki. Bugün 2 tane daha atar. Yani golcüler de acayip başladılar. Herkes yazıyor zaten. Bütün golcüler acayip başladı. Biri hariç diye yazıyorlar. İşte Ronaldo'dan böyle bireysel bir şey gelecek mi? Tepki gelecek mi bu duruma? Çok merak ediyorum ben valla. O yüzden ekran başına geçeceğim.
8: Sen o zaman bahsini de ona göre bir seçenek de alabilirsin.
7: Ben şey yazdım.
8: Ben çünkü alakasız bir şey yazdım da.
7: Ben Portekiz 2 gol atar 6 korner kullanır dedim. Onu da çok rahat geleceğini düşünüyorum.
8: Toplam 90 dakika evet. için. 2 gol 6 korner.
7: Oranda 2'nin üzerinde.
8: Öyle mi? Güzelmiş.
7: O yüzden direkt onu yazdım. Şeye falan baktım hani öyle Ronaldo gol atar falan filan. Onlar da çok bir şey yok yani. Düşük oranlar tabii. Çok yüksek değil.
8: Ben de şeyi tercih ettim. Özbekistan ilk yarıda 6 artı faal. Yapar. Minimum 6 faal yapar. Oranı da 1.90'a yakındı. Özbekistan mesela Kolombiya maçında da 9 faal yapmış ilk yarıda. Kongo 5 faal yapmış Portekiz'e ilk karşılaşmada. Onlar da derinde beklemeyi seven, tercih eden bir takım. Yazıda ben de klişe olarak Portekiz'den bir tepki, bir reaksiyondan bahsettim. İster istemez insan bekliyor yani ilk maçı bu kadar kötü geçirdikten sonra rakip de bu kadar zayıfken bir reaksiyon insan bekliyor. Ama gerçekleşecek mi ondan emin değilim. Biraz klişe olsun diye yazdım. Ama çok daha, inanarak yazmadım yani.
7: Ya bak daha motive olurlar da, daha hırslı olurlar da işte o yansır mı ondan emin değilim.
8: İşte
7: ben.
8: Biz de mesela ilk maçtan sonra motive değil miydik?
7: Evet,
8: yani
7: işte onun için diyorum işte motivasyon yükselir yani bu kadar konuşulduktan, bu kadar şey olduktan sonra eleştirildikten sonra da işte o sahaya yansır mı yansımaz mı? Yani Portekiz'de öyle bir kadro var ki yansımaz diyemezsin. Hani sonuçta acayip acayip adamlar var her yerde, her mevkide. O yüzden merak ediyorum gerçekten de. Peki, ama böyle mesela kazanamazlarsa falan da hoşuma giderek izlerim onu da söyleyeyim yani.
8: Öyle canım ben de şey yapmam üzülmem.
7: Keyiflenebilirim yani.
8: Rotasyon olarak mesela ne bekliyorsun bu karşılaşmada? İlk maçlarda istediğini alamayan hocaların hemen hepsi en az böyle iki değişiklik falan değiştirdiler.
7: Bakayım burada mesela.
8: İlk maç mesela Bernardo çıkmıştı devrede 46'da. Yine olağan şüpheli olur herhalde.
7: Burada direkt birebir aynı yazmışlar.
8: Kim onlar?
7: Benim İlisi baktığım mi? Site. Neto, Ronaldo, Ronaldo. Neto, Ronaldo, Bernardo. İleri üçlü. Vitinha Neves, Bruno Fernandes. Nuno Mendes, Cancelo, Veiga ve Ruben Dias. Ama Ruben Dias yoktu galiba değil mi?
8: Yoktu. Belki oradan ama Araujo vardı.
7: Yani.
8: Orada bir farklılık olabilir. Ben Neto'nun ve Bernardo'nun olmayabileceğini düşünüyorum. Mesela ilk maç Felix süre almadı değil mi Portekiz'de? Leao'yu tercih etti solda ikinci opsiyon olarak.
7: Felaketti.
8: Felix de çok iyi bir sezon geçirdi aslında Suudi Arabistan'da. Ben onun başlayabileceğini düşünüyorum. Karşılaşmada. Bir de Conceição da ilk 11'de başlayabilir Bernardo Silva yerine. Stoper'de de Diaz niye tercih edilmedi ilk maçta onu bilmiyorum açıkçası. Bir şey okumadım onunla ilgili.
7: Belki bir sakatlık vardır, bir şey vardır. Bakayım.
8: Ama o da dönebilir.
7: Burada. Evet bugün Portekiz Özbekistan'ı ağırlayacak. Portekiz dünya sıralamasında 5. Özbekistan 50. basamakta. Arada tabii tecrübe olarak, kalite olarak Portekiz'de yine ciddi bir fark var. Ama o farkı da Portekiz'in göstermesi lazım. Demokratik Kongo mesela üçlü savunma gibi gözüküyor. Kanat bekleriyle beraber beşli bir blok oluşturunca Portekiz hani %75 topa sahip olduğu karşılaşmayı bir isabetli şutla tamamlayabildi.
8: İlk yarı iki şutu vardı sadece. Gol harici bir şutu vardı. Bu arada Özbekistan da aynı oynuyor.
7: Evet.
8: Beşli bir hat. Sen demiştin Kandavaro'yu da zaten bunun için göreve getirdi.
7: Evet, o da çok enteresan. Orada Futbol Federasyonu diyor ki daha savunmaya yönelik bir oyun sonuçları getirebilir. O yüzden Cannavaro'yla oynamak istiyoruz. Bakalım nasıl olacak bugünkü karşılaşma, ama tabii bugün en fazla merak edilen konu Portekiz'le birlikte Ronaldo olacak. Aroğan'ın sakatlığı varmış. O yüzden Ruben Dias. Evet, o yüzden Ruben Dias oynayacak gibi gözüküyor. Ronaldo da çok merak ediliyor. Messi ve diğer golcülerin yaptıklarından sonra onu izlemekte bugün herkesin herhalde ilk işi olacak. Neler olacağına dair. Saat 23'te İngiltere-Gana var. İngiltere-Gana maçı da yine izlenebilecek bence güzel karşılaşmalardan biri olacak Dünya Kupası'nda. İngiltere-Hırvatistan maçının ikinci yarısında bayağı iyi top oynamıştı. Bayağı etkili olmuştu. Diğer tarafta Gana ilk karşılaşmasında açıkçası o kadar da iyi gözükmedi Panama önünde. Hani Panama 1-0 kaybetti ama o maçtan rahatlıkla puan çıkarabilirdi. Gana'nın da iyi oyuncuları var ama oyun olarak bence ne savunmada ne de hücumda böyle beklentileri karşılayamadılar. Bakalım, onu hep beraber göreceğiz. Semenyo tabi orada takımın bir numaralı yıldızı. Onun dışında Ayev, yakından tanıyorsunuz. Ayuv olarak da tanıyor olabilirsiniz.
8: Ayuv.
7: O var.
8: Golü atan oyuncu da geçen maç 96'da North Jalen oyuncusu. O da North Jalen'de biliyorsun birçok Afrikalı oyuncu çıkarıyor, parlatıyor. Futbol piyasasına da sunuyor. Belki transfer yapacak isimlerden biri olur. Evet. İsmi biraz zor, aklımda kalmadı oyuncunun, ama Yirenki miydi?
7: Yirenki, evet.
8: Yirenki miydi?
7: Evet, evet, evet. O, merkezdeki.
8: O North Jalen genç bir oyuncu. 2006'lıymış baktım. Öyle yine bir isim çıkarabilir.
7: 2029'a kadar sözleşmesi gözüküyor North Jalen'le. Piyasa değeri de yaklaşık 10 milyon euroluk bir oyuncu.
8: Tam transferlik.
7: Tam transferlik
8: dediğim. Tam yani piyasa değeri de uygun. 20'ye falan transfer olur.
7: Evet, bakalım İngiltere o performansı tekrarlayabilecek mi? Bugün kazanırsa onlar da zaten gruptan çıkmayı garantileyecekler. Onu da söyleyelim. Bunun dışında tabii yine sabaha karşı iki tane daha karşılaşma var. Onları da ben size söyleyeyim saatleriyle birlikte. Saat 2'de, sabaha karşı 2'de Panama-Hırvatistan mücadelesi var ve sabah 5'te de Kolombiya Demokratik Kongo karşılaşması takip edilebilir. Günün programı Dünya Kupası'nda bu şekilde. Panama-Hırvatistan'da bakalım Panama Gana karşısındaki oyunu tekrarlayabilecek mi? Hırvatlar İngilizler önünde ilk yarıda bayağı iyilerdi. Ama totale baktım. 7 net gol pozisyonu vermişler İngiltere'ye. Çok fazla. Kolombiya'dan bahsettik. Kongo'dan bahsettik. O maçta bayağı zor bir mücadele. Bu karşılaşmalar biraz daha her sonucu açık. Bunlara neler yazdın?
8: Ben sabah söylediğimi yazdım. Kongo yenilmez.
7: Kongo yenilmez.
8: Yüksek orandan onu denemek istiyorum. Yani Kolombiya etkili bir takım tabii ki ama galibiyete veren oran kadar da favori olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz risk aldım. Yenilmez dedim. Diğerinde de yine sabah düşündüğümü yazdım. Karşılık gol var dedim. Hırvatistan.
7: Evet, ben ikisinde de 2.5 gol üstüne gider diye düşündüm bu maçların.
8: Ben de İngiltere maçına da Kane gol atar ve İngiltere kazanır. Fena bir oranı yoktu. Onu tercih ettim. Bahisleri bunlar.
7: Evet, şöyle bir bakalım. İzmir'den Savaş. Dün Sergen Yalçın'ı dinlediniz mi? Bu jenerasyonu Montella'nın elinde heba etmeyin dedi. Buna katılır mısınız diye bir soru sormuş.
8: O dediğini daha önce dedi. Dün onu tekrar yayınladılar programda.
7: Bir tane şaman Harry Kane'e büyü yapmış bizim maçta sakatlansın diye. Evet, onu okudum. Doğru.
8: Sakatlansın diye mi, oynamasın diye maçlık böyle.
7: Bizim maçta hani.
8: Olmasın bizim diye bir şey. Olmasın. Okudum ben de o haberi. Çok önemli bir şey yapmayacaktı.
7: Yayıncı kuruluşun spikerlerinin milli takım gibi formsuz olması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Gene hatalar oldu demiş İstanbul'dan Şükrü. Bakalım şöyle bir. Singo'nun sakatlığı 28 günü geçeceği için FIFA Galatasaray oyuncunun gelir üzerinden oynamadığı süre içerisindeki maaş yükünü ödeyecek değil mi demiş.
8: Doğru, o kural neyse uygulanacak. Singo'da olur, kim olursa olsun uygulanır.
7: İyi yayınlar. Milli takımımızı dışarıda bırakırsak turnuvadaki takımlardan en iyi forma dizaynının uzak ara Arjantin olduğunu düşünüyorum demiş bir dinleyici. Çok beğendim. Sizin görüşlerinizi duymak isterim. Valla Arjantin'in forması klasik forma. Çok da güzel forma. Ben de bayılıyorum formaya. Hatta para verip alabileceğim yegane forma olabilir yani. Arjantin forması. Katılıyorum ben de. Arjantin forması çok güzel bir forma.
8: Dün Hüseyin Üskök yazmıştı galiba. Amerika'da maçtan sonra o sponsor mağazada acayip Messi forması yani peynir ekmek gibi satılıyormuş 2 golden sonra.
7: Eskiden Ronaldo tarafındaydım ama şimdi Arjantin kazanır çünkü Messi var. Portekiz kazanır bilemem çünkü Ronaldo var modundayım abi demiş.
8: Senin bugün retweet ettiğinin bir şeyi
7: farkı.
8: Benzeri. Farklı. Neydi? Messi'siz Arjantin eşittir Ronaldo'lu Portekiz gibi bir şeydi değil mi? Türkçe meali.
7: Messi'li Arjantin, Ronaldo'suz Portekiz gibi diyor.
8: Messi'siz Arjantin.
7: Messi'li Arjantin diyor. Messi'li Arjantin diyor. Messi'li Arjantin, Ronaldo'suz Portekiz gibi diyor. Hani Ronaldo'suz Portekiz'in ha, daha, ya da tam daha tersi, iyi olacağı tam düşünülüyor ya.
8: Benimki de aynı kapıya çıkmıyor mu ama?
7: Seninki de aynı kapıya tamam, çıkıyor da ter, şey yani öyle değil.
8: Doğru söylemiyordum. Tamam.
7: Okay. Peki ben de şimdi beni de biz seninle bazen birbirimizi şey yapıyoruz ya.
8: Derste bırakıyoruz. Bu bilmiyorum.
7: Ha, senin dediğinmiş.
8: Benim dediğim.
7: Without Messi diyor. Evet. Messi'siz Arjantin, Ronaldo'lu Portekiz gibi demiş. Tamam. Evet, bu biri atmış bunu. Benim de hoşuma gitti. Ondan sonra onu da RT yaptım ben. Öyle de bir şey var, düşünce var. Peki 14-18 olmuş saatlerimiz. Bugünkü maçlarla şöyle bir başladık. Devam edeceğiz tabii. Dün geceye de döneceğiz. İlk aramızı verelim, sonra buradayız.
9: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
10: Reklam.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Radyo

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Ünlü, bugüne kadar bu Dünya Kupası'ndaki en iyi ve en saçma bulduğunuz uygulamalar hangileri? Maç seanslarının her gün farklı saatlerde olması çok saçma demiş. Mesela maçlar bir gün 19'da başlıyor, diğer günler 20'de. Bazen maçlar arasında 1 saat, bazen 2 saat oluyor. Aynı saatler neden kalmadılar acaba demiş. Dün de ben Fransa maçını 11'de diye kurdum kendimi.
4: Tabii 12'deydi.
3: Nasıl da izlemek istiyorum maçı. 5-0 dedim ya. İlk yarı 2-0 falan olması lazım böyle. Bekliyorum yani. Ondan sonra Arjantin maçı bitti. TRT1'de direkt film girdiler. Allah Allah dedim ya. Burada bir gariplik var. Bir şey var. Ondan sonra acaba dedim bu dizi mi? Hani 45 dakikada 50 dakikada bitecek yabancı bir dizi mi? Sonra dedim ki TRT herhalde birinci kanaldan yabancı dizi vermiyordur dedim. Bir kontrol ettim. 12. Hakikaten bir şey yok maçların ama bu herhalde Amerika'nın büyüklüğüyle alakalı.
4: Saat dilimi farklılıkları değil mi? Ben de ona yorardım ama haklı bir şey bence tespit. Yani aynı olsa daha iyi olur. Standart olsa grup aşamasında işte sonraki turlarda insan arıyor o aynılığı. Ama en saçma uygulama bu da değil. Tabii şey, sumolası yani. Onun üzerine çıkabilecek bir uygulama, bir detay olduğunu düşünmüyorum. Faydalı olanlar da diğer her şey faydalı yani kurallarda. Saçma olanlarda biri sabah bahsettiğimiz hatalı verilen kornerler out'a döndürülebiliyor ama hatalı verilen out'lar kornere döndürülmüyor mesela kural olarak.
3: Dün o pozisyonda offside varmış, sonra yazmışlar. Doğru offside.
4: Messi'nin pozisyonunda evet, mı?
3: Sonra offside dediler o pozisyonda. Hatırladım ben de, hakem de elini kaldırmıştı. Offside'ı gösterdi ama kural öyle diyorsun sen.
4: Evet.
3: Bu turnuvada olmasa bile sonraki turnuvada Mbappe Messi'yi geçer diye düşünüyorum Salih Atalay.
4: Büyük yani ihtimalle. Bu gidişte öyle gözüküyor.
3: Büyük ihtimalle. Ama tabii geçer. Orada da hani işte mesela 4 sene sonra Fransa milli takımı, tabii benimki bu cümlenin sonu gelmeyecek. Fransa milli takımı acaba dedim hani
4: bir şey olur mu falan.
3: Başarılı olur mu? Çünkü bazen işte ilk turda eleniyorlar ya. Hı hı. Şimdi Mbappe'nin en büyük avantajı İki Dünya Kupası oynuyordu. İki Dünya Kupası'nda tüm maçları oynaması. O çok büyük bir avantaj. Şimdi çok güçlü bir Fransa takımı var. Gene şampiyonluktan, finalden bahsediliyor. Yani 3 Dünya Kupası'nda 21 maç yapmış olacak Mbappe mesela bu senede hedefine ulaşırsa. 21 maç dediğin zaman zaten 3 Dünya Kupası'nda 21 maça ulaşan başka oyuncu yoktur. Mbappe dışında. Messi'nin kaç? 28 maçı mı oldu? 6 Dünya Kupası oldu. 28 maçı oldu galiba.
4: Öyle mi?
3: Ya 27 ya 28 maçı oldu. Yani o da çok acayip bir rakam. Olur tabii eğer gerçekleşirse.
4: Bir de bir sonraki Dünya Kupası'nda da 32 yaşında olacak Mbappe. Yaş olarak da kötü bir yaş değil. Hatta bir sonraki Dünya Kupası'nda olma ihtimali de var. 36 yaşında.
3: Evet.
4: 40'ta olmam dedi ama. 40'a kadar bırakırım dedi.
3: Belli olmaz bence.
4: Yani. Ama Ronaldo gibi olursa tabii belli olmaz.
3: Keşke herkes Mert Elam gibi eli yüzü düzgün temiz insan olsa, yolda görsem korkmam yani demiş dinleyicimiz. Evet, keşke öyle olsa.
4: Öyle gözüküyorum da ne bileyim, insanlar ne düşünür kestiremediğim için.
3: Evet. Ali abi, bir kez daha gördük senin Messi konusunda ne kadar haklı olduğunu. Bu performansla Messi bir kez daha kupayı kaldırır mı? Valla kupayı kaldırır mı bilmiyorum ama yani Arjantin çok kolay mağlup olabilecek bir takım değil. Fakat şu an oynadıkları maçlarda güçlerinin ölçülebileceği, tam olarak anlayabileceğimiz karşılaşmalar değil. Mutlak surette Messi dışında başka skorer de ihtiyaçları olur Dünya Kupası'nda. O skorer kim olacak ya da o skorerler kim olacak? Dün mesela hani McAllister genelde merkezde öyle bir oyuncu olarak bakarsın. Neredeyse zannedersem şut atmadan maçı tamamladı. Enzo ara ara girer, goller atar. sızmaları yapar. Bir iki sızma yaptı ama o da çok bir şut fırsatı bulamadı. Depol öyle bir oyuncu değil.
4: Alma da
3: giriyor ama yani o da şey yapmadı pek.
4: Topun üstüne atlamayı tercih etti Messi'nin ilk golünde mesela.
3: Aynen. Hani yedekler kuvvetli. Sabah da konuştuk ama hani Arjantin'in kupaya gidebilmesi için tek başına Messi olmaz.
4: Mesela Arjantin özetini sen izlemişsindir sabah. Özette Messi'nin pozisyonları hariç kim var?
3: Yok, pozisyon yok işte.
4: Sadece Messi mi
3: var? Tabii, başka pozisyon yok. Bütün pozisyonlarda Messi vardı. Her pozisyonda Messi vardı.
4: Savunmanın çıkardığı pozisyon.
3: Zaten çok pozisyona da girmiyorlar.
4: Hı hı. Bir tane karşı karşıya kaldı, rakip vurdu, Alaba kaleci çıkardı falan. Hı hı. Hepsinde Messi var, doğru.
3: Sen şey gördün mü Messi'nin kontrolünü?
4: Gördüm sonra. Ya başlatılmış çekimde, evet.
3: Çok olağanüstü.
4: Geriye doğru gidiyor, ayağını böyle tık kaldırıp müthiş şekilde önüne alıyor yani.
3: Çok sert pas, kötü pas.
4: Çok zor bir kontrol. Olağanüstü yapmış. Onun yavaş çekimiydi değil mi senin de sabah bahsettiğin? Yavaş çekimi
3: her
4: de ben gördüm.
3: Her şeyini gördüm ben de ondan sonra.
4: Ben bayağı yavaş çekimini gördüm.
3: Şeyi ne derler, birkaç kere izleyince, birkaç kere beğenince ondan sonra hep aynı şey geliyor ya. Her türlü açıdan, her türlü şeyden gördüm onu. Çok olağanüstü ama. Sana gönderdiğim şeyi gördün mü?
4: Gördüm.
3: Norveç tribünlerini. O da çok iyiymiş. Norveç tribünleri de çok iyiymiş. Onu da söylemek gerekiyor. Ahmet Tarin Arjantin ve Portekiz gruplarından birinci çıkarsa çeyrek finalde karşılaşma ihtimalleri olduğu söyleniyor. Lütfen bu yaşansın diye bir mesaj atmış. Vallahi güzel olur.
4: Güzel olur canım. İki oyuncuyu karşı karşıya izlemek de Portekiz lider olarak çıkar mı? O biraz soru işareti.
3: Yusuf Yal Ali abi demiş. Ronaldo nefretini de anlamıyorum demiş. Ben Messi'den nefret etmiyorum. Aksine daha çok gol atmasını istiyorum. Bugün Ronaldo'nun da başarılı olmasını istiyorum demiş. Bir de kimse Messi'nin yanındaki adama pas atamadığını, kolay top kaptırdığını söylemiyor demiş. Yusuf Yal söyledi işte.
4: Dün birkaç top kaybetti Messi. Kaybetti, kontra fırsatı verdi mesela, ikinci yarı hatırlıyorum. Kaybetti, hatta yürüdü sonrasında, hiç koşmaya bile tenezzül etmedi. Bir pozisyon gözümde şu an hala canlandı.
3: Ya ben Ronaldo'yu nefret etmiyorum Ronaldo'dan, sevmiyorum diyelim yani. Benim tarzım bir adam değil Ronaldo, hiç olmadı yani.
4: Bazı özellikleri hoşuna gitmiyor işte.
3: Evet, yani futbolundan bakıyor. Daha çok sevmediğim özellikleri beni rahatsız ediyor Ronaldo'nun.
4: Yoksa futbolculuğuyla ilgili ne diyeceksin adamın? Evet. Oyun tarzı bu, hani sen hiçbir oyun tarzı için nefretlik bir şey demiyorsun. Hatta Ronaldo'nun bitiriciliği falan, hani gol sayısı senin tam şeyin, istediğin bir şey. Gol rakamları, ama olay o değil tabii.
3: Mert'i siz bir de araba kullanırken görün. Ben görmeden korktum demiş İngiltere'den Erkan. Yo, trafikte de çok sakin Mert. Yani %99.6 sakin.
4: Evet, %0.4'ü geçen bir gördün.
3: Yok, o kadar normal ya.
4: İstanbul'da zaten olmaması mümkün.
3: Normal yani. İstanbul'da. Ona hakikaten bak, öyle söyleyeyim sana. Eğer sen bana desen ki ben hiç sinirlenmiyorum. Ben
4: burada bir
3: anormallik
4: var.
3: Evet, burada bir anormallik var derim ya. Onu sakın yapma bence.
4: Yok, ben senin tavsiyene uyuyorum o konuda artık. Çok aynen. Tek genele daha çok uyuyorum.
3: Aynen. Sinirleneceksin. Yani önemli olan kavga etmemek. Yani sinirlenebilirsin. İşte
4: o denge bazen...
3: Hani kalkıp böyle millet birbirinin önüne kırıyor, birbirini takip ediyor falan. Orada sinirlendin. Hani kendi kendine bağır çağır, öfkeni at. Ondan sonra yoluna devam et yani. Hani ama devam ettirme sadece o olayı yani. Bu şey değil sonuçta. Bir onun yaptığı hatayı bir süre sonra sen yapabilirsin başka bir yerine. Oraya çok fazla takılmamak lazım. Ama hani hiç sinirlenmiyorum, ben çok sakinim falan. Mümkün yani İstanbul'da değil ya. Yaşayan biri için bence mümkün değil.
4: Aynen, İstanbul'da yani o kadar fazla şey başına geliyor ki insanın yarım saatlik yolculukta bile.
3: Almanya forması çok başarılı abi demiş. Modern retro görüntüsü güzel düşünülmüş. Katılıyorum. Doğru bir tespit. Almanya'da. Ben de Almanya'nın formasını beğeniyorum.
4: Bu şey akımını gördün mü? Bugün Doruk Keskin de paylaştı. Doruk Keskin'in bir profiline girer misin eğer Twitter hesabına çıksa senin?
3: Bu önüne. Araba şeyi mi? Can Uzun'a yapamadık bunu demiş.
4: Evet, o.
3: Anlamadım, nasıl bir akım?
4: O akım şey işte, yani hocalarının görev vermediği futbolcularla ilgili espriler. Ben dedim ya geçen, Endrick'le ilgili sürekli yapıyorlar diye. Endrick'e de çok fazla süre vermiyor ya Carlo Ancelotti, ama bir beklenti var anladığım kadarıyla. Edin Sundal'da da bir beklenti var. O bir akım yani. Onun o kadar çok türevi paylaşılıyor ki.
3: Onunla ilgili espriler mi yapılıyor?
4: Espriler, videolar uyarlanıyor. İşte bugün Doruk'un alıntıladığı gibi. Çok güzel bir akım o. Endrick'le ben başladığını gördüm ama herkese uyarlanabilir.
3: Evet. Bir dinleyicimiz normal şartlarda Messi'nin bu maçta oynamaması lazım. İlk maçta kırmızı kart vermediler adama diye bir
4: Buna hemen kontrayı yapalım. Normal şartlarda Cristiano Ronaldo'nun da iki karşılaşmada oynamaması lazım. Çünkü eleme döneminde kırmızı kart görmüştü ama iki maçlık cezasını ötediler mi ne yaptılar oynatıyorlar yani. Onu diyecekseniz.
3: Zaten Messi'nin kırmızı kart değildi.
4: Zaten o değil, o fotoğrafa bakarsanız kırmızı kart da video oynatınca öyle bir şey yok yani. O sarı kartlık pozisyon. Sarıyı da vermedi hakem, o ayrı hata.
3: Abi Insta'da arkadaşına reel satıp izledim mi izledim mi diye darlayan insanlar gibisin demiş. Yok ya, ben öyle Mert'e çok atmıyorum. Haftada atsam iki tane atıyorum.
4: Yok yok, çok az atıyor Ali abi ya.
3: Ben çok atmam reels yani öyle insanlara.
4: Çok az atıyor.
3: Bugün hatta onu da konuştuk, şeyi geldi diye attım. Hani aramızda sohbeti geçti diye attım. Çünkü hani Norveç takımı maçtan sonra yapıyor. İşte Odegaard davul çalıyor falan filan ama tribündeki görüntü daha etkileyici. Çünkü bayağı büyük bir tribün. O tribünü bir de üst katında da yapıyorlar. Bu kaç tane artık Norveçli varsa. Bir de Norveçli taraftarlar Times Meydanı'na gitmişler. New York'ta. Times Meydanı'nda da bir grup yoga yapıyor. Yoga hareketleri yaparken arkadan taraftarlar şey yapıyorlar. Tezahürat falan yapıyorlar. O da güzel bir şey olmuş.
4: Yoga mı yapıyorlar?
3: Yoga yaparken bazı insanlar işte grup yogası yapıyorlar. Onlar arka tarafta Norveçli taraftarlar. Onlar böyle ellerini kaldırıyor. Taraftarlar da onlarla beraber tezahürat yapıyor falan. O da güzel olmuş. Millet eğleniyor. Ronaldo'nun neyi hoşunuza gitmiyor diye yaklaşık 57 dakika sürebilecek bir konuyu açmış dinleyicimiz. O yüzden o konuya girmiyorum tabii. Bir dinleyici YouTube kanalının adı neydi demiş. YouTube kanalının adı Lucky Analyst. Programın adı da Ortaya Karışık. Onu söyleyelim ve gene izlemeyin siz. Diyelim. O zaman bir kez daha zamanında reklama giderek kendimi ve herkesi şaşırtıyorum. 14.31 saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim, ardından devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen. Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye
6: geçer. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Radyo Spor.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz İspanya'dan Ertuğrul milli takımın tedarikçisinin değişmesi gerektiğini söylemiş.
1: Forma için.
0: Forma için. İspanya'dan Malaga'dan yazmış sevgili Ertuğrul. Neden öyle düşünüyor bilmiyorum. Belki daha şey yapar. Açıklamasını yapar. Ali abi bu sezon 63 gol atan Harry Kane'den bahsetmemen üzüyor bizi. Bugün kafa golü atar bahsi aldım demiş.
1: Bahsettik ya, Harry Kane'i andık. Hatta ben bahis de aldığımı söyledim.
0: Harry Kane zaten biliyorsunuz benim favori oyuncularımdan bir tanesi. Onun da başarılı olmasını istiyorum. İzlerken de büyük keyif alıyorum. Bugün de zaten onun için izleyeceğim maçı, Gana karşılaşmasını. Bakalım yani Harry Kane bugün herhalde skor üretir. Bir ara benim de böyle bir elim gitti Harry Kane kafayla gol atar ya da Harry Kane asist yapar gibi şeyleri gördüm de sonra vazgeçtim. Bugün Gana maçında size güzel bir alternatif vereyim mi?
1: Ver.
0: Hazır mısınız?
1: Hı.
0: Hazırsanız söylüyorum. Oranı 1'e 4. Opoku sarı kart görür.
1: Ya bak, ne düşündüm biliyor musun ben de? Opoku kırmızı kart görür'e mi
0: Yani
1: önersem, riske
0: işte
1: girsem dedim.
0: baktığı zaman zaten.
1: Vallahi bak, kesin aynı şeyi düşünmüşüz ya, bak farklı şekilde. Ben kırmızı kart biraz daha yüksek oran, o 20 küsür orandı kırmızı kartı Opoku'nun. Sonuçta İngiltere'de bayağı bastırır diye düşünüyorum. Opoku da orada iki hata yapsa, iki sarı kart falan ya da direkt kırmızı kart, çok şaşırmam. Denenebilir, güzel olan. Yani sarı kartı, ben kırmızı kart düşündüm, sonra sarıyı aklıma getiremedim neden.
0: Kart
1: Sarı
0: görür. Kart görür oranı var. Bir de
1: o iyi.
0: kırmızı kart görür oranı var.
1: Kart görür oranı iyi. Denenebilir.
0: Evet.
1: Opoku için.
0: Ali Yerim yarım saattir Ronaldo'yu karalama kampanyası yapıyorsun ama demiş. Ronaldo gariban babasıdır. Messicilik burjuva sınıfının işidir demiş ve gülmüş dinleyicimiz. Ya ben buna da çok katılmıyorum biliyor musunuz?
1: Orada da bir algı var
0: Yani
1: değişmeye.
0: Ronaldo'nun gariban babasıdır böyle bir dediği gibi Mert'in biraz algıyla alakalı.
1: O kaldı, bir yerde yerleşti, değişmiyor da. Yıllar önce yerleşti. Herhalde Filistin
0: Aynen.
1: konusuyla alakalı, İsrail Filistin'le ilgili. Bir de Messi'nin İsrail'e gitmesi mi, milli takımla bir şeyler mi oldu? Hani bir dönem bir şey oldu, orada yapıştı. Bir daha da değişmedi algı.
0: Aynen
1: Şu
0: öyle.
1: an ben de gerçeğin tam o günkü algı gibi olduğunu düşünmüyorum.
0: Batuhan abi sabah uygulamada problem çıktı demiş. 30 dakika reklam dinledik. Fazla para alacak mısınız yoksa biz boşuna mı dinledik demiş. Evet onun farkındayım. Onunla da ilgili mesajlar geldi. Problemi çözdük. Ona da bakacağım. Merak etmeyin o da listemde var. Dinleyicimiz demiş ki Beste Gizem kendiyle barışık ortaya karışık. Ben her hafta izliyorum tavsiye ederim demiş. Teşekkür ederiz. Demek ki
1: Son bölümü izlemiş.
0: evet
1: En
0: demek ki
1: azından girişi izlemiş.
0: sadık bir şeyimiz var.
1: Evet. Sorular hazırladın mı bu arada yeni bölüm için?
0: Yok hazırlamadım daha.
1: Hazırlamadın mı?
0: Bugün ne günlerden?
1: Salı.
0: Daha dur ya. Perşembe çok
1: Ben
0: mu?
1: iki tane şey yaptım, böyle denk geldi yani.
0: Hı.
1: Aklıma geldi böyle bugün volta atarken de.
0: Genco'dan ses selam yok mu demiş Salim İzmir'den. Valla Genco'yu Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada zannedersem şeye gitmeyecek. Amerika maçına gitmeyecek. San Francisco'da kalacak. San Francisco'nun bir arkadaşı var. Öyle orada vakit geçiriyor şimdi Genco. İyi yani bir şey yok Genco'nun.
1: Biz belki sabah programına bağlayabiliriz. Saat olarak herhalde uygun
0: Ha,
1: oluyor.
0: olabilir.
1: Öğlen, çünkü ben dün
0: Doğru
1: bir
0: doğru.
1: düşündüm de baktım bizim program başladığı saatte, orada sabaha karşı 4. Gerçi yine ayakta olabilir genç abi de, rahatsız etmeyeyim dedim ama sabah için olabilir.
0: Bir dinleyicimiz YouTube'a neden programların tekrarı yüklenmiyor demiş. Orada bir ufak bir şeyimiz oldu. Sıkıntımız oldu. Ahmet bir hastalık geçirdi. Ahmet Özölçer. O döndükten sonra da devam edeceğiz. O yüzden öyle bir duraksamamız var orada. Özbekistan ilk yarı 4-3 çeker mi diye bir mesaj sormuş, soru sormuş Emre ama
1: Ben
0: zannetmiyorum
1: girmem
0: 4 çok
1: o topa.
0: iddialı olur.
1: Ben 6 faul en az yapar diyorum Özbekistan ilk yarı. Bence iyi bir oranı var.
0: Benim nazarımda şu an İngiltere, Fransa ve Almanya'dan daha önde Dünya Kupası'nı kazanma konusunda. İspanya kazanır demiştim ama ikinci maçlarını izleyince o hissiyatı

0: büyük başarı olur. Şimdi İngiltere Hırvatistan'la oynuyor. Hani İngiltere, hadi Hırvatistan bir tık daha iyi. Ama İspanya'nın rakiplerine bak. Yani bir yeşil burundu. Öteki de Suudi Arabistan'dı. Yani şimdi hani çok üst perdeden girmene gerektirecek bir durum yok. Fransa öyle. Keza yani. Hadi Fransa'nın grubu gene biraz daha zor ama
1: Ama onlar da.
0: baktığında Almanya öyle. Onu biraz düşünmemiz lazım. Ama bununla birlikte işte tempoyu kim arttırabiliyor? Kim istediği zaman sonuca gidebiliyor? Kimin savunma güvenliği iyi? Oralara baktığınızda bence oralarda çok büyük bir mesela sürpriz yok. Fransa istediği zaman hemen pat diye şeyleri bulabiliyor. Pozisyonları bulabiliyor. Golleri atabiliyor. İngiltere mesela işte Harry Kane de söylüyor. Tuchel devre arasında güzel bir konuşma yapmış. Ondan sonra biraz daha kendimize geldik diyor. Devre arasından sonra performansı arttırabiliyor. Mesela Arjantin savunma güvenliği olarak iyi gözüküyor. İspanya iki takımdan pozisyon verdi mi hatırlamıyorum ben. Hani kurtarış yaptı mı kalecisi İspanya'nın?
1: Simon mu? Bir kurtarış galiba.
0: Yani çok aklına gelmiyor
1: Sanki.
0: insan. Yani bazı şeylerde, parametrelerde çok bir problemleri yok. Tempo problemleri var mı? Çoğunun var. Ama işte kim yükseltebilecek o temposunu? Kim o kalitenin hakkını verecek? O belirleyici olacak. O yüzden ilk aşamada böyle çok iyi bir futbol beklemeyin. Ondan sonra fizik gücü önemli olacak. Mesela sabah şunu düşündüm. İşte Messi maçtan sonra şu an inanılmaz yorgunum. Tam olarak söylediğinizi düşünemiyorum. Bir şeyler sormuşlar
1: Öyle
0: pozisyonla
1: mi?
0: alakalı olarak. Hani şu an onu çok aklıma getiremiyorum. Biraz sakinliğim ondan sonra belki aklıma gelir demiş. Şimdi örnek veriyorum. Bir önceki kupa gibi olsaydı yani bu kadar yorulan bir adam 3 gün sonra maç yapmak zorunda kalacaktı. İster istemez performansı etkilenecekti. Şimdi 5-6 gün dinlenmesi mesela sakatlıklar için iyi, fiziki durum için iyi, mental durum için iyi.
1: Peki sonraki turlarda maç araları bu kadar fazla olmayacaktır herhalde. Grup aşaması bittikten sonra diye
0: Bakalım ona da
1: düşünüyorum.
0: şey olarak.
1: Hani 3 gün yerine 4 gün olsun ara. Yine 5-6 günlük ara olacağını pek düşünmüyorum. O yüzden mesela Messi bayağı tabii rekora gidiyor şu an ama sanki grubun son maçında dinlense, hiç süre almasa Dünya Kupası'nın devamı için kendisi ve Arjantin için
0: Hayırlı
1: dahil
0: olur mu
1: olabilir.
0: diyorsun?
1: Tabii.
0: Mesela son 32'de
1: Messi bir de daha yeni sakatlıktan çıktı biliyorsun. Son Inter Miami maçında sakatlık yaşamıştı.
0: şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Eleme turları son 32 turu bu pazar 28 Haziran'da başlıyor. Tamam mı? Mesela 28 Haziran'da oynadın. Son 16 maçın ilkini oynarsan 4 Temmuz'da.
1: Yine çok ara var.
0: Evet, 6 gün var.
1: Yine çok ara var.
0: 4 Temmuz'da son 16 maçını oynadın diyelim.
1: Aynı takımdan gidiyoruz değil mi?
0: Aynı
1: O
0: takım.
1: yolda.
0: İlkinden bakıyoruz. İlkine bakıyoruz. Son 16, 4 Temmuz'da ilk maçını oynadın. Çeyrek final 9 Temmuz.
1: Yine iyi.
0: 5 gün var. 9 Temmuz'da çeyrek finali oynadın. Yarı final 14 Temmuz.
1: İyi ya, yok bu iyi.
0: Yarı
1: Benim
0: finali
1: dediğim gibi.
0: oynadın. 5 gün sonra da final var.
1: Hadi kötü senaryoda bir gün azalt ama yine iyi yani
0: Bayağı iyi.
1: dört
0: 4 gün
1: gün
0: var. Bir
1: olmasın.
0: de bu oyuncuların hepsi çok üst düzey liglerde oynuyorlar genelde. Hani bizim gibi böyle 3 günde maç oynayıp da dağılan oyuncular olmadığı için. Mesela bu bir avantaj bence.
1: Evet.
0: Sakatlıklar için öyle. Yani devam eden bir takımda mesela oyuncu bir karşılaşmayı kaçırdığı zaman yani neredeyse ne oluyor? 10 günlük bir iyileşme süresi oluyor. Yani Romero sakatlandı mesela maçta.
1: Şimdi
0: Bir
1: son maç
0: sonraki maçı
1: oynamasa.
0: kaçırdı. Sonraki maç değil mi? 10 gün sonra adamın maçı. Yani iyileşebilirsin. Yani darbeye bağlı bir sakatlıksa bir şeyle falan yoksa. Bunlar hep ciddi avantaj sağlayacak bazı takımlara.
1: Messi gibi bir oyuncuya da sağlayacak. Şu an Yamal için sanki iyi
0: Aynen.
1: gözüküyor. Nico Williams için iyi gözüküyor. Böyle bir fikstür.
0: Belki biz de devam edebilsek mesela Hakan, Arda, Kerem, Ferdi,
1: Kenan. O da
0: Kenan.
1: sakatlıktan
0: Yani
1: çıktı
0: hepsi
1: işte.
0: belki daha iyi olacaktı turnuvanın sonuna doğru.
1: Daha açılacaktık değil mi?
0: Devam edebilseydik.
1: Aynen.
0: Evet. Milli takım deyince birden böyle bir herkeste bir şey oldu.
1: Millet şimdi devam etmiyor muyuz abi diye yazmasınlar. Sabah da hala elendiğimizi çok kabullenemeyen dinleyiciler olduğunu gördük. Ama şansımız yok hani. İkili averaj kaynaklı.
0: Evet, İstanbul'dan Yavuz yetişen Ronaldo karalama kampanyası bırak Ali Yerim demiş.
1: Sen de yani gerçi Osimhen'de de sende bir düşünce şeyi olmuş, değişikliği olmuştu. İnsanların

0: hikayelerini dinlediğinde, ki aslında Ronaldo'nun hikayesini az buçuk biliyorsundur sen.
1: Biliyorum bir ya.
0: Daha böyle sempati besliyor insan. Sende o da mı olmadı mesela hiç? Babasını hani falan kaybetti değil mi o da?
2: Yani çok acı hikaye. Ya mesela şeyde yazıyordu işte, bu BBC diyorum ya, hep takımların analizlerini yapıyordu. O kadar şey çekiyor ki, küçükken fakirlik çekiyor ki, evlerinin yakında bir tane şey var, hamburgerci var. O büyük zincirlerden bir tanesi. Yani gün sonunda gidip oradan şey istiyormuş, yiyecek istiyormuş. O kadar kötüymüş yani durumları. Bunlar tabii çok acı ama
0: normalde işte etiketmesi lazım bu hikayeyi bilip yani, bu kadar da.
2: Ya ben Ronaldo ile ilgili daha kaç kez söyledim, aynı şeyi söyleyeyim gene. Yani bu takım arkadaşlarına karşı olan davranışları benim hoşuma gitmiyor. Bu inanılmaz hırsı hoşuma gitmiyor yani. Hani
0: İşte onun da bir alt metni var ya sonuçta, bu da durduk yere olmuyor. Tamam ama onun hani geçmişi var senin de bildiğin.
2: Ama ne kadar ona devam edebilirsin ki yani, artık bir yerde de yapma değil mi? Bir yerde de vazgeç.
0: Vazgeçebilir
2: artık.
0: Tabii ki. Hani,
2: o beni çok işte irite ediyor açıkçası. Hani böyle mesela Van der Vaart'ı şey yapıyorsun. Adam diyor 5-0 kazandığında ve gol atmadığında soyunma odasında problem oluyordu diyor. Ama 2 gol atıp biz yenildiğimizde problem olmuyordu. Gülüyordu diyor yani. Bu beni, ben sana daha önce dedim, Ronaldo benim takım arkadaşım, kesin kavga ederdik. Kesin yani, kaçınılmazdı kavga etmek. Sonra beni gönderirlerdi Levante'ye kiraya.
0: Yani. Ronaldo mu sen mi?
2: Evet. Levante'de ondan sonra işte. Ondan sonra Osasuna. Ondan sonra Albacete. Ondan sonra kariyer sonu. Transfermarkt'ta görüyorsun ya kariyer sonu diye. Öyle, yapacak bir şey yok. O benim hoşuma gitmiyor. Heh, güzel soru. Halil Demir. Ali abi, kulüp takımlarından haberler yok mu?
0: Daha reklamda Ali abiyle konuşuyorduk.
2: Aynen. Ben her zaman olduğu gibi programdan önce şöyle bir baktım haberlere. İşte kulüp takımlarıyla ilgili bugün size ne söyleyebilirim diye. Yani kestirmeden söyleyeyim, uzatmayayım. İnandığım haber olmadı. Kulüp takımlarıyla alakalı olarak. Okudum haberleri böyle. Hı hı. İşte şu şunu istiyormuş, bunu istiyormuş.
0: Gazete manşetlerinden bahsediyorsun.
2: Yani oraya baktım şöyle bir. Pek böyle beni ya bunları da söylemeyi diyecek ya da bunun üzerine konuşulacak bir şey olduğunu düşünmedim. O yüzden Mert'e sordum siz reklamları dinlerken. Var mı dedim sende öyle bir haber. Ondan sonra Mert de bir iki şey söyledi. İstiyorsan onları tekrar et. Halil Demir'i de kırmamış olalım.
0: Evet, bugün muhabirlerden, gün içinde tweetlerden gördüm ben de. Senin gibi gazetelerde sabah baktım ama orada iki haber okuyabildim. Fenerbahçe ile ilgili Malang Sarr şu anda stoperde ilk sırada gözüken aday. Onun da Lens'le sözleşmesi bitiyormuş. Fenerbahçe'nin de yıllık 5 milyon euro, 2 milyon euro da imza parası önerdiğini Erdem Akbaş yazmış. O dikkatimi çekti. TRT'de sanıyorum Doruk Tecimer'in haberi, Leicester forması giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in şartları hakkında Fenerbahçe bilgi almış. Sarr, Kim Min-jae ve Nathan Ake ile de görüşmeler devam ediyormuş. Salim'in bir haberi var bugün. O da Adil Demirbay ile ilgili haber yapmış. Adil de şu an Salim'in haberine göre transferin gözde isimlerinden biri. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir Adil'in şartlarını sormuş. Konya'da 3 milyon euro artı oyuncu talebinde bulunmuş. Ve bu transferde Adana Demirspor'un da %50 pay sahibi olduğunu yazmış Adil'in satışından. Adana Demirspor'u bayağı rahatlatabilir. Oradan gelecek 1,5 milyon euro civarı para. Bir de ilginç haber Aspor'da, yine Erdem Akbaş'ın haberi anladığım kadarıyla. Sofyan Amrabat için Beşiktaş Fenerbahçe'den bilgi almış. Amrabat'ın geleceğini de Dünya Kupası'ndan sonra netlik kazanacağı söylenmiş. Geçen sene Cengiz kiralık olarak Fenerbahçe'den gitmişti.
2: Beşiktaş'ta bir türlü akıllanmıyor ya. Garip yani.
0: Sofyan Amrabat. Nasıl sezon geçirdi bilmiyorum. Bir ara ama çok Betis'in iyiydi. İstediği söyleniyordu.
2: Hatırla kiralık. Bir ara çok iyiydi. Ondan sonra işte Betis alacak kesin bonservisini, 15 milyon euroya falan deniyordu. Sonra dediğin gibi sesler kesildi. Haberler kesildi. Ama yani Beşiktaş'ın Amrabat tarzı bir merkeze ihtiyacı yok yani.
0: Al-Musrati, Amrabat. Ama mesela Endid'in ayağını beğenmiyorsun. Amrabat'ın ayağı fena değil ama sen tam arasını bulamıyorsun sana Beşiktaş'a.
2: İkisini Beşiktaş aynı bulamıyor batıda. Ben değil. Beşiktaş'ın bulması gereken belli. Yani Beşiktaş'ın öne doğru bir problemi yok. Arkaya doğru bir problem var. Ama arkaya doğru problem varken oyuncunun top kapan bir oyuncu olması gerekiyor. Rakibe yakın olan, temaslı olan bir oyuncu olması gerekiyor. Yani Amrabat al gülüm ver gülüm oynuyor.
0: İşte Endidi de kapıyor ama top dağıtmada evet. sıkıntı yaşıyor.
2: Yani öyle Amrabat'la Beşiktaş oynayamaz yani.
0: İşte Fenerbahçe buldu mesela Kante, Gendouzi ama çok pahalı opsiyonlar.
2: Evet yani Aslani ile ne farkı var profil olarak? Yani Amrabat güzel topu ayağına alıyor, uzun atıyor, sağına veriyor, soluna veriyor da yani etliye sütlüye karışmıyor, öyle olmaz. Al-Musrati de hatırla rakip savunmacılarla jok yapıyordu yani geriye koşarken. Öyle bir dünya yok Beşiktaş için. Beşiktaş Endidi tarzı rakibe yakın olabilecek, top kapacak, boştaki toplara müdahale yapacak, rakibi rahatsız edecek bir oyuncu bulacak ama bir de pası rakibe atmamasını isteyecek yani o oyuncudan yani. Ya da diyecek ki Endidi'ye yapma yani şu işi yapma, daha iyi işler yapabilirsin diyecek. Ama Amrabat değil Beşiktaş'ın isteyeceği profil. Yani çok yanlış olur Beşiktaş ona giderse.
0: Peki mesela
2: aynı problemleri yaşar.
0: Olmayacak bir transfer de İsmail Yüksek ister misin Beşiktaş'a o bölgeye?
2: İsmail Yüksek olabilir.
0: Ama o da çok pas hatası ya, ama yapmaya müsait ya.
2: Endidi kadar yapmıyor bence. Yani Endidi kadar yapmıyor. Endidi kadar topu kötü kullanan bir adam değil İsmail Yüksek. Kevin De Bruyne haberleri yapılmış Galatasaray için, bir dinleyicimiz söyledi.
0: Ya dün Salim de bana sordu. Abi mantıklı mı Kevin De Bruyne Galatasaray ilişkisi, şey hani yapılır mı dedi. Valla dedim Can Uzun'u istiyor Galatasaray o bölgeye. 10 numara olarak düşündüm Kevin De Bruyne'yi, 8 numara değil. O yüzden çok mantıklı değil dedim ama futbol bu. Menajerler önermiş olabilir ama Galatasaray'ın ilgileneceğini ben zannetmiyorum dedim.

0: Ali abi inşallah Portekiz'de yenir bir an önce demiş. Ronaldo'dan vazgeçersin. Sabahtan beri Ronaldo'yu rezil ettim demiş. Allah'tan adam Türkçe konuşmayı bilmiyor yoksa kesin kan davalısı olur demiş. Hayır ya ben dedim Ronaldo için.
1: Ronaldo elense sanki Ali abinin dilinden kurtulabilecek mi? Fark etmez yani.
0: Yo. Ben...
1: Bir şeyi konuyu getirebilir Ali abi yani.
0: Evet,
1: Dünya
0: sabah getirdim.
1: Kupası
0: Sabah
1: finali.
0: getirdiğimi bir kere daha söyleyeyim mi?
1: Sen bilirsin
0: Güzel bir
1: abi.
0: hikaye değil mi? Ne
1: Sen
0: dedin?
1: bilirsin.
0: Sen dilediğin zaman ne hissettin o hikayeyi?
1: Neydi sabahki hikaye?
0: Gerilin Eker hikayesi.
1: Evet o şey kötü tabii yani. Gerilin Eker dünyanın en iyi futbolcusu sorulduğunda Messi demiş. Bu Ronaldo'nun kulağına gitmiş. Ronaldo da o günden sonra Lineker'le bir daha konuşmamış. Çünkü daha önce birlikte restoranda yemek yemişlikleri, vakit
0: Selamı sabah
1: geçmişleri
0: kesmiş adamla ya.
1: olan bir isimmiş Lineker.
0: Beraber takılıyorlarmış
1: Hı-hı.
0: Lineker'le. Ondan sonra Lineker Messi deyince Ronaldo bir daha Lineker'le konuşmuyor yani.
1: Bu da Lineker birinci ağızda anlatıyor kendi.
0: Evet, Lineker kendi anlattı aynen. Şimdi ne diyeyim yani hani. Mesela Mert'e sordular. Dediler ki Türkiye'deki en iyi futbol yorumcusu kim? Mert dedi ki işte Mehmet Demirkol onu sever. Ondan sonra ben duydum. Bir daha Mert'le konuşmuyorum ben. Yani
1: Hoşuma gitmez tabii benim yani öyle bir şey.
0: ya böyle bir şey olabilir mi? Ronaldo budur arkadaşlar.
1: 14.53 abi
0: Evet.
1: artık.
0: Ronaldo budur. Öyle düşünün. Böyle düşünün. Kendinizi yerine koyun böyle. Gerilin Eker'in yerine koyun yani. Sen de Lineker'sin yani. Daha yeni Kane yakaladı Lineker'in rekorunu. Dünya kupalarındaki en golcü İngiliz rekorunu. Onlar gol oldular işte. Yani Lineker yani çok büyük bir oyuncu. Aynı zamanda şu anda çok çok iyi bir yorumcu. Yani bayağı şeyi var. Saygınlığı var. Kendi anlatıyor bu hikayeyi yani. Yani koskoca adamsın ya. 40 yaşında adamsın. Bu yapılır mı? Messi dedi diye yani. O zaman Messi diye hiç kimseyle konuşmasın.
1: Büyük ihtimal konuşmuyordur.
0: Böyle olur mu? Böyle bir dünya var mı?
1: Bir
0: Çocuk muyuz
1: şey
0: ya?
1: listesi vardır onun.
0: Çocuk gibi. Neyse iyi. Bak güzel bir hikaye. Bir kere daha anlatmış. Yarın sabah gene anlatayım mı bunu?
1: Yarın Portekiz'in maç sonu kim bilir zaten neler çıkacak. Bence
0: Ama
1: farklı
0: her şey
1: hikayeler
0: bir
1: çıkar.
0: tarafa, bugün Ronaldo'cuları sevindireyim mi?
1: Yok daha sevinemezler bu kadar şeyden sonra.
0: Ronaldo'nun iki gol atmasını bekliyorum ben bugün. Gerçekten bak şaka yapmıyorum.
1: Hiç geçmedi bana ya.
0: Vallahi ciddi söylüyorum ya.
1: Ronaldo konuşmasından sonra
0: iki gol atmasını
1: iki
0: bekliyorum.
1: gol yok bitmiş
0: Ya
1: koşamıyor
0: o ayrı
1: edemiyor
0: ama iki gol
1: yeteneklerini
0: atar bugün. Bak
1: kaybetmiş.
0: bugün iki gol atar.
1: Tamam.
0: Yazın bir tarafa.
1: İnşallah atar malzeme çıkar oradan da.
0: Evet. İki gol atmasını bekliyorum. Bizim Rıdvan güzel bir şey yazmış. Eğer bulabilirsem onu da söyleyeyim. Bu da son şey olsun. Tweet atmış dün Rıdvan Aksu. Ronaldocular olarak çok müşkül durumdayız demiş. 20 yıldır Ronaldocu olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. En zor günlerimizi geçiriyoruz. Bu dönemde Ronaldocu olmak kor ateşi elinde tutmak kadar zor. Acilen babadan goller lazım. Çok acil demiş.
1: Doğru demiş. Gerçekten de yok doğru.
0: Evet.
1: Kötü bir dönem Ronaldo'cu olmak için.
0: Ronaldocu olmak için kötü bir dönem ama bugün merak etmeyin. İki golünüz var Özbekistan karşısında. Ondan sonra yarın da Ronaldo'yu sizler de översiniz sabah. Ben de gene bir araya Lineker hikayesi paylaştık. Şey yaparız,
1: Sen başka
0: sıkıştırırız.
1: yeni bir şey bul böyle.
0: Yeni bir
1: Yeni
0: şey bulayım.
1: Ronaldo ile ilgili.
0: Öyle. Mert ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi senin de.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Az sonra spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası bu gece ve yarın sabah I ve J gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. J grubunda bu akşam saat 20'de Arjantin'le Avusturya ve yarın sabah saat 6'da Ürdün'le Cezayir karşı karşıya gelecek. I grubunda da gece saat 00'da Fransa-Irak ve 3'te de Norveç-Senegal karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın K ve L gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. L grubunda bu akşam saat 23'te İngiltere-Gana ve yarın saat 2'de Panama-Hırvatistan mücadeleleri oynanacak. K grubunda ise yarın saat 5'te oynanacak karşılaşmada Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını yönetecek hakem belli oldu. 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak Amerika-Türkiye müsabakasını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden İlker Saygı ben. İzmir, Ankara ve İstanbul'dan bazı önemli trafik başlıklarına yer verelim istediğimiz bir bölüm bu. İzmir'le başlayalım bu sefer. Çevre yolunda Çiğli istikametinde Örnekköy kavşağı sonrasında yaşanan araç arızasının ihbarı var. Akçay Caddesi Havalimanı yönünde Sarnıç Alt Geçidi öncesinde bir çalışma var ve sağ şeridin ulaşıma kapalı olduğu bilgisi de bize yansıyan bilgiler arasında. Bölgeyi dikkatli kullanmanızı tavsiye ederiz. Başkent'teyiz. Anadolu Bulvarı merkez yönde Ali Semerkant Alt Geçidi öncesinde bir araç arızası var. Samsun yolu merkez yönde ise Fatih Köprüsü'ne gelmeden orta şeritte kalan bir tır trafik akışını olumsuz etkiliyor bilginize. İstanbul'da gelen veriler arasında Hadımköy İstanbul Caddesi girişinde Hadımköy yönlü bir araç arızası var. Uzun süredir duran bir tır bölgeyi yoğunlaştırmakta. İkinci köprü girişinde Anadolu Avrupa yönünde meydana gelen kazada Kavacık trafiğini oldukça yoğun tutuyor. Bunlar bazı ve özet bilgiler. Daha fazla detayı radyo yayınlarımızda, uygulamamızda, aynı zamanda radyotrafik.com'da bulabilirsiniz diyor. Önümüzdeki saatlerde yeniden görüşmek dileğiyle iyi yolculuklar diliyorum.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor!
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
3: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. 2,5 saat boyunca sizlerleyiz. WhatsApp hattımız devrede. Numarayı artık biliyorsunuz. 0538-052-1487. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
3: Evet, herkese iyi günler diliyoruz ama Dünya Kupası'nı takip edenler, futbolu sevenler için pek iyi günler geçirmiyoruz. Çok erken veda ettiğimiz bir Dünya Kupası yaşıyoruz maalesef. Hala şoku üzerinden atlatamayan insanlar da görüyorum ben. Yani ben de onlardan biriyim diyebilirim. 6 günde biz öyle. Nasıl elendik? Yani böyle bir grupta lider olur muyuz? 6 mı puan alırız? 7 mi alırız? 9 mu alırız? İşte çeyrek mi yarı mı yaparız? Derken federasyon başkanımız kupayı kazanmaya gidiyoruz demişken 6 günde elendik. Çok enteresan yani duygular yaşıyoruz. Karmakarışık duygular.
4: Evet, 6 gün.
3: Bir sinir var, bir hayal kırıklığı var. Farklı duyguların kombinasyonu.
4: Ya, kupa başladı bizim için ve bitti.
3: Başladı bitti. Ya çoğu insan tanıyorum ya, saatler daha düzgün olmaya başlayınca izlerim diyenler maç izleyemeden milli takımın elenmesine şahit oldular.
4: Tabii. Ya biraz daha saatler acaba erkene gelir mi? Hı-hı. Erkene gelir derken bizim için tabii.
3: Bizim için normale gelir mi diye.
4: Normale yani. Gelir mi, öyle onu kastettim. Onu bile yaşayamadık.
3: Evet. Elenip maalesef. Gittik. Yani herkesin planı vardı, programı vardı, sponsorlar, işte reklam filmleri, belediyeler meydanları ayarlamıştı, dev ekranlar vesaire derken zaten işte bir ilk maç izlendi. İkinci maçta da çocukların sınavları vardı diye o meydan muhabbetleri de iptal oldu. Yani her şey yarım kaldı ya bizim için.
4: Evet, artık meydan işi de
3: bitti.
4: Cuma sabaha karşı
3: 5.
4: 5.
3: Meydan işi de olmaz. Olmaz. Olsa da kimse gitmez zaten. 10 atsan da ne olacak?
4: Mesai ne olacak?
3: Mesai bir
4: okulların karne günü galiba.
3: Karne günü.
4: Okul tatili başlıyor.
3: Evet.
4: Zor bence. Evet.
3: Yok yani meydan işi de bitti. Dediğim gibi yani kim gider ki meydana yani. 15 tane aslan Amerika'ya yine eğleniyorsun. Hiç fark yok yani.
4: Evet.
3: Yani gitmenin anlamı yok o saatte kalkıp. Yani izleyeceksen illa ben izleyeyim maçı dersen evinde izle. ki çoğu insan izlemez de diye düşünüyorum sabahın beşinde.
4: Sabahın beşi demek kendine gelmek için bir 4:30'da kalkman lazım.
3: Yani namaza kalkanlar bir bakayım evet. belki diyebilirler de onların da çok keyifli olacağını yani milli maç keyfini yaşayacaklarını zannetmiyorum. Zor, kötü günler geçiriyoruz gerçekten.
4: Evet.
3: Keşke 2002'de kalsaydık bunları hiç yaşamasaydık diyor bir dinleyicimiz.
4: Oldu yaşandı. Yani... Ya öyle bir hava oluşturuldu ki biz işte 2002'de mükemmel bir sonuç aldık. Bu takım bunu başarır. Belki daha iyi bir sonuç alır. Öyle bir hava oluşturuldu.
3: Ya 2002, şimdi biz iki maç oynadık Brezilya'yla ki kupayı kazandı Brezilya. Yani kafa kafaya oynadık.
4: Evet kafa yani kafaya.
3: Çok iyi futbol oynadık bir kere. Oynadı yani herkes tüm dünya Hasan Şaşıdan'ı tanıdı, Ümit Davala'yı tanıdı, İlhan Mansız'ı tanıdı. Ve yani biz nereye gidersek gidelim bu isimleri saydılar bize. Değil mi? O yüzden baktığımızda orada güzel izler bırakmıştık. Burada hiçbir iz bırakamadık. Negatif izler hariç.
4: İyi iz bırakman için çıkacaksın mesela. Avustralya'yı 4-0 yeneceksin. Oyuncular 3 oyuncun şov yapacak. Ya bu tarz maçlarda. Ya da çıkacaksın Paraguay'ı da 3-0 yeneceksin.
3: Mesela.
4: Diyecekler ki tamamdır. Türkler çok iyi. Biz rakamlara döndük. Yok iki maç 65 şut dedik. Şunu dedik, bunu dedik.
3: Rakamlar burada, bir şey anlatmıyor zaten.
4: Mehmet öyle bir olay ki şut kalitesi denilen bir şey var futbolda.
3: Evet.
4: Bir topun direkten dönüyor. Bir topu kaleci kurtarıyor. Diğer 63 şut ne oluyor?
3: Analizini istersen yapalım şutların. Yani şutlar da çok bize bir şey anlatmıyor. 62 şutun 13'ü kaleyi bulmuş zaten.
4: Burada yani. Tamam gittin. Hayır 13'ü bulsun kaleyi. Bu 13'ü bulan işte 6 şutun direkten dönsün. 5'ini kaleci mükemmel kurtarsın rakip kaleciler. 11 etti değil mi? İkisi de az farkla dışarı gitsin. O zaman dersin ki ya bir talihsizlik vardı gerçekten. 5 topumuz direkten döndü 2 maçta mesela.
3: İşte ilk maçta bir tane döndü galiba. Bir. İkinci maçta bir tane döndü.
4: İki.
3: Hatırladığımız bir tane canın
4: vurdu. Ben şutladım kafa o.
3: Bir tane de canın yerden hani Barış çıkardı, cam vurdu. Offside'daydı Deniz. Evet. O pozisyon hakkımda. Başka da pozisyon yok ki bizim. Yani mesela bir analiz yapıldı bizim maçlarla ilgili. Şimdi 62 şut 60'ız ama Ercan abi bu şutların çoğu çaresizlikten atılmış.
4: Çaresiz şutlar. Çaresiz evet. arayışlar onlar.
3: Ve çoğu da rakip tarafından zaten engellenmiş. Kaleye dahi gitmemiş. Teşebbüs aşamasında kalmış. Avustralya maçında 30 şut, 12'si kaleye ulaşmamış zaten. Rakipler engellemiş. Geri kalan 18 şutun 10'unda kaleyi tutturamamışız. 8'inde isabet sağlanmış. Bunlarda da işte kaleciye takılmışız. Ama yine de akılda kalan ahlar vahlar arasında kaçan bir pozisyon. Belki bir varsa var. Bir tane aklına var mı? Geliyor mu Avustralya maçı?
4: Ya bir Avustralya maçı. Kerem'in volesi var. Daha iyi vursa beraberlik olacak.
3: Ha, belki o var.
4: Kaleciye doğru gitti.
3: Evet.
4: O çok bence önemli bir pozisyondu.
3: Paraguay maçına bakayım. Orada da 32 şutumuz var. 12'si yine rakip tarafından engellenmiş. Teşebbüs aşamasında kalmış. Kaleye gitmemiş. 15'i karavana. 5'i kaleyi tutmuş. Orada da gol sevinci yaşayamamışız.
4: Zaten hiç yaşayamadık.
3: Yani. İki maçta hani bu 62 şut çok övünülecek bir şey de değil. Toplam 62 şutun 24'ü zaten teşebbüste kalmış. Rakibi vurmuşuz yani. Kaleye ulaşmamış bu şutlar. 25 isabetsiz şut. 13'te kaleye bulan şutumuz var. Evet ikinci maçlar sonunda en çok şutu bizim milli takımımız attı. Ama aynı zamanda en fazla isabetsiz şut çeken ve şutu en fazla engellenen takım da biz olduk.
4: Bir de az önce söylediğin gibi sadece teşebbüste kalan şut olarak kabul edilen anlar var.
3: Evet.
4: O anlar içinde bu değerlendirmeyi yapamazsan zaten teşebbüsün bir faydası kalmıyor.
3: Aynen öyle. Şimdi mesela Kanada'nın 6 gol attığı maça baktım Ercan abi. Katar'ı 6-0 yendiler. Onların da 32 şutu var. 14'ü rakip tarafından engellendi. 8'i kaleye bulmadı. 10'u isabetli. 6 gol çıkardılar mesela.
4: İyi grafik.
3: Ya 10'da 6.
4: İsabetten 6. şut atınca böyle atacaksın demek.
3: Yani demek ki biz yani pek evet şut atmışız ama 60 olmak için atmışız.
4: Evet.
3: Kanada daha iyi değerlendirmiş mesela.
4: 10'da 6 yapan takım. Hı-hı. Bayağı tehlikeli şut gelişiminde. Başarılı oluyor tabii.
3: Bireysel bazda baktığımızda da en çok şut atan futbolcumuz Kenan Yıldız. Avustralya maçında 45 dakika sahada kalmıştı. Paraguay maçında 90 dakika oynamıştı. 12 şut atmış ve sadece birinde kaleyi bulmuş. 11 karavana. Yani bunlar tam istatistik şut attık diye geçiyor ama rakibi zorlayan pozisyonumuz neredeyse yok iki maçta. Arda'nın 3, Hakan'ın 2 isabeti var. Merih'in 5 şut girişiminin ikisi isabetli ancak o da fileleri havalandıramadı. Yani bizim o övündüğümüz 62 şut ya teşebbüs aşamasında kalmış, bloklanmış ya da karavana atmışız. İsabetli şutlarımız da çok fazla pozisyona dönüşememiş. Pek bir şey ifade etmiyor.
4: Hayır, kanatlardan oyun kurarsın. Buna savunma kanatları ve hücum kanatları tabii birlikte kalkışırlar, plan yaparlar oyun içinde. Bunu da hiç beceremedik bence. Oyun kurulumu kanatlarda bile çok zayıftı.
3: Şimdi bir de şu var Ercan abi, yani biz hani süratli oyuncularımız var, adam eksilten oyuncularımız var diyorduk. İşte Kenan'ı sayıyorduk, Kerem'i sayabiliriz adam eksilten oyuncu olarak. İşte fizik gücüyle Barış önemli bir oyuncuydu bizim için. Arda'nın tekniği, Hakan'ın tekniği, Orkun'un tekniği, hep oyuncularımızın tekniğine güvenirdik. Ama mesela dinleyicimiz diyor ki çalım atmak yasak mı? Hiç biz adam eksiltemedik diyor. Ki doğru. Yani adam eksiltme konusunda, rakibin dengesini, savunma dengesini bozma konusunda büyük problemler yaşadık bence. Bence katılıyorum.
4: De. Bence de.
3: Hiç denge bozamadık biz rakip dengeyi. Savunma dengesi.
4: Ki bu oyuncularımız var. Az önce bahsettiğin Arda, Kenan birebir de iyi iş yapabilen oyuncular. Hı hı. Pozisyon meydana getirebilen oyuncular. Hakan Çalhanoğlu şut atabilir. Orkun şut atabilir. Birebir de özellikle Orkun çok iyi paslar verebilir. Hı hı. Bunlar maalesef gerçekleşmedi. İlk maçta, ikinci maçta oynamadı. İlk maçta bir Zeki biraz hücumda istenileni veremedi. Bunu da kabul etmemiz lazım. Hı
3: hı. Yo, ilk maçta ben de hiç beğenmedim.
4: Kesinlikle istediğini veremedi. Ferdi tabii önündeki oyuncularla ilgili atağa çıkması, atak bindirmeleri diyoruz buna futbolda. Bunlardan önündeki oyuncu kendisine yardımcı olamadığı için sol ön diyelim Ferdi'nin hı-hı oynadığı bölgede forvetler. Bu sefer Ferdi de ister istemez etkili olamadı. Bunu da kabul edelim.
3: Acaba biz orada Ferdi'nin önünü açıp bir asimetrik dizilişle o kanattaki bir oyuncumuzu ceza sahasına mı gönderseydik daha mı iyi olurdu?
4: Ya olabilir. Şimdi ya da bunları konuşuyoruz.
3: Orta sahayı mı kalabalıklaştırsaydık?
4: En büyük eksiğimiz rakip defansın dengesini bozamıyoruz. Bozamıyoruz. Ya Pochettino, Amerika'nın teknik direktörü, basın toplantısını takip etmişsindir maçtan sonra. Çünkü önemli bir taktik bilgi verdi. Avustralya'nın nasıl kapandığını belirledik, izledik, analizimizi yaptık. Ve oyuna çift santraforla başlamaya karar verdik dedi. Neden? Statik olarak fazla çıkmak istemeyen, hatları daraltan bir yapısı var Avustralya'nın. O iki santraforla kanatların da işlediği zaman ne oluyor? Yıpranmaya başlıyorsun. O stoperlerin işi zora giriyor. Çünkü iki santrafor. Hava topları, duvar olma, savunmanın arkasına kaçma. Bunları gerçekleştirebilecek bir forvet anlayışıyla Avustralya bence zor durumlara düştü.
3: Bizim yapamadığımızı Birleşik Devletler çok rahat yaptı mesela.
4: Bence bayağı iyi analiz etmişler.
3: İşte biz bunları neden yapamadık? Şimdi biraz daha derine ineceğiz.
4: Bizim iki değil bir tane bile santraforumuz yok. Ondan.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Gurur duyuyoruz Arda'yla, Kenan'la, Hakan'la ama şimdi kulüplerde yaptıkları bizim için bir şey ifade etmeyecek maalesef demiş bir başka dinleyicimiz. Bakıyorum. İtalya 90 final maçı, Andreas Brehme penaltı golü, Almanya Arjantin finali.
8: Evet, 1-0.
7: Değil mi? Amerika'da da Arjantin-Almanya finali olur mu demiş dinleyicimiz.
8: Ay, durumlara göre.
7: Yola bakmak lazım.
8: Evet, final yol diye bir şey var. O 32'den sonra iyice netleşir.
7: 32'den, evet. Ondan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Biz baskıyı yanlış yapıyoruz. Yaptığımız baskı da sahte baskı demiş Antalya'dan Haluk Bey.
8: Ya Haluk Bey, yaklaşmış olaya, rakibe üstünlük kuramıyoruz. Dikkat ettiysen bir de birçok takımın fizik anlamında bizden iyi olduğunu görüyorum.
7: Evet.
8: Ya Yeşil Burun Uruguay maçına baktım. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ve oyundan düşmeyen bir Yeşil Burun Adası vardı. Hı hı. Uruguay'la 2-2 berabere kalmak büyük bir başarı bence.
7: Bence de. Orada biraz da Muslera
8: faktörü konu de açılmışken var. Maalesef 2 golde de hatalı.
7: 2 golde de hatası var.
8: İlk golde tabii mutlaka izleyenler olmuştur ama şu notu iletmem lazım. İkili baraj kurduruyor ya, baraj da toptan kaçıyor.
7: Barajın da hata var. Barajın da hatası var. Onu da es geçmeyelim. Evet, Muslera'nın hatası var ama barajın da hatası
8: çıkarak
7: var.
8: Büyük bir zamanlama hatası yaptı bir de ikinci golde. Ya çıkmaya karar vererek. Kalesinde kalsa atağı geliştiren oyuncu o kadar rahat olabilir miydi, hiç sanmıyorum.
7: Yeşilburun Adası, adaları 530 bin nüfuslu bir yer Ercan abi. Yani evet. İstanbul'da küçük ilçelerden birinin nüfusu kadar.
8: Doğru söylüyorsun. Ama şu anda dünyada konuşuluyor tabii. Tabii. 24 saatin en çok konuşulan takımı.
7: Puan oldu. Aldılar, goller attılar. Bizden iyiler. 500 bin nüfusla.
8: Şimdi iki puanları var.
7: Çok daha fazlasını yaptılar.
8: Tur atlayabilirler.
7: Hala evet, turnuvadalar yani. Goller attılar, puanlar aldılar. Şimdi bu da bizi çok üzüyor gerçekten. Bir de ben yabancı basını da takip ediyorum. Sen de öyle. Bir de yabancı sosyal medyalar özellikle yani inanılmaz bizimle dalga geçtiler. Alınan iki yenilginin ardından işte Türkiye Dark Horse'tu, hani sürpriz takımdı, ne oldu diye. O da insanı üzüyor.
8: Ya üzüyor. Şöyle söyleyeceğim. Biliyorsun Japonya ve Güney Kore'de yapılan Dünya Kupası'nda 2002'de Fransa ve İspanya kayboldu gitti. Hı hı. Elendiler.
7: Erkenden.
8: Erkenden elendiler. Böyle çok elenen takım var. Bazen olmuyor Mehmet.
7: Bazen
8: o aklıma ilk gelen örnek olduğu için söyledim. Yani turnuvada Fransa
7: son şampiyonken grupta eleniyor.
8: Senegal eledi Fransa'yı da. Hı hı. Elendi gitti. Bunlar Dünya Kupası'nda olabiliyor. Futbol şansıyla ilgisi yok ama. Tamamıyla konsantrasyon.
7: Konsantrasyon, oyun, hazırlık.
8: Takımın
7: anlatırsan anlat.
8: Takımın psikolojik olarak kupaya bakışı oyuncuların. Hı hı. Dün devre arasında Arjantin takımı oyuncuları Messi'nin etrafında birbirleriyle tokalaşıyorlar. Yani genelde basketbol, voleybolda gördüğümüz bir şey. Hı. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Oyuncular direkt olarak soyunma odasına gitmiyorlar. Bir araya geldiler. Birbirleriyle tokalaştılar, konuştular. Öyle girdiler içeriye.
7: Evet.
8: Bu bakışlarının kupaya ne kadar iyi ve önemli olduğunu gösteriyor bizlere.
7: Şimdi bir de Haluk Bey diyor ki çok fazla yan pas yapıyoruz biz. Evet, pas yapıyoruz. İstatistiklerde paslarımız da çok fazla. Ama bunların diyor çoğu diyor yan pas. Bir şey ifade etmeyen paslar.
8: Doğru söylüyor. Yan paslarla işte vakit geçer. Hiçbir şeye ulaşamazsın.
7: Mesela yakalayamazsın.
8: Rakibin üçüncü bölgesinde çabuk pas, daha sonra o pasın dikine pas olarak devam etmesi ya da bir duvar pası girişimiyle devam etmesi veyahut da ceza çevresine yaklaştığın zaman şut kalitesi olarak o planın, o pasın değerlendirilmesi gerekiyor. Bunları başarabilirsek neden olmasın? Ama bunları başaramıyoruz.
7: Şimdi tabii çok fazla eleştiri var milli takımımıza. Hem bizim dinleyicilerimiz tarafından hem basın tarafından. Bunun üstüne de Sayın Hacı Osmanoğlu çok enteresan bir çıkış yaptı. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlüğü göreve davet etti. Bunların önünü alın dedi. O da çok garip bir çıkıştı. Hiçbir anlam veremedim ben.

0: Ve o çıkışa Sayın Hacı Osmanoğlu.
1: Belki sosyal medyadaki ağır hakaretleri kastetti.
0: Belki onları kastetmiştir.
1: Bence. Başka bir şey değildir ya. Eleştirir, herkes eleştirebilir.
0: Herkes eleştirebilir tabii ki. Bir istifa bekliyor musun Ercan abi? Şimdi ya Montella'dan Amerika, ya da ya federasyondan. İkisini de sorayım ayrı.
1: Amerika abi. Maçının sonucuna göre her an her şeyin olabileceği bir ortam yaşıyoruz. Milli takımda.
0: Her şeyi.
1: Ya Amerika maçını bir bitirelim. Fakat şu Amerika'yı kazandık, bütün sorunlarımız bitti anlamına da gelmez. Ben iki taraflı bir maçı bitirelim. Ama yine ağır bir yenilgi alırsak bayağı gündeme gelir.
0: Alabiliriz.
1: Ya ağır yenilgi derken Allah korusun işte 2'den fazla.
0: 3-0 yenildik. Gol atamadan geldik.
1: Geldik.
0: Eyvah.
1: Biraz konuşulur ve tartışılır.
0: Eyvah. Eyvah.
1: Değil mi?
0: Şimdi şey de çok zor. Şimdi oyuncuların psikolojisi de. Yani o maça hazırlıkta çok zor Ercan abi. Yani hiçbir hedefin yok. Yensem de bir anlamı yok. İşte nasıl hazırlayacaksın kendini? Ya, o da bir problem.
1: Acaba kadroda büyük bir revizyona girer mi? Yoksa ben bunlarla başladım, bu arkadaşlarla bitireceğim mi der? Ne dersin?
0: 2-3 ya oyuncu değişir de büyük revizyon bilemedim.
1: Ben de büyük ya da sizlerle başladık, sizlerle bitireceğiz mantığı olabilir.
0: O da olabilir. Ya büyük revizyon beklemiyorum ben. Çünkü büyük revizyon demek faturayı size kesiyorum demek.
1: Kesinlikle öyle. Çok iyi bir yorumda bulundun şu anda. Ya yani bu çok doğru bir belirleme. Bu sebepten ben de şunu açtım ya konuyu. Sizle başladık, sizle bitireceğiz.
0: Yani 2-3 tamam olabilir ama büyük revizyon...
1: Bence 3 bile çok.
0: Yani son performanslar, antrenmanına bakar.
1: Sakatlık falan yoksa...
0: Yoksa yine aynı kadroyla oynayacağını ben şahsen düşünüyorum. Ama onun üstünde de, Montella üstünde de çok fazla istifa baskısı görmeye başladım basından özellikle.
1: Ya yabancı hocalar biliyorsun... Sözleşmesinde yazan tazminat maddesine göre hareket eder.
0: Kendi yani, gitmez diyorsun.
1: Tabii kendi mümkün değil. Şaşırırım öyle bir şey yaparsa.
0: Şimdi masaya yatıralım o zaman dinleyicilerimizle. Uluslararası Ligi'ne çıktık. Montella'yla Dünya Kupası'na gittik. Yine Montella'yla. Evet çok kötü hazırlanmışız. Bunu da gördük. Acaba ayrılık... Olmalı mı? Yani bir yol ayrımına Montella ile gidilmeli mi?
1: Ya da gidilmemeli mi? Ya olumlu ve olumsuz yorum yapanlar da olacak.
0: Tabii. Ya ben şöyle düşünüyorum.
1: İstikrarı mı acaba? Mesela ben istikrarcıyımdır futbolda.
0: Ben de istikrarcıyım. Ama bir yerde ayrılacağım. Çünkü öyle şeyler duyduk ki Hakan Çalhanoğlu ile Melih Demiral kadroyu yapıyor iddiaları var.
1: İnandın mı? Ben inanmadım pek.
0: Yani bilemiyorum.
1: Böyle iddialar var.
0: Böyle ya bir iddialar millet, var.
1: Montella da yeni çaylak bir teknik direktör değil. Ya 19-20 yaşında.
0: Olmaması
1: ya da 24
0: lazım.
1: 24 yaşında. Ve futbolculuk döneminde Dünya Kupası'nda da oynamış. Bayağı İtalya'da bilinen bir isim.
0: İtalya milli takımıyla adı geçen.
1: Bir isim. Onu da söyleyelim. Ben şöyle düşünüyorum. Ben pek inanmadım.
0: Ya ben de aradayım. Bir şeyler olabilir ama bu kadar da anlatıldığı kadar olduğunu zannetmiyorum.
1: O zaman teknik direktöre ne gerek var?
0: Şimdi işin taktik teknik kısmı konusundaysak ben devam edilmesi taraftarıyım. Ama eğer bu söylenenler doğruysa ki bunu bilecek kişi federasyon yönetimidir. Onların bazı şeylerden daha fazla haberi vardır bizim haberimiz olduğundan. Buralarda... Bir gerçeklik payı varsa, soyunma odasını kaybediyorsa, işte forma adaletini sağlayamıyorsa falan, o zaman benim görüşüm değişir. Derim ki ayrılık o zaman daha doğru bir seçenek olur derim. Ama bunu benim %100 bilmem lazım bir yönetici olarak kararı verebilmem için.
1: Bana da öyle geliyor. Ya ben %100 böyledir, kimse kusura baksın diyemem.
0: Tabii tabii işte onu biz bilemeyiz. Ya
1: büyük bir
0: onu,
1: kanıt gerekiyor onun için.
0: Onu olmaz. Ancak yönetim bilir.
1: Söylentilerle de bu iş yürümez.
0: Söylentilerle asla. Ha ben elendik diye göndermem. Onu demek istiyorum. Ama
1: tabii.
0: Dedikodularda doğruluk payı varsa o zaman göndermeye daha yakın olabilirim. Basit. Onu da federasyon yönetimi belirler zaten kararı.
1: Tabii araştırır, sorar ha. Böyle mi diye.
0: Ona göre verir.
1: Ona göre kararını verir.
0: Ama oynadığımız oyun hazırlık da pek iç açıcı değildi. Ama istikrardan da yanayım. Sen de öylesin. Hata yaptıysa teknik direktör, bu hatalarından ders çıkarmak da yine aynı teknik direktöre düşer. Belli bir
1: tabii
0: seviyeye
1: şimdi
0: kadar.
1: Dünya Kupası bitecek. Senin artık oyunun biliniyor, ezberlenmiş. Hı hı. Oyundaki girişimlerin de ezberlenmiş. Ve mutlaka konuşulacaktır. Ya yeni bir arayış oyunun içinde.
0: Yeni bir planlama belki.
1: Yeni bir oyun planı.
0: Aynen. B planı, C planı.
1: Bunları görebiliriz milli takımımızda. Çünkü artık tamamıyla seni devre dışı bırakıyorlar. Ya bu plan işlemiyor artık. Onu demek istiyorum.
0: Ya da Avrupa takımlarına karşı belki bir belli seviyede işliyor ama mesela Avustralya'ya, Paraguay'a işlemiyor. Ya o da olabilir.
1: Bir de Avrupa Uluslar Ligi'nde şimdi çok üst düzey bir kategorideyiz. Hı-hı. Bizden kadro olarak çok daha iyi takımlara karşı oynayacağız. Plan işleyecek mi? Bakıyorum. Ben merak ettim. Hı-hı. Fransa var mesela grubumuzda.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Eylül ayında da o heyecan başlayacak.
1: Başlayacak, evet.
0: Yani oyuncular kendilerini affettirmek istiyorlarsa ilk durak Uluslar Ligi olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

şimdi biraz geri planda 7 numaralı Paskalovic. Tekrar kulvarına yaklaştırılacak. Bir numaralı Call Me Free, iki numaralı Speak and Span, üç numaralı Babadoşka, dört numaralı Lion Gold, beş numaralı Mori Paşa, sekiz numaralı Shadow of Art, dokuz numaralı Sequoia ve on numaralı Queen of the Solid kulvarlarındalar. İki tay var start makinesinin gerisinde. Yedi numaralı Paskalovic için start görevlilerinin uğraşları devam ediyor. Altı numaralı Mr. TT de hazırlıklarını sürdürüyor box dışında. 7 numaralı Paskalovic'in yerini almasını bekliyor bu tay.

0: şimdi Paskolovic de yerini aldı. 6 numaralı Mr. TT Sontay en dış kulvardan yarışa başlayacak. 6 numaralı Mr. TT. On numaralı Mr. TT de içeride. Taylar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Ankara'da 3. koşu başladı. 5 numaralı Mori Paşa bir hayli gecikti. 8-10 boy kadar geç kaldı. Yine 10 numaralı Queen of the Solid'de 3-4 boy kadar geç çıktı kulvarından. Koşunun başında liderliği alan 8 numaralı Shadow of Art oldu. Bir boy gerisinde ikinciye 1 numaralı Call Me Free sokuldu. Daha sonra bir boy kadar geride 2 numaralı Speak and Span ilerliyor. İç kulvarda 3 numaralı Babadoçka dışta 6 numaralı Mr. TT. 2 boy kadar geride 9 numaralı Sequoia, daha sonra 7 numaralı Paskolovic, içinde 4 numaralı Lying Gold, 3 boy kadar geride 10 numaralı Queen of the Solid, yine 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Mori Paşa şeklinde 1000 metre start yeri geçildi. 8 numaralı Shadow of Heart koşunun liderliğini sürdürüyor. Dıştan 6 numaralı Mr. TT'nin atakları var. Yine iç kulvarda 2 numaralı Speak and Spin 3. sırada kaldı. Daha sonra 1 numaralı Call Me Free önlere gelmeye çalışıyor. Daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Babadoçka bir boy gerisinde 9 numaralı Sequoia şeklinde Taylar virajı dönüyor. 8 numaralı Shadow of Art düzlüğe önde çıktı bariyer dibinden. Şimdi düzlüğe çıkıldıktan sonra 2 numaralı Speak and Span liderliği aldı. Dışarıdan da 1 numaralı Call Me Free sprinte başladı. Son 400 geçildikten sonra rakiplerine hakim oldu. 1 numaralı Call Me Free ikincilikte, 2 numaralı Speak and Span var. Dıştan da 3 numaralı Babadoçka ve 6 numaralı Mr. TT'nin gayretleriyle son 200 geçiliyor. 2 numaralı Speak and Span ve 1 numaralı Call Me Free başa baş mücadele içindeler. Dışarıdan da 3 numaralı Babadoçka, 6 numaralı Mr. TT gelmeye çalışıyor. İç kulvarda 2 numaralı Speak and Span ve 1 numaralı Call Me Free aynayı yakın geçiyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Babadoşka 3. 6 numaralı Mr. TT 4. 9 numaralı Sequoia da koşunun 5.'si oldu. 1 numaralı Call Me Free mi yoksa 2 numaralı Speak and Span mi yarışı kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: 2014 Dünya Kupası. Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat. Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik. O bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı hem de ev sahibine Brezilya'ya.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
7: Radyo Spor! Reklam.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bankam Tom Bank, kartıma gir.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz aslında bizim de fark ettiğimiz ama üstünde çok durmadığımız, az önce bir iki cümleyle geçtiğimiz bir konuya parmak basmış. Tüm takımlar adeta güreşir gibi fizik mücadeleye giriyor. Biz çok yumuşak oynuyoruz demiş.
8: Sahada mücadele var. Yani mücadelenin bir adım sonrası şöyle de tanımlayabiliriz. Dinleyicimizin yorumu gayet doğru. Sahada bir savaş var.
7: Evet.
8: Topa sahip olma savaşı. Bunu görüyoruz. İkili mücadelelerde. Biz intibak konusunda geride kaldık bunu. Diyorum ya, fizik.

0: yayınlarımızda.
1: Evet.
0: Bugün çıktı o haberler mesela. Bizim iki hafta önce söylediğimiz şeyleri bugün insanlar haber diye yayımladılar diyeyim.
1: Evet.
0: Yani o bütün turnuvalarda bu böyledir. Yani basketbol turnuvası için de gidersen, voleybol için de gidersen sana bir yer gösterirler, bir otel gösterirler. İşte burada da bu saatlerde antrenman yapacaksın derler. Sen kabul de edebilirsin, etmeye de bilirsin.
1: Bunu daha önce gösterirler tabii.
0: Tabii onu bir ay öncesine inerken gösterirler.
1: Ya yani şu var, sen bir ay önce oraya gidip bakarsın. İnsanlarla konuşursun, orada yaşayanlarla. Hı hı. Bir değerlendirme yaparsın. Dersin ki Haziran ayında burası 44 derece. Hocaya da söylersin. Dersin ki biz burada perişan oluruz. Hı hı. En güzeli ilk maçımız Vancouver'da. Biz 12 gün önceden Vancouver'a gidelim.
0: Gidelim.
1: Kendimizi Kanada'da o maça hazırlayalım.
0: En iyisi budur doğrusu. Paran varsa bunu yaparsın. Paran yoksa.
1: Ki o olduğu kanaatindeyim.
0: Tabii bizim de ben de.
1: Sonra da ikinci maçımız nerede? San Francisco. Oradan Vancouver'dan direkt San Francisco'ya geçersin. 6 gün ara var. İkinci maç için. O maça San Francisco'da hazırlanırsın. İyice havaya da alışırsın. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sonra da üçüncü maç için Los Angeles'a geçersin.
0: Bugün şöyle haberler çıktı işte. Biz Arizona'da kalmak zorunda değilmişiz meğer. Ya biz bunu söyledik iki hafta önce. Biz turnuvadan önce söyledik kalmak
1: değil
0: zorunda
1: tabii,
0: değilsin.
1: Değil tabii. Bu bütün sen az önce söylediğin gibi bütün organizasyonlarda sana bir yer gösterirler. Sen dersin ki burayı ben beğenmedim.
0: Bu hakkım var.
1: Ben kendi imkanlarımla para vereceğim. Hı hı. Vancouver'da işte daha iyi bir tesis buldum, orada kalacağım.
0: Ya bunu mesela biz şeyde yaşamıştık, voleybolda. Avrupa Şampiyonası'nın yılını hatırlamıyorum. Ama şu son işte 6 yıl içinde bir Avrupa Şampiyonası'nda kızlar dediler ki odadan böcek çıktı. Oteli değiştirdik biz mesela. Dedik ki bir kere kızların hani canı sıkıldı bu gördüklerinden dolayı, hemen gece 10'da otel değiştirildi. Yine yakın bir yerden daha iyi, daha güzel bir otele geçildi. Federasyon dedi ki o zaman ben kendim ödeyeceğim kardeşim dedi. Odaların fiyatlarını. Aynı akşam içinde değiştirildi. Futbol için de bu geçerli. Basketbol için de bu geçerli. Değiştirebiliyorsun. Sana bir yer gösterirler. Beğenmedin mi? Değiştir. O sana kalmış. Futbolda da biz zaten bunu söylemiştik. Değiştirebilirsiniz demiştik. Arizona çöl, işte iklimi farklı. Siz ilk maçı Vancouver'da oynayacaksınız. Git gel çok kilometre, yorucu. Hatta burada kilometreleri çıkarmıştık. Milli takım kaç bin kilometre yol yapacak. Evet. Onları da tek tek çıkardık, söyledik, analiz ettik. Bunları federasyon da analiz etmiştir tabii ki. Yani bizim gibi sıradan gazeteciler diyelim analiz ediyorsa federasyonun 10 kere analiz etmiş olması lazım.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Ama bugün bazı gazetelerde biz niye Arizona'da kaldık haberlerini gördüm ben. Çok garip geldi bana. Sanki yani yeni bir olaymış gibi, yeni bir gelişmeymiş gibi yazmışlar.
1: Maalesef.
0: Rakipler topu bize bırakıyorlar. Biliyorlar bütün zaaflarımızı demiş dinleyicimiz.
1: Biz i̇şte de ezberlenmiş bir oyun yapımız var.
0: Eveliyoruz, geveliyoruz. Hani dediler ya %70 küsur her iki maçta topla oynadık. Ama yine de işte 60 şut attık, gol atamadık. Ne yapalım? Nasip kısmet.
1: Evet.
0: Ama yani rakip seni böyle oynattı zaten. Rakip dedi ki sen topu ne yapıyorsan yap. Ben golümü attım zaten. Aynen, senin öyle. De benim savunmamı geçecek bir yeteneğin yok. Al dediler, topla, istediğin kadar oyna. Yani bu senin yeteneğinden kaynaklanmadı. Rakibin oyun planından kaynaklandı topla çok fazla oynaman.
1: Bu da senin başına iş açtı.
0: Tabii oynadın ne yaptın? Yan pas. Bir baktım maç bitmiş.
1: Geçmiş olsun.
0: Elenmişsin iki maç sonunda. Haiti 1, sen 2 oldun.
1: Tunus'ta 3
0: oldu.
1: Çok erken elendik. İşin üzüntü veren tarafı bu.
0: Evet. Bir dinleyicimiz beni eleştirmiş. Geçeriz demiştiniz diyor. Evet öyle görüyor. Kağıt üstünde geçeriz diye gördüm ben
1: ya
0: de.
1: Bütün biz söylemedik ki onu. Sen söylemedin ki sadece. Dünyadaki bu işin yorumlarını yapanlar da söylediler.
0: Evet.
1: Türkiye bu gruptan çıkar diye.
0: İşte Thierry Henry'nin açıklamalarını biz burada okuduk. Türkiye iyi işler yapabilir dedi. Thierry Henry gibi adam.
1: Evet.
0: Ama olmadı. İşte Rafael van der Vaart'ın açıklamalarını okuduk.

0: Duruk. Türkiye iyi takım dedi. Geçer dedi, bir yerlere gelir dedi. Olmadı yani. Biz kağıt üstündekileri değerlendiriyoruz. Oyuncularımızın performanslarını değerlendiriyoruz. Mesela Avustralya milli takımı dediğin ekibe bakıyorsun. İkinci ligde, üçüncü ligde oynayan oyuncular.
1: Fakat Dünya Kupası'na tabii işte dediğin gibi farklı bakıyorlar.
0: Farklı bakıyorlar. Senin oyuncuların Real Madrid'de, Inter'de, şurada, burada, Juventus'ta oynuyor. Sen ikinci, üçüncü lig takımı oyuncularını yenerim diyorsun yani, doğal olarak bunu
1: Bunu
0: demen de doğal.
1: söylüyorsun. Her maçı rakiplerin bir final maçı olarak görüyor. Hakiki onlar için bir final.
0: Sen iyi hazırlanmamışsın yani, onu da göz
1: Hem
0: önünde
1: fizik
0: bulundurmak
1: hem de kafa
0: lazım.
1: olarak bence.
0: Kafa olarak da biz iyi değiliz. Gerçekten. Amerika bizi dörtler demiş. İşte o zaman sıkıntı olur. Bir
1: Umarım
0: dinleyeceğiz.
1: olmaz öyle bir şey.
0: Sıkıntı olur yani. Montella için de, Sayın Hacı Osmanoğlu için de sıkıntı olabilir ki, federasyonda da değişim sinyalleri var.
1: Konuşuluyor. Tabii
0: Evet.
1: gelince ya böyle şeyler bir konuşulur. Acaba uzun sürer mi? Biliyorsun bizde bir anda transfer gündemi oturuverir.
0: Tabii unutulur gider diyorsun.
1: Değil mi?
0: Olur Türkiye'de. Bunlar konuşuluyor. Mustafa Eroğüt mesela, ismi çok geçiyor federasyon başkanlığı için.
1: Evet.
0: Hatta ekibi hazır diyenler bile var. Yani oraya kadar işi getirmiş olanlar bile var. Bakalım yani, orada bir değişim olacak mı? Sayın Başkan'ı da biraz gergin gördüm. O da haberdar tabii bu gelişmelerden dolayı.
1: Gayet normal.
0: O da normal. Bu arada Fransa-Irak maçının özetleri var ekranda, TRT Spor'da. İkinci yarı Ercan abi, yıldırım tehlikesi nedeniyle bayağı bir sarktı.
1: Geçtiğimiz sezon Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası'nda bu yıldırım ve yağmur dolayısıyla çok maç sarktı biliyorsun.
0: Çok.
1: Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yıldırım, hani bizde sağanak yağmur yağar 2-3 defa şimşek çakar deriz ya.
0: Öyle değil orada.
1: Bu yıldırım fırtınası. Ya istediğin kadar paratoner olsun, arka arkaya durmadan şimşek çakıyor. Hiç durmadan. Havada bir elektriklenme oluyor. Onun görüntülerini gördüm. Paratoner de yıldırımı çeker ama o riske kesinlikle girmediler.
0: Girmediler. En doğrusunu yaptılar.
1: Bence de.
0: İkinci yarı belki geç başladı ama
1: Hava olayları Amerika'da
0: insan güvenliği
1: biraz daha
0: önemli.
1: tehlikeli.
0: Tabii yani
1: Kasırgaların yaşandığı ülke.
0: doğusu da okyanus, batısı da okyanus
1: Evet.
0: olunca bayağı bir dediğin doğru, kasırgalar ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Biraz dikkatli olmak lazım ki bu önlemi de almaları önemliydi bence. Dünya Kupası da olsa saatlerin sarkmasını göze aldılar.
1: Evet.
0: İnsan sağlığı her şeyden önemli. Ülke olarak da milli takım maçlarına hazır değildik, ilgisizdik diyor. Eskiden hayat duruyordu ama şimdi kimsenin umurunda değilmiş gibi bir hava seziyorum
1: O
0: demiş.
1: tabii o
0: Saatler dolayı
1: biraz
0: mı?
1: saatlerle ilgili.
0: Evet. Saat 6'da hayat zaten durgun.
1: Durgun ve yeni yeni başlıyor gün.
0: Ve de hafta sonuydu zaten.
1: Hafta sonu tabii.
0: Hem hafta sonu hem sabahın ilk saatleri Türkiye'de durgunluk son derece doğal. Ha mesela akşam saat 20'de olsaydı maçlarımız, o
1: Çok
0: zaman
1: fazla 20, 21.
0: çok farklı olurdu.
1: Tabii.
0: O zaman gerçekten hayat dururdu bence ülkede. Ve şu da var, o zaman eleştiriler çok daha yoğun olurdu. İnsanların çoğu maç izlemedi çünkü. O
1: Doğru
0: zaman
1: söylüyorsun.
0: kadını erkeği, çoluğu çocuğu herkes izleyecekti milli takımı. Şimdi ya insanların %80'i izlemedi milli takım maçlarını.
1: Öyle bir ortalama çıkarılabilir.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: O zaman eleştiriler çok daha ağır olabilirdi. Belki de iyi olmuş bu saatlerde oynamak milli takım adına.
1: Yine de çok fazla oldu tabii.
0: Şimdi bakıyorum. Program güzel oluyor demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Galibiyet bizim için önemli. Tabii ki puan açısından demiş dinleyicimiz. Tabii ki önemli. Ama yani kolay da değil o maça hazırlanmak, oyuncuların bu psikolojiyle o maça çıkmaları. Belki de kendilerini affettirme maçı olarak görecekler tabii.
1: Ya tabii bir de rakibin maça bakışı.
0: Rakip de nasıl bakacak?
1: Şöyle bakacak büyük bir ihtimalle, ev sahibi olarak iyi kapatmak istiyorum diyecek.
0: Belki rotasyon yapacak.
1: Ama fazla yapmaz.
0: Liderliği zaten garanti.
1: Fazla yapmaz ama.
0: Takımın dengesini bozmak istemeyebilir. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Psikolojiyi bir kenara bırakalım demiş dinleyicimiz. Biz bir ömür çalışıp onların kazandığını kazanamıyoruz demiş. Bakalım. Sorumluluk Montella'dadır. Taktik üretemedi kapanan takımlara karşı demiş bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz yorumu için.
4: Takımın başarısızlığında önce tabii teknik direktöre sorulur.
3: Tabii.
4: Yani takımı o hazırlıyor, o çalıştırıyor.
3: Hı hı.
4: Bunu kabul edelim.
3: Hı hı. Şimdi federasyon başkanı istifa etmeli mi demiş Ferhat Bey İzmir'den.
4: O kendi bilecek tabii onu.
3: O istifa kişiye bağlı. Bir
4: durum. Aynen.
3: A Ligi'ne çıkmak değil, orada başarılı olmak önemli. Montella'ya şimdiye kadar yaptıkları için teşekkür edilmeli. Ve yollar ayrılmalı demiş. Bir dinleyicimiz de. Aykut Kocaman gelsin milli takıma demiş bir başka dinleyicimiz. Bir Beşiktaşlı olarak bunu isterim demiş.
4: Hep beraber göreceğiz neler olacağını. Daha tabii Amerika maçı var. Daha bitmedi maç.
3: Turnuva bitti ama maçlar bitmedi.
4: Bitmedi. Ondan sonra neler olacağını hep beraber görürüz.
3: Takımlarında oynamayan futbolcular milli takıma alınmamalı demiş.
4: Genel prensip budur.
3: Burada katılıyorum.
4: Bu bir genel prensip.
3: Bu, evet, bu genel bir prensiptir. Hatta yani Sané'nin durumu aklıma geldi şimdi. Sané düzenli oynamasına rağmen seviye olarak alt bir lige gittiği için alınmaması gerektiğini savunan çok iyi Alman vardı.
4: Evet.
3: Seviye olarak.
4: Hatta yorumcular.
3: Yorumcular vardı. İşte Nagelsmann ısrarla savundu.
4: Ve aldı.
3: Ve aldı, oynatıyor da.
4: Evet.
3: Sané'yi de oynatıyor ve verim de alıyor.
4: Bayağı Almanya'da reytingi yüksek yorumcular Nagelsmann'ı eleştirmişlerdi.
3: Evet. Ki biz oynamayanları aldık. Düşünün.
4: Ki Sané burada oynuyordu gayet de. Son dönemleri iyi geçti.
3: İyiydi. Sadece Galatasaray'da takım arkadaşları onu hala anlamadı. Teknik heyet de zannediyorum %100 nasıl verim alınırsa neden hala bilmiyor gibiler.
4: Bir çözüm üretilmesi gerekiyor.
3: Evet, Sané çok üst düzey bir oyuncu. Yani ilk haftalardan itibaren ben aynı şeyi söylüyorum. Sané bir işte Zaha değil. Bir Tete değil. Sané başka bir seviyede oyuncu.
4: Evet, Sané oyun zekası olarak süper.
3: Süper bir oyuncu. Ama takım arkadaşları.
4: Bahsettiğin oyunculardan çok daha iyi.
3: Çok çok, yani tartışılmaz. Ama takım arkadaşları onu net olarak anlayabiliyor mu? Bu bir soru işareti bende. Tesisle iyi sonuç alınabiliyor mu? Bunu bilmiyordum demiş dinleyicimiz. Hani Arizona'da kalmayabilirlerdi dedik ya.
4: Biz onu iklim olarak dedik. Tesis olarak. Tesis mükemmel.
3: Tesiste bir sıkıntı yok.
4: Ya şöyle, arada biyolojik ritim diye bir şey var.
3: Peki psikoloğumuz yokmuş milli takımda. Tek takım.
4: Spor psikoloğu.
3: Evet. Tek takımda bizmişiz. Onu bilmiyorum ben, biz miyiz değil miyiz
4: ben
3: ama.
4: Ben de bilmiyorum.
3: Dinleyicimiz öyle yazmış. Ben onu bilmiyorum.
4: Ya bu işin bilimsel yol izleme metodunda ihtiyaç olan bir mevki. Spor psikoloğu. Hı hı. Diye düşünüyorum. Tek takım bizsek ona da eksiklik diyeceğiz.
3: O zaman eksiklik. Yani diğer 47 takımı ben bilemiyorum ama mesela şimdi kulüplerde bile, voleybol kulüplerinde bile spor psikoloğu kullanıyorlar. Oyuncuların gelişimi için.
4: Önemli. Diye düşünüyorum.
3: Yani çünkü Ercan abi çok önemli. Neden önemli sporda psikoloji? Çünkü günümüzde herkes, hemen hemen herkes aynı antrenmanı yapıyor. Değil mi? Futbolcusu aynı antrenman, tenisçisi, basketbolcusu, voleybolcusu.
4: Tabii.
3: Orada farkı yaratan psikoloji. Psikolojiyi eğer siz geliştirirseniz o sporcu gelişiyor. Mesela dünyanın en iyi 100 tenisçisini incelemişler. İlk 25'teki oyuncular psikoloji olarak diğerlerinden daha güçlü çıkmış. Aynı antrenman, aynı fiziksel kapasite.
4: Aynı hoca, aynı metotlar.
3: Aynı metotlar ama ilk 25'i, ilk 25'te tutan şey psikolojik olarak bir önceki hatayı hemen unutmaları, bir sonraki sayıya hemen konsantre olabilmeleri ve anı o an için yaşamaları. Yani her sayıyı ilk sayıymış gibi özetle, veya son sayıymış gibi oynamaları.
4: Özetle meselelerle başa çıkmanın yoludur.
3: Evet, psikoloji. Yani inanılmaz bir hata yaptın diyelim ama onu hemen oradan orada bırakabiliyor ilk 25'teki oyuncu. Diğer oyuncu ben nasıl yaptım aman derken
4: maçı kaybediyor.
3: Mesela. O yüzden çok önemli spor psikoloğu. Burada bir eksikliğimiz var mı bilemiyorum. Mesela ilk maçın ardından sabaha kadar uyumadık diyen oyuncularımız vardı. Şimdi bu bir psikolog tarafından çözülebilecek bir şey.
4: Demek ki bitti o maç orada çünkü.
3: Çözememişiz demek ki. Tabii. Maç orada bitti. Hemen senin bir sonraki maça konsantre olman lazım. Yenilmişsin. Önemli değil. Devam et. Yani biz orayı başaramamışız.
4: Turnuva zaten bunu gerektiriyor.
3: Tabii orada hemen unutacaksın. Kolay değil. Ama o unutmayı öğrenmen lazım. Sana işte psikolog bunu öğretiyor. Bir sonraki hamleni hemen geç. Asla bir önceki hatanda takılma. İsmail Kartal dönemi nasıl olur demiş dinleyicimiz. Geliriz birazdan İsmail Kartal dönemine. Batı'ya bakayım, yarış zamanı geldi mi gelmedi mi? Batı'dan da haber bekliyorum bir yandan. Oyuncularımızı fazla mı abartıyoruz acaba demiş dinleyicimiz.
4: Ya abartı demeyelim buna. Beklentimiz yüksekti. Öyle diyelim.
3: Beklentimiz yüksek. Fizik olarak niye bu kadar kötüydük demiş bir başka dinleyicimiz.
4: Ya bu sorulmalı. Teknik olarak. Neden böyleydik diye. Ya biz bunun cevabını içimiz veremeyiz.
3: Evet.
4: Bunun teknik kadro verir bunu.
3: Bizlik bir durum değil bu ama teknik kadronun da buna bir cevap vermesi lazım. Belki de kendi içlerinde verdiler ama basına yansımadı, bilemiyoruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Şimdi beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve dördüncü koşu başladı. İki numaralı Ney Fidan biraz dışı açıldı yarışa başladıktan hemen sonra. Koşunun ilk metrelerinde dört numaralı Kuzguni Yeşil liderliği aldı. Bir boy gerisinde içeride on numaralı Tostos Turul ikincilikte. Şimdi dıştan önlere gelmeye çalışıyor. Üçüncü sıradaki bir numaralı Mega Fauna, daha sonra üç boy kadar geride. İç kulvarda altı numaralı Lalibela ilerliyor. Hemen ortadan önlere ilerlemeye çalışan 11 numaralı Yüce Oğul var. Onun dışında da yine 3 numaralı Ribaro hemen bir boy geride takipte. Dışta 9 numaralı Yumurcak ilerliyor. Daha sonra 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Büyük Sultan yer tuttu. Bu safkanın 3 boy gerisinde 5 numaralı Dede Batur, 2 boy kadar geride de 2 numaralı Ney Fidan var. Musrayla 1400 metre start yerine yaklaşılıyor. Koşunun başında aldığı liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Kuzguni Yeşil. Bir boy geride iç kulvarda takipte olan safkan yine 10 numaralı Tostos Turul. Onun dışında 1 numaralı Mega Fauna önlere gelmeye çalışıyor. 2 boy kadar geride 3 numaralı Ribaro takipte ortada. 9 numaralı Yumurcak var. Yine 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Büyük Sultan. Dışarıdan 11 numaralı Yüce Oğul da yine şimdi 4. sokuldu. Daha sonra 2 boy kadar geride 5 numaralı Dede Batur sırasıyla aracıyla 1000 metre start yeri geçirmek üzere. 4 numaralı Kuzguni Yeşil önde fark 1 boy. 1 numaralı Megafauna ikincilikte iç kulvarda 3. sırada. 10 numaralı Tostos Turul yer tuttu. Hemen dışına 3 numaralı Ribaura geldi. 4.lükte koşuyor. Onun yanında 11 numaralı Yüce Oğul 5. sırada. 3 boy geride 7 numaralı Büyük Sultan. Dışında 9 numaralı Yumurcak. 1 boy geride 5 numaralı Dede Batur. 4-5 boy kadar geride de 8 numaralı Vecchian şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Kuzguni Yeşil'in liderliği devam ediyor. Şimdi ikincide 10 numaralı Tostos Turul sokulsa da dıştan 1 numaralı Megafauna önlere gelmeye çalışıyor. Gerisinde 3 numaralı Ribaura içte. 7 numaralı Büyük Sultan hemen dışında 9 numaralı Yumurcak şeklinde atlar virajı dönüyor. 4 numaralı Kuzguni Yeşil virajı da önde döndü. Orta kulvardan 10 numaralı Tostos Turul'un bariyer dibinden 5 numaralı Dede Batur'un dışarıdan 3 numaralı Ribaura'nın en dış kulvardan da 10 numaralı 7 numaralı Büyük Sultan ve 9 numaralı Yumurcak gayretleri var. Farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Dede Batur liderliği aldı. İkincilikte kaldı 4 numaralı Kuzguni Yeşil. Bariyer dibinden de yine 10 numaralı Tostos Turun'un gayretleri var. Ama 5 numaralı Dede Batur son metrelerde farkı 4-5 boy yaptı. 5 numaralı Dede Batur son metrelerde önde. 5 numaralı Dede Batur koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Ribaura koşuyu 2. sırada tamamladı. 3.lük için 4 numaralı Kuzguni Yeşil ve 7 numaralı Büyük Sultan fotoyu birlikte geçtiler. Yine 5.lük için de 9 numaralı Yumurcak ve 10 numaralı Tostos Turul fotoyu birlikte geçen atlar oldular. 5 numaralı Dede Batur koşuyu Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Futbol önceden tahmin edilebilen bir oyun değil. Kestiremiyoruz demiş dinleyicimiz.
4: Doğru tabii. O yüzden bayağı her zaman ilgi çekiyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri erken gol bulursa işimiz zor demiş Bursa'dan Mehmet Bey ki genelde öyle yaptılar. Baskıyı kurup golü buldular.
4: Hemen baskı kuruyorlar. Ya, oyun tarzları belli. Pres, dikine oynama. Kanatların çok iyi işlemesi ve seni hataya zorlamak rakibi.
3: Neticesinde golü erken bulunca da rahat rahat oynuyorlar istedikleri gibi.
4: Hataya zorlamak derken bunu da veriyle söyleyeyim. Amerika'nın iki rakibi de iki maçta birer golü kendi kalesine attı. Bu hataya zorlama anlamına geliyor işte.
3: Şimdi... Bakıyorum yine yorumlara bir yandan. Var mı? Şimdi bazı oyuncuları Umut Nayır'ı, Bertuğ'u almamasını bana kimse anlatamaz demiş bir dinleyicimiz de.
4: Ya o oyunu olarak bir benimsediği sistem var. O şu anda da o sistemde başarılı olamadı. Üç oyuncu da hareketli olarak düşünüyor forvet hattında. Klasik bir santrafor olayına pek sıcak bakmıyor. Ya da bu santraforlar benim istediğim oyunu oynayamaz diye düşünüyor. Öyle bir karar almış teknik direktör. Ben ona bir şey diyemem.
3: Şimdi dinleyicimiz de demiş ki Euro 2024'e ve Dünya Kupası'na Montella bizi götürdü. Oyun sistemi 4-6-0 ve bunda da başarılı oldu. Türkiye'de kaliteli santrafor olmadığı için böyle bir sistemi tercih etti. A Ligi'ne de bize o çıkardı demiş, biraz Montella'yı savunmuş bu dinleyicimiz de.
4: Önemli işler yaptı tabii o sıralarda. Dinleyicimize katılıyorum. Final yok ama tabii o normal. Mesela burada gruptan çıkamamak bu kadro için başarısızlık.
3: Başarısızlık, bunu net bir şekilde söyleyelim.
4: Ya kadromuz bu kadardı, ne yapalım diyemeyiz.
3: Evet. Yani burada Yeşilburun Adaları Curaçao gol atıyorsa, biz buradayız diyorlarsa, bizim de bir şekilde yani biz buradayız dememiz lazımdı.
4: De.
3: Diyemedik. Yani iki maçta kimse tahmin edemezdi bu takımın eleneceğini.
4: 1.90 dakikamız kaldı.
3: Evet. Biz 180 dakikada elendik gittik. İnanılır gibi değil gerçekten. Oynayanlar alındı da onlar ne yaptı demiş bir başka dinleyicimiz. Oynayanlar da yani bizim mesela dikkat çeken bir performansımız olmadı. Oyuncularımızın herhangi birinin dikkat çeken bir oyunu olmadı maalesef. Ya, şu doğru. Oyuncu da iyi oynadı dediğimiz bir zaten iki maç oynadık elendik ama hani şu 45 dakikada da Ahmet iyiydi Mehmet iyiydi diyebileceğimiz bir ortam olmadı.
4: Bütün oyuncularımız not ortalamalarının kendi kapasitelerinin altında kaldı. Hı
3: hı. Maalesef bunlar yaşandı. Şimdi tam da şimdi dinleyicimiz milli takım sevgisi kalmadı diye yazmış. Aklıma şu geldi. Kulüp takımları ve milli takım arasında bir tercih yapıldığında genelde herkes kulüp takımlarını tercih ediyordu. Son döneme baktığımızda bu başarılar gelmeden işte Avrupa Şampiyonası oynadık, iyiydik. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık.
4: Evet,
3: Enis Lüge çıktık. Burada işte Dünya Kupası bileti aldık. Sanki o milli takım havası tam yeniden yakalandı dediğimiz anda tepetaklak gittik. Bu da kötü oldu milli takım.
4: Çok.
3: İmajı açısından kötü oldu.
4: Ya havamızı kaybettik milli takım havasını.
3: Milli takım havası komple kaybedildi yeniden. Bu da iyi olmadı. İyi olmayan noktalardan biri de bu. Motive olmamışız demiş Tuğluhan Güler.
4: Ya olmak, ya burada artık teknik direktörün yapacağı bir şey yok. Hı. Bir oyuncu Dünya Kupası'na gidince sadece orada başarılı olmayı düşünmeli. En büyük kupa bu. Ya hocam
3: daha büyük yok,
4: daha tabii. Ne yapacak?
3: Daha büyük.
4: Ya Dünya Kupası'ndan daha büyük ya uzayda bir kupa yok başka. Yok. Bu gezegenin en büyük kupası. Hı-hı. Dünyanın.
3: Bir kainat güzellik yarışması var Ercan abi.
4: Evet.
3: O kadar.
4: O da futbol değil.
3: O da futbol değil. Şimdi Arda Güler'in ve Hakan Çalhanoğlu'nun elendikten sonraki açıklamaları için ne dersiniz? Arda muazzam bir açıklama yaptı.
4: Arda'nın açıklaması tam bir öz eleştiri.
3: 10 numara.
4: Evet, Hakan biraz daha elenmenin verdiği şoku yaşıyordu bence. Hı hı. Ama Arda'nınki evet doğru.
3: Yani hayatımın
4: her şeyi kabul etti.
3: Geri kalanında bu turnuvayı unutturmak için mücadele edeceğim dedi. Evet. Milli takım formasıyla. Daha ne desin yani Arda'nın açıklaması gerçekten tam olması gerektiği gibi bir açıklamaydı.
4: Çok iyi yapılmış. Kalpten güzel bir açıklama.
3: Güzel bir açıklama. Yani hislerini kelimelere de güzel döktü. Ekran başında veya tribünde milli takımı izleyenlerin de ruh halini tahmin ederek konuştu. Kendi ruh hallerini de bence iyi anlattı. Arda'nın açıklaması kusursuzdu. Bence yani hem federasyon başkanımızın hem de Montella'nın bile örnek alması gereken bir açıklamaydı. Evet. Arda yaptı bu açıklamayı.
4: Çok iyi bir açıklamaydı.
3: Çok çok iyi bir açıklamaydı.
4: Ki bayağı genç.
3: En gençlerinden biri belki de en genci bilmiyorum.
4: En genci evet.
3: Kenan Yıldız'la beraber. Geçen sene hazırlık maçında Amerika'yı 2-1 yenmiştik ama yani bu artık...
4: İşte hazırlık maçlarıyla
3: farklı.
4: Turnuva arasında bayağı bir fark var.
3: Bir de bu maçın da havası farklı olacak. Turnuvanın en boş maçı olacak. Hem birinin liderliği garanti, bizim de sonunculuğumuz garanti. Turnuvanın şu ana kadarki en boş maçı Türkiye-Amerika maçı.
4: Öyle gözüküyor.
3: Evet. En anlamsız maçı yani. Oynanmasa da bir şey değişmez, oynansa da değişmez.
4: Değişmez. Tabii ev sahibi bu arada taraftarları mutlu etmek ister.
3: O her zaman öyledir tabii ki.
4: Böyle maçlarda. Onu unutmayalım.
3: Ciddi bir eksiklik demiş Yeşilburun adalarından bile kötü olmak. Onların da puanları var. Goller attılar, puanlar aldılar değil mi? Yeşilburun adaları İspanya'dan puan aldı. Son maçında
4: Uruguay'dan
3: 2-2 puan aldı. Gayet iyiler.
4: Ya Yeşilburun adaları çıkarsa şaşırma.
3: Çıkabilirler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Bir dinleyicimiz demiş ki Erkan Bey, özel şirketlerde başarısızlık durumunda o departmanın personeli tek tek çağrılır ve sorun dinlenir. Milli takımımız dönüşünde federasyonumuz futbolcuları tek tek alıp dinlemeli, sorunu bulmalı. Gizlilik prensibi olmalı tabii ki. Bence sorun ya da sorunlar bu şekilde ortaya çıkacaktır demiş. Ama bu profesyonellikte var. Bizde var mı o profesyonellik? Bende de bir soru işareti var.
4: Ya şimdi takım, herkes kendi içinde bir durum değerlendirmesi yapmıştır zaten. Hı hı. Mesela bu sorunun cevabı, fizik kondisyonumuz niye iyi değil? Bu %100 konuşulmuştur.
3: Yani ligimizle mi alakalı ya da oyuncularla mı alakalı?
4: Ya da çok ağır, işte Galatasaraylı oyuncular, Şampiyonlar Ligi kadroda yer alan. Hı hı. Onlar çünkü son bir ayında Galatasaray'ın lig mücadelesinde de zorlu bir süreç vardı biliyorsun.
3: Çok zorlandılar onlar da. Finişe zor geldi Galatasaray, bunu net gördük.
4: Mesela bunu tamamen örneklemek için belirttim.
3: Bütün suç Tarkan'da demiş dinleyicimiz. Takımı motive edecek bir şarkı yazmadı demiş.
4: Tarkan'ın şarkısı var. Eski miydi o?
3: Ben de onu düşündüm. O eskiydi işte, yenisini istemişti. O olmayınca olmamış. Amerika'yı 5-0 yensek en iyi 3. olamıyor muyuz? Olamıyoruz. 10-0 da yensek olamıyoruz.
4: 150-0 da yensek olamıyoruz.
3: Olur, 4.'yüz.
4: Evet. Çünkü genel averaj değil, ikili averaj.
3: İkili averaj. Hem Avustralya'ya hem Paraguay'a kaybettiğimiz için ikisine de geçme ihtimalimiz yok.
4: Yok.
3: Onlar da birbiriyle oynayacağı için yine birbirlerine üstünlük sağlayacaklar bir şekilde.
4: Yani berabere kalsalar bile
3: 4'er puan olacaklar. Yine biz yetişemeyeceğiz. Evet. Berabere kalsalar da Avustralya'nın averajı daha iyi olduğu için Avustralya çıkacak. Ya yani ikinci olacak. Yani biz dediğin gibi 150 tane de atsak biz 4.'yüz.
4: Onun değişmeyeceği kesin.
3: Hı hı. Uzun zamandır turnuvalara katılmadığımız için bunu yaşadık. Ama biz 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası oynadık.
4: Evet, Avrupa Şampiyonası oynadık.
3: Pek katılamadım.
4: Avrupa Şampiyonası da futbolun en zor organizasyonlarından biri.
3: Kesinlikle öyle.
4: Avrupa'nın çok önemli takımlarıyla karşılaşıyorsun. Bir anda çeyrek finalde karşına Hollanda geldi mesela.
3: Hollanda'da kaç turnuvadır yenilmiyor Ercan abi.
4: Evet.
3: Yani penaltılarla eleniyorlar.
4: Mesela.
3: Genelde. Arda Hakan Kerem'i yetersiz buluyorum demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür edelim. Biz bunu geçen hafta cevapladık ya, Messi mi Maradona mı sorusunu.
4: Evet.
3: Kişiden kişiye değişir. Bana göre Maradona.
4: Maradona da artık sonuçlara göre de.
3: Messi diyenler de vardır.
4: Yani Messi de oluyor tabii. Sonuçlara baktığında.
3: Ve sonuçlara baktığında tabii ki.
4: Bütün rekorları kırıyor tek tek.
3: Evet, biraz kulüp haberlerimize geçelim. Sonrasında zaman kalırsa yeniden milli takıma döneriz. Kulüplerimizden de haberlerimiz var. Şimdi Lucas Torreira sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili bir açıklama yapmış Ercan abim.
4: Evet.
3: Demiş ki Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması. Hala bir dönüş olmadı Icardi'den. Diyor ki Torreira, Arjantinli golcü için dürüst olmak gerekirse Icardi herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray'la sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması. Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Burada China Suarez, Wanda gibi olaylarla işlerin nasıl karmaşık hale geldiğini biliyorsunuz. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan.
4: Evet.
3: Şu an onu Yanında çok iyi biriyle görüyorum. Hayatın tadını çıkarıyor ve benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır. Ona her zaman destek olmak önemli. Yani Arjantin basınına yaptığı açıklama. Bu geçen hafta da bir paylaşım yapmıştı. Kalıyor
4: demişti ama demişti. Bugünkü açıklamaya göre kalmıyor. Belli değil.
3: Bugünkü açıklamaya göre belli değil, evet.
4: Geçen hafta sosyal medya paylaşımında kalıyor demişti.
3: Kalıyor demişti. Sekeda.
4: Evet.
3: Paylaşım yapmış.
4: Fakat bu açıklama daha ortada, belli değil. Pazartesi transfer başlıyor resmi olarak.
3: Evet.
4: Bu yüzden
3: hatta dün başladı galiba. Dün 22'sinde başlamıyor muydu?
4: Sanki pazartesi diye biliyorum.
3: 22 neyse. Haziran pazartesi dün.
4: Evet.
3: Dün başladı.
4: Evet, evet.
3: Dün başladı resmi.
4: Doğru.
3: Olarak.
4: Bugün salı.
3: Hı-hı. Dün başladı. Evet.
4: Şimdi sözleşmeler resmileşecek. Kardiya yapılmış bir teklif var Galatasaray Kulübü'nden. Onun bazı tabii şartları olmuştur. Ama şu ana kadar benim de gördüğüm bir anlaşma sağlansa açıklama yapılırdı.
3: Bugün de ben birkaç arkadaşıma sordum. Henüz bir anlaşma yok dediler.
4: Bu sefer fazla beklenir mi? Sanmıyorum. Sen?
3: Yani Galatasaray Icardi olsa da olmasa da bir tane forvet alacakmış. Ya yani bekleyebilirler bence Icardi'yi. Bir süre
4: yabancı
3: daha.
4: Yabancı kontenjanı tabii.
3: Ne olacak? Hala bir orada da belirsizlik var.
4: Ya yani Kulüpler Birliği'nin genel anlamda düşüncesi 12 artı 2 diye. Artı 2. Ya yani 2 genç.
3: Yani bu seneki gibi.
4: 2 genç. 12 artı 2.
3: Ya yani bu sezon uygulanan
4: evet, evet.
3: 12 artı 2 diye aynısının devam etmesi.
4: Evet. Bunu istiyorlar deniyor. Bu konuyla ilgili bakalım Futbol Federasyonu tavrı ne olacak?
3: Yani Okan Buruk da konuştu. Biz aynı ifadeleri, Okan Buruk'un kullandığı ifadeleri burada kullanmıştık. Genç oyuncuları yetiştirme ligi niye burası oluyor?
4: Hayır, yabancı genç oyuncuları bu lig niye yetiştirsin?
3: Evet.
4: Ben öyle bakıyorum.
3: Aynen.
4: Ya bizim ligimiz yabancı genç oyuncuları niye yetiştirsin? Çünkü o yaşlarda tarif edilen yabancı oyuncuların zaten bonservis bedeli 35-40 milyon euro.
3: Evet.
4: Oyuncuları aldın, tutturabilirsen, ya oyuncu tutturabilirse, başarılı olursa 70-80 milyon euroya, 100 milyon euroya satabiliyorsun. O lig bizim ligimiz değil ama.
3: Ya da şöyle yapacaksın, kiralayacaksın şey varsa bir potansiyeli.
4: Evet.
3: Oyuncuyu yine sen yetiştiriyor olacaksın ama oynattığın zaman oyuncu evet. Sen de yetiştir.
4: Bir de oyuncuya iyi maaş vereceksin, uzun süreli sözleşme yapacaksın. Fakat o oyuncunun çok iyi çıkacağı, performansını çok iyi göstereceği anlamına da gelmiyor.
3: Evet.
4: Tekrar söylüyorum ya, yabancı oyuncuları 23 yaş altı biz niye yetiştirelim? Bizim oyuncularımızı yetiştirelim. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı.
3: Fenerbahçe'den bir haber verelim. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçen isimlerden biriymiş.
4: Evet.
3: Mert Hakan Yandaş da. Bu da yeni sözleşme imzalayacak mı sorularını doğal olarak beraberinde getirdi. 31 yaşında Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış, ardından tahliye olmuştum. PFDK daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti. Bu cezada bir süre daha devam edecek Mert Hakan Yandaş'ın cezası ama sağlık kontrollerinde yer aldı.
4: Evet.
3: Sözleşmesi de bitmiş durumda.
4: Ya buna kulüp karar verecek.
3: Bu da kafalarda bir soru işareti oluşturdu tabii ki. Yani şu görüntü herhalde devam edileceği yönünde yorumlara neden oldu.
4: Tabii sağlık kontrolünden geçtiğine geçiyorsa, göre. Değil mi?
3: Çünkü İsmail Kartal'ın onun liderliğine güvendiği yönünde haberler aldım ben kulüpten.
4: Evet.
3: Yani Mert Hakan'ı takımda görmek istiyormuş İsmail Kartal. Muhtemelen sözleşmede önümüzdeki günlerde yapılacaktır Mert Hakan'la. Yani çok büyük bir para istemeyecektir diye düşünüyorum Mert Hakan Yandaş.
4: Aynı kanaatteyim ben.
3: Yani bir şekilde Fenerbahçe'de herhalde kalacak, öyle bir görüntü var açıkçası. Şimdi Fenerbahçe'ye de Kocaeli Spor'dan bir resmi teklif gelmiş Omar Fayed için. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimlerden biri. stoper Mısırlı.
4: Mısırlı Ömer Fayet. Acaba kiralık mı yoksa bonservis mi?
3: Şimdi 22 yaşında Ömer Fayet.
4: Bayağı genç bir oyuncu.
3: Genç bir oyuncu. Şimdi Kocaeli basınında çıktığım haber önümüzdeki günlerde de netlik kazanacak deniyor. Transfer görüşmeleri yapılıyormuş. Yine bir kiralama formülü olabilir diyor haberde.
4: Olabilir, olabilir.
3: Bugün Kocaeli gazetesinin haberi.
4: Transferde bayağı konuşacağız zaten.
3: Evet, transfer dedikoduları var. Leicester City forması giyen Wout Faes'in de Fenerbahçe şartlarını sormuş Ercan abi.
4: Leicester bir alt lige daha düştü.
3: Hı hı. Ve sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var Wout Faes'in.
4: Orada bir gelişme olabilir. Hı hı. Bir alt ligde daha birçok oyuncu oynamak istemeyebilir. İngiltere'de genelde böyle oluyor biliyorsun.
3: 28 yaşında Wout Faes Belçikalı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco'da forma giymişti.
4: Evet.
3: 16 maçta süre almıştı. Malangsar, Kim Minje ve Nathan Ake ile de görüşmeler devam ediyor Fenerbahçe'de. Stoper pozisyonu için.
4: Kim Minje çok önemli.
3: Evet, Kim Minje tanıdık da bir oyuncu Fenerbahçe için.
4: Muazzam bir profesyonel bu arada.
3: Çok. Kim Minje, Malangsar, Nathan Ake.
4: Ake biliyorsun üçlü oyunda iş yapabilen bir stoper. Dörtlü de değil.
3: O zaman acaba bir sistem değişikliği mi olur?
4: Bilemem de ya, bunu herkes biliyor. Ben onun için bir hatırlatayım dedim. Hı hı.
3: Nathan Ake ismi de var çünkü. Galatasaray'da da Davinson Sanchez ismini biz söylemiştik. Como ilgileniyor diye, biraz daha ciddiye binmiş gibi.
4: Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
3: Evet.
4: Bu yüzden
3: iyi bir kadro istiyorlar.
4: İyi bir kadro istiyorlar. İyi bir teklif yapabilirler. Yalnız tabii Singo'nun sakatlığının biraz süreceğini biliyoruz.
3: 3 ay.
4: Evet.
3: 3 ay deniyor. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül. Şöyle bir baktığımızda bir 5 hafta kadar kaçıracak.
4: Belki ligde. Şöyle düşünelim.
3: 4-5 maç kaçıracak gibi.
4: Daha geçen hafta oldu. Yani Eylül'ün belki o milli aradan sonra dönebilir.
3: Yani evet. Belki 5 olmaz da 4 maç kaçırır. Evet. Ya da 3 maç kaçırır ama sezon başında ilk birkaç maç olmayacak diyelim. Tam da acaba prim yapıyor mu Singo?
4: Bayağı iyi başladı bence.
3: Çok iyi başlayıp.
4: Çok talihsizlik bence.
3: Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim
4: geçmiş
3: buradan.
4: Geçmiş olsun, evet.
3: Şimdi Davinson Sanchez'in bir açıklaması var. Diyor ki 3 sezonum daha var burada. Ailem mutlu, ben de mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum ve burada devam etmek istiyorum diyor Davinson Sanchez.
4: Önemli olan tabii oyuncunun görüşü.
3: Hı hı. Ama tabii bir Serie A teklifi, bir Como teklifi, ki Como'nun da çok iyi bir projesi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Daha büyük hedefleri var. Daha da büyümeyi hedefleyen bir ekip Como. Fabregas gibi bir teknik direktörleri var. Geçen sene mesela Como'da üçlü savunmanın sağında Diego Carlos oynuyordu, solak olmasına rağmen.
4: Evet. Peki şunu merak ediyorum. Como hiç Sanchez'le konuşmamış mı? Habere göre yorum yapıyorum şu anda. Ben burada mutluyum dediğine göre Sanchez'in, hı hı, direkt olarak hayır ben burada mutluyum, gelmek istemiyorum demesinden sonra bu haber haberleri kaybediyor.
3: Şimdi o fanatikteki haber şöyle, Davinson Sanchez bu açıklamaları yaptı diyor haber ama Como'dan da bir teklif bekliyor. Yani Galatasaray'da aldığı maaş civarında bir teklif gelirse Serie A'yı da düşünebilir diyor.
4: O ayrı tabii, mali boyutunu değerlendirmek lazım.
3: Tabii. Yani iyi bir kontratla geldiler mesela.
4: Tabii.
3: Yani İstanbul güzel şehir ama Como da güzel yer. Como'da da yaşanır. Evet, sessiz, tabii, sakin.
4: O da Şampiyonlar Ligi'nde.
3: O da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Son hafta Şampiyonlar Ligi bileti aldılar. Yani iyi de bir takım. Benim oyununu çok beğeniyorum Como'nun. Gelişmeye de açık bir kulüp Como. Hani İstanbul da güzel dedik, Como da güzel. Farklı güzellikleri var. Biri çok gürültülü, kaos güzelliği var. Diğeri evet. Sakin güzel.
4: Bayağı Como. Sessiz.
3: Çok sessiz, sakin, küçücük bir yer. Como. Şimdi İtalya'da da yeni bir dönem başlayacak Ercan abi. İtalya Futbol Federasyonu'nda Giovanni Malago başkanlık görevine seçildi malum. Takımın teknik direktörlüğü için Antonio Conte'nin adı ön plana çıktı. Sportif direktörlük için de adı geçen isim Paolo Maldini.
4: Çok iki büyük marka.
3: İki hafta önce İstanbul'da görmüştük.
4: Evet.
3: Maldini, iki Hakan Safi'nin yanında.
4: Çok önemli İtalyan futbolunda iki büyük marka.
3: Antonio Conte'yi değerlendirmeye almış Malago. Roberto Mancini de seçenekler arasındaymış ama.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 1600 metre start yeri bu sırayla geçildi. 2 numaralı Sultana farkı 10-12 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Southern Secret var. Hemen dıştan 1 numaralı North The Battle yarım boy geride. Üçüncülükte 3 boy kadar geride. 3 numaralı Lucky Angel 1,5 boy geride. 6 numaralı Karamaça Bey 3 boy geride de. 5 numaralı Tercan Nihat şeklinde 1200 metre start yerine ulaşmak üzere taylar. 2 numaralı Sultana'nın liderliği sürüyor. Fark azaldı. 2 boya kadar düştü, hızlandı. Yarış 1 numaralı North The Battle ikincilikte. 2 boy kadar geride. 3. sırada koşan Safkan. 4 numaralı Southern Secret dışında 6 numaralı Tercan Nihat. 1,5 boy geride 3 numaralı Lucky Angel. 1 boy geride de 5 numaralı Tercan Nihat sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Sultana'nın liderliği sürüyor. 2 boy farkla 1 numaralı North The Battle ikincilikte. 2 boy geride dış kulvarda 6 numaralı Karamaça Bey. İçte 4 numaralı Southern Secret. Daha sonra 2 boy geride dış kulvarda 5 numaralı Tercan Nihat, hemen içinde 3 numaralı Lucky Angel yer tuttu. Bu şekilde son 600'e girildi. 2 numaralı Sultana liderliğini koruyor. Dıştan şimdi 1 numaralı North The Battle öne geçmeye çalışıyor. Gerilerinde de 6 numaralı Karamaça Bey ve 5 numaralı Tercan Nihat sırasıyla taylar virajı döndü. Düzü önde çıkan 1 numaralı North The Battle oldu. Dışarıdan şimdi 6 numaralı Karamaça Bey'in, onun yanından 5 numaralı Tercan Nihat'ın, bariyer dibinden 2 numaralı Sultana'nın gayretleri var. 1 numaralı North The Battle önde, 6 numaralı Karamaça Bey farkı azaltmaya çalışıyor. Dışarıdan da 5 numaralı Tercan Nihat geliyor. 1 numaralı North The Battle önde, alt dışarıdan 5 numaralı Tercan Nihat hızlandı. 1 numaralı North The Battle'ı yakalamaya çalışıyor. 1 numaralı North The Battle ve 5 numaralı Tercan Nihat fotoyu birlikte geçiyorlar. 6 numaralı Karamaça Bey 3. 4 numaralı Southern Secret 4. 3 numaralı Lucky Angel da koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı North The Battle mı, 5 numaralı Tercan Nihat mı koşuyu kazandı? Foto finish resminde göreceğiz kazananı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Radyo Spor. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir de Trabzonspor'dan haber var. Bir beklenti aslında bu haber Ercan abi. Hani Ulay'ı çok iyi bir performans sergilemişti ya Filiş Sahili formasıyla.
7: Evet.
6: Genç de bir oyuncu. Bir 50 milyon euro beklentisi oluşmuş Trabzonspor'un. Ulay'a bir teklif gelirse 50 milyonu acaba elden çıkarabilir miyiz noktasında bir beklenti içindeymiş Trabzonspor yönetimi. Filiş Sahili'nin ileri gitmesi, işte Ulay'ın de birkaç daha iyi maç çıkarması durumunda neden olmasın?
7: Filiş'in tabii tur atlaması lazım.
6: Hı hı.
7: O önemli. Elenir giderse
6: o zaman o beklenti olmaz.
7: Olmama ihtimali çok yüksek. Ya o paralara çıkılmaz.
6: Şimdi Paris Saint-Germain, Barcelona ve Chelsea habere göre, ki haber Sabah gazetesinde, takip ediyormuş. Ulay'ı eğer iyi giderse belki bu takımlardan yüksek bir teklif alabiliriz düşüncesindeymiş Trabzonspor yönetimi.
7: Yani düşünce kolay olabilir. Değil.
6: Evet, 50 de büyük para.
7: Tabii tabii. Yani bu olur mu olmaz mı? Bunu şöyle göster. Transfer dönemi ve fil dişinin Dünya Kupası'nda göstereceği performansa bağlı.
6: Hmm.
7: Ulay'ın bundan sonraki maçlarda da göstereceği
6: performans
7: çok önemli. İyi başlangıç yetmez, devamının gelmesi gerekiyor.
6: Bir açıklama var İbrahimovic'den. Diyor ki Messi Pele'den de Maradona'dan da daha iyi diyor. Önümüzde de şu anda Maradona'nın görüntüleri var. Bu İtalya maçı öncesindeki ısınma Mercan abi.
7: Bu Napoli'nin bir maçı. Çünkü üstündeki
6: Napoli maçı değil mi?
7: Evet, bir Napoli maçı. O meşhur klasik ısınma.
6: Klasik ısınması. Herkesin önüne düşer sosyal medyada.
7: Evet.
6: Son dönemde. Rakipler hep onu izliyordu zaten, Maradona'yı ısınmalarda.
7: Yapacak başka bir şey yok.
6: Ya Maradona çıkmış ısınıyorsa Maradona'yı izlerdiniz eskiden. Kendine has bir rutini vardı Maradona'nın. Şu anda da TRT Spor'da biz de izliyoruz yani, gözümüzü ayırmadan. Ve İbrahimovic'in de o açıklaması geldi aklıma. Messi diyor Maradona'dan da, Pele'den de, Johan Cruyff'tan da iyi bir seviyede, farklı bir seviyede diyor.
7: İstanbul'da ben maçını anlattım Maradona'nın. Sevilla Galatasaray.
6: Hı hı.
7: Türkiye'ye gelmişti. Ve işin enteresan tarafı, dün şunu düşündüm. Messi hiç gelmedi buraya.
6: Hiç gelmedi, evet.
7: Ya maçını yapmadı hiç. Mesela Neymar geldi.
6: Hı hı.
7: Ronaldo geldi.
6: Mbappe geldi.
7: Mbappe geldi. Ama Messi'yi göremedi.
6: Messi gelmedi.
7: Evet.
6: Hiç ve yolu kesişmedi.
7: Yaş 38, ne Avrupa kupalarında, ne tabii milli maç olarak Dünya Kupası'nda da eşleşmedik.
6: Eşleşmedik.
7: Olmadı.
6: Olmadı. Messi olmadı. Az önce bir dinleyicimiz sormuştu ya, Messi mi Maradona mı diye. İbrahimovic cevap vermiş olsun dinleyicimize. Ona göre Messi. Yeni jenerasyon için Messi'dir ama hani 40'ın üstünde yaşı olanlar
7: ya
6: için.
7: Benim için şu anda Messi neden? Rekorları kırıyor.
6: Rekorları kırıyor.
7: Maradona tamam bir ikonik oyuncu.
6: Hı-hı.
7: Büyük oyuncu. Ama biz Pele'yi seyredemedik.
6: Pele'yi seyredemedik, doğru. Ama hani o Ronaldo, yani ya Maradona'nın başka bir bende etkisi var, bilemiyorum. Rekorlar tabii ki, Messi rekorları kırdı. İşte dün de olumsuz bir rekor da kırdı, olumlu bir rekor da kırdı.
7: Evet.
6: 7 penaltı kullanan, en fazla penaltı kullanan oyuncu oldu Dünya Kupalarında. Ama 3 kaçırmayla da en fazla kaçıran oyuncu
7: oldu.
6: Oldu. Ve Dünya Kupaları tarihinin de attığı 2 golle Miroslav Klose'yi geçerek en golcü oyuncusu oldu.
7: Şuna dikkat ettim.
6: Ama Mbappe de peşinden bırakmıyor.
7: Bırakmıyor. Bir de Mbappe 26 yaşında.
6: Geçebilir.
7: Yani öyle düşünelim.
6: Evet.
7: Ve şu an bu turnuvada bile geçebilir.
6: Olabilir.
7: Çünkü Mbappe Dünya Kupalarını çok seviyor. Geçen Dünya Kupası finalde hat-trick yaptı. Düşün.
6: Evet.
7: Ya Mbappe bir anda 4 gol atarsa şaşırmam.
6: Atabilir. Atar yani.
7: O Mbappe de öyle bir oyuncu.
6: Yani Haaland da atıyor. Bu 3 dev gollerini atıyorlar.
7: Evet.
6: İkişer üçer atıyorlar vallahi.
7: 2 gol var galiba aralarında. Ya da 3 müstiyle evet. Şu anda 2 galiba.
6: O yüzden bu Dünya Kupası'nın sonuna kadar biz bu yarışı da bir yandan konuşacağız. Ama tabii herkesin görüşü farklıdır. Bir dinleyicimiz demiş ki bence Maradona demiş.
7: Olabilir herkesin.
6: Benim de hani

0: Maradona'nın yediği tekmeleri Messi yemedi demiş dinleyicimiz.
1: O zaman futbolda tabii oyuncu koruma, bu dinleyicimiz bu yönden haklı.
0: Haklı.
1: Oyuncu koruma metotları gelişmemişti. Şimdi en ufak harekete hemen sarıyı ya da kırmızıyı görüyorsun.
0: Hele hele yıldızsa daha acımasız olabiliyor.
1: Tabii tabii, FIFA'nın bu konuda genelgesi vardı.
0: Evet. Yıldızsa diyor daha da koruyacaksın diyor.
1: Hemen diyor kartı çıkaracaksın diyor.
0: Aynen. Ama Messi, yani Maradona'nın da harbiden yediği tekmelerin haddi hesabı yoktu.
1: Yok, yok.
0: Orada katılıyorum dinleyicimize. Şimdi de Messi, 20 sene önce de Messi'ydi diyor. 20 sene önce Messi 18 yaşındaydı. O zaman Messi değildi ya. Allah nazarlardan saklasın. Değil Messici mi? Dinleyicimiz. Karakter ve sporcu ahlakı bakımından Ronaldo demiş. Devamlılık bakımından Messi demiş. Bir başka dinleyicimiz.
1: Evet. Ronaldo'nun oyun estetiği vardı biliyorsun. Cristiano Ronaldo'nun. Hı hı. Rakibi geçme, mükemmel birebir de harika çalımlar. Son yıllarda bunlar yok oldu.
0: Çünkü yaşlandı Ercan abi, çabukluk gitti. Onlar için çabukluk gerekiyor.
1: O çalımları özlüyoruz.
0: Evet, o çabukluk gidince çalımlar da bitti. Bence Maradona demiş Ercan Bey. Çünkü o futbolun tanrısıydı demiş.
1: Yeri ayrı tabii Maradona'nın da. Rekorlarda da Messi tekrarlayayım ben.
0: Rekorlarda da Messi.
1: Dün de Arjantin'de Messi'nin 26 metrelik bir heykeli açılış yapıldı.
0: Değil mi?
1: Bir de o var tabii.
0: Bir de o var. Onu da unutmayalım. Bu tartışmaya devam ederiz. Şimdi Beşiktaş'ta Ercan abi, az önce Aliler de bu konuyu konuştu. Sana da sormak istiyorum. Gündeme gelen isim Sofyan Amrabat. Şimdi ne diyorsun, yani Fenerbahçe'den bilgi almış Beşiktaş Sofyan Amrabat için. Real Betis'te durumunu takip ediyormuş Faslı oyuncunun. Dünya Kupası'ndan sonra da netleşecekmiş. Yani Amrabat bir ihtiyaç mıdır Beşiktaş için?
1: Demek ki ihtiyaç görüyorlar. Acaba Amrabat'ı alıp...
0: Ndidi ile yollar mı ayrılacak?
1: Evet, akla o geliyor. Olabilir mi?
0: Yani bilemiyorum. İtalyano'nun beğendiği bir isimmiş Amrabat.
1: Evet.
0: Bilemedim yani. Amrabat kötü oyuncu değil. Ama şimdi Ndidi de var, Amrabat var.
1: İkisi fazla olur değil mi?
0: İkisi de oyun kuramıyor.
1: Amrabat bir tık daha iyi kuruyor.
0: Bir tık, evet.
1: Onu söyleyebilirim.
0: O zaman herhalde Ndidi ile yollar ayrılacak diyorum
1: ya
0: ben.
1: Ya da Ndidi'ye bir teklif olduğu iddia ediliyordu Suudi Arabistan'dan.
0: Orada bir gelişme mi var?
1: Orada mı acaba bir gelişme var? Bunları önümüzdeki günler bize gösterecek.
0: Real Betis'te yakından takip ediyormuş. Geride kalan sezonda 23 maçta süre buldu. Bir gol attı Amrabat.
1: Gol yollarında tabii ki Real bekleneni veremiyor ama... Görev adamı anlamında başarılı bir futbolcu.
0: Evet, çok sakatlığı da olmuyor genelde.
1: İstikrarlı.
0: Amrabat. İstikrarlı bir isim. Sofyan Amrabat. Şimdi bugün bir haber çıktı. Sözcü'de Ercan abi. Gol sıkıntısı çeken milli takımda devşirme bir santrafor için girişimlere başlandı haberi. Ryan Brewster bu isimde.
1: Yani hiçbir ülkede net olarak A milli formaya giymeyecek.
0: Evet.
1: Onun belirli bir yaş kategorisi var. O yaş kategorisinde de tercihini yapacak.
0: Şimdi Mehmet Arslan haberin altında imzası bulunan isim. Yılların gazetecisi, tecrübeli abimiz Mehmet Arslan. Yani benim abim diyeyim. Diyor ki Montella'nın ciddi bir şikayeti var santrafor konusunda. Türkiye'de ben Cenk Tosun'dan sonra bir santrafora sahip olamadım diyor. Deniz Gül'ü yeterli görmüyor. Bunun için bir formül geliştirmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu formül ne kadar hayata geçer, ne kadar geçmez bilemiyorum ama devşirme modeline gidebilir TFF açıklamasında bulunmuş Mehmet Arslan. Büyük olasılıkla siyahi bir forveti hazırlıyorlar ve akıllara da bir isim geliyor. 2022'de Stefan Kuntz'un milli takım teknik direktörlüğü yaptığı zamanda da gündeme gelen

0: Ryan Brewster. Kuntz o dönemde bir paylaşım yapmıştı. Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırmak için yaptığımız çalışmalarda Sheffield United Blackpool maçını izledik demiş ve iki takımın kadrolarında Türk milli takımında oynayabilecek tek oyuncu olarak da Ryan Brewster öne çıkmıştı. Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu.
1: Evet.
0: Ryan Brewster. Babası Barbados vatandaşı. İngiltere'de doğmuş ancak A milli takıma hiç çağrılmamış. İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında bir seçim yapma hakkına sahipmiş. Benim de tanıdığım bir isim değil. Hayır,
1: kaç yaşında?
0: Brewster. 2000 yılında doğduğuna göre 26.
1: Bu yaşa kadar İngiliz futbolunda bir ağırlığı var mı?
0: Yok. Yok. 1.80 boyunda Chelsea altyapısından yetişmiş. 2020-2021 sezonunda Liverpool 23 yaş altı takımından Sheffield United'a 26 milyon euro karşılığında transfer olmuş.
1: Ama bir ağırlık ya da adından bahsettirip işte İngiltere'de çok golcü bir oyuncu var tarzı ben okumadım yani. Sen okudun mu?
0: Yok, okumadım. Bana da yani ne bileyim çok da zorlama geldi.
1: Bana da öyle geldi.
0: Ryan Brewster. Ama birkaç soru da geldi bu konu üstüne de hani bir cevaplayayım dedim ben de. Ayrıntılarını vermek istedim dinleyicilerimizle soru da gelince. Ama yani biraz bekleyip görmemiz lazım. Bu bana çok sıcak bir konu gibi gelmedi açıkçası.
1: Bana da.
0: Sergen Yalçın'ın açıklamalarını dinledin mi? Yeniden Hava Sports'ta YouTube
1: gördüm.
0: Yayınına başladı. Evet, Sergen Yalçın. Orada da güzel ifadeleri var. Yine kendi tarzında ifadeleri var. Sergen Yalçın'ın. Biraz da Sergen Hoca'yı dinleyelim. Neler söylemiş. Ben dedim ki diyor taraftar isterse giderim. Taraftar istedi gittim. Bana yapılanları İtalyano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın diyor. Sergen evet. Yalçın.
1: İstedi gittim diyor.
0: Yani bana şans vermediniz diyor. İtalyano'ya şans verin demeye getiriyor.
1: Evet.
0: Sergen Yalçın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş, hoca değiş, başkan değiş, hoca değiş, hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne olabilir yani? Ne beklenti içinde olacak Beşiktaşlılar? Sürekli değişerek bir yere varamayız diyor.
1: İstikrar. Onu belirtiyor tabii değil mi?
0: Evet, istikrar. Sürekli değişerek bir yere varamayız demiş. Biz kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. O kadar kötü müydü kadrosu Beşiktaş'ın Sergen Hoca geldiğinde? Hiçbir yani hedef konulamayacak bir kadro muydu?
1: Maç kaybetmeye alışmış bir kadroydu. Değil mi?
0: Psikolojik olarak biraz dağılmıştı bence o takım.
1: Bence de.
0: Yenilmeye alışmıştı. Ki büyük takım için en büyük kabustur bu.
1: Tabii tabii. Ve onların düzelmesi mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Bir serzenişi var. Diyor ki ben diyor Beşiktaş'ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro rakiplerinin %60-70 gerisinde dedik.
1: Zirve mücadelesi yapan takımları.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın %60-%70 gerisinde bu takım. 2-3 yıl ben kalırım diye düşündüm. Bir kredimin olduğunu düşündüm. Bu 2-3 yıllık zaman zarfında ben bir takım inşa edecektim diyor. Ama bu şans bana tanınmadı. İstifam istendi diyor. Ben de istifa istenince gerekeni yaptım diyor Sergen Hoca.
1: Yapacak bir şey yok. Seyirci de artık çok sabırsız. 4 yıldır erken havlu atmaktan. Bu yüzden böyle bir bunalım yaşandı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Sergen Hoca açıklamalarına devam ediyor. Diyor ki bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle başarısızlık var falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak %100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye'de hiç kimse yapamaz. Çok iddialı burada.
1: Evet.
0: Sergen Hoca.
1: Evet.
0: Diyor ki çok ciddi bir değişim yaptım ben diyor. Farkımı ortaya koydum. Beşiktaş'ta eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona, YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar dedi. Eski takım arkadaşlarına da bir sitemde bulundu. Sergen Yalçın. Kısaca açıklamaları böyle.
1: Devre arası. Tabii yalnız onu zor durumda bırakan Sergen Yalçın'ı kupadan elenmek oldu.
0: Kupa alınsaydı kalırdı.
1: Bence de. Sonuçlara bağlı ya bizde böyle şeyler. Kupa alınsa gerçekten kalabilirdi.
0: Oyunculara da değindi. Mesela diyor ki Çerni konusunda beni eleştiriyorlar ama 30 maçta ilk 11 oynattım ben onu diyor. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın diyor. Rafa Silva konusunda da beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış, nerede oynamış, ne yapmış, geçmişini de çok iyi biliyorum dedi. Muçi konusunda da yanlış yapmadığını söyledi.
1: Evet. Kendi ifadeleri bu. Tabii ki bu ifadeleri kamuoyu değerlendirecek. Ama Muçi bu sene çok iyi bir sezon geçirdi.
0: Trabzon'da çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Onu söyleyebilirim. Çerni oyundan çıkmasını kabul etmiyordu. Mutlu olmuyordu oyundan çıkarken ki hiçbir oyuncu mutlu olmaz.
0: Montella'ya da bir eleştiri getirdi. Milli takım, büyük takım hocası olmak bir başarı kriteri olması lazım. Olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Ama böyle bir şey yok. Montella hangi başarısıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var? Demiş. Burada da Montella'yı eleştiriyor. Bu tarz açıklamalar geldi. Sergen Yalçın'dan. Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın. İçini de döktü son yayınında. Ben bunu net bir şekilde hissettim. Yani tam anlamıyla bir iç dökme yayınıydı Sergen Hoca'nın yayını.
1: Merak edilenleri açıkladı.
0: Bunu söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Şimdi Fenerbahçe için de İsmail Kartal'ın kanat oyuncusu istediği raporu verdiği yazıldı bugün gazetelerde. Birkaç gazetede birden vardı. Orta sahadan memnun ancak iki kanadada etkili oyuncular istemiş.
1: Hücum kanadı mı?
0: Hücum kanadı.
1: Hücum.
0: Hücum kanadı istemiş. Şimdi böyle olursa acaba...
1: Ya Nene ve Kerem mesela.
0: Nene ve Kerem için yedek kulübesi mi görünecek?
1: Vallahi ya da Muriç'le beraber bir şey mi düşünüyor, sistem mi düşünüyor?
0: Orta saha transferi mesela istememiş. Yeterli orta saham demiş ki Fenerbahçe'nin çok iyi bir orta sahası var evet, zaten.
1: Orta saha dolu.
0: Evet.
1: Bir stoper gerekiyor. O şart. Belki kanat savunma olarak da kastetmiş olabilir.
0: Kanat savunma. Evet.
1: Yani onlar da hücuma çıkan oyuncular. Hı-hı. Tabii ki. Kanat savunmaların oyun kurması. Mesela Semedo oldu mu sence Fenerbahçe'nin
0: sisteminde? Olmadı.
1: Olmadı.
0: Bence olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, beklenti altında kaldı. Çünkü benim çok beklentim vardı Semedo'dan.
1: Benim de.
0: Çünkü Premier Lig tecrübesi olan, yani işte bildiğimiz
1: takımında kadrosunda.
0: Yani bildiğimiz bir oyuncuydu. Neler yaptığını gördüğümüz, bildiğimiz bir oyuncuydu Semedo. Aynı performans burada olmadı, devam etmedi.
1: Nedense bir türlü başarılı olamadılar.
0: Evet. Bir türlü başarılı olamadılar. Şimdi Galatasaray'ın gündeminde Bernardo Silva vardı biliyorsun. Bernardo Silva Real Madrid'e gidince Bruno Fernandes için de Galatasaray girişimleri hızlandırdı ama çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı Galatasaray. Hem Manchester United cephesinin hem de Bruno Fernandes'in istekleri bir hayli fazla.
1: Bruno Fernandes'i almak çok zor.
0: Ya öyle bir görüntü var.
1: Onu söyleyeyim. Kolay değil.
0: Şimdi piyasa değeri 35 milyon euro. İngiliz ekibinden 12 milyon euro kazanıyor zaten. Osimhen'in maaşını istemiş. Galatasaray'dan 21 istemiş.
1: Türkiye fiyatı diyoruz.
0: Türkiye fiyatı.
1: Evet. İki katını istemiş kazandığı.
0: İki, evet.
1: Ne yakın.
0: Hemen hemen iki katını istemiş. Dediğin doğru. Bu talebi de Galatasaray çok yüksek bulmuş. Manchester United'da 31 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro bonservis talep etmiş.
1: Manchester United.
0: Evet. 50 milyon euro. Piyasa değeri 35.
1: Satmaya niyetleri yok demek ki.
0: Evet. Birinin gelmeye niyeti yok oyuncunun. United'ın da satmaya niyeti yok diyebiliriz.
1: Bu
0: görüntüler. Bu haberden onu çıkarıyoruz.
1: Tabii bu anlama geliyor.
0: Tabii biz satmıyoruz. 50 milyon. Çok büyük para. Devre arasında Galatasaray'a daha yakınmış aslında. Çünkü orada Amorim'le beraber bütün takım çöktü. Fernandes de çöküşteydi.
1: Ama Premier Lig'de ligin ikinci yarısında asist kralı oldu.
0: Ama ikinci yarı bambaşka bir.
1: Bruno Fernandes vardı.
0: Evet, Bruno Fernandes vardı. Yani Kerik'le yeniden doğdu. Bruno Fernandes.
1: Bunu rahatlıkla vurgulayabiliriz.
0: Omar Marmuş ara transfer döneminde de gündeme gelmişti hatırlayacaksın. Yeniden doğru. Gündemde Galatasaray'da. Olur mu olmaz mı zor.
1: Satın alma opsiyonlu kiralık mı olabilir? Hı hı. Onun da bayağı mali anlamda değerinin yüksek olduğunu biliyoruz.
0: Evet. Yani Icardi'den bir cevap bekleniyor. Marmuş yine gündeme geldi. Satın alma opsiyonuyla kiralama masadaymış şu anda Ercan abi.
1: Evet, bizim dediğimiz gibi değil mi?
0: Hı hı. City'de düzenli forma giyemeyeceği için acaba demiş Galatasaray yönetimi bir fırsat olur mu?
1: O olabilir. İkincisi tabii Marmuş'un görüntüsü de önemli. Onu da belirtmeden edemeyeceğim.
0: Şimdi City 75 ödedi. 75 milyon ödedi Marmuş'a. Biraz daha sabreder mi ya da yeni teknik direktörü de görmek ister mi City'de? Bence ister.
1: Daha City Maresca'yı açıklayamadı. Çünkü Chelsea ile o tazminat problemleri var. Onu hallettikten sonra
0: açıklanacak
1: diye bekleniyor. Teknik direktörün de bir görüşünü almak isterler.
0: Mutlaka.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
9: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
9: İnternet TürkNet.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın K ve L gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. L grubunda bu akşam saat 23'te İngiltere-Gana ve yarın saat 2'de Panama-Hırvatistan mücadeleleri oynanacak. K grubunda ise yarın saat 5'te oynanacak karşılaşmada Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını yönetecek hakem belli oldu. 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak Amerika-Türkiye müsabakasını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Bir numaralı altın simada yerini almak üzere. Bir numaralı altın simada kulvarında 8 safkan hazır koşu için. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve başkentte günün 6. koşusu başladı. İlk metrelerle birlikte 8 numaralı Veskenan liderliği aldı. Dıştan şimdi 4 numaralı Dragon Kingdom ikinciliğe sokuldu ve rakibine hakim oldu. Liderliği aldı şimdi 4 numaralı Dragon Kingdom. İkincilikte kaldı 8 numaralı Veskenan. 4 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Prens Levent koşuyor. Yarım boy geride içinde 4.lükte 3 numaralı Blaze Thunder var. 2 boy kadar geride 5 numaralı Percy Jackson 5.likte. Dıştan hemen yanına geldi 7 numaralı Shini. 2 boy geride 1 numaralı Altın Sima. 4-5 boy kadar geride de 2 numaralı Eleon sırasıyla 1400 metre start yeri geride kaldı. 4 numaralı Dragon Kingdom önde, fark 1.5 boy. İkincilikte 8 numaralı Veskenan ilerliyor. Daha sonra 1 boy geride 3 numaralı Blaze Thunder. Hemen dışında 6 numaralı Prens Levent. 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Percy Jackson. Dışta 7 numaralı Shini. Bu safkanların 2 boy gerisinde 1 numaralı Altın Sima. 1 boy geride de 2 numaralı Elon şeklinde 1000 metre start yerine ulaşmak üzere atlar. Yarışın liderliğini sürdürüyor 4 numaralı Dragon Kingdom. 3 boy geride ikincilikte 8 numaralı Veskenan var. 1 boy geride 3. sırada 6 numaralı Prens Event koşuyor. Daha sonra 1 boy geride 4.lükte 3 numaralı Blaze Thunder yer tuttu. 1 boy geride 7 numaralı Shini kendine yer buldu. 1 boy gerisinde 5 numaralı Percy Jackson. 2 boy geride 2 numaralı Elon içinde 1 numaralı Altın Sima sırasıyla son 800'e girildi. Yarışın başında almıştı liderliği 4 numaralı Dragon Kingdom. 1 boy farklı sürdürüyor. Dıştan 8 numaralı Veskenan'ın, onun içinden de 3 numaralı Blaze Thunder'ın, gerilerinden 7 numaralı Shini ve içten de 5 numaralı Percy Jackson'ın uğraşlarıyla viraj dönüldü ve son düzeye çıktı. Düze 3 numaralı Blaze Thunder liderliği alarak çıkmaya çalışıyor. Hemen içinde 4 numaralı Dragon Kingdom var. Bariyer dibinden 5 numaralı Percy Jackson'ın, dışarıdan 8 numaralı Veskenan ve 7 numaralı Shini'nin gayretleri var. 3 safkan başa baş mücadele içerisindeydi. Bariyer dibinden 5 numaralı Percy Jackson öne geçti. 2 boy fark yaptı. 4 numaralı Dragon Kingdom ve 3 numaralı Blaze Thunder takipteler. Son 100 metre 5 numaralı Percy Jackson. 2 boy farklı yarışın lideri 5 numaralı Percy Jackson koşuyu kazanıyor. İkincilik için 4 numaralı Dragon Kingdom ve 3 numaralı Blaze Thunder aynayı yakın geçtiler. Yine 4.lük, 5.lik için ise 6 numaralı Prens Levent ve 7 numaralı Shini fotoyu birlikte geçen safkanlar oldu. 5 numaralı Percy Jackson Vedat Abiş ile kazandı 6. koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı gayan 19'da başlayacak. İki tane 3 yaşlı Arap safkanlarının ilk kez start alacağı koşular bizleri bekliyor. 4 numaralı Bodrumlu süper durumda. Ekip arkadaşlarım bu safkanın iyi hazırlandığını, değerli arkadaşım Yahya Durusu'nun safkanı 4 numaralı Bodrumlu'yu sizlere bank olarak öneriyorum. İkinci ayakta 1 numaralı Akmeriç, 4 numaralı Kader Gücü ve 8 numaralı Cebe Bey. 1-4-8 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hatta burada 2 numaralı Başar Antay ve 6 numaralı Şah Sekin'de ilave edilebilir. Üçüncü ayak keyifli, bir o kadar da zorlu. Neden? Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler. Handikap makası çok dar. 56 ile 51 handikap puan arasında, bir de 26 handikap puanla King Likos var. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir. 3 numaralı Şavşank, Barış Karagöz'ün safkanı, kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 2 numaralı Al Sarout, 5 numaralı Lupelius, 7 numaralı El Kamik değerlendirmesini önereceğim isimler. Özellikle 3 numaralı Şavşank'ın bu yarışı kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 3, 2, 5, 7. Altılı Gayan'ın dördüncü ayağında ise 5 numaralı Çeyirmen'in ben bu yarışta yine favori olarak yer alacağını düşünüyorum. Benim de ilk sıradan önerdiğim isim. 1 numaralı Born to Run beklenen çıkışı yapabilir. 3 numaralı Lovimont da bu formuyla hata affetmez. Ancak gelin bu ayağı kapatın derim. Her ne kadar 5-1-3 ön planda olsa da 4. ayak hepsi yazılacak bir ayak. 5. ayakta ise 2 numaralı Final It's Time. Sevgili Sinan Yalmaz çok formda. Ben Sinan'ın bu formu yakaladığını ve koca elinde hazırlayıp bu safkanı içeriye atacağını düşünüyorum. Kazanmasını bekliyor. Banko olarak öneriyorum. Son ayakta ise 5 numaralı Sertesen, 1 numaralı Çöl Kasırgası. Öncelikle taylar içerisinde gözüme çarpan isimler olduğunu vurgulamak istiyorum. Yine sizler de tuttuğunuz tayları buraya ekleyebilirsiniz. Ben sıralamayı 5-1 olarak yeterli görüyorum. Bu şekilde de Kocaeli programını tamamladık. Yarın İstanbul ve Elazığ yarışlarında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılı kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte

0: Kupası'nda heyecanın adresi Türkcanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
2: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Bilyoner'e gel, heyecana o.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
1: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, son bölüme geldik. Beşiktaş'ın Slovakya'daki kamp programında karşılaşacağı rakipleri Ercan abi belli olmuş. 6 hazırlık maçı oynayacakmış Beşiktaş.
6: Bayağı iyi.
5: Slovakya'da kamp yapacak. Şimdi Beşiktaş az önce açıklama yaptı. 26-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde takımımız bir araya gelecek dedi Beşiktaş.
6: 27 Haziran evet.
5: 27 Haziran Cumartesi yani 4 gün sonra. İlk antrenman pazar günü 28 Haziran pazar günü akşamı gerçekleştirilecek. Yurt dışı hazırlık kampı içinde 1 Temmuz çarşamba günü Beşiktaş Slovakya'ya hareket edecek. Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynanacak. İlk maç 2 Temmuz perşembe günü. Takımların isimleri bilindik değil, o yüzden yazmıyorum, söylemiyorum. 5 Temmuz pazar bir başka hazırlık maçı. 10 Temmuz'da Beşiktaş 35'er dakikadan iki devre halinde iki farklı takımla hazırlık maçı yapacakmış mesela. Hmm. Biri 18'de diğeri 19.30'da salı günü de yine aynı gün içinde iki hazırlık maçı oynayacakmış. Yine kısa süreli Dinamo Malzenice ve Spartak Trnava'yla.
6: Evet.
5: Yani 10 Haziran Cuma günü 18'de Matersburg'la 35 dakika, 19.30'da Widzew Łódź'la yine 35 dakikadan iki devre maç yapacak. Salı günü de Malzenice ile ve Spartak Trnava ile de yine hazırlık maçları oynayacak. Kısa kısa maçlar oynayacak Beşiktaş. Programı açıkladı siyah beyazlar. Yani 4 gün sonra toplanıyor Beşiktaş ve Avrupa mesaisi içinde çok bir zamanları yok.
6: Evet, ona hazırlanacaklar tabii.
5: Hazırlanma süreleri de çok olmayacak. Şimdi bakıyorum başka mesaj var mı diye dinleyicilerimizden. Şimdi Fenerbahçe'de diyor şampiyonluk için Ferdi'yi getirmek lazım diyor. Ferdi bizim hem Türk rotasyonunda elimizi güçlendirir diyor, hem de sol bek problemini çözer demiş. Kaptanlık bile veririm diyor.
6: Doğru, ama İngiltere'de memnun olduğunu açıkladı röportajda.
5: Brighton'da yılın oyuncusu seçildi değil mi?
6: Tabii tabii.
5: Ferdi Kadıoğlu.
6: En başarılı oyuncusu oldu.
5: Evet. Bruno Fernandes için de bir dinleyicimiz diyor ki bu parayı Valverde'ye verseler daha mantıklı diyor.
6: Valverde almak kolay değil. Real Madrid'den eğer giderse de yine o tarz bir takıma gitme ihtimali çok yüksek.
5: Satılmış Bey diyor ki federasyon başkanı da Montella'da devam etmeli diyor. İstikrar önemli diyor.
6: Ya istikrar tabii ki, ama oyunun sisteminin artık ezberlendiği ve bu takımın da pozisyona girmekte zorlandığını yayının başında konuşmuştuk seninle. Hı hı. Biraz istikrar bence de önemli. Oyun içinde de değişim gerekiyor.
5: Sergen Yalçın'ın biraz tecrübeli isimlerden ders çıkarması lazım demiş bir dinleyicimiz. Fatih Terim'den, Şenol Güneş'ten, Aykut Kocaman'dan. Hiçbir görevi bıraktıktan sonra kulübün aleyhine bir yorum yaptı mı diyor mesela.
6: Kulübün aleyhine derken pek kulüp aleyhine değil yorumlar.
5: Yani Sergen Yalçın'dan bir durum değerlendirmesi olarak ben yorumladım. Yani işte kredi istedim, o istediğim kredi taraftar tarafından çok da verilmedi bana diyor mesela.
6: Evet.
5: Yani kulübü eleştirdiği bir bölüm
6: ben göremedim.
5: Yoktu yani. Evet. Kulübü eleştirmedi Sergen Yalçın. Çok konuştuk, kıyasladık diyor. 80 milyonluk ülke iki maçta havlu atmamalıydı diyor.
6: Yazık oldu. Yapacak bir
5: yazık
6: şey yok.
5: Oldu. Yazık oldu.
6: Yani. Oyunda böyle şeyler var.
5: Sergen Yalçın'ın açıklamalarını seyrettim. Ama gülerek seyrettim demiş. Beşiktaş taraftarı kadar sabredebilen bir topluluk yoktur. Beşiktaş taraftarı gerekli krediyi verdi demiş Sergen Yalçın'a mesela.
6: Ya baştan söylediğim gibi kupadan elenmek çok ağır bir darbe oldu.
5: Şimdi Sörlot haberi bende yok. Barcelona ile imzaladı diyor bir dinleyicimiz ama.
6: Bende de yok şu anda.
5: En son Juventus konusu soruldu. Juventus konusunda da bir yorum yapmamıştı Sörlot. Bakıyorum ben. Sörlot konusunda bir Barcelona haberi var mı diye. Yani yorum yok dedi Juventus sorusuna ama Barcelona bende yok.
6: Evet. Açıkçası. Markaya hemen düşerdi.
5: Dinleyicimiz bir yerde gördü demek ki ama doğruluğunu teyit etmesini ben tavsiye ederim. Şu anda ben bir yerde görmüyorum. Sörlot evet. Barcelona'ya gitti haberlerini. Ama Fenerbahçe'den 15 istediği haberlerini gördük. Hani Juventus 4 milyon euroya anlaşmıştı Sörlot'la ya da haberler en azından böyleydi evet. Ama Fenerbahçe talep olunca 15.
6: Türkiye fiyatı
5: ortaya çıktı. Türkiye fiyatı 15'ti Sörlot'un.
6: O zaman da oyuncu bir tutturamadı mı bütün eleştiri okları üstüne dönüyor. Öyle bir risk var.
5: Çok büyük para tabii. Öyle oyuncu da mi? Parayı almadan gitmez.
6: Kesinlikle.
5: Son kuruşuna kadar alır o parayı. Kupadan elenmeseydi Sergen Yalçın kalır mıydı? Çok merak ediyorum demiş dinleyici.
6: Kupayı alsaydı, ya kupayı alıp Beşiktaş Müzesi'ne gitseydi kupa, o ihtimal bayağı yüksek olabilirdi. O zaman bakış çok farklı olurdu bence.
5: Evet.
6: Hep öyle olmadı mı?
5: Daha farklı olurdu tabii yani o hani biz... Şimdi ligde kötü maçlar arka arkaya oynuyordu Beşiktaş. İşte puan kaybediyordu, yeniliyordu, berabere kalıyordu. Orada Sergen Yalçın'ın sığındığı liman neydi? Türkiye Kupası'ydı.
6: O da olmadı.
5: Diyordu ki biz Türkiye Kupası'na odaklandık artık. Ligde yapacağımız bir şey kalmadı. Ama kupadan da elenince kredi orada tamamen bitmiş oldu.
6: Ligde bazı maçlarda deplasmanda tabii ki bayağı performans da bayağı düşmüştü. Değil mi?
5: Evet düşmüştü. Maç fikstürlerinin bu kadar artması futbola ilginin artmasına mı azalmasına mı yol açıyor demiş. Ya çok yayınlanıyor olması bence biraz yani ya, yoğunluğu azaltıyor.
6: Tribünler doluyor evet. Diyelim. Bunu kabul edelim. Doluyor çoğu maçta. Dünyayı kastediyorum tabii. Avrupa'da da aynı korular var. Yoğun maç takvimi. Ama televizyonlarda nasıl reytingler? O tartışmaya açık. O yoğunluğu biraz kaybediyor olabilir.
5: Ben evet reyting konusunda televizyonların eskisi kadar istediğini aldığını düşünmüyorum futbolda. Çünkü her yerden izlenebiliyor artık. Her takımı izleyebiliyoruz. Her futbolcu hakkında istediğimiz zaman bilgi sahibi olabiliyoruz.
6: Ya, televizyondan bile maç seyretmek isteyen seyirci seçici oldu.
5: Ya benim küçüklüğümü hatırlıyorum Ercan abi. Bir hafta beklerdik ki İngiltere'den bir maç izleyelim.
6: Tabii tabii. O zaman da seyirci şimdi seçici oldu. Ya bu maç iyi bu maç kötü diyebiliyor.
5: Tabii şimdi ya açıyorsun aynı gün istemediğin kadar maç var.
6: Onlardan birini seçiyor.
5: Evet.
6: Ya da ikisini. O maçlardan biri kötü gidiyorsa geç saate yakın olan bu sefer dijital kanallara dönüp hemen dizi ya da film izliyorlar. Ya artık seyircinin istekleri de farklılaştı. Bunu biliyoruz.
5: Şimdi Daha ne kredisi verecek Beşiktaş taraftarı demiş Sergen Yalçın'a. Öldük kahırdan demiş bir dinleyicimiz. Serkan Bey. Ya son yıllar Beşiktaş taraftarı için gerçekten de sıkıntılı geçti. Bunu kabul edelim. Çok erken havlu atıldı.
6: Çok doğru.
5: Dün Arjantin 2-0 kazandı. Avusturya karşısında Ercan abi. 2 gol yine Messi'den geldi. Yine 90 dakika sahada kaldı. Toplam 5 gole ulaştı. Messi'nin bu performansına ne diyorsun? Şimdi Ronaldo'cular da diyor ki bizim Ronaldo işte bayağı bir gölgede kaldı.
6: E kalmadı mı?
5: Kaldı.
6: Yani bu ikisini değerlendirdiğin zaman bayağı geride
5: çok
6: kaldı.
5: Çok geride kaldı hem de. Yani Messi bir de penaltı kaçırdı.
6: E kaçırmasa iki maç ettirik.
5: İki maç 90 artı 7'de serbest vuruş. Atabilirdi onu da atabilirdi.
6: Bir anda 4 gol.
5: Yani. Değil mi? 3-3 evet. 6 gol olacaktı iki evet. maçta.
6: Yani hayır biz, penaltı değil o serbest vuruşta gol olsa.
5: Serbest de olsa penaltı da olsa 4 gol atmış evet. olacaktı. Lionel Messi ve sahada da kalıyor. Müthiş de bir saygı duyuyor takım arkadaşları ona.
6: Ronaldo şöyle Arjantin'in bütün oyuncuları Messi ile beraber oynamanın konsantrasyonunu üst düzey yaşıyorlar. Portekiz'de bunu göremedik.
5: Portekiz'de bunu göremiyoruz.
6: Yani Messi'nin takım arkadaşları hep yanında dikkat ediyorsun değil mi?
5: Evet. Şimdi bugün saat 20'de Portekiz-Özbekistan maçı var.
6: Merak ediyorum ben de performansını Ronaldo'nun bu akşam.
5: İlk 11 bekliyorsun değil mi?
6: Ben bekliyorum.
5: Ronaldo. Ya ben de bekliyorum ilk 11 yine Ronaldo'dan. Yani Özbekistan karşısında da favori zaten. Portekiz açık ara favoriyim.
6: Ya Portekiz farklı kazanıp iyi oynayıp biraz da moral kazanmak isteyecek. Ronaldo gol atmak isteyecek. Bunları da unutmayalım.
5: L grubunda da İngiltere ve Gana.
6: 23'te başlıyor maç.
5: Karşı karşıya gelecek. Yani
6: İngiltere iyi başladı. Bunu kabul edelim.
5: İyi başladı.
6: Rahat bir galibiyet Hırvatistan karşısında 4-2. Gana maçında da kadro olarak favori İngiltere gözüküyor.
5: Daha önceki tek karşılaşma 2011'de oynanmış. 1-1 berabere bitmiş iki takım arasında.
6: Evet.
5: İngiltere'nin de Afrika takımlarına karşı Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberliği var. Yenilgisi yok. Bu da bir gösterge.
6: Gösterge.
5: Şansı tutuyor.
6: Tutuyor.
5: Gana Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybetmiş. İkisini kazanmış. Birinde de berabere kalmış.
6: Kötü karne.
5: Kötü bir karnesi.
6: İngiltere 90'da var. Mesela çeyrek finalde Kamerun'u eledi. Yarı finale yükseldi. Dediğin gibi senin verdiğin istatistiği güçlendirici bir veri söyledim.
5: Şimdi bakıyorum ben mücadeleye. Yani İngiltere'nin galibiyetine de %78 denmiş. %78 oranında galip gelmesi bekleniyor İngiltere'nin bu mücadelede. Ama ben seyredilebilecek bir maç olarak görüyorum bu maçı.
6: Ben de.
5: Yani merak ediyorum.
6: Keşke İngiltere Gana biraz daha erken olup Portekiz 23'te olsaydı.
5: Aynen. Sanki saatler değişik olsaydı çok daha iyi olurdu bizim için. Çünkü İngiltere Gana maçı izlenecek bir maç bana kalırsa. Bir de gece seansına bakalım istersen. Gece seansında da saat 2'de Panama Hırvatistan.
6: Evet.
5: Pek izlemeye gerek yok gibi. Sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo. Gece evet. seansı biraz zayıf.
6: Zayıf kalmış doğru.
5: Zayıf. Zayıf. Yani biz bu İngiltere Gana ve Portekiz Özbekistan'la günü noktalayalım sanki.
6: Öyle gözüküyor.
5: Öyle görünüyor. Şimdi Gattuso'yla ilgili bir haber var Ercan abi. Lazio'nun başına geçti Gattuso. Ne diyeceksin? Yani
6: ya Gattuso bir sürü takımın başına geçti şu ana kadar. En son İtalya milli takımının da başındaydı. O müthiş teknik direktörlük kazanımlarını gösteremedi.
5: Olmadı bir türlü evet. Hatta Dünya Kupası'na götüremezsem İtalya'yı terk ederim dedi. Lazio ile anlaştı. Yani evet. o sözünde de pek duracak gibi görünmüyor.
6: Evet, Roma'ya gitti. Roma'da Lazio'yu çalıştıracak.
5: Evet. Lazio'nun teknik direktörü olduğu Roma'da hayatına devam edecek. Bakalım. Bugünlük programın sonuna geldik Ercan abi. Yarın tekrar burada olacağız. Belki biraz geç başlayabiliriz. Çünkü Filenin, Efeleri'nin maçı var. Yarın Çin'le oynayacağız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yoğun da bir Çin analizi yapmıştım aslında. Zamanımız olsaydı değerlendirirdim. Servis karşılaması zayıf. İyi servis atarsak kazanırız o maçı bence. Hatta set de kaybetmeyebiliriz. Umuyorum ki benim dediğim gerçekleşir.
6: Başarılar dileyelim voleybol milli takımımıza.
5: Evet, rahat bir galibiyet alırız. O maç saat 14'te. O maçın akabinde biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Bankom Bank kartıma bin.
13: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
14: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
15: Media Markt.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: 2014 Dünya Kupası. Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat. Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik. O bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı. Hem de ev sahibine, Brezilya'ya.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor!
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Düştüler çıkıştan sonra. Koşunun ilk metrelerinde 6 numaralı Harşit Bey liderliği aldı. Bir boy gerisinde ikincilikte 2 numaralı Boğaziçi Bey ilerliyor. Bu safkanın bir boy gerisinde 3. sırada 3 numaralı Rüzgar Su var. 3 boy kadar geride 1 numaralı Karsa Vuranlı. Daha sonra 5 numaralı Cezzar Bey dışında da 4 numaralı Terken Hatun sırasıyla 1600 metre startlerine ulaşmak üzere atlar. 6 numaralı Arşit Bey'i 2 boy farklı lider. 2 numaralı Boğaziçi Bey'i ikincilikte 1 boy geride 3. sırada 3 numaralı Rüzgar Su koşuyor. 1 boy geride 4. sırada 5 numaralı Cezar Bey ilerliyor. 2 boy kadar geride 1 numaralı Karsa Vuranlı 5. sırada kendine yer buldu. Yine 1,5 boy geride 4 numaralı Terken Hatun sırasıyla 1400 metre start yeri geçildi. 6 numaralı Arşit Bey'i bir boy farklı önde, 2 numaralı Boğaziçi Bey ikincilikte, daha sonra üçüncülükte iç kulvarda 3 numaralı Rüzgar Su takipte. Bir boy geride 4. sırada 5 numaralı Cezar Bey koşuyor. Bu safkanın bir boy gerisinde 5.likte 1 numaralı Karsa Vuranlı var. 2 boy geride de 4 numaralı Terken Hatun yer tuttu. Bu sırayla 1000 metre startlerine ulaşmak üzere atlar. Yarışın başında aldığı liderliği koruyor 6 numaralı Harşit Bey'i bir boy farkla. İkincilikte 2 numaralı Boğaziçi Bey'i takipte. Daha sonra 3. sırada iç kulvarda 3 numaralı Rüzgar Su var. Hemen dışına 5 numaralı Cezar Bey geldi. Bir boy geride 1 numaralı Karsa Vuranlı. 1,5 boy geride de 4 numaralı Terken Hatun sırasıyla atlar son 800'e giriyor. 6 numaralı Arşit Bey bir boy farklı liderliğini devam ettiriyor. Dış kulvarda 2 numaralı Boğaziçi Bey ikincilikte. Daha sonra 1,5 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Rüzgar Su dışında 5 numaralı Cezar Bey. 1,5 boy geride 1 numaralı Karsa Vuranlı. 7-8 boy kadar geride 4 numaralı Terken Hatun var. Bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Arşit Bey'i yarışın lideri konumunda bir boy farklı 2 numaralı Boğaziçi Bey ikincilikte dışarıdan 5 numaralı Cezar Bey'in içeriden de 3 numaralı Rüzgar Su'nun ataklarıyla düzeye çıkıldı. Düzeye de önde çıktı 6 numaralı Arşit Bey'i. Ortadan şimdi 5 numaralı Cezar Bey rakibine hakim oldu. Dıştan da 1 numaralı Karsa Vuranlı'nın atakları var. 1 numaralı Karsa Vuranlı sprinte başladı. İçindeki 5 numaralı Cezar Bey'i yakalayıp liderliği almaya çalışıyor. İç kulvarda 5 numaralı Cezar Bey. Şimdi dıştaki 1 numaralı Karsa Vuranlı öne geçti. 2-3 boy fark yaptı 5 numaralı Cezar Bey ikincilikte. Son metrelerde de 1 numaralı Karsa Vuranlı yarışın lideri. 1 numaralı Karsa Vuranlı koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Cezar Bey 2. 6 numaralı Harşit Bey 3. 2 numaralı Boğaziçi Bey 4. 3 numaralı Rüzgar Su'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Karsa Vuranlı İsmail Yıldırım'la kazandı 7. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Tabii ki gündemi değerlendiriyor, gündemde bültendeki maçları değerlendiriyor olacağız. Dünya Kupası heyecanıyla artık iyice hız kazandığımız bir dönemdeyiz. Her ne kadar milli takımımız için kupa hani daha başladığını anlamadan bitmiş olsa da aslına bakacak olursak oldukça da hareketli, heyecanlı bir Dünya Kupası geçiyor. Şu ana kadar 48 takımlı formatta oldukça da fazla maç var, konuşulacak oldukça da fazla haber ve tabii ki değerlendirilecek mücadele de var. Bunlar için de sevgili Mertcan Bulcu hattımızda. Mertcan, hoş geldin abi.
8: Merhaba, güzel hoş bulduk abi.
7: Seninle de bir süredir tabii konuşamadık. Yani zaten iki gün konuşamasak Dünya Kupası'nda gündem bir o kadar hızlı ilerliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Lionel Messi her seferinde büyülemeye devam ediyor. Yani önümüzde de 4 maç var bugün için konuşmamız gereken. O yüzden maçları da geçmek istiyorum ama Türkiye elendiğinden beri seninle hiç konuşamamıştık. Öncelikle sana orada yaşadığımız hayal kırıklığını sormak isterim. Biraz programı tatsız bir şekilde açıyor olacağız ama senin yorumlarını bence dinleyicilerimiz de dinlemek isterim.
8: Estağfurullah abi. Yani herkes gibi ben de abi zaten şokuz içerisindeyiz. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Elbette yani çok şatafatlı bir şekilde geldik. Beklentilerimiz çok yüksekti. Grubun potansiyeli, vaat ettikleri, elenen takım sayısının malum çok az olması, 48 takımla ortamda 36'sının devam etme ihtimali
7: yani olmalı. Haiti'den sonra elenen ikinci takım olduk.
8: Yani burada tabii ki fikstür olayı da çok etkili. Belki biz daha önce oynasak biz önce elenecektik. Yani ben oraya çok takılmıyorum da bahsettiğin ülke abi Haiti'nin gelişmeleri. Hani şöyle bir düşünelim. 74'ten beri Dünya Kupası görememiş bir ülke. Biz de tabii ki çok uzun süredir kadlamıyoruz ama orada şu detaylar da var. Antrenörü kendi ülkesini hiç, yani Haiti hiç görmemiş Fransız hoca. Yine devam edersek maçlarını ya Amerika'da oynuyorlardı ya Orta Amerika turnuvasında oynuyorlardı hani. Hep böyle bir soru işaretleri vardı. O yüzden onu anlayabiliyorum. Bize dönersek abi bizdeki problem daha büyük. Yani kimsenin beklemediği bir şekilde birçoklar için dünyada sürprizlerden birisi olarak gözükürken bildiğin gibi biz. Bir hayal kırıklığı yaşadık ve 2'de 0'la dönüyoruz. Gol bile atamadık. Yani biliyorsun herkes 60'tan fazla şutu gösteriyor ama bir de işin iç detayı var. Hangisi veya kaç tanesi net pozisyon? XG'miz ne? Veya kaç tanesi ceza sahası dışından zorlama şutlar değil mi? Hani böyle düşünmek gerekiyor. O bağlamda ben açıkçası bir hayal kırıklığı olarak görüyorum. Amerika maçının formaliteye dönmesini herhalde kimse düşünmezdi. Amerika'nın da 2'de 2 yaparak onlar için de formaliteye dönen bir maç olmasını iki ayrı konumda. Hayal kırıklığı yaşadık ne yazık ki.
7: Kesinlikle öyle. Yani bu şut istatistiği de benim yakın dönemde futbolla alakalı duyduğum hakikaten açık ara en saçma argümanlardan bir tanesi. Yani şut atarak herhangi bir şeyin açıklamasını bulamıyorsunuz. Şut başına gol beklentisi 1/5 Türkiye'nin denediği 62 şutta. Bu noktadan sonra şu kadar şut attık, şu kadar topa hakim olduk. Gerçekten çok manasız geliyor bana. Bunların argüman olarak argüman olarak sunanların bile bunların argüman olduğunu düşündüğüne inanmıyorum ben. Biraz aklımızı alay etmek gibi bir durumda yazık ki. Çok erken biten bir turnuva bizler için. Bu kadar erken bitmesi senin de söylediğin gibi yeni formatla beraber oldukça zordu. Hani zoru başardık diyebiliriz bu anlamda negatif şekilde. Çok da diyecek bir şey yok artık. Önümüze bakmak lazım ama bizi dışarıda bırakırsak da abi güzel bir turnuva geçiyor bence şu ana kadar. Yani iyi maçlar izledik. Turnuva kendi kahramanlarını üretiyor. Efsaneler arasında tabii ki çok saygın performanslar var. Messi açık ara başta olmak üzere ama bilmiyorum sen neler söylersin o anlamda.
8: Ya aynı fikrim abi. Messi zaten yine özel bir hazırlık sürecinden geçti. Amerika'nın koşullarını bildiğin gibi uzun süredir oynadığı için çok iyi biliyor. Hazırlık sürecinde hatta bir sakatlık dönemi de vardı. Riske de atmadı kendi Inter Miami'de son dönemde. Tamamen buraya adapte olmuştu. Hani Ronaldo nasıl Portekiz için bir külfet halindeyse Messi'nin varlığı da hani tabiri caizse uç bir örnek ama ilah yani. Hakikaten kesinlikle. Arjantin futbolu için 2022'den sonra da zaten bunu resmi olarak ortaya koymuştu. Futbolcular Messi'yle oynamaktan memnun. Çünkü kendilerinin skalasını yapabildiği potansiyeli bir noktaya kadar çıkartıyor. Hani belli başlı oyuncuları kenara koyacağım tabii ki burada Alvarez'i, Lautaro Martinez ama genel olarak abi seviye belli. Herkesin oyun tercihi daha çok mücadele yönelik.
7: Abi bence çok affedersin lafını bölüyorum ama hani Messi ile oynamanın ötesinde Messi için oynamaya çok okey bu oyuncular. Tabii. Bence bu çok önemli bir ölçüt. Çünkü aynı adammıştı. Portekiz tarafında mesela Ronaldo özelinde bence görmüyoruz.
8: Evet, çünkü yani orada öyle bir potansiyel yok abi. Yani tamam, Ronaldo'nun yaptıklarına saygı duyuyorum. Hala dünya futbolunun milli takımlar düzeyinde en golcü oyuncusu. 2004'ten beri katılmadığı turnuva yok. Hepsine damga vurdu belli ölçülerde. 2016 şampiyonluğundaki etkisi ortada. Ama kabul edelim abi, bu jenerasyonda o kadar fazla yetenekli oyuncu var ki. Ve çok sağlam ve sağlıklı şekilde gelen oyuncu sayısı çok fazla. Haliyle bu oyuncuları milli takıma entegre ederken ya Ronaldo hakikaten bir artı birmiş gibi geliyor orada. Oynasa da bir dert, hani oynamasa da bir sorun. Biliyorsun Martinez bu süreci Belçika'nın 6. jenerasyonu en iyi zamanları yönetememiş bir hoca olduğu için. Ronaldo'yu dışarıda bırakmak hani Santos dönemi gibi olur mu düşünüyor muhtemelen. Yani Ronaldo'yu dışarıda bırakmak benim sonumu da hazırlayabilir düşüncesinde. Oynatsam ayrı bir sorun, oynatmasam bir dert.
7: Ya hoca anlasın işini de alacak gibi gözüküyor zaten.
8: Öyle gözüküyor işine abi zaten.
7: Anlasın işini de talipken Ronaldo'yu nasıl kenara oturtacak hoca şimdi? Yani
8: ya elemeler sürecinde bak iyi antrenör ama ya o kadar skala fazla ki abi fark kalite noktasında, haliyle o bir gösterge değil. Mesela İngiltere milli takımı da böyle ama İngiltere'nin başlangıcını görüyorsun. En azından bir takım uyumu var. Yani nihayet bir teknik direktör etkisini görüyoruz. Ben Southgate'e de saygı duyuyorum. Yani 2020 Avrupa Şampiyonası da büyük iş çıkarttı ama ya hiçbir zaman ben bütün oyuncuları kapsadığını ya da herkesin onu sahiplendiğini düşünmüyorum, açık konuşayım. Ama
7: sonuç
8: gerçekten inandırdı. Ya kesinlikle evet, çok zayıf kaldı. Ya çünkü pasifize bir antrenör. Futbolculuğunda da

0: doğru profil o muydu? Çünkü biliyorsun Portekizler hoca ihraç konusunda zaten dünyada zirvedeler. Bu kadar popüler antrenörler varken Martinez'e gitmek ne kadar doğruydu bilemem ama herhalde Ronaldo ile şu an arasının iyi olması en nasıl sürecinde de onun geçiş durumunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ama yani Ronaldo'suz milli takım artık ben hayal etmeye başladım dışarıdan. Umarım yani 2 sene sonra 4 sene sonraki turnuvalarda iyi bir 9 numara çıkartırlarsa ki sen de hak vereceksin. Yani Gonçalo Ramos dışında zaten bir alternatif yok. Ramos'un da bu sene aldığı süreleri düşünürsek abi evet. Milli takımın potansiyel 9 numarası olmaktan yani çok öte bir şey vaat ettiğini düşünmek çok zor. O yüzden hatta ben düşünüyordum yani Ronaldo olmasaydı acaba onlar da tıpkı diğer milli takımların yaptığı gibi bir sahte 9 formül üzerinden bir şey yapabilirler miydi ki bunu biliyorsun. Dönem dönem Bernardo Silva bile oynadı size. Bruno Fernandes'i de gördük.
1: Felix yani böyle ihtimallerde çıkabilir. Olabilecek bir oyuncu kesinlikle söylediğin gibi yani o anlamda yani Messi Arjantin'e nasıl seviye atlatıyorsa enteresan bir şekilde Ronaldo'nun Portekiz'i biraz bu anlamda geriye çektiğini söylemek lazım. Tabii bu sadece oyuncu bazında bir konuda değil. Yani antrenörlerin etrafta kurduğu sistemle de alakalı. Bence tabii. Scaloni ne kadar iyi bir iş çıkartıyorsa Roberto Martinez de bir o kadar kötü bir iş çıkartıyor. Ki öte yandan yani Belçika jenerasyonunun emanet edilmesi ve kötü performansı üzerine bu Portekiz milli takımı bence hakikaten yani doğru bir atamada değildi bulunduğu pozisyon için. Benim çok beğenmediğim teknik direktörlerden bir tanesi. Bir şey de söyleyemiyorum. Artık tabii gruplarda da K ve L grupları haricinde her grup ikişer maçını oynadı. Bugün artık K ve L grupları ikinci maçlarını tamamlayacaklar. Şu ana kadar ikişer maç oynayan takımlar arasında seni en etkileyenler kimler oldu?
0: Ya abi tabii ki Fransa'dan ben bu kadar hani sükseli performans beklemiyordum. Evet oyun eleştirilebilir ama tam bir turnuva takımı olduğu konusunda herhalde sen de katılacaksındır. Ve Mbappe gerçekten o milli takımda neden her zaman fark yarattığını ortaya koyan bir performansla. İki maçta da ciddi şekilde damga vurdu. Diğer oyuncuların da devreye girmesi ki Dembele 13. Dünya Kupası maçında mesela ilk golünü atmış. Bu benim için bayağı ilginç bir istatistik. Balonlar almış futbolcu.
1: Evet.
0: Acayip bir sezon geçiriyorsunuz ve ilk golünü daha yeni ulaşıyorsunuz. Olise'nin etkisini gördük kısa vadede. Hani Fransa milli takımında bu kadar oyunu hızlandıran bir profilde oyuncu yoktu Mbappe dışında. Biraz daha hani yatkın oyuncular ama topa ritim kazandırma konusundaki problemli merkezini düşünürsek Olise'nin orada ciddi bir fark yarattığını söylemek lazım. İspanya ilk maç hayal kırıklığıydı. İkinci maç tam bir zirve. Burada tabii ki Arabistan'ın genel performansı da ortada. Yani farklı takımlar var tabii ki. Yani mesela Yeşil Brunadalı'nın performansı artık sürpriz olmaktan öteye geçmiş gibi. Ben inanılmaz bir takımlaşık duygusu sezdim takımda. O kadar düşük segmente rağmen iki maçtaki performans çok çok iyi. Belki birçoklar için Uruguay hani hayal kırıklığı olabilir geçmişinden bugüne bakarsak. Bielsa ekolünü seven futbol severler için ama ben abi mesela orada hiç şaşırmıyorum. Neden dersen o kadar jenerasyon eskidi ki yani forvet çıkartmakta yaşanan sorun, savunma hattının zaaflığı, kaleci Muslera'nın biliyorsun iki maçtaki kötü görüntüsü, yani tekrardan milli takıma çağrılması kimilerince eleştirilmişti. Belki de bu eleştiriler yerini buldu. Ama bir de şöyle bakmak lazım. Yedekteki iki alternatif kaleci de iyi değil. Yani ne Rohetti'yi ne de diğer kaleci. Yani onlar da sezonu iyi geçirmediği için kaleci problemi var. Yani Uruguay biraz sanki Şili'nin o 10 yıllık domine etti. Yani 2009-2019 dönemi arasındakinden sonraki süreçte yaşadığı sendromu sanki yaşayacak gibi geliyor. Çünkü alttan hiç oyuncu çıkartamıyorlar. Ve uzun yıllar sonra ben ilk defa Uruguay'ı Dünya Kupası'nda bu kadar yetersiz buldum. Belki de gruptan bile çıkamayacaklar. 2 maçta 2 puan aldıkları süreçte. Bunun dışında başka hani neyi konuşabiliriz? Böyle Mısır biliyorsun ilk defa kazandı. Evet. Daha önce birçok defa katılmıştı ama hiç kazanamamıştı. Sükseli bir galibiyet oldu. Yani tabii ki sürprizler var.
1: Ekvador'un Kurasao ile beraberliği.
0: Hangisi abi özür dilerim?
1: Ekvador Kurasao ile berabere kaldı. Evet. Gruptaki son maçları Almanya ile yani gruptan çıkamam ihtimalleri çok yüksek onların da.
0: Ya Ekvador 2022'de de benzer şeyleri yaşamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam galibiyetle başlamışlardı. Sonra berabere kalıp son maçta bir sürpriz yeniliği almışlardı ve çıkamamışlardı. Tabii o günün formatı ve takım sayısından dolayı bu normal karşılanabilir. Burada dediğin gibi kaçırırlarsa abi onların da muhtemelen dert yanacak konu şu olacaktır. Keşke elimizde Enner Valencia'dan daha farklı nitelikte bir golcümüz olsaydı. Çünkü biz pozisyona girebiliyoruz ama sonuçlandırma noktasında ya Enner Valencia dışında ikinci antrenörümüz Anderson Plata. Ki o da net bir santrafor değil. Kenar oyuncusu. O da iyi bir sezondan geçmiyor. Ve Ekvator'un da en büyük problemi bu. Ki burada da belki de Del Valle Akademisi'nin hani ekstra bir özen göstermeleri gereken mevki forvet olabilir. Çünkü Del Valle de uzun yıllardır yabancı forvetlere güvenmek zorunda kalıyor bu anlamda. Yetersiz kaldığı için. Ve Ekvator ne yazık ki bu anlamda savunma ve orta saha kurgusunda müthiş oyunculara sahip olsa da ön tarafta net bir forvetin olmaması tıpkı bizde yaşadığımız problem gibi turnuva dışında kalırlarsa herhalde buradan yana bir dert yanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü aynı biz gibi çok pozisyona girdiler iki maçta. Bir şeyler yaptılar ama sonuçlandırma konusunda çok zayıflardı.

0: Yani kesinlikle öyle. Ben bir de sana son olarak İspanya'yı sormak istiyorum. Lamine Yamal Suudi Arabistan maçında 11'de başladı. İlk Dünya Kupası golünü de attı. Hani sanki gruptan artık çıkmayı da garantiledikleri için sanki Uruguay maçında belki yine De La Fuente onu hani ilk 60 dakika için kullanabilir veya yedekten bir hamle oyuncusu olarak da görebilir, emin değilim ama onlar da Yeşilada beraberliğinden sonra, Yeşilburnadaları beraberliğinden sonra çok eleştiri almışlardı. İkinci maçta sence o eleştirilere ne kadar iyi cevap verdiler? Sen onları nasıl görüyorsun?
1: Abi bence kanat oyunun değişmesi çok fark etti. Biliyorsun ilk maçta Gavi ile beraber Fermin
0: Tabii.
1: oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya ikisi de
0: Şeferin.
1: biliyorsun benzer tipte oyuncular aslında. Yani sağ ayaklı ama içe evrilerek oynama konusunda o kadar yetenekli değiller. Biraz daha sağ taraftaki oyuncu için konuşursak saf bir forvet olduğu için hep orta açmaya meyilli bir futbolcu. Ama siz orada işte Lorente'le oynadığınız zaman hem önünü kapatıyorsunuz oyuncunun hem de içeri girip böyle daha delici koşularla fark yaratacak birebir oyunları sergileniyorsunuz. Lamine Yamal o konuda fark yarattığı için senin de bahsettiğin gibi hemen ilk maçta eksik olan handikapı tamamladı ve fark yaratabileceğini gösterdi. Zaten uzun süredir böyle bir durum vardı. Ve İspanya yanlış bilmiyorsam 33 maça çıkarttı Yenilmezlik serisinin tüm organizasyonlarda.
0: Evet.
1: Rekor kırdı. Herhalde böyle devam edecekler abi. Çünkü organizasyon çok sağlam. İnanılmaz bir ikinci bölge var. Üçüncü tarafta da Oyarzabal'ın tekrardan kendini bulmuş olması. Uruguay maçında ben ya değişiklikler olsa bile abi yani Uruguay'ı o kadar yetersiz buluyorum ki ciddi şekilde fark yaratmaları gereken, yine farkı koşmaları gereken bir maç olabilir. Çünkü Uruguay'daki koşullar ve saha içindeki stres yönetimi iyi değil. Yani ben oyuncuların ruh hallerini de iyi bulmadım. Bentancur olsun, Valverde olsun. Zaten sorunlu sezonlardan geldiler. Hem takımlarının bulunduğu konum, hem kendi kişisel performansları. Bir de forvetlerinin yetersizliğini düşünürsek abi. İspanya bence o maçı da yani böyle çok rahat 2-0, 3-0 götürür düşüncesindeyim. Ya yani Uruguay gol atamazsa şaşırmam mesela, öyle diyeyim.
0: Ya katılıyorum sana bu konuda. Bence İspanya tarafında kanatta işte Gavi ve Ferran'dan vazgeçip hani oraya Baena ve Lamine Yamal atması otomatikman fark yarattı. Dani Olmo'nun orta sahaya gelmesi, Fabian Ruiz yerine otomatikman daha hücumcu. Sağ bekte Pedro Porro. Yani direktman aslında De La Fuente çok daha ön viteste oynayan bir 11 çıkarmıştı o karşılaşmada. Bence bunların hepsi de çok fark yarattı İspanya adına. Onların da yine neler yapacağını göreceğiz. Ya Messi'nin 5 golle başlaması tabii ki iki maçta, Avusturya maçındaki performansları da Arjantin'in çok çok etkileyiciydi. Bilmiyorum yani ona ne söylersin tabii ki ama.
1: Ya en son 94'te Rusya'da Solanke bunu yapmıştı işte forvetleri. Salenko pardon, özür dilerim. Ama o tek maçta hani bunu yaptığı için iki maça yayılan bir performans değil böyle. O çok fantastik bir şeydi. Zaten sonrasında kayboldu gitti oyuncu. Ya Messi abi gerçekten dünya kupalarına çok farklı hazırlanıyor. Bunu biliyoruz. Kendisini iyi tutmayı, hazır tutmayı biliyor. Yani hani herkes diyordu ya 2014'te final kaybetti, bundan sonra olmaz, ya da 2022 tamam kazandı artık zirvesine
0: artık gelmez,
1: bırakır diye.
0: Evet.
1: Ya iki türlü de hani cevabını vermiş oldu. Çünkü Arjantin milli takımı ona muhtaç. O da kendisine bu kadar
0: abi o kadar
1: şey yapılırken
0: yani o kadar iyi duruyor ki, o kadar iyi duruyor
1: yani
0: ki
1: değil mi? Ne kadar sırıtacak
0: hani
1: yani?
0: O kadar iyi
1: İkinci
0: duruyor
1: gol
0: ki.
1: düşünsene abi.
0: Ya
1: Oradaki
0: inanılmaz.
1: zorlaması değil mi yani? Hiç
0: Akıl alır
1: artık.
0: gibi değil. Ve hani
1: Ya
0: Avusturya
1: inanılmaz.
0: fiziksel bir takım yani, çok da vurdular Messi'ye. Çok da
1: Evet.
0: vurdular.
1: Ya Rangnick'in oyun
0: İnanılmaz.
1: tarzında bu kadar birebir baskılar varken o çalımlarla geçmesi falan. Yani dönem dönem sanki işte 86'taki Maradona'nın İngiltere maçından
0: Evet,
1: havalar aldık.
0: çok iyi.
1: Hani o mesela ben dün o maçta hem gol atar hem asist yapar almıştım. İkisinin çünkü rekor olayı vardı. Alvarez kaçırınca bir tık üzüldüm. Son dakikalarda olduğu için. Devamında kendisi getirdi işte. Yani öyle atılmaz böyle atılır dedi. Yani bunu gösterdi. İşte bu yüzden büyük futbolcu ve biliyorsun yani maçtan sonra Martinez'in açıklaması da bu yöndeydi. Biz onunla çalışmaktan biz daha ne söyleyebiliriz ki diye. Yani yeterince övdü adam.
0: Ya
1: Diyor yani.
0: 2030'da
1: bundan
0: da oynasa şaşırmam ben ya.
1: Ben abi beklerim ya. Çünkü biliyorsun evlerinde düzenlenecek. Yani en azından bir maç
0: Evet.
1: orada oynayacak Monumental'de final. Haliyle oraya kendini saklayacaktır. En azından MLS temposunda biliyorsun sen. Kendisini orada hazır tutmak için iyi de bir ortam var. Moralmen ve fiziken. 4 yıl daha kendisine iyi bakarak neden 2030'da ben de olmasın derim. Çünkü hatırlarsın 45 yaşında El Ahly 2018 Dünya Kupası'na gitmişti. Evet kaleciydi ama 45 yaşında bir yani 40'lı yaşlarda Messi'yi neden görmeyelim bu haliyle diye ben de düşünmeden edemiyorum.
0: Kesinlikle öyle yani, şu ana kadar ben bu 48 takımlı formatın iyi sonuçlar getirdiğini düşünüyorum. Heyecanlı bir turnuva oluyor. Güzel maçlar oluyor. Bugün de bence güzel geçmeye aday maçlar var. Grupların artık ikinci maçlarını bugün itibariyle tamamlayacağız. KVL grupları da oynayacak. 4 maçlık bir Dünya Kupası akşamı tire gecesi tabii ki bizleri bekliyor. Açılışı da saat 8'de Portekiz-Özbekistan maçıyla yapacağız. Portekiz'den hani biraz Ronaldo özelinde bahsettik ama Kongo maçında da iyi gözükmemişlerdi. Onların artık net olarak 3 puanı ihtiyaç duyacakları bir Özbekistan maçı var. Özbekistan'dan da Biraz daha fazlasını bekleyenler vardı. Onların da Kolombiya karşısındaki performansları pek iç açıcı gözükmedi. Sen neler beklersin Portekiz-Özbekistan karşılaşmasında?
1: Abi şimdi Portekiz'de bence birçok kişi katılacaktır. İlk maçta Nuno Mendes dışında hakikaten böyle fark yaratan bir oyuncu olmadı. Savunma attı, birçoklarını şaşırttı, göbekti. Ha, neden bu ikili diye. Bugün mesela Ruben Dias'ın dönmesi bekliyorum. Sakatlığı geçmiş. Bence ilk 11 başlayacaktır. Herkesin eleştirisi şu yönde oldu. İki PSG orta sahasının topsuz oyundaki yetersizliği ve karşılamada yaşanan problemlerle acaba William Carvalho tarzında bir 6 numara olur muydu? Veya işte Paulinho denenir miydi gibisine. Yani böyle farklı farklı düşünceler vardı ama işte Portekiz'deki oyun o kadar sıkışık ki abi.
0: Abi yani bence hoca yok. Yani yine. Yine hoca
1: ya
0: bence.
1: Bir de net kanat yok hani. En büyük problem
0: evet,
1: bu.
0: Evet, evet.
1: Hani iki kanatta da hep böyle içe evrilmeyi seven tipte oyuncular ama kökeni kanat değil. Ronaldo ile beraber bir kompaktlık yakalayamıyorsunuz. Bruno Fernandes'i biraz daha derinde kullanıyorsunuz. Yani uyumsal anlamda ben Portekiz'i gerçekten iyi bulmuyorum. Ha, bugün bu Özbekistan karşısında artık fark yaratmaları gerekiyor. Çünkü Özbekistan'ın bir kaleci sorunu var. Yani Kolombiya maçını yenen ikinci gol tam bir faciaydı. Muhtemelen o kaleci dönemde de eleştiriliyormuş hazırlık döneminde. Bugün kızağı çekecektir Cannavaro tarafından. Diğer kaleci ne kadar güvenilir tartışılır. Üçlü savunma için evet Kuşanov çok iyi bir oyuncu ama yanındaki ikili abi yani gerçekten çok zayıf iki oyuncu. Bugün onlar karşısında yine sorun yaşamasını ben bekliyorum Özbekistan'ın. Ve yanlış bilmiyorsam bir stoperi de sakatmış. İlk maçta var mıydı yok mu demin değilim. Öyle haberler okudum da. Yine oynamama durumu söz konusu.
0: Evet, Karimov sakattı en son.
1: Ha, galiba öyle bir şey var. Ya ben bu maçta şöyle bir tercihe gideceğim. Artık Ronaldo için de bu iş biraz kişisel mesele döndü gibi abi.
0: Yani bir gol atması lazım.
1: Yani abi. Evet bu maçta da atamazsa 3. maçta bile sorun yaşayacak kesin. Kolombiya maçında. Ben o yüzden bugün şöyle bir tercihe gittim. Bu maçta ilk golü Ronaldo atar alacağım. 2.63. Bence deneyecek her yakaladığı fırsatta. Bugün daha fazla o fırsatları bulma ihtimali var. Evet Kongo'nun 5'li savunması daha farklıydı ama ya fulleli oyuncular. Şimdi Özbekistan'da böyle bir savunma hattı yok. Kaleci problemi de var. Haliyle Ronaldo bugün her değerlendirmek istediği fırsatı sonuçlandırma düşüncesinin olacaktır. O sebeple de ben ilk gol Ronaldo atar. Oran 2.63 abi bunu aldım. Ya onun üstteki tercihleri gerçekten böyle düşününce hani Portekiz handikap yapar mı? İlk yarıdan maçı çözer mi? Bunları gerçekten düşünmek çok zor ya. Hani Kolombiya maçında bir fikir yürüttük. Handikap dedik orada bile 90-8'de oldu bu olay. Portekiz'e bunu söyleyemediğim için ben alternatife kaçmayı daha doğru buldum.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Yani bu anlamda Ronaldo'nun ben de deneyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok eleştiri alıyor. Kendi takımı içerisinde de pek ona bu anlamda destek çıkılıyor gibi gözükmüyor. Öteki taraftaysa hani yıllardır rekabet içinde olduğu oyuncu inanılmaz bir seviyeye çıkmış durumda. Herkes ona latifeleri diziyor. O da bugün o yüzden boş geçmek istemeyecektir. Özbekistan'da Kolombiya maçında bence çok hayal kırıklığı performans ortaya koydu. Bugün daha da zor bir rakipleri var. Tabii ki hani onların Luis Diaz kadar formda bir hücumcusu yok ama yine de daha zor bir rakipleri var genel olarak. Ben de Portekiz'in tepki vermesini beklerim. Bunun dışında örneğin sevgili Ozan German, Ozan abi de Ronaldo hani senle aynı noktadan bakarak Ronaldo'nun 3 kaleyi bulan şutunu önermiş. Onun da 3.40 gibi bir oranı var. Bence bu da gayet güzel bir oran. Bugünkü rakipler arasındaki farkı düşündüğümüzde ben iki yarıyı da Portekiz'in kazanmasını da burada makul buluyorum. Yine iki yarıda da ev sahibinin gol atarında 1.61 gibi bir oranı var. Bence bunlar da yine düşünülebilir. Yani mesela sen az önce orta saha kullanımından bahsettin abi. Bence bu zaten şeyi çok net ortaya koyuyor. Yani aynı personel farklı bir futbol aklı ve ne kadar farklı ortaya çıkan sonuçlar. Yani bence ya, burada hani kesinlikle hani hocaların yoğurt yiyiş farkının da etkisi
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi abi Kolombiya ile mesela bu karşılaştırma yaparsak Özbekistan tarafında. Şimdi Kolombiya'nın hakikaten ön tarafı çok üstün geldi kalite olarak ve o kadar rahatsız edici oyuncular var ki fiziksel baskıda. Şimdi Portekiz'de bunu görmüyoruz yani önde pres olayı çok yok Portekiz'de. Haliyle Özbekistan'ın bu kez biraz daha o yerleşim savunmasındaki problemlerinin açığa çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yani o kadar net beyinler var ki orta sahada Portekiz'in bunların arkaya kaçıracağı toplarda sorunlar yaşayabilir düşüncesindeyim. Ki bir tarafta Normandes, diğer tarafta da kuvvetli muhtemelen Kanseli oynayacak. İkisi de iyi bir sezondan geçtiler. İyi bıraktılar. Haliyle bu Özbekistan'ı zorlayabilir düşüncesindeyim ben. Yoksa hani Portekiz'in fiziksel olarak Kolombiya kadar üstün olduğunu düşünmesem de ya bu orta sahanın artık bir fark yaratması gerekiyor ya bu kadar zayıf bir rakip karşısında diye bakıyorum olaya.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Şimdi bir reklam arası, sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Bankam Tombank kartıma bin.
10: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeli'ye, Çılgın'a, bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
11: Milyoner. Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
12: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
13: otobüs.
12: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Bilyoner.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin.
16: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi koşusunun heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi coşkusunu zirvede yaşamak için hemen Milyoner'e gel, heyecana ortak.

0: kapalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda bülteni konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz de biz Ronaldo'nun gol atma ihtiyacından bahsettiğimizde şunu yazmış. Ronaldo'nun milli takımda tekrar saygınlık kazanması için gol atması değil, asist yapması faydalı olacaktır. Örneğin bugün iki asist yapsa takıma geri kazanılır. Yani çok o pozisyonlar gelir mi? Ronaldo oralarda ne kadar pası düşünür bilemiyorum. Bir de yine aynı dinleyicimiz, futbol konusunda belgem olsa kesinlikle Forvet Akademisi açardım. En yüksek geliri kazandıran oyuncular, hem de dünyada büyük bir açık var. Böyle bir akademi sizce kurulabilir mi diye sormuş.
6: Abi bir aralar biliyorsun bek konusu çok konuşuluyordu. Hem evet, ülkemizde hem dünyada yetişmiyordu. Şimdi forvet konusu, ki hakikaten öyle yani. Günümüz futbol şartlarında komple karşılayabilecek forvet tanımlanan çok az isim var. Haliyle belli alıp aynı şekilde. Katılıyorum yani, dinleyenize güzel bir açıdan bakmış. Yani yetişilik kısmında hakikaten eskiden forvet daha fazlaydı. Yani her futbolcunun, hepimizin gençliğinde de futbolcuk hali varsa yani kimse kaleci olmayı çok düşünmezdi. Biraz da alternatif pozisyondu. Yetersizliklerle ilgili bir şeydi. Yetenekliysen ve daha fazla hevesliysen forvet olurdun. Ama şu anda katılıyorum yani sonuna kadar, yani o pozisyonu karşılamak gerçekten çok zorlaştı. Stoperlerin oyun tarzı değişti. Yani topa karşı bakış açısı daha farklı, antrenörler daha sistemci, daha topsuz oyun düşünüyor. Birçok parametre var burada. Haliyle burada komple forvet sınırından giren isimler bir elin parmağını geçmiyor ne yazık ki. Dünyada yani değişti. Eskisi kadar hani gol atmak gerçekten çok zorlaştı. Yani çok şey değişti abi bence.
5: Bir de abi, günümüz futbolunda artık forvetlerden özellikle modern, yani iyi takımlarda gol atması dışındaki beklentilerin sayısı daha çok arttı.
6: Yani ya şu an bile mesela Kane 6 numara gibi düşünsene.
5: Tabii. Kane yani her şey.
6: Oradan
5: abi
6: çıkarıp top çıkarıyor yani.
5: Her şey var mı ya? Tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani Kane 6 numarada, 8 numarada, gerektiğinde 10 numara. Önünde Nicholas Jackson'la da oynaması gerektiğinde oynadı. Evet. Geldi libero'ya kadar indi. Savunma önünden top da çıkardı. Kanadına uzun pasları verdi. Asistleri de yaptı. Yani eğer bir forvet akademisi açılacaksa Harry Kane Futbol Akademisi şeklinde açılabilir yani şu noktada. Bilmiyorum.
6: Evet, hani bir zamanlar vardı. Evet. Beckenbauer vardı. Yani libero çok popüler olduğu için hatta evet, kitabı da vardı. Rahmetli Halit Kıvanç çevirmişti o kitabı da. Ya orada bu detaylar anlatılıyor. Tabii o bahsettiğimiz 80'li dönemlerde. Ya şu anda katılıyorum yani bariz şekilde forvetlerden beklenen belli, ama onu ne kadar karşılayabilir bu oyuncu? Hem yetenekli olacaksın, hem istikrarlı olacaksın, hem özverili olacaksın. Ya her şey
5: baskı
6: bir arada
5: da yapacaksın, pası da vereceksin.
6: Böyle bir şey yok yani. O da çok zor yani hepsini yakalamak. Yani. Bir teknoktörden teknoktörü değişiyor. Takımın bakış açısı, i̇şte, geleneksel oyunu yani, çok fazla detay var.
5: Yapan da başka seviyeye çıkıyor. Onlardan bir tanesinde abi bu akşam saat 11'de Türkiye saatiyle izleyeceğiz. İngiltere, hı-hı, Ghana. Harry Kane de Dünya Kupası'nı iyi açan isimlerden bir tanesiydi. Messi gibi, Mbappe gibi, bakalım o da ikinci maçta üzerine koymaya veya Haaland gibi devam edebilecek mi? Sen İngiltere-Ghana maçında ne beklersin?
6: Ya çok iyi başladılar.
5: Kesinlikle.
6: Zaten biliyorsun
5: kesinlikle,
6: eleme grubu kusursuzdu. Gol bilememişlerdi. 11 maç sonra ilk defa gollemişler. Buna hak veriyorum. Sonuçta karşılarında da iskeleti neredeyse 15 yıldır belli ölçüde aynı kalmış bir Hırvatistan var. Ama kabul edelim ki abi 4 tane gol atıyorsun ve maçın yıldızı Livakovic oluyor. Klasik şekilde zaten Livakovic'in turnuva kalitesi olduğunu biliyoruz. Bir kez daha bunu çıkardı. Buna rağmen 4 tane gol ve bolca fırsat. Yani İngiltere fazlasıyla göz doyurdu. Zaten beklenti çok fazlaydı. Hatta biliyorsun alınmayan oyunculardan dolayı tepkiler de vardı. Ama Tuchel şu açıklama yapmıştı. Ben 26 tane iyi oyuncu değil, 26 tane hem fiziksel hem de psikolojik olarak buraya hazır oyuncular seçiyorum. Ve bu konuda da bir psikologdan yardım aldım dedi ki, bunu itiraf etmişti. Bu anlamda da çağrılmayan oyuncuları da düşünürsek gerçekten İngiltere'de güçlü bir jenerasyon var. Buradan potansiyel olarak iyi oyunla kupa getirmek önemli. Yani biliyorsun 66'dan beri hep bu baskı var. Elbette işte 96'da kaçtı, ne bileyim 2020'de kazandılar ama Dünya Kupası'nın hasreti her zaman İngiltere için daha farklı. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani Rooney'ler, Beckham'lar,
5: Lampard, Gerrard'lar,
6: Terry'lerin muazzam olduğu jenerasyon bile hiçbir şey elde edemezken bu İngiltere için tabii ki yine beklentiler fazla. Çünkü çok fazla hazır oyuncusu var ve hepsi neredeyse çok iyi bir şekilde geldi takımlarından. Ve hepsi, yani şunu söylemek herhalde daha yanlış olmaz, bir sistemin entegrasyonundaki kilit parça olarak buraya geldiler ve hoca da bu işleri iyi beceren bir antrenör ve bence etkisini gösterdi. Hatta bugün bazı değişiklikler olabilirmiş. Özellikle ya biliyorsun Madrid'e ilk maçta bir penaltı aldırdı ama ya sezon boyunca ben çok beğenmedim açık konuşup Saka'nın sakatlığını.
5: Herhalde onu biraz Saka %100 değil diye abi.
6: Evet. Bugün mesela Saka'yı ben %100 bekliyorum. Başlayacak ki hatta bu yüzden böyle de bir tercih aldım. Ben Saka asist yapar aldım abi 3-40 oranı.
5: Çok iyi.
6: Çünkü duran toplarda muhtemelen Rice'le beraber yine paylaşacaklardır Arsenal'de olduğu gibi.
5: Tabii sol sağ olmak olacak önleleri.
6: Evet. Stoper'de de galiba Konseyer'in bu kez Gueye'nin oynaması bekleniyormuş. Onu da belli ölçüde anlayabilirim. Çünkü genişte savunma yapmakla yerleşik savunma olayı daha farklı oluyor. Gueye'nin Crystal Palace'taki tarzını düşünürsek bu maç daha uygun olabilir. Atlet bir kanat ön tarafına karşı geniş alanlarda biraz daha koşucu olarak öne çıkabilir düşüncesindeyim. Gana'ya gelirsek abi zaten burada seninle konuşmuştuk. Bir tek faktör değişikliği oldu fark ettikleri bir hazırlık maçından sonra. Carlos Queiroz geldi. Kısa vadede etki yapmasını bilen enteresan bir antrenör. İyi bir taktik analist. Daha önce İngiltere'de biliyorsun çalıştı. Alex Ferguson yardımcılığında. Yani İngiliz futboluna belli ölçüde aşina bir isim ama bahsettiğimiz dönem 20-25 yıl kapsadığı için artık durumlar çok fazla değişti. Ve Gana'nın açıkçası bugün yapabilecekleri konusunda benim belli soru işaretlerim var. Şimdi ilk maçta gol atan Yerenke'yi düşünürsek abi ona yeni Essien diyorlar. Hani evet. Benzetmeye belli ölçüde ben çok katılmıyorum. Çünkü Essien çok farklı donanımlı bir oyuncuydu. Bu futbolcu biraz daha açık alanda daha koşu olarak bitiren bir isim. Essien hem topları çıkartma konusunda meziyetliydi hem de yani çok fazla forvet koşuları falan yapardı. Dediğim gibi şutları çok iyiydi. Çok benzetemiyorum. Yani karakter olarak iyi bir oyuncu. O ayrı bir konu ama bugün kaleci Antizigin'in de galiba durum benzetsiz.

0: durumu varmış. İlk maçta bildiğin gibi sakatlanmıştı. Yani ben Gana'nın hani bu maçta savunma dışında ne yapabileceği konusunda çok emin değilim. Aslında Brezilya-Haiti maçında yaptığımı yine burada da yapacağım abi. 3-0 skor da vereceğim. Ben İngiltere'nin 3-0 kazanabileceğini düşünüyorum. Orada denemiştim, geldi. Dün Fransa'da Mbappe özelinde denedim hat-trick yapar diye, olmadı. Burada da Saka asist yapan ilk tercihim ama skorda da bir 3-0 kafamdan geçiyor abi.
1: Bence abi bence çok mantıklı. Hani ben burada şunu söyleyeceğim. G'yi ihtimalini ben de okudum senin gibi. Zaten birçok kişi Stones ve Konza ile başlaması şaşırtmıştı Tuval'i ama bence bu zaten Tuval'in aklındaki oyun taktiği için ayağa iyi pas yapabilen, geriden oyun kurabilen stoperlerin önemini gösteren bir yatırımdı. Bir yandan da yani Tuval'in işte bu kadroya aldığı oyuncular ve almadığı oyuncular konuşulurken şunu net bir şekilde gördük. Tuval aklında net bir planı var. Bu net planı uygulayacak olan o oyuncuları getirdi ve bu planın dışında, bu plana uymayacak olan bütün oyuncuları da milli takım kadrosunun aynen dışında öyle bıraktı. Bence bu hem takımdaki oyuncuları kendi sistemini ikna etmesi içindi, hem de aynı zamanda biraz da bence geride bıraktığı oyuncuları 11'e yerleştirmediği zaman yedekte bu oyuncuların yaratabileceği çeşitli soyunma odası çatırtılarının da önüne geçmesi için yapılan bir önlemdi diye düşünüyorum. Şu ana kadar da bu iyi gözüküyor çünkü bütün İngiltere oyuncuları Tuchel'in bu planını şu anda almış durumdalar, yani kabul etmiş durumda gibi gözüküyorlar ve iyi de futbol oynadılar. Hırvatistan'dan farklı olarak Gana'da tabii bir Antoine Semenyo gerçeği var, geçişte çok yani tahribat yaratabilecek bir oyuncu. Bence G'yi zaten geriye koymasının en büyük sebebi de muhtemelen biraz daha bu tehdidi de göz önünde bulundurması olacaktır Tuchel'in. Saka zaten iyileştikten sonra 11'in bence doğal sahibi olacak. Hani Madueke bugün de belki yine başlayabilir. 60'ta çıkabilir. Belki Saka başlar 60'ta çıkar. Hani onu da biraz daha zamanla beraber göreceğiz. Şimdi bir yarış arasına gidelim. Değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Boy kadar geride dış kulvarda bir numaralı Hasnenli var. Onun yanında 4 numaralı Çanakkale Fırtınası içte. 2 numaralı Baydar ve 2 boy geride 9 numaralı Tuna Aslanı. Bu tayın 2 boy gerisinde 6 numaralı Yurtayfa. 5 boy kadar geride 5 numaralı Düz Koşu sırasıyla son 800 metreye giriliyor. 800 numaralı Serüventay yarışın lideri. Dıştan 7 numaralı Lisboa öne gelmeye çalışıyor. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Baydar Bey. Dışta 1 numaralı Hasnenli. Onun 2 boy gerisinde Tuna Aslanı ve dışında 4 numaralı Çanakkale Fırtınası yer tuttu. Bir boy gerilerinde 6 numaralı Yurtayfa, daha sonra da 5 numaralı Düz Koşu şeklinde taylar virajı dönüyor. 800 numaralı Serüventay düzeye de önde çıktı hemen ortadan. 7 numaralı Lisboa rakibine hakim olmaya çalışıyor dışarıdan. 2 numaralı Baydar Bey'in onun yanından 1 numaralı Aslenli'nin gayretleri var. Farklar azaldı. 7 numaralı Lisboa koşunun lideri yanından şimdi 6 numaralı Yurtayfa liderliği almaya çalışıyor. Dıştan da 2 numaralı Baydar Bey'in dış kulvardan da 1 numaralı Aslenli'nin gayretleri var. 6 numaralı Yurtayfa önde, dışarıdan 1 numaralı Aslenli, içeriden de 2 numaralı Baydar Bey gelmeye çalışsa da 6 numaralı Yurtayfa koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Baydar Bey 2. 1 numaralı Aslenli 3. 7 numaralı Lisboa 4. 9 numaralı Tuna Aslanı da 5. oldu. Ankara'da günün 8. ve son koşusunu 6 numaralı Yurtayfa jokeyi Ayhan Kurşun'la kazandı. 3 numaralı Boz Felhan start almadı.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
9: Bursan Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: 100 yıla kaç kahraman sığar? Şimdi başlasak saymaya, sığmaz koca bir asra. Bir çağ başlatan Neriman'a, efsane Karayel'e, vedasıyla milyonları ağlatan Bolt Pilot'a, Grand Equinox'a, Yavuz Star'a, Burgas'a, Karataş'a, Çeliğe, Çılgın'a, bu tutkuyu 100 yıldır büyüten sayısız kahramana ve en başta ismini veren Gazi'ye sonsuz minnetle. Gazi koşusu 100 yaşında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
13: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
14: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
15: Ne istersen Neon1.
16: 28 Haziran'da 100. kez koşulacak Gazi Koşusu'nun heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Efsane yarışın heyecanını takip etmek, Gazi Coşkusu'nu zirvede yaşamak için hemen Bilyoner'e gel, heyecana ortak ol.
17: Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
18: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sullan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere-Gana maçını konuşmuştuk sevgili Mertcan Bulcu ile. Mertcan, bu maç için ekleyecek bir şeyin yoksa grubun diğer maçı olan Panama-Hırvatistan'a geçelim istersen. Ne beklersin?
7: Geçelim abi.
6: Ne beklersin bu karşılaşmada?
7: Yani herhalde kilit maç demek lazım grupta. Panama kesinlikle. Daha önce biliyorsun 2018'de ilk defa katılmıştı. 3-0 çekmişti. Hocalar o dönem Borillo'ydu. Şimdi daha farklı bir antrenörle buradalar. Uzun yıllardır Christensen yönetiminde. İyi de bir antrenör aslında. Bu takımı buraya kadar getirmesi büyük başarı ama abi kabul edelim ki bunu ilk yayında da döneminde de hatırlatmıştık. Ya 3 tane takımın doğrudan katılması Kuzey Amerika'dan bir anda bu ihtimali arttırmıştı açıkçası kontenjanın artmasıyla beraber. Panama'nın gerçekten ilginç bir kadrosu var. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan farklı tipli oyuncular var ama birçoğu aslında ön tarafta Güney Amerika'dan geliyor ve taktiksel olarak çok gelişmiş isimler değil. Biraz bunun handikapını bence Gana maçında yaşadılar. Bitirilemeyen ataklar ve özellikle o dakikada hani bu kadar geçişten bir gol yemek biraz saçma açıkçası 90+5'te. Komik bir gol ettiler ve Gana'yı kaybettiler bildiğin gibi. Puanları yok hala turnuvada. İlk puan burada gelir mi emin değilim. Sonuçta Hırvatistan'ın tecrübesi ortada. İki tane son dönemde iki tane iyi geçen Dünya Kupası. Belli ölçüde bence İngiltere maçının dönem dönem iyi oynadıkları süreçler var. Ama orta sahası biliyorsun çok yaşlandı. Kontrol etme konusu da fena değil ama tempo konusu da sıkıntılar yaşanıyor. Ve bence bir sorun da abi Dalic için merkez forvette yaşanıyor. Yani sayısal olarak sorun yok ama nitelik olarak yani Kramaric'i bir kenara koyacağım artık çok yaşlandığı için. Yani diğer oyuncular hep bir şeyleri yapabilen ama bir şeylerde de eksik kalıyor. İşte Peter Musa böyle. Biliyorsun gol attı ilk maçta ama genel olarak oyun etkisi zayıf. Budimir çok iyi bir sezondan geçti Osasuna da ama oyun tarzı tamamen yüksek toplar endeksi ve kafa vuruş yapmıyor. Yani kenar ortada da besleyebileceğim bir adam. Ya forvet konusundaki bu yaşanan sıkıntılar sanki biraz oyunu kenara hapsediyor. Yani orada diğer oyuncuların yapabileceği gibi işte Peter Sus için Baturina'nın yapacakları biraz belirleyici olacak gibi geliyor. Muhtemelen bu maçta da bu ikili üzerinden hatta yine Pasarisi de eklerim ben buna. Ya bu üçlünün performans çok belli olacak. Ben hani Atanas Sergiler'de bu oyuncuların gol asistleri ya da şutlarına gidecektim ama yani Hırvatistan'ın kazanma zorunluluğu diğer tarafta olası bir İngiltere galibiyet senaryosu olacağı için en azından Gana'yla puanları eşitleyerek o son maça gitme hevesi daha ağır basacaktır. Ben sadece abi burada şöyle bir tercih edeceğim. Hırvatistan'a savunmasını hiç beğenmiyorum. Yani 3'lü oynasa 4'lü oynasa bir kere orada ciddi sıkıntı var. Kalecinin ilk maçtaki performansına saygı duysam da Livakovic'in hala aksaklıklar yaşadığı ortada. Yani ben abi yüksek oranla şu tercihi yaptım. Maç sonu 2 ve KG var. Oran 2.92. Ben bu kez Panama'nın gol bulacağını düşünüyorum. En azından Gana maçına nazaran biraz daha böyle fırsatlar yakalayabilirler. Hatırlarsın Brezilya'yla oynanan hazırlık maçında 2 tane gol atmışlardı. Yani bunları yapabilen bir takım. Burada o yüzden Hırvatistan'ın galibiyeti ve KG var. 2.92 bence güzel oran.
6: Ya abi beni savunma konusunda dediğin aslında güzel bir gözlem şaşırttı şu anlamda da insanları belki yine şaşırtır. Yani isim isim yazdığın zaman aslında kötü savunmacıları yok Hırvatistan milli takımının. Yani Stanisic Bayern Münih'te sezonun çok büyük bir kısmını oynadı. Gvardiol zaten şu anda belki de aktif oyuncular arasında bu kadronun güncel olarak en iyi oyuncusu. Ya da en iyilerinden bir tanesi. Stano kesinlikle öyle. Vuskovic Bundesliga'da harika bir sezon geçirdi ki bence İngiltere maçında da yani oyunda kaldığı süre boyunca iyi mücadele etti. Yani o da bence fiziğiyle genç bir oyuncu öne çıktı. Yani buna rağmen tabii onların bu savunmada yaşadıkları problemler de şaşırtıcı bence. Ama bunun dışında kanatlar hakkındaki gözlemine %100 katılıyorum ben de senin. Yani Pašalić ve Baturina ya da Sučić ki bence Sučić ile Baturina da İngiltere maçının iyileri arasındaydı. Yine bu maçta üretim için kritik olacak. Böyle biraz daha sanki hani Hırvatistan'ın da zaten çok fazla arka arkaya gol bulamamasından ötürü 2-1 gibi bir skor böyle bu maç için olası diyebiliriz.
7: Evet hiç fena olmaz. Yani bu forvetleri gerçekten ciddi şekilde nitelik olarak sorun var ki bir ara hatta Kocaelispor'lu Petkovic dışında abi ikinci alternatif bile yoktu. Yani o dönem sakattı. Ya forvet konusu sorundu. Şimdi yine seçenekler yarattılar. Burada biraz Peter Musa'nın MLS'de iyi bir dönem geçirmesi. İşte işte diğer forvetin Osasuna'da Budimir'in bu sene en çok gol atan isim olması gibi gollerin birçoğu duran top oyunlarından gelmişti. Yani Dalic'in hani orada seçenekleri en azından farklı tipte oyunlar için ideal oyuncular olabilir ama Hırvatistan'ı taşıyabilecek tarzda forvetler olmaması biraz daha işi senin de bahsettiğin gibi kenarlardaki yetenekli oyuncuların inisiyatifine bırakıyor. İngiltere maçında da fark yaratan oyuncuları şöyle düşünürsek yine Perisic'i de buraya dahil edeceğim. Yıllanmış yaşlarına rağmen. Yani Peterbaş öyle bir noktaya getirdi ki abi adamı. Ya savunmada bile sahte bek gibi oynadığı zamanlar oldu. Yani iki yönlü oyunda da bu yaşta bu kadar gelişmiş bir oyuncunun katkısı. Zaten merkeze diyecek bir şey yok. Modric'in liderliği ama katılır mısın bilmiyorum ama Kovacic çok kötü bir sezon geçirdi. Evet. Haliyle yani bence girdikten sonra da çok etkiliydi açık konuşayım İngiltere maçında. Hala orada aksamalar devam ediyor. Yani yaşlanmış ve topsuz oyundaki bilinçteki zaaflar sanki burada biraz daha Panama becerikli olursa en azından bir tane gol sıkıştırabilir düşüncesindeyim ben. Çünkü çok fazla şutörü var takımın.
6: Katılıyorum ben de sana bu konuda. Yani Hırvatistan'ın kazanmasını bekleriz ama gol yerse de şaşırmayız. Hatta tabii. İyi de bir oran sunuyor bu. Onu da söyleyelim. Ve günün, gecenin son maçına geçelim. Ben güzel bir maç olmasını bekliyorum bunun. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Kolombiya mücadelesi Türkiye saatiyle gece 5'te Salı'yı çarşambaya bağlayan gece oynanacak bu mücadele. Kolombiya ilk maçını kazandı. İyi de gözüktü. Luis Diaz çok iyi bir giriş yaptı. Kongo keza öyle. Demokratik Kongo Cumhuriyeti keza Portekiz karşısındaki performansıyla onlara aşina olmayan birçok kişiyi etkiledi. Sen ne beklersin bu iki takımın karşılaşmasında?
7: Ya Kolombiya'dan bu sene umutluyum gerçekten. Nihayet bir teknik direktör takımına döndüler. Uzun yıllardır aslında Pekerman'la beraber gittikleri turnuvalarda dönem dönem iz bıraktıkları olmuştu ama çok fazla bireysel oyuncular öne çıkmıştı abi. Hemis Rodriguez'in 2014 performansı, işte Falcao'nun etki yaratan milli takım tarihinin en golcü oyuncusu ulaşmasını sağlayan rekorları gibi. Yani çeşitli detaylar vardı ama tam böyle bir şeyler eksikti yani Kolombiya her zaman sonunu getirme konusunda. Fakat bu hoca gerçekten Nestor Lorenzo eski yardımcısı Pekerman'ın ve geldiğinden beri takıma inanılmaz bir ivme kazandırdı. Hatta sorunlu oyuncuları gerçekten dışarıda bıraktı. Bunlardan bir tanesi John Duran. Herkesin evet. Bildiği gibi. Yani işine yaramayacak oyuncuları dışarıda bıraktı. İki tane iyi forveti var. Her ne kadar şu ana kadar verim alamasınız ne olursa olsun. Birisi Portekiz Ligi'ni gol kralı olarak bitirdi. Diğeri Rusya Ligi'ni. Senin bahsettiğin gibi Diaz çok formda. Betis'in kanat oyuncusu inanılmaz bir sezon geçirdi geldi. Zaten merkezde Puertas sezonun en önemli oyuncularından birisi İspanya 2'de. Rios son dönemde biliyorsun Benfica'da toparlamıştı Mourinho ile beraber. Ya çok iyi bir hattı var. Zaten savunması güvenilir bir savunma bence her şeye rağmen. Kaleci fena değil. Yılların tecrübesi Ospina. Ya burada ben Kongo'ya da hani saygı duyuyorum. O dönem yitiklerin adları Zaire'ydi. Ondan beri ilk kez katılıyorlar. Çok değişik bir ülke geçmiş itibariyle. Bugün itibariyle buraya gelmeleri de mucizevi işler çıkarttılar. Hepsine saygı duyuyorum. Benim favorim tabii ki Kolombiya burada galibiyet konusunda. Çünkü Kongo'nun biraz abi Portekiz maçında hani rakibin o nasıl derler toplu oyundaki etkinliğini çok ortaya koyamaması ve Kongo öyle hızlı çıktı ki her kontrada ciddi tehditler yarattı. Bu kez Kolombiya bence savunmayı o kadar önde kurmaz ve orta sahada temaslı oyunu daha iyi oynayabilen merkezi var çarpışma konusunda. Bu da onlara ağırlık getirecektir. Ama ben Luis Diaz faktörünü de bir kenara koyunca abi bu maçta penaltı bekliyorum. Oran 2.94. Yani çok Kongo güzel. Da kazanabilir çok bunu güzel. Ama Kolombiya odaklı bir penaltı beklediğim için abi ben bu maçta yine 1-0-2'den kaçarak penaltı olur diyeceğim. Senin de fikrini merak ediyorum maça dair.
6: Bence çok iyi bir yorum abi. Ben yani senin söylediğin şeyi şu an sen söyleyene kadar çok düşünmemiştim. Aklımda yepyeni bir pencere açtın doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bence penaltı çok makul bir beklenti. Diaz bence buradaki başrol oyuncusu yani tartışmasız iki takımın tüm isimlerini koyduğumuzda en iyi oyuncu Luis Diaz konumunda ve tabii. Ben bu maçta da bir Diaz golü veya asisti beklerim. Penaltı aldırması çok ihtimal doğrultusunda. Abi Kongo çok fiziksel bir takım bir de. Yani mesela tabii. Kolombiya'nın niye penaltı alabileceğini konuşurken mesela orada bir de Kongo tarafına baktığımız zaman ya Kongolu oyuncuların da bence bu fizikselliği çok rahat ceza sahası içinde çarpışmayı ve penaltı ihtimalini beraberinde getirebiliyor.
7: Ya şimdi yani. Savunmasını mesela lideri biliyorsun Mbemba. Yani iyi bir stoper olarak piyasaya çıkmış bir oyuncu ama bence gayet sakar bir oyuncu. Porto dönemini hatırlıyorum, Marsilya dönemini hatırlıyorum. Hiçbir zaman lider karakterli bir oyuncu olmadı. Yani. Hani yönetmekte problem yaşayan bir oyuncu. Ya o bile hani sıkıntıya düştüğü zaman çok rahatlıkla hamle sıkıntısı yaratıp penaltı kazandırabilir rakiplere. Bu anlamda sana net katılıyorum. Ve bir de beşli savunma oynadığınız için oyun oraya sıçacak ve uzun topları bile indirme ihtimali olan bir Kolombiya oyuncuları karşısında bu ikinci toplarda şanslı olan Kolombiya futbolcuları düşünürsek ve elle oyuncuları çok fazla olduğu için tabiri caizse Diaz odaklı ve diğer isimlerden de hatta duran toptan bile penaltı çıkabilir. Yani çünkü eli kolu biliyorsun yani oynuyor Kongolu oyuncuların. Portekiz maçında da bu senaryo vardı. Çalınmamıştı penaltı. Ya bu ihtimaller olabileceği için ben bir penaltı olur tercihine gittim. Zaten şu ana kadar penaltılar da bayağı yüksek. Kendi kalesine atılan goller gibi. Hatta istatistikler noktasında son iki turnuva geride kalmış. şimdiden. Bu anlamda da ilginç bir turnuva oluyor. Bu anlamda hani neden denenmesin, penaltı olur. Hatta abi şu da güzel bir tercih olur. Hakem en az bir kez VAR monitörüne gider tercihi de benim gerçekten aklıma yatıyor. Özellikle bir kırmızı kartlık pozisyon olursa diye.
6: Bence kesinlikle çok mantıklı. Yani VAR'a gitmesinin oranında bir kez VAR monitörüne gitmesinin oranında 2.87. Yine son derece güzel bir oran. Ben bu karşılaşmada yine oyuncu olarak zaten Diaz'dan bahsettik. Hı-hı. Ondan bir istatistik bekliyorum yani gol veya asist şeklinde. Kolombiya'yı ben de favori görüyorum. Karşılıklı gol ve Kolombiya galibiyeti bence yine burada hani iyi bir oran olarak önümüze çıkıyor. 3.76'dan bence bu da yine düşünülebilir. Ben keyifli maç geçmesini bekliyorum abi. Yani bu iki takımın tarz olarak birbirleriyle çarpışabileceği noktalar, ilgi çekici noktalar. Ben bu anlamda renkli bir karşılaşma bekliyorum bu iki takım arasında da.
7: Ben de aynı fikirdim abi. Zaten yani sadece kontra atak diye küçümsememek lazım Kongo'yu.
6: Yok canım.
7: Ya yani enteresan bir takım yani. En azından Vistalı, Bakambulu, bu iki oyuncunun bir takım performansı da hiç fena değil. Hani ki yani Semenyo'dan bahsettin ya. Semenyo hani tabiri caizse Gana'da çok bir şey yapamadı ama bu iki oyuncunun etkisi gerçekten fazla takım üzerinde. O sebeple Kolombiya'nın da biraz böyle önde kalırsa yakalandığı anda kaptırılan toplarda sıkıntı yaşaması ihtimal dahilinde. Ya bekleri de biliyorsun çünkü çok hücumcu. İki tarafta, bir tarafta evet. Munoz, diğer tarafta sol bek. Haliyle oralardan da koşularla ya ben de Kongo'nun açıkçası gol bulacağını düşünüyorum. Ya çünkü Özbekistan bile ya kafayla gol attı. Yani 1.67'lik Faizullah Başakşehir'li oyuncu gol atmıştı. Yani ne kadar kale dibinde olsa da. Bunları yakalayabilirler. O sebeple senin tercihine çok mantıklı. Yani Kolombiya galibiyeti bekliyorsak Kongo'nun golünü alıp bir ve varı değerlendirmek daha mantıklı olur.
6: Kesinlikle yani bence penaltı bahisi de bu karşılaşma için böyle çok güzel eğlenceli bir bahis olur maçı izlerken zevk katar. Abi ağzına sağlık yani çok detaylı konuştuk, güzel konuştuk. 4 maçlık güzel de bir bülten var önümüzde. Dünya Kupası milli takımımızı geride kenara koyacak olursak bence şu ana kadar eğlenceli geçiyor, heyecanlı geçiyor. Bize güzel hikayeler sunuyor, farklı futbol maçları, keyifli futbol maçları izliyoruz ve bunları da konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz tabii ki sevgili yorumcularımızın katkılarıyla. Mertcan Bulca teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Sevgili Mertcan Bulca ile beraber Nesine Saatlerinde Dünya Kupası mücadelelerini konuşmuş olduk. Bugünlük bizlerden bu kadar. Bir sonraki programda görüşene kadar. Hoşçakalın.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Radyo Spor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Bankam Tombank kartım hadi. Umran Oto Ekspertiz.
14: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi.
15: Otobüs.
14: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
18: Jilet, erkek için en iyisi.
19: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
20: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Radyo Spor. Reklam.
21: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor.
15: Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
21: Radyo Spor.
22: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
23: 2014 Dünya Kupası. Brezilya-Almanya yarı final. Neymar sakat. Brezilya'nın kadrosunda yok. Almanlar formaları değişik. O bildiğimiz klasik düz beyaz forma değil. Değişik bir formayla çıkıyorlar. Brezilya tabii ki kendi evinde favori. Ne beklersiniz? Sakin bir maç. İki taraf birbirini tartmalı. Almanya Brezilya'ya tam 7 gol attı. Brezilya son dakikada Oscar'la buna cevap verdi. Tam 7 gol. Brezilyalılar tribünde hüngür hüngür ağladılar. Dünya Kupaları tarihinin bir yarı finaldeki en farklı skorlarından biri oldu. Unutulmaz bir skordu. Güzel oyun, estetik oyun bu Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın içinde tartışıldı. Biz de Avrupalılar gibi daha sert oynamalıyız. Oyuncularımız daha fazla koşmalı, daha temaslı oynamalı. Ben güzel oyunu özlüyorum. O güzel Brezilya'yı özlüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Güzel oyun, estetik her zaman size maçı getirmiyor. Almanya tam 7 tane gol attı. Hem de ev sahibine, Brezilya'ya.
22: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
21: Radyo Spor!
22: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
21: Radyo Spor.
24: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
25: Evet.
24: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
22: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
26: İnternet TürkNet.
27: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın K ve L gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. L grubunda bu akşam saat 23'te İngiltere-Gana ve yarın saat 2'de Panama-Hırvatistan mücadeleleri oynanacak. K grubunda ise yarın saat 5'te oynanacak karşılaşmada Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını yönetecek hakem belli oldu. 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak Amerika-Türkiye müsabakasını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek.

0: İFİ, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların detaylarını aktarmayı sürdürüyoruz. Şu sıralarda başkente bir göz attığımızda yoğunluk ortalaması %80'li seviyeleri gösteriyor. An itibarıyla bir kaza haberi var. 1071 Malazgirt Bulvarı Öçevler yönünde işi blokları bölümünde sağ şeritte bir kaza var. Bir de İstanbul yolunda Sincan yönüne doğru Şaşmaz bağlantısında bir arızalı araç bekliyor. İzmir'e geldiğimizde İzmir'de de yoğunluk ortalaması %80'li seviyeleri gösteriyor. Çevre yolu yine yoğun durumda, özellikle Bornova taraflarından Karşıyaka yönüne yoğunluk etkili. Bir de çevre yolunda Çiğli yönünde Seyrek Kavşağı sonrasında sağ şeritte bir kaza var. Mürsel Paşa Bulvarı'nda da Basmane yönünde Özel Hastane öncesi sol şeritte bir başka trafik kazası daha. İstanbul'a döndüğümüzde yoğunluk ortalaması %90'lı seviyeleri aşmış durumda maalesef. Yaka değiştirme seçenekleri. 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Anadolu Avrupa yönü fena gözükmüyor ama köprü çıkışından 5. Levent'e yoğunluk etkili. Avrupa Anadolu yönünde ise 5. Levent Kavacı katlıyor. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den Ok Meydanı'na yoğun. Avrupa Anadolu geçişi ise Çağlayan'dan köprü girişine yoğun. Avrasya tüneli Anadolu Avrupa geçişi tünel girişinde rahat. Avrupa Anadolu geçişi Samatya'dan yoğun. Bunlar özet gelişmelerde, hepsi daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyon mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 23 Haziran Salı, saatler 18.35'i gösteriyor. Derin Pas programı için mikrofonların başındayım. Bu akşam tabii yine Kupa günlüğü programı var Esport Plus'ta ve 19 itibariyle Esport Plus'la ortak yayına geçeceğiz. Benim sürem yine kısıtlı olacak. O yüzden hemen başlamak istedim. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Artık ikinci maçlarında yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve dün 3 özel isim sahne aldı. İkişer golle geceye damga vurdular. Arjantin'de Lionel Messi 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Kylian Mbappe Fransa'nın Irak'ı 3-0 yendiği maçta 2 gol attı. Dünya Kupası'nda 16 gole yükseldi ve sanki tüm zamanların en golcüsü o olacak gibi. Çünkü Messi'den 11 yaş daha genç Kylian Mbappe. Diğer tarafta da Erling Haaland ilk Dünya Kupası'nda 2 maçta 4 gole ulaşmayı başardı. Bu akşamın programını da hemen hatırlatayım sizlere değerli dinleyenler. Son iki grupta maçlar bu akşam oynanacak ve ikinci maçları geride bırakacağız. 20'de Portekiz, Özbekistan, K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 05'te. 23 İngiltere, Gana, L grubunda yine 02'de Panama, Hırvatistan maçları bizleri bekliyor. Kulüplerde de harcama limitleri dün açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Bu hafta itibariyle transferin yoğunlaşmasını bekliyoruz. Ama hemen bir Amerika'ya gidelim. Amerika'da şu an sevgili Mustafa Göksel TV Net spikeri, kendisi milli takımı kampı Dünya Kupası'nı yerinden takip ediyor ve telefon hattında. Mustafa merhaba.
3: Selam herkese, merhabalar.
2: Kötü bir turnuva ve artık son Amerika maçı. Bugün de tabii çok fazla haber vardı milli takımdan. Vincenzo Montella'nın son maçta biraz daha böyle az forma şansı bulan oyuncuları sahaya süreceğine dair. Nasıl geçiyor artık Dünya Kupası bizim için? Yavaş yavaş sona erecek. Son 3 gün diyebiliriz. Senden dinlemek isteriz.
3: Sevgili Ayhan Şensoy, biz zaten Paraguay maçından sonra da yaptığımız yayınlarda aynı ifadeyi kullanmıştık. Bizim adımıza büyük bir fiyasko ile sonuçlandı Dünya Kupası. Ya birçok olaydan bahsedebiliriz olumsuz anlamda. Çünkü geldiğimiz andan itibaren futbolcuların yüz hali, işte psikolojileri çok iyi değildi açıkçası. Yani biz kamp merkezinden çok mutlu olmadıklarını zaten artık çok net şekilde biliyoruz. Bölgenin çok sıcak oluşu.
2: Sevgili Mustafa, çok özür dilerim. Çok özür dileyerek araya gireceğim. Bu konu çok tartışıldı. Tabii siz oradasınız. En iyi yaşayan sizsiniz. Yani işte Portekiz, İspanya gibi birçok ülke FIFA'nın verdiği harcama şey para dışında kendi bütçesinden para ayırarak daha iyi yerlerde kamp yaptığına dair haberler var. Burada Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bir yanlış yaptı diyebilir miyiz kamp yeri tercihi için?
3: Çok net. Yani şunu söylemekte fayda var. Biz futbolcuları yakından takip ettik. Bazılarıyla diyaloglar kurabildik. Bulundukları bölgeden dolayı olumlu bir hava yoktu zaten. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Binlerce kilometre ötede bir Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Sizi çöl ikliminin olduğu ve hani bir hava almak için dışarı çıkabileceğiniz bir alandan bahsetmiyorum. Çünkü otelin içine kapanıyorsunuz ve sadece akşamki itmana kadar odanızda bekliyorsunuz ya da işte arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz otel içi aktiviteler yapıyorsunuz. Ya, bu futbolcu çok etkilemiş. Zaten etkilediğini şundan daha iyi anlıyoruz. Ellerinde telefon, idman saatine kadar sosyal medyada gezinen, sosyal medyada kendileri için neler söylendiğini takip eden bir futbolcu grubuyla karşılaştık biz. İşte bu noktada federasyon yetkililerinin hiçbir hamle yapmamış olması bence büyük bir hata. Çünkü sizin bunu düşünüyor olmanız gerekiyordu. Yani işte binlerce kilometre ötede bir Dünya Kupası'na getiriyorsunuz oyuncularınızı. Bir kamp merkezine sokuyorsunuz ve o kamp merkezi çöl iklimi içerisinde. Ellerinde telefonla gününü geçiren futbolcular ve bunları hiçbir şekilde bir düzene oturtamıyorsunuz. İşte futbolcular bağımsız bir şekilde otelin içerisinde sadece sosyal medyanın onlara söyledikleriyle günlerini geçiriyor. Ve bu da onları ciddi şekilde etkiliyor. Sosyal medyayla yaşayan bir futbol takımımız var. Onu söyleyeyim. Yani sosyal medyayla yaşayan bir futbol takımı ve devamlı olarak kendileriyle ilgili söylenenleri not edip basın toplantılarında da bunları ifade eden bir futbol takımımız var. Sayın Başkan ve yetkililer bence bunun önlemini alması gerekiyordu. Bir şekilde bunu çözmeleri gerekiyordu. Ama yapamadılar. Sizin dediğiniz çok çok doğru. Evet, federasyon isteseydi başka bir bölgede konumlandırma yapabilirdi. Ama o zaman şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Onu da öğrendik bazı yetkililerden. FIFA'nın içinden çıkıyorsunuz. Yani FIFA'nın güvencesi altından çıkıyorsunuz. Çünkü şu anda FIFA

0: bu uygun görüş maalesef olumlu şeyler getirmedi. Hem kampı etkiledi, hem maçları etkiledi, hem yolculukların daha fazla olmasına sebep oldu. Bu da işin sonunda işte o topun kaleye girmemesini sağladı.
1: Sevgili Mustafa, şimdi özellikle Türkiye'de şu an artık milli takımın elenmesi bir tarafa bırakıldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Paraguay maçı sonrası yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor. Bugün medyaya baktım, işte hani Türkiye'de de maalesef medya ikiye bölünmüş durumda. İşte iktidar medyası, muhalefet medyası diye. Hemen hemen herkes ağız birliği yapmış gibi tüm Türkiye'yi bir tarafa getirdi, topladı İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamalarla. Herkesin eleştirdiği bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Özellikle de Adalet Bakanı'na yaptığı çağrıdan dolayı. Yani mini takım oyuncularını eleştiren, işte kendisine yönelik eleştirilere karşı bir böyle uyarı niteliğinde, üstü kapalı bir tehdit niteliğindeki açıklamaları. Siz orada nasıl karşıladınız bu açıklamaları?
0: Biz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bütün açıklamalarında o noktadaydık. Mikrofonu uzatan insanlardan bir tanesi de bizdik. Ben Paraguay maçı öncesinde de Paraguay maçı sonrasında da yaptığı açıklamaları Sayın Başkan'ın tamamen demagoji olarak yorumladım. Çünkü mesela Paraguay maçından önce çok çok önemli bir maça çıkacağız. Paraguay'ı yenmemiz lazım. En kötü bir puan almamız lazım o maçtan umudumuzun devam etmesi için. Ama Sayın Başkan Fatih Hoca'nın milli takımla ilgili söylediği sözlere takıldı ve onlarla ilgili manşetler vermeye başladı. Bu milli takıma ihtiyacı olan şey miydi? Ya da milli takım futbolcularının ya da kamuoyunun ihtiyacı olan bir şey miydi? Hayır, değildi. Zaten Paraguay maçına bu açıklamanın hiçbir etkisi olmadı. Tamamen kaosun üzerine kaos eklendi. Paraguay maçı sonunda da ya elenmişiz. Çok büyük bir beklenti karşılık bulmamış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ve siz diyorsunuz ki milli takımla ilgili işte kötü eleştiri yapanları Adalet Bakanlığı işte gerekeni yapsın şeklinde cümlelerle geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Ya da bunun cevabını verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bence tamamen başarısızlığın üstünü örtmek adına o aradan cımbızla alınmış olumsuz şeyleri önüne koyup işte bunlar yargılansın, bunların önüne geçilsin şeklinde bir açıklama. Yani bence hiç gereği olmayan ve insanların haklı olduğunu düşündüğüm bir tepki bu benim. Yani insanlar milli takımdan çok şey bekliyordu. Bu milli takım bunu bize vaat ediyordu. Birçok oyuncumuzun çok yüksek seviyede olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendileri de söylüyor. Çok önemli oyuncular olduklarını anlatıyorlar. Dünya yıldızı seviyesinde olduklarını anlatıyorlar. Yani Merih'in podcast yayınlarını dinleyen birçok arkadaşımız bunları bilecektir. Podcast yayınlarında futbolcularımız kendi özgüvenlerini ortaya koydu. Dünya kupasında neler yapacaklarını anlattı. Ama ortaya hiçbir şey çıkmadı. Tablo bizim adımıza büyük bir hayal kırıklığı ve insanların da buna tepki gösteriyor olması çok doğal. Ben beklerdim ki Sayın Başkan'ın, evet beklentilerin çok dışında bir dünya kupası yaşadık. Millet bizimle ilgili ne söylese haklıdır. Başımızın üstüne biz gereğini yapacağız, öz eleştirimizi yapacağız. Bütün hatalarımızı giderip bir sonraki şampiyonadan itibaren daha iyi sonuçlar alacağız. En azından hatanızı kabul edersiniz. Hatanızın üzerine gelişeceğinizi söylersiniz. İnsanlara da bu anlamda yani o öfkelerini biraz azaltmak için cümleler kullanmaya çalışırsınız. Ama siz öfkenin üzerine öfke katıyorsunuz. Ve bunun hiç kimseye bir faydası yok. Bakın ben milli takımın son iki idmanını takip ettim. O kadar hüzünlü bir idman oldu ki hepimiz için yani. Hepimiz böyle bakıyoruz uzaklara. İşte binlerce kilometre öteden gelmişiz. Milli takımı takip ediyoruz. Buradaki insanlar, Arizona'daki insanlar tabii bize daha yakınlar. Milli takım burada kamp yaptığı için. Onlar bile üzüldü yani. Hani niye böyle oldu? İki maç kaybettiniz. Şimdi biz böyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamışken hiç eleştiri yapmayacak mıyız? İnsanlar hiç milli takımla ilgili olumsuz bir şey söylemeyecek mi? Bu işin de bir bedeli olacak tabii ki. Bence Sayın Başkan'ın ve yöneticilerin, futbolcuların da yine bunun içine dahil ediyorum. Bunu hesaba katıyor olmaları gerekiyor. Ya bu kadar insanların ilgi alaka gösterdiği futbolculara, hocaya, milli takıma sonuç gelmediği zaman bu eleştirileri göğüslemek gerekiyor.
1: Konuğumuz TVNET spikeri Mustafa Göksel'di. Mustafa

0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet değerli dinleyenler, Mustafa Göksel Arizona'dan bize milli takımın kampından hem oradaki ruh halini hem orada yaşananları, kamp yerinin yanlış tercihine dair birçok şeyi paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Bugünün en çok konuşulan konularından biri bu villa mevzusu. Bu villa mevzusu nedir? Onu bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün gazeteci arkadaşım Ersin Eroğlu güzel bir haber yapmış. Hacı Osmanoğlu'nun villa vaadiyle ilgili. Milas Güllük'te yapılması planlanan 4000 villalık projeden bahsediyoruz. Milas Güllük'te yapılması planlanan 4000 villalık proje. Bu projeyi Net Holding yani Besim Tibuk'un şirketiyle Ali Ağoğlu. Ali Ağoğlu'nu da hatırlayacaksınız. Zaten medyatik biri. Yani o da bu özellikle müteahhit tarafıyla dikkat çeken biri. Proje su kaynakları alanı ve kuşların geçiş güzergahında yer alması nedeniyle yargı kararıyla iptal edildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda doğal yaşam alanları etkilenecek ve belki de geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkacaktı. Projeye izin çıkmayınca Ağoğlu'nun akrabası Hacı Osmanoğlu devreye giriyor ve ortak oluyor. Bak burası bambaşka bir yere taşıyor konuyu. Neden öyle oluyor? Hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sırf bu yüzden bu projeyi hayata geçirmek için TFF başkanı olduğuna dair iddialar var. Ankara'dan iddialar. Bürokratlardan da duydum bunu. 2026 Dünya Kupası'na gidilmesi halinde oyunculara kendi cebinden villa vereceğini açıkladı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu da yaklaşık 30 villaya denk geliyordu. Hacı Osmanoğlu 4000 villadan 30'u oyunculara düşer herhalde demişti. Ancak ortada ne villa ne de onaylanmış bir proje var. Üstelik yargı kararlarının yanı sıra 2021 tarihli ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bölge kesin korunacak hassas alan ilan edilmişti. Belli ki İbrahim Hacı Osmanoğlu Dünya Kupası'nda gelecek bir başarıyla bunları aşacağını düşündü. Yani burada yorum da katmış Ersin habere. Tabii bu villada çok eleştiri aldı. Zaten Bodrum'a gidenler bilir. Bodrum'da sokakta gezilmiyor artık. Yani hakikaten vahim. Trafik berbat. Su sıkıntısı var. Bir de 4000 villaya gerek yok. Bir de zaten korunması gereken bir alanmış. Hani iyice toplumsal bir tepkiye yol açtı bu. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada başarılı olamadı. Yani federasyon başkanlığını kullanamadı. O Ankara'dan izin almak için. Net Holding'le Ali Ağoğlu da aslında şeyi öne sürmüş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu öne sürmüş. Bu projeyi sen çözersen sen çözersin. Çözersen sen çözersin diye. O da olmayınca. Ve Türkiye'de bu tepkiler artınca Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere bazı milli takımın önde gelen oyuncuları Serdar Ali Çelikler gibi, Serdar abi gibi bazı gazetecileri arıyorlar, yorumcuları. Böyle sosyal medyada etkili olan yorumcuları arıyorlar ve biz villa almaktan vazgeçtik diyorlar. En azından bunun yorumları, açıklamaları, yazıları yazılsın ki Türk halkının tepkisi azalsın diye. Zaten ortada da bir villa yok değerli dinleyenler. Dolayısıyla işin özü bu. Burada bugün şeyi de baktım. Yani İbrahim Hacı Osman'ına ciddi bir tepki var. İşte AK Parti cenahından da, işte milliyetçi cenahtan da, zaten muhafazakar kesimden bir tepki varken, pardon sol kesimden bir tepki almışken, iktidar kesiminden de ciddi bir tepki var. Özellikle iktidara yakın gazetecilerin yazıları, yorumları sosyal medyada dikkat çekiyordu. Hilal Kaplan bile devreye girmiş, yani o kadar artık durum vahim İbrahim Hacı Osmanoğlu için. Geldiğimiz noktada da bu yıl içerisinde şu an bir seçimin olmasını pek mümkün görmüyor. Futbol Federasyonu delegelerinden birkaç kişiyle konuştuğumda. Seneye zaten olağan seçimden bahsediliyor. Önümüzdeki yılın Temmuz ayında Ankara'da federasyonun olağan genel kurulu olacak, başkanlık seçimi olacak ve o seçimde bir aday çıkar. İbrahim Hacı Osmanoğlu seçime girse dahi kazanamaz deniliyor. Vincenzo Montella kısmında İbrahim Bey ABD kampında çok net bir şekilde konuştu. Yani göreve devam edecek dedi. Şu an için bir ayrılık beklenmiyor Vincenzo Montella kısmında. Yani göreve devam edecek, zaten sözleşmesi de var ama tabii Türkiye'de her şey çok çabuk değişebiliyor. Eylül ayında maçlarımız olacak. Uluslar Ligi maçları başlayacak. Orada da işte Fransa gibi böyle büyük ülkelerle maçlarımız olacak. Oradaki sonuçlar da belirleyici olabilir. Vincenzo Montella ama Dünya Kupası'ndan sonra göreve devam edecek gibi şimdilik bilgiler, haberler bu şekilde. Yayının başında bahsetmiştim. Saat 19'da Esport Plus'ta Kupa Günlüğü programı var. O programda Radyo Spor'la ortak yayında olacak. Ben şimdilik veda ediyorum. 19.50'de yeniden burada olacağım. Görüşmek üzere.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: getir. Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor. Reklam.
8: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursa.next.com.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'a hoş geldin.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.
6: Hey!

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
6: Yarış olacak diyebiliriz. Ben İrdireli, Ali Erin ve Emre Gülkaynak'la birlikte program boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki neler konuşacağız? Bir gazetemize gidelim. Gazetemizde manşetler neler? Ardından da yorumcularıma soracağım birçok soru var elbette. Dün yine yıldız yağmuru oldu. Tabii yağmur burada bir vurgu. Fransa maçı yaklaşık 1 saat sonra başladı ikinci yarısı itibariyle ama hakikaten birbirinin kopyası 2 hafta gördük. Bölüm 2 dedik bu yüzden. Önce Lionel Messi kendini gösterdi yine. Ardından Kylian Mbappe ve Erling Haaland gördü. Belki de arttırdı. Peki bu kez olacak mı? Asıl sorulardan bir tanesi bu. 2 haftadır sormaya devam ediyoruz. Cristiano Ronaldo ilk hafta partiye katılamamıştı. Portekiz biraz hayal kırıklığı yaratan takımlar arasına girdi şimdiden. Bakalım bugün oynanacak maçla birlikte Portekiz ve Cristiano Ronaldo kendine gelecek mi? Bir yandan da gözler Harry Kane'de gol krallığı yarışı hız kesmeden devam ediyor. Görüntüdeki sahnedeki birçok isim gollerini attı. Messi 5 gol barajını geçmeyi başardı. Ardından da Kylian Mbappe ve Erling Haaland geliyor. Bakalım Harry Kane'de yarışın içinde olacak mı ki daha önce de Dünya Kupalarında gol krallığı var. Rekorların turnuvası dedik. Bugün ana manşetleri bizden biri Lionel Messi'nin kırdığı rekorlar ve olağanüstü solası. Hoş geldiniz abi Lionel Messi. Bir hafta aranın ardından yine gözlerdeki pası sildi. Sizler için nasıl bir geceydi? Tabii uykusuz kaldığımızı da biliyorum. Birbirinden keyifli maçlar izledik.
7: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Emre'ye sözü bırakayım. Emre anlatsın Messi.
8: Messi için ne denebilir ki yani? Zaten en çok herhalde son dönemde bu söyleniyor. Ama biraz hani gidişat ve grupların kurada denk gelişi açısından iki ayrı kupa izliyormuşuz hissiyatı veriyor bana. Önce işte tekrar başa döndüğünde grup maçları. İlk gruplar, burada daha önce de konuştuk, biraz ev sahiplerinin ilk torbadan gelen takım olmasıyla beraber böyle hani şampiyonluk adayı bir ülke olmadığı için hani onları izliyoruz, Kurasao'yu izliyoruz, Yeşilburnu'yu izliyoruz. Onun da keyfi ayrı ama ki o ilk gruplarda yine Almanya'nın, Hollanda'nın da aslında bulunduğu gruplar olmasına rağmen onlar da biraz daha böyle bir yıldızla değil de takım oyunuyla daha ön plana çıktıkları için sonra Arjantin-Fransa günüyle beraber tak tak tak Haaland'ın da yine Fransa grubunda olmasıyla birlikte Norveç'in performansıyla böyle arka arkaya yıldız performanslar izliyoruz. İşte Kane'i de İngiltere maçıyla beraber oraya ekleyebiliriz. O açıdan hani ikinci kısmı kupanın o ikiye ayırdığımızda çok daha keyifli geçiyor. Messi için de yani şunu düşündüm. Genelde hani 7 maçlarını falan çok izleyemem. Bizim tabii maçlara uyandık da 4 en son sınırım oluyor uyumadan. Ama şeyi düşün yani Messi için kalkar mıydım? Herhalde kalkardım ya. Yani müthiş. Ne denebilir ki? Ya Scaloni'yi de kesinlikle tebrik etmek lazım. Messi'ye bir taktik dizayn edilmesi gerektiğinin farkına belki Arjantin ülke olarak biraz geç vardı ama vardıklarında bu onlara bir kupa getirdi, bir Dünya Kupası. Ve artık hani aynı takım, benzer oyuncular, 4 yıl daha yaşlılar, bu sefer olmaz derken Arjantin yine en iyi futbollardan birini oynuyor açıkçası.
6: Ali abilerine çok güzel bir girizgah yaptı. 2005 yılının altın çocuğuydu Lionel Messi ve bugün itibariyle 2017 ve 2020'nin altın çocuklarına karşı meydan okuyor ve onların önünde gol kralı, üst üste kazanma unvanını da şimdiden hak eden bir performans. Lionel Scaloni'nin öğrencilerinden sen nasıl bir akşam geçirdin Lionel Messi'yle?
7: Valla ben ağır Messi'ci olduğum için çok mutluydum. Yani dün gece ya tam kupa boyunca çok mutluyduk. İşte sabah da biraz radyoda konuştuk. Önceki hafta da konuşmuştuk. Adam gol attığı zaman herkes mutlu oluyor. Bayağı bir mutlu ediyor insanları. Bu bir kere bence başlı başına bir olay. Onun dışında işte Emre'nin söylediği Arjantin takımının tamamen Messi odaklı, Messi ön plana çıkartacak bir anlayışla oynaması. Onu izlemek de ayrı bir keyif. Çünkü mesela bu takımın sağ açığı kim? Depol oynuyor Depol. Yani. Mesela bakıyorsun sağ bek ve sol bek ataklara çok fazla çıkıyor mu? Çıkmıyor. Almada çizgiye inen bir oyuncu değil. Genelde sağ ayağıyla içeri girmeye çalışan bir oyuncu. Mesela bu takımda McAllister ve Enzo Fernandez hani daha çok böyle ceza sahası koşusu yapmasını beklersin. Pek onların da niyeti yok. Lautaro Garib'in koşmaktan başka bir şey yapamıyor Messi yüzünden. Hani dün ben hayranlıkla izledim onu bu arada. Yani öyle bir mücadele etti kesinlikle. ki Messi yürüyor.
6: Ben de dün onunla alakalı bir tweet atmıştım. Lautaro Martinez olmak ne zordur diye. Hani oradan çıktığınız zaman en önemli futbolculardan birisiniz santrfor mevkinde ama Messi varken biraz daha gölgede kalıyor.
7: Ama işte bu bile çok özel bir şey. Çünkü bu adamı mesela ikna etmişler. Yani Inter'in kaptanı.
6: Doğru, çok doğru.
7: Senin dediğin gibi büyük bir golcü. Ama 65 dakika oyunda kaldı. Kendini heba etti adam ya. Ben gerçekten hayranlıkla izledim. Şaka yapmıyorum.
6: Herkes
7: mesela
6: yapmaz.
7: Böyle müthiş çok beğendiğim oyunculardan biri değildir de dün izliyorum 3 kişi paslaşıyor arasında aralarına koşuyor. Oradan öteki tarafa koşuyor. Ben yoruldum izlerken o yaşta adamı. Ama tabii bu takım için şunu söylemek lazım. Savunma güvenliği yüksek gözüküyor. Daha mesela Emiliano Martinez'in çok test edileceği maçlar, savunmanın çok test edileceği maçları izlemedik. Fakat mesela skora kim katkı verecek? Messi'den sonra ikinci skorer kupada kim çıkacak? Herhalde bütün kupa sonuna kadar Messi attırmayı planlamıyorlar.
6: Birilerinin
7: gol atması gerekecek. Hani kenarda
8: planı böyle yapmış mı olabilir?
7: Yani öyleyse tarihe geçerler de hani birilerini bir yardım etmesi lazım bu adama.
6: Doğru.
7: Dün mesela özeti izleyin. Hani maçı izlemediğinizi farz edin. Özeti izleyin. Özeti izlediğinizde Messi'nin pozisyonları arasında pozisyon yok.
6: Doğru.
7: Arjantin. Yani herhangi bir şut atan, pozisyona giren gol atan biri yok Arjantin'de. O bakımdan bir Arjantin taraftarı olarak da biraz endişelerim hakim. Hani şimdi Alvarez mi oyuna dahil olduktan sonra o skora katkı yapacak? İşte kanatta oynayacak başka bir oyuncu mu girecek, katkı yapacak? O biraz Arjantin için soru işareti gözüküyor. Çünkü kabul etmek gerekir ki hani Cezayir, Avusturya, yani bunlar zaten kupada en fazla son 32 oynayacak takımlar. Bu Arjantin için bence bir soru işareti. Ama bunları bir tarafa koyarsak işte Messi zaten başlı başına şu ana kadar kupada yapılabilecek her şeyi yaptı. Biz Messi severler olarak diyeyim biraz endişe içerisindeydik. 2022 Dünya Kupası sonrasında bir Dünya Kupası daha oynadığında acaba o oluşan büyük hani nasıl söyleyeyim böyle öyle bir yere konumlandırmıştı ki kendini. Artık Dünya Kupası da var. Artık sanki orada bıraksa tekrar bir Dünya Kupası ile riske atmasa mı acaba diye düşünürken adam 2 maçta 5 gol attı.
6: Mesela en fit oyuncu oldu.
7: Dün hat-trick de yapabilirdi.
6: Tabii.
7: Çok rahat bir şekilde.
6: Kaçan bir penaltı var.
7: Bunun yanında zaman zaman saha içerisinde çok ekstra işler yaptı. Mesela ilk yarıda belki dikkat etmişsinizdir. Sağ bir top açıldı. Ona bir depar attı. Topu kaptı. Verdi. Ondan sonra ikinci yarıda maçın bitimine yakın ekran görüntüsüyle uzak taç tarafında orta sahada bir pres yaptı, topu kaptı. Böyle iki tane, üç tane de normal sprintle iş yaptı ama maç sonu koşu mesafelerine bakıyorsun.
6: En düşük
7: yani 12 metre falan yürümüş. Yani koşmamış yani.
6: Kalecilerden biraz fazla.
7: Yani. Kalecilerden biraz fazla. Ama işte hani ona göre bir dizayn, ona göre bir oyuncu, ona inanmış bir takım. Onun liderliğine güvenen bir takım. Ve o lider de bunun karşılığını veriyor. O yüzden şu ana kadar hikaye harika. İşte tek benim Arjantin takımıyla ilgili çekincem ikinci skorer, üçüncü skorer kim olacak? Yani Enzo, McAllister çok iyi oyuncular. Ama artık onlar da mı hani bilmiyorum bu turla mı alakalı ya da hani genel olarak öyle mi yapacaklar? Orayı tam kestiremiyorum ama yani şu takım mesela Fransa ile oynasa ilerleyen turlardaki oynayabilir. Fransa'nın elindeki gol silah alternatiflerine bakın. Bir de Arjantin'e bakın.
6: Tabii.
7: Orada bir soru işareti olmuyor değil.
8: Ya burada bakınca hani Ali abi senin de çekincen olan yere Almada'da, Depol'da yani şimdi kadroda ekrana geldi. Biri sağ kanat, biri sol kanat da Depol zaten kanat oyuncusu değil. Almada'da böyle bir kanat oyuncusu değil ki zaten Atletico'da oynamasından da biraz belli yani. Bayra gibi, Almada gibi bu tarz oyuncuları daha ziyade kullanıyor Diego Simeone. Ama çok iyi yaptıkları bir şey. Zaten ısı haritalarına, daha doğrusu ortalama pozisyonlara da bakınca, özellikle de bu maçta, hani herkes ortaya doğru gelmiş. Messi biraz geriye, Lautaro biraz geriye. Yani orada çok kümelenen, çok fazla bir Arjantinli oyuncu grubu var. Bu da işte Messi'nin hani uzun bir depar atmasına gerek yok. Top Arjantin'deyken de o kadar çok koşmasına gerek yok. Bunu beraberinde getiriyor. O sık dar alanda çok yoğun bir şekilde etkili olabiliyor Arjantin. Burada da gol katkısı, o sürpriz, daha doğrusu Messi haricindeki gol katkısı bana da biraz Enzo Fernandez ve McAllister'dan gelmeli gibi. Hani kanat oyuncularının maharetlerini de düşündüğümüzde. Ama yani bakıyorsun Enzo, evet mesela 3. bölgede en fazla dikine pas veren oyuncu olmuş bu maçta. Çok yüksek bir sayı bulmuş. McAllister yine benzer ama biraz daha yani o ortadaki kümede çıkıp şut da atabilirler. Daha fazla şut deneyebilirler.
7: Çünkü kesin peki, ihtiyaçları olacak yani.
6: Bu isimli Kopaz olur mu? Yani Serie A'nın ceza sahası dışından en fazla şut çeken ismi Kenan Yıldız'la birlikte. Tam bu uygun profil sanki Paz gibi ama Paz'ın da oyuna girmemesini anlıyorum. Biraz Messi'den rol çalabilir. O da topla buluşmaya odaklı bir merkez oyun kurucu, serbest oyuncu, 10 numaraya da gizli forvet olduğu için sanki Paz
8: bence de olur. Ama yani böyle oynayacak. Yani iki maç gösterdi ki bize. Hani rakipler de çok daha yüksek değilken, favorilerle daha oynamıyorken ileriki turlarda bile önce güvenlik, biraz daha sert oyuncular. Niko Paz hani muhtemelen turnuva devamında da gole ihtiyaç olursa daha ziyade girecek gibi. Çünkü dediğim gibi Messi ile çok örtüşen bir pozisyonda doğru olduğu için.
7: Peki Messi sağda Niko Paz'ı içeri attı, nasıl attı?
8: Messi sağda nasıl
6: yani
8: attı?
6: Merkezin
7: Messi sağda.
6: Veya De Paul'u biraz daha merkezleştirip o De Paul'u ayırdığı bölgeyi Paz ayırabilir ama bu da tabii defansif anlamda bir...
8: Yani evet, orada sağlardan biri çıkacak gibi. Yani.
7: Orası kesin ama hani nasıl konumlandıracak diğer dizilişi?
6: Yani belki merkezi üçleyip arkaya bir Paz'la ama yine sağ açığa yakın, sağ içe yakın bir Paz.
8: İşte Niko Paz'ın da hiç öyle
6: yerleri
8: yok. O yüzden o da hep merkez. O açıdan...
7: O da yayın oralarda olacak. Tabii. O da yayın oralarda olmasını istersin. O zaman ne oluyor? 3-4-2-1 gibi yapabilirsin.
6: Çok üst üste, evet, bir ihtimali var işte. Aynen.
7: Üçlüye döner mi? Mesela şey de önemli. Onu da bence söylemek lazım. Romero'nun sakatlığı ne durumda? Zaten biliyorsun bir sakatlık yaşamıştı senin takımında.
6: Evet. Zaten yani Romero.
7: Mahvettiniz bütün oyuncuları.
6: Büyük maçlarda Romero.
7: Bütün sakat. Mahvettiniz oyuncuları. Şimdi Romero'nun olmadığı bir şey de Arjantin'de ilerleyen turlarda zorlanabilir bence. O da kesin olmalı. Turnuvanın.
8: Otamendi.
7: Otamendi, evet. Otamendi dede. Severiz kendisini ama biraz artık yaşlandı.
8: Elemelerin de hepsini oynamış aslında ama yani Romero zaten orada da sakat olduğu için senin de dediğin gibi. Ama burada belki defoları, yavaşlığı, hem Martinez hem Otamendi çok fizikli olsalar da uzun olmamaları bir dezavantaj getirebilir.
6: Belki oraya yeni formda bir Tottenham'da Senesi eklemesi olabilir.
8: Olabilir o da.
6: İyi sezon geçirdi. Doğru, o da Tottenham'ı yeni transferi.
7: Onu mesela tercih etmedi.
6: Evet, tercih etmiyor. sonradan tatildeyken kız arkadaşıyla aldığı haber çok güzel sosyal medyada epey yansımıştı. Tam sezon bitmiş senesi için kız arkadaşıyla galiba Maldivler ya da Ibiza'da tatilde bir anda...
7: Hangimiz deliz ki?
6: Aynen. Bizim günlük rutinimiz. Scaloni arıyor ve çağırıyor senesi. Mutluluktan havaya uçmuştu.
8: Bu arada Paz için hani daha önünde kupalar tabii ki olacaktır ama bir talihsizlikte... Şimdi Cezayir'e karşı 2-0'ı buldu Arjantin. 1-0'da bile hadi Messi'yi yormayayım, çıkarayım da diyebilir ama yani 3-0 da olsa 4-0 da olsa bir tane daha atar mı? Rekor evet. gelişir mi? Olduğu için hani öyle bir dinlendirme, rotasyon o şansı da yok Nico Paz'ın ve gerçekten o gol krallığı yarışı da ya Messi rekoru kırdı evet ama aynı kupada birbirini geçmek için bu kupanın gol krallığı evet ya, için değil tüm zamanların şeyi için yarışması da Mbappe'nin etkisiyle tabii biraz bu iki oyuncunun belki yine Kane yaklaşabilir. O da çok ilginç yani tabii ki Mbappe'ye de burada. Onun sayesinde biraz oluyor bu çok erken öyle. Yaştan
6: onun da ayrı bir
8: başlamasıyla
6: ayrı birlikte. Bir derdi var gerçekten. Yani Messi tam rekoru kırarken Mbappe'ye geçilme riski var.
7: 16 maç 16 gol oldu.
6: İnanılmaz.
7: Yani Haaland 2 maç 4 gol. Şaka gibi ya.
8: Ronaldo
7: Harry Kane bugün ikinci maçına çıkacak. Belki bir iki tane daha sıkıştırabilir.
6: 3 tane geliyor.
8: Ronaldo 8, Haaland 4 gol.
7: Evet.
8: Yani doğru, Dünya Kupası kariyerinde toplam.
7: Doğru.
8: Burada tabii Messi ne yaparsa yapsın çok büyük bir şey olmadığı sürece Mbappe'nin herhalde daha iki kupası var gibi.
6: Tabii.
8: Biraz o Maradona ile gittiği 2010'a falan üzülsün Messi. Yani oralarda bir de Arjantin çok da maça çıkamadığı için doğru. Fransa.
7: Bir kupayı golsüz geçiyor, bir kupayı da tek evet. golle geçiyor Messi.
6: Buna rağmen. Peki, Esport, Esport Plus, Esport YouTube ve Radyo Spor'da eş zamanlı olarak yayındayız. Sizlerin de katkılarını görmek istiyoruz Esport YouTube hesabından. Tabii sizlere de soracağım bir soru var. Ama chat'e bir anket açmıştık. Lionel Messi sizce bu turnuvayı kaç golle tamamlayacak dedik. Oraya görüşlerinizi bekliyoruz. Açılan slotlardan ben size soracağım. 5 haliyle burada bitirebilir seçeneği de var. 6-7 gol aralığı, 8-9 ve 10 plus, 10 artı gol seçeneğimiz de açılmış. Sizler de Esport YouTube hesabından bizleri canlı yayında izleyip anketimize katılabilirsiniz diyerek ben kıymetli yorumcularıma soruyorum. Lionel Messi bu turnuvayı kaç golle kapatır?
7: Şimdi bir sonraki maç kimle?
6: Hemen bakıyorum Ürdün'e. Evet.
7: Ne diyorsunuz?
6: Ki buradan sonra da çok rahat gözüküyor fikstürü. Yani hep simülasyonlar yapmışlar işte son 16 çeyrek onları da baz alarak ben Ürdün'e 2 gol diyorum sorduğun için.
8: Ürdün'e 2. Toplamda o zaman.
7: Ürdün'e 2 olduğu zaman 7'ye çıkıyor zaten.
8: Çıktı. 10 artıya gider.
7: Ondan sonra aynı. Yani işi biraz daha zorlaşsa bir tane penaltı.
6: 10 artı çok iyi olmaz mı ya gerçekten?
7: 10 artı olabilir.
6: Siz ne dersiniz? Son
8: ben de 10 artı diyeyim hadi. Ya Ürdün maçı olmasının etkisiyle. Yoksa 8-9 da olabilirdi de.
7: Ürdün maçı olmasa evet 8-9 denirdi ama doğru. Ürdün maçı olunca. Yani orada bir iki tane bekleyebilirsin.
6: 10 ve üzeri sadece Müller'in rekoru var. Yanlış bilmiyorsam Dünya Kupaları tarihinde.
7: Yok şeyin de olması lazım.
6: Jus Fontaine'de. Yani zaten o aynı. Doğru. Doğru. İkisi doğru. 2
8: altı
6: oyuncu
8: maç 13 gol o da inanmaz. O kırılmaz diye düşünüyordum ben.
7: Tek kupada
8: o da kırılabilir. Yani böyle Haaland'lar, Mbappe'ler, Messi'ler böyle oynayacaksa o da kırılabilir.
7: Ama mesela Haaland 4 golde mesela bir tane kaleciye geçip boşa vuruyor falan.
6: Evet.
7: Anladın mı? Messi penaltı kaçırıyor.
6: Hani, doğru.
8: Yani Mbappe de hat-trick yapabilirdi.
7: Mbappe de hat-trick. Yani bir de onlar var.
6: Tabii.
7: Bir de işin o tarafı var. Yani çok acayip bir Dünya Kupası golcüler açısından. İşte Deniz, Jonathan David de yani bütün sezon hiçbir şey yapmadı. Hı-hı. Son maçta gitti 3 tane gol attı.
8: Deniz'in bu arada 3 gol, 2 asist, 56 dakika.
7: Evet o da acayip bir şey gerçekten. Da,
8: yani inanılmaz. Tabii ilk maçın etkisi bu, var.
7: Bu bize karşı yapılmış bir şey yani. Biz gol atamadık ya. Biz bir tane gol atamadık. Şimdi konuştuğumuz şeye bak yani.
6: Nasıl?
7: 5'er goller, 3'er goller. Kaçanlardan bahsediyoruz.
6: Peki bir Dünya Kupası efsanesidir. Miroslav Klose. Dünya Kupaları tarihinde gol krallığında tam 4384 gün zirvede kaldı ve tarihe karıştı. Tarihin tozlu raflarına kaldırdık Miroslav Klose'yi. O da rekorumun gelmiş geçmiş en iyi oyuncu tarafından kırılması benim için bir ayrıcalık diye ekledi. Bu lafları Klose'den duymak da elbette gurur verici. Ama Messi'nin tabii bunlardan pek haberi yok.
7: Şu an çok hoşuma gitti. Ronaldo eleştirisi bölümüne gelebilir miyim?
6: Geleceğim biraz. O da var abi.
7: O da var.
6: Onları
7: mı?
6: Grafiklerimiz.
7: Bir şey demiş ya. Hani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu tarafından rekorumun kırılması ayrıcalık falan filan bir şeyler söylemiş işte. Bir daha Ronaldo Klose ile konuşmaz.
6: Tabii.
7: Gülmeyin, neden?
6: Yan yana gelmeyebilir.
7: Geri Lineker, sabah söyledim, dün akşam da söylemiştim, bugün gene söyleyeceğim. Yarın sabah büyük ihtimalle gene söylerim radyoda. Bu üçüncü ya da dördüncü baskı. Geri Lineker bir şeye katıldı, programa katıldı. Bunlar arası Ronaldo ile iyi. Arada tabii çıkıp yemek yiyorlar. Gayet iyi araları yani, bir şeyleri konuşuyorlar. Sonra bir gün Lineker'e bir yerde diyorlar ki sence dünyanın en iyi oyuncusu kim?
8: Eyvah.
7: Aynen. Messi diyor. Tamam mı? Ronaldo selamı sabaha kesiyor. Bir daha konuşmuyorlar. Bunu Lineker anlattı bildiğin. O yüzden Klose'de bir daha unutsun Ronaldo varsa.
8: Belki cep telefonunda varsa. Kerbin falan da elini sıkmamıştı ya. Evet, kötü yorum yaptı diye. Onları takip ediyor. Yani dünyanın en büyük işte.
7: Bana bunu anlatma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim.
6: Belki Piers Morgan da yarın Klose zaten topçu değildi falan diye açıklamalar yapabilir.
7: Yani işte.
6: Sadece ona konuştuğu
7: böyle
6: için.
7: Böyle bir durum. Yani Klose zaten hani çok iyi büyük golcüydü de biraz açıkçası Dünya Kupaları tarihinde ilk sırada olması da biraz garip oluyordu. Yani bakıyordum ben ne işi var bunun diyebiliyordum yani.
8: Hele bir de yani olmadı. Böyle bir hakimiyet yaşanmışken aynen. Ballon d'Or'lar falan 13 aynen. yıl üst üste iki oyuncu arasında paylaşılmış. Den garipti. Tabii Ronaldo'nun dizleri olsaydı muhtemelen daha vardı bu rekorun kırılması da asıl Brezilyalı Ronaldo'nun. Yine de hani Klose'nin de duruşu bence orada fena değil ya. Yani farklı bir profil olarak, tam bir golcü olarak ama tabii artık
7: tabii şeyler de çok enteresan. Mesela Pelé'nin 3 Dünya Kupası şampiyonluğu var. Toplamda 14 maçı var. Mesela Messi 2'ye katlamış.
6: Tabii.
7: Büyük ihtimalle bu turnuvada işte Mbappe belki 20'lere yaklaşır ki çok uzak bir ihtimal değil. Oynanan maç sayısı da artıyor ama maç sayısı artarken gol sayıları da çok artıyor. Yani o da bence çok garip bir durum. Pele gibi bir adamın sadece 14 tane maçı var.
6: Çok enteresan. Dünya Kupası. Ki en genç katılımcılardan bir tanesi tarihte.
7: 58'de 17 yaşındayken katıldı.
8: Hem az takım, az olunca da daha iyi takım herhalde. Rekabet seviyesi aynen yukarıda öyle. Olduğu aynen için öyle. Herhalde tablo
7: Gert Müller 13 maç oynamış yani Dünya Kupalarında. Ne kadar az.
6: Mbappe'nin de yani yine maç sayılarından konuşurken Ronaldo'nun yarısı kadar turnuvaya katılıp neredeyse onun iki katı kadar gol attığını varsayarsak acayip de bir Dünya Kupaları efsanesi geliyor. Hani şu an için tabii geldi, Lionel Messi'yle tartışmak pek doğru olmaz. Halihazırda Messi aktif futbolcuyken, hayattayken de diyebiliriz. Ama galiba kariyeri bittiği zaman Dünya Kupası ile hatırlanacak ikonik bir figür olacak. Kylian Mbappe seveni var, sevmeyeni var elbette. Hatta bu turnuvaya gelirken hayal kırıklığı olacağını da söyleyenler olmuştu ama görüyorsunuz kırdığı istatistikler, rekorlarda vitrini epey bir parlatıyor.
7: Onun da yaptığı açıklamalara bakılırsa ben biraz böyle bir farkındalığının yükseldiğini düşünüyorum. Mesela şey demiş, ben Fransa Cumhurbaşkanı olmayı düşünmüyorum. Şakayla karışık onu sormuşlar. Çünkü yeteri kadar benden nefret eden var demiş. O daha çok böyle sağ dışında yaptıklarıyla, işte o kaptanlık mevzuyla, biraz bencilliğiyle biraz Ronaldo abisine benziyordu. Fakat onun pek doğru yol olmadığını anlamış gibi. Mesela dün gördünüz mü gollerden sonra?
8: Hemen
7: çok takım arkadaşlarına falan böyle gülücük dağıtmaları, göstermeler, göstermeler falan hani normalde pek önünü yapan bir adam değil.
8: Orada bekliyoruz bu
7: dikkat edin biraz bence orada bir kendine gelmiş Mbappe. Ben öyle düşünüyorum yani.
6: Doğru. Doğru abi. Tabii Fransa da çok enteresan geliyor. Biz yolda Emre'yle de konuştuk biraz. Yani kim favori şu anki oynanan oyunla diye. Tabii bunu konuşmak için belki erken ama şöyle sahaya çıkan takımlar arasında işte 2'de 2 yapanlar, üst tura çıkmayı garantilenler açısından en diri kimi gördük? Yani dün akşam da biraz belki sinyaller vermiş olabilir sizlere. Kimi daha domine görüyoruz şu ana kadar Dünya Kupası'nda?
8: Yani ben Fransa dedim zaten. Sen Arjantin'i de beğendim ki zaten yani beğenilmeyecek gibi değil de Arjantin'de başta konuştuğumuz gibi evet soru işaretleri var ama ya Fransa bir kere zaten gol yemiyor yani öyle bir durum var. Arkada gayet sağlam. O yüzden Fransa'yı mağlup etmek çok kolay değil ve işte İlk 11'lerine bakıyorsun iki maçın. İşte bu maça Manukone'yi tercih etmiş. Barcola'yı 11'de tercih etmişti. Sol bekte Theo Hernandez'i, Luka Dean. Yani oyuncu ya yani 11'i değiştirerek de olur. Oyun içerisinde değişiklik de olur. 69'da işte iki değişiklik var. Yani girenler Ryan Cherki, Desire Doué. Yani böyle bir kadro olunca, böyle bir hoca olunca ki Döşan da bence en iyi işlerden birini yapıyor çünkü daha önce işte şampiyonluğa giderken Fransa veya Dünya Kupası finaline giderken daha farklı bir tarz vardı. Burada o sadece iki orta saha ileride hareketli yeri değişen 4 hücumcuyla yeni bir şey deniyor. Bununla da yapabileceğini gösteriyor. O açıdan çok saygı duyulası. Bir de tabii yani goller hep Mbappe'den geldiği için, bitirici olduğu için belki konuşulmuyor ama kendisi yine olumlu noktalardan biri olarak bakabiliriz. Maç sonu Olise ile alakalı konuşmuş. Hani inanılmaz keyif alıyorum onunla oynamaktan. Sürekli kafası yukarıda, her ufacık bir koşuyu, ufacık bir hareketliliği bile sezebiliyor, hemen oraya pas atabiliyor demiş. Gerçekten de hem Kane'de hem Olize'de yani bütün sezon izledik, çok keyifli izledik, müthiş oynadılar. Dünya Kupası'nda tabii ki daha farklı denklemler var. Herkes aynı sistemle oynamıyor, aynı oyuncularla, yani benzer seviyede belki oyuncularla da oynamıyorsun. Onlar için geçerli değil de hem Fransa hem İngiltere'de. Hayal kırıklığı yaratmamaları, o performansa devam etmeleri çok hoşuma gidiyor benim. Olize'yi de ayrı bir keyifle izliyorum yani. Mbappe'den bile daha keyifli izlemesi. Doğru. Mbappe çok doğru. Skora götürüyor seni, maçı kazandırıyor ama Olize çok özel oynamaya devam ediyor.
1: Arjantin'in ardından da hızlı bir şekilde Fransa konuşmaya devam ediyoruz. 3-0'lık galibiyetin yankıları Mbappe ve işte hücumcular üzerinden. Emre çok iyi özetledi ama şu dubleler de Dünya Kupası karnesi Kylian Mbappe'nin iki Arjantin maçında da hat-trick yapma başarısı ve üst üste dubleler, iki goller, acayip bir performans. Gözlerden ırak kalıyor belki. Biraz Lionel Messi'nin performansı rol çalıyor olabilir.
8: Bu arada gözlerden ırak diyor.
1: Aynen. Güzel yakaladın. Kesinlikle tam da maçın adı gibi. Ama yani Mbappe de tek kişilik dev kadro oldu. Bu kadar starın arasından sıyrılmayı başarıyor yine.
7: Ya zaten yeteneğiyle alakalı kimsenin bir şey söylediği yok. Ama yani az önce de konuştuk. İşte Real Madrid dönemi, Real Madrid döneminin çok tartışmalı geçmesi, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain'in iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. Yani olmayan, oturmayan bir şeyler var. Doğru. Mbappe'de orası kesin. Bu kadar gole rağmen, hani Real Madrid'de attığı gol sayısı da normal, çok fazla eleştirilen bir hoca. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi hem saha içinde bazen yapmadıkları ve bilerek isteyerek yapmadıkları, giderek bencilliğinin artması ve saha dışındaki hareketleri. Şimdi sonuçta bunlar çok genç insanlar. Hatalar yapacaklar ama ne kadar çabuk hatalardan dönmeyi başarabilirse zaten dünyanın en büyük oyuncularından biri olmaya doğru gider. Şu an zaten hani onların direkt adayı, o pozisyonun direkt adayı. Dolayısıyla o iş kendinde bitiyor. Ve mesela bu Dünya Kupası'nda şimdiden iki tane ceza sahası dışında normal gol attı.
1: Tabii. En fazla atanlardan biriymiş.
7: Evet ve takımla da uyumlu gözüküyor. Yani işin güzel tarafı o. Takımla uyumlu gözükmesi. Takım arkadaşlarına ne kadar fazla destek verirse zaten takım arkadaşları da onu o kadar besler.
8: Mesela yani bu takımda kaptan da olsun yani Mbappe.
7: Olsun
8: yani
7: canım. Çok da şey de yok. Kesinlikle. Olmasında hiçbir şey yok. Ama hani sen daha oyuna girerken girmeden bana pazı bandını getir dersen 35 yaşındaki Kante'ye. Olmaz yani. Hani çünkü mesela Kante ile Mbappe'nin insanlardaki algısı 180 derece farklı yani. Çok hani doğru. Ben görmesem kan taklı derim olayı yani, anladın mı? Deseler ki kabiliyetler, kan taklı derim. Anlatmayın bana. Olayı bana anlatmayın yani. Kan taklı. Fransa takımının mesela Arjantin'e göre avantajlarından bir tanesi. Şimdi Mustafa Denizli gibi kafamda oynuyorum maçı. Arjantin golü yedi. Arjantin zor geri dönebilir. Tabii. Ama Fransa golü yediği senaryoda Fransa daha kolay dönüyor. Benim kafamdaki senaryolarda.
1: Çok aktör var. O sorumluluğu
7: çok aktör var. Ve yani aktörlerin seviyesi de seviye. Yani her takımda koy. 3'ü 4'ü direkt 11 oynarlar.
8: Yani şöyle yapalım hatta en hadi Barcola da değil. Barcola ya da en geride gözüken oyuncu hattında 9 olmayarak Mateta hiç planda yok. Belli ki zaten Mbappe böyle oynuyorken. Akliuş gibi bir kanat var mı Arjantin'de?
1: Evet. Yok.
8: Yok yani. Barcola yok gibi böyle hızlı bitirecek, oradan destek verecek.
1: Çok haklısın.
8: Yok yani orada dediğimiz gibi Arjantin geriye düşerse, gol arayacaksa Alvarez de atacak. Lautaro da kalabiliyorsa o anki sahadaki denkleme göre kalacak. Messi zaten olacak. Öyle olacak.
7: Yani her şey yapıyor adamlar. Yani yapamadıkları bir şey yok. Mesela uzaktan şut var. Doğru. Duran top var. Frikik desen var. Hareketli oyun desen var. Adam eksiltme desen var. Çizgiye iner mi? İner. Sola çekip vurur mu? Vurur. Sağa çekip vurur mu? Vurur. Hani adamla birebir kazanır. Her türlü şeyi var. Repertuar çok geniş Fransa takımında. Yani Fransa'nın beklentileri karşılayamaması için zaten bunu söylemişlerdi. Galiba burada da ben dile getirdim. Güzel bir yorum vardı. Galiba Alan Shearer'ın yorumuydu. Hani takım içinde bir bomba olması lazım diyor. takım daha önce yaşandığı gibi birbirine girmesi gerekiyor. Yani Valbuena ile Benzema'nın olduğu gibi ya da işte teknik direktörle oyuncular arasında olduğu gibi öyle bir şey olması lazım. Güzel bir yorum bence.
1: Çok doğru.
7: Haklı. Yani onun dışında şu kadroya baktığında yarı final garanti gibi gözüküyor.
1: Yani işte bir tek burada Fransa'nın kötü gününde olmasına etken orta saha kalitesi olabilir. Hani günümüz modern orta sahalarının biraz daha çağ dışı yönüne bakıyor Fransa'nın merkez orta sahası. Ama tabii Rabiot bireysel anlamda iyi sezon geçirdi. Kone hakeza ama şöyle altın 11'e gönül rahatlığıyla almazsın. Tchouaméni'den beklenen katkı tam anlamıyla bir türlü gelemiyor ama sizin de belirttiğiniz gibi ön taraf ve savunmayla bek kaliteleri o kadar yüksek ki o eksikliği belki hissettirmiyor, tolere ediyor.
8: Ama sol bek kalitesi de bu takıma göre düşük. Teo'nun da artık Arabistan'da oynamasıyla beraber ama hiç oralara gelmiyor.
1: Doğru.
8: İki maçta öyle bir şey hiç yaşamadık. Yani hiç zorlandığı anlar bile çok kısa Fransa'nın ki bu maç ya Irak'ta o kadar fazla pozisyon verdi ki bu maç 6-7'ye de
1: İkramlar.
8: Gider. Zaten ki ikram gol de var.
7: Ya ikram gol mü? Üçüncü gol de ikram.
1: Tabii.
7: Yani orada aslında gene şeyden başlıyor. Yani mesela Irak niye ben geriden oyun kurabilirim diye düşünüyor. Bunu biri bana açıklayabilir mi?
8: İran hocası abim. Böyle, bunun ben işte turnuva öncesindeki röportajlarında baktım. Premier League kariyeri falan olan bir hoca. Tamam. Şeyde futbolculuk kariyeri de orada geçmiş biri.
1: Graham
8: sanırım. Ve yani böyle oynayacağız. Biraz daha farklı bir şey izleteceğiz gibi açıklamaları var. Yani bunu düşünmüş, kafa yormuş ve çalışılmış hali bu taktiğin bu.
7: Yani stoperin kaleciye verdiği top şeyden hani ne derler, Nadal'ın falan servislerinden hızlı gitti yani. Adam daha var, kontrol edemedi topu. Ondan sonra gol yiyorlar, birbirlerine bağırıyorlar. Öteki golde iki tane pas yapıp uzak vurdular, o topu kaptı ve gol oldu Fransa. Yani sen Fransa'ya böyle iki tane ikram verip hani
8: ne bekliyorsun?
1: İyi bir de skor yani, evet.
7: Ben bu teknik direktörlerin, böyle takıntılı teknik direktörlere ben çok takıntılıyım. Hani Irak takımına bakarsın, bir şey oynayabilir. Ya da oynayamaz. Eğer oynayabileceğini düşünüyorsan ya da oyuncular onu uygulayabiliyorsa o taktiği dene. Ama belli ki yapamayacaklar. Hele Fransa'ya karşı bunu hiç yapamazsın.
8: Bir mesela daha bir lig olsa yani bir kulüp takımı olsa olarak bir felsefedir.
7: Evet, aynen,
8: oturtursun. Veya zaten en kulüp takımı olduğu için ekleme yapma imkanın da var.
7: Durduk yere iki tane gol yedir. Hiçbir şey yok yani. Zaten Emre'nin dediği gibi sürekli pozisyon veriyorlar. Bir de durduk yere iki tane gol yiyorsun. Sebep ne? Geriden paslaşarak çıkalım.
1: Dün doğruluğunu tam tespit edemedim ama Erling Haaland'ın bir açıklaması dolaşıyor işte Fransa maçıyla alakalı. Doğru değil mi? Yani ne düşünüyorsunuz diyor. Yani bir şey düşünmüyorum, zaten muhtemelen kaybedeceğiz.
8: Yenerler zaten şampiyon olacaklar muhtemelen.
1: Kesinlikle
8: diyor.
1: Yani siz de Iraksanız en azından biraz bu farkındalığı sağlamanız gerekiyor. Yazık oldu gerçekten. Ama tabii şaşırılan da bir skor değil.
8: Haaland'ın açıklamayı da bizim milli takımdan biri yapsa mesela herhalde yaşatmazlardı.
1: Aynen,
8: ama
1: doğru.
8: Norveç'te tabii işler daha farklı oluyor.
1: Peki Norveç'e geçmeden önce Fransa'yı da bitirmek istiyorum. Erling Haaland sizce kaç gol atar veya da gol krallığında Messi'ye bir çalım atabilir mi? Chat'te anketimiz devam ediyor bu arada. %41 oranında 8-9 gol aralığını tercih etmiş izleyenlerimiz. Şu anda %40'a düştü ama ağırlıklı olarak 8-9 gol atar der izleyenlerimiz Lionel Messi için. Sizce Mbappe kaç gol barajında bitirir
7: turnuvayı? Mbappe mi Haaland mı?
1: Yok, Haaland'a geçeceğim. Evet, Mbappe abi. Fransa'yı bitirip şimdi Norveç'e bağlanacağız.
8: Sıradaki maç zaten Fransa-Norveç.
7: İkişer ikişer gidiyor. Toplamda 8 maç oldu galiba değil mi? 3 grup.
1: 3 grup
7: ondan
1: evet.
7: Ondan sonra 32, 4, 16, 5, çeyrek, 6, yarı,
8: 8,
7: evet. 8 oldu. 8 oldu. 8 x 2, 16, 14, 12 falan atar ya.
1: Matematiksel olarak.
8: Ben de 11 diyeyim hadi.
7: 11.
8: Tamam,
7: böyle
8: şey yaparız.
7: Yani, o kadar atar yani.
8: 11'de durursa.
1: Bakalım. Yani çok ilginç bir yarış. Göz yardımcı.
7: Arjantin'de oynamasın da hat-trick yapıyor.
1: Doğru.
7: Hoşumuza gitmiyor.
1: Doğru. 2'de 2 gidiyor yani o ya, anlamda da.
8: Yarış ve cidden yarış çok bütün yıldızların birbirini ileriye ittiği bir yarış oldu.
1: Çok haklısın.
8: Lamine Yamal'ın ben kafa yapısını açıkçası çok beğeniyorum bazı büyük maçlardan önce. Bu sene 2 Atletico. Özellikle Kupa'da yine biz yayınlamıştık. Atletico yarı finali ilk maçı kaybedildikten sonra yani ikinci maça bütün hafta boyunca işte yaptığı paylaşımlar, verdiği röportajlar yapabiliriz ve hani evet turu geçen taraf olamadılar ama müthiş bir ikinci maç yani. Atletico savunması ancak kurtardı ki kaybederek kurtardı yani sadece gol averajıyla finale çıktılar. Mesela Yamal da ilk maçı oynayamadıktan sonra, daha doğrusu yarısını oynayabildikten sonra benim de hani artık bir girmem lazım bu işe dedi. Ve o mental hemen maçta da fark ediliyor izlerken yani.
2: Çok haklısın.
8: Haaland da biraz böyle, Mbappe de biraz böyle. Çok karakterli büyük yıldızlar. Mesela Kane böyle işte. Aynen. Bu akşam yine aynen benzerini yapmaya çalışacak. O yüzden de hani bu oyuncuların hep arka arkaya ikinci gruplarını, yani ikinci kısmında son gruplara doğru arka arkaya, yani bittiği gibi diğerinin sahneye çıkması da ayrı bir keyif veriyor takip etme açısından.
6: Çok haklısın. Peki Norveç-Senegal, çok kısa bir Erling Haaland yorumu alayım. Üst üste goller atmaya devam ediyor. Gol krallığı yarışında ben de varım dedi ve Senegal gibi iyi savunma yapan takımlardan birine karşı da neredeyse zorlanmadı. Ve mücadeleden 3 puanı, 3 golle almayı başardı Norveç.
8: Bu maçın tabii bir kısmı biraz güme gitti gibi tabii oldu. Maçlar çünkü daha son maçlara gelmeden grupta aynı saatte oynanmış oldu.
6: Evet.
8: ABD'deki o Philadelphia'daki hava koşullarından dolayı. Norveç vallahi benim beklediğimden daha iyi gidiyor. Ve şeyleri de görmüşsündür, kürek sevinçleri. Hem Times Meydanı'nda hem maçtan sonra bütün takım ve teknik ekip, taraftarlar bütünleşmeleri çok keyifliydi.
7: Stattaki görüntüsünü gördün mü? Tribün çekimi. Stat çok büyük bir stat. O tribün de harika, hem üst taraflar da var. O da
8: kıpkırmızı.
7: Evet, o da harikaydı.
6: Bir ara İzlanda yapardı işte, balina dansı diyorlardı galiba.
7: Aynen.
6: Şimdi Norveçliler damga vurmaya devam ediyor. Peki sen neler söylersin?
8: Ya burada işte mesela topa sahip olma. %42 Norveç. Ama hani maçta 3-2 de öyle çok da yazık bir 3-2 olmadı Senegal'e zaten son gol son anlarda. Bir de Fransa maçında merak ediyorum açıkçası.
6: Test etmek lazım.
8: Aynen. O yani Fransa'nın bir de bazı gruplara göre farkı şu olacak. Daha grupta liderlik için bir testle başlıyorlar. Sonra zaten elendiğin gibi eve döndüğün için her maç bir teste dönüşecek. Yani Senegal'de beklediğimden çok fazla bir şey yok açıkçası. Yani evet, ileride işte Mane, Nicolas Jackson zaten öyle çok kolay gol atan bir oyuncu değil. Bayern'de bile öyle olamadı. Bence burada Norveç'in fizik üstünlüğü de biraz ağır bastı. Daha da akıllı oynayan taraf oldular. Biraz burada tabii Solot'a şey oluyor gol atma konusunda. Topların hep daha Haaland'a daha ziyade gitmiş. Haaland'ın da zaten çok yetenekli olduğu için uzaktan denemeleri, pastan ziyade ilk onu düşünmesi biraz ona yazık oluyor. Yani onun haricinde Norveç'i izlemesi keyifli bence. Hem Ødegaard'la, orta sahalarla teknik ayakları da var. Haaland gibi, Sørloth gibi bitiriciler de var. İyi bir takım kimyası var burada.
6: Ali abi, turnuvada sıkıntı çıkartan böyle Dark Horse dediğimiz takımlardan birine dönüşebilir mi Norveç?
7: Valla adaylardan biriydi net olarak. 28 sene sonra Dünya Kupası'na katıldılar. Bizden de daha uzun süre beklediler. İyi bir kadroları var. Elemelerde 8'de 8 yapmışlardı. İki maçı da İtalya ile oynadılar biliyorsun. 3 ve 4 gol attılar. Orada zaten sinyaller gelmişti. Norveç'in tabii uluslararası seviyede ve uluslararası seviyede üst liglerde çok fazla oyuncusu olmaya başladı. Ve bu da direkt milli takıma yansıyor. Aslında eskiden hani Norveç ligini takip edenler, ki ben çok uzun süredir takip ediyorum. Yani aslında bayağı sakar bir lig. Bayağı sakar oyunculardan kurulu ama artık o tarz oyunculardan ciddi şekilde uzaklar. Zaten Bodo'nun da yapılanmasıyla beraber yaptıkları ortada. Şimdi bu kadroya baktığın zaman zaten herkes turnuva öncesinde işte Japonya, Türkiye, Norveç bunlar sürpriz adayları diyorlardı. Şimdi iki maçta gruptan çıktılar. Zaten aslında onlar için hedef maç Irak karşılaşması değildi. Bu grupta Irak'ı herkes yenecek. Direkt rakip Senegal'di. Senegal'i de yendiler. Ki Senegal'i yenerken de iki ekip arasında oyun anlayışı olarak, mantalite olarak, hatta belki oyun bulunduğu olarak da Norveç'le yine farklar olduğu gözüktü. Şimdi mesela Norveç golü atıyor. Yani Koulibaly'di değil mi? Koulibaly tabii. Koulibaly. Yani o nasıl bir hatadır? Direkt topu uzaklaştırırken Pedersen'in önüne vermek topu. Ondan sonra mesela Mendy bence
8: bir
7: fena
8: bir... kaptanınız, en tecrübeli savunmacınız yapıyor.
7: Hani fena bir turnuva çıkarmıyordu Mendy mesela. Yediği golde o da hatalı. Ayak dibinden, ayak dibine müdahale yapmaya çalışıyor. Halbuki ayağını koysa orada o top gol olmayacak. Bakıyorsun diğer hücum tarafında aynı şekilde. Yani az önce Emre'nin dediği gibi yani Bayern'de bile gol atmakta ya da net pozisyonları değerlendirmekte zorlanan bir santrafor. Senegal'de bence yani şu oyun aklının eksik olduğu o kadar belli ki. Ve NDI'de hiç düşünmedi. Everton'la NDI'yi hiç düşünmedi.
1: Geçen hafta konuşmuştuk.
7: Aynen geçen hafta.
1: Muhtemel girerdi ama yok olmadı.
7: Yani ben olsam bu takımda ilk onu yazarım.
1: Doğru.
7: Çünkü o tarz bir oyuncuyla oynamıyorlar. Neticede hani Norveç için çok başarılı. Bundan sonra Fransa maçı test olur.
1: Evet,
7: işte son 32'de de belki dişlerine göre bir takım gelirse son 16 yaptıklarında zaten başarılı bir dünya kupası geçirmiş yani, olacaklar.
8: Peki. Norveç'e bir şey demek lazım. Baba siz son Avrupa şampiyonasına nasıl gelemediniz ya elemelerde?
1: Büyük
8: yani nasıl Haaland'ın ilk büyük turnuvası bu oldu yani? Biraz İbrahimovic gibi. İsveç bile daha düzenli geliyordu da İbrahimovic'in zaten
1: beklediğine değmiş gibi.
8: Yok. Yani bu listelerde Haaland yine yukarıda olabilir ama kendisiyle alakalı olacak yani. Mbappe'ninki iki turnuva oynuyorsun. İkisinde de oynayabileceğin maksimum maç sayısını oynuyorsun zaten finale gittiğin için. O da biraz o sayıların hani Messi ile şu an bu çekişmeyi getiren o. Mbappe'nin çok genç yaşta çok maç oynayıp çok gol atarak yapması. Haaland yukarıda olacaksa hani geldik elimizden geleni yapalım bir daha. Tekrar Dünya Kupası ne zaman olur bilmiyorum diye düşünüyordur muhtemelen.
1: Doğru. Peki. 6 takımdan biri olmayı başardı Norveç. Üst sıra çıkmayı başaran. Günün maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Dün akşam oynanan maçları konuştuk. Birbirinden güzel rekorları imza atan oyuncuları değerlendirdik. Kısa bir aramız var. Aranın ardından da günün maçlarını konuşmaya kupada bugüne devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.

0: Bilal Bey ekibi 2'de 2 yapıp üst sıra yükselmeye çalışacak. Zaten geçerli not almışlardır. Hırvatistan yer yer maçın içinde biraz İngiltere'yi sendelese de diş geçiremedi. Kaliteli ayaklarının farkını görmüş oldu. Thomas Tuchel ki eleştirilerek gelmişti turnuvaya ama ilk maçta problem yaratmadı oyuncular. Siz neler söylersiniz? Biraz daha kısa yorumlarla geçiş yapalım.
1: Ya problem yaratmadan ziyade biraz hani daha Arjantin dedik iyi oyunlara, Fransa dedik, İngiltere daha tek maç hemen kolay değil yorum yapmak ama yani bayağı iyi gözüküyor İngiltere. Yani akıllarına koydukları oyun planı ve tarzı Kane zaten mükemmel yani. Başka böyle bir şey olamaz. Kane varsa hücum yapmak yani çok rahattır diğer oyuncular için diye tahmin ediyorum. Bir de üstüne gol yükünü de çekiyor daha ne olsun. Sürekli rakip kaleyi düşünen, zaten şut atma özgürlüğünü hemen herkese vermiş Tuchel kaleyi sık sık deneyin diye. Yani böyle akın akın gelen İngiltere, onlar da bence en kuvvetli oyunlardan birini sergilediler. Burada da zaten Gana'ya karşı, yani en güçlü takıma karşı yaparak ilk maçta bunu gruptaki övgü topladılar. Gana'ya karşı da ben rahat yine o sert ısıran İngiliz oyununu göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ali abi normalde orta sahaları hani çok yönlü orta sahaları 6-8-10 deriz ya yani Harry Kane içinde herhalde 5-6-8-10-9-10 hepsi var yani. Bir Harry Kane yorum alırsak maçın akıbetini nasıl belirler?
2: Vallahi eğer işte 23'te kimsenin işi gücü yoksa uykusu gelmediyse yarın çok erken kalkmayacaksa izlemek için çok güzel bir karşılaşma. Harry Kane'in de izlemesi en keyifli oyunculardan bir tanesi çünkü komple bir oyuncu. Senin dediğin gibi yapmadığı, yapamadığı şey yok. Oyun görüşü, pasları, uzun pasları, mücadelesi, attığı goller, takım arkadaşları oyun içine sokması gerçekten olağanüstü bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok kısa ben Gana ile ilgili söyleyeyim. Panama maçı ilk yarı 0 gol, 0 beklenti. İkinci yarıda 2 tane isabetli şutları var. Bir tanesi gol, bir tanesi de golden sonra bir tane serbest vuruşta kaleye bulan top. Yani Gana beklentileri çok altında. İngiltere için kolay bir karşılaşma olabilir bu mücadele. Gana'nın performansını gördükten sonra pek bir şey beklememek gerekiyor bence Gana'dan.
0: Peki günün ilk mücadelesini isterseniz geçiş yapalım. Programda süremizi artık tamamlamak üzereyiz. Türkiye saatiyle saat 8'de mücadele başlayacak. Portekiz, Özbekistan karşısında üzerindeki kara bulutları dağıtmayı deneyecek. Sadece Ronaldo değil, Roberto Martinez'e bir anda topun ağzına geldi. Oyuncuların performansları, istesizlikleri tartışılıyor. Ama en önemli soru Cristiano Ronaldo turnuvanın yıldızları arasında katılabilecek mi? Gollerini teker teker sıralayabilecek mi? Perde kapanırken neler söylersiniz Portekiz-Özbekistan mücadelesiyle alakalı?
1: Yani Ronaldo bir de tabii herkes, yani yıldızlardan bahsediyoruz program başladığından beri. Onların arasında hiçbir şey yapamayarak, yani gol atmasın ama iyi bir oyunu var mıydı ilk maçta? O da yoktu.
0: Yok.
1: Zaten Demokratik Kongo kapanınca onu asla açamadığını görmüştük Portekiz'in. Ve zaten turnuva öncesinde de en çok konuşulan şey böyle bir orta saha var mı bir takımda daha?
0: Yok.
1: Yok. Yani Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes çok çok özel ve çok formda, çok iyi sezonların üstüne
0: kesinlikle
1: gelen 3 oyuncu.
0: Kesinlikle.
1: Ama yani Portekiz tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kaldırır mı sorusuna neden hayır diyorduk. Çünkü bu takım Ronaldo, evet belki yine golünü atar ama bu takım nereden üretecek? Kanatlardan bir şey çıkar mı? Çıkmadı ilk maç. Ben Özbekistan'la iyi gözükmedi açıkçası ilk maç bayağı. Yani işte savunmada Husanov var, iyi oyuncular var vesaire. Okuduklarımız, çok izlemediğim için hani okuduklarımız diyorum, daha iyi olacakları, daha değerli toplar en azından olacakları yönündeydi. Ama çok dağınık gözüktüler savunmada da. Yine de işte Portekiz'de o kanattan gol katkısı bence zaten 11 tercihlerinde de belli oluyor. Veya sonradan girenlerde de. Yani Conceição'yu atıyor, Leao'yu atıyor. Hadi baba siz bir şey yapın, bir iki çalım, bir orta bir şey olsun. Mesela burada João Félix'le başlamış, başlayacak Portekiz. Ben hemen her takıma karşı zorlanabilir diye kapanan düşünüyorum bu Portekiz.
0: Ala peki çare Felix miydi? Emre yine güzel bir parantez açtı. Yani tek değişiklik Felix değil elbette. Ruben Diaz hamlesi de gelmiş ama yani Felix bir şeyleri değiştirebilecek oyuncu mu ki Ronaldo'nun da takım arkadaşı?
2: Enteresan mesela bak Ruben Diaz'ın sakatlığı vardı. Bu karşılaşma normalde

0: grubun en zayıf halkasına karşı yapılan
1: tabii,
0: bir mücadele. Ona rağmen mesela Ruben Dias'ı oynatıyor. Hı-hı. Normalde oynatmayarak grubun son maçında Ruben Dias'ı oynatabilirdi. Çünkü yaklaşık bir 5-6 gün daha süresi olacaktı. Hı-hı. Demek ki işte senin dediğin gibi Roberto Martinez eyvah demiş ki Ruben Dias bile bugün oyunda.
1: Doğru abi.
0: İlk karşılaşmadan sonra bir şey yapacaktı. Şimdi Vitinha, Neves merkezine dokunamazsınız. Önde Bruno Fernandes'e dokunamazsınız. Cristiano Ronaldo'ya zaten dokunamıyorsunuz. Hı-hı. Geriye ne kaldı?
2: İki kanat var.
0: İki kanat kaldı. Oradan bir değişim.
2: Evet, o da iyi oynadı açıkçası takımı.
0: Aynen öyle. Evet, evet. Yani hani Roberto Martinez herhalde bunun için çok düşünmemiştir diye tahmin ediyorum. Eğer bunun için düşündüyse vay haline. Ama Emre güzel söyledi. Yani bu takım tempo sorununu aşamadığı sürece ve Ronaldo'nun etrafında birleşmediği sürece işi biraz zor gözüküyor. Fakat ben bugün kestirmeden söyleyeyim Ronaldo'nun iki gol bekliyorum.
2: Oo. Biraz Özbekistan'la mı alakalı?
0: Özbekistan'la alakalı ve biraz bu tabii çok fazla konuşulan eleştiriler de mutlaka herkes biraz tetiklemiştir. Hı hı. Sonuçta bunlar milli takım. Ronaldo bu falan ama aynı zamanda Portekiz için oynuyor oyuncular. Bugün oynarlar. Çok kısa bir de şey söyleyeyim içimde kalmasın. Özbekistan Futbol Federasyonu savunma futbolunun başarılı olacağını, başarı getireceğini düşündüğü için Cannavaro'yu almış oluyor musunuz?
1: Doğru.
0: Yani evet. Özel olarak öyle bir teknik adam istiyorlar.
1: Cannavaro da bu maceraları açık bir
0: evet,
1: teknik
0: evet.
1: adam.
0: Evet, onun için gidiyorlar. Cannavaro çok enteresan bence. Yani bir, hani tartışırsın iyi fikir kötü fikir ama bir şey kafalarında bir şey düşünüyorlar ve uyguluyorlar.
2: Fikir Irak'ta evet.
1: Aynen. Özbekistan'ın Dünya Kupası öncesi son Hollanda-Özbekistan mücadelesini anlatmıştım. Orada bayağı zorlanmıştı Hollanda ki şu anda turnuvaya fırtına gibi giren bir Hollanda var. Acaba ben de bir plasya olarak sıkıntı çıkartır mı? Açamayan Portekiz'e diye düşünmeden edemedim.
2: Bu kadar kalabalık savunma yapan takımlar sayısal olarak üstün olamadıktan sonra açması zor yani. Zor. Biz de gördük. Yaşadık.
1: Acaba diyorum ama dediği gibi Ali abinin hani bir ekstra yapacaksa artık Cristiano Ronaldo'nun
0: direksiyonuna geçmesi lazım. Yok yok bu akşam yapar ya.
1: Geldi mi diyorsun abi?
0: Gerçekten belki çok ekstra goller atmayacak ama çarpar marpar atar şutu girer bir şey olur atacak yani bu akşam iki golü var.
2: Figo orada güzel bir şey söylemiş. Ronaldo'ya destek çağrısı yapıp hani zaten yıllarca tek başına maçta aldı bu adam Portekiz'in kendisi hani inanıyorsak onun sayesinde falan. Bir de şeyi söylemiş geldiğinde çok saygılıydı biz hani ilk başladığında Euro 2004 sanırım. Takımın büyüklerine karşı çok saygılı davranırdı, hiç şey yapmazdı ama ona o saygı gösterilmiyor, onu üzülüyorum gibi o minvalde bir açıklaması olmuş.
1: Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Kafalarda birçok soru var tabii ki. Lionel Messi gibi Cristiano Ronaldo da gol atıp üzerindeki kara bulutları dağıtabilecek mi? Tabii Messi'ciler merakta, tarihin en iyisi sorusu belki bu akşam bitebilir. Ekran başında olacağız. ama en önemlisi de kupada bugün kaldığı yerden devam edecek. Biten maçları ve gelecek maçları yorumlamaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Ali Ermi, Emre Gürkaynak bugün bizlerleydi. Ben Erim Direli programdaydım. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'dan yeniden merhaba değerli dinleyenler. Kupa günlüğü programının ardından Derin Pas'a devam ediyoruz. 20.30'a kadar gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde biraz kulüplerden haberlerle yayına devam edeceğim. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 değerli dinleyenler. Dün tabii herkesin beklediği kulüpler, özellikle 4 büyük kulüp harcama limitlerinin açıklanmasını bekliyordu ve bu bağlamda da dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi açıklamayı yaptı. Hemen onu bir kez daha hatırlatayım size değerli dinleyenler. Galatasaray 168.7 milyon euro, Fenerbahçe 6.3 milyar TL, yani 118.5 milyon euro. Beşiktaş 77.2 milyon euro, Trabzonspor'da 47.5 milyon euro. Galatasaray biraz daha milli takım özelinde bu turnuvanın bitmesini bekliyor diyebilirim. Ki milli takım için cuma günü bitiyor zaten turnuva. Ve transfer gelişmeleri de Temmuz'un 15'ini 20'sini bulacak gibi sarı kırmızılı takımda. Singo'nun sakatlanması tabi biraz morali bozdu Galatasaray'da. Bu Dünya Kupası'nda göstereceği performansla iyi bir teklif bekleniyordu ve birçok takımda yakından takip ediyordu Wilfried Singo'yu. Hem fil dişi sahillerinin Dünya Kupası öncesi Fransa'yı 2-1 yendiği maçta gösterdiği performans, hem de bu turnuvada Ekvador ve Almanya maçında sergilediği oyun dikkat çekiciydi hakikaten. Bir yükseliş vardı oyuncunun performansında. Wilfried Singo'nun tabii ne zaman sahalara döneceği şu an bir muamma. Sağlıklı bir açıklama da yok ortada. Burada fil dişi sahilleri milli takımının sağlık heyetinin de raporu bekleniyor Galatasaray tarafından. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi de sağ bek konusunda Çaykur Rizespor'dan Muhammed Taha Şahin'le bir temas kurdu. Manisa Futbol Kulübü ile 2028 yılına kadar kontratı var Muhammed Taha Şahin'in. 25 yaşında, yani kariyerinin ortasında diyebileceğimiz bir yaşta. Geçen sezonda 32 maça çıkmış Çaykur Rizespor'la. 2 gol 1 asistlik katkı sunmuş. Galatasaray sağ beke bir oyuncu transfer etmek istiyor. Biz birkaç gündür, hatta Göztepe'den Arda Okan Kurtulan ismi de gündeme gelmişti, ama orada Göztepe'nin bonservis bedeli olarak Galatasaray'ın beklentisinin çok üstünde bir isteği var. 10-12 milyon eurolardan kapıyı açmış. Galatasaray'da 5-6 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyordu. Bu yüzden rota, bir kez daha söyleyeyim, Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'e dönmüş durumda. Bakalım kulüpler arasında bir anlaşma sağlanacak mı? Çaykur Rizespor'da Mithat içinde Trabzonspor'un isteği vardı. Çaykur Rizespor'un bazı oyuncuları büyük takımların gündemine gelmeye devam ediyor değerli dinleyenler. Yusuf Akçiçek geçen sezon 22 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmuştu ve bu yazda takımından ayrılması bekleniyor. Bugün Galatasaray'a yazıldı. Galatasaraylı yetkililere sorduğumuzda bizim böyle bir girişimimiz olmadı dendi. Yani şimdilik Yusuf Akçiçek Galatasaray'ın gündeminde yok diyebiliriz değerli dinleyenler. Sarı kırmızılı takımda tabii Can Uzun için hala bir umut var. Dünya Kupası sonrası herhalde önümüzdeki haftalarda oyuncu tatildeyken bir görüşme daha yapılacak. Eintracht Frankfurt'la bir temas kurulmuştu ama o rakamlar arasında ciddi bir fark vardı. Galatasaray'ın 35 milyon euroluk bir maksimum ödemek istediği rakam 35 milyon euro. Frankfurt oyuncunun çıkış maddesi 60 milyon euroyu talep ediyor. Bu noktada da ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Kulüplerin teklifiyle beklenti arasında, karşı kulübün beklentisi arasında. Zaten Can Uzun'un da Türkiye Ligi'ne pek sıcak bakmadığı ve İngiltere, İspanya'yı hayal ettiğini menajeri vasıtasıyla iletmişti. Ama Galatasaray Dünya Kupası sonrası son bir teklif daha yapıp oyuncuyla, hani belki kararını değiştirmiştir, fikri değişmiş olabilir diye düşüncesiyle Can Uzun'a bir teklif daha yapacak. Bakalım hem Frankfurt'u hem Can Uzun'u burada ikna edebilecek mi? Torreira'nın açıklamaları vardı. Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi konusunda çok haber çıkıyor. İşte en son sosyal medyada şoförüyle, korumasıyla vedalaşırken bir duygusal görüntü paylaşmıştı. Acaba ayrılıyor mu soruları yine gündeme gelmişti. Galatasaray'da devam edeceğini söylüyor Torreira ve Uruguay milli takımının kadrosuna alınmamasının kendisini çok üzdüğünü paylaşmış. Uruguay'da bir yayın kuruluşuna konuşmuş. Uruguay'ın maçlarını televizyondan izlemek beni gerçekten üzüyor. Teknik direktörümüz Marcelo Bielsa'nın takım adına en doğru kararları vermek zorunda olduğunu biliyorum. Dürüst olmak gerekirse bu canımı acıttı. Çok sıkı çalışıyorum. 4 yıldır Galatasaray'dayım ve her zaman üst seviyede mücadele ediyorum. Ben hala 30 yaşındayım. Eminim ki benim için de bir Dünya Kupası daha olacaktır diyor. 2030'dan umutlu Lucas Torreira 4 yıl sonra 34 yaşında bir Dünya Kupası oynayabileceğini hayal ediyor. River Plate'e transfer olma ihtimali sorulmuş Lucas Torreira'ya. Hayır, birkaç gün önce onunla Arjantin'de, pardon, burada Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olma ihtimali sorulmuş. Yanlış görmüşüm bunu. Hayır diyor, birkaç gün önce onunla Arjantin'de beraberdim, yani Mauro Icardi ile beraber olduğunu paylaşmış. Arjantin'e transfer olmaktan bahsetmiyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için çok önemli bir oyuncu, yeni bir sözleşme imzalamasını temenni ediyorum demiş. Boca Juniors'a transfer olacağı iddiaları hakkında ise hayır hayır diyor, asla böyle bir şey olmadı. Boca Juniors'a transfer olmaya yakın değildim. Bu kulübe duyduğum sevgiden dolayı bu tür söylentilerin çıkmasını anlayabiliyorum. Galatasaray'la 2 yıllık sözleşmem bulunuyor ve orada oynamaya devam etmek istiyorum demiş. Bir anlamda tartışmaları da sona erdirmiş Lucas Torreira. Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı var. Yine Galatasaray'ın Lucas Torreira ile yeni kontrat yapacağına dair haberler vardı ama şu an Galatasaray Torreira'ya zaten düşünülen diyor ki 2 yıllık kontratı var oyuncunun. Bu belki seneye düşünülebilir ama şu an sözleşme yapmanın bir anlamı yok diyorlar. Yani Lucas Torreira da bir Lucas Torreira ile yeni bir kontrat yapmayı planlamıyor Galatasaray. Oyuncu da Galatasaray'da kalacak. Bu da artık noktalanmış oldu. En azından yeni bir gelişme olana kadar tartışma kapanmış oldu diyebiliriz değerli dinleyenler. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.

0: bir numaraydı. Karim Buğra. Bunların da ufak bir sorun yaşadı. Bir numaralı Karim Buğra. Ufak bir titizlik gösterdi bu tay. Şimdi sorun giderildi. Taylar box içerisinde. Start verildi ve 5. koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 2 numaralı Al Saraat oldu. 2. ligde içinde 7 numaralı El Kimiko yer tuttu bu ikilinin. 4 boy kadar gerisinde 3. ligde işte 3 numaralı Show Shank. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Karim Buğra. 2 boy kadar gerisinde işte 4 numaralı Winning Dragon. Bunun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Millennium Falcon. 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Lupelius. Son sırada 8 numaralı King Likos sırasıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Al Saraut'ta. İkincilikte dışarıda 7 numaralı El Kimiko'nu takip ediyor bu ikilinin. 3 boy kadar gerisinde 3. 3 numaralı Show Shank. Onun 5-6 boy kadar gerisinde 4. sırada işte 4 numaralı Winning Dragon. Hemen dışına sokuldu 6 numaralı Millennium Falcon. 5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Karim Buğra. Onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Lupelius. Son sırada 8 numaralı King Likos şeklinde son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Al Saraut'ta. İkincilikte dışarıda 7 numaralı El Kimiko'nu takip ediyor. 3. içeride 3 numaralı Show Shank. Şenk'in ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 2 numaralı Al Saraut önde çıktı. İkincilikte ortada 3 numaralı Show Shank'in atakları var. Daha geride 7 numaralı El Kimiko. Bunun hemen içinde 4 numaralı Winning Dragon. 3 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Millennium Falcon'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşıyor. 2 numaralı Al Saraut direnmeye çalışıyor. Ortadan şimdi 3 numaralı Show Shank geliyor. Son 100'e yaklaşırken 3 numaralı Show Shank liderliği alıyor. Farkı da bir anda 2 boy yapıyor 3 numaralı Show Shank koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Al Saraut 2. 4 numaralı Winning Dragon 3. 6 numaralı Millennium Falcon 4. 5 numaralı Pelius'a tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 3 numaralı Show Shank Onur Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.05 yaptık. Derin pas devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemini aktaracağım sizlere. Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu bugün. Siyah beyaz kulüpten yapılan açıklamada sezonun ilk antrenmanı 28 Haziran Pazar günü Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşecek. Hafta sonu Beşiktaş'ta sezon açılışını yapıyor değerli dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya kamp için hareket edecek siyah beyazlar. 2 Temmuz Perşembe Beşiktaş-Giyormut maçı var. 5 Temmuz Pazar Beşiktaş MT1904 takımıyla karşılaşacak. 10 Temmuz Cuma 18'de Beşiktaş Mattersburg 35'er dakikadan 2 devre ve 19.30'da da Beşiktaş Vidzeblots'la karşılaşacak. Yine o da 35'er dakikadan 2 devre oynanacak. 14 Temmuz Salı 12'de Beşiktaş Dinamo Malzenike takımıyla karşılaşıyor. 18.30'da ise Beşiktaş Spartak Trnava maçları oynanacak Slovakya kampında. Tabii Beşiktaş taraftarı da nerede kaldı bu transferler diyor. Şu an için netleşen bir isim yok. Alexander Nübel'in yüksek maaş talebi Beşiktaş'ı kaleci konusunda diğer isimlere yönelmesine sebebiyet verdi. Kassou Ouattara, Monaco'nun sol beki, oyuncuyla görüşmeler olumlu ilerledi ama Monaco ile bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş bir yıl kiralayıp sonrasında bir yıl sonra zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle oyuncu kadrosuna katma girişimi olmuştu. Leandro Trossard Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Dušan Vlahović de hocanın istediği isimlerden bir ama o da biraz daha bekleyecek. Herhalde Temmuz'un 5'ine kadar Avrupa'da farklı ülkelerden gelecek teklifleri değerlendirecek. Dušan Vlahović menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a bunu iletmiş durumda. Sofyan Amrabat Beşiktaş'ın gündemine geldi. Bugün ben de konuyu sordum. İtalya Ligi'nden bildiği bir oyuncu. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den oyuncuyu bir yıllığına kiralamak istiyor. Burada tabii İsmail Kartal Hoca'nın Sofyan Amrabat konusunda tasarrufu ne olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ciddi bir yabancı oyuncu da sayısı var. Yani yabancı oyuncu sayısında ciddi bir artış var şu an sözleşmeli oyuncularda Fenerbahçe'de. Real Betis oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmamıştı. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Sofyan Amrabat'ın alınmasına sıcak bakıyor orta saha için. Aslani de gündeme gelmişti ama Aslani konusunda da yine Inter'in 11-12 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olması. Beşiktaş bu sezon orayı Sofyan Amrabat'la tamamlama, en azından mali açıdan da zaten harcama limitleri de sınırlı. O parayı diğer mevkilere, forvet ve sol açık mevkine kullanma düşüncesi var Beşiktaş'ın. Bugün baktım birçok taraftar sitesi de transferde yönetimin geç kaldığına vurgu yapılmış ama harcama limitleri bekleniyordu birçok kulüpte olduğu gibi Beşiktaş'ta da. Federasyon açıklamayı dün yaptı. Bu hafta bir hareket olacak gibi Beşiktaş'ta. Serdal Adalı da özellikle hocanın isteğine uygun transferlerin yapılacağını söyledi ve Beşiktaş taraftarı mutlaka hani o Beşiktaş taraftarı hiç dert etmesin, en kısa zamanda transferler gelecek, onlara verdiğimiz sözleri tutacağız dedi. Bugün kendisiyle bir yazışma gerçekleştirdim. Sayın Başkan da çok yoğun bir mesai harcıyor Beşiktaş'ta yine Önder Özen'le beraber. Bakalım o en kısa zaman dedikleri zaman ne zaman olacak? Beşiktaş taraftarı da haklı olarak o kadar oyuncu ayrıldı takımdan. Zaten geçen sezondan eksikler vardı. Bunların bilinmesine rağmen bu kadar niye geç kalındı diye eleştiriler geliyor, mesajlar da geliyor. Beşiktaş'ta eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın dün akşam Kafa TV'nin Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Özellikle iki konuya çok takıldım ben. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Şu kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski oyuncular, yani Beşiktaş'ın eski futbolcularına bir eleştirisi var. Beşiktaş'ta eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV'ye, YouTube'a çıkıyor, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın, ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleş bunlar. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana demiş Candaş Tolga'ya. Yine hocanın dikkatimi çeken bir başka açıklaması da Ersin Destanoğlu hakkında. Ersin Destanoğlu Alanya maçında hatırlayacaksınız Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısında iç sahada 2-0 geriye düştü. Güven Yalçın'ın golleri vardı. O maçın devre arasında Ersin oyundan çıkmak istemiş. Ağlayarak söylemiş bunu. Sergen Hoca da olayı şöyle anlatıyor. Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Alanya maçının devre arasında çocuk odaya geldi, ağlıyor. Diyor ki bana, hocam ne olur beni oyundan çıkar diye ağlıyor soyunma odasında. Dedim ki ona, seni bugün oyundan çıkartırsam futbol hayatın biter. Çıkacaksın, oynayacaksın. İsterse dedim 150 dakika bağırsınlar, geçeceksin o kaleye. Şu an oynayacaksın, 5 tane daha gol yesen de o kalede duracaksın dedim. Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Ersin birinci kalecin olmasa bile ikinci kalecin olur. Nereden bulacaksın onun gibi bir kaleci diyor. Sergen Yalçın. Tabi uzun uzun açıklamaları var ama bu bölüme bu bölüm daha doğrusu iki bölüm dikkatimi çekti. Vincenzo Montella kısmında da şöyle demiş. Milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım diyor. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takımın teknik direktörü oldu? Ne başarısı var mesela diyor. Ya burada da yani Sergen Hoca'ya katılmadığımı Vincenzo Montella Sevilla Milan'da görev yapmış. Uluslararası alanda birçok maça çıkmış bir teknik direktör. Sonrasında bir düşüş yaşamış olabilir kariyerinde. Adana Demirspor'a gelmiş olabilir ama şu an fırsattan istifade. Yani ona bakarsanız Sergen Yalçın'ın kariyerinde ne yaptı da işte Alanya, Yeni Malatya'da bir şey mi kattı da geçmişte Beşiktaş'ın hocası oldu. Ya bu işte büyük takım hocası için bir kriter lazım diyor ya. Bence Vincenzo Monte ile bu turnuvada başarısız olsa dahi bir milli takım ve bir büyük takım için yeteri seviye bilgi birikime donanıma sahip. Bu turnuvada çok başarısız o ayrı. Dünya Kupası'nda rakiplerine karşı çözüm üretmede, rakip analizinde, yeni yeni planlar geliştirip o katı savunmaları açma konusunda çok fazlasıyla sınıfta kaldı. Zaten bunu herkes de dile getirdi, yazdı, çizdi, yorumladı. Ama şu an Sergen Yalçın'ın da yaptığı bir fırsatçılık gibi olmuş Vincenzo Montella konusunda. Yani o zaman şunu da sorabiliriz ya yani Sergen Yalçın hocalık kariyerinde ne yaptı da Beşiktaş'ın başına gelmeyi hak etti? Yani Milan Sevilla bir kriter değil mi? Çok kısa bir reklam aramız var sanırım. Reklamın ardından devam edelim.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe'de de şu an öncelik savunmaya yapılacak takviye ve bu minvalde son bir haftadır Malang Sarın menajeriyle görüşmeler yoğunlaşmıştı. Özellikle imza parası konusunda bir anlaşmazlık vardı. Fenerbahçe o imza parasını 3 yıla yaymayı planlıyordu. 3 yıllık bir kontrat yapılması bekleniyor Malang Sar'la. Bugün gelen haberler görüşmelerin olumlu ilerlediği yönünde. Fenerbahçe'de yeni stoperlerden biri de Malang Sar olacak diyebiliriz. Ve TRT Spor'da da bugün farklı bir haber çıktı. Woodface Belçika'nın stoperi Leicester City'de kariyerine devam ediyor. 28 yaşında geçen sezonda 32 maça çıkmış takımıyla. Kulübüyle bir yıl daha kontratı var. Fenerbahçe'nin çıkan haber şu şekilde: Fenerbahçe oyuncunun durumunu sormuş. Takımdan ayrılacak mı, işte bize gelir mi gibisinden bir yoklamış. Tabii herhalde alternatif olarak düşünülüyor. Diego Carlos konusunda da bir gelişme var. İsmail Kartal oyuncuya güveniyor ve kampta Diego Carlos'u görmek istediğini paylaşmış. Como Diego Carlos'u almak istiyordu. Daha önce de Fenerbahçe ile bir temas kurmuşlardı eski yönetimle Diego Carlos'un transferi için. Sonrasında Como farklı isimlere yöneldiğine dair İtalyan basınında haberler çıktı. İsmail Hoca da Diego Carlos'tan faydalanmak istediğini yönetime bildirmiş. Bakalım stoper hattında Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon nasıl bir oyuncu grubu olacak? Milan Škriniar, Diego Carlos, Malang Sar gibi şu an duruyor. Yani hem alınması gündemde, anlaşılması yakın olan oyunculardan bahsediyorum. Sözleşmesi devam eden oyunculardan durum bu şekilde. Diğer tarafta ise Fenerbahçe her ihtimale karşılık acaba hani Woodface'de olabilir mi düşüncesi var. Kim Minje de gündeme gelmişti ama Kim Minje'nin beklentisi yüksek. Yine Bayern Münih'in de bir 25 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi var. Şu an Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray mümkün olduğunca düşük bedellerle işte sözleşmesi elinde olan oyuncular ya da kiralık formülü çok yüksek bonservis bedelleri de ödemek istemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe bu yaz asıl parayı forvet transferine harcayacak gibi bonservis bedeli ödeme konusunda. Orada da Serge Girassi konusunda Dortmund'un 35 milyon euronun altına inmediğini ve şu an için Fenerbahçe biraz daha bekleyip gündemindeki diğer isimlerle temas kurup süreci değerlendirecek. Ama savunma hattında şu an için Malang Sar'ın Fenerbahçe'ye yaklaştığını söylemek mümkün. Diego Carlos'un zaten sözleşmeli oyuncusu Fenerbahçe'nin, aslında yatırım da yaptığı bir oyuncu. 12 milyon euro da bonservis bedeli ödenmişti. 1,5-2 yıl önce Aston Villa'dan transfer edilmişti. Bir yerde de sürekli transfer yap nereye kadar eldeki oyuncularla da devam edilmesi konusunda İsmail Hoca'nın düşüncesi var. Tabii kampta oyuncuların durumu, gösterecekleri performans, davranışları belki farklı düşüncelere itebilir İsmail Kartal'ı, ama görünen o ki Diego Carlos Fenerbahçe'de kalacak gibi. Trabzonspor'dan bir haber paylaşacağım. Trabzonspor'da Onana'dan haber bekliyor. Manchester United'a bir yıl daha kiralanması için teklif yapmıştı ama Andre Onana da şu ana kadar Trabzonspor'a olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Tabii Bordo Mavili yönetimde ne olur ne olmaz düşüncesiyle alternatif isimler de üretti. O isimlerden biri de José Sá, Portekizli kaleci, Wolverhampton'da forma giyiyor. Küme düştükten sonra takımdan ayrılma kararı almış ve bir temas kurulmuş. Jose Sayla. Trabzonspor'un teklifine de sıcak bakıyormuş. Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor, kadrosunda yer alıyor. Daha önce Olympiakos, Porto, Maritimo, Benfica, Moreirense ve Palmeiras'ta forma giymişti. 33 yaşındaki kaleci geride kalan sezonda 24 maçta süre almış Wolverhampton'da. Trabzonspor tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Bakalım bu girişimlerden sonuç alacak mı? Edin Visca sezon sonunda Trabzonspor'a veda etmişti. O da eski takımı Başakşehir'le anlaştı ve bugün resmi açıklama geldi değerli dinleyenler. Edin Visca Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'le bir yıllık kontrat yaptı. Daha önce de uzun yıllar Başakşehir'in formasını giymişti. Bakalım bu sezon nasıl bir performans ortaya koyup katkı verecek. 2011-2022 yılları arasında 11 sezon Başakşehir forması giymiş. 398 maça çıkmış. 110 gol, 118 asist. Ve kariyerinde efsanesi olduğu Başakşehir'de tamamlayacak gibi Edin Visca. Fenerbahçe'de İstanbul'da toplandı. Sağlık kontrolleri başladı ve yavaş yavaş antrenmanların da başlayacağını söyleyebiliriz. Artık önümüzdeki pazartesiden sonra milli takımın da Dünya Kupası'na veda etmesiyle kulüplerde hem transfer hareketliliği de artacaktır. Akşam programlarında kulüplerdeki gelişmelere daha fazla yer vereceğiz değerli dinleyenler. Şimdi yurt dışından birkaç haber var. Onları da paylaşayım ki yavaş yavaş da sürenin sonuna geliyoruz. Julian Alvarez, Atletico Madrid'deki geleceği merak ediliyordu. Dün akşam Arjantin'in 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Diyor ki bunu saklayamam, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'le görüştüm ve transferin en iyi seçenek olacağını düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum demiş. Daha önce Atletico Madrid Barcelona'nın 100 milyon euroluk teklifini reddetmişti. Ve 150 milyon euro bir beklenti olduğuna dair İspanyol basınında çıkan haberler vardı. Real Madrid'in de devreye girdiği konuşulmuştu ama Real Madrid'in bu transferde çekildiğini yazıyor İspanyol basını ve Julian Alvarez de şu an en çok isteyen takım Barcelona. İki kulüp arasında sosyal medya hesapları üzerinden atışmalar da oldu yakın zamanda. Ama Julian Alvarez'in bu açıklamasının ardından sanki Atletico Madrid'de geri adım atacak gibi, oyuncuya kolaylık sağlayacak gibi Julian Alvarez'i büyük ihtimal önümüzdeki sezon Barcelona formasıyla izleyeceğiz gibi duruyor. Real Madrid'de de Jose Mourinho'nun hızlı bir şekilde giriş yaptığını söyleyebiliriz. Real Madrid şu ana kadar 4 transfer de yaptı. Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı. Yine İbrahima Kanate o oyunculardan biriydi. Marco Cucurella Chelsea'nin sol beki, İspanya milli takımının da oyuncusu. Bir tek ona bonservis bedeli ödediler. 55 milyon euro Chelsea'ye bonservis bedeli ödenecek. Dumfries'te bir söz kesildi Inter'den. Şimdi orta sahaya yapılacak bir takviye. O isim olarak da oraya Enzo Fernandes ya da Nemecha, Alman futbolcu düşünülüyor. Bir de hücum hattına takviye yapacak. İki transfer daha yapacak Real Madrid. Arda Güler'in tabii durumu merak ediliyordu. Marka'da bugün bir haber vardı Arda Güler'le alakalı. İspanyol devinin uzun vadeli planlarının en önemli bir parçalarından biri olarak gösteriliyormuş. Marka'nın yoruma dayalı haberi bu şekilde. Jose Mourinho ise Arda'nın sahip olduğu çok yönlü oyun yapısını yeni oluşturacağı orta saha kurgusunun merkezine konumlandırarak teknik ekibin elini güçlendirmeyi hedefliyor diyor Marka yorumunda. Dolayısıyla Arda Güler için şu an bir sıkıntı yok gibi. Arda Güler de 13 Temmuz'da Real Madrid'in sezon açılışında hazır bulunacakmış. İzni, tatili fazla uzun tutmayacak. 26'sında son maça çıkacaktı o milli futbol takımı Dünya Kupası'nda. Herhalde 28'inde 29'unda izne başlar. Bir iki haftalık iznin ardından da İspanya'ya dönecek Arda Güler ve Real Madrid'in sezon başındaki ilk antrenmanında yer alacak. Bu arada Dünya Kupası'nda şu sıralarda Portekiz-Özbekistan mücadelesi oynanıyor ve Portekiz de ilk maçta performansı pek beğenilmemişti. Beraberlikle ayrılmıştı Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından. Yine eleştirilerin odağındaki oyunculardan biri de Cristiano Ronaldo'ydu. Cristiano Ronaldo 6. dakikada attığı golle 6 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuş. Tarihe geçmiş. Alerim de Dünya Kupası programında Ronaldo'dan bugün 2 gol bekliyorum demişti. İlkini atmış bakalım. Geri kalan sürede ikinci golü de atacak mı? 17. dakikada da Numandes'in attığı gol var ve Portekiz-Özbekistan karşısında 27. dakikayı 2-0 önde geçti. Bu grupta sabah 05'te Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi oynanacak. Bu akşam 23'te İngiltere-Gana maçı var. 02'de ise Panama-Hırvatistan mücadeleleri L grubunda oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'nda da gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış olacak değerli dinleyenler. Yarından sonra da üçüncü maçların heyecanı yaşanacak Dünya Kupası'nda. Mesajlara da bugün pek yer veremedim. Bu arada kusura bakmayın. Yarın artık daha eğer uzun soluklu olursa program mesajlarınızı da okuma şansım olur. Bu akşam Radyo Spor'da Derin Pas'ı noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.

0: güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İzmir'e bir bakalım, %30'u seviyelerde yoğunluk ortalaması. Yollar fena değil. Çevre yolu civarı Bayraklı tünelleri Çiğli yönünde arızalı bir araç var. Ankara'da da bir kaza arıza durumu yok. Yollar rahatlamaya devam ediyor. 40'lı seviyelere kadar düştü yoğunluk ortalaması. İstanbul'da da %50 seviyeler gözüküyor. Yaka değiştirme seçenekleri 2. köprü Avrupa Anadolu geçişi Serantepe'den yoğun. 1. köprü Avrupa Anadolu geçişi Mecidiyeköy'den yoğun. Avrasya Tüneli ve 3. köprü her iki yönde akıcı. Herkese dikkat, sürücüler, mutlu akşamlar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahsegiriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.31'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Ve bu gece de 2 saatlik dilimde oynanan karşılaşmalardan sizlere dakika skoru aktaracağız. Özellikle Dünya Kupası'nda şu anda devam eden Portekiz-Özbekistan mücadelesi var. 2-0'lık Portekiz üstünlüğü olduğunu belirtelim. Karşılaşmada erken goller geldi Portekiz adına. Biraz önce Özbekistan'da bir gol buldu ama maçın hakemi golü iptal etti. Gol öncesinde bir faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi gol. Onu da belirtelim. Bunun dışında tabii gündem yoğun. Milli takımımız biliyorsunuz ki cuma sabahı, yani perşembe gece yarısından sonra cuma sabahı 5'te Amerika ile oynayacak ve son karşılaşmamız olacak. Bu ardından da ülkeye dönecek milli takım. Milli takımla ilgili son gelişmelere bakacağız. Milli takımı konuşacağız. Takımlarımızla ilgili de bilgi alacağız bu gece. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Trabzonspor. 4 takımımızdan da son gelişmeleri muhabir arkadaşlarımıza bağlanarak ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı kullanarak. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir kez daha tekrar edelim. 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Evet, yarışın da başlamasına çok az bir zaman kaldı. Kocaeli'de 6. koşu. Hemen Kocaeli'ye 6. koşu için mikrofonlarımızı çevirelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Arnold'la Arnold sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. İki numaralı Kukureya liderliğini sürdürüyor, fark 1.5 boy. İkincilikte ortada bir numaralı Born to Run yer tuttu. Üçüncülükte dışında 5 numaralı Chairman. Bariyer dibinde 4 numaralı Night Flyers. 1.5 boy kadar gerisinde işte 6 numaralı Hardold sırasıyla safkanlar son 300'e doğru ilerliyor. Liderlik 2 numaralı Kukureya da dıştan 1 numaralı Born to Run gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 6 numaralı Hardold. Dışlarında 3 numaralı Lovey Bonton atakları var. Son 100'e giriliyor. Liderliğini en dıştan şimdi yaptığı ataklarla 3 numaralı Lovey Bonton'ların içinde 1 numaralı Born to Run tazeliyor. Bu ikili son 50'ye yan yana giriyor. 3 numaralı Lovey Bonton'a geçiyor. Lovey Bonton kazanıyor. Bir numaralı Born to Run koşudan ikinci olarak ayrılırken, iki numaralı Kukureya üçüncü, altı numaralı Hardold koşudan dördüncü olarak ayrılırken, dört numaralı Nightwise ve beş numaralı Chairman beşincilik için fotoyu yakınlara geçti. Koşuyu üç numaralı Lovey Bond Erhan Akdu ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 20.36 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Özbekistan karşısında. Dakikalarında 37'yi gösterdiğini belirtelim. Maçın hemen başında Cristiano Ronaldo bulmuştu golü. Aslında böyle bir önergem de vardı benim. Diyordum ki sizlere bu oynanır. Böyle, bu şekilde özellikle de Cristiano Ronaldo'nun gol atması beklentilerimden biriydi. Ve o da gerçekleşmiş oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi yavaş yavaş hem milli takımı konuşalım hem Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş'ı yakından takip eden, milli takımı yine bu Dünya Kupası sürecinde yakından takip eden çok değerli bir gazeteci arkadaşım. Telefon attığımızda Tuğba Hacı Bayramoğlu bizimle birlikte. Tuğba merhaba.
1: Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, iyi geceler dilerim ben de vakit ayırdığın için, sağ ol. Şimdi önce istersen milli takımla bir başlayalım. Çünkü gerçekten üzücü bir tablo çıktı ortaya. Çok büyük beklentilerle gidince Dünya Kupası'na hayal kırıklığı da büyük oluyor bu büyük beklentinin doğal olarak. Önce oradan bir başlayalım. Yani milli takımdaki son gelişmeler neler, özellikle son maça nasıl hazırlanıyor milli takım? Pek de herhalde tadı tuzu yoktur oyuncuların.
1: Tadı tuzu yokmuş. Evet, tadı tuzu yok. Hatta şimdi arkadaşlarımla da dün bayağı bir konuştum. Hı-hı. Çok da sıkıldıklarını söylüyorlar. İzleyiciler de çok sıkılmış. Biraz hani böyle Arizona'nın sıcağında yapacak pek bir şey de yokmuş. Etrafta öyle aman aman bir şeyler yokmuş falan. Böyle bir sıkıcı durum var. Öncelikle bu kamp yerinden aslında tartışılıyordur biliyorsun. Kamp yerine yorusundan evet, başlayayım. Ben bunu federasyon yetkililerine sordum. Öncesinde de sormuştum. Detaylandırmak için bir kez daha sordum. Şimdi aslında biliyorsunuz Türkiye katılması sonradan netleşiyor. Grup kuralları çekilmişti. Evet. Ancak diğer ülkeler gibi biz katılmamız son iki maç atanmış playoff maçlarına. Bu arada yine gol oldu.
0: Evet, Ronaldo ikiyi attı.
1: Ronaldo aynen. Yani konu değişecek ama yine de bu turnuvada bakın yerini alamadı. İki yıldızı izliyoruz yine, öyle değil mi? Ronaldo ve Messi hala... Hala ne yaparsak yapalım yani Haaland deniyor, o deniyor burada ama bir Ronaldo bir Messi olamıyorlar.
0: Şimdi tabii aradaki en büyük fark ikisinin de yaşları. Yani belli bir yaştalar ama hala takımların.
1: İşte evet. O yaşa rağmen hala Ronaldo ve Messi izliyoruz. Hala.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama yani Ronaldo biraz geride kalmıştı sanki bu turnuva başlangıcında. Ben de o nedenle zaten bugün Ronaldo'nun gol atabileceğini, rakip de uygun çünkü Özbekistan. Yani en az iki gol atar diye bir düşüncem vardı. Öyle de gerçekleşti gerçekten.
1: Evet, yine hani o 41 oldu değil mi Ronaldo?
0: Yani Dünya 41. Kupası'nda mı?
1: Yok, yani yaş olarak.
0: Ha, yaş olarak 40'ı var, evet doğru.
1: Yani, 41 yaşında. 41 yaşında bayağı yine koşuyor yani rahat rahat.
0: Ama tabii bu mesela Messi'nin Dünya Kupası'nda işte şu anda 18 golle rekoru kırdı. Klose'nin elinden aldı rekoru. Dünya Kupalarında en çok gol atan oyuncu oldu ama sanki çok elinde kalmayacak o rekor gibi gözüküyor. Mbappe fena geliyor. Yani 16 maç oynamış Dünya Kupası'nda, 16 gol.
1: Ve daha da... Yani Mbappe için, Haaland için, yani birçok oyuncu için bir Ronaldo, bir Messi ayağına gelmeleri için daha zaman var. Öyle düşünüyorum ben. Onlar yani profesyonelliği sürdürebildikleri için aslında bir yandan da başarılılar.
0: Ya bizim hani gibi...
1: Onca şan, şöhret, paraya rağmen... Tabii. Profesyonel yaşamlarından şu şekilde vazgeçmemişler. Yani her şeyleri düşünün, Ronaldo'nun milimetrik yemesi, içmesi, işte antrenörleri, özel antrenörleri, beslenme uzmanları vesaire. Bir takımın, bir takım mesela bir teknik heyeti vardır ya. Evet. Yani işte ne vardı? İstatistikçisi, beslenme uzmanı, fizyoterapisti, psikoloğu vesaire. Aslında bir takım kadar aynı bir ekip, benzer bir ekipte mesela Ronaldo hizmet ediyor. Evet. Anlatabiliyor muyum aslında oradaki çok farkı? Doğru.
0: Ya bizim gibi futbol romantikleri biraz hikayesi olan, futbolcuları hikayesi olan takımları seviyorlar ya. Bu iki oyuncunun evet, da gerçekten...
1: Evet, ben de hala romantiklerdi.
0: Tahmin ettiğim için öyle bizim gibi dedim işte. Gerçekten şimdi, çok iyi hikayeleri var ikisinde. Şöyle background'ına baktığımızda. Çok çok önemli.
1: Şimdi bu Kaliforniya, yani dediğimiz gibi TFF daha serin iklimiyle öne çıkan Kaliforniya'yı da değerlendiriyor. Teklif alıyorlar, görüşüyorlar, gidiyorlar, inceliyorlar falan. Fakat Montella'ya soruyorlar. Montella da yok, gerek yok, değiştirmeyelim diyor. Şimdi TFF normalde bu kamp alanlarını, ya TFF diyorum pardon, FIFA ücretsiz olarak sunuyor. Evet. Eğer sen kendini değiştirmek istersen farkını ödersin diyor. Ama burada mevzu kesinlikle paradan dolayı değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Lütfen şunu da söylüyorum. Kamp yerini değiştirdiğinde, diyelim ki aktarmada geciklik yaşadın, güvenlikte bir sıkıntı yaşadın, başka bir şeyde başka bir sorun, hiçbir sorumluluğu almayız diyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da Montella da hani madem bu kadar risk ve diyelim ki işte maça gittik, bir sıkıntı çıktı, bir fırtına, anlatabiliyor muyum hani?
0: Tabii
1: böyle
0: tabii.
1: Bir şeyde de ben üzerime sorumluluk almam dediği için FIFA, Montella da bu yer kalsın diyor. Yani bu yerle, kamp yeriyle alakalı mevzu bu. En büyük sebep aslında turnuvaya sonradan gitmek. Ancak biz tabii ki çok üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Ya bakın, savaşın altındaki İran, savaşta savaş yaşadılar bildiğiniz. Antalya'da çalıştılar, gitmeden önce izin verilmedi. Geldi bilen maça çık 24 saat kalıyor. Yani Meksika'da kalıyor, Amerika'ya giremiyor. Amerika'ya girerken saatlerce köpeklerle vesaire aranıyor. Koştur koştur maça geliyor. Maçtan çıkıp tekrardan ülke değiştiriyor. Buna rağmen puan alabilen bir İran var. Buna rağmen yani Yeşil Burun Adaları, yani biz bütün

0: herkesin ortak görüşü ruhlarını ortaya koymadan, yani bir şekilde mental olarak hazırlanamadılar. Bir şekilde aslında bunun sinyallerini almıştık. Kosova maçında da almıştık, Romanya maçında da almıştık. Yani biz turnuvaya gidene kadar ısrarla forvetsiz bir milli takımla gittik. Yani bu dönem futboluna uygun değil. Bunları görebiliyor aslında olmak lazımdı. Bu kadar sene, iki sene içerisinde hazırlanırken bir forvet niye yaratamadık? Keza kadro tercihleri çok tartışıldı. Nitekim bunun da yansımalarını gördük. Belki Paraguay maçına örneğin, belki hep soruyoruz ya, yani Fransa'da yılın kalecisi niye kadroda yok?
1: Tabii.
0: 9 ay boyunca belki bir kere maç çıkarmış Mert yedek kaleci. Fransa'da yılın kalecisi kadroda yok. Normal şartlarda Uğurcan ilk maçta başarısız diye belki olsa, diyelim ki ikinci maç onunla çıksa, belki o gol yenmeyecek. Bilemiyorum, başka bir ülke yazabileceğiz. Ya da hani Orkun'la mesela işte 11'de başlaması. Çünkü Hakan Çalhanoğlu kaptan olabilir ama performansı iyi değildi. Romanya maçında da hoca aynısını yaptı. Aylarca sakat, kendi takımda maç oynamamış Hakan'ı yine mesela Romanya maçında 11'de çıktı.
1: Zaten ilk maçtan hemen önce yaptığı basın toplantısında Montella kendisi söyledi. Yani Arda, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'ın 90 dakika için hazır olmadığını söyledi.
0: Evet, ancak değiştirmiyor, seyrediyor. Oyuncu değişiklikleri yanlış, kadro tercihi yanlış ve hani milli takımın kadrosunu menajerler mi kuruyor sorusu en yoğun bu dönemde konuşuldu. Yani her dönem kısmı şey, çok şeylerden tartışıldı, milli takımlar yaşadık yani. Hani neler neler, yani silahların da bile dahi konuşulduğu.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ne kamp yeri, ne başka sebepler vesaire, bunların hiçbirinin ben milli takımın oynadığı futbolla doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum. Ya kötü oyunla. Bence senin ilk söylediğin gibi oyun anlayışı maalesef işte bu tür turnuvalarda size karşı kapanan rakiplere bir plan yapmanız gerekir. O planı yaparken de mutlaka belli oyuncuları götürmek gerekir oraya. Yani en azından bir iki tane böyle o nokta santrofor olarak o uzun boylu stoperlerle savaşabilecek bir iki oyuncu belki ya, götürmüş olsaydı.
0: Kanat santrofor, Aral Şimşir'i de almıyorsun, kadroya evet, götürmüyorsun. Evet. Yani
1: hani ya şu oynadığımız oyun bence evet Avrupa'da buraya gelirken işte Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na gelirken elemelerde belki işe yarayabiliyor. Ama buralarda işler başka. Fiziksel kalite çok daha üst seviye gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: Evet, kesinlikle fiziksel kalite ayrı. Bir de tabii turnuva eleme maçlarında bir orada bir deplasmanda oynadığın için bir şekilde bir en azından kapandığı maçı puan kazanamasan bile ikinci maçta kazanıyorsun.
1: Telafisi var.
0: Telafisi var ama burada öyle değil işte. Burada takımlarla tek maç yapıyorsun. Evet. İşte böyle bir şanssız bir gol yediğinde, o üstüne de atamayınca modun da düşüyor. Yeterince ya bu soru işaretleriyle gitti. O soru işaretleri peşlerini bırakmadı. Özellikle bu evet, kadro tercihi, forvetsiz oynama düşüncesi bugünümüz futboluna da uymuyor. Bu bir ütopik bir şeydi ve bunun olmayacağını görmüş olduk.
1: Peki dönelim Beşiktaş'a. Milli takımla ilgili zaten Amerika maçında oynadıktan evet, sonra çok konuşuruz yine. Beşiktaş'taki son gelişmelere bir bakalım. Hoca geldi ama hoca geldikten sonra bir durgunluk dönemi yaşanıyor Beşiktaş'ta. Neden? Bunun bir sebebi var mı?
0: Transfer çalışmaları sürüyor. Durgunluk dönemi demeyelim. Hem tek hoca tabii ülkesine gitti işte evlerini, eşyalarını toplamak için. Bologna'daki evini kapatıyor. Sonra ailesinin yanına geçiyor. Bir küçük bir tatil yapıyor. Bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor. Bir yandan hoca transfer çalışmaları yapıyor. Ki İtalya ağırlığını hoca yapıyor elinin bilgilere göre. Bir yandan Önder Özen transfer çalışmaları yapıyor. Şimdi tabii ki araya Dünya Kupası'nın girmesi de ayrı bir problem. Ancak şimdi tabii şöyle bir sıkıntı var. Kaleci ve forvet konusunda Beşiktaş'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Neden? Şimdi Ersin de Hull City'den teklif var. Ama Beşiktaş bir ay sonra, yani tam bir ay sonra UEFA maçına çıkacak, hazırlık maçına. Cumartesi günü toplanıyor, pazar günü topbaşı yapıyor. Ve 1 Temmuz'da da, yani bir hafta bile, yani 5-6 gün sonra da Slovakya'ya gidiyor kampa. Kamp hazırlık programı var, her şey var ancak transfer yok. Şimdi kaleci

0: isimleri var. Evet, Alexander için o da Dünya Kupası'nda mesela. Onunla ciddi ciddi görüşmeler yapıldı. Benim de aldığım bilgilerle, ben de bunu yazmıştım, ilk yazanlardan biriyim. Görüşüldü, prensipte aslında belki de el sıkışıldı ama şimdi Dünya Kupası devam ediyor. Almanya milli takımında oyuncu. Mesela mecbur bekliyorsunuz. Bu işi netleştiremiyorsunuz. Tabii ki B ve C planları var. Ancak işte Dünya Kupası'nda bu planlar içerisinde olan oyuncular da var. Dolayısıyla da bir süre geç kaldı diye de taraftarlarda bir sıkıntı var. Bir de limitler açıklandı dün. O limitlerle de Beşiktaş'ın limiti çok yüksek değil. Bu yüzden oyuncu satması gerekiyor. Bir yandan da Beşiktaş'ın oyuncu alırken mutlaka ve mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Çünkü o limitler sizin oyunculara ödediğiniz maaş, bonservis ücretleriyle vesaire belirleniyor. Oyuncu satarsanız işte oyuncunun maaşı, bonservisi, şusu busu düştü diye limitinizde bir artış yapabiliyorsunuz. Ancak mesela oyuncu satamazsanız işte veyahut da elinizden yüksek maaşlı oyuncuyu çıkaramazsanız limitinizi düzeltemiyorsunuz. Hani bir yerden para geldi, ben limite koyayım diyemiyorsunuz şu mezunel için. Emelisine kadar beklemeniz gerekiyor. O yüzden bir yandan da satış yapması gerekiyor. Bu dengeler, hoca tabii ki çalışıyordur. O yüzden de çok aslında böyle hiç büyük takımlarla hazırlık maçı planlama, yani en azından Temmuz içinde yok. Bence biraz da bunu görmek için, yani hani büyük bir takımla maç yapılır sonrasında sıkıntı oluşmasın diye. Çok da fazla, ne kadar oyuncu, ben hep iki transfer bekliyordum açıkçası kampa kadar. Ancak net bir sinyal henüz hala alamadık. Sadece dediğim gibi çok belirgin isimler var. O belirgin isimlerde kaleci örneğin Dünya Kupası'nda yer alıyor. Bu bir sıkıntı. Bir tek şöyle bir şey söyleyebilirim. Orsolini, hocanın öğrencisi Ricardo Orsolini, onunla da bir prensipte hani bir temas almış hoca. Dediğim gibi kaleciden Alexander Nubel Dünya Kupası bekleniyor. Ersin ona keza gidecek, gitmeyecek, Nubel'e bağlı. Belki Ersin'i satıp, ya yani gerçi onun sözleşmesi yok ama hani bir altyapısına yetiştiği için bir takım şeyleri vardır onun da. Dusan Vlahović için hala net bir şey yok. Oyuncu imza parası istiyor. Bonservis seyredi olduğu için. Birçok isim geçiyor. Ancak yani netleşen, çok da net, %100 netleşen bir şey yok. Şunu da farkında yönetimde, başkan da ben de konuştuğumda. Hani böyle alalım, bir star yaratalım, yıldız yaratalım. Şey gibi düşünün, bu Haliç'li, Önder Özen'li dönem gibi Beşiktaş'ı öyle bir şeyler yapalım. Hani yıldız yaratalım deme yükseği de aslında yok. Çünkü Serdar Özal 3 transfer dönemini geçirdi. 4. transfer dönemi başkanın. O yüzden de mutlaka böyle birkaç yıldız oyuncu da getirmek zorundalar. En azından kale, forvet ve sol kanat için.
1: Evet, ama öncelikli olan kaleci ve forvet transferi diyorsun değil mi? Bu iki
0: Hatta en öncelikli kaleci, çünkü Ersin de gitmek istiyor. Yani şimdi düşünün ki Ersin'e sen okey verdin. Yeni kaleci gelmez. Diğer bir kaleci, anlaş imzayı da atsan. Almanya olası yarı finale, finale çıktı. Sen oyuncu ne ara getireceksin, ne ara dinlenecek? Amerika'dan gelecek, dinlenecek, sağ kontrolü imza atacak ve maça çıkacak 23 Temmuz. Tabii. Yani o da olası bir şey değil. Tabii mesela bu tür sezonu erken aşacak olması. Yani bu yine döndü dolaştı iş. Ligi 3. sırada bitirseydi Beşiktaş bir ay geç başlayacaktı.
1: Bir de rakip için ne diyorsun? Rakip de çok zor bir rakip
0: yani. Rakip çok zor, çok güçlü. Aral Şimşir bizim tanıdığımız oyuncu. İşte çok günümüz futbolunu oynayan bir ekip. Çok fazla. Bakın mesela o rakip işte yurt dışına sürekli kaleci antrenörü, taç antrenörü falan transfer eden bir ekip. Öyle düşünün. Çok günümüz futbolunu, çok istatistiki, çok verili oynuyorlar. Çok kendilerini geliştirerek oynuyorlar. Çok daha hazır bir takım görünüyor. Şimdi Beşiktaş çok daha hazır bir takım değil. Bakalım bu döngüyü nasıl kıracaklar? Ben zor bir kura çektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Yok, gerçekten zor bir kura çekti. Hatta bu seviye için gerçekten zor bir kura. bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, onu da göreceğiz önümüzdeki süreçte. Tuğba, çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Tuğba Acımayramoğlu YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Özellikle Beşiktaş'la ilgili gerçekten önemli bilgileri.
0: Aynen, bekliyorum YouTube kanalıma da.
1: Evet, ulaştıracaktır size. Hafta içi de YouTube'da takip etme şansınız var. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha.
0: İyi yayınlar, teşekkürler Yaşar.
1: Evet, Beşiktaş'la ilgili ayrıntılı görüşmeleri yaptık. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi coşkusuyla kampanyası en bol hafta geldi. Gazi koşusu haftasına özel, altının kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 500.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de artık 20.57 oldu. Portekiz ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı sevgili dinleyiciler. Ve Cristiano Ronaldo 2 gol atmayı başardı. Ve Dünya Kupaları tarihine geçti Cristiano Ronaldo. Şöyle, Messi biliyorsunuz en çok gol atan olmuştu. Cristiano Ronaldo da 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu Cristiano Ronaldo. Bakın, şey değişebilir. En çok gol atan isim değişebilir. Ama bu rekoru kırmak kolay değil. Onu söyleyeyim. Yani Cristiano Ronaldo'nun şu rekorunu kırmak hiç kolay değil. Messi evet 18 golde belki bilmiyorum yani sonuna kadar 20 yapar mı yapamaz mı ama 16 golde bulunan Mbappe ardından geliyor ve daha birkaç Dünya Kupası var Mbappe'nin, öyle düşünelim. O nedenle bu rekoru birisi gelip geçebilir ama Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geçmek pek kolay değil. Yani şöyle düşünün, 4 yılda bir düzenleniyor, 6 kere 4 24 yapar. Yani siz eğer 18 yaşında çıkmışsanız bile futbol arenasına, 18 yaşındaysanız 24 daha koyun üzerine, 42 yaş yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani 6 farklı Dünya Kupası. Ancak 15-16 ay yaşlarında belki 15'te çıkacaksınız, yine 40'ları vurur. Yani bu rekorun kırılması hiç kolay değil. Ronaldo'nun kırdığı rekoru. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo. Bir kez daha belirteyim, benim için çok kıymetli bir durumdu. Diyelim ve devam edelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Gecenin maçlarına bakalım. Bu geceki maçlara bakalım. Bekliyor dinleyicilerimiz. Mesaj da yazanlar olmuş. Tamam, hemen değerlendirelim. Bu gece kimler oynuyor? İngiltere-Gana maçı var. Panama-Hırvatistan mücadelesi yine saat 2'de. Ve Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı da sabah saatler 5'i gösterirken oynanacak. Bu mücadelelere dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Sizler de iddia.com üzerinden kuponlarınızı kral oran farkıyla yapabilirsiniz. İddia.com'a üyelik yaparken size bir bayi kodu soruyor. Oraya da eğer 30.097 yazarsanız Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden kuponlarınızı yapabilirsiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden iddia.com'a üyelik yaptıysanız benim, Vedat Parlak'ın, Görkem Tezer'in ve Burak Alacı'nın kuponlarını Uğur Böceği Şans Oyunları'ndan isteyebilirsiniz. Biz kuponlarımızı onlarla paylaşıyoruz. Onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. İşte yapmanız gereken burada şu. Üyeliği yaptıysanız size vereceğim bu WhatsApp numarasını, sadece mesaj yazmanız, ben kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. 0540-300-097 0540-300-097 buraya yazın lütfen. Ben Vedat Parlak'ın, Burak Alacan'ın, Görkem Tezer'in kuponlarını istiyorum deyin. Onlar size gerekli tüm bilgiyi orada da vereceklerdir. Hiçbir ücret ödemenize falan gerek yok. Sadece üyeliği Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden yaptığınızda üyelerine bir hizmetidir bu. Uğur Böceği Şans Oyunları'nın, bunu söyleyeyim. Bu arada Dünya Kupası harika geçiyor. Yani onu da söyleyelim. Hem Görkem, hem ben, hem Burak, hepimiz için çok başarılı bir Dünya Kupası geçtiğini de söyleyelim. Hani Messi kadar, Ronaldo kadar başarılı geçmiyor olabilir ama onları tabii tarihe geçiyorlar da biz de gerçekten tahminlerimizde çok başarılı gidiyoruz. Onu da belirtmek istedim. Dilerseniz tekrar edeyim numarayı, ara vereceğim. 0540-300-097 buraya yazarak kuponlara ulaşabilirsiniz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Sicil Fadır. Bunun iki boy kadar gerisinde 6 numaralı Aybar Fırtınası. Son sırada 7 numaralı Erkoç'um şeklinde son 800'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Final'ı It's Time liderliğini sürdürüyor. Fark şimdi 2,5 boy oluyor. İkincilikte içeride 3 numaralı Beylerin Bey'i yer tutuyor. Üçüncülükte ortada 5 numaralı Walk With Stars. Hemen dışına sokuldu 4 numaralı Steel Father. Bunun 1 boy gerisinde içte 1 numaralı Grant. Yarım boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Aybar Fırtınası. 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Erkoç'um. Son sırada 5 numaralı Walk With Stars sırasıyla son 400'e yaklaşıldı. Liderlik 2 numaralı Final'ı It's Time'da düzlüğe 2 numaralı Final'ı It's Time önde çıkıyor. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Beylerin Bey onu takip ediyor. Ortasında 3'üncülükte 1 numaralı Krant. 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Erkoç'um. Bunun dışında 4 numaralı Steel Father'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Final'ı It's Time direniyor. Ortadan şimdi 1 numaralı Krant geliyor. Dışında 3 numaralı Beylerin Bey'in de atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor ortadan 1 numaralı Krant geliyor liderliği alır içinde. 2 numaralı Final'ı It's Time tazelemeye çalışıyor. Dışlarında 3 numaralı Beylerin Bey'in de atakları var. Son 100'e girdi 1 numaralı Krant önde. 1 numaralı Krant koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Final East Time koşuna ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Beylerin Bey 3. 7 numaralı Erkoç'um 4. 4 numaralı Steel Father ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşu 1 numaralı Krant Adem Aslan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Bahse gireriz de. Hemen şöyle hızlıca dediğim gibi bugün oynanacak karşılaşmalara bir bakalım. İngiltere-Gana mücadelesi var. Burada tabii İngiltere 3 puanla lider. Gana yine 3 puanla ikinci sırada. İngiltere 4-2 kazanmıştır Hırvatistan karşısında. Gana ise Panama'yı 1-0 mağlup etti.

0: mağlup etmişti. Şimdi bu karşılaşmada aslında iki takım da birer puan alsa, yani bir beraberlik yaşansa, iki takım da kol kola üstüne çıkarlar. İngiltere hatta lider, Gana ikinci olarak çıkar şu anki duruma göre, dediğim gibi beraberlik olduğu takdirde. Ancak bunu Gana zaten bu oyunu oynayacaktır bu arada. Gana bunu başarmak için oynayacaktır ama ben İngiltere'nin buna çok müsaade edeceği düşüncesinde değilim. Bence İngiltere biraz daha farklı bir oyunu tercih edecektir. Kazanmak isteyecektir kısacası. Hatta Harry Kane, işte Messi'lerin, Mbappé'lerin, Cristiano Ronaldo'ların efsane maçlar çıkardığı bir turnuvada o da atmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Benim beklentim bu yönde sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle isterseniz düşüncelerimi de aktarayım. Şimdi ben bu karşılaşmada ilk 30 dakikada bir gol olmasını bekliyorum bir kere. İngiltere-Gana maçının ilk 30 dakikasında bir gol olur. Karşılaşma özel bahislerinde kral oran farkıyla değerlendirebilirsiniz. Tekrar edeyim, ilk 30 dakikada bir gol olur diyelim. İkinci olarak ben oyundaki ilk golü Harry Kane'in atmasını bekliyorum. Bence Harry Kane karşılaşmanın ilk golünü atan isim olacaktır. Benim beklentim bu yönde açıkçası. Bunu da söyleyelim. Bir de burada bir beklentim daha var. O da şu. Ben burada gollü bir maç da bekliyorum açıkçası. Yani bence iki takım da gol atabilir bu karşılaşmada. Bu da yine tercihlerinize yazılabilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Sonunda hemen diğer maçlara da bakalım. Ne var dedik? Diğer karşılaşmamız. Panama-Hırvatistan var mesela. Burada Hırvatistan galibiyeti beklenebilir ama oran çok düşük. Bu açıdan değerlendirdiğimizde belki bir şey olabilir. Yani yine burada da gollü bir maç beklentisi olabilir. Ben hatta bir kupon yapmıştım bugün. Portekiz-Özbekistan 2,5 gol üst, Panama-Hırvatistan deplasman 1,5 üst şeklinde. Orada da işte Hırvatistan'ın iki golüne kaldık. Ben Hırvatistan'ın iki gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim. Sonra bakalım başka var mı yine böyle dikkatimizi çeken herhangi bir var mı? Evet. Yani şu an için en azından yeni bir dikkatimi çeken bahis yok. Bunu da geçebiliriz. Ve gelelim diğer maça. O da ne? Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi. Orada da yine ben ilk 30 dakika içerisinde bir gol olmasını bekliyorum. Bence oran açısından da tatmin edici bir oran. Kral oran farkıyla tercih yapılabilir. Burada da iddia.com'da onu da belirtelim. Ve artık bu bölümü kapatırken tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, iddia.com üzerinden kral oran farkıyla kuponlarınızı yapabilirsiniz. İddia.com'a üyelik yaparken sizden bir bayi kodu isteyecek, bayi seçmenizi isteyecek. İşte o tam o noktada 30 çift 097 Uğur Böceği Şans Oyunları, eğer bu kodu girerseniz, bayi kodunu girerseniz Uğur Böceği Şans Oyunları'nı seçmiş oluyorsunuz. Tabii burada Uğur Böceği Şans Oyunları'nı seçmenin size nasıl bir hizmeti var, avantajı var onu da söyleyelim. Sevgili Burak Alaca, Radyospor programcısı Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak, üçümüz de kuponlarımızı Uğur Böceği Şans Oyunları için yapıyoruz. Onlarla da paylaşıyoruz. Haftanın 7 günü kuponlarımız orada. Yani günün maçlarına dair düşüncelerimizi orada yapıyoruz. Oraya gönderiyoruz. Sizler de bu kuponları görmek isterseniz, ki çok da başarılı gidiyor tüm arkadaşlarım. Yapacağınız tek şey iddia.com'a Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden üye olmak. Ve sonrasında da Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetlerine ben üye oldum, kuponları istiyorum yazmak. Ya da üye olmadan önce de yazın. Onlar size zaten nasıl üye olacaksınız onları söyleyeceklerdir. Ben numarayı vereyim fazla uzatmadan. 0540-300-097 0540-300-097 Uğur Böceği Şans Oyunları'nın WhatsApp müşteri hizmetleri numarasıdır. Buraya yazın kuponları ben ulaşmak istiyorum diye. Tüm arkadaşlarımızın kuponları sizlere ulaştırılacak sevgili dinleyiciler. Cep telefonunuza kadar da gönderilecek diyelim. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Sadece Uğur Böceği üzerinden oynamanız yeterli. Diyelim ve devam edelim. Artık yavaş yavaş yeniden gündeme döneceğiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Beşiktaş'ı konuştuk. Birazdan Galatasaray gündemiyle karşınızda olacağım ama öncesinde kısa bir reklam aramız var.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. 21.10 saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Ve ikinci yarı başladı. Portekiz 3. Özbekistan 0 şeklinde mücadele devam ediyor. Bir kez daha hatırlatayım, Cristiano Ronaldo bu maçta 2 gol attı. Ve Cristiano Ronaldo da Dünya Kupaları tarihine geçmeyi başardı. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcudan bahsediyoruz. Biraz önce de hesabı yaptık ya, 6 kere 4 24 yapar. Yani 24 yıl boyunca oynamış olmanız gerekiyor. Şöyle düşünün ya, 18 yaşında bile olsanız 42 yaşında ancak bunu başarabiliyorsunuz. 18 yaşında bile ilk Dünya Kupanızı oynamış olsanız 42 yaşında bunu başarabiliyorsunuz. Bu ilginç bir durum gerçekten, dediğim gibi. Çok da kolay iş değil. Tebrik etmek lazım. Yani Messi'nin 18 gol olduğunu hatırlatayım. 16 gollü Klose'yi geçti. Ama Messi'nin bu 18 golünü kırabilecek aday var mı? Var. Mesela Mbappe 16 gol atmış şu anda. Daha 16 Dünya Kupası oynamış. Öyle düşünün. O yüzden bu rekor kırılabilir. Ama Cristiano Ronaldo'nun rekorunun kırılması çok kolay değil. Onu söyleyelim. Ve biz yavaş yavaş yeniden kendi gündemimize dönelim. Dünya Kupası ile ilgili biraz da tabii girizgahta da sohbet ederiz sevgili konuğumla. Sevgili dinleyiciler, Anadolu Ajansı'nda yazıyor. Anadolu Ajansı'nın önemli muhabirlerinden, Galatasaray'ı yakından takip eden bir arkadaşım. Kendisi Emrah Oktay. Hoş geldin Emrah.
5: Hoş bulduk abi. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
4: Çok teşekkür ederim sana da. İyi geceler dilerim. Evet Emrah, Dünya Kupası diyeyim sana. Biraz böyle hani başlık attım ama gerisini senden getireceğim. Tabii üzüntülüyüz yani milli takım adına. Oraya da bir kaç kelime etmek isteyeceğim ama Dünya Kupası ile ilgili genel düşüncen ne?
5: Abi yani Dünya Kupası aslında skandallarla başladı ama sportif olarak baktığımızda gerçekten unutulmaz bir Dünya Kupası olmaya doğru ilerliyor. Biliyorsun abi, ilk kez 48 takımla düzenleniyor. Birçok ilke imza atıldı. Reklam araları işte. Evet. Amerika'nın uyguladığı güvenlik tedbirleri, vize yasakları, İran'la alakalı sorunlar. Diğer şeylere baktığımız zaman gerçekten sıkıntılı başlamıştı ama aslında ikinci maçlar sona ermek üzere ve sportif anlamda senin de biraz önce bahsettiğin Messi'nin kırdığı rekor, işte Ronaldo'nun çok imkansız gibi görünen bir şeyi başarması, Haaland, Mbappe, Harry Kane derken işte Kruçao'nun 150 bin kişilik bir ülkenin aldığı ilk puan, gerçekten İran'ın, Irak'ın mücadelesi, bunlara baktığımız zaman unutulmaz bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Tabii ki bizim açımızdan unutmak istediğimiz şey ise milli takımımızın performansı.
4: Emrah, bir şey ekleyebilir miyim sohbete katkı olsun diye? Yani bu Dünya Kupası da beni sevindiren şöyle bir şey oldu. Aslında geçtiğimiz Avrupa Şampiyonlarında, Dünya Kupalarında da oluyordu ama bu kadar sıklıkla değil. Mesela hani geçmişteki kadar böyle ikonik isimler, futbolcular ön plana çıkmıyordu ya da daha az çıkıyordu. Günümüzde fizik kalitenin en üst seviyede olması gerektiği konuşulur ya hep. İşte ya da acaba yetenek şeye karşı mı, o işte fizik güce karşı mı, hangisi daha galip gelebilir falan durum var ya. Bu Dünya Kupası da bakıyoruz. Harry Kane İngiltere'yi, Mbappe Fransa'yı, işte Ronaldo Portekiz'i, hepsi değil mi? Messi Arjantin'i. Bu yetenekli oyuncular takımlarını taşımaya devam ediyor.
5: Yetenekli ama bunların hepsi fizikli de oyuncular.
4: Tabii bunu da birleştirmek lazım, o doğru.
5: Yani yetenek olarak baktığımız zaman bizim milli takımımızdaki bazı oyunculardan yetenekli yok. Tabii ki Messi, Ronaldo'yu işte saydığımız isimleri bir kenara bırakıyorum ama bu yeteneği fizik güçle, taktik disiplinle, oyun anlayışıyla birleştirmek lazım. Artık günümüz futbolu sadece bir kalem üzerinden, bir faktör üzerinden ilerlemiyor. Hepsini bir arada yapabilen takımlar başarılı oluyor. İşte burada biraz önce bahsettiğim 150 bin kişilik bir ülkenin Dünya Kupası'nda, tabii ki bunda işte isteyebilirsiniz ya, ilk 48 takımla düzenlenen bir Dünya Kupası olmasaydı buraya katılamazlardı diyebilirsiniz ama sonuç olarak katıldılar, oradalar ve dünya futboluna çok şahit olmadığımız bir hikaye yazıyorlar. O yüzden artık her takım her takıma karşı bir şeyler yapabiliyor. Normal şartlarda Avustralya ve Paraguay'ın Türk milli takımına karşı böyle galibiyetler almasını çok olası şeyler değil ama daha çok isteyen, işte fiziğini, taktik disiplinini, kondisyonunu, konsantrasyonunu daha iyi tutan takımlar galibiyet alabiliyor. Evet. Yetenek evet çok önemli bir faktör ama diğerleri de eklemek lazım.
4: Şüphesiz. Bu arada kura çağı dedim, demişken sen birkaç bende ekstra bilgi paylaşayım dinleyicilerimizle. Teknik direktörlüğünü Dikkat Advokat yapıyor. Yani Türkiye'de evet. Çok yabancı değil. Geldi Fenerbahçe'de çalıştı biliyorsunuz. Ve şu anda en yaşlı teknik direktör konumunda Dünya Kupası'ndaki. 78 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı. Burada Kurasao ile ilgili çok ilginç olan şu sevgili Emrah. Belki sen de araştırdın mutlaka da. Yani çok işte 185 bin nüfuslu bir şeyden bahsediyoruz.
5: Ada ülkesi.
4: Evet ve şimdi burada şöyle bir şey yapıyorlar Emrah. Hollanda'dan çok zaten Hollanda'nın bir şeyi gibi, eyaleti gibi düşün, öyle bir şey aslında ama orada bir krallık olduğu için. Evet. Şimdi Hollanda'dan şeyi alıyorlar ilk. Rijkaard.
5: Patrick Kluivert
4: özür dilerim. Rijkaard nereden çıktı? Evet. Patrick Kluivert'ı alıyorlar takım başına ve o dönem işte Hollanda'da milli takımlara seçilmemiş bütün oyuncuları, böyle biraz kaliteli oyuncuları Kurasao'ya getiriyorlar. Bir kere yani milli takıma seçiyorlar. Ardından Dick Advocat'la da muazzam bir şey geliştiriyorlar. Bir oyun şekli geliştiriyorlar. Tam Dünya Kupası öncesi de hatırlayacaksın. Dick Advocat'ın ayrılığı söz konusuydu Kurasao takımından. Sonra onu tekrar ikna edip Dünya Kupası'nda da buraya getirdiler. Yani aslında plansız programsız hiçbir şey olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Ya onlar da aynen. Bir program dahilinde hareket etmişler.
5: Burada şuna bakmak lazım abi. Şimdi bahsettiğim işte Hollanda, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya burada değil ama işte, Fransa sömürgesi olan ülkeler ve bu ülkeler aslında baktığımızda Fransa milli takımı Afrika karması gibi. İşte Portekiz'in Afrika'da ve diğer sömürgelerinden aldığı ve oynattığı futbolcular var. Hollanda da aynı şekilde. İşte Hollanda'da süre bulamayan Yeşilburun Adaları, işte Surinamlı futbolcular, Suriçalı futbolcular, yine aynı şekilde Portekiz'de, Fransa'da bulamayan futbolcular aslında kendi ülkelerinin takımlarında forma giyiyor. Burada da ciddi bir adaletsizlik varmış gibi görünüyor yani şeyler adına. Ama işte burada bir futbolun güzel tarafı, biz böyle peri masallarını, hikayeleri çok sever futbol seyircisi, futbol severler. O yüzden bu da bizim adımıza yaşanan ve uzun yıllar hatıralarımıza kalacak ikonik futbol anlarından birisi.
4: Şüphesiz katılıyorum sana. Bu Dünya Kupası çok şeyle hatırlanacak bir kere ve rekorlarıyla hatırlanacak işte. Messi'nin golleri, gol kralı olduğu... işte Ronaldo'nun bir daha çok zor kırılacak bir rekor, 6 kez üst üste Dünya Kupalarında gol atma rekoru vesaire, bunlarla da çok uzun süre hatırlanacak diye tahmin ediyorum. Peki biz yavaş yavaş dönelim kendi ligimize. Milli takımımızla ilgili de birkaç kelime edersin diye düşünüyorum.

0: Geçmeden önce onu da sorayım sana. Ne diyorsun? Yani
1: Yani
0: üzüldük tabii ama sence en önemli faktör neydi?
1: bence en önemli faktör ben santraforumuzun olmaması oldu. Tabii ki
0: bu 4-6-0'dan bahsediyorsun.
1: Aslında 4-6-0 da oynamıyoruz abi. Yani işte 4-6-0 biliyorsun Barcelona'yla dünya futbol bir tarifine giren bir şey ama onların oynadığı futbolla bizim oynadığımız futbol arasında dağlar kadar fark var. Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan biz santrafor performansı bekledik. Yani ona ortalar yaptık, yerden pas verip onun duvar olmasını bekledik. Yani aslında bir santraforun yapması gereken işleri Kerem'den bekledik. Yapamayınca da Kerem'i eleştirdik. Yani burada ben teknik adam olarak yani eleştirinin büyük tarafının oraya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem üzüntü var, hem büyük bir hayal kırıklığı var, hem bir öfke var. Yani baktığım zaman futbol kamuoyunda insanlar arasında tabii ki bunun okları da oradan özellikle çok şey beklenen futbolculara yöneliyor. Yani yıldız dediğimiz oyuncuların bu etkiyi gösterememesi tepkiyi daha fazla üzerlerine çekmesini sağlıyor. Tabii ki öncesindeki bu şeyler her zaman bir takım başarılı olduğu zaman veya bir takım başarılı olduğu zaman prim çok böyle güzel bir şey olarak anlatılır. Kamuoyunda yer bulur. Hı hı. Başarısızlık olduğu zaman alınan primler her zaman sorgulanır ve eleştirilir. Yani. Bu da etki oldu. Bütün duygular birleşince biz bir de her şeyi uçlarda yaşamayı seviyoruz. Yani giderken Dünya Kupası'nı kazanıp gelme hedefiyle gittiğimiz için bir hayal kırıklığımızda o kadar yüksek oldu ama
0: doğru.
1: Milli takımın kalitesine oyuncu kadronun kalitesine yakışmayan bir sonuç bence. Hem sonuç hem futbol olarak da baktığımız zaman Sayın Montella işte 62 şuttan bahsediyor. Bütün uluslararası istatistik kurumları Türkiye'nin 62 şut attığından ve bunun bir rekor olduğundan bahsediyorlar ama artık yabancı ülkelerde sosyal medyalarda attığımız şutların kalitesinden dolayı da çok böyle eğlence malzemesi de yapılır bir duruma geldi. Çünkü bu sadece atılan şutlar üzerinden okursa teknik ekip bence yanlış yapar. Fatih Hoca'nın bir sözü var. Topla oynamayı, topla oyalanmayla karıştırmamak lazım. Biz çok oyalandık, üretemedik. Bunun da sonucunda çok erken bir şekilde maalesef ülkemize döneceğiz.
0: Ya futbol alan oyunu. Açık alanları yakalayabilmek için de biraz hızlı oynaması. Yani topu hızlandırmak lazım. Biz çok aynen fazla eveleyip gevelerken tabii çok rahat yerleşiyorlar. Topun hızını eğer artırırsak açık alan bulmakta da zorlanmayacağız gibi bir düşüncem vardı. Bunu da söylüyordum. Ama bizim milli takımımız bunu çok yapamadı senin de söylediğin gibi. İster 60
1: herhalde
0: değil.
1: Dünyada abi kontrollü oynamayı becerebilen bir ülke değiliz. Yani dünyada mesela Avustralya kontrollü oynadı. Durdu, 11 kişiyle savundu ve tek bir planı vardı. Onu uyguladı, başarılı oldu. Yani Paraguay'ın bir planı var mıydı? Açıkçası onu da çok...
0: Emrah, zaten ben sana bir şey söyleyeyim ya. Ben şöyle düşünüyorum. Bence atamadığımız golden çok ben yediğimiz gollere bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet İspanya da atamadı. 30 şut attı, gol olmadı. Ama İspanya yemedi. Yani bizim asıl problemimiz orada bence. Tamam atamayabiliriz. Bir maç olur ki atamayabilirsin. Ha bu kadar basit evet. Gol yemek bilemedim yani.
1: Evet yediğimiz birbirine benzer golle.
0: Ya ikisinden de birer puan alsaydık şimdi değil mi? Çok rahat şeyimiz vardı hala. Şansımız vardı.
1: Ya Paraguay'dan bir puan alsaydık. 45 dakikadan fazla bir kişi eksik oynadı Paraguay. Bu son maça. Evet ev sahibi Amerika formda bir... Yani bir ülke ama biz şunu karıştırıyoruz abi. Yani göz önünde olmayan ülkeler mesela Fransa'yı herkes ezberebiliyor. İngiltere'nin oyuncularını, oyun tarzını biliyoruz. İspanya'yı veyahut da büyük Avrupa ülkelerinin futbollarını biliyoruz. Amerika'nın futbolunu bilmiyoruz biz. İzleyen yok. Değerlendirebilecek kimse yok. Avustralya'yı bilmiyoruz. Halbuki Avustralya'nın futbolcuları, Premier League oynayan futbolcuları var. Yani bir İngiliz ekolü. İşte Paraguay'ı bilmiyoruz. İzlemediğimiz için, yani milli takım olarak izlemediğimiz için kendimiz de onlardan çok üstte gördük. Belki futbolcular da buna aldanmış olabilir. Yani futbolcuların da İşte Melih Demiral'ın YouTube programında

0: bu takımları biraz böyle kimsel bir havada olduğunu sezdik açıkçası. Futbolda oynamadan, mücadele etmeden hiçbir maçı kazanamayacağını en büyük örneğini rakiplerimiz gösterdi bize. Yani kendimizi dev aynasında görmenin sonucunu da yaşıyoruz açıkçası.
1: Evet, evet. Ya dediğin gibi beklentiler büyük olunca işte hayal kırıklığı da büyük oluyor. Aslında cümleyi sen en başta söylemiştin. Evet. Peki gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da çok konuşuluyor. Özellikle işte transferler neden hala başlamadı sorusu soruluyor. Ve Icardi'nin durumu merak ediliyor. Bugün Torreira'nın açıklamaları vardı sanıyorum. Uruguay'da bir şeye yapmıştı. Bir gazeteye mi yoksa radyoya mı yapmış, çok emin değilim. Sen mutlaka ayrıntı vereceksin. Şimdi bunların hepsini bir araya koyalım. Bir Galatasaray gündemi yapalım istiyorum. Sen de şimdi söz, bakalım neler söyleyeceksin.
0: En sıcak gelişmeden başlayalım abi. Lütfen. En sıcak gelişme Wilfried Zingo. Biliyorsun Pulisi sahibi milli takımında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
1: Evet.
0: İşte bize bizim basında 2-3 ay forma giyemeyeceğine yönelik iddialar var. Bu biraz önce, yaklaşık bir saat önce Fizikçi Sahili Milli Takımı bir açıklama yaptı ve çok ciddi olmadığı sakatlığın birkaç gün dinlenme ve tedaviyle geçireceğini açıkladılar. Önemli bir şey yok Singo'nun. Bu iyi de geçirdiği bir turnuvaydı. Galatasaray'ın transferle alakalı ciddi para bekliği sporcudan birisi. O yüzden bu sevindirici Galatasaray açısından da, oyuncu açısından da. Sevindirici bir haber. İşte Lucas Torreira kalacak mı, gidecek mi? Hatta devre arasında gitme isteği olduğunu çok net biliyorduk. Kalacak mı, gidecek mi tartışmalarını yaşayan futbolculardan birisiydi. Babasıyla alakalı, sağlık babasının sağlık durumuyla alakalı bazı sıkıntılar vardı. Futbolcu ülkesine yakın olmak, ailesine yakın olmak istiyordu. Ama gelinen noktada bu sorunlar aşılmış gibi görünüyor. Biraz daha mental olarak kendisini toparlamış ki Galatasaray'da 2 yıldan fazla, çünkü 2 yıllık bir sözleşmesi var, daha uzun süre kalmayı planladığını açıkladı Torreira. Tabii ki burada kendi planının haricinde gösterdiği performansla etkili olacaktır ki bu yıl son 3 sezonki, geçmiş 3 sezonki performansına göre biraz daha düşmüşte olan futbolculardan birisiydi. Icardi ile alakalı Arjantin basınında ülkeden çıkamayacağına yönelik bazı haberler çıktı, yine magazinsel konular. Ama Galatasaray hala Icardi'nin kararını bekliyor. Arjantin basında şunu yazdı: Galatasaray'ın sezon başı kampına katılıp yeni sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceğini yazdı. Bize henüz bizim aldığımız bir net bir bilgi yok. Yani Icardi'den Galatasaray'a yapılmış bir dönüş yok. Ama daha önce şunu söylemiştik, yani adım adım ayrılığa doğru gidiyor diye. Şu an %50-%50 ihtimal. Bunu Icardi de bence kalıp kalmayacağını bilmiyor açıkçası. Ama burada işte Icardi'nin vereceği karar çok önemli. Galatasaray'da bir yerde transferde yaprak kıpırdamıyor ama hazırlıklar da yapılıyor. Bu hazırlıkların en büyüğü milli futbolcumuz Can Uzun için yapılıyor bence. Burada Can'ın şöyle bir durum var. Milli takımda olduğu için, Dünya Kupası'nda olduğu için bütün transfer görüşmelerini durdurmuştur Can Uzun. Galatasaray tarafı da milli takımdaki futbolcunun konsantrasyonunu etkilenmemesi için bir adım atmadı. Oyuncunun ailesi Galatasaray'da. Oyuncu Galatasaray taraftarından. Galatasaray'a gelmeye, yani Galatasaray'ı seviyor ama Türkiye'ye gelmeye biraz mesafeli. Burada transfer görüşmeleri yapılacaktır. Frankfurt 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini istiyor. Galatasaray bu transferi 30 milyon artı bonuslara bitirmeye çalışacak. Ama tabii ki buradaki en büyük etken Can Uzun. Can Uzun eğer Galatasaray'a gelmek istediğini net bir şekilde kulübüne iletirse Galatasaray'ın güçlenecektir. Ve bu 60 milyondan bence Frankfurt'u geri adım atmaya zorlayacaktır. Onun haricinde Icardi'nin durumu mevcut yabancı kuralıyla alakalı belirleyici olacak abi. Yani Galatasaray eğer Icardi kalırsa, Zaniolo gitti biliyorsunuz. Nelson'un, kiralıktan dönecek Nelson'un takımda kalmasını beklemiyoruz. Burada Galatasaray'da Icardi kalırsa Galatasaray sadece 23 yaş altı 3 futbolcu alabilecek.
1: John Duran konusu çok konuşuldu.
0: Özür dilerim abi.
1: John Duran konusu çok konuşulmuştu Emre.
0: Ben John Duran'ın olacağını düşünmüyorum.

0: Çünkü hem işte Kolombiya milli takımında, Fenerbahçe'de, milli takımlarda yaşadığı sorunlar, disiplin sorunları Galatasaray'ın Yonduran'la alakalı bir hamle yapacağını düşünüyorum. Oyuncu tarafından ve menajerleri tarafından sürekli Galatasaray'a önerilen bir oyuncu ama ben Galatasaray'ın bu yönde bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Buradaki kritik nokta Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Icardi kalmazsa Galatasaray'ın aslındaki isim Kolo Muani ve bir yerli santrafor. Bu artık Deniz Yıldırım olur, Berke Yıldırım mı olur, başka bir santrafor mu olur? Onu bilmiyoruz ama yerli bir santrafor ve bir yabancı santrafor transferi yapmayı istiyor Galatasaray. Burada Icardi'nin kalıp kalmaması tabii ki bu kararı etkileyecek faktörlerden birisi.
1: Ama ikinci bir santrafor arıyor Galatasaray değil mi? Yani gelecek oyuncu da Osimhen'in birinci santrafor olduğunu kabul edecek bir oyuncu olacak.
0: Kesinlikle. Osimhen şu anda Avrupa'nın en iyi 5-6 santraforundan birisi. Artık gelecek sporcu Osimhen'in aldığı maaşı da kıyaslıyorsun. Osimhen'in arkasında bekleyecek bir santrafor olacak. Zaten Icardi'nin olayının bu kadar geç kalmasının nedeni de bu. Yani Icardi'nin Osimhen'in arkasında beklemeyi kabul etmemesi şu an için. Şöyle bir durum var. Tabii ki bunu diyorum ama Icardi kendisini Osimhen'den önde gördüğü için değil bu. Icardi kendisine Osimhen'le bir senaryoda bir yer bulunabileceğini düşünüyor. Hı-hı. Yani 4-4-2 olabilir. 4-2-3-1'de o 10 numara pozisyonu olabilir. Yani ilk 11'de oynamayı isteyen bir Icardi var. Bu kararı ama teknik ekibe bıraktığımızda teknik ekibe Icardi'li bir oyunun, yani Osimhen ve Icardi'li bir oyunun şu an için özellikle Avrupa'da iş yapmayacağını ve Galatasaray'ı zora sokacağı yönünde. Çünkü Icardi'nin ciddi bir tempo eksikliği var. Okan Hoca da şunu da söyledi geçen günlerde. Icardi oynadıkça forma giren bir futbolcu. Galatasaray'ın Icardi'ye forma verebilecek, yani forma girmesi için süre verecek durumu var mı? Yok. Bu sezonu Galatasaray 5 şampiyonluk hedefiyle başlayacak. Aynı şekilde Avrupa'da geçen sezon son 16 turu yapmıştı. Bu sezon daha ileri çeyrek final, yarı final hedefleyerek girecek. Burada Galatasaray'ın hazır sporculara ihtiyacı var. Icardi de sezonun noktaladığı yerde çok hazır bir görüntü vermemişti. Teknik ekibin ve bazı yöneticilerin Icardi'nin kalmaması yönünde raporu var. Ama Sayın Başkan Dursun Özyurt Icardi'yi gönderen başkan olmak istemediği için Icardi'ye bu teklifi iletmişti.
1: Osimhen'in devam et lütfen.
0: Tabii ki yaprak kıpırdamamasının sadece tabii ki Icardi mevzusunu söyledik. Dünya Kupası milli takımlarla alakalı mevzu var. Aynı zamanda 27 Haziran'da bir genel kurul yapılacak. Orada alınacak bütçe onayı var. Ve 2 aylık maaş ödemesi var Galatasaray'ın. Bu ödemelerin yapıldıktan sonra transfere hız vermesini bekliyoruz. Aynı şekilde yabancı oyuncu kuralında değişmesi ihtimali ciddi şekilde masada. Çünkü Dünya Kupası'nda milli takım iyi bir sonuç alsaydı burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun eli çok kuvvetli olacak ama geldiğimiz noktada kamuoyundaki tartışmaları biliyorsunuz. İşte spor kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı bazı özellikle Mali Genel Kurulu'nun seçimli olması yönünde bazı talepleri olduğu duyumları geliyor. Basında yer aldı. Burada kulüplerin eli biraz daha güçlenmiş durumda. Yabancı oyuncu kurulunun değişmesiyle alakalı. Bunlar bütün etkenler Galatasaray'da şu ana kadar transferle ilgili bir adım atılmamasının nedeni şu da var. Galatasaray'ın hazır bir kadrosu var. Bütün 4 sezon üstü o şampiyonluk yaşamış bir kemik kadrosu var Galatasaray'ın. Burada ilk süperlik maçına hazır bir şekilde gidecek Galatasaray. Tabii ki ayrılan futbolcular da olabilir. Ona göre de transfer farklı bir yöne doğru evrilebilir.
1: Emrah, çok teşekkür ederim. Yine konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Tabii yeni gelişmeler oldukça, hatta milli takımımız döndükten sonra belki daha net gelişmeler olur diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Emrah Oktay bizimle birlikteydi. Şimdi yarış.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Var. Daha geride 4 numaralı sert koşu. Bunun dışında 5 numaralı sert esen. Onun dışında 10 numaralı Ural.

0: Efe'nin ataklarıyla son 200'e girdi liderlik 8 numaralı Tabilok'ta. Dıştan 2 numaralı Han Kuşu'nun atakları var. Bu sırayla son 100'e yaklaşılıyor. 8 numaralı Tabilok ve dışındaki 2 numaralı Han Kuşu'nun mücadelesi son metrelere taşınıyor. 2 numaralı Han Kuşu'na geçiyor. İçeride 8 numaralı Tabilok'un atakları var. İki safkan birincilik için beraber foto oluyor. 10 numaralı Uras Efe koşudan 3. olarak ayrılırken 1 numaralı Çöl Kasırgası 4. 5 numaralı Sert Esen tabelayı tamamlayan isim oldu. 2 numaralı Han Kuş mu yoksa 8 numaralı Tabilok mu? Kazanan kim? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

Devam ediyoruz. 21.43 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Portekiz-Özbekistan mücadelesinde 79. dakika. Portekiz'in 4-0'lık üstünlüğü olduğunu görüyoruz. İlk 45 dakikada 3-0 öndeydi Portekiz. Ve ilk yarıdan işi bitirmişti. İkinci yarıda biraz daha rolanti bir oyun var. Bir

göreve geldikten sonra ve İsmail Kartal ismi açıklandıktan sonra beklentilerin artık futbolcu transferleri üzerine yoğunlaştığını belirtelim. İlk transferini gerçekleştirdi Fenerbahçe biliyorsunuz. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi artık. Vedat Muriç yeniden Fenerbahçe'ye geldi de diyebiliriz belki buna. Özellikle Vedat Muriç'in bu yaşadığı işte İspanya macerası ve oradaki başarılarından sonra Fenerbahçe neler katacağını zaman gösterecek. Ama onun dışında başka isimler de var konuşulan. Bu isimler de yine bu gece yayınımızın içerisinde muhabir arkadaşımız sevgili İrfan 25'e soracağımız sorulardan birisi olacak.

0: Evet, arkadaşlarımız da bu arada İrfan 25'i hazırladılar ve şimdi oyuna girmeye hazır İrfan. Maça girmeden önce bir şöyle hazırlıklarını tamamlaması için kısa bir zaman verdik kendisine. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri sevgili İrfan 25, değerli dostum yayınımızda. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar ve de iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim, ben de sana iyi geceler dilerim. Evet, İyi Fenerbahçe günler. Olunca konu tabii seninle konuşmak ve özellikle de Fenerbahçe'deki son gelişmeleri senden öğrenmek bizim için çok değerli oluyor. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Fenerbahçe'nin ilk transferi Vedat Muriç oldu. Ardından tabii yeni isimler konuşuluyor. İsmail Kartal isminden sonra nedir son durum? Yani Fenerbahçe'deki özellikle önümüzdeki bu sezon açılışına hangi oyuncuların yetiştirilmesi bekleniyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim, aslında Fenerbahçe'nin en önemli sorunlarından bir tanesi ben dediğimiz sorunu Vedat Muriç'i. Önce Fenerbahçe'nin tabii transfer için çalışmalar sürüyor. Vedat Muriç'i kadroya kattı Fenerbahçe. Ardından da Cirasi için bonservis pazarlıkları devam ediyor. Aslında seçim öncesinde Sayın Aziz Yıldırım Cirasi ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Borussia Dortmund'la da prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak göreve geldikten sonra mali anlamda kulübün durumunu gördükten sonra ilk başta işte 40 milyon euroluk bedeli ödemek istemiyor Fenerbahçe. Daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadroya katmak istiyor ve bu konuda da pazarlıklar devam ediyor. Cirasi ile de prensipte anlaşma sağlanmıştı yıllık ücret anlamında. Diğer taraftan oyuncunun bonservisini biraz daha aşağıya çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer bu transferde bir sonuç alamazsa Fenerbahçe, o zaman alternatif isimlere de yönelecek. Diğer taraftan Charlotte için de bir girişimde bulundu Fenerbahçe. Ama Charlotte Juventus'la prensipte anlaşmaya varmıştı. Oradan net 4 milyon euro, 4,5 milyon euro civarında bir ücret anlaşmaya varmıştı. Ama Fenerbahçe'nin istediği rakam ise 15 milyon euro civarında. Tabii burada Atletico Madrid'in de ciddi bir bonservis gelir beklentisi bulunuyor. Bu bedeller karşılığında, bu bedelleri görünce de Fenerbahçe bu transferde de geri adım attı. Şu aşamada Cirasi ismi ön planda. Diğer taraftan Ulia Watkins ismi, yine Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Ulia Watkins de Fenerbahçe'nin alternatif oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-lacivertler bu oyuncunun da durumu, kulübüne teması geçerek durumunu, şartlarını sordu. Ama az önce bahsettim ki önemli olan Fenerbahçe'de limit. Limit 118.3 milyon euro gibi bir limit açıklandı Fenerbahçe'de. TFF limiti açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki kadro maliyeti sadece 150 milyon euro maaş ödediği rakam. Dolayısıyla yani bunu Fenerbahçe ya limitini nasıl artırırsın, ya bonservisiyle ucuz satman gerekiyor, ya yeni sponsorluk anlaşmaları gerekiyor, yeni sponsorluk anlaşmaları ve yeni gelir kaynaklarıyla bu süreci

0: limiti artırman gerekiyor. Daha outbound falan devletin başarılarla limiti artırman gerekiyor. Tabii bu yüzden de Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak kalırsa Fenerbahçe limiti otomatikten elde edeceği geri de beraber artacak. Yine Fenerbahçe'nin çok sayıda yabancı hem yabancı futbolcusu var. Son olarak Diouf'la bir profesyonel sözleşme imzaladı Fenerbahçe. O oyuncuyu da bunu da kadroya katılması, Vedat Bilic'in de kadroya katılması. Şu anda sözleşmesi devam eden 21 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bu süreçten sonra hiç transfer yapmasının 7 tane yabancı oyuncuya yoldan ayırması gerekiyor. 21 yabancı, toplam 39 futbolcusu var Fenerbahçe'nin sözleşmesi devam eden. Oldukça kalabalık bir futbolcuya sahip. Az önce bahsettik, 150 milyon euro kadro maliyetinden bahsediyoruz. Yani bu kalabalık kadro var Fenerbahçe'de. Geçen sezon kiralık olarak gönderdiğin oyuncuların büyük maaşların büyük bölümünü yine Fenerbahçe tarafından ödeniyordu. Dolayısıyla öncelik olarak bu kadroyu azaltması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Satabileceği oyuncuları bonservisiyle satıp hem maaş limitinde yer açmak hem harcama limitinde yer açması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor bu anlamda.
1: Aslında burada sen ilk günden beri buna dikkat çekiyorsun. Yani diyorsun ki burada önemli olan eldeki oyuncuları önce gönderebilmek ki ona göre işte kadroda yer açılsın. Burada peki var mı? Fenerbahçe'ye teklif var mı? Hangi oyunculara teklif var?
0: Yani Fenerbahçe'ye oyunculara teklif var. Onu söyleyeyim. Şimdi bir kere Osterwolde hem İtalya'dan hem Premier Lig'den teklifler var. Osterwolde'nin zaten kendisi de ayrılmak istiyor. Archie Brown'a Premier Lig kulüplerinin teklifi var. Onun haricinde Fred Atletico Mineiro'da her konuda anlaşmaya vardı. Brezilya ekibine gitmek istiyor. Kiralık olarak takıma dönecek oyunculardan Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, bu isim 3 isme de teklif var. Amrabat'ı ve Livakovic'i Beşiktaş'ta ilgileniyor. Oyuncuya Beşiktaş oyuncunun durumlarını sormuş ama Livakovic'in önceliği Dinamo Zagreb'e dönmek. Oyuncu zaten Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan dışına çıkmamıştı. Dinamo Zagreb'de Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bir bonservis teklifinde bulundu. Ancak Fenerbahçe bu teklifi şu aşamada yetersiz olarak geri çevirdi. Tabii maksimum bonservis kendiliğiyle satmak istiyor. Real Betis, Amrabat'ın dediğim gibi Beşiktaş'ın ilgisi var ama Amrabat da Real Betis'te kariyerini sürdürmek istiyor. Orada Fenerbahçe ile Real Betis aslında bonservis pazarlığı devam ediyor. Como'da Diego Carlos, kadrosunda tutmak istiyor. Como'nun ilgisi var. O da Fenerbahçe'de o oyuncuyu da bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Nene'ye ilgi var. Borussia Dortmund ve Almanya'dan birkaç kulübün ilgisi söz konusu Nene'ye. İsmail Yüksek'te tabii hem İtalya'dan Como'nun ilgisi var. Hem de bir Premier Lig kulübünün ciddi olarak İsmail Yüksek'le yakından ilgilendiği. Ne biliyoruz. İsmail Yüksek de kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Ama diğer taraftan tabii teknik heyet oyuncuyu bırakır mı? Ya da bu konuda nasıl bir karar verecek? Onu da beklemek gerekiyor. Dolayısıyla çok sayıda oyuncuya teklif var. İlgilenen kulüpler var. İşte Ömer Fayad'ı Konya Spor'un ilgilendiği söyleniyor. Fenerbahçe'nin kadro planlamasını düşünmediği. Bu oyuncularla yollarını ayırıp yani yüksek bir bonservis geliri elde ederse Fenerbahçe zaten harcama limitinde yer açmış olacak. Hem de takım maaş bütçesinde belli bir seviyeye çekmiş olacak. Bu açıdan önemli. Yine tabii Asensio'ya dünyada da önemli gruplardan teklifler var ama onlar tabii Fenerbahçe teknik heyetini kesinlikle satmayı düşünmediği ne teklif gelirse gelsin Yeniz Özkun kadro planlamasında da takımın en önemli parçası olacak oyuncular olacak.
1: Peki, şimdi aslında Fenerbahçe'nin taraftarların merak ettiği bir konu da stat projesi. Yani bu stat projesiyle ilgili bir gelişme var mı Fenerbahçe'de? Sezon sonunda yetişmesi konusunda herkesin bir şeyi var, heyecanı var aslında.
0: Şöyle söyleyeyim Vedat, bununla ilgili gerekli daha izinler, prosedürler, izin çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun Nihat Özbağ Ankara'ya giderek Gençlik Çevre Bakanlığı'yla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Murat Kurum'la bir araya gelmişti. Burada tabii gerekli izinlerin alınması için girişimler sürüyor. Gerekli izinler alındıktan sonra Fenerbahçe tabii kazmayı bulmayı düşünüyor. Sezon devam ederken bunu planlamayı yani bu stat büyütme çalışmalarını tamamlamak istiyor.

0: Ama tabii daha henüz gerekli izinler alınmadı. Bu süreç devam ediyor. Hı hı. Gerekli izinler alırsın, ondan sonra bununla ilgili mutlaka kamuoyuna bir açıklama yapılır.
1: Peki şimdi burada en önemli herhalde konu şu. Yani Fenerbahçe stadı izin verilmeme ihtimali var mı İrfan? Yani yerinde yapılacak değil mi stad? Başka bir ihtimal, yani alternatifi yok.
0: Yok canım. Yani bunu ben verilmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü büyütülecek stad yapılacak. Yani yıkılıp yeniden yapılma gibi bir durum söz konusu değil. Biliyorsunuz stadın arka taraftan da kenarlar vizitesi var. Yani oralarda işte vinçlerin stad çevresinde kurularak arkadan kaldırılıp üst şeylerin o şekilde yapılması planlanıyor. Ama dediğim gibi şu aşamada izinler alınması için gerekli prosedürler devam ediyor.
1: Peki. İrfan, teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Fenerbahçe biliyorsun sağlık kontrolleri iki gündür devam ediyor.
1: Evet.
0: Bugün de sağlık kontrolleri devam etti. Fenerbahçe yarın topu kaydasına gidecek. Yaklaşık 2 Temmuz'a kadar Fenerbahçe topu kaydasında kamp çalışmalarını sürdürecek. Bazı günler çift antrenman, bazı günler tek antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecekler. Tabii Topuk Yaylası kampına kiralıktan dönen oyuncular, tüm oyuncular, yani milli takım haricinde, milli takımda bulunan oyuncular haricinde tüm oyuncular davet edildi ve orada teknik direktör İsmail Kartal oyuncuların son durumlarını görecek ve 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesi ilk etap kamp çalışmalarında bazı oyuncularına hani kadro düşünmeyen bazı oyuncularla yollar ayrılacak ya da satışına izin verilecek, başka bununla ilgili görüşmeler sürecek ama İsmail Kartal tüm oyuncuları görmek istedi. Tüm oyuncuların performansını işte Topuk Yaylası kampında görecek ve gidecek oyuncularla ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını verecek. Milli takımda bulunan oyuncular da milli takım oyuncuları son maçın ardından bir haftalık bir izin yapması planlanıyor. Ardından da onların da 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında takıma dahil olması bekleniyor. Bir isimler işte Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Mert Gülok, İrfan Can Kahveci gibi isimler. Yani bir takımda yer alan oyuncular, Çağlar Söyüncü de dahil olmak üzere bir takımda yer alan oyuncular da Avusturya kampında takıma dahil olacak. Tabii Dünya Şampiyonası'nda oynayan işte Kante gibi diğer yabancı oyuncular ise onların takımların durumuna göre daha sonra netlik kazanacak kampa katılmak.
1: O zaman sizin de gözünüz kulağınız biraz Topuk Yaylası'nda da olacak değil mi? Orada dönen oyuncular nasıl bir performans gösterecek, nasıl bir kamp süreci geçirecek? Buna göre de belki bazı oyuncuların kalması da söz konusu olacak.
0: Ya şöyle söyleyeyim, kamp çalışmaları önemli futbolcular için. Biliyorsun mesela Jesus dönemini hatırlıyorum ben. İspanya'da yüksek, yanılmıyorsam kiralık olarak Anadolu yani birincilik bir takımından gelmişti yanılmıyorsam. Kiralık olarak ve herkes İsmail Yüksek'in kiralanacağını düşündüğümüz süreçte Jesus ona şans vermişti. Oyuncu Fenerbahçe'nin ve milli takımın değişmez oyuncusu konumuna gelmişti. Yani bu kamp çalışmaları aslında oyuncular için de bir fırsat niteliği taşıyor. Oyuncuların kendini gösterme açısından önem arz ediyor. İşte Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldiği günden beri kariyeri inanılmaz bir iniş, yani iniyor sürekli, o ivmenin sürekli iniş halinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mesela Cengiz Ünder için kariyerinde beyaz bir sayfa açmak adına bu kamp çok önemli. Çünkü onun da artık yeniden bir sıçrama yapması gerekiyor. Çünkü Cengiz Ünder'de son yıllarda performans anlamında inanılmaz bir düşüş var. Kiralık olarak gönderilen takımlar dahi onun opsiyonunu, satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Onun da artık bir Cengiz'in özellikle kendine gelmesi ve kendini kanıtlaması gerekiyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu normalde. Ama bu kalitesini bir türlü sahaya yansıtamadığını görüyoruz son senelerde. Yani işte Mimović bugün sağlık önden geçti. Şimdi Mimović'i hiç biz antrenmanda dahi izlemedik. Onu kiralık olarak gittiği takımlarda da çok fazla forma şansı fırsat bulamadı. İşte nasıl bir performans çekecek, hoca ne düşünecek, ne karar verecek. Ömer Fayet keza yine öyle. Genç oyuncular var. Kiralıktan dönen de o genç oyuncular var. Bu genç oyunculardan hangileri A takımda devam edecek veya yeniden kiralanacak. Onların hepsini Topuk Yaylası tesisindeki yapacak. Son antrenmandan sonra belli olacak.
1: Peki. Tekrar teşekkür ederim İrfan.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.

0: İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Portekiz 5-0 önde. Dakikalarda artık 90 artı 5'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Son gol de Leao'dan geldi. Rafael Leao attı Portekiz adına son golü. Cristiano Ronaldo 2 golde kaldı. Eminim hat-trick oynayan, belki 3 gol atar oynayan çok kişi vardı Ronaldo'ya, ama bir türlü o beklenen 3. gol gelmedi. Onu belirtelim. Evet, gerçekten özellikle takımlardaki son gelişmeleri dediğim gibi takip ediyorum. Size de elimden geldiği kadar bilgi aktarımında bulunmaya çalışıyorum. Çünkü artık milli takımla ilgili çok şey konuşulmuyor. Artık daha fazla kulüp takımlarıyla ilgili konuşmalar başladı. Zaten gruplarda, daha doğrusu elemelerde rakiplerimiz de belli olunca işte daha çok oraya yönelmeye başladık. Transfer konusu da çok fazla konuşulacak. Bundan sonraki süreçte bakalım. Özellikle takımların elindeki oyuncu sayısının fazlalığı, öncelikle işte bu oyuncuların elden çıkarılması ve ardından yeni oyuncuların takıma katılması vesaire derken, bu kadro mühendisliği bu sezon başında bakalım nasıl şekillenecek her takım için, bunu da göreceğiz. Çok kısa bir reklam aramız var.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 22.04 oldu saatler. Yayının son bölümündeyiz tabii benim için. Radyo Spor'da yayınlar devam ediyor. Birazdan Görkem Tezer yeniden sizlerin karşısında olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'daki son gelişmelere de bakalım istiyorum. Sevgili Nihat Erence bizimle birlikte, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba. İyi geceler olsun diyelim değil mi artık? Gece evet. Yani gece oldu gibi.
0: Gece artık. Biz seninle 22 şey baraj belirledik biliyorsun. 22 evet. Sonrası ve öncesi diye bakıyoruz meseleye.
1: Evet doğru söylüyorsun.
0: Nihat abi şimdi Trabzon'a geçmeden önce biraz Dünya Kupası konuşalım seninle istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Elbette milli takım açısından bir değerlendirme yaparız ama ben genel bir Dünya Kupası değerlendirmesi istiyorum senden. Merak ediyorum. Yani nasıl buldun? Başlangıç açısından aslında çok hepimizin böyle biraz hayal kırıklığı yaşadığı bir başlangıçtı. Ne açıdan? İşte gelen şeye giremeyen, Amerika'ya giremeyenler, hakemler, oraya giden takımlara yapılan muamele vesaire derken, ama Dünya Kupası başladığından beri gerçekten muazzam bir futbol ve iyi takımlar izlemeye başladık. Messi dün 18 golle rekoru kırdı ve Dünya Kupaları tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo bugün bir rekor daha kırdı. Dünya Kupaları tarihinde 6 Dünya Kupası'nda üst üste gol atan tek oyuncu. Ünvanını aldı bugün attığı golle. Bu arada ben biraz önce bir hesap yaptım, yanlış yapmışım. Yani dedim ki ben Nihat abi bu rekor çok kolay kırılmaz dedim. Çünkü 18 yaşında bile futbola ilk Dünya Kupası golünü atmış bir oyuncu 42 yaşında 24 ya 6 Dünya Kupası sayarsak 24 yıl sonra 42 yaşında olacak dedim ama değil. Birinciyi sayarsak eğer 5 Dünya Kupası demek bu. Yani 38 yaşında son golünü atması gerekiyor. 18 yaşında ilk gol, 38'de son gol. Bu da gerçekten çok kolay bir iş değil bundan sonraki süreçte diye düşünüyorum. Tüm bunların ışığında ne söylersin Dünya Kupası için?
1: Ya şöyle, tabii ki yani hani biraz önce özetledin ya sen, özellikle ilk başlardaki olaylar hepimizin canını sıktı. Hani Dünya Kupası'nda işte yasakların olduğu bir Dünya Kupası olarak başladı. Ama sonra iş top sahaya indi. Yani o zeminde oynanmaya başlayınca biraz kaliteli takımları da izlemeye başladığımızda güzelliği görmeye başladık ki bence son 32 değil de ben aslında 16 ya düşüldüğünde yani son 16'da bence çok daha keyifli, çok daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki kaliteli takımlar ön plana çıkıyor. İşte Fransa gibi. Bugün Portekiz'in mesela Özbekler yani çok cesur oynadılar. Hiç öyle savunma falan yapmadılar. 5 tane gol yediler ama yani ona rağmen gol atmaya çalıştılar. Hatta bir golleri sayılmadı. Çok muhteşem de bir goldü. Şunu anlatmak istiyorum. Böyle hani zayıf dediğimiz takımlar bile futbol oynamak için inanılmaz bir gayret içinde. Bence en güzel tarafı bu. İşte mesela birkaç takımı hani şey dersek, daha dışarıda söylersek, işte onların dışındaki bütün takımlar güçleri oranında iyi oynuyorlar. Ama tabii öne çıkan takımlar var. Kimler bunlar? İşte biraz önce Fransa'yı söyledim. İngilizler de bence fena başlamadı. Onlar da özellikle Harry Kane'le iyi işler yapıyor. Norveç iki tane santraforu var ki yani hatta bazen espri yapıyorum. Karşı takımın stoperleri olmak istemem. Bir tarafta Charlotte, diğer tarafta Haaland. Yani onlara karşı oynuyorsunuz. Bu da gerçekten güç. Farklı bir kimliği var. Norveç seyircisi farklılığıyla oraya bir güzellik kattı. Enteresan. Ya ben Amerika'da futbolun hani çok böyle hani ön plana çıkacağını düşünmüyordum ama ilginç bir şekilde neredeyse yani en böyle az seyircili dediğimiz maç 68-69 bin değil mi? Yanlış söylemiyorum. 80 bin oldu, 70 bin oldu. Yani bu da çok aslında değerli biliyor musun? Bir de görüyoruz tabii en güzel taraflardan bir tanesi işte bakıyorsun. İki takım taraftarları yan yana maç seyrediyorlar. Hani bizim yıllar öncesi hani İstanbul'da İnönü Stadı'nda işte Trabzonspor'la Fenerbahçe, Trabzonspor'la Galatasaray, hep Trabzonspor üzerinden yürüyorum. Trabzonspor'la Beşiktaş yan yana seyredilirdi. Çok keyifli olurdu. Dünya Kupası'nda onları görüyoruz. Onlar iyi. İşte biraz önce Messi'yi söyledin zaten. Farklılığını gösterdi. İşte Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu oldu. Ronaldo'yu söyledin. Yani kolay değil ya. 41 yaş bitiyor. 42. yaşa girecek. Hala koşuyor. Pres yapıyor. Yani bu kadar futbol terbiyesi üst düzeyde olan herhalde bilmiyorum yani o tektir diyebilirim. Müthiş. Portekiz'in bir de orta sahası çok iyi. Vitinha denen bir oyuncu var ki yani ben gerçekten çok beğendiğim muhteşem bir oyuncu. Onun dışında bak şeyleri Bernardo Silva'yı falan söylemiyoruz bile yani. Yani onlar da çok özel oyuncular ama Vitinha'yı görünce insan hani diyorsun ki işte orta saha bu. 6 oynuyor, 8 oynuyor, yeri geliyor 10 numara oynuyor. Yani böyle bir oyuncu herhalde bilmiyorum. Her takımın böyle kadrosunda görmek istediği oyuncular. İşte onun dışında da şimdi takımların hani geneline baktık. Bir de hayal kırıklığı yaratan takımlar var. Mesela Hırvatlar ki kötü. Bilmiyorum katılır mısın bana?
0: Evet evet ama beklenen bir şeydi. O değişimi dönüşümü gerçekleştiremediler Nihat abi. Yani hala eski oyuncularla oynamaya çalışan ama onların da hala hazırda bir şeyi de yok. Fiziksel bravo. Açıdan büyük sıkıntıları var.
1: Bravo. Yani mesela evet Modric'i yani hep alkışladık. Yani bir futbol insanı olarak güzel oyununu ama artık Modric bitirmiş yani futbolu hem kafada bitirmiş hem ayaklarında bitirmiş. Yani bir oyuncuyu orada oynatmak demek aynen takımı bir kişiye eksik oynatmak demektir ki zaten şimdi bu Dünya Kupası'nda biraz fiziksel güçler çok ön plana çıktı. Mesela yine Hırvatların ben savunması bakıyorum oynayan oyuncuların hepsi yani Avrupa'nın çok önemli takımlarında ama garip bir şekilde onların hocası da üçlü savunma yapmış. Biraz iri yarı fizikli oldukları için her uzun topta aynen bizim maalesef bizim milli takımın o iki tane stoperinin ağır olması gibi. Onlar da o şeyi yaşadı, o sıkıntıyı yaşadı ve yani öyle pek başarılı olamadılar. Onun dışında böyle Fas çok beğendim ben. Bilmiyorum yani o mesela Afrika kıtası diye geçiyor ama ben Fas'ı farklı değerlendiriyorum. Yani bir İspanya ekolü, bir Portekiz ekolü yeri geldiğinde Avrupa'nın çok çok özel oyuncuları var kadrosunda. Mısır fena başlamadı, iyi gidiyor. Yani oralardan öne çıkanlar. Bugün ilginç bir şekilde Gana ile ilgili bir haber okudum. Muhtemelen sen de görmüşsündür. Biraz benim yıllar öncesi futbol oynadığımız dönemlerde formalar çok değerliydi. Yani ne yapılırdı? İşte en az 10 defa, 15 defa, 20 defa o formalar yıkanırdı. Bugün Gana milli takımının formalarını yıkayan işte anlatıyor. Yani ekonomimiz iyi olmadığı için diyor. Mecburen bunları yıkıyoruz idmanlarda bunlarla oynuyoruz diyor. Yani enteresan. Bir tarafta çok yani futbola çok büyük yatırım yapan ülkeler, bunun karşılığını alanlar. Bir tarafta çok büyük yatırımlar yapıp hiç karşılığını alamayan ülkeler ki onların başında da biz geliyoruz. Yani genele baktığımız zaman yine ben onu söylüyorum. Bu son 32 çok fazla böyle bizi fazla heyecanlandırmayacak. Elbette bazı maçlar daha ön plana çıkar ama bence asıl böyle hani Dünya Kupası'nı böyle tam havaya gireceğiz ya. O 16 takım olduğunda daha fazla havaya gireceğiz diye düşünüyorum. Yani güzel maçlar olacak, keyifli maçlar olacak, kıran kırana olacak. Umarız hakemler şu ana kadar çok fazla ön plana çıkmadı. O ilerleyen safhalarda da yine ön plana çıkmazlar diye düşünüyorum.
0: Yok yani özellikle hakemler konusunda ben de katılıyorum. Çok ön plana çıkmadılar ama tabii daha biraz şeydeyiz ya Nihat abi, henüz daha gruplardayız. Biraz daha yukarıları görmek lazım. Çünkü gruplarda gerçekten kalite farkı ciddi şekilde hissediliyor maçlarda. Zaten işte 5 goller, 6 goller, 4 goller bunları çok net görebiliyoruz. Bence aynen. Biraz daha belki daha üst seviyelerde biraz daha zor olabilir diye düşünüyorum. Yani hakemler için maçlar zor olabilir diye düşünüyorum. Yeni çıkan kuralları ben çok sevdim. Yani bence uygulanması gerekir. Özellikle zaman geçirmeye karşı muazzam işler yapmışlar. Futbolcular da en azından bunu ya ben zaman geçirirsem bak başıma bu geliri bilsin. Değil mi?
1: Ya o da doğru. Yalnız böyle biraz çok fazla basketbola doğru mu gittik? Sanki.
0: ya basketbola doğru mu demeyelim de şöyle. Ya basketbolda uygulanan bazı kurallardan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet. Yani o taraftaki yani aynen öyle. Şey, dinlenmeler, şeyler, o bir dakika kenarda bekletmeler falan. Biraz o tarafı
0: çalıştı. O handbolda. Yani kenarda bekleme biraz handbol olabilir. 2 dakika cezası vardı ya handbolda. Evet, basketbol evet. İçinde senin dediğin gibi şey olabilir işte. Yani eğer süre şey yaparsa orada durdurma gibi bir durum söz konusu olabilir. Zaten dikkat edersen bak hiçbir maçta 5-6 dakikadan özellikle ilk yarılar bile 5-6 dakikadan az uzamıyor. Yani ben hep başından beri şunu söylüyorum zaten. Yani diyorum ki siz maçın sonuna bunu saniye saniye eklerseniz eğer ezbere maç sonu uzatmaları vermezseniz o oyuncular bir süre sonra bunu yapmaktan vazgeçer. Ya zaten sonunu ekliyor aman diyebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bence kurallar da güzel. Biz buradan hemen şöyle bir kısa milli takım yapalım. Çünkü Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları çok konuşuluyor. Sen de çok yakından takip ediyorsun yıllardır Sayın Başkan'ı. Onu bir merak ediyorum. Yani ne düşünüyorsun? Özellikle işte Paraguay maçı öncesi yaptığı açıklamalar, sonrası yaptığı açıklamalar, Fatih Terim'le yaşadıkları ikili diyalog, bunlarla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Ya sanki bir seçim havası var. Bilmiyorum, katılır mısın bana?
0: Yani şöyle, aslında Mali Genel Kurul var Nihat abi. Evet. Bu Mali Genel Kurul'un seçimli genel kurul olması yönünde ciddi de bir talep olduğu söyleniyor. Sadece konuşulan bu.
1: Şöyle, orada da şunu söyleyeyim ek olarak sana. Benim yani aldığım. Orada aslında biliyorsun bu tahkim kurulu ile ilgili bir problem vardı. Bu Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü.
0: Evet, anladım. Yani şeylerin
1: ondan dolayı
0: atanmasından bunu, ziyade seçilmesi gibi bir şey mi söz konusu olacak? Bravo, öyle tahmin ediyorum.
1: FIFA ve UEFA bu konuya karşı. Özellikle UEFA bu konuya karşı. Yani futbola siyasetin karışmasını istemiyorlar. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu da bunun için tüzük değişikliğine gidecek. Şimdi benim aldığım, ki sen de mutlaka bu istihbaratı almışsındır. Benim aldığım istihbarata göre Galatasaray, Fenerbahçe yok şu anda da, Beşiktaş, Başakşehir, yine Anadolu'dan birçok takım var. Bunların birçoğu bu şeyi seçim maddesi eklemek istiyorlar. Yani yapılacak bu tüzük değişikliğinin kongresine seçim maddesi eklemek istiyorlar ki bu konuda da biraz bayağı ısrarcılar. Şimdi tabii orada Fenerbahçe'yi de ve Trabzonspor'u da arkalarına alırlarsa bence bu iş yani seçime doğru gider diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii ki biz biraz önce senin sorduğun soruya da geleceğim. Şimdi sevgili Hacı Osmanoğlu yani orada milli takımı mı korudu yoksa kendisini mi korudu, o tartışılır. Yani çünkü özellikle bu hani bir seçim sürecinin olma ihtimalinin yüksek olması, işte devamında burada belki bir başkanlık seçiminin olabilme ihtimalinin yüksek olması bence sanki o şeyi aldı, yani o ışığı aldı, şöyle aldı ama ters taraftan. Eğer böyle bir seçim olursa bilmiyorum tabii, ben bizzat özellikle başkan seçildiği dönemde o yaşanan olayları çok iyi biliyorum. Hani birebir senden özel sohbetimizde söylerim de burada pek söylenecek şeyler değil. O dönem çok destek oldu. Yani Sürmene de bir güzel büyük bir bina var. Orada büyük aileler Hacı Osmanoğlu'nun başkan seçilebilmesi için inanılmaz bir telefon trafiği yaptılar. Yani en alt lig takımlarından oy kullanan herkesle birebir iletişime geçti. Bir takım sözler verildi. Yani yapılması gereken sözler verildi. Bunun karşılığında da işte İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan seçildi. Ama sonraki süreçte işte başkanın öyle zaman zaman böyle biraz konuşurken bazı şeyleri kaçırma dozunu bazen kaçırdığı anlar da oluyor. Şimdi hal böyle olunca da biraz hani normalde aslında şey değil, öyle antipatik bir insan değil ama Konuşmalarıyla bu sefer tepki çekmeye başladı.
0: Aslında şöyle iki tespit yapabiliriz sanki. Birincisi Dünya Kupası'na gidene kadar, yani çünkü uzun yıllardır gidilemeyen bir Dünya Kupası'na götüren bir federasyon var sonuçta bu takımı. Takım var, doğru, hocası var. Bir başarı var ortada. Ama Dünya Kupası'nda hem işte oyuncuların performansı alınamayan sonuçlar, hem de işte bu yapılan açıklamalar biraz aslında Hacı Osmanoğlu'nu belki de bu anlamda çok başarılı başarısız tartışmasının yapılmasına neden olmuş olabilir. Ama şunu söylemek lazım. Ya yani bu 24 yıl sonra bir milli takımı Dünya Kupası'na götüren 22 yıl sonra 24 yıl sonra doğru ha. Bence bir başarı. Yani bunu kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Bakalım yani süreç neyi nereye götürecek onu da göreceğiz. Sen de benim gibi bakıyorsun meseleye değil mi? Yani Mali Genel Kurul'da bir ihtimal, belki bir seçimli genel kurul olur mu? Zaten sen muhtemelen bununla ilgili şeyi alırsın, bilgiyi alırsın, paylaşırsın da benimle.
1: Mutlaka dediğim gibi. Yani ama önümüzdeki süreç sanki şeyi gösteriyor. Hani diyor ya, seçim rüzgarları esmeye başlayacak gibi, öyle gözüküyor.
0: Peki gelelim Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor'da artık transfer süreci ya tamamlanmak üzere deniyor. Yani bu daha Trabzon alacağı oyuncu yok mu Nihat abi, bu kadar çabuk mu bitiyor?
1: Yok. Şöyle diyeyim, hani daha oyuncu yok mu diye taraftarların her gün şey, başkan bugün şey yok mu diyor, transfer yok mu diye. Bu kadar hızlı başladı ki Trabzonspor. Yani ihtiyaçları olan oyuncularla gerekli temaslar yapıldı, imzalar attırıldı. Şimdi orada bugün bir Samet'le ilgili, bugün biraz onu da biraz yönetimden bir iki kişiyi aradım ama onlar da biraz kaçamak cevap verdi. Hı hı. Normalde Samet'le anlaşma yaptı Trabzonspor.
0: Evet.
1: Yani bir problem yok ama yine benim bugün özellikle, yani İstanbul kaynaklı haber veren arkadaşlarım var. Onlardan da Galatasaray'ın ciddi bir şekilde Samet'le ilgilendiği, hatta Okan Buruk'un Samet'le birebir konuşma yaptığı söyleniyor. Şimdi tabii hani Samet tabii ki bizim kendi çocuğumuz, bize gelmesinde büyük bir yarar var. Sahiplenme konusunda kendi şehri, kendi forması, kendi takımı, ama bizi de maalesef o, özellikle Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde biraz Samet'le ilgili bir kesim, ama küçük bir kesim, böyle farklı bir algı içine geçmişti. Yani o çocuğu biraz daha böyle zor durumda bırakacak. Ama ben yani Samet'in hala da söylüyorum, hani keşke transferi resmileşsin, bir problem çıkmasın. Yani şimdi o ortamda Samet'in tercihi de önemli olacak. Eğer gerçekten Galatasaray böyle bir teklif yaptıysa ve Okan Buruk da birebir kendi görüştüyse, bundan sonra Samet'in tercihi ne olur? Tabii o da çok önemli. Onun dışında işte anlaşılan oyuncular, yani yabancıları birçoğunu biliyoruz işte. Hızlı bir şekilde söyleyelim. Saviola, Noah Saviola, Ruslan Malinovski, Cabral. Cabral'ı çok beğendim Vedat. Muhtemelen sen de izlemişsindir maçını, fil dişi sahili maçını. Çok bayağı bir, yani bizim özellikle son 3-4 senede o sol kanatta hani normal bir bekimiz yoktu. Çakma bek oynatıyorduk. İşte Mustafa Eskerleş normalde sol bek değil ama sol bek oynadı. Yani Cabral'ın gelişiyle Mustafa'nın biraz daha kendi meziyetlerini daha ön plana çıkarması daha da iyi olacak. Onun ötesinde işte Melih Kabasakal var. Metehan Mimaroğlu var. O Metehan için Gençler Birliği'nin federasyonlu olan bir davası var. Oradaki şeyi bekliyorlar, kararı bekliyorlar. Orada eğer bir sıkıntı yaşanmazsa Metehan da imza atacak. Mithat'la ilgili Mithat'ın gelmek istediğini bizzat biliyorum. Hatta ben Bahattin Hoca'yı yayına almıştım kendi YouTube kanalımda. Orada Bahattin Hoca'nın eski öğrencisi. Orada şöyle bir şey, bir ifade kullandı Bahattin Güneş. Dedi ki yani Mithat dedi beni aradı. Hocam biliyorum sen bu tür şeyleri pek sevmezsin ama ben işte Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Eğer bir yöneticiye bu durumu aksettirirsen, söylersen, işte dedi ben de bu gelişme üzerine dedi Ziyad Kafkas'la görüştüm. Anlattım, oyuncu bize gelmek istiyor işte ama tabii ki sonuçta Rizespor'un bonservisli kontratlı oyuncusu. Yani oradan almak mutlaka tabii ki, bir de iki şehrin dostluğunu, yakınlığını da biraz bildiğimiz için, yani daha orada eğer ki Mithat gerçekten Trabzonspor'da oynamak istiyorsa yine Rizespor'un rızasıyla olacak bir transfer o da. Onun ötesinde son dönem özellikle Felipe Augusto'nun normalde transferi bitti. Zenit'le anlaştılar ama orada da şöyle bir problem var. Ödemede problem var. Yani işte Zenit 18 artı 2 milyon euro, yaklaşık 20 milyon euroluk çok iyi de bir bedel. Onu biraz uzun vadede ödemek istiyor. Bizimkiler o vadeyi daha kısaltmak istiyor. Daha yani o paraları kullanmak için vadelerin süresinin uzun olmasını istemiyor. Orada o problem var. Bence o aşılır diye düşünüyorum. İşte Felipe Augusto giderse orada bir santfor daha düşünülüyor ki son dönem en çok bu Artem Dovbyk, biliyorsun. Onun adı çok ön plana çıktı.
0: Geçen sezondan beri en çok konuşulan Bravo. İsim.
1: Bravo.
0: Trabzonspor için hep yazılır.
1: Evet. Ya aslında son 3-4 senedir Artem Dovbyk'in adı hep Trabzonspor'la anıldı. Yaz transfer döneminde, kış transfer döneminde ama bir türlü olmadı. Oyuncunun tercihleri tabii burada daha çok ön plana çıktı. Yani tercih İtalya olunca o transfer, ama şimdi ben biliyorum yani o konuda bayağı ciddi Trabzonspor, bir hayli ciddi Dovbyk konusunda. Oraya da tabii Felipe Augusto gidip Dovbyk gelirse Onaçu gibi bir santrforunuz var. Yanında bir tane daha bir kule Artem Dovbyk. Bence hani biraz önce Norveç örneğini vermiştim ya, Haaland ve Sherlock gibi. Gerçekten o da bizim yani takım adına, Trabzonspor adına bayağı bir önemli artı olur diye düşünüyorum. Olay'ın gidişine göre belki orada bir yine genç oyunculara bakılıyor. Belki oraya bir tane de böyle Olay'e tarzında scout'un önerdiği birkaç tane isim var. Onlardan bir tanesi de transfer edilebilir diye düşünüyorum.
0: Nihat abi çok teşekkür ederim vallahi, yine bir çırpıda konuştuk. Tabii önümüzdeki günler daha hareketli olacak. Belki daha isimler üzerinden konuşabileceğiz seninle. Şu oyuncu, bu oyuncu geliyor, gitti, gelecek şeklinde. Şu an biraz senin de söylediğin gibi milli takımımızın geri dönecek olması, bu Dünya Kupası biraz oraya ara vermiş gibi gözüküyor. Bir de Trabzonspor çok hızlı başlayınca sürece biraz daha belki yavaşlamayı tercih ettiler. Onu da anlayabiliyorum. Çok teşekkür ederim tekrar.
1: Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.
0: Nihat Arence, Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü bizimle birlikteydi. Hemen şöyle veda etmeden önce size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, az sonra saatler hemen şöyle bakalım, hatta oynanıyor mu şu an bu maç? Portekiz, Özbekistan bitti, onu söyleyelim. Portekiz, Özbekistan maçı bitti ve mücadelede şu anda 5-0 tamamlandığını belirtelim. Yeni mücadele başladı mı ona bakıyorum da yok, başlamamış da. Saat kaçtaymış maç, ona bakalım hemen. Şimdi saat 20 maçı oynandı. 22'de maç yok muydu bugün? Yokmuş. 23'teymiş bugünkü maç. İngiltere-Gana başlayacak saat 23'te. Sevgili Görkem Tezer az sonra burada olacak ve İngiltere-Gana maçının da önemli anlarını sizlerle paylaşacaktır. Ben Vedat Parlak. Yarın gece saatler 22'yi gösterdiğinde bu sefer, 22.30'u gösterdiğinde bu sefer sizlerle birlikte olacağım, belirteyim. Gece yarısından sonra belki burada özellikle güzel maçlar oluyor, onların da değerlendirmesini yaparız diye düşünüyorum maç öncesinde. Sevgili Görkem Tezer birkaç günlüğüne aramızda olmayacak, izne ayrılıyor. Zaten o veda eder de ben önceden size şeyi vermiş olayım, bilgi vermiş olayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Messi diyen dinleyicilerimizi şöyle bir görmek istiyorum. Cristiano Ronaldo bugün şov yaptı. Bir de tarihe geçen tabii ki gollere imza attı. Hangi tarih? Bunlardan da birazdan bahsedeceğiz. Portekiz, Özbekistan'ı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın açılış golü 6. dakikada. Yani çok kötü bir futbolcudan geldi. Cristiano Ronaldo. Messi tabii ki daha iyi Ronaldo'dan. O ayrı. Ronaldo 3. golü de 39. dakikada kaydederken Mendes sahneye çıktı yine. Nuno Mendes de topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşmanın ilk yarısı 3-0'lık eşitlikle sona ermiş oldu sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir ikinci yarıdaki tempoya bakıyorum. İkinci yarıda neler oldu hemen bakalım. Özbekistan risk almayı tercih etmedi ikinci yarıda. Bu da ilginç noktalardan biriydi. İlk 45 dakikada kalende 3 gol görüyorsun ama ikinci yarıda risk almıyorsun. Ha 73. dakika ve 90. dakikada Sergiev oyuna dahil oldu. Yine Jivanov ve Esanov'la birlikte. Hadi risk bunlar diyebilirim ama skor 4-0 ve ardından da 5. golün devamında yapılan arka arkaya değişiklikler bilemedim. Özbekistan milli takımı kalemizde 6. ya da 7. golü görmeyelim mantığıyla mı yaptı bu değişiklikleri? Yorumu da sizlere bırakıyorum. Sizler demişken şu an bana kimler kulak veriyor? WhatsApp'tan ben buradayım. Adım şudur ve bulunduğunuz şehri de ekleyerek mesajınızın sonuna mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp'tan kimler beni dinliyormuş şu an? Bekliyorum. Bahis anlamında yine dün akşam güzel işlere imza attık. Sosyal medyadan beni takip eden dinleyicilerim güne belki de güzel uyanmalarına sebebiyet veren bir kuponla başlangıç yaptılar. Şöyle bakayım Instagram'da hikaye bölümümü tekrardan açayım. Karşılaşmalarımı sizlere aktarayım. Birçok teşekkür mesajı geldi Erkan Bey. Yine mesajı gönderen dinleyicim. Buradayım dinlemeye devam ediyorum. Bugün de bir paylaşım yapar mısın demiş. Yapacağım. Yayına özel de yapacağım. Yine sosyal medya hesabımdan da gecenin ilerleyen saatlerinde güzel bir karşılaşmayı sizlere aktarmış olacağım. Norveç-Senegal mücadelesi maç başlamadan önce 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var demiştim. Oldukça da iddialı yazmışım. Şöyle bakıyorum dün gece yaptığım paylaşıma da oldukça iddialı bir paylaşım ki 1,5 saat içerisinde de yüksek orandan kuponumuz başarılı oldu. 3-1'di tabii ki ben bunu paylaşım yaptığım süre içerisinde 3-1 Norveç-Senegal karşısında önde olan taraftı. Samet Bey buradayım demiş. Peki hoş geldiniz. Abi iyi yayınlar. Yine bugün verdiğin kuponlar için de ayrıca teşekkür ederim diyen bir başka dinleyicimiz. Tabii ki sponsorumuz tarafından paylaşımlar yapılıyor biliyorsunuz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime şunu hatırlatayım. İlerleyen dakikalarda 10-15 dakika içerisinde yine bugüne özel saatler 23'ü gösterdiğinde çok güzel bir karşılaşmayı sizlere aktaracağım. Seçimimi paylaşacağım. İngiltere-Gana mücadelesi. Ben 2 tane kupon hazırladım. Ki birçok dinleyicim yine takipçilerim bu kuponlara ulaştı. Birazdan tabii yeni gelen dinleyicilerime de kupona nasıl ulaşacaklarını detaylı olarak anlatıyor olacağım. Oranlar gerçekten muhteşem. Yani ben maç sonu bir İngiltere kazanır gibi böyle kolaya kaçmadım. Bütün seçenekleri inceledim. Ki gelme potansiyeli bir o kadar yüksek olan karşılaşmaları seçtim. Tercihleri de seçtim. Yine İngiltere maçının haricinde başka bir mücadelem daha olacak. Ondan da bahsedeceğim. İngiltere'de 2 seçim. Bence gelecektir ya bu 2 tercihte. Kuponlara bakıyorum. Bir yandan kuponlar da bana bakıyor şu an. Ya, muhteşem bir işe imza atmışım. Şimdi kendimi bu konuda tabii ki biraz övmek istiyorum. Nereden bulmuşum bu tahminleri, bu seçenekleri? Ama 45-50 dakikada baktım, kontrolümü sağladım. Ona göre daha önceki maçlardan vesaire bilgileri aldım. Hepsini birleştirdim. Ortaya güzel 2 tane seçenek çıkmış oldu. Sizler de arasından bir tanesini artık değerlendirip şans verebilirsiniz. Kuponumu birazdan aktaracağım ki nereden ulaşacağınızı
aktaracağım, öyle söyleyeyim, cümlemi de düzeltmiş olayım böylece. Saatler 23'ü gösterdiğinde İngiltere-Gana mücadelesi başlamış olacak. Maduke yine dikkat çeken isimlerden biri, Anthony Gordon onlardan biri, Bellingham zaten saymaya gerek yok ismini, Harry Kane'le birlikte en önemli hücum oyuncuları diyebilirim bu saydığım isimler İngiltere cephesinde. Gana milli takımını aktaracak olursam da 115 milyon euroluk bir ilk 11 değeri olduğunu söyleyebilirim. Yine Partey, Sibo, Ayew, Semenyo ve Inaki Williams gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Takım oyununa çok önem veren bir Gana milli takımı karşımızda olacak. İlk karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmıştı zaten hatırlarsınız. Queiroz'un öğrencileri Panama'yı zorlandıkları mücadelede 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Ben çok net galibiyet bekliyordum Gana milli takımından ama Panama karşısında 90. dakikada geldi o gol. Hatırlayın bir önceki karşılaşmayı, ben alt üst baremine girmem o karşılaşmada demiştim, bunu çok iyi hatırlıyorum. Gana galibiyete yakın diye sizlere aktarmıştım o günkü yayınımda. Zor da olsa Gana sahadan galibiyetle ayrıldı. Takım oyununu ve savunmasını çok iyi yapan bir takım. Carlos'un öğrencileri Gana milli takımı orta alanda rakibine bir baskı kurabiliyorlar zaman zaman. İleriye taşıdıkları toplarla tabii yine Semenyo, Aye, Williams gibi çok önemli kaliteli ayaklarının olduğunu ben düşünüyorum. Kanat hücumlarını pek tercih etmiyorlar. Köşe vuruşu anlamında sizleri üzebilir. Hani korner bahisleri bu anlamda biraz sıkıntı yaratabilir. Onu da ifade edeyim. Daha çok orta alandan ara pasları denemeye çalışan ve kontra ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalışan bir Gana milli takımı olacaktır bu maçta. Ki daha önceki Panama mücadelesinde de buna benzer bir taktik gördük. Oyun anlayışı gördük yine Carlos'un öğrencileri. Yani anladım ki ben turnuva boyunca grup aşamasında oynayacağı tüm maçlarda rakibi kim olursa olsun bu şekilde mücadele edecek Gana milli takımı. Topu rakibine veren, orta alanda set hücumlarına çok önem veren ve hızlı ataklarla tabii ki yine kontra ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışan bir kadro yapısı bulunuyor. Carlos Queiroz'un öğrencileri bakalım bugün neler yapabilecek ama ben hiç şans vermiyorum tabii ki Gana'ya bu karşılaşmada. İngiltere'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Farklı bir tercihim olacak. Yani İngiltere Gana kazanır kaybeder bu değil. Ben oranı yükselteceğim. 2 ve üzeri 2 tercihimde 2 ve üzeri oranına sahip. İkisi de başarılı olacaktır. Birazdan aktaracağım bu maçı. Görkem Bey kardeşim, herkes diyor ya demiş dinleyicimiz. Evet, yine federasyon ve Montella ile alakalı mesajlar gelmeye başladı. Ki bugün hiç girmeyi düşünmüyordum ben ya. Hiç bu konulara girmek istemiyordum. Zaten gün içerisinde birçok kişi, eminim buna, stres içerisinde çalışırken ya da yoldayken, trafikteyken eşiyle tartışır, dostuyla, arkadaşıyla bir tartışma yaşar vesaire vesaire. Canımız sıkılıyor. Montella ya da TFF ya da milli takım üzerinde sohbetimize devam edersek birçok kişinin de canının sıkıldığını ben hissedebiliyorum. O yüzden bu akşamki yayınımda girmeyeceğim. Milli takım muhabbetini yapmayacağım ama sizlerden mesajlar gelirse, ki sevgili Aykut Bey'in şu an gönderdiği mesaj gibi, okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Ne diyor Aykut Bey? Şöyle bir bakalım. Herkes diyor ya federasyon ya da Montella bizi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götürdü. Kusura bakmasın, bizi FIFA götürdü. Takım sayısı 48'e çıkmasaydı ayıp olurdu. Bir de Romanya'yı ve Kosova'yı yendik zar zor. Sanki Almanya'yı ve İspanya'yı mağlup ettik demiş dinleyicimiz. Bu arada Ronaldo'cuyum, tek geçerim. Bursa'dan Aykut Bey bu mesajı gönderen dinleyicim. Kimler bizimle beraber şu an bana nerelerden kulak veriyor dinleyicilerim? WhatsApp üzerinden mesajlarını gönderebilirler. Bir nevi yoklama diyebiliriz buna, evet. İstanbul'dan benim ismim Ahmet ya da Antalya'dan ismim Burak gibi mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan da bir soru soracağım ki güzel bir soru. Katılımlarınız değerlidir sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Görkem Bey selamlar, Ankara'dan yazıyorum. Ahmet Bilaloğlu, işteyiz ve güvenlik yapıyoruz demiş. Yani güvenlik yapıyoruz derken anlayamadım. Güvenlik görevlisisiniz. Güvenliği sağlıyorsunuz değil mi?
Kolaya kaçmış dinleyicimiz burada. Peki Görkem selam, Varşova'dan dinlemedeyiz. İzne ayrılıyormuşsun demiş. Beklerim. Polonya hayalini gerçekleştirmene yardımcı olabilirim diyen dinleyicim. Yani ben izne çıkıyorum ama yani şuradan şuraya gitmeye bile üşeniyorum nedense. Ama gideceğim bir yerlere ya, gideceğim. Öyle tatil anlayışım benim pek yoktur. Hadi gideyim İstanbul dışına, şöyle bir güneşleneyim, bir bronzlaşayım. Öyle yok, bende yok. Gezerim, bol bol gezerim. Fotoğraflar, videolar çekerim. Bunları da sosyal medya hesabımda, Instagram'dan zaten sizlere aktarmış olurum. Yayın yapmadan nasıl dururum? O da ayrı bir konu. Instagram'dan canlı diye bir şey var değil mi? Canlı yayın açabilirim Instagram üzerinden. Hesabımda Görkem Tezer, oradan beni takip edebilir dinleyicilerim. İngiltere 3.5 üstü biter. Adana'dan Hasan Dilek. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicim. Peki göreceğiz ki ben de rahat bir galibiyet bekliyorum İngiltere milli takımından. Görkem Tezer abi, Ordu'dan Tuna. İngiltere Gana maçında penaltı olur. Evet, çok güveniyorum abi. İyi ki varsınız demiş dinleyicimiz. Penaltı olur diyor. Ha, Gana sert oynadı ilk karşılaşmada biliyorsunuz. Rakibi tabii ki daha kolaydı Gana'nın bir önceki karşılaşmada, şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Panama pek aynı kalitede olan bir takım değil. Şimdi karşılarında İngiltere var. Ha, puan almak istiyorsa oyunu çirkinleştirmek zorunda Gana milli takımı maalesef. Futbolda bunlar oluyor ki olacaktır, yine bu karşılaşmada da bunu göreceğiz. Ben buna eminim. Gana oyunu soğutmaya çalışacak, sert oynamaya çalışacak. Hızlı ataklarını, İngiltere'nin hızlı gelişen ataklarını faulle durdurmaya çalışacak. Doldur boşalta dönerse oyun, Gana iyi savunursa rakibini ön alanda özellikle. Evet, penaltı olabilir. Çünkü kontrolsüz hareketleri var birçok Ganalı oyuncunun. Panama maçında da bunu gördük. Yani o maçı nasıl 10 kişi tamamladılar hala aklım almıyor. Hala aklım almıyor. Bugün çıkabilir bir penaltı, bir kırmızı kart diye düşünüyorum. Hoş geldin Görkem kardeşim. Aşçılar Diyarı Mengen'den selamlar demiş. Peki ben de selamlarımı ileteyim size. Bursa'dan Aydın Bey iyi yayınlar diye mesaj gönderdi. Evet Görkem, sitede güvenlik görevlisiyiz demiş. Peki tüm sitede şu an bana kulak veren emekçi kardeşlerim, abilerim, dostlarım.

Bugün sizlerden ricam bu dinleyicilerimden. Beni bugün şaşırttın ve doğru cevabı bekliyorum. Arka arkaya özellikle şöyle mesaj kutuma bir bakayım. O hepsi doğru ya. Hiç yanlış cevap yok demek istiyorum bugüne özel. Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran bir oyuncu var ve o oyuncunun adını soruyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Altı farklı Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran o ismi bana yazın. WhatsApp üzerinden futbol gurmelerinin anında doğru cevabı yazacağından hiçbir şüphem yok. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Artık ismimi yazmaya çekiniyorum. Fırça attığın için demiş dinleyicimiz. Dünden antrenmanlıyım. Yo ben kimseye fırça atmam canım. Estağfurullah öyle şey mi olur? Ne demek ismimi yazmıyorum ya? Böyle bir mesaj olabilir mi? Artık ismimi yazmıyorum demiş. Çekiniyorum demiş. Ya neden çekiniyorsunuz? Lütfen yazın. Yani ben öyle bir karakterde bir insan değilim. Neden fırçalayayım insanları canım? Bunu söylerken bile biraz bir çıkıştım ya sanki dinleyicimize. Yok yok öyle biri değilim. Bursa'dan Aydın Bey cevabı verdi. Peki doğru bir cevap. Yine Bursa'dan bir başka dinleyicim Aykut'un cevabı doğru. Yine ismini paylaşmayan bir dinleyicimizin cevabı doğru. Bakın bugün güzel başladınız. Bugün güzel başladınız. Teşekkür ediyorum. Arka arkaya doğru cevaplar geliyor. 6 farklı Dünya Kupası'nda da gol atma başarısı gösteren o oyuncuyu soruyorum. Sevgili futbol gurmeleri. Doğru cevabı biliyorsanız WhatsApp üzerinden bana iletin. Güzel bir manzara görmek istiyorum. Şöyle arka arkaya doğru cevapların sıralandığı bir mesaj kutusunu hayal ediyorum ki oraya doğru gidiyoruz. Messi demiş sevgili Caner mesajı iletmiş bizlere. Peki olabilir. Birazdan açıklayacağım. Doğru ya da yanlış. Gökay Bey yanlış bir cevap verdi. İzmir'den selamlar demiş. Onun dışında bakalım. Hakkı Bey doğru. Hakkı Bey'in mesajı doğru. Bu arada da seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Portekiz bana bugün çok iyi kazandırdı. Bu sabah sen kazandırdın. Dün gece yine sen kazandırdın. Ben tüm bunları kendi elimle maalesef kaybedeceğim diye hissediyorum abi demiş. Yani kar amacıyla oynamayın. Bir kere altını çizeyim. Yani burada bahisten tahminlerde bulunuyorum vesaire vesaire. Tamam güzel kuponlarım da başarılı oluyor. Dün yaptığım 3 kuponun ikisi başarılı. Gece yarı saatler 02'yi gösterdiğinde kendi şahsi Instagram hesabımdan yine bir kupon paylaştım. O da başarılı oldu. Bugün yapmış olduğum 2 kupon yine başarılı. Ki 2 tane daha var. Birazdan başlayacak bu mücadeleler. Onlar da başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama buradan şu anlam çıkmasın. Bak görkem kazandırıyor. Ben hadi şuraya biraz daha para yatırayım, daha fazla oynayayım. Bak evin taksidi çıktı ya da bilmem ne vesaire vesaire. Sakın o işlere girmeyin. Bu oyun öyle bir oyun değil. Keyif alalım biraz. Miktarı tabii ki siz belirleyin de cüzi rakamlarla oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani maaşınızın dışında kazandığınız aylık maaşınızın dışında ekstra bir para kazanmak için oynamayın. Futboldan keyif almak için şansınızı deneyin. Şans oyunu neticede ki benim söylediğim her şey de gerçek olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani yanılabilirim ki yanılıyorum. Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan o oyuncuyu soruyorum dinleyicime. Mesajlar gelmeye başladı. Tabii yanlış cevaplar da var. Yanlış cevaplar da var ama doğru cevapların sayısı daha fazla. Birazdan geçeceğim tüm mesajlarınıza. Çünkü birazdan maçımız var. Bir 11-12 dakika kaldı. Dinleyicilerim de sabırsızlanıyor onu fark ettim. Bahis severler özellikle. Kuponlarımı nereden oynuyorum ve nereden görüyorsunuz? Peki açıklayalım detaylı olarak. iddia.com'dan kral oran farkıyla kuponlarımı oluşturuyorum. Onun dışında sizler de iddia.com'a üyeseniz ya da üye değilseniz üye olabilirsiniz. Hemen çok basit bir şekilde yaklaşık bir dakikada üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Şayet kayıtlıysanız daha önceden üye olduysanız da iddia.com'a giriyorsunuz. Peki girdikten sonra sağ üst köşeye şöyle bir bakın. Adınız ve soyadınızın kısaltılmışı var. İlk harfleri canım. Bir daire içerisinde yer alıyor. AT, MT gibi kısaltmalar söz konusu. Oraya tıklıyorsunuz. Sonrasında seçenekler karşınıza çıkacak. Oradan da kayıtlı bayim bölümü.

geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir seçeneğine tıklayıp büyütece basıyorsunuz. Arama yapmak için. Arama yapmak için de tabii ki orada yine bir büyüteç olması gerekiyor. Gördünüz mü Cemal abi? Sizden bahsediyorum. Evet evet. Yavaş gitmeye çalışıyorum. Çünkü çok mesaj geliyor daha sonrasında yayından sonra. Abi anlatıyordum ben onları yapana kadar. Unuttum. Numarayı unuttum vesaire mesajlar geldiği için. Böyle yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Kayıtlı bayimi değiştir. Devamında da İstanbul-Ankara haritaların olduğu bir sayfa çıkacak. Hiç onunla işiniz yok. Büyütece basıyorsunuz ve bir boşluk çıkacak oradan. Arama motoruna benzeyen bir işlem yapmış olacaksınız. 30-0-97 bu rakamı birleşik olarak yazıyorsunuz ve arama kısmına basıyorsunuz. Karşınızda Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkacak. Kayıtlı bayim ekle dedikten sonra da yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. Vereceğim bu WhatsApp numarasına ben yayından geliyorum ya da kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Bu akşam önemli bir maç varmış. O tercihleri merak ediyorum şeklinde yazmanız yeterli olacaktır. Hani ne istiyorsanız yazın ama kayıt oldum. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli. Özet geçmem gerekirse 0540-300-0097 0540-300-0097 bu WhatsApp numarasına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Benim kuponumu görmek istiyorsanız şayet İngiltere maçının, İngiltere-Gana mücadelesinin tercihine ulaşmak istiyorsanız da dediğim gibi 0540-300-0097 bu numaraya hemen WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderiyorsunuz. Oradaki arkadaşlarımız da kuponlarımı sizlere iletiyor hızlı bir şekilde.

Ne soru sorduk ya şimdi, cevaplara da bir bakalım değil mi? Bayağı bir mesaj birikti. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime tekrar ileteyim bu soruyu. Kolay sorulardan biri. Çok kolay sorulardan biri. Hem radyomuzu ne kadar takip ediyorsunuz hem de gündemi ne kadar yakından takip ediyorsunuz. Bunu da ölçmeye çalışıyorum. 6 farklı dünya kupasında gol atan o oyuncunun adını bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve cevaplara döneyim şöyle. Tabii ki demiş dinleyicimiz, hemen mesajını göndermiş. Doğru cevaplardan biri, ismini paylaşmayan dinleyicim ama. Bu maçta kırdı rekoru. Cihat ben Ataşehir'den demiş. Şöyle bir bakayım, bir de evet detayını yazmış. Teşekkür ediyorum sevgili Cihat Bey'e. Merhaba, Kanada'dan Ahmet ben. Selamlarımı iletiyorum ve sizleri dinlemek çok keyifli demiş dinleyicim. Tekrardan selam göndermiş. Peki ben de iki kez o zaman kendisine selam ileteyim. Hem kendisine iletiyorum hem de Kanada'ya selam gönderiyorum. Hayatım boyunca bu fırsatı bir daha nereden yakalarım? Tabii ben olaya bu açıdan bakıyorum. Kanada'ya buradan selamlarımı ileteyim. Vardı öyle eskiden. Kuzenlerimiz vardı değil mi? Almanya'daki kuzenime buradan selam gönderiyorum. Dış yayınlar olurdu televizyonlarda, röportaj yaparlardı. Arkadan mutlaka bir iki abimiz çıkardı ya da genç kardeşimiz. Elinde telefon, kulağına götürüyor ve el sallıyor. Almanya'daki kuzenime buradan selamlarımı iletiyorum. Ona benzettim. Ben de dinleyicime bu vesileyle selam göndereyim. Hem de Kanada'ya göndermiş olayım. Gelmek isterim bir gün Kanada'ya. Gelmek isterim. Balıkesir'den selamlar Murat ben diyen bir başka dinleyicim doğru cevabı aktarmış. Teşekkür ediyorum. Arka arkaya doğru cevaplar geliyor. Peki şöyle bir bakalım. Messi cevabı sevgili Ümit Bey. Bilemiyorum Messi mi artık en fazla bu alanda zirvede yer alan oyuncu. Birazdan onu da açıklayacağım. Şöyle bakalım. Bayrampaşa'dan Volkan Bey doğru cevabı gönderdi. İngiltere 2-1 alacak. Ben de yanlış olmaz. İngiltere maçı karşılıklı gol var ve İngiltere 2-1 kazanacak demiş dinleyicimiz. Ha, kalesinde golü görüyor yani. Kalesinde golü görüyor. Peki göreceğiz. Kodu tekrar söyleyebilir misin demiş dinleyicimiz. Ne kodu? Bayi kodunu mu soruyorsunuz? 30-0-97 bayi kodu. Bu şekilde sizler de kuponlarıma ulaşabilirsiniz. Dinleyicim sorduysa tabii ki cevabını vereyim. Merhaba İzmir'den Metin ben. Sorunun cevabına gelecek olursak demiş. Evet, doğru cevap.

0: iletmiş. Burak Yılmaz cevabı tabii güzel bir aslında burada mizah yapmış dinleyicimiz. Kendisi de gülüyor mesajının sonunda. Sevgili Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Görkem Bey, iyi yayınlar diliyorum. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu nokta nokta nokta. Evet, doğru. Firuz Gülşen İstanbul'dan bu mesajı yine bizlere ileten bir başka dinleyicimiz. Ankara'dan Ural doğru cevabı gönderdi. Uğur Pekşen tabii ki demiş. Evet, doğru cevap. Teşekkür ediyorum kendisine. Dün yayının devamını dinleyemedim. Dünya Kupası'nda en güzel gol hangi goldü, onu çok merak ettim demiş. Geçti artık, o bitti. Onu da yazabilir dinleyicilerim. Tabii dün katılım göstermeyen ve dün beni takip edemeyen dinleyicilerim yine bugün de aynı konu özelinde bana mesajlarını gönderebilir. Bir sorun yok. Dünya Kupası dendiğinde aklınıza gelen o ilk golü yazamadıysanız, kaçırdıysanız yayınımızı, bununla alakalı da bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dünya Kupası dendiğinde sizin aklınıza ilk hangi gol geliyor? Merhabalar, ben Antalya'dan Gökhan ve cevap doğru. Gökhan Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Antalya'ya da selamlar olsun. İstanbul'dan çok az mesaj geliyor. İstanbullu dinleyicilerim acaba tatile mi çıktı? İstanbul'dan mesai sayısı çok düşük şu an. İstanbul'daki dinleyicilerim de şöyle bir WhatsApp üzerinden bana mesajlarını iletsinler. Ben de buradayım, İstanbul'dan yazıyorum şeklinde mesajlarını gönderebilir dinleyicilerim diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese bir kez daha merhabalar diyorum. Şöyle bir mesajlarıma döneceğim ama sevgili Murat Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şu an kendisi bizlere kulak vermekteymiş. Ha nereden kulak veriyor? Tabii ki arabadan mı dinliyor, telefondan mı dinliyor? Bence telefondan dinliyor şu an beni. Ben öyle hissediyorum. Belki de televizyonundan izliyordur, dinliyordur ya. Öyle dinleyicilerim de var benim. Tabii uydudan dinleyen birçok dinleyicim de mevcut. Onu da yeni fark ettim bu aralar.

İngiltere maçı 2,5 gol üstü olur diyen tahminlere bakıyorum. Bir yandan da ilginç tahminler geliyor. Ev sahibi ilk yarı 2,5 gol üstü olur. İlk yarı Gana'nın bir golünü bekliyorum demiş. Sevgili Şükrü Bey bu mesajı göndermiş. İstanbul'dan dinlemekteyim. Selamlar abi. Al sana İstanbul demiş. Peki İstanbul'dan da mesajlar an itibariyle gelmeye başladı. Mesaj kutum oldukça hareketli. Bir kez daha dinleyicilerime teşekkür edeyim. Messi 2010 yılında gol atamadı. Güney Afrika'daydı. Vuvuzela seslerinden etkilendi diye diyor dinleyicim. Ama o güzeldi ya, Vuvuzela sesleri. İlk başta rahatsız ediyordu. Evet, televizyonda Dünya Kupası'nı takip ederken doğru. Afrika'da düzenlenen bir turnuvaydı. Amerika'dan daha keyifliydi. Bakın, daha çok keyif alıyordum. Onu söyleyeyim. Milli takımımızın burada aldığı kötü sonuçlarla bir alakası yok bu söylediğimin. Saatleri bir kere güzeldi. Sabaha karşı 06'da hadi izliyoruz da ne zorluklarla takip ettik milli takımın maçlarını. Hani keyif alamıyorum, her şeye geçtim. Yani sabahın 6'sı mı diyeyim, gecenin 6'sı mı? Gerçi gün aydınlanmış oluyor. Yeni gün başlamış oluyor, o ayrı. Ama işe mi gideceğim, uykusuz mu kalacağım? Sabah bazı dinleyicilerimde o vardı, yazıyorlardı bana sosyal medyadan. Erken kalktığım zaman, uykusuz kaldığımda başım ağrıyor gün içerisinde. Yani maç izliyoruz keyif almak için, sabahın 06'sında, gecenin 5'inde, yani maçların oynanması bana pek normal gelmiyor. Alışık değilim, alışık değilim. Ben 5'te benim futbolla alakalı ilişiğim kesilir. Standart saat 5'te, 5.30 olmaz, sekmez. 5'e kadar evde her gece ben maçları izlerim. Ha, futbolda yoksa basketbol, handbol bir şey buluyorum mutlaka. Tenis, hiç fark etmiyor, buz hokeyi. İlla bir maç buluyorum izlemek için. Ama futbol maçı, milli takımımızın maçları ne bileyim o saatte bana pek iç açıcı gelmedi. Keyif almadım izlerken. Skorlardan bağımsız konuşuyorum. Tekrar altını çizeyim. Skorlardan bağımsız konuşuyorum. Sormuş olduğum sorunun da cevapları doğru ya, doğru. Genelde doğru. Şöyle bakalım. Tabii arada mizah yapan dinleyicilerim de var. Teşekkür ediyorum. Polonya'dan yazan dinleyicim. Cevabım Kerem Aktürkoğlu demiş. Peki. Hani herkes tarafından eleştirilen bir oyuncu ama ben o kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de oynadığı ya da daha önceki yıllarda Benfica Galatasaray'da gösterdiği performans da öyle kötü bir performans değildi açıkçası. Yani çok eleştiriliyor. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da eleştiriliyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Sosyal medyada olsun, yine yapılan röportajlarda, maç sonu taraftarların vermiş olduğu demeçlerde, röportajlarda bir Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri söz konusu. Hani Galatasaray'da da böyleydi, Fenerbahçe'de de böyle devam ediyor bu durum. Ben o kadar eleştirilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Elinden geleni yapmaya çalışıyor Kerem Aktürkoğlu. Yani hakkını vermemiz gerekiyor. Tamam, hataları var. Son vuruşları konusunda kendisini daha da geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Top kaybediyor, doğru. Ama çok fazla rakip yarı alana çıkmayı seven bir oyuncu. Adam eksiltebilen bir oyuncu. Hani biz sadece eksilerini konuşuyoruz. Artı yönlerine de şöyle biraz göz gezdirdiğimizde ya evet ya, Kerem de bak bunları yapıyor aslında deriz. Kesinlikle deriz. Messi de 5 Dünya Kupası'nda gol attı. Fazla bilgi göz çıkarmaz demiş. Yani her zaman söylüyorum. Ronaldo 1, Messi 2 o zaman. Zaten bu söylediğiniz de benim bilgilerimi ve düşüncelerimi destekleyen türden. Teşekkür ederim dinleyicime. Messi de 5 Dünya Kupası'nda gol attı. Fazla bilgi göz çıkarmaz diyor. Toplamda şu an 18 gole ulaştı. Dünya Kupası'nı da Norveç kazanacak demiş dinleyicimiz. Norveç kazanacakmış. Allah Allah, enteresan. Var mı öyle ilginç takımları destekleyen şu an aramızda? Yani sürpriz, şu takım kazanır diyen bir dinleyicim var mı? Herkese soruyorum. Almanya, İspanya, Hollanda gibi takımları örnek gösteriyorlar. Arjantin keza bu cevaplar arasında geliyor birçok kişi tarafından. Bazı kişiler de sürpriz takımlarını ortaya atıyor. Hani Norveç demiş mesela bu dinleyicim. Var mı buna benzer cevaplarınız ya? Çok merak ediyorum. Dünya Kupası'nı kim kazanır? Abi, bence Fil Dişi Sahilleri kazanır. Allah Allah. Fil Dişi Sahilleri. Dünya Kupası'nı kazanıyor. Gruptaki maçı sormuyorum. Bir maç kazanır mı demiyorum. Kupayı kim kazanır diyorum. Fil Dişi Sahilleri diyor dinleyicim.
Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. İngiltere maçının en temiz tercihi ilk yarı en az bir kart çıkar. 1.44'lük bir oran. Hayırlı geceler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı da gönderiyorum demiş İstanbul'dan Ali Sülek mesajı gönderen dinleyicim. Yanılıyorsunuz Ali Bey. Çok ama çok daha güzel tercihler var o karşılaşmada. Ya diyorum ya, sizlere aktarılan o kuponlarda büyük bir emek var. Bir 40-45 dakika, bakın abartmıyorum ya, abartmıyorum. 40 dakika minimum o kuponlara bir emek harcıyorum. Sürem budur. 5 dakikada hazırlayıp sizlere ulaşmasını sağlamıyorum. Ciddi anlamda bir vakit harcıyorum o kuponlar için ki başarılı olması adına. Yoksa kolaya kaçmıyorum ki hiçbirimiz kaçmıyoruz canım. O da önemli bilgilerden biri Ali Bey. Ki biraz daha baktığınızda çok daha iyi ve yüksek oranlı tercihler var. Mesela benim sizlere aktardığım o kuponlarda çok daha güzel tercihlerin olduğunu ben düşünüyorum. Bir yandan da kuponumu açmaya çalışıyorum ya. İnternetimde bir sorun var herhalde. Sayfayı yeniliyorum ama henüz kuponuma ulaşamadım. Şöyle bir kez daha mobilimi kapatayım. Tekrardan deneyeyim. Açılıyor mu? Evet, şu an açılmak üzere. İngiltere-Gana mücadelesinde 7. dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Ve İngiltere oyunun hakimi. Karşılaşma öncesi de sizlere aslında tahminimi söyledim. Böyle bir maç bekliyordum. Kendi yarı alanında bekleyecek Gana. Panama maçında da bunu gördük. Hızlı kontra ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışacak Gana milli takımı ki bunu ne kadar başarabilir? Offside'ları soran bir dinleyicim. Şu an bir offside var karşılaşmada. İlk 8 dakika geride kalmışken Gana bir kez offside'a yakalandı. Bu hatırlatmayı da yapalım. Benimki gelecek ya, benim kupon yüksek

oranda. Yani bu offside iyi oldu. Çünkü benim kuponlarımdan bir tanesi offside'de ilk yarıda. Bir tane offside'ım kaldı. İlk yarı en az iki offside'ı görürüz şeklinde bir tercihim vardı. Dakikalar 9'u gösterirken bir offside geldi. Bir tane daha gelecektir. Koskocaman 45 dakikanın 35 dakikası var önümüzde. Yani 35 dakikada bir offside'a da yakalansın artık bir zahmet oyuncular, değil mi? Özellikle İngiltere tek kale oynuyor. Offside'a yakalanmayı da seven takımlardan biri. Savunma çizgisini zaman zaman bozuyor kanalı oyuncular. Araya atılacak toplarla bir değil, iki tane, üç tane bile offside çıkabilir. Çıkabilir. Otobüste nereden dinliyorum demiş dinleyicimiz. Otobüste uygulamadan dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Bir de fotoğraf göndermiş. Karanlık bir otobüs ama ya. Özel VIP otobüslerden biri mi bu? Fotoğraf geldi de trene benziyor. Eskiden trenler vardı ya. Ay, yolcu koltuğu değil burası herhalde ya. Ben de ya, metrobüs canlandı gözümde. Otobüste yolculuk yaparken dinliyorum deyince dinleyicim, gözümde direkt metroda ya da metrobüste toplu taşımada oturan insanların bulunduğu yer aklıma geldi. Çünkü kemeri var, kemer takılı dinleyicimde ve kulaklıkla dinliyor. Şöyle bakayım, bu arada bir hatırlatma yapayım. Sağ kulaktan değil sol kulağa o kulaklığınızı taktığınızda daha kaliteli ses alacaksınız. Bana güvenin, bana güvenin. Sevgili Murat Erdal ve arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Onlar da sessiz dinleyicilerimizden biri. Çok istek geliyor Instagram'da ama hepsini kabul edemiyorum aynı anda. Çünkü belli bir kısıtlama mı var bilmiyorum. Hani yayından çıkıyorum, istek kutum o kadar çok yoğun oluyor ki. Hepsini aynı anda kabul et, et, et derken bir kısıtlama geldi Instagram tarafından. Yani ben de inanmazdım daha önceki aylarda böyle bir durum yaşansa ama maalesef durum bu. Uğur Pekşen bir mesaj daha attı. Görkem, Amerika'daki su molalarını gördüğüm ve az önce yazdığım vuvuzela seslerini özlüyor oldum. Vallahi demiş dinleyicim. Ben de özlüyorum ya, ben de özlüyorum. Şöyle bakalım, Görkem Bey iyi geceler. Kerem iyi futbolcu ama Fenerbahçe'de milli takım bundan faydalanıyor. Benfica'da çok iyiydi mesajı geldi. Kolay gelsin Görkem Bey. Sezon finali paylaşımının anlamı ara mı veriyorsun radyoda demiş dinleyicimiz. Bir ara, evet bir ara veriyorum, doğru. Çok kısa bir ara ama, çok kısa bir ara. Böyle merak eden dinleyicilerim de var. Sezon finali yazdım değil mi ben Instagram'da? Yok, sezon finali değil. Haftanın son yayını beklerim merkezi şeklinde bir paylaşım yaptım gün içerisinde. Merak eden dinleyicilerim oldu. Şimdi merak ettirmeyi de seviyorum insanları böyle. Teşekkür ederim ilgi ve alakanıza. İngiltere umarım bir gol atar ilk yarıda. 20 dakika geride kalmadan o golün gelmesi gerekiyor. Sana söz veriyorum. İngiliz taraftarlardan daha çok sevineceğim demiş dinleyicim. Göreceğiz. Gelecek mi? Şu an tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak İngiltere milli takımı. Dakikalarda 13'ü göstermekte. Uzaktan belki şu an bir gol gelir. Yani mesafe biraz uzak gibi görünse de buradan etkili vuruşları var. İngiltere milli takımının o kaliteli ayakları bulunuyor. Birçok kez o oyuncuların bu mesafelerden gol attıklarını ben hatırlıyorum. Ha, şut mu çekecek yoksa orta mı gelecek, tabii ki bu da ayrı bir detay. Bir şut üstten avuta gitti. Reece şutu çeken isimdi. İngiltere milli takımı gole çok ama çok yaklaştı. Çok sert bir vuruş geldi. Hiçbir savunma oyuncusuna çarpmadı. Oldukça kalabalık bir baraj kuruldu Gana milli takımı savunmasında ama üstten avuta çıktı. İngiltere gole bir kez daha yaklaştı sevgili dinleyiciler. Diyelim, şöyle diğer skorlarımızı da hatırlatalım. Tabii sadece Dünya Kupası'nda heyecan devam etmiyor. Birçok karşılaşma oynanmakta şu an. Şöyle bakalım. Atletik Jones Bar mücadelesinde 84. dakika 4-0. Atletik takımı önde olan taraf, hazırlık karşılaşması. İki İskoç takımının hazırlık mücadelesi. Şöyle bakalım. Unido Deportes Limache mücadelesinde de Şili Kupası A grubu karşılaşması. Konuk ekip Deportes Limache 1-0 önde olan taraf. Canlıdan oynayabileceğiniz bir karşılaşma.
İstatistik.

istatistiklere bakalım. Deportes Limache ilk yarıda golü bulduktan sonra biraz savunmaya çekilmiş gibi. Ev sahibi Unido takımı daha etkili gözüküyor. En azından ikinci yarının ilk 7 dakikası geride kalmışken Unido böyle devam ederse o beraberlik golünü bulacaktır diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda pek goller çıkmıyor abi, ne diyorsun demiş. Yani goller çıkıyor ya. Sen bulamıyorsun bence, gollü maçlara denk gelmiyorsun izlerken. Ben cımbızla çekiyorum gollü geçebilecek karşılaşmaları. Dün akşamki mücadele örneğini verdim. Kaç tane gol çıktı. Müthiş bir mücadeleydi. İlk yarı 1-0 bitmiş olmasına rağmen ikinci yarı çok önemli ataklar gerçekleşti. Her iki takım için de bunu söyleyebilirim. Gol sayısı 3-2. İlk yarı bir gol, ikinci yarı 4 gol. Muhteşem bir karşılaşmaydı. Orada da 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol varı önermiştik yine dinleyicilerimize. Başarılı seçimlerden biri. Ürdün-Cezayir mücadelesinden kaybettim abi. 1-2 oldu karşılaşma. Şayet Ürdün kaybetmeseydi benim için çok iyi olacaktı demiş dinleyicim. Sabaha karşı oynanan bir mücadele. 06'da başlayan Ürdün-Cezayir Dünya Kupası Grup J karşılaşması. Cezayir rakibini zorlansa da 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İngiltere şimdi sol kanattan etkili bir atak geliştirebilir ama Gana savunması yine yerini aldı. Hızlı geriye dönüyor Ganalı oyuncular bu bölümde. İyi bir direnç gösteriyor beklediğim gibi. İngiltere bir gol bulursa farklı bir senaryoda izleyebiliriz. Çünkü savunması dağılabilen bir takım Gana'nın. Direnç gösteriyorlar, peki kabul ediyorum. Ama bir gol gördüklerinde kalesinde savunması tamamen oyun disiplininden uzaklaşabiliyor. Reece bir kez daha kaleyi zorlayan isimli köşe vuruşu kullanacak şimdi İngiltere milli takımı. Karşılaşmanın da şöyle dakikasına bir kez daha bakalım. 15. dakikadan çıkmak üzereyiz.

Gitmeden önce Dünya Kupası'nın en iyi savunmacısını seçelim mi abi demiş. En iyi savunmacısı değil de ben en iyi kalecisini sormak istiyordum. Hani yaklaştınız. Kalecisini soralım bugün. Beni mazur görün, olur mu? Dünya Kupası tarihinde size göre oynamış en iyi kaleci kimdi? Bakın en iyi kaleci performansı değil. En iyi kaleciyi soruyorum. Herkesin görüşü farklı olabilir. Yine her zaman olduğu gibi aklımda bir kaleci ismi var. Zor bulunabilecek isimlerden biri. Bakalım onu hangi dinleyicim bilecek. Ben de merak edeyim değil mi? Ben de merak ediyorum. Aklımdaki o ismi ilk hangi dinleyicim yazacak ya da yazan bir dinleyicim çıkacak mı daha doğrusu? Dünya Kupası tarihinde size göre forma giymiş en iyi performansa sahip o kaleciyi soruyorum. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şöyle bakalım mesajlarınıza Levent Bey Konya'dan ne demiş? Abi otobüsü süren benim. Mecburen sol kulak yolcu görmesin demiş. Ha şimdi anladım peki teşekkür ediyorum. Levent Bey'e de Konya'ya bir dönem geldim. 6 ayımı Konya'da geçirmiştim. Askerlik görevi orada gerçekleştirdim. Konya'ya da selamlar olsun. Görkem abi iyi yayınlar İstanbul'dan Atakan. Sene olmuş 2026. Hala daha Messi ve Ronaldo'nun arasındayız. Allah'ım bize bu günleri izlemeyi nasip etti. Bu ikisi gibi gelmez abi. Not Ronaldo'cuyuz demiş. Peki teşekkür ediyorum. Ben ikisini de desteklemiyorum. İkisini de desteklemiyorum. Ya ben birçok kişi Messi cevabını verdiği için ve oyun anlamında beni en çok tatmin eden kim derseniz de ben Messi'den keyif almıyorum izlerken onun karşılaşmalarını. Birçok sebebini sıralarım size. Daha önceki yayınlarımda sıraladım. Ha bir gün bununla alakalı uzun uzun yazacağım hikaye bölümüne Instagram'dan. Neden oyun tarzını beğenmediğimi yazacağım. Benim için de bir tane vardır. Futbolcu dendiğinde aklıma gelen dünya tarihinde Ronaldinho. Ne Messi ne Ronaldo. Ronaldinho belki takımına istatistik anlamında çok fazla katkılar sağlamamış olsa da top cambazıydı. Top ayağına yapışıyordu abi. Ben izlerken çok keyif alıyordum Ronaldinho'yu. Böyle diye diye Ronaldinho'yu bir gün tekrardan futbola başlatacağız diye korkuyorum. Peki Dünya Kupası tarihinde oynamış yani tarihten bahsediyorum günümüzden değil o da önemli altını çizelim. Dünya Kupası tarihinde size göre en iyi kaleci performansı hangi isme aitti? Size göre yani tarihte istatistiklere bakmanıza gerek yok. Bak bu kadar kurtarış yapmış bu kaleci en iyisi budur. Bir soru değil.

Sadece yorumunuzu almaya çalışıyorum. Herkesin farklı bir kaleci ismi yazması gayet normal. Görkem abi, hep güzel şeyler yazdım sana ama bugün biraz sitem ediyorum demiş dinleyicimiz. Nedenine gelecek olursak da Instagram'da bir tek video paylaşmışsın. Bütün gün bekledim ama canın sağ olsun. Bu bir dostane bir sitem. Sevdiğimden yani demiş. Ya videonuzu bulamadım ben. Birçok kişinin videosunu bulamadım. O kadar çok mesaj geldi ki, bakın samimiyetimle söylüyorum. Kişilerin videolarını bulamadım. Bakarım sizin videonuza. Bu gece telafi ederiz, olur mu? Hiç sorun değil. Ama bulamadım ya. O kadar çok mesaj geldi ki. Hak verirsiniz ya. Bir bakıyorum mesaj kutusunda okumakta zorlanıyorum mesajları. Aralarından seç seç derken birçok videoyu atladım. Dün Instagram'da paylaştığım bir tane video vardı. Dinleyici köşesi adı altında. Beni dinlerken artık bulunduğunuz ortamın videosunu çekiyorsunuz ve aynı zamanda da konuşuyorsunuz, selam gönderiyorsunuz ve o videoyu da bana ulaştırıyorsunuz. Ben de Instagram'da kendi hesabımda paylaşıyorum. Paylaştığımız oldu. Bir kişiyi paylaştım. Bulamadım çünkü diğerlerini. Yani 6-7 tane vardı, onu hatırlıyorum ama hiçbirini bulamadım. Hepsinden de özür dileyim. Fabian Bartez cevabı geldi. Bartez İstanbul'dan Oğuzhan demiş yine bir başka dinleyicim. Bu maç banttan. İngiltere 2-1 alacak diye ısrarla yazan dinleyicim. Yayın da bant bu arada. Şu an dinlediğiniz yayın bant yayını. Canlı bir yayın değildir. Şimdi ciddiye alırsınız vesaire. Yok tabii ki, şaka yapıyorum canım. Bant değil. Ronaldo bu yaştan sonra boş bir topçu. Özbekistan hariç gol bile atamazsın. Buraya yazıyorum. Penaltılar hariç tabii demiş dinleyicim. İkisi de futbolu bıraksın, tadını da bıraksın. 40 yaşına gelmedi mi iki oyuncu da? Hem Messi hem Ronaldo. Futbolu bırakmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Ama günümüzde de böyle bir isim yok. İşte bir 15-20 sene önce 10 tane oyuncu sayıyorduk ya. Kalecisinden tut ileri ucuna kadar Ronaldo diyorduk. Hatırlayın, bir Brezilyalı Ronaldo. Savunmadan Gattuso diyorduk. Puyol cevabını veriyorduk. Oyuncular anlamında, sonrasında orta alanda yine Kaka cevabını ileri uçta verebiliyorduk. Birçok var: Ronaldinho, Zidane, Figo, Raul, Inzaghi, Shevchenko. Yani say say bitmiyor. Şu an günümüze baktığımızda sadece yıllardır. Ya ben uzun bir süredir bu oyuncuların dışında, bak, Messi mi Ronaldo mu yoksa atıyorum Neymar mı? Böyle bir tartışma görmedim. Daha önceki yıllarda bu yapılmıyordu. Çünkü çok iyi oyuncular vardı, üst düzey oyuncular vardı. Bunu da biraz düşünelim. Neden yetişmiyor yeni yetenekler? Neden yetişmiyor peki? Selamlar Görkem abi. Ben Instagram'da yazmıştım. Murat Erdal. O kadar çok mesaj geldi ki, yani kim ne yazdı hiç hatırlamıyorum. Ha, yazılanlara cevap vermeye çalışıyorum. Murat Erdal. Az önce selamını aldık. Arkadaşlarımın da sana çok selamı var ve seni severek dinliyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin abi demiş dinleyicimiz. İyi geceler diye de eklemiş. Ya tabii siz sessiz dinleyicimizsiniz. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Zorla bana mesaj atın diyemem. Zaten isteseniz de gönderemiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Yayın sona erdiğinde en çok hoşuma giden durum sizlerin keyif alması. Ha, futbolda zaten tartışmaların içerisindeyiz. Gündelik hayatta birçok stresi yaşıyoruz tabii ki. Birçok insan yaşıyor. Hayır abi, ben gün içerisinde hiç stres yaşamıyorum diyen biri var mı? Ha, futbol eğlencedir bana göre. Ha, ben öyle bakıyorum. Futbola eğlence gözüyle bakıyorum. Diğer branşlara da, amatör branşlara da aynı şekilde. Keyif almamız gerekiyor. Size önemli bilgileri vermeye çalışırken, skorları, tahminlerimi, kuponlarımı paylaşırken de, ha tabii ki de gündelik anlamda sohbetimizi de yapmaya çalışıyorum. Hani futboldan keyif alma tarafında yer alıyorum. Sizlerin de keyif alması beni oldukça mutlu ediyor. Ki şu ana kadar ben keyif almıyorum diyen bir dinleyicim de olmadı. Olmadı. Almanya diyen bir dinleyicim köpek cevabını vermiş. Peki, teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım. Geliyor mesajlar. Abi iyi yayınlar. Devamını anlayamadım ama İngiltere Gana maçı olur mu sence demiş. Ne olur mu acaba?
Onu anlayamadım mesajınız. Hani yazın bir şey bekliyorsunuz, onu tahmin ediyorum. Gol olur mu ya da ev sahibi 1,5 gol üstü biter mi gibi bir soru sordunuz da devamı yok. Devamı yok. Peki Hakan Yılmaz'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bir daha gönderdim demiş. Peki yayından sonra bakmaya çalışacağım. Abi iyi yayınlar. Fransa'nın oyununu ben çok beğeniyorum. Bence Fransa Dünya Kupası'nda en az finali görecektir. Sana da selamlarımı iletiyorum demiş dinleyicim. Peki ben de selamlarımı ileteyim. Fransa kazanır mı? Sonunu getiremiyor Fransa milli takımı ya. Mbappe tabii önemli işlere imza atıyor. Didier'in öğrencileri, Fransa milli takımı sanki orta alanda bir oyun disiplininden kopuyor gibiler. Oyun içerisinde bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Hani Adrien Rabiot önemli isim. Peki kabul ediyorum. Olise, Michael Olise tartışmaya kapalı oyunculardan biri. Ama turnuva boyunca benim dikkat ettiğim bir konu. 90 dakika aynı performansı göremiyoruz. Michael Olise de onlardan biri. Göremiyoruz. İngiliz asıllı Fransa milli takımında forma giyen bir oyuncu mesela. Michael Olise Bayern Münih'te süre alan 24 yaşında çok önemli bir yetenek. Bundesliga kariyerine baktığımızda 2025-26 sezonunda yanılmıyorsam 30 üzerinde karşılaşmada süre aldı ve 15 gol 19 asistlik bir katkısı vardı Bayern Münih takımında. Ama milli takım performansında aynı durum söz konusu değil. Yani düşüşler oluyor. Barcola onlardan biri. Mbappe iki tane gol atmış olmasına rağmen kulüpte gösterdiği performansı pek gösteremiyor Mbappe Fransa milli takımında. Bana öyle geliyor. Benim görüşüm bu yönde. Zor ama çok iyi bir kadrosu var Fransa milli takımının. Bak bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Deportes maçının skorunu söyleyebilir misin abi? Şu an bakamıyorum demiş. Hemen bakalım. Şili Kupası Grup A karşılaşmasıydı. Şu an bir 60. dakikaya gelmişizdir o maçta. Unido Deportes Limache mücadelesi. 64. dakika 1-0. Deportes Limache'nin üstünlüğü devam ediyor. Skorlarımız bu şekilde. Goller geldikçe tabii ki önemli pozisyonlar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir de sorumuz vardı. Radyo Spor'u yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Dünya Kupası dendiğinde unutamadığınız bir kaleciyi yazın bana. Herkesin görüşüne tabii ki saygı duyuyorum. Ama şu an benim aklımdaki o kişinin adını henüz yazan bir dinleyicim yok. Teessüflerimi ileteceğim birazdan tüm dinleyicilerime. Bir 5 dakikaya kadar o kişinin adını bekliyorum dinleyicilerimden. Yani o kaleci yazılmaz mı ya? Yazılmaz mı?

Buffon cevabı Erdal Bey'den geldi. Teşekkür ediyorum. İtalya milli takımında tabii efsanelerden biridir Buffon. O da önemli isimlerden biri. Sergio cevabı geldi. Bakın bunu birçok kişi hatırlamaz Sergio'yu. Doğru. Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Bence de önemli kalecilerden biriydi Sergio. Dünya Kupası tarihine baktığımızda Arjantin milli takımında önemli kurtarışlara imza atmış olan bir kaleciden bahsediyoruz. 44 karşılaşmada ya da 45 karşılaşmada süre alan bir isim. Arjantin milli takım formasını defalarca giydi. Müthişti ya kaleci. Beni geçmişe götürdü dinleyicim burada. Gözümün önünde o kurtarışları geldi. Arka arkaya yaptığı muhteşem kurtarışları, penaltıları nasıl kurtarırdı? Hani ben futbolcu olsaydım, dünyanın en iyi futbolcusu olsaydım ve kalede Sergio olsaydı, o dönemki Sergio olsaydı, ben o penaltıyı atmak istemezdim. Nereden tahmin ediyor, nasıl buluyor doğru köşeyi, nasıl uçuyor, kurtarıyor. Çok enteresan kalecilerden biri. Teşekkür ederim. Beni biraz geçmişe götürdüğünüz için Sergio cevabını vermiş dinleyicim burada.

İngiltere maçından bir gol daha çıkar demiştin. Bir gol daha derken onu anlayamadım. Zaten 0-0 devam eden bir mücadele. Dakikalar 30'u gösteriyor karşılaşmada. Yok, henüz öyle net bir gol pozisyonu da gelmedi İngiltere milli takımından. Ya bir 14. dakikada kullanılan bir serbest vuruş vardı. Onun dışında aman aman net bir gol pozisyonu var diyemem. İngiltere milli takımı beklentilerimin çok uzağında. Çok uzağında. Şöyle bir bakalım. Yayında kesilme oldu demiş dinleyicimiz. Şu an geliyor mu sesim? Yani bulunduğunuz yerle alakalıdır büyük ihtimalle. İnternetten dinliyorsanız internetiniz mi gidip geldi bilemiyorum. Ama dinleyicilerimizden mesajlar an itibariyle gelmeye devam ediyor Cesur Bey. Yine bakarım, arkadaşlara iletirim tabii ki. Uzun süreli mi bir kesinti yaşandı acaba? Bulunduğunuz yer neresiydi? Oliver Kağan cevabı gelmiş dinleyicimizden. Teşekkür ediyorum. Oliver Kağan cevabı. Onun dışında sevgili Buray Bey. Buray, evet. İngiltere'nin ilk yarıdan bir golü çok acil lazım abi. En iyi kaleciyi seçeriz. Aklındakini de ben sabaha kadar düşünüp bulurum ama İngiltere lütfen ilk yarıdan bir gol atsın demiş. Pozitif enerji gönderelim İngiltere milli takımına o halde. İngiltere bir gol atsın. Atsın tabii ki. Ben de isterim. Gana da atsın. İlk yarıdan karşılıklı gol var gelsin. Ama benim beklediğim başka bir durum var şu an. Ben başka bir şey bekliyorum. Bir offside daha bekliyorum. Bir offside bekliyorum. Umarım gerçekleşir. Şimdi bakalım istatistiklere, değil mi? Bir kez daha maçı izliyoruz vesaire ama kim ne kadar şut çekiyor? Offside sayıları nedir? Ne durumda? Onlara da şöyle bir bakalım. Offside 1. Ya ben bir tane daha bekliyorum. Bir tane daha çıkması gerekiyor. Siz gol bekleyin, ben de offside beklemeye devam edeceğim. Çok iyi alan savunması uyguluyor ama ya Gana milli takımı. İngiltere yüklense de o savunma çizgisini bir türlü bozmadı. Offside'a düşmesi de zor bu oyun anlayışıyla zaten İngiltere milli takımının. Dakikalarda 33'ü göstermekte, 0-0 devam eden bir karşılaşma. Şu an canlıdan İngiltere'nin galibiyetine baktım yani. Maç berabere bile bitebilir. Neden bu kadar düşük oran vermişler anlamadım demiş dinleyicim. Tabii kalite farkı, İngiltere çok daha iyi bir takım. Gana'nın kadro seviyesi hani Ayev bir dikkatimi çekiyor Gana milli takımında. Karşılaşma öncesinde de belirttiğim gibi. Onun dışında hemen hemen bütün yıldız oyuncular İngiltere milli takımında. Ki Süper Lig'den de görüyoruz. Bir takım kötü oynuyor. 3 büyüklerden ya da 4 büyüklerden bir takım kötü oynuyor ama öyle bir an geliyor ki uzaklardan alakasız bir yerden bir şut, bir orta, bir savunma hatası gol oluyor neticede. O yüzden oranın ben çok düşük olduğunu hala düşünüyorum. Ki İngiltere gol atar, bu maçı kazanır. 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum desem çok mu abartmış olacağım? Yine kendi kendimi gaza getirmiş olacağım gibi hissediyorum. 34. dakika oynanmakta, 0-0 devam eden bir mücadele. Dünya Kupası tarihinin en iyi kalecisi bence ne demiş dinleyicim? Şöyle bakayım. Taffarel olabilir, iyi yayınlar. Yayın bende gitmedi demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Anlık olarak internetle alakalı bir sorun yaşamış olabilir dinleyicilerim. Bilmiyorum, ya da araç içerisinde tünele mi girdiniz? Bir 10-15 saniye az önce yayın kesilmiş çünkü. 2-1 Gana kazanır. Offside tercihin ne oldu demiş dinleyicim. Bir tane daha bekliyorum. Bir tane bekliyorum. Ben iki tane olur demiştim. Dakikalar 35. Bir tane de kaldı. Yani enteresan. 2-1 de Ganalılar kazanır diye eklemiş yine dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Bu dinleyicimize gerçekten tahmin şov yapıyor. Yani her maçla alakalı, turnuvayla alakalı bütün tahminlerde bulunuyor bu dinleyicim. Şöyle bir bakalım.

Şaka değil. Ronaldinho 46 yaşında futbola geri döndü. İtalya Serie C'de bir takımda. Haberlere bakabilirsin şu an. Son dakika haberi veriyorum sana demiş dinleyicimiz. Yani şu an yani futbola geri dönse bile futbolunu bırakalı çok oldu ya. Çok oldu. 28 yaşında maalesef Barcelona'dan ayrıldıktan sonra futbolu da bıraktı Ronaldinho. Yani tabii ki oynamaya devam etti. Bir Avrupa yaptı tekrardan. Milan forması giydi. Brezilya'da süre aldı. Ama futbolda yaptığı güzel işleri Barcelona'da gerçekleştirdi. Erken bir vedaydı. Yani şu an oynasa ne olur, oynamasa ne olur. Tabii ki izlemekten keyif alırız, o ayrı bir konu. Ama benim hayalimdeki gibi kalsın. Ben izlemem şu an. Maçını bile izlemem. Bir hazırlık mücadelesinde öyle gösteri amaçlı sahaya çıksa da izlemem. Hayalimdeki gibi kalmaya devam etsin. Unutamadığınız Dünya Kupası tarihinde bir kaleci performansı diyorum sizlere ve cevaplar geliyor. Benim aklımdaki o kalecinin adını bakalım hangi dinleyicimiz yazacak mı artık onu da merak ediyorum ya. Yazan çıkacak mı acaba? Merak içerisindeyim. Şöyle bir bakalım yine Sergio cevabı gelmiş dinleyicimizden. Teşekkür ederim kendisine. Onun dışında abi selamlar demiş bir başka dinleyicimiz Hakan Yılmaz ama yanlış yerden göndermiş. Nereden yazıyor? Instagram'dan. Ben de diyorum nereden telefonum titriyor. Hakan Yılmaz yazmış Instagram'dan. Yayından sonra bakıyorum mesajlara. Onu da söyleyeyim. İstekler de gelmiş. Onlara da yayından sonra bakmaya çalışacağım. İngiltere maçını seyrediyorum da aynı bizim milli takım gibi. Ceza sahası dışına girip çevirip çevirip duruyorlar topu. Bir şey olmaz bunlardan demiş dinleyicim ki şampiyon olamıyor zaten İngiltere milli takımı. Ya kaç tane şampiyonluğu var? Hatırlıyor musunuz? Bilen var mı? İngiltere milli takımı en son ne zaman bu turnuvada şampiyon oldu? Ha, ben hatırlıyorum. Kaç tane şampiyonluğunun olduğunu da biliyorum ama hani koskoca İngiltere milli takımından bahsediyoruz. Hatırlıyor musunuz? Şahsen. Şöyle bakalım. Ugueta mı senin aklındaki kaleci demiş. Hayır değil. Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız o kaleci performansını soruyorum. Hangi ismi yazacak bana dinleyicilerimiz? Ki benim aklımdaki o ismi birisi yazsın. Rica ediyorum. Bakın yayınımın sona ermesine az bir süre kaldı. Bekliyorum. Selamlar Görkem kardeşim. Bence sizin aradığınız kaleci Rüştü Reçber demiş. Hayır, yabancı bir kaleci. Hadi böyle de bir ipucu vereyim Volkan Bey. Damga vuran bence Zoff da Dünya Kupalarında en iyi gelmiş geçmiş kalecilerden biri yorumunu yapmış. Yine sevgili Volkan Bey'e de teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle bakalım neler geliyor. Ne demiş dinleyicim? Selamlar Görkem kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Sadece selam vermek istedim. Aklındaki kaleci Tafarel olabilir demiş. Tafarel değil. Tafarel değil. Yani onu net olarak ifade edeyim. Tafarel benim aklımdaki kaleci değil. Dünya Kupası tarihinde gördüğüm en iyi kaleci performansı Tafarel değil. Şöyle bakalım. Alınmış. Bu son 20 dakikada atarlar 4 tane. Son 20 dakikada 4 tane mi atıyorlar İngiltere milli takımı? Hadi bakalım bol şans. Görkem Bey merhaba ben İstanbul'dan Volkan. Peki teşekkür ediyorum. İnternet üzerinden dinliyormuş dinleyicimiz. Inter'de oynayan Ronaldo vardı. Teknik bir oyuncuydu. Hatırlamayan yoktur herhalde. Aynı zamanda fiziği çok güçlüydü. Sakatlandı ve fazla oynayamadı. Kaliteli bir oyuncuydu. Dünya Kupası'nda da Brezilya'da oynadı. İyi yayınlar demiş. Hani dinleyicimizin kafası karışık olabilir. Lütfen yanlış anlamayın beni sevgili Volkan Bey. Ben kaleciyi soruyorum. Hani hücum oyuncusu değil. Ha Ronaldo abi kaleci olmasına gerek var mı? Ronaldo kalede de oynardı ya. Müthiş kurtarışlara imza atardı diyorsanız o ayrı bir konu. Bu arada offside mi ya? Offside kararı mı çıktı? Bak sevinirim. 40. dakikada. Yanılmıyorsam bir offside kararı daha geldi. Şöyle pozisyona bakalım. Büyük ihtimalle offside. Evet, offside kararı çıktı. Benim yine bugün paylaştığım kuponlardan bir tanesi başarıyla sonuçlandı sevgili Radyospor dinleyicileri. Gelme olasılığı yüksek diyorduk. 40. dakikada geldi. 2.37'lik bir oran. 2.37'lik bir oran. Arka arkaya başarılı olan 3. kuponum. Bir tane daha var. Bu maç için beklediğim bir tercih daha var. O da ikinci yarıda gelecektir diye ümit ediyorum. İstanbul'dan Cihan, sizin aklınızdaki kaleci Yasin demiş dinleyicim. Schmeier cevabı İzmir'den Metin. Hızlı hızlı geçmek zorundayım. Az bir sürem kaldı. Tamam, yazayım da konuyu kapatalım. Senin aklındaki kaleci Zubizarreta demiş dinleyicimiz. Hayır, o da değil. Selamlar Ahmet ben. Oliver Kahn bence yaklaştı dinleyicim. Ama o da değil. Nasıl gelmez ya? Ki yayınlarda bas bas bağırıyorum. Ki bas bas bağırdığım bir kaleci ya.
kimsenin aklına gelmedi. Merhabalar, Higuita olabilir mi? Hayır, değil. Dasiyev diyen bir dinleyicim. Benim selam verme saatim geldi. Beşiktaş'tan İsmail. İyi yayınlar, merak ettiğim bir soru var. Bu radyocular hiç izin yapmaz mı ya? Yaz tatili yok mu bunların, demiş dinleyicim. Şimdi siz yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde Radyo Spor'u bir açın. Bakın bakalım ben var mıyım yok muyum? Ha, bir sonraki gün de açın. Perşembe, cuma açın, cumartesi açın. Var mıyım yok muyum? Ne zaman geleceğim? Söyleyeyim mi onu da? Böyle kaos yaratmayı seviyorum. Merak uyandırmayı seviyorum ya. Seviyorum. Gerçekten seviyorum. Bu arada dinleyicim iyi yere değindi. Yani yarın yokum. Çarşamba, perşembe, cuma sizlerle olamayacağım. Benim için haftanın son yayını. Onu da hatırlatayım. Ha, gelişmeler oldukça Radyo Spor'la alakalı tabii, yayınlarımla alakalı. Ne zaman yayına başlayacağım belli. Ama bunun tarihini merak ediyorsanız Instagram'dan, hikaye bölümünden beni takip edin. Duyurusunu yapacağım zaman zaman diyelim ve şöyle geçelim bir başka dinleyicimize. İsmail Bey'in başka bir sorusu yoksa geçiyorum. Bakın sevgili İsmail Bey, benim hakkımdaki o kaleciyi siz yazarsınız. Gelirim size de, bir uğrarım, kahvenizi içerim. Gerçi bir ara geldim, bir kahve ikram edeyim dediniz. Tamam, olur dedim. 45 dakika kahve gelmedi. Acaba ben kabul etmem diye mi, centilmenlik olsun diye mi kahve söyleyeyim dediniz İsmail Bey? Anlayamadım, o kahve bir türlü gelmedi. Dinleyicim tamam, başımla beraber ama söylerim, şikayetimi dile getiririm. İçimden geçeni mutlaka karşımdakine ifade etmeyi seviyorum. Yaşın cevabı yine bir başka dinleyicimizden, hayır o da değil. Kaleci demişken ne demiş dinleyicimiz? Lev Yaşin dedin ama dünyada yoktum. Benim için o kaleci değil. Yani kaleci değil derken performans anlamında değil canım. Benim aklımdaki kaleci o değil. Şöyle bir bakalım yine. Sevgili Hakan Yılmaz Bey, peki teşekkür ediyorum bilgi için. Onun dışında bir başka dinleyicimden daha, sevgili Çetin Aslan yine bir mesaj gönderdi. Okumuyorum şu an onları ama teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Bey'e de selamlar. Yaklaşık bir 30 saniyelik kesilme meydana gelmişti. Bir 10-15 dakika önce onun bilgisini veren dinleyicilerim. Teşekkür ediyorum. Deportes Limache mücadelesinden kazandım abi. Senin hislerine güvendim. Sen KG var olabilir dediğin için o maça canlıdan KG var oynadım ve geldi demiş dinleyicimiz. Gerçekten mi? Açık açık söyledim. Takip etmiyorum. Şu an izlediğim bir maç değil. Ama ikinci yarıdaki istatistiklere ve takımın daha önceki genel performansına baktığımda aklıma geliyor. Çünkü daha önceki maçları izliyordum. Şili Premier Ligi vazgeçilmezlerimden biriydi. Gece seansı maçları özellikle. Burada da Unido baskılı oynuyor. İkinci yarıda risk alan taraf dedik. Evet, 1-1'e gelmiş. Dakikalarda 82'yi gösteriyor. Bu aralar güzel gidiyor tahminlerim. Hani kusursuz iş diyor ya, öyle söyleyeyim. Hiçbir hata yok. Ne diyorsam gelmeye başladı. Kendimden korkuyorum.

4 harfli. Daha da ipucu vermem. İsmini vereyim daha iyi. Casillas kesin demiş. Hayır değil. Görkem Bey iyi yayınlar söylemiş olduğunuz kaleci Alman milli takımının kalecisi Neuer'dir demiş. Hayır değil. Oliver Kahn yaklaştıysam Neuer olabilir mi? İkisi de değil. İkisi de değil. Teşekkür ediyorum. Dinleyicimize İsmail Bey'e de selamlarımı ileteyim. Hiç yok kendisinden. Olur mu? Ben 45 dakika kahveci yüzünden kahveler gelmedi. Yoksa ben söylemiştim. Kahveleri de demiyor. Bak bak dinleyicime. Dinazof cevabı geliyor dinleyicilerimizden. 4 harfli diyorum. 16 harf değil. 4 harfli. Henüz doğru cevap şöyle var mı? Yok. Yok. Henüz doğru cevabı veren bir dinleyicim yok. Dinozof cevapları geliyor. Hayır onlar da değil. Yanlış. Dinozoflar da yanlış. Şöyle bakalım. Bir dinleyicim doğru bildi. Sonunda ekranımda sevgili Ali Gül Açar doğru cevabı verdi. Ben adını birazdan zikredeceğim. Yayını kapatırken. Kesin demiş dinleyicim. Evet doğru. Doğru bildiniz ya. Doğru bildiniz. Benim aklıma gelen ilk kaleci ya Dünya Kupası tarihinde gösterdiği muhteşem performansı. Unutulur mu? Bir kişi de yazmadı o kalecinin adını. Merak ediyorsunuz değil mi şu an? 4 harfli diyorum. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha da ipucu vereyim mi? Hadi yayının son bölümündeyiz. Vereyim ya ipucuyu da. Brezilya milli takımında oynuyor. Tabii canım Brezilya olmazsa olmazlarımızdan biri. Bir dönem Brezilya milli takımının kalesini koruyan bir kalecinin cevabını bekliyordum. Bakalım artık doğru cevap gelir herhalde arka arkaya. Şöyle bir 25-30 tane en azından minimum diyorum. Doğru cevap gelsin. Arada yanlışlar da gelecektir tabii ki. Ona da bir itirazımız yok. Oliver Kahn cevabı yanlış. Rom demiş dinleyicimiz. Selam buldum galiba Ahmet ben. Hayır değil. Denemeye devam ediyor dinleyicim Ahmet Bey. Selamlar olsun kendisine. İkinci yarıdaki beklentin nedir abi diyen bir başka dinleyicim. İngiltere-Gana mücadelesinde ikinci yarıda ne bekliyorum? İngiltere'nin iki gol atacağını düşünüyorum. Canlıdan öneri istiyorsanız Gana karşısında İngiltere milli takımının ben iki gol atacağını düşünüyorum. 2-0 bitebilir bu mücadele. Uç noktalara giriyorum şu an. Skor vermeye başladım. Farkındayım. Riskli. Ama öngörüm ve sezilerim öyle söylüyor. 2-0'lık bir İngiltere galibiyeti olacak gibi. 1,5 gol üstü değerlendirilir ikinci yarı öncesinde. Ama benim asıl beklediğim tercih bir top direkten döner. En azından bir topun direkten dönmesini bekliyorum. Maç öncesi oluşturduğum kupon bu şekildeydi. Sosyal medyadan beni takip etmiyorsanız tabii ki bunlardan haberdar olamıyorsunuz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma sizlerle birlikte olamayacağım diyorum ya. Ben bu süre zarfı içerisinde tatil adı altında ben duramam. Rahat duramam. Biliyorum kendimi. Tatil de olsa ben bir şeylerle meşgul olmam gerekiyor ki tatil de olsa Instagram üzerinden yayın açarım. En azından bir 15-20 dakika da olsa o günün maçlarını vesaire analiz ederiz. Karşılıklı konuşuruz. Sizlerden de yayına belki insanları alırım. Hiç bilmiyorum Instagram'da canlı yayın açarım. 10-15 dakikalık gün içerisinde bu süre zarfını öyle kapatırız. Ben tatil falan dinlemem. Zaten pişmanım. Neden çıktım ben 3-4 gün yıllık izine? Hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Bir heveslendim. Polonya'ya gel abi gel. Neredeyim? Polonya'dayım. Amerika'dayım. Kanada'dayım. Gel abi gezelim. Böyle mesajlar gelince dinleyicilerimden bir gaza geldim. Benim en büyük zaaflarımdan biri. Çok çabuk gaza geliyorum. Hemen dedim ben yıllık izine çıkmak istiyorum. Pişman mıyım? Pişmanım. Düşünmeden hareket etmeyin. Size tavsiyem budur. Görkem Bey 4 harf deyince pide diyesim geldi. Kuşbaşılı pide. Antalya'dan selamlar sevgiler Selim Bey. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Murat ben. Kaleci olarak da evet doğru cevap geldi artık daha ne diyeyim. İsmini söylemediğimiz kaldı. Brezilya milli takımında oynuyor. 4 harften oluşuyor dedik kaleci için. Yani daha adını vermem gerekiyor herhalde. Değil mi? Doğru cevap. Ercan Kızıltan. Doğru cevap. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bir diğer dinleyicim de doğru cevabı verdi. Sevgili Engin Bey. Doğru cevabı ileten dinleyicim. Tarık Bey de doğru cevap veren dinleyicilerimizden biri. Sonunda bir dinleyicim daha. Yani 15 tane kaleci adını gönderdi. Yayın başlangıcından bu yana.

İngiltere Gana mücadelesinde de artı 6 işareti geldi ve artı 5'in ilk saniyeleri oynanmakta. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İlk yarıdan o beklediğimiz gol çıkmadı ama benim tercihim başarılı oldu. Yani günün kazananı ilan ediyorum kendime. Bazı mağazalara giriyoruz ya böyle AVM'lerde vesaire. Haftanın elemanı, ayın elemanı. Ben de günün bahis yorumcusu olarak kendimi ilan ediyorum. Kendi kendime bunu ilan etmiş olayım. Ya arka arkaya bu kadar başarı bence muhteşem bir iş. Yani 3'te 3 yaptık bugün gün içerisinde. 3 tane kupon paylaştım. 3'ü de başarılı oldu. Ki bu tercihler 1.50, 1.40, 1.60 değil. 2.30, 2.70, 2.50. Tek bir kupondaki orandan bahsediyorum. Ben öyle yüksek oranlı bir maç bulurum ve onu tek maç olarak sizlere aktarırım. Ama incik incik incelerim onu ya. Sonuna kadar bakarım. Şu takım acaba daha önce kaç ofsayta düşmüş, kaç tane köşe vuruşu kullanmış vesaire vesaire. Çok iyi incelemeyi yaparım. Sonrasında da size takdim ederim o karşılaşmayı. Başarılı da oluyor. Bunları nereden öğreneceksiniz? Nasıl takip edeceksiniz? Dediğimiz gibi tek bir yolu var. Instagram'dan kişisel olarak benim hesabımı takip etmeniz ve mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Instagram'da da Görkem Tezer. Instagram hesabımın kullanıcı adı. 2-1 Gana alır bu maçı demeye devam eden bir dinleyicimiz. Yani almayacak, onu anladım ben. 2-1 bitmeyecek bu maç Ayhan Bey. Yani siz arka arkaya 2-1, 2-1, 2-1 diyorsanız bu maç 2-1 bitmeyecek. Onu anladım. 16 tane kaleci ismi gönderdiniz çünkü doğru cevabı bulabilmek için yok. Ha, bugün şansınız yaver gitmiyor. Lütfen tekrar deneyiniz. Bir sonraki gün tekrar deneyiniz. Bugün başarılı olamadınız sevgili Ayhan Bey. Doğan Bey de doğru cevabı verdi. Ankara'dan selamlarını iletti. Peki kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Başkentimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Unido Deportes Limache maçından bir gol daha çıkar mı diyen dinleyicim. Yani 90+3 oynanıyor artık, çıkar mı bilemem. İzlemiyorum zaten, canlıda yorum yapabilmek sizi yanlış yönlendirme anlamına geliyor. Hani o konuda fikir beyan etmek istemiyorum. Sadece ikinci yarı başlamadan önce 1-1'e gelir demiştik. Karşılıklı gol vara yakın bir maç demiştim. Onu da izlemediğimiz, zaten defalarca söyledim bu maçı. Şu an izlemiyorum. Daha önce oynadığı karşılaşmalardan yola çıkarak bir tahminde bulunuyorum. Unido takımı ikinci yarılarda gol bulan bir takım. Ki ikinci yarıya baskılı başlamış ve golü de buldu. Nitekim burada da kazanan dinleyicilerimiz oldu. Tebrik ediyorum onları da. Son mesajlarınızı alıyorum, artık haftanın son yayınındayız. Ben ilk kez duyanlara tekrar hatırlatayım. Sonra Görkem nerede, niye yayında yok gibi mesajlar almaktansa toplu bir şekilde cevap vereyim. Yarın, öbür gün ve ondan sonraki gün sizlerle birlikte olamayacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, hani tatile çıktı Görkem. Şimdi yarın, ondan sonraki gün bu saatlerde yayın yapacak olan diğer arkadaşlarım, abilerim kesin böyle yorumlarda bulunacak. Görkem tatilde şimdi. Oh ne güzel, deniz kenarında güneşleniyordur. Öyle bir şey yok. Benim tatil anlayışım öyle bir şey değil. Gezerim ben, bol bol gezerim. Hani bir yere tatile gideyim, şehir dışına çıkayım. Ben de öyle bir şey yok. Hareketsiz duramıyorum. Hiperaktif miyim neyim onu da anlayamadım. Görkem Bey tekrardan merhabalar. Kaleci ismi Brezilyalı. Evet doğru, sevgili Firuz Gülşen İstanbul'dan doğru cevabı verdi. Gana demedim, espri amaçlı yazdım diyor. İşte her espriyi kaldıramam. O yüzden ben Gana demeye devam edeceğim onu. Atladığım bir mesaj yoksa sizlere teşekkürlerimi bir kez daha edeyim. Dinleyen, dinlemeyen, bugün kaçıran, kaçırmayan, en önemlisi de mesaj gönderen ve göndermeyen tüm Radyo Spor dinleyicilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sürçülisan ettiysem de affımı talep ediyorum. Tabii gitmeden önce o kalecinin adını da açıklayacağım. Ya unutmadım, aklımda. Dida'dan bahsediyorum canım. Dida. Dört harfli Brezilyalı diyorum, daha ne diyeyim. İsmini vermediğim kaldı ki arka arkaya da doğru cevaplar geldi birçok dinleyicimden. Teşekkür.

ediyorum. Aynı zamanda Milan'ın kalecisi demiş. Bir zamanlar orada oynuyordum. Ali Sürek. Evet. Oradan hatırlıyorum zaten. Brezilya milli takımını bir kenara bırakacak olursak, ben o efsanevi Milan kadrosunu hala unutamadım. Unutamadım. Hoşça kal diyen dinleyicim. Peki, görüşmek üzere. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bu yoklukta da yine sosyal medyadan, Instagram üzerinden belli aralıklarla canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Sizlerle sohbetime devam etmeyi planlıyorum. Bu hatırlatmayı da yapalım ve artık aranızdan ayrılma zamanı. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Kuponlarınızda bol şans diliyorum. Futbolun, basketbolun, voleybolun sadece bir spor olduğunu unutmayın. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı ya da bir kişiyi ya bir canlıyı desteklediğiniz takımdan ötürü kalbini kırmamayı öneririm sizlere. Bu çok önemlidir. Spor müsabakaları eğlence amaçlı sonuçta. Eğlenmemiz gerekiyor, keyif almamız gerekiyor. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Bu güzel hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda devam eden de bir karşılaşma var. Ürdün-Cezayir mücadelesi oynanıyor. J grubunda Arjantin ve Avusturya'nın olduğu grupta diğer maç bu karşılaşma. Normalde maçın favorisi tabii Cezayir ama ilk yarıyı önde kapatan taraf Ürdün. Ürdün 36'da Al Raşta'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı. İlk yarıda istatistik olarak da Ürdün'ün daha fazla şut çektiğini, daha çok isabet bulduğunu görüyorum. Gol beklentisi olarak Cezayir 0.57'ye 0.54 önde ama bariz bir üstünlüğü yok Cezayir'in. Ürdün'de ilk maçta Avusturya'ya karşı oynadığı oyunla belli sinyaller vermişti. Şu ana kadar da onun devamını getirmiş gözüküyorlar. Bakalım buradan bir sürpriz sonuç çıkacak mı? Biz de bir taraftan maçı takip edip bir taraftan programa devam edeceğiz. Gece 3'te başlayan mücadelede Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başardı ve grupta 2'yi de 2 yaptı. Gruptan çıkmayı da aynı zamanda garantiledi. Norveç Pedersen'le 43'te öne geçmeyi başardı. 48'de Haaland'ın golü farkı 2'ye çıkardı Norveç. 53'te Sar 2-1. 58'de bir kez daha Haaland sahneye çıktı. O da İlk maçtaki gol atmıştı. Bu maçta da attığı 2 golle toplamda 4 gole ulaştı. İlk Dünya Kupası macerasına çok çok iyi bir başlangıç yaptı. 90+3'te Sar'ın bir golü daha geldi ama puan için yeterli olmadı. Bu gol aslında Fransa'ya yaradı grup liderliği açısından. Çünkü eğer bu gol olmasaydı Fransa'yla Norveç son maça aynı averajla gireceklerdi ama Norveç daha fazla gol attığı için beraberlik grup liderliği için yeterli olacaktı. Şu an Fransa artı bir averajla grubu son haftaya lider olarak girecek ve Norveç karşısında alacağı bir beraberlikle de grubu lider bitirebilecek. Norveç'e liderlik için mutlaka galibiyet gerekiyor. Diğer maçta da Senegal ile Irak üçüncülük için mücadele edecekler. Grubun diğer maçı Fransa-Irak gece 12'de başladı ama çok çok uzun bir zaman sonra sona erdi karşılaşma. Çünkü zaten gün içerisinde aslında uyarı yapılmıştı. İşte gök gürültülü, sağanak yağışlı bir geçiş bekleniyordu. Ve ilk yarısı 0-0 48'de biten maçın ikinci yarısı 3'te başlayabildi ancak. İkinci yarıda Allah'tan su molası vermemişler 3 dakikalık. Zaten yeteri kadar herkes ıslandı. Maç uzadı. O yüzden verilmemiş. Ve 3'te başlayan mücadele artık 4'e doğru sona ermiş oldu. Fransa karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı. Kylian Mbappe yine sahnedeydi. 14'te Olise'nin pasında sol ayağıyla ceza sahası dışından çok güzel bir gol attı. İkinci gol 54'te geldi. Burada da Irak savunmasının çıkarken kaptırdığı top, Dembele'nin pası ve Mbappe'nin adeta boş kaleye attığı gol oldu. Ve 66'da da Ousmane Dembele, Olise'nin asistinde skoru belirleyen golü kaydetti. Olise de turnuvaya asistleriyle damga vuruyor. O da 2 maç sonunda 4 asiste ulaştı. Fransa'yı da galibiyete taşıyan isimlerden birisi oldu ve tabii ki günün karşılaşması akşam 20 seansında Arjantin-Avusturya mücadelesi. Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı. Aslında maçın başında bir penaltı atışından yararlanamadı yıldız futbolcu. Kötü bir penaltı kullandı. Out'a gitti top. Ama pes etmedi. 38'de Medina'nın asistinde golü atmayı başardı. İlk maçta hat-trick yapmıştı Lionel Messi. Bu karşılaşmada da 38'de ilk golünü attı ve son bölümde 90+5'te de ikinci golü atarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Miroslav Klose'nin Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncu unvanını da eline geçirmiş oldu. 18 gole ulaştı Lionel Messi. Tabii Mbappe de çok yakın takipte. O da attı 2 golle. 16'ya çıkardı gol sayısını. O da Klose'yi yakaladı. Haaland bu turnuvada, o da 4 gol oldu. 5-4-4 diye gidiyor gol krallığı sıralaması. Tabii Harry Kane de maçını oynadıktan sonra o da iyi başladı 2 golle. Bakalım o tablo nasıl şekillenecek, hep birlikte göreceğiz. Arjantin maçı sonrası da Julian Alvarez'in transfer açıklaması olay oldu. Aslında çok beklendik bir gelişme değil. Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği biliniyor. Zaten resmi teklifleri kendileri de paylaşmışlardı. Ama Alvarez'den ilk kez bir açıklama geldi ve Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini net şekilde dile getirdi. Burada tabii hangi takıma gitmek istediğine dair haberler yapılıyor. Galiba Barcelona hayali, okuduğum kadarıyla. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum demiş. Ama tabii Atletico taraftarının da pek hoşuna gitmemiş. Olmalı ki işte sosyal medyada hemen çıktı. Forması yakılmış bir taraftar tarafından. Sosyal medyada tepkiler var. Bir anda maçtan çok onun transfer açıklaması konuşuldu. Dünya Kupası ile ilgili Jeremy Doku oğlunun doğumunda yer almak için Londra'ya gitti. Bu da bir tartışma konusuydu. Fakat hızlı şekilde de geri döneceği ve Belçika kampına katılacağı, Yeni Zelanda'ya karşı oynanacak son grup maçında da takımla birlikte olabileceği söyleniyor Jeremy Doku'nun. Onu bir not olarak aktarayım. Bir de Almanya'da Schlotterbeck bir sakatlık yaşamıştı. Onun da sakatlığı sebebiyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı. Almanya açısından tabii önemli bir kayıp. Rüdiger son maç onun yerine oyuna giren isim olmuştu. Evet, Dünya Kupası'yla ilgili haberler bunlar. Türkiye'de transferle ilgili öyle görebildiğim kadarıyla çok sıcak bir gelişme yok. Harcama limitleri dün açıklandı. Gündem olarak onu söyleyebilirim. Gelişen diğer haberler varsa onları da bakar program içerisinde yer veririz. Şimdi şarkı, reklam aramız, sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.13 saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Maç devam ediyor. Ürdün-Cezayir ikinci yarı başladı. Saat 6'da başladı karşılaşma. Ben girişi yaptığımda devre arasıydı ve Ürdün'ün 1-0'lık üstünlüğü vardı Cezayir önünde. Şu an dakikalar 52. Skorda herhangi bir değişiklik yok. Ürdün 1-0 üstün ilk yarıda. İstatistiklere bakılırsa tabii ki dengede bir oyun gözüküyordu ama Ürdün attığı golle farkı yaratmıştı. Bakalım onlar bu maçı kazanabilecek mi? Eğer kazanırlarsa son karşılaşma da Arjantin mücadelesi olacak onlar için. Tabii ki zor bir karşılaşma ama en azından üçüncülük için son ana kadar o şanslarını değerlendirecekler gibi gözüküyor. Sürpriz olur buradan tabii Ürdün'ün gruptan çıkması beklenmedik bir hikaye. Bakalım maç uzun. Sen biraz baktın Ali abi, var mı bir Cezayir baskısı? Bu arada hangi takım Cezayir diye sorsam sana hangisi Ürdün?
1: Cezayir beyazlar.
0: Cezayir beyazlar, Ürdün kırmızı. Biz de güme gitmeyelim burada.
1: Aynen, terdes bir gibi güme gitme.
0: Vallahi şaka yapmadım hani gerçekten.
1: Yukarıda bak, orada her zaman karıştırdığın zaman var. Yukarıda görüyor musun? Bayrağın yanında kırmızı var. Gördün mü? Onu o yüzden koyuyorlar.
0: He.
1: Gördün mü? Cezayir'inde de beyaz var.
0: Evet.
1: O forma rengini işaret ediyor.
0: Yok, ben bunun olduğunun farkındayım da genelde orada böyle yuvarlak olarak ilk defa dikkatimi çekiyor.
1: Normalde altta, isimlerin altına yazar, evet, şey yapıyordu takımlar.
0: Ona bakıyorum, orada evet, sarı kırmızı gözüküyor Ürdün'ünki. Cezayir'inki mor, yeşil mi, mor sarı mı? Böyle bir renk. Ama evet, dediğin gibi. Orada anlaşılabilirmiş.
1: Yani Cezayir baskısı var ama boş bir baskı. Az önce bir tane iyi bir kontra yakaladı Ürdün ki işte Jamal Sellami takımın başına geldikten sonra okuduğum analizlerde çok iyi geçiş yapabilen bir takım. Direkt golde Asya elemelerinde bir numaradaymış Ürdün. İlk karşılaşmada aslında onlar gene fena oynamamıştı hatırlarsan. Hani Avusturya önünde eğer takımların güç dengesine bakarsan, tecrübesine bakarsan ama 3-1 kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmada da şu ana kadar iyi savunuyorlar. Tabii Mahrez gibi bir silah var. Mahrez'in bir şeyler yapma ihtimali var. Bakalım.
0: Mahrez gibi silah geçen maç yedek başlamıştı.
1: Evet,
0: bu maç ilk 11'de.
1: Aynen. Bir de Maza var biliyorsun. Hı hı. Ondan da beklenti çok yüksek.
0: Aslında Çaybi Frankfurt'tan, Guiri ileride, o da evet, hepsi etkili oyuncular.
1: Kadro fena bir kadro değil. Bakalım ne olacak? Zaman da kısalıyor tabii. Şimdi ilk karşılaşmayı da Cezayir kaybetti. Orada da Arjantin önünde pas rekoru kırmışlardı ama isabetli şutları yoktu. Bu maçı kaybetmemeleri gerekiyor her türlü.
0: Devre arasında da hocası ki Petkovic iki değişikliği birden yapıyor. Merkezdeki ikiliyi değiştiriyor. Biri sarı kartlı Zeruki, diğeri Mudavi. Ben Talep ile Ben Buali'yi oyuna sürmüş.
1: Kalede de Zidane var biliyorsun.
0: Evet, Luka Zidane. Sol bekte Ait Nuri var. Aynen. City'den. Sol stoper Ben Sebaini, Dortmund oyuncusu. Hani tek tek bakıldığında gerçekten iyi bir kadrosu var Cezayir'in ama şu ana kadar sonuç olarak en azından beklentileri karşılaşmış değiller. Evet, sondan başlayalım Ali abi. Sondan derken tabii Norveç Senegal mücadelesi. Messi'ye geleceğiz birazdan. Messi tabii ki dünün en önemli gündem maddesiydi ama Norveç Senegal'de Fransa'nın olduğu grubun ikincilik için en azından önemli karşılaşmasıydı ve Norveç ilk maçın ardından bu maçta da galibiyete ulaşmayı başardı. Senegal'i 3-2 mağlup etti. Formda oyuncusu, yıldız oyuncusu Haaland bir kez daha sahneye çıktı. Önce Ödegaard'ın ara pasında hareketlenip attığı gol var değil mi? Maçta tek tek gollere baktım. Umarım bir hata yapmıyorumdur. Ödegaard'ın gerçekten çok zamanlı müthiş bir pası. Onu kaleciyle çaprazdan karşı karşıya bırakıyor ve tekte çok iyi bir son vuruş geliyor Erling Haaland'dan. İkinci yarıda geldi gollere. Önce 48'de. Diğer golde de Bergin pası Haaland'ın golünde. Yine iki gol attı. Dört gole ulaşmayı başardı yıldız oyuncu. İlk golde Pedersen'den geldi. Pedersen de maça yedek kulübesine başlıyor ama Rierson sakatlanınca 13'te oyuna giriyor. Oradan sonra o da golü atmayı başarıyor. Senegal'in golleri Sar'dan geldi ama Senegal hep geriden gelmeye çalıştı. 2-0 geriye düştü. 2-1, 3-1 geriye düştü. 90+3'te de 3-2'yi buldular. Bu gol, son gol, girişte de bahsettim, Fransa'ya yaradı. Bu gol olmasaydı averaj olarak Fransa-Norveç mücadelesine eşit averajla gidilecekti. Ama Norveç daha fazla gol attığı için daha üstte olacaktı. Beraberlik yetecekti. Yani şu an gol mü oldu dedim. Golün tekrarını vermişler. Ben Terti Spiker'in şey yaptığı
1: sen
0: her şeyi...
1: Sen izinden gidiyorsun.
0: Vallahi billahi. Vallahi önce gol mü oldu? Golümü kaçırdım benim bir taraftan konuşurken.
1: Sen normal yayını yap. Ben bir şey olursa söyleyeceğim sana.
0: Ben söyle ya. Tamam. Ben iki işi birden yapamıyorum şu anda. O golle birlikte Fransa da son haftaya grup lideri olarak girmeyi başardı. Norveç için bilmiyorum, hani not olarak benim elimde şey var sadece. Maçtan sonraki o sevinç görüntüsü, Genco abi de alıntılamış. Onların taraftarları ilk maçta galiba onlar yapıyor ve bir süreden beri herhalde bir gelenek bu, kürek çekiyorlar.
1: Evet.
0: Bu sefer oyuncular da eşlik etmişler maç sonu. Ödegaard elinde davul işte vuruyor iki kere. Yerde futbolcular, tribünde taraftarlar kürek çekiyorlar ve o İzlanda'nın sevincine benzer, hani uhtu, burada yine benzer bir ses çıkarıp kürek çekiyor Norveçli futbolcu ve taraftarlar. O da güzel bir görüntü olmuş karşılaşma sonrasında.
1: Bu Dünya Kupası'nın hikayelerinden biri oldu. İşte New York'ta metroda yaptılar.
0: Yürüyen merdivenlerde yani, değil mi?
1: Restoranda yaptılar. Her yerde yapıyorlar. Şimdi Norveçli taraftarlar bir araya geldiğinde hani güzel bir görüntü, ilgi de çekiyor. Her yerde yapılmaya başlandı. Norveç takımı da onlara eşlik etmiş. Tabii karşılaşmayı izleyemedik ama bir kere Haaland'ın tabii 2. Dünya Kupası maçında 4. golünü atması yani Messi'nin rekorunun çok da uzun sürmeyeceğinin bir şeyi, ne derler, göstergelerinden bir tanesi. Dün Mbappe de 2 tane attı. Yani Messi atmaya devam ediyor, diğerleri de atmaya devam ediyor. Golcüler acayip başladılar bu turnuvaya. Tabii Haaland'ın dezavantajı, Norveç takımı hani bundan sonraki süreçte kaç kez Dünya Kupası'na katılır? O. Yani bütün şeyi o. Yoksa hani daha iyi bir takımda olsa Haaland, Dünya Kupası'na sürekli gidecek, Almanya gibi, Fransa gibi bir takımda olsa herhalde o Dünya Kupası rekorunu kırmaya aday ilk oyunculardan biri olur. 2 maçta 4 gol. Gerçekten olağanüstü. O önemli. Diğer tarafta maçın şöyle bir istatistiklerine baktım. Mesela Norveç 5 büyük şans yakalamış. Diğer tarafta hani Senegal'e bakıyorsun, 4 büyük şans. Norveç'in 7 isabetli şutu var. Senegal'in 4. Toplamda Senegal daha fazla şut çekmiş. 16'ya 13. Topla daha fazla oynamış. %58'e %42. Ama kazanan 3-1 ile Norveç olmuş. Norveç'in tabii ilk karşılaşmada
0: 3-2.
1: Norveç'in ilk karşılaşmada öyle çok bir şey oynamıyor gibi gözükürken Irak'a 4 gol atması, ilk yarım saatten sonra geldi 4 gol. Burada 3 gol birden atması aslında o hani konuşulan hücum gücünü de kullanabildiğinin bir işareti. 2 maçta 7 gol çok iyi Dünya Kupası'nda. Son maç Fransa karşılaşması ama normalde zaten Norveç'e söylesen Fransa'nın ardından ikinci olacaksın, seve seve kabul edecekleri bir anlaşma olurdu. Haaland da çok da umurumda değil demiş zaten Fransa'yla oynamak. Büyük ihtimalle bizi yenecekler, büyük ihtimalle kupayı da alacaklar demiş. Norveç de kendi işine bakacak doğal olarak. Ama onlar açısından çok uzun bir süre sonra katıldıkları Dünya Kupası'nda gruptaki iki rakip karşısında da 3'er 4'er gol atarak böyle kazanmaları son derece iyi. Yani Senegal'de yani Fransa maçını tabii bir tarafa koymak lazım ama bu karşılaşmada puan almalıydı. Normalde en azından bir beraberlik çıkarmalıydı. Benim mesela bu karşılaşmayla ilgili tahminim beraberlikti. Ben gollü berabere kalırlar diye düşündüm. 2-2 yazdım hatta bizim oyuna da. Ama 3-2 bitti karşılaşma. Şimdi ilk karşılaşmada 3-1 kaybettiler değil mi?
0: 3-1.
1: 3-1, 3-2 yani -3 avaraj, 0 puan.
0: Yani son maç Irak.
1: Efendim?
0: Son maç Irak.
1: Son maç Irak. Ama en az bir 3 farklı galibiyet gerekir. Yani 3 puan ve 0 avaraj belki sizi 12'de 8'e sokar üçüncüler arasında. Ama 4 farklı galibiyet de gerekebilir.
0: Yani şu an üçüncüler listesi var ama tabii tek maçı olanlar var, iki maçı olanlar var. Yani bir puanlı olan takımlar var. Senegal'de 0 puanla 12. basamakta, eksi üçüncüler listesinde eksi 3'e var. 0 puanlı. Mesela Ürdün gözüküyor ama Ürdün şimdi puan alacak. Panama gözüküyor tek maç 0 puan. Ama orada dengeler çok değişecek.
1: İkinci maçlar sonunda tamamlandığını anlayacağız.
0: Evet, o daha sağlıklı olacak. İkinci maç sonunda bakmak, ama Senegal bu aşamada şansı yok. Son maçı kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakacak.
1: Son maçta bir şeyler gerekecek, yani bir fark gerekecek onlara. İsmail Jacobs da 54'te oyuna girmiş. Diouf yerine. O da bilmiyorum sakatlık mı tercih mi, ama 54'te iki oyuncu değişikliği yapılmış. Herhalde tercih. Sakatlık gibi gözükmüyor.
0: Fikstür olarak da tabii Senegal grubun en güçlü takımıyla oynayarak başladı. Sonra ikinci en güçlü takımıyla ve en son en güçsüzüyle oynuyor. Norveç grubun en zayıf takımıyla başladı. Bir farklı galibiyet aldı. Biraz belki özgüven
1: bizim gibi işte
0: depoladı.
1: Bizim gibi.
0: Bunu avantaja çevirdiler. Senegal'de de işte tam tersi bir durum. İlk maç mağlubiyette başlayınca etkisi olmuş olabilir bence bu karşılaşma için. Motivasyon.
1: Sen geçen gün Türkiye maçından sonra radyoda konuşurken acaba dedin Amerika ile başlasak daha mı iyi olurdu? Hani biz şey gibi başladık işte, Senegal gibi başladık. Yok pardon, Norveç gibi başladık.
0: Norveç gibi.
1: Senegal'de tam tersimiz başladı. Bence net şekilde en zayıfıyla başlamak her zaman için en iyi. Her zaman için.
0: Ben zaten sonucu gördükten sonra bunu söylüyorum. Bu biliyorum, önceden aklıma gelen bir şey değildi.
1: Ama ne olursa olsun bana desen ki böyle bir şey var, hangisini seçersin? Her zaman için ben en kolayından başlamayı tercih ederim.
0: Normalde öyle zaten. Bence de hiç tartışma yok, ama işte biz böyle takımlara karşı açmakta zorlanınca acaba daha açık oynayan bir takıma karşı oynasak daha mı iyi olurdu insan düşünüyor, ama tabii iş işten geçtikten sonra.
1: Onu da
0: sonra
1: şeyde göreceğiz herhalde. Uluslar Ligi'nde.
0: Uluslar Ligi'nde Fransa...
1: Yani her türlü zor maçla oynayacağız ya. Belçika. Her türlü zor maçla oynayacağız ya. Hani bakalım daha böyle şey bir takım, bizden üstte gözüken bir takımla oynadığımız zaman bakalım o dediğimiz ortaya çıkacak mı? Yani milli takımın tekrar böyle bir hücumdaki zenginliğini orada görecek miyiz bakalım. Tabii o zamana kadar hani inşallah çok fazla dağılmayız. Her şey yerli bir olmaz da milli takım açısından. Ama orada da yine bir test yaşayacak milli takım. Şimdi hücum anlamında.
0: Şimdi diğer maç Fransa-Irak mücadelesi gece 12'de başladı ama gün içinde de zaten uyarılar yapılmıştı. Maçın oynanacağı saatte hava şartları pek uygun gözükmüyordu ama zamanda başladı karşılaşma. 0-0 48'de de sanıyorum devre olmuş. Fakat devre arasına girildikten sonra da ikinci yarının zamanında başlayamayacağı duyuruluyor. Sürekli bir güncelleme, işte maç 1.30'da başlayacak, 2'de başlayacak, 2.30'da başlayacak. Böyle bir şimşek çakıyor. Onun çakması zaten bir yarım saat daha atıyor. Kurallar gereği Amerika'da. O yüzden maç ancak 3 civarı başlayabiliyor ikinci yarısı. Ki ilk yarıda Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Dakika 14'te Mbappe'nin golü, Olise'nin asistinde. Ki hani Olise asist yapıyor ama topa son dokunan oyuncu olarak yapıyor. Öyle çok asist gibi bir şey değil. Mbappe'nin orada son vuruşu gerçekten olağanüstü, ceza sahası dışından. Bu sefer ters ayağıyla, sol ayağıyla uzak köşeye doğru şutunu çekip kaleciye avlıyor. İlk yarı 1-0 bitiyor. İkinci yarı geç başlıyor dediğim gibi. Ama Mbappe gollerine devam ediyor. Zordur tabii bu arada bu şartlarda maç yapmakta. Bu Dünya Kupası'nda ilk oldu bu.
1: Evet, ilk oldu.
0: Bu kadar maçın işte şey yüzünden sarktı. Hava şartları sebebiyle. Kolay değil yani. Irak için de kolay değil. Fransa için de kolay değil. Futbolcu olmak bu tarz maçlarda kolay değil ama Fransa ikinci yarı gollerine devam ediyor. Mbappe bu sefer Irak kalecisinin hatasında golü buluyor. Dembele'nin asistinde. 66'da da Dembele Olise'nin iyi pasında bu sefer daha asist gibi asist. Dembele de sağ ayağıyla vuruşunu yapıp golünü atıyor. Fransa belki daha farklı bir galibiyet bekliyordu herkes. Ben onlardan biriydim. Ben 5-0'lık galibiyet yazmıştım oyunda.
1: Ben de 5-0 yazdım.
0: Ama 3'te kaldı. Çünkü burada averaj da lazım olabilirdi Norveç'te grup liderliği için. Ben ona güvenerek aslında Fransa'nın durmayacağını düşündüm. Çünkü bir de Fransa'nın maçı daha önce başlıyor yani. Norveç'in ne yaptığını bilmeden mümkün olduğu kadar atmak isteyecek gibi hayal ettim ama belki öyle niyeti vardı Fransa'nın ama sahada pek karşılığı olmadı. 3'te kaldı Fransa Irak önünde ama
1: erken 3'ü buluyorlar.
0: 66'da 3-0 olmuş işte.
1: son bölüm belki biraz İspanya maçı gibi olmuştur.
0: Orada da 5 değişikliği yapmış. 68'de Cherki Due'yi almış. Hı hı. 83'te Gusto Aklius ve son bölümde de Mbappe'yi çıkarıp Turam'ı sahaya sürmüş Deşam ama gol çıkaramamış burada oyuncular. Mbappe tabii burada yine ön planda olan isim, 2-2 saymaya devam ediyor. Fransız yıldız o da Klose'nin sayısına ulaştı. 16 gol oldu Dünya Kupası kariyerinde ki bunu 16 maçta yaptı. Maç başına 1 gol gerçekten acayip bir noktada şu anda Kylian Mbappe. Dünya Kupası dendiğinde büyük ihtimal akla gelecek ilk isimlerden birisi olacak futbol hayatı bittiğinde ki dün galiba röportajında söylemiş ya da bir gün önce merak etmeyin demiş ben 40 yaşına kadar oynamam zaten siz beni o zamana kadar bitirsiniz hani yersinize getirmiş eleştirilerinizi de.
1: Geçen günde Fransa Cumhurbaşkanı olmayı düşünmüyorum çünkü zaten yeteri kadar nefret ediliyorum demiş. Kendiyle ilgili bir farkındalığı var Mbappe'nin ama bence ilerleyen dönemde daha şey bir hale gelebilir. Daha böyle mütevazi bir hale gelebilir Mbappe. Bunları hemen şu an böyle dile getirecek kadar farkındaysa belki anlamıştır. Biraz daha farklı bir yola gitmesi gerektiğini. Ama Dünya Kupalarında bambaşka bir adam. Yani 14 maç oldu. 14 gol.
0: 16 maç.
1: 16 maç 16 gol oldu. Zaten bu Dünya Kupası'nda Klose'yi yakalaması bekleniyordu. Çok erken yakaladı yani. 2 maçta Klose'yi yakalamış oldu. Diğer tarafta Irak karşılaşma boyunca 4 şut çekmiş.
0: İsabetli
1: şutu yok. %44 topla oynamış. Tabii bu büyük ihtimalle skorla da alakalıdır. 3-0'dan sonraki skorla da alakalıdır. 2 tane korner atmışlar. Bakıyorum şöyle bir 413'te isabetli pas yapmış Irak. Yüksek bir rakam. Hı hı. Büyük ihtimalle işte az önce söylediğimiz gibi hani skorla beraber biraz oyunun temponun yavaşlamasıyla alakalı bu.
0: Bu sefer gerçekten gol Cezayir 69'da 1-1'i buldu. Kornerden, sağ kanattan kullanılan kornerde Cezayirli oyuncu kafayı vurdu. Böyle kalabalık bir noktadaydı sanki. Biraz kaleye de uzaktı. Ama uzak tarafa gitti top. Kaleci uzansa da yetişemedi ve Cezayir golü attı. Golü atan oyuncu kim diye bakacağım.
1: Demin de bir duran topta gene kafa vuruşu yapmayı başarmışlardı.
0: Ben Buali. Evet. Oyuna sonradan gelen isim.
1: Ama kötü vurmuştu altı pasın üzerinde. Bu kez kornerde. Evet yani.
0: Yani
1: 4 kişi.
0: Evet 4.
1: 4 kişi var.
0: Ürdünlü var aslında orada. Ama tek Cezayirli oyuncu Ben Buali yükseliyor. Zor bir kafa yani.
1: Zor bir kafa. Güzel yere gidiyor. Yerde sekiyor.
0: Evet. Kalecinin uzanamayacağı.
1: Evet. Kalecinin sağına doğru.
0: Ortayı yapan da herhalde Mahrez diye düşünüyorum. Sağ taraftan sol ayaklı bir oyuncu ortayı yaptı. Çok da orta güzel bir ortaydı. Ama vuruş da bir o kadar güzel Ben Buali'den.
1: Güzel dakikada geldi gol.
0: Evet 69 şu an Ürdün-Cezayir maçında dakikalar. 1-1'lik eşitlik var. Cezayir herhalde buradan sonra bir baskı kuracaktır bu golün moraliyle birlikte. Ben senin sözünü yarıdan bıraktım abi? Gol diye bağırdım ama.
1: Yok işte Irak performansından bahsediyorduk. Yani Irak'ın zaten Dünya Kupası'na katılan ekipler içerisinde en zayıf olduğu, zayıf takımlardan biri olduğu birçok kez söylendi, yazıldı, çizildi. Benim de okuduğum her yerde hemen hemen aynı yorumlar yapılıyordu. Bir de çok zor bir gruptalardı. Yani biraz da şanssızlar o bakımdan. Yani Fransa'ydı, Senegal'di, Norveç'ti. Acayip bir gruba düştüler. O yüzden de performansı son derece normal Fransa karşısında.
0: 7.32 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz Ürdün-Cezayir maçı devam ediyor. Dakikalar 78. Az önce su molasından dönüldü. Bir birlik eşitlik var. Cezayir'in de bir baskısı var. Onlar da 1-0 geriden gelip şu ana kadar 1-1'i buldular. İkinci gol için de yoğun bir baskı var. Bu kural da biliyorsun korner konusunda VAR'dan uyarı gelebiliyor ya. Hatalı kornerler out'a çevriliyor ama hatalı outlar kornere çevrilmiyor. Biliyorsun değil mi bu kuralı?
1: Onu bilmiyordum. Tersi öyle mi?
0: Tabii. Dün oldu mesela Arjantin maçında. Dikkatli takip edenler görmüştü.
1: Messi'nin şutunu kaleci kurtardı.
0: Messi itiraz etti. Ama VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Çok net bir pozisyondu. Kural öyle çünkü.
1: Saçma değil mi?
0: Evet.
1: Ay Allah'ım ya.
0: Burada da şundan herhalde. Hani o kornerlerden sonra gol oluyor ya mesela. Yani hatalı bir korner out verilmesi gereken pozisyonda korner veriyorsun, gol oluyor sonra mesela.
1: Tamam, bundan belki de ben o kornerden gol atacağım, aynı şey.
0: İşte belki ileride gelir ama
1: Allah
0: şu an
1: Allah yani
0: bu yok.
1: Tam ondan gol oluyor.
0: Şimdi oradaki... Az önce korner oldu da oradan aklıma geldi. Cezayir.
1: Tamam, ben bunu bilmiyordum. Ben de dün neden olmadı diye düşünüyordum bak. İyi ki söyledin.
0: Evet, Murat Pestan'ı da yazdı. Oradan da gördüm. Biraz es geçilen bir şeydi bu. Ben de aslında senin gibi biliyordum. Sonra baktım olmuyor birkaç maçta. Dünle birlikte iyice kafamda oturdu. Korner olan pozisyonlar out'a döndürülebiliyor. Evet. Ama out olan pozisyonlarda hakem korner diye var. Karışamıyor. İki oluyordu da. Böyle bir kural var bilmeyenler için. Bilmeyenler için bir şey daha hatırlatayım. Şimdi gelen mesaja da baktım. Reklam arasında hala bizim çıkma ümidimiz olduğu hissine evet kapılan izleyen, dinleyenler var. Vatandaşlarımız var. Biz elendik. Biz ikinci maç sonunda elendik. Bitti. Yok. Yani yeni kurallar çerçevesinde genel baraj yok. İkili baraj var. Bizim ikili barajda Paraguay ve Avustralya'yı geçmemiz mümkün değil. Çünkü iki takıma da kaybettik. Amerika'yı zaten puan olarak geçemiyoruz. Biz elendik. Geçmiş olsun. Bitti. İstersek 10-0 yenelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz elendik. Yalnız bununla ilgili de Mehmet Ünlü'nün bir önerisi var. O da şöyle demiş. Tüm takımların son maça iddialı şekilde çıkması için diyor. İlk iki haricinde o geriye kalan 24 takım arasından diyor en iyi 8 takımı bir üstüne çıkarsın. Yani grupta 3 puanla sonuncu mu oldun? Mesela. Ama averajın o kadar iyi ki o listede işte 8 takım arasında belki girebilirsin diye. Hani son takımlarında en azından son maç için bir iddiası olması açısından en iyi 8 grup üçüncüsün değil de en iyi 8 puana sahip takımları bir üst tura çıkarmak gibi bir şeyden bahsediyor.
1: Güzel bir fikirmiş. Bravo. Mehmet Ünlü'yü tebrik ediyorum. İyi düşünmüş bence. Güzel. Mantıklı yani.
0: Şimdi Türkiye'nin bizim bir iddiamız yok. İşte başka takımların da bu elenen takımlar var. Onların hiçbir iddiası yok son karşılaşmada ama bu kural olsa bu şekilde Mehmet Ünlü'nün dediği gibi belki bir farklı galibiyetle olabilir yani bilmiyorum onun da.
1: Belki 24'te 8'e gireceğim. Çok evet. Düşük ihtimal ama bir umudum olacak.
0: Aynen 12'de 8 normalde işte 12 grup üçüncüsü var. Orada 8'e girmen lazım şu anda. Ama bu kuralla birlikte Mehmet Ünlü önerdiği kuralla birlikte grup sonuncularına da bir şans düşüyor. Mesela biz ilk maçlar sonunda nasıl bir senaryo kurduk? 4-4-4-4 bitebiliyordu grup. Yani 4 puanla sonuncu olup eleniyorsun ama mesela Mehmet Ünlü'nün dediği değişiklik olsa 4 puan takım sonuncu olsa dahi net şekilde o en iyi 8 3. arasına girer. 4 puan yeter çünkü.
1: Ya da şansı olur yani işte en kötü yani.
0: Ya da şansı evet olur. Ama işte şu an öyle bir kural yok. Belki bunlar tabii yaşa yaşa insan kurallar değişiyor, gelişiyor. Eklemeler yapılıyor, çıkarmalar yapılıyor. Belki önümüzdeki dönemde gelir ama bu turnuvada bu haliyle uygulanıyor yani. Ve 2-1 oldu Cezayir. Ürdün önünde başını geçti. Evet, korner yine sağ taraftan kullanılan bir korner ama bu sefer net bir vuruşta değil de top birkaç kez şey oldu değil mi?
1: Aslında vurdu, yine kafayı vurdu. Altı pasın içine düştü, orada tamamladı oyuncu.
0: Golü atan da Guiri oldu sanıyorum. Cezayir'in santrforu.
1: Ürdün hiç çıkamadı ama yani ilk golden önce de bir kere çıktılar. Yani biz yaklaşık işte bir 20-25 dakikadır takip ediyoruz. Ondan sonra hiç çıkamadılar. Tamamen kapanıp skoru korumayı oynayınca Cezayir'de duran toplarla rakibi çözdü. Duran top savunması tabii bayağı kötü gözüküyor. Ürdün'ün. Cezayir'de de fizikli oyuncular var. Yüksek oyuncular var. Bak gördün mü? Offside mı?
0: Yok.
1: Değil
0: o
1: mi?
0: Oyuncu Ha, oyuncu offside olacak. Evet.
1: Offside
0: VAR'dan
1: olabilir.
0: VAR'dan döner bir pozisyon.
1: Çok ince ama offside olabilir.
0: Pozisyon VAR'dan döner. Mahrez neyi kesmiş? Topu. Hakem şu anda gol verdi. Yardımcıdan ve teknolojiden herhangi bir uyarı gelmedi. Demek ki offside'sa bile kıl payı bir.
1: Öyle offside. Öyle. Zaten ayağı önde gibi gözüküyor biraz.
0: Hakem de
1: Vinčić.
0: Evet. Vinčić. Tecrübeli isim. Şu an VAR'dan uyarıyı bekliyor da. Peki şimdi biz
1: çok kritik dakika
0: konuşmadık. Evet, kritik dakika. Ürdün de iki değişiklik birden yapacak golden sonra, ama gol tabii geçerli sayılmama ihtimali yüksek. Tekrar da ekrana o
1: çekiyorlar
0: çizgi açısından gelmedi. Başka
1: şu an kontrol yapılıyor.
0: Hani biz izleyiciler için böyle bir eleştiri gelmişti ya programda, tekrarlar çok şey verilmiyor diye tartışmalı pozisyonların. Mesela şimdi golün tekrar veriliyor ama offside kamerasından değil. Hatta burada bir penaltı da olabilir,
1: evet,
0: bu arada.
1: Olabilir, aynen.
0: Gol iptal edilip Ürdün'ün oyuncunun eline çarptı.
1: O yüzden hiç gerek yok. Golü verin, hiç uğraştırmayın biz yani orada. Golü vermeyecekseniz penaltı vereceğiz. Çünkü penaltıya bakılıyor galiba şu an.
0: Şu an önce penaltı.
1: Evet. Bence ona bakılıyor şu an. Zaten burada penaltı var bence.
0: Altta ne yazdı? Az önce VAR'la ilgili bir şey.
1: VAR gol çek yazdı sadece.
0: Tamam, önce gole bakıyor. Sonra ikinci olarak da penaltıya bakacak.
1: Uğraştırma işte, golü verin devam. Verdi
0: VAR
1: golü.
0: VAR golü verdi mi?
1: VAR gol diyor.
0: VAR gol diyor.
1: Verdi yani. Zaten oyuncular da pozisyonlarını aldı.
0: Ama hakemin de tabii vücut dilini okumak lazım burada. Ekrana yansıtılan da benzer bir karar çıkacak mı? VAR gol, ama check over falan yazması gerekmiyor mu ya? Bitti hani.
1: VAR gol yazdı işte.
0: Bakalım, biz de beklemedeyiz şu anda. Evet, en son gol yazıldı.
1: Sen verdin ya.
0: Bana çok offside gibi gelmişti pozisyon.
1: Orada ama Ürdün'ün oyuncunun ayağı öndeydi. Hmm. Vücudu geride gibi gözüküyordu da ayağı biraz
0: ayağı
1: öndeydi.
0: Es geçtim o zaman. Ait Nuri çıkıyor. Hacan mı giriyor acaba?
1: O galiba, evet.
0: Bu Young Boys'taki,
1: evet, evet.
0: Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen. Ben de geçenlerde gördüm. Alternatif sol bek o. Ait Nuri'ye. Bizim takımlarında belki tekrar gündemine gelebilir. Dünya Kupası'ndan sonra. Evet, Ürdün-Cezayir mücadelesi. Şu an golün tekrarı da veriliyor. Offside kamerasında.
1: Bak, gördün mü ayağını?
0: Oo, evet, onside diyor.
1: Ya biz de bu işe pazartesi başlamadık. Ertelem. Evet. Baktık.
0: Bravo. Ben valla net offside diye gördüm ama Guri geriden hareketlenmiş. O yüzden gol verildi. Cezayı son bölüme 2-1'lik üstünlükte giriyor. Dakikalar 86. Cezayir ilk maçta Arjantin'e 3-0 kaybetmişti. Şimdi Ürdün'ün de 2-1'lik galibiyette en azından grup üçüncülüğü için bir avantaj yakaladı. Son maçı da Avusturya ile olacak ve orada da grup ikinciliğini tabii ki kovalayacak. Averaj olarak oraya bir bakalım. Averaj nasıl olacak o grupta, J grubunda? Avusturya'nın averajı şu anda 0. Cezayir'in de -2 olacak. Beraberlik Avusturya'ya yetecek. O karşılaşmada grup ikinciliği için. Zaten Cezayir'e de bu maçı kazandı. Son maç berabere kaldı. 4 puan. En iyi yeter. 8 üçüncüden biri olmak için yeterli olacaktır. Çok çok büyük ihtimalle. Fena değil iki takım içinde. O zaman son maç mesela berabere bitse iki takım da işine geliyor. Beraberlik denenebilir mesela o karşılaşmada.
1: Bizim şey de öyle.
0: Avustralya
1: tabii Paraguay maçı da öyle. Direkt beraber maçı. Yani.
0: Riske girmesine
1: beraberlik gerek yok. Beraberlik oranı 1.56 falan çıkar o maçta.
0: Evet, onlar da son maçlarda çok fazla böyle senaryo görebiliriz. Yani beraberliğin yettiği çok sayıda karşılaşma olacak gibi.
1: O yüzden işte mesela senin, daha doğrusu Mehmet Ündür'ün söylediği, senin anlattığın hikaye mantıklı oluyor yani. Herkese bir havuç göstermek. Hani şansın az da olsa onu denemek için o mücadeleyi verirsin Dünya Kupası'nda.
0: Ya da tekrar genel averaja dönersin. Yine şansın var.
1: Genel yani
0: biz ABD'yi genel averaj düşün. İkili averaj değil. Bizim üçüncülük için hala bir şansımız.
1: Burada niye öyle yapmışlardı? Yani gerekçe neydi?
0: Bu Dünya Kupası'ndaki takım sayısı arttı. Daha güçsüz takımlar geldi ya. Bu takımlara karşı çok farklı skorlar olabilir diye. Orada bir avantaj sağlamasın o güçlü takımlar diye, benim bildiğim kadarıyla. Hani Almanya kurasal maçı gibi 7-1'lik çok maç olabilir. grubun dengesini değiştirebilir. Farklı galibiyetler. O yüzden bu şeye döndüler. UEFA'nın iki davra sistemine döndüler. Bundan kaynaklı. Eğer 48 takım değil işte bir önceki gibi kaç takımdı? 32 takımlı olsaydı yine klasik genel varır olacaktı. Orada bir değişiklik öngörülmüyordu ama 48'e çıkınca böyle bir değişiklik yaptılar ama tabii bunlar da değişebilir. Yani tekrar bakarlar bu turnuvada artısına eksisine olumsuz bir şey çıkarsa da tekrar genel varıca dönebilirler bir sonrakinde.
1: Yani lig usulü olan içinde lig usulü olan kupalarda 32 takım 8 grup ilk ikinin çıktığı kadar daha iyi bir şey yok.
0: Evet çok net yani.
1: Formasyon yok yani şu ana kadar. Ama
0: 64 yapsanız o da çok takım oluyor. Hani 48 değil 64 daha düz ayak ama evet. O da çok.
1: Ama o da olur biliyor musun ileride?
0: Olmaz diyemiyorum.
1: Bence o da olur yani.
0: Zaten bütün takımları katacaklar yakında işin içine. Evet, 7
1: gene vurdular kafayı ya.
0: Saatlerimiz kornerde yine sağ kanattan kullandı cezayı.
1: Her kornerde vurdular ya kafayı.
0: Evet, vurdu. Arka direkte bu sefer cezalı oyuncu dokunamadı. Ama bir tehlike yarattı. Cezayir maçında artık son bölümü 7.51. Biz bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.55 saatlerimiz Ürdün-Cezayir karşılaşması devam ediyor. Dakikalar 90+3. Şu anda Ürdün bir baskı kurmaya çalışıyordu az önce beraberlik golü için ama bakalım yeterli olacak mı? Şu anda da gol tekrarı, ikinci golün tekrarı ekrana getiriliyor. Bu sefer orta yapan oyuncu Mahrez değilmiş. Mahrez'in yerine Hacı Musa anladığım kadarıyla oyuna giriyor. O orta yapan oyuncu. Ürdün'de işte dakika 90+4, şu an top onlarda. Cezayir 11 oyuncuyla kendi yarı sahasına çekilmiş durumda ama Ürdün elindeki topu çok kötü kullandı, top out'a gitti. Kale vuruşuyla tekrar Cezayir oyuna başlayacak diyelim, bakalım. Takip ediyoruz karşılaşmayı bir taraftan. Sizlerden gelen mesajlar, Messi'ye de Arjantin'e de gireceğiz, şu maç bir bitsin, aradan çıksın sürekli çünkü maça dönüyoruz. Ondan sonra kesintisiz Arjantin ve Messi konuşuruz. Bizim gruptan çıkmamız için tek şans Avustralya ve Paraguay beraberliğe yatıp fair play veya şikeden birden ehem Messi'yle olur demiş Murat Erdoğan. Evet, matematiksel olarak bir şansımız yok normal şartlar altında ama ancak bu tarz şeylerle.
1: Peki Amerika maçını izlemeyi düşünen kaç kişi var?
0: Kalkıp sabah 5'te cuma günü.
1: Evet.
0: Mesainin olduğu gün bir de 5'ti. Diğer maçlar 7 ve 6 hafta
1: evet.
0: sonuydu.
1: Evet.
0: Şimdi 5'te bir de hafta içi mesaisi, iddiamız yok. Çok zor ya.
1: Var mıdır acaba gerçekten izlerim ya, yani ne olursa olsun ben bu karşılaşmayı izlerim diye. Dün sen hat-trick'te diyordun, belki de milli, sen söylemiştin galiba, milli takımın konuştum. Üzerindeki stres aynen. azalınca iyi bir sonuç, aynen. iyi bir futbol olabilir diye. Aslında ihtiyacımız da var. Ama bir taraftan da o sonuç geldiğinde ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Neredeydiniz? Niye oynamadınız şimdiye kadar?
0: Şey örneği de verdim ya dünkü programda. Anadolu takımları da böyle, İstanbul takımları büyüklere gidiyorlar. İlk yarı 3-0, 2-0 geride. İkinci yarı oynamaya başlıyorlar ama neredeydiniz oluyor yani.
1: Yani bence de çok azildi karşılaşma. Dün bizim reklam tarafıyla konuştuk. Birçok firma spot reklamlarını çekmeye başlamış.
0: O da kötü oldu yani bütün sektör içinde o zaman.
1: Kötü oldu ama çünkü şöyle, şimdi tabii hazırlıklar yapılıyor. Hepsi milli takımın başarısı ve coşkusu üzerine kurulu reklam kampanyaları. Şimdi milli takım elenmiş. Milli takım elendikten sonra o reklamlar döndüğü zaman insanlar hem sinirleniyor hem de gülüyor yani. Şimdi ne alaka diyor yani hani bu reklamlar. Doğal olarak firmalarda artık yayınlamayalım demeye başlamışlar. Bizim de reklam kuşaklarında belki şey yaparsınız, fark edersiniz, bazı reklamlar artık yayınlanmıyor. Normal ama burada çok garip bir şey yok. Yani firmalar için de garip bir şey yok. O kararı alanlar için de garip bir şey yok. Normal.
0: Normalde diyor dinleyicimiz Şafak Öztürk. Arkadaşlarımla toplanıp izlemek için plan yapmıştık ama bu milli takım için kalkmam, uyurum daha iyi demiş. Murat Erdoğan az önce mesajını okumuştuk. Ben Paraguay maçını izlemedim, bunu hiç izlemem demiş. Evet, yani Paraguay maçını izlemeyen ABD maçını hiç izlemez. Çok doğru.
1: Çoğu kişi ilk iki maçı izledi öyle ya da böyle. Hı-hı. Kalktılar, izlediler, biraz geç kaldılar, gece uyumadılar, izlediler her türlü. Çoğu kişiden bahsediyorum. Ama Amerika maçı için hani izlerim diyen ben şu ana kadar görmedim.
0: Hidayet Çüme Konya'dan, keşke finallere kalaydık da sabahlara kadar uyumasaydık demiş. Devamında bir şey demiş ama onu anlamadım. İzleyecek mi izlemeyecek mi dinleyicimiz. Mehmet Ünlü ben 4'te kalkıp izleyeceğim diyor. Almanya'da tabii 4'te olacak karşılaşma. Yok izlemeyeceğim, Amerika bizi yener demiş Abdullah iken. Mesela o da izlemeyen tarafta. Bir çırpıda gelen mesajlara bakıyorum. Normal şartlarda elensek de her türlü izlerdim ancak kısmet değilmiş. 60 şut çektik yaklaşımı bayağı soğuttu. İzlemeyi düşünmüyorum.
1: Bitti maç.
0: Demiş. Cezayir 2-1 kazandı Ürdün'ü. Geriden gelip mağlup etti. İkinci maçında ilk puanlarını aldı. Ürdün ise puansız. Ürdün'ün son karşılaşması Arjantin olduğu için Ürdün de elendi. İkili averajda Avusturya ve Cezayir'e geçme şansı yok. Bizim durumumuza düştü şu anda Ürdün'de. İki takımla oynadı. İki takıma kaybetti. O iki takımın da 3'er puanı var. Grup lideri daha oynamadıkları Arjantin 6 puanda. O yüzden Ürdün iki karşılaşma sonrasında
1: aynı Amerika-Türkiye maçı oldu.
0: Elendi, evet.
1: Birebir aynısı oldu.
0: Arjantin-Ürdün mücadelesi.
1: Arjantin'de grup liderliği garanti.
0: Garantiledi, aynen. Ürdün kazansa grup liderliği garanti olmuyordu Arjantin'in, ama Cezayir kazanınca veya puan alınca Arjantin'de grup liderliği kesinleşmiş oldu. Bir başka mesaj: Muzaffer Yüksel, milliler söylemleriyle epey insanı rencide etti. Başkan da dahil, o yüzden izleyen sayısı epey düşer demiş. Ama dinleyicimiz mesela

0: bir anda böyle işlerin değişmesi. Orayı da çok, oradan da çok fazla uzaklaşmamamız gerekiyor. Yani tekrar eskiye dönmeyelim. Tekrar yine milli takımda da sıfırdan başlamayalım yani. Hani tamam, burada hatalar oldu. Biz de iki maçtan beri söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani teknik direktör hatası oldu, yönetim hatası oldu, oyuncuların hazır olmadığını anlattık. Bir şeyler var yani milli takımda yerinde gitmeyen, ama hani bir anda da tamamen böyle insanların oluşturduğu o bağı milli takımdan koparmamak gerekiyor. Onu da unutmayalım yani. Hani tamam, eleştirelim. Belki bazı değişiklikler olsun milli takımda, olabilir. Bu da normal, ama hani tamamen böyle dışlamaya da gerek yok. O yüzden işte milli takımı yönetenlerin de hakikaten her söylediğinin şu an çok büyük önemi var bence.
1: Yani konuşmamaları daha iyi. Yönetenlerin
0: Konuştuğu
1: özellikle.
0: zaman iyiye gitmiyor çünkü
1: Yani illa
0: işler.
1: bir cephe açılıyor orada
0: Evet.
1: konuştukça.
0: Yani oyuncular için de öyle bence.
1: Katılıyorum.
0: Oyuncular da olabilir yani. Hani işler kötü gitti. Dediğim gibi belli sebepleri var. Bence durduk yerde kötü gitmedi bu milli takım. Ben ona inananlardanım. Ama sonuçta benim milli takımım. Benim ülkemin takımı. Ve bu oyuncularla yola devam edilecek ağırlıklı olarak. O yüzden de böyle tamamen o duygusal bağı da koparmamak gerekiyor.
1: Bu biraz yine sonuçlarla alakalı Ali abi, maalesef. Şimdi sonuçlar almadık diye böyle Mart ayında bu kadar değildi mesela bizim durumumuz. Tam tersi, büyük bir heyecan vardı. Şimdi Eylül ayında Uluslar Ligi'ne iyi başlarız. Yine bir unutulur yani, geçer.
0: Ya öyle geçer de bazen işte kopuyor o şey. Hani biliyorsun bizde bir ara şeyden, aa milli takımın maçı mı var? Bugün haberim yok. Yani o noktadan çok uzağız şu an. Ama böyle tekrar oraya doğru sokmamak lazım. Yani işte az önce sen ne dedin? Konuşmasalar daha iyi. %100 haklısın. Çünkü konuştuğu zaman diyor ki Adalet Bakanı'nı göreve çağırıyorum. Yani eleştirenleri hapse atın. Yani şimdi
1: Orada eleştirenleri demiyor
0: ya tamam,
1: bence.
0: okey de
1: Hakaret
0: yani.
1: edenleri diyor da, işte demese daha iyi
0: Aynen
1: yine de.
0: yani, hani zaten hakaret eden varsa
1: Onu
0: sosyal medyada karşılığını görüyor yani
1: zaten
0: hemen.
1: evet, özelde
0: Anladın mı?
1: konuş
0: Ha.
1: bakanla, söyle yine
0: Yani
1: yapma gerekeni de, hani
0: böyle bir dünya yok yani, hani
1: artık evet.
0: insanları bu şekilde milli takımla karşı karşıya getirecek. Çünkü orada milli takım diye bakıyor insanlar. Ne biçim yağmur yağmış yalnız.
1: Evet, Fransa maçının ilk yarısının bitimine doğru da bayağı yağmur var. Hüseyin abi şimdi yazmış. O da Amerika'dan dinliyor. 19'daymış orada karşılaşma. Stadyumda mecburen izleyeceğiz demiş. Bir de çok sayıda insan maça gitmekten vazgeçip geri döndü diyor etrafında.
0: Çok doğru.
1: O da
0: Benim de,
1: var yani hani.
0: evet, benim de arkadaşlarım da şeyi iptal etti.
1: Ahmet'e maçına
0: Tabii
1: gitmeye
0: planı
1: vazgeçti.
0: iptal etti. Hatta şöyle söyleyeyim, biz esport olarak 3. maça ekip gönderecektik. Biz de göndermiyoruz artık.
1: Hadi ya.
0: Yani ne yapacak? Niye göndereyim ki şimdi
1: Yok zaten şu an şey de
0: yani?
1: kötü valla, hiç hesapta olmayan bir şey ya, iki maç sonunda
0: Ya
1: elenmek herkes
0: biz hani kesin devam ederiz.
1: yani
0: O yüzden 3. maç ve hani
1: sonrası için.
0: ondan sonrası için devam edelim diye planlama yapmıştık. Yani elimizde patladı.
1: Şimdi şöyle mesajlar da gelecek ve gelebilir diye düşünüyordum, gelmiş. İnşallah 5-6 gol yeriz de bunlardan kurtuluruz. Bizim en karanlık noktayı görmemiz lazım diye bir bakış var dinleyicimiz, Onur Bey'den mesela. Şafak Bey, Amerika maçını Arizona'daki kertenkeleler bile izlemez demiş. Ankara'dan Kaya, ben izlerim işe giderken, izlerim demiş. Oktay, pardon Oktay değil, Recep Bahçeli Evler'den, ben iki maçı izledim, bu maçı da izlerim, İzleyeceğim diyor.
0: Güzel.
1: Murat Edis, Montella, Hakan, Kerem, Meri'yi görmeyeceksem izlerim, yoksa sinirlenmeye gerek yok demiş. Doktor Atilla, o da ABD'ye gol atarız diyor. Avustralya ve Paraguay topu bize teslim edip 10 kişiyle defans yapmıştı. Tuzağa düşmüştük. Ama Amerika maçında öyle olmaz. Gol atarız demiş. Sinan, ben İstanbul'dan uyumayı düşünüyorum. O saatte uyanmak kısmet olur mu acaba diye düşünüyorum. Kısmet olmayacak gibi demiş. Pek niyeti yok. Konya'dan Barbaros, o da bu maçı bence TFF başkanı bile izlemez diyor.
0: Ya şimdi milli takımın nasıl tepki vereceğini tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Yani Mert'in söylediği gibi de olabilir. Hani biraz daha rahatlamış, artık o stresten arınmış bir milli takım da olabilir. Amerika'nın rotasyonuyla beraber, olası rotasyonuyla beraber daha rahat bir maç çıkartabiliriz. İyi oynayabiliriz, kazanabiliriz. Ama tam tersi de olabilir. Hani ben yüzde bile veremiyorum açıkçası düşündüğüm zaman hangisi daha ağır olur. Yani tamam, çok kötü bir milli takım da görebiliriz. Onu da gördük çünkü.

0: Hani zamanında onu da gördük. Yani iş koptuktan sonra tamamen artık şeyi bırakan bir milli takım da olabilir. Tabii burada nasıl tercihler yapacak? Acaba bugüne kadar güvendiği oyunculara tekrar forma şansı verip hadi biraz kendinizi ispat edin mi diyecek? Yoksa tamamen yeni bir 11 mi çıkartacak? Yani o kadar oyuncuyu Amerika'ya getirdi. Onlar da Dünya Kupası'nda forma giysin diye mi düşünecek? Mesela sen ne yapardın? Teknik direktör olsa hangisi doğru sizce?
1: Vallahi herhalde ruh halime göre değişirdi ne yapacağım. Çok, çünkü tek bir doğru yok burada da. İkisi de olabilir. Yani
0: İkisi de
1: ikisi de
0: olabilir
1: olabilir.
0: ama hani Uğur Meleke de zaman zaman der ya, böyle gözünde ateş yanan oyuncuyu bulması lazım teknik direktörün. Yani belki hakikaten kenarda bazı oyuncular oynamak için ölüyorlar. Yani çok istekliler belki. Hani onları o seviyede görmediği için bu ana kadar oynatmadı. Belki onlara forma şansı vermesi lazım. Belki hibrit olması lazım. Hani kalecini değiştirme mesela. Örnek veriyorum, memnunsan, ki çok memnun değildir Uğurcan'dan ama hani ilk aklıma geldi diye söyledim kaleci. Onu değiştirme mesela. Ne bileyim, sol bekinden memnunsan değiştirme, ama bazı oyuncular var, değişmesi gerekiyor. Onları değiştir. Öyle bir hibrit de olabilir. Ama çok zor karar. Yani hangisini yapsan tamamen o oyunculardan ne alacağınla alakalı. Yani onu da iyi tespit etmen gerekiyor.
1: Bu arada değiştirmeye kalksan herkesi değiştirebilirsin. Kenan hariç herhalde. İlk 11'den hani Kerem'i değiştirmek, Yunus'u son maça göre, Arda'yı, Hakan'ı, İsmail'i, Merih'i, Abdülkerim'i. Hadi Mert yine fena değildi. Ferdi olabilir. Kalede Uğurcan dediğin gibi
0: Tabii
1: çok iyi bir
0: tabii.
1: turnuva geçirmedi.
0: Aynen.
1: Değiştirmek istesen
0: Değiştirirsin.
1: çoğunu
0: Ama aynı
1: değiştirirsin.
0: zamanda kardeşim, hani siz çok iyi oyuncularsınız. Böyle böyle oldu. Çıkın kendinizi ispat edin.
1: Tabii o da
0: Bu
1: olabilir.
0: maçı adam gibi oynayın yani, ya da işte kendiniz gibi oynayın. Adam gibi değil de kendiniz gibi oynayın. Hani o da bir alternatif. Oyunculara o şansı vermek de. Ama belki adamlardan geçti yani, hani ayakları geri geri gidiyor
1: O da
0: belki.
1: ters tepebilir. Hani o fırsatı verdi. Yine çok kötü
0: Evet.
1: oynadılar. Fark yedik. Bu oyuncular zaten şu anda çok
0: Kötü durumda
1: sıkıntıda.
0: neden
1: Evet.
0: oynatıyorsun hala yani?
1: Evet. Sosyal medyada daha da büyük tepki olabilir. Bu oyunculara çok riskli yani. Zor kararlar. O yüzden bilemiyorum ben de Montella'nın ne yapacağının, hangisinin doğru olduğunu. Onu biraz oyuncularla belki
0: Tabii
1: birebir
0: tabii onu. Yani
1: izleyip
0: bunlar
1: konuşup
0: fikir
1: görmek lazım.
0: ama burada anlayacak olan direkt Montella, başkası
1: Aynen.
0: anlayamaz onu.
1: Bu maç izleyecek misiniz, izlemeyecek misinizle ilgili çok mesaj geldi. Kendine güvenen hoca Serdal Şen diyor ki Paraguay maçı 11 ile başlar. ABD maçına da diyor.
0: O diyor yani bir şans daha veririm.
1: Evet. Güveniyorsa tabii kendine. Amerika muhtemelen epey yedek de çıkar. Konsantrasyonu da düşük olur. Bu sebeple de şansımız yüksek bence demiş dinleyicimiz. İki maça da bakmadım. Hiçbir başarı beklemiyordum. Bu takımdan maalesef yanıltmadılar. İzmir'den Umut. Enteresan mesela, iki maça da hiç bakmamak da, bu kadar futbolu sevip Dünya Kupası'na biz 24 yıl sonra katılmışız. Hani iş gereği bakamadıysa ayrı tabii ki, ama bakabilecekken
0: Evet.
1: bakmadıysa garip ya.
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Tercih meselesi tabii, saygı duyuyoruz ama garip diyeyim hadi. Ülke puanı diye bir şey yok mu? Maçı kazanmaları lazım demiş. Var. Evet, her oynadığın maçtan puan alıyorsun. O da
0: Dünya
1: doğru.
0: Kupası'nın da şeyi yüksek.
1: Kat sayısı değil
0: Kat
1: mi?
0: sayısı en yükseklerden biri.
1: Hazırlık maçlarının da kat sayıları var. Oynadığın rakibin gücüne göre değişiyor. O
0: Dünya
1: yüzden
0: sıralamasındaki yerine
1: her
0: göre.
1: maç önemli. O yüzden evet, biz elendik diye böyle bırakacağımız maç değil. Yani Montella bu maçı kazanacak kadroyu çıkarması lazım. Dediği gibi. Hakan da Merih'i izlerken acı çektim resmen. Lütfen çağırmasınlar demiş. Ya bu Hakan Çağanoğlu da o geçmişten gelen mirasın devamı görüyorum ben. Hakan'a yapılan bu eleştirilerin. Çünkü o etiket bir kere yapıştı mı, hani oluyor ya bazen sosyal medyada da böyle bir şey bir kere ortaya çıktı mı, sonrasında yalanlansa bile o ilk çıktığı haliyle genelde akılda kalıyor. Bir etkileşim oluyor. 10 milyon mesela o tweet yalanlanıyor. 100 bin etkileşim. Hani o yalanlanma boşa gidiyor. Akıllarda hep o kalıyor. Hakan'ın da dezavantajı bu. İnsanların aklında Hakan milli takımda performans veremeyen bir oyuncu olarak yer etti. Aslında süreç içerisinde o değişti bana kalırsa, ama insanlarda demek ki genelde pek değişmedi. Yani o aradaki iyi dönemi şu an yok hükmünde birçok futbol sever için. Yani bu iki maça bakıp işte Hakan milli takımın el freni falan gibi yorumlar yapılıyor futbolun da hayatında acımasız
0: Geçen seneki
1: noktalarından biri.
0: transfer dönemi de bence etkili oldu Hakan'da.
1: O da olabilir. Bu transfer dönemi de hatta ekle.
0: Evet.
1: Burada da Fenerbahçe'de Hakan Safi'yle adı geçti yine. Menajerin açıklamaları.
0: Yani hani şimdi mesela Galatasaraylı olduğu biliniyor Hakan'ın. Geçen sene Galatasaray'la görüşmeler yaptı.

0: Olmadı. Mesela ondan sonra Fenerbahçe ile görüştü. O da olmadı. Ondan sonra mesela Fenerbahçe ile görüşmedim dedi yani. Yalanladı böyle mesela. Bu da bence rahatsız edici bir şey. Ondan önce o Trabzonspor macerası biliniyor. Hakan'ın ceza aldığı durum biliniyor. Şimdi bu sene de aynısı oldu yani. Yani Galatasaray Hakan'ı düşünebilir. Hakan'a gidebilir. Belki Hakan'ı da alabilir. Ama mesela Hakan Fenerbahçe ile görüşüyor. Ondan sonra görüşmedim diyor. Yok diyor. Alakası yok diyor falan hani. Şimdi böyle de olmaması lazım. Mesela hani Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olup o kulüplerde farklı kulüplerde oynayan birçok insan var, birçok oyuncu var. Bu ayıp bir şey de değil. Profesyonel hayat son derece normal. Herkes tabii tuttuğu takımda oynamak ister. Ama bazen şartlar olmuyor. Ama mesela hani bunu böyle transfer görüşmesini yapıp yapmadım demek ne alaka demek? O hiç yakışmıyor bence. En kötüsü o bence. Hele bir milli oyuncu hiç yakışmıyor. Hani milli takım kaptanına iki kere hiç yakışmıyor yani. Olabilir yani tamam Galatasaray'la görüştün olmadı. Galatasaray'la görüştüm olmadı. Ben de Fenerbahçe'yle anlaştım. Bitti ya, ne yapalım yani hani. Dünyanın sonu değil ki. Olabilir. Ama bu yokmuş gibi o hareketlere girince bence işte geçen sene hatta senin dediğin gibi işte bu seneyle beraber orada da biraz imajı zedelendi. Bir de buna bunu tersini insanları düşündürecek performansı da ortaya koyamadı. Kötüydü yani Hakan şeyde Dünya Kupası'nda. Hatta en kötülerden biriydi. Fizik olarak hiç hazır değil. Dün mesela işte Amerika'daki bir arkadaşım var onunla konuşuyorum. Ya diyor adam şut atamıyor. En iyi yaptığı şey şut atmak. Ona bile gücü yok diyor mesela. O da öyle görmüş. Hakan'ı izlerken. Bunlar etkili oldu bence. Hakan'ın bu şeyinde imajının tekrar geriye gitmesinde.
1: Tabii biz birebir ne yaşandı? Hani ben de Fenerbahçe'de görüştüğünü düşünüyorum Hakan Çağan olduğunu ama hani kendi diyebilir ki görüşmedim. Yok, falan haberler doğru değil. Ama işte az önceki olay gibi. Olay gerçeklerde bitmiyor. Olay algıda bitiyor. Şu anda algı Hakan'ın Fenerbahçe ile görüştüğü, değil mi? İki dönemde de. Bu dönemde de. Bu saatten sonra mesela Galatasaray transferi de çok kolay değil. Fenerbahçe'ye gelse milli takım performansı sebebiyle yine çok kolay değil. Yani kendi Türkiye kariyerinin de sanki eğer gelecekse Hakan Çalhanoğlu zorlaştırmış oldu. Burada yine büyük tartışmaların içinde olur. Bir de kariyerinin bu bölümünde sakatlık sayısı da bir nebze arttı. Bununla ilgili o Meri'nin YouTube kanalında da bu tarz gelen eleştirilere de anlam veremediğini söyledi. Hani bu kadar maç yapıyoruz tabii ki olacak diyor arada sakatlık. Tabii ki haklılık payı var ama onun adedinin arttı ve yaşının da artık belli bir noktaya geldiği de belli Hakan'ın. Hem sakatlık konusu hem performans hem Galatasaray Fenerbahçe dediğim gibi kendi işini zorlaştırdı bu süreç yönetimiyle beraber. Tabii ki alacağı para belki çok yüksek olacak yine gelmeye göz alacak ama gelirse de çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Ancak çok iyi performanslarla bu sıkıntıları unutturur Hakan Çalhanoğlu. Evet, milli takım dedik. Bir araya gidelim. Çok sayıda mesaj geldi ama milli takımdan bir Arjantin'e dönelim. Bugün hiç Arjantin'den, Messi'den bahsedemedik. 8.15 oldu saatlerimiz. Aradan sonra Arjantin Messi buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.20 saatlerimiz Arjantin-Avusturya maçıyla şimdi devam ediyoruz. Dün akşam çok da güzel bir saatte oynandı karşılaşma. Saat 20'de başladı. Herhangi bir hava muhalefeti sıkıntısı olmadan Arjantin-Avusturya maçını ve Lionel Messi'yi izledik. İlk maç çünkü sabaha karşı oynanmıştı, etik yaptığı Cezayir maçı. Onu takip edememiştik. Özetten artık karşılaşmaya bakmıştık. Özet de tabii gayet keyifliydi, Messi'nin gollerini izlemek ceza sahası dışından. Ama dün canlı canlı maçın içinde 90 dakika boyunca izlemek de bambaşka bir keyif. Ve o keyfin karşılığını da Messi yine verdi. İki gol birden gönderdi Avusturya ağlarına. Denemeler de yaptı. Penaltı kaçırdı. Ama günün sonunda tarihe geçmeyi başardı. Klose'nin 16 gollük rekorunu tarihe gömdü Messi. 18 gole ulaştı Dünya Kupaları tarihinde, ki önünde daha bir grup maçı daha var. En kötü bir tur daha oynayacak ki finale kadar gitme ihtimali de var. Arjantin belki hücumda çok iyi gözükmüyor ilk Cezayir maçında da, ama savunması da bir o kadar dengeli. Dengeli bir takım. Hatta dün Scaloni'nin bir sözü önüme düştü. Ancelotti yavaş oynuyorlar mı demiş Arjantin için, sanki eleştiri gibi, ama Scaloni bence o eleştiri değil, bir övgüydü diyor bizim açımızdan.
1: Temposu yüksek değil diyor. Ama zaten herkes görüyor yani, Ancelotti Arjantin'e kötülük olsun diye onu söylemiyor ya da Arjantin'i eleştirmek için söylemiyor. Gördüğünü söylüyor. Arjantin, tespit diyor da yani.
0: Şey, Ancelotti öyle bir profil değil zaten. Rakibi öyle iğneleyeyim falan. Tespit olarak ben de gördüm. Scaloni de öyle düşünmüş. Öyle de bir takım. Çok tempoyu yükselten bir takım değil. Sağ kanadında hani kağıt üzerinde Depaul oynuyor. Sol kanadında Almada oynuyor.
1: Almada
0: ki
1: hangi ayak? Ağırlıklı olarak sağ ayak.
0: Sağ ayaklı ve
1: bekler çıkmıyor.
0: Almada Atletico oyuncusu değil mi? Evet. Atletico'nun da öyle çok düzenli oynayan oyuncusu da değil. Bekler dediğin gibi, sol beki ben maçta kimdi falan uzun süre şey yapamadım. Zaten tanımadığım bir oyuncu.
1: Medina.
0: Onu pek görmedik. Solda işte ilk maç Montiel, bu maç Molina oynuyor. Acayip bir takım aslında. Hücumda çok ön planda olan oyuncu yok, ama bir şekilde bu takım Messi başrolünde gollerde atıyor. Aslında tam bir turnuva takımı şu anda Arjantin.
1: Yani Arjantin'le alakalı turnuva öncesinde ne düşünüyorsak, ne yazılıp çizildiyse turnuvada görülenlerde hiç farklı değil. Paketten sürpriz bir şey çıkmadı. Tam olarak düşünülen çıktı. Gerçekten de 10 tane oyuncu Messi için oynuyor. Messi de o takımın ona sunduğu lüksü şu ana kadar kullanıp takımı belli bir noktaya getirebiliyor hala. Bunu izlemek tabii ayrı bir keyif, enteresan. Yani dün bilmiyorum fark ettiniz mi Martinez'in yaptığı hücum presini. Ya, akıl almaz bir pres yaptı tek başına. Hani Messi yürüdü, bazı yerlerde durdu. Yürüdü ve durdu. Ama Martinez, Ben inanamadım yani. Hani Inter'in kaptanısın sen. Sen de artık belli bir yaşa geldin. Ama öyle bir özümsemiş ki bu durumu. Hani Arjantin böyle 4-4-2 de diyebilirsin. 4-4-1-1 de diyebilirsin. Ama daha çok 4-4-2 gibi artık yani. Hani Messi gerçekten yürüyor. Ama hani Martinez, McAllister, Enzo, Depaul, ondan sonra kısmen Almada, yani hepsi akıl almaz şekilde temaslı oyuncular, rakibi bozan oyuncular, sert oyuncular ve bunu da çok iyi yapıyorlar. Daha savunmayı söylemedim bile yani. Hani, bu arada şey çok önemli, Romero sakatlığı ne durumda?
0: O bir önce darbeyle sakatlandı ama sonra tuttuğu yer, darbe aldığı yer değil.
1: Zaten gibi. Sakattı biliyorsun.
0: Evet.
1: Mesela o çok önemli. Arjantin'in kupada gidip gidemeyeceği yerle alakalı olarak Otamendi iyi oyuncu ama iyi oyuncuydu daha çok. O yüzden de Romero'ya çok ihtiyacı var. Dolayısıyla Arjantin takımı rakiplerine kolay fırsat vermiyor. Maçın hiçbir anında çok büyük bir mücadele var ve o çok büyük mücadelenin de işte karşılığı sahada Messi'nin yaptıkları gibi gözüküyor. Yani ben mesela merak ettim, acaba dedim Messi kötü bir gününde olsa Arjantin nasıl üretecek? Ha, kenarda çok acayip adamları da var. Mesela dün Nico Paz girmedi. Hani oyuna sonradan Julian Alvarez'i sokabiliyor.
0: Ben mesela Simeone'yi çok beğeniyorum. O süre dayı bulamadı daha
1: Aynen.
0: turnuvada.
1: Simeone girmedi daha oyuna.
0: Barco mesela ilk başta o da girip etki bırakmıştı. O da girmedi.
1: Yani öyle oyuncular da var kenarda.
0: Lo
1: ama
0: Celso var. Nico
1: Messi
0: Gonzalez
1: olduğu
0: gibi.
1: Sürece de sistem bu. Belli. Yani hani buna dokunulmayacak. E şimdi diğer tarafta da Messi'ye bakıyorsun. Ya dün penaltı kaçırdı. İki gol attı. Bir topu çizgiden çıktı. Bir topu da kaleci kurtardı. Yani daha ne yapabilir mesela bir oyuncu? Hücum aksiyonu olarak takımda. İkinci goldeki bir kontrolünü vermişler. Onu gördün mü?
0: Yok.
1: İkinci golde ceza sahası içerisinde ortalık karışınca kim Messi'ye pas verdi bilmiyorum ama çok kötü bir pas veriyor. Şöyle ayağını böyle yan çevirerek topun hızını öyle bir öldürüyor ki önünde. Zannedersem sol ayağıyla yapıyor o işi gene. Topu önünde öldürüyor böyle ama çok kötü bir pas normalde. Hani mesela sıradan bir oyuncuya atılsa top taca falan bile gidebilir yani. O kadar kötü. Onun kontrolünü böyle defalarca izleyin diye, bu hareket 100 kere izlenir diye böyle ağırlaştırarak vermişler. O zaman fark ediyorsun. Yani dün mesela şöyle bir durum var. İşte tribünler, zaten Arjantin tribünleri bu Dünya Kupası'nda bayağı iyi. Geçen Dünya Kupası'nda da öylelerdi ama bu kez hani Amerika kıtasında olmasının da verdiği avantajla bayağı iyi. Ama herkesi mutlu eden bir adam var. Yani Messi gol attığında herkes mutlu oluyor. Ekran başındakiler de bence mutlu oluyor. Tribündekiler de mutlu oluyor. Öyle bir özelliği var Messi'nin. Yani şu an böyle pamuklara sarıldı. Artık kariyerinin son döneminde, son Dünya Kupası'nda herkes istiyor ki gene başarılı olsun. Mesela senle Dünya Kupası başlamadan önce işte acaba o büyük imajı, o çok başarılı imajı bu Dünya Kupası'nda riske etmesi doğru mu değil mi diye konuşmuştuk. Ben daha 2022 Dünya Kupası bittikten sonra aynı şeyi düşünüyordum ya. Hani artık Dünya Kupası oynamasına gerek yok. Her şeyi yaptı diye düşünüyordum. Ya 2 maç 5 gol. Dün gene hat-trick yapabilirdi.
0: Rahat.
1: Çok rahat. 2 hat-trickle Dünya Kupası'na başlayabilirdi. Arjantin nereye kadar gider bilmiyorum. Yani İspanya, Fransa, İngiltere gibi takımlarla oynadıkları zaman onların savunmalarını çözmeye bu sistem yeter mi, yetmez mi bilmiyorum. Şimdi Avusturya işte ilk maç Cezayir, yani bunlar zaten en fazla maksimum grupta 3. olabilecek seviyede takımlar. Ama yani Messi'yi izlemek, Messi'nin gol atmasını izlemek dediğim gibi büyük bir keyif. Dün o yüzden çok güzel bir futbol gecesiydi. Yani bence çoğu insan çok mutlu oldu. Bir de Ronaldo ile ilgili bir eleştiri yapabilir miyim?
0: Senin program senin abi. Yap yani bir şey.
1: Ya dün şimdi izliyorum böyle işte sosyal medyada videoları. Gary Lineker'e denk geldim. Geldin mi sen ona denk geldin mi? Gary Lineker anlatıyor işte. Ronaldo Gary Lineker'le konuşmuyormuş. Sebebi neymiş biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Lineker bir röportajda en iyi oyuncu Messi demiş. Sebebi buymuş. Biz diyor aramız iyiydi diyor. Dışarıda yemek falan yiyorduk diyor. Sonra da bir röportajda bana sordular diyor. Hani en iyi oyuncu kim diye. Ben de Messi dedim diyor. O günden beri benimle konuşmuyor diyor. Cristiano Ronaldo. Ya işte anlatabildim mi? Bu yani iyi bir şey değil. Hani sen çıkıp dışarıda yemek yediğin futbolun efsanelerinden bir tanesi. Şu an İngiltere'nin açık ara bir numaralı yorumcusu. Yani ona bile tahammülün yok mesela. Hani Messi demesine. Sen kaç yaşında adamsın? 40 yaşında adamsın. Biri senden daha iyi olduğunu söylediği için onunla selam sabahı kesiyorsun. Bu da Ronaldo eleştirisi olsun günün.
0: Konuyla
1: Ronaldo eleştirisi. Ha dedim ya yani, Messi insanları mutlu ediyor. Aha. Hani Messi gol attığı zaman benim gördüğüm insanları mutlu oldu.
0: Ronaldo'cular hariç.
1: Hani şöyle bir şey var yani, neredeyse çoğu Ronaldo'cu da bence artık daha net bir şekilde anlıyordur aradaki farkı, bu yaklaşımı, bu bakış açısını.
0: Bunu nereden çıkarıyorsun?
1: Ben öyle diye
0: umuyorsun bence.
1: Öyle hissediyorum. Yani
0: temennin sanki. Yani,
1: bu şey rekabeti değil. İş sadece sen 1000 tane gol attın, ben 500 tane gol attım. Mesela dün Thierry Henry de söylemiş. Hani Suudi Arabistan liginden bir tane oyuncu söylemiş. Onun da demiş 500 tane golü var. Şimdi demiş daha mı iyi oyuncu yani? Mesela benden daha mı iyi oyuncu oluyor diyor yani. Hı hı. Öyle bir şey yapmış hani Ronaldo'nun bin golüne gönderme olarak. O yüzden hani bir tarafta bir oyuncu böyle gol atarken herkes mutlu oluyor. Diğer tarafta böyle hep haberler bu yönde yani. Hep böyle bir gereksiz bir rekabet, gereksiz bir zorlama, gereksiz bir böyle hani ego. Hala ben buradayım, bitmedim, ölmedim muhabbeti. Yani gerek yok artık. Onun da kariyerinin bu döneminde daha böyle kucaklayıcı, yani onun da vedası Messi'nin vedası gibi olmalıydı. Böyle imajı zedelenerek insanları böyle biraz daha kendinden soğutarak değil, aynı Messi gibi olmalıydı. Yani bu kadar büyük bir oyuncunun vedası. Ben biraz oraya takılıyorum. Bu olaya takılıyorum. Yani dün bilmiyorum sadece benim timeline'ımda mı öyle de hani bakıyorum gerçekten mutlu ediyor insanları Messi'nin gol atması. Hani Messi'nin kırdığı rekorlar mutlu oluyor insanlar. Bu çok bence değerli bir şey. Ya, kariyerinin bu döneminde artık futbolun sonuna gelirken sen bir gol atıyorsun diye insanlar hala deli gibi seviyor. Zaten 1.000 tane attı adam yani. Hani 1.000 tane attı. Ona hala seviniyor insanlar ama istiyorlar ki daha çok atsınlar. Yani. Ve bunun bir sebebi olması lazım. Artı bir eleştirim daha var. O kime? Sence?
0: Mbappe.
1: Messi'nin berberine.
0: Ha.
1: Adamın enseyi beyincikten almış. Kardeşim bu nasıl bir tıraş ya? Gördün mü?
0: Ben
1: Hiç kimsenin
0: dikermedim
1: dikkatini
0: öyle.
1: çekmedi mi? Ha?
0: Messi istemiştir belki ya.
1: Ya öyle tıraş mı olur ya?
0: Bilmiyorum, ben hiç dikkatimi çekmedi.
1: Hani biz çocukken çırağı verirlerdi arada biz küçüğüz diye. Ondan sonra öyle kuşa döner çıkardık yani. Messi'nin enseyi beyincikten almış adam ya. Böyle bir tıraş yok. Lütfen Messi kardeşim dikkat et buna da. Kapa
0: Geçen
1: parantez.
0: videosu vardı. Depay yine berberde bile şeydi. Yanındaydı.
1: Messi mi koruyordu?
0: Aynen, Messi'nin dikilmiş orada. Fotoğraf mıydı, video muydu? Onu gördüm
1: Onu
0: tıraş olurken
1: görmedim.
0: Messi de. Şeyine, tıraşına bakmadım, dikkat etmedim. Mbappe'ye bir eleştirim var mı? Ha, gerçi Mbappe övdüm bu programda.
1: Yani
0: Pardon, Mbappe
1: Mbappe
0: övdüm.
1: bence anlamış yani gidişatın pek iyi olmadığını. O imajın ciddi anlamda zedelendiğini. Çünkü insanlar kolay vazgeçiyorlar. Hani öyle çok ben seviyorum işte Mert'i ondan sonra sonuna kadar Mert ne yaparsa ne ederse falan bence o devirler biraz geçti. İnsanlar bakıyor, tartıyor, kararını veriyor. Hani belki böyle senden tamamen uzaklaşmıyor ama hani bir şey koyuyor, bir mesafe koyuyor yani. Mbappe de bence anlamış pek iyiye gitmediğini imajının. Boşu boşuna söylemiyor çünkü onları. O iki şey boşuna söylenmemiş o cümleler.
0: 8:33 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.36 saatlerimiz Lionel Messi'yi, Arjantin'i, arada da Cristiano Ronaldo'yu konuşuyoruz. Şimdi gelen mesajlardan bir tanesinde şu vardı. Arjantin milli takımındaki futbolcuların Messi'ye olan saygısı çok hoşuma gidiyor demişti. Mesela Portekiz'de o hissiyat yok, hala yok. Hatta mesela Arjantin'de bir oyuncu çıkıp şey der mi ya da demiş midir daha önce? Ya Messi de bizim gibi bir oyuncu. O da işte bizden farkı yok falan gibi. Yani Neves'in Ronaldo için söylediği söz. Aslında hep alt metinde orada tam olarak Ronaldo'yu benimsemediklerinin şeyini ben hissediyorum. Zaten ekranda hissediliyor da açıklamalardaki o ton da bence belli oluyor. Bunu çok alakasız bir yere bağlayacağım şimdi de İbrahim Hacı Osmanoğlu da Fatih Terim için düşünüyor ya. Hani onun ne demek istediğini vücut dilinden ben anlıyorum diyor. Mesela biz hiçbir şey yok diyoruz Fatih Terim açıklamalarında ama o belki başka şeyler biliyor bilmediğimiz bizim. O ona yoruyor mesela. Ben de hani baktığımda Neves'in açıklamaları, diğer futbolcuların vücut dillerini, hani Ronaldo'da o şey yok. Bu yıllardan beri böyle. İşte olmadı sanki Ronaldo üzerinde bir birleşme ama Arjantin son dönemde Messi üzerinde o birleşmeyi çok net şekilde yaşamış gözüküyor.
1: Evet işte biri
0: çok farklı yani
1: tamamen açıdan. Hani takım onun için oynuyor. Diğer tarafta takım diyor ki olmasa daha iyi sanki.
0: Evet, onu hissediyorsun yani. Hı-hı. Net şekilde tabii bunu söylemek mümkün değil yani. Bruno Fernandes bunu söyleyemez ya da Neves bunu söyleyemez ama işte vücut diliyle, sahadaki tavırlarıyla, maç sonu açıklamalarıyla onu hissettiriyorlar. Bu da Ronaldo'nun tabii üzerine düşünmesi gereken bir şey. Yani ben neden bunu sağlayamadım? Messi nasıl bunu sağladı? Ama artık tabii çok geç. Yani Ronaldo tabii düşünse de bir şey değişmeyecek. Yani 41 yaşına geldi, belki de son turnuvası Cristiano Ronaldo'nun kariyerini o bu şekilde inşa etmeyi tercih etti. Tarihin gördüğü en büyük golcülerden biri gol rakamlı olarak ama ya oyun olarak Messi'yi izlediğinde bu yaşında dahi çok farklı bir oyuncu. Yani o zaten bizim nezdimizde Messi'yi farklı kılan da işin o tarafı. Dün hem gollerini atıyor, Ronaldo kadar gol atıyor ama Ronaldo'dan çok daha fazla oyun içinde katkı veriyor. Dün ilk golün yaratımında da mesela yine Messi'nin payı var. Topu orada tutan, boştaki takım arkadaşını gören.
1: 88'de kaptığı topu gördün mü? Orada da tribünler ayağa kalktı.
0: Evet, sağ tarafta çizgide. Aynen. O da çok iyi. Hani oyunu yaratıyor, yönetiyor, bitiriyor. O koşuları yapıyor. Her şeyin içinde var Lionel Messi ve gerçekten dokunuşu, kontrolü çok pürüzsüz ya Messi'nin. Ronaldo gibi ya da başka futbolcular gibi değil. Yani Messi her anlamıyla topçu. Dün de yine klasını gösterdi. Maçın son bölümünde de bir topu alıp gitti. Böyle birkaç kişiyi geçti. En son faulle durduruldu. Orada da eski Messi'den esintiler sunuyor gibiydi ama pozisyon faulle sonuçlandıktan sonra Messi'yi bir yakın çekim çekti.
1: Nefes nefese
0: tabii. Bitmiş artık. Pek fazla o işlere de girmemesi gerektiğini sanki gösteren bir sekanstı. Yani hele ki maç gerçi orada 1-0'dı galiba. Girecekse de belki daha böyle berabere giden maçlarda enerjisini o kadar harcamalı. O toplara pek...
1: Ama o işleri de yapıyor mesela. Yok, bir yapıyor. Pozisyon oldu. Bir pozisyonda top sağ tarafa açıldı. Ondan sonra bir depar attı, o topu tuttu. Evet. Ondan sonra takım arkadaşına verdi. Ondan sonra yine bir iki dakika dinlendi. Ama zaten böyle oynuyor.
0: Dinlene.
1: Evet, dinlene oynuyor işte. Arjantin takımı da onu zaten sağlıyor. İmkanı sağlıyor. Tekrar hani maçı izleyenler mutlaka fark etmiştir Martinez'in olağanüstü hücum presi çabasını.
0: Martinez ama pres yapacak çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda ne oldu? İlk iki maç ilk 11'di. Sonra Alvarez'e kaptırdı formasını. Çünkü Alvarez çok daha çalışkandı. Evet. Formayı istiyorsan Martinez olsan çalışacaksın.
1: 64-65'te de çıkardı.
0: Yine çıkardı, evet.
1: Çıkardı yani, çünkü ona can dayanmaz. O yaptığı koşulara can dayanmaz. Müthişti.
0: Messi'nin eleştirebilecek noktası penaltı konusu olabilir kariyerinde. Bir türlü penaltılarda o beklenen şeyi sağlayamıyor. Bu 149. penaltısında 33. kaçırışıymış ve Dünya Kupası tarihinde hem en çok penaltı atan hem en çok penaltı kaçıran oyuncu da olmuş. 3 kere kaçırıyor Dünya Kupası'nda, 7'nin 3'ü. Bu akan oyundaki penaltılar bu arada. Maç sonundaki seri penaltı atışları dahil olmayan hesabı söylüyorum ben size. Bundan önce de Asamoah Gyan'la o rekoru paylaşıyormuş. 2 ama 3'le dün kaçırıyor. İlk defa da auto vuruyor topu. Daha önce kaçırdığı 2 topta kaleci kurtarışları var ama ilk defa auto atıyor.
1: Valla gelirken vücut dilinden ben kaçırabilir diye düşündüm. Herhalde birçok kişi aynı şeyi düşünmüştür. Şeye de baktım ben. Bir önceki Dünya Kupası'nda attığı penaltılara da. Gene böyle gelirken bir duruyor. Ondan sonra acayip yavaş vuruşlar yapmış. Çok böyle köşeye değil. Hani kaleci sadece yanlış yeri tercih etti diye olan goller var. Penaltılar riskli gerçekten.
0: Bir de dün şey istatistiğini paylaştılar. Takımda Messi'den çok daha yüzdeli penaltı atan iki futbolcu var ilk 11'de. McAllister 13 penaltının 12'sini atmış. Enzo Fernandez de 12 penaltının 11'ini atmış. Bunlar iyi yüzdeler.
1: Onlar artık seri penaltılarda kendilerini gösterecekler.
0: Evet, ama işte kritik bir maçta Messi'den ziyade bu oyuncular atması, yani bu tabii istatistik olarak söylüyorum. Her zaman istatistik tabii sahada geçerli olmuyor. Messi ise Messi atıyor, Ronaldo ise Ronaldo atıyor, ama böyle bir penaltıcı şeyi de var. Arjantin'in elinde havuzu var. İyi penaltıcıları var. Ki Lautaro da kötüymüş galiba penaltı yüzdesi.
1: Öyle mi?
0: Aynen. O yazmamışlar bile.
1: Yani seri penaltı olursa Enzo atacak, McAllister atacak. Ondan sonra şey atacak.
0: Montiel girecek.
1: Montiel girecek kesin.
0: Son şampiyonda gol atan.
1: Lautaro'ya attırırlar ama büyük ihtimalle.
0: Yedek başlarsa, çünkü 120 dakikanın sonunda olacağı için.
1: Alvarez atar.
0: Alvarez atar. Yani kim oyundaysa evet. Santrforlardan o atar.
1: Kaleci zaten Emiliano Martinez. Senle Lucky Analiz'in YouTube kanalında yaptığımız programda ben sana sormuştum. Kulüp takımları ve Dünya Kupası'nda 33 tane penaltı atılmış Emiliano Martinez'e. Adam onunu kurtarmış. Onunu kurtardığı gibi ikisi de out'a vurulmuş. Yani 33 penaltının Emiliano Martinez'in kalesine gelen kulüp takımları ve milli takımda seri penaltılarda bu. Seri penaltı atışlarında. Onu kurtarılmış, ikisi de out'a gitmiş. 33'te 12 yani. O da acayip bir cepte böyle bir şey. Arjantin için bir bilet adeta.
0: Aynen. Bir dinleyicimiz Savaş Çetin, Arjantinli futbolcular yalakalık derecesinde Messi oynuyor. Portekiz'de Bruno Fernandes ve çetesi Ronaldo'ya karşı oynuyor demiş, ama şimdi burada bu ifade tabii yalakalık gibi ben görmüyorum diğer futbolcuların Messi'yle birlikte oynamalarını. Bayağı Messi'nin o hükümdarlığını mı demek lazım? Kabul etmişler. Martinez de olsan, Alvarez de olsan, takımda Romero da olsan, kim olursa olsun Messi o takımın yıldızı. Bunu benimsemişler yani. Bunu da severek de yapıyorlar benim gördüğüm. Hani yalakalık çünkü kötü bir tabir. O biraz daha çıkarcı bir taraf. Benim gördüğüm Arjantin'de öyle bir çıkar peşinde değil de bayağı içten gelerek Messi'ye o saygı duyuluyor diye hissediyorum.
1: Ya öyle zaten.
0: Yani aksi bir şey bugüne kadar görmedik futbolculardan. Bir de dün ilk defa gördüm de Arjantin milli takımının sahaya çıkarken bir ritüeli varmış. Bunu Scaloni döneminde galiba 2021'deki Copa America'da başlatmışlar. Bunların özel bir şekeri varmış sanıyorum. Onun da bir adı vardı, şimdi not almadım ama. Depalle Paredes maçtan önce ısınmaya, yürümeye çıktıklarında stada onlardan yiyorlarmış. Böyle bir gelenek. Geçen Dünya Kupası'na da yapmışlar. Burada da yine dünkü maçta birkaç çekmiş o. Ben de Twitter'da gördüm. Böyle bir uğurları, gelenekleri, ritüelleri oluşmuş Scaloni döneminde.
1: Dün de mesela Maradona'nın Tanrı'nın eli ve ikinci golü, hani dünya futbol tarihine geçen iki tane gol. İngiltere maçı, onun da tam yıl dönümüymüş. 40. yıl dönümüymüş. 1986. Maradona o Dünya Kupası'yla zaten futbol tarihine geçmişti ve belki de o maçla adını böyle iyice kazımıştı futbol tarihine. Çünkü ilk gol hani elle atıyor, Tanrı'nın eli attı. Hiçbir zaman itiraf etmiyor elle attığını. Ama sonra attığı golde gerçekten dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi. Onun tam 40. yıl dönümünde Messi'nin de bir Dünya Kupası maçında işte iki gol atması, ikinci golün hakikaten çok güzel olması. Orada 5 tane oyuncu var kaleciyle beraber. İşte ilk golünün gene kendi imza golü olması. Hani yayın oralardan sol ayağıyla kalecinin sağına
0: tam
1: doğru.
0: Tam o boş koşları çok iyi atıyor, çok iyi ya Messi. Kendini iyi. Çok iyi boşta bırakıyor. Takım arkadaşları da tabii onun boşta kalmasını sağlıyor. O da bir imza golü.
1: Atlama falan da çok evet. Harikaydı yani. Messi orada olduğunu biliyor adam.
0: Alma da galiba üzerine atlayan oyuncu.
1: Aynen.
0: Hata da şekillendiren
1: O da enteresan oldu. Güzel oldu. İşte Arjantin tribünlerinde zaten görüyorsun. Yani Maradona şeyleri.
0: Pankartları.
1: 20 kişi varsa 18'in üzerinde 10 numara ve Messi forması. Yani onlar da hani bütün ülkede zaten adamın işte az önce dinleyicimiz öyle söylemişti, alakası yok yani liderliğini şeyini kabul etmiş durumda. Bir de onlar seviyorlar. Yani böyle biraz ilahlaştırmayı. Arjantin biraz onlarda var, şeylerinde, futbol kültürlerinde var. Maradona sonrası işte Messi de oraya kendini şey yaptı, koydu. Dün söylemiştik hani bu adam milli takımı bırakmak zorunda kaldı demiştik. Orada da 4 tane final kaybetmiş üst üste Arjantin milli takımıyla. En son Copa Amerika'yı kaybedince artık bırakmak gerektiğini hissediyor, ağlıyor falan. İşte öyle bir şey gördüm, yazı gördüm. 4 final kaybetmiş bu adam, bir de 4 final kaybetti yani. Hmm. Hani onları da kazansa zaten.
0: İşte kazansa belki bu hikaye olmayacaktı.
1: Evet, aynı, öyle de olabilir, doğru.
0: Yani kazansa belki başka bir hikaye olacaktı. Bu kadar güzel olmayacaktı. Dün gördüğüm bir istatistik, o da Messi 17 galibiyete ulaşmış Dünya Kupaları tarihinde ve en çok galibiyet alan futbolcu olmayı başarıyor. Bir kez daha böyle tarihe geçiyor ki şimdi sırada bir de Ürdün karşılaşması var. En kötü o maçı da herhalde kazanır Arjantin, bir aksilik olmazsa rekoru daha da geliştirebilir. Maçın başında Arjantin penaltı kazandı. Ben de dün iddiada içimden öyle geldi nedense. Arjantin penaltı kazanır. Bir de hakeme bakayım dedim. Hakem kim? Hakemin penaltı istatistiği. O da yüksek geldi oranı. 3 maçta bir penaltı düdüğü çalan bir hakem son 2 sezonundaki maçlara baktığımda. Dedim Arjantin'e de geçen Dünya Kupası çok kolay penaltı düdükleri çalındı. Bu Dünya Kupası'nda ilk maç çalınmadı.
1: Ya nasıl eleştirirler bunu?
0: Olabilir dedim. Avusturya'da da Ürdün maçında savunmayı çok beğenmedim. Böyle alt alta koydum. Bir şansımı deneyeyim dedim. Daha maçın hemen başında. Ben unuttum önce. Sonra dank etti. Martinez'in düşürülüşünden sonra biraz oyun durdu. Aa dedim, ben penaltı oynamıştım. Umarım VAR karışır. Ben hakemin akan oyunda aslında vermesini bekliyordum. Ama VAR'la da olsa penaltı bahsim geldi. Biraz şans olacak tabii bu işlerde.
1: Çok beklemediler mi penaltı için? Daha nasıl penaltı olabilirdi mesela?
0: Ya orada da penaltı da mesela ben kafam karıştı. İki oyuncu var ya böyle, hangisine
1: İkisinin
0: bakacağım.
1: İkisinin ayağı geliyor ya.
0: Şaşırdım.
1: Martinez'in ayağına ikisinin de ayağı geliyor yani. İnsaf yani.
0: Topla hocam, oynamadıkları açık.
1: Ne bekliyorsun yani?
0: Ama benim de kafam karıştı izlerken.
1: Bunlar konuşulmuyor. Arjantin oyuncusuna yapılan hareketler konuşulmuyor. Neymiş? Bir önceki Dünya Kupası'nda kolay penaltı veriliyormuş. Mert Erim'in aklına gelmiş de penaltı oynayayım demiş. Yakışıyor mu ya?
0: Evet, yakışıyor bence.
1: Yakışıyor mu?
0: Oran çok yakıştı. Oran iyiydi. O yüzden yakıştığını düşünüyorum.
1: Bir dinleyici demiş ki Arjantinli futbolcular Messi için oynuyor. Messi de Arjantin için. Ronaldo kendi için oynadığı ve artık eski günlerinden uzak olduğu için takım arkadaşları bu hareketlerden rahatsız demiş bir dinleyici. Bir başka dinleyicimiz Messi'nin eleştirilecek noktası cidden saçları demiş. Penaltıda kaçırsın adam bari. Böyle bir mesaj gelmiş. Onun dışında bakalım şöyle bir Antalya'dan bir dinleyici. Ronaldo çok fazla dışlandı takımda. Bu bizim için üzücü. Sonuçta o da dünyanın en iyilerinden biri. Öyle bir şey yapmış. Messi adeta bir çıta gibi demiş. Mesaj olarak. Bir başka dinleyici Messi izlerken akşam demiş, acaba hiç ensesine aynada bakmamış mıdır diye düşündüm. Gerçekten çok kötü kesilmiş demiş. Bir başka dinleyici, Ronaldo adam gibi adamdır Ali abi diye mesaj atmış. İstanbul'dan Mehmet Kurnaz, en güzel gününüz bugün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey çok doğru söylüyor. Ben Ronaldo'cuyum ama ilk defa dün akşam Messi'nin gollerine sevindim. Ama hep içimde Messi'nin daha iyi olduğu hissi vardı demiş. Böyle bir itiraf gibi olmuş. Bir başka dinleyici Apak Aysal, beyincik tespiti çok doğru. Mapushanede tıraş olmuş gibi demiş.
0: Selim Çiprut, o da 100 yaşındaki teyze Messi pankartı açtı. Çok tatlıydı demiş. Evet, o da ekrana geldi.
1: Evet.
0: 100 year old
1: fan. Bir başka dinleyici, Ali Erim'e katılıyorum. Ronaldo'cuydum, Messi'ci oluyorum demiş.
0: Vay be, beklediğimden fazla şey geldi.
1: Messi ensesi müthişti. Tam şaplatmalıktı demiş. Senin nasıl dikkatini çekmedi ya Messi'nin ensesi?
0: Vallahi dikkatimi çekmedi.
1: Bir başka dinleyici, tıraş benim de gözümü kanattı demiş. Böyle bir mesaj atmış. Arjantin milli takımında Messi'nin gördüğü saygı da çok hoşuma gidiyor demiş bir tanesi. Mustafa diye bir dinleyici, ben Ronaldo'cuydum. Maraş depremindeki duyarsız tavırları Messi'nin paylaşım yapmasıyla Messi'ci oldum demiş. Sporcunun temiz, çevik ve ahlaklısıdır Messi diye de eklemiş. Messi Türk olsaydı biz de onu ilahlaştırmaz mıydık demiş bir dinleyici. Büyük ihtimalle. Halil Demir, Messi'nin olduğu maçlarda zaten Messi her maçta penaltı ediliyor demiş. Güzel.
0: Turnuvanın devamında da denenebilir o zaman penaltı bahsi.
1: Evet. Mesajlar bu şekilde.
0: 8.51 saatlerimiz. Arjantin'de şunu da söyleyelim reklama gitmeden. Julian Alvarez oyuna ikinci yarıda girdi. Maç sonu yaptığı röportajda demiş ki bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum demiş. İyi giden bir Dünya Kupası macerası Arjantin adına. Sahaya konsantre bir Arjantin varken kendini böyle bir haber şeyinin içine
1: belki çok gündem olduğu Alvarez için konuşmak zorunda hissetmiştir. Belki çok fazla dedikodusu yapılıyordur. O yüzden belki artık bir şey söylemek gerektiğini hissetmiştir.
0: Muhakkak yani bir şey hissetmiş, söylemiş ama takım için iyi mi oldu Arjantin için böyle bir gündem olması? Hani açıklama yapmasa da gündemdi de bilmiyorum, ben bu tarz açıklamalar çok bana da şey gelmiyor, transfer görüşme Dünya Kupası'nda, ama oluyor yani. Bernardo da yaptı bunu. İşte Hakan Melih için de oldu. Rüştü Reşber de eleştirmiş geçen bizim futbolcuları bu transfer görüşmesi yapan Dünya Kupası esnasında ya da konuşan. Bir taraftan katılıyorum. Ben de istemem futbolcudan ama bir taraftan da orada da transfer dönemleri devam ediyor. Çok da geçe kalmak istemiyor herhalde oyuncular. Bir an önce çözülsün istiyorlar. Zor bir denge yani, bilmiyorum.
1: Belirsizlik daha kötü biliyorsun. Her şartta oyuncular içinde, kulüpler içinde. Belki senin dediğin gibi bir an önce tamamlanmasını istiyorlar.
0: Ama mesela zaten Alvarez kulübüyle konuşmuş. Bunu niye bizim duymamızı istiyor ya da basının kamuoyunun duymasını istiyor? Zaten bilen biliyor. Atletico'nun.
1: Ama insanlar bilmiyor. İnsanlar tamam. Bilmediği zaman konuşuyor.
0: Şu anda konuşuyor işte. Da,
1: şu an konuşmayacak. Şu anda en azından ayrılmak istediği netleşti. Hani.
0: Önceden ne konuşuluyordu?
1: Önceden bir şey gider mi, gitmez mi? Yani Atletico satar mı, satmaz mı?
0: Tamam, Alvarez'le burada şey yapan ne?
1: Ama her zaman oyuncunun niyeti daha önemli biliyorsun bu tarz işlerde. Şimdi mesela ben sana teklifle geldim. Ben sana iyi bir teklif sundum kulüp olarak. Ama oyuncuyu ikna edemediysem, oyuncunun acabaları varsa benim teklifimin bir geçerliliği yok. Ama benim teklifim senin düşündüğünden daha düşük. Fakat oyuncu gelmek istiyor. O zaman işler çok değişiyor futbolda. Hadi yani peki, oyuncunun niyeti bayağı önemli orada.
0: Barcelona sence Real Madrid bu teklifi yaparken Alvarez'in ayrılma niyetini bilmiyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Durduk yere Alvarez'e gitmediler bence. Zaten menajeri haber göndermiş Barcelona ve Real Madrid'e. Bunu niye basın önüne söyleme ihtiyacı hissediyor? Benim anlayamadığım o. Hani Barcelona zaten biliyor Alvarez'in ayrılmak istediğini bence. Net. Real Madrid biliyor. Durduk yere Alvarez'e iki takım üstüne teklif yapmaz. Zaten orada belli Alvarez'in gitme niyeti. Bunu niye illa kamuoyunun bilmesini istiyor? Benim anlamaya çalıştığım o. Neyi amaçlıyor burada? İşte değil mi oldu acaba?
1: Şeyin bitmesi. Bu tartışmaların hani havada kalan konunun kapanması için. Benim anlayabildiğim o. Başka bir şey gelmiyor aklıma.
0: İşte burada da başka bir cephe açıyor. Şimdi Atletico Madrid'liler bu sefer konuşuyor. Al formanı yakıyorlar. Bir sürü başka şey çıkıyor. Yani bir şeyi belki kapatıyorsun. Anladığım kadarıyla senin söylemin. Ama başka bir şey açıyorsun. Başka bir cephe açıyorsun şu anda da. Yani bitmiyor. Açıklama yaptın. Kesildi mi mesela her şey? Tam tersi. Daha da alevlendi şu anda Alvarez konuştuğu için. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum işte. Onu düşündüm ben de. Bana çok iyi olmuş gibi gelmedi açıkçası. Bu açıklama bu esnada hem Arjantin için hem kendi için.
1: Ya Arjantin'i etkilemez ya böyle bir şey. Etkilerse oyuncuyu etkiler. Ya Arjantin milli takımında De Paul eyvah Alvarez transfer görüşmesi açıklıyor falan, hani biz bu konsantrasyonumuz bozuldu falan gibi bir muhabbet olmaz yani. Oyuncu etkileniyorsa oyuncu etkileniyordur. Belki o da ya da işte bu tarz durumlarda kalan oyuncular belki hani açıklayarak ya da açıklamayarak kendi hissettiğini yapıyor. Belki de bazı oyuncular açıklamıyor. Çünkü öyle hissediyor. Öyle yapılması gerektiğini düşünüyor. Bazıları da açıklıyor yani. Orada bence takımı çok etkilemez. Zaten hani sen dedin ya Barcelona Real Madrid bilmiyor mu? Mesela Arjantinli oyuncular sence bilmiyor mu? Onlar da biliyordur. Yani Alvarez konuşurken söylüyordur yani ben ayrılacağım. Ayrılmak istiyorum. Onlar biliyordur artık. Onlar için daha o konu geride kalmıştır diye düşünüyorum.
0: Yok, biliyordur da ben sadece bu tartışmaların odağına tekrar geliyor olması Alvarez'in hani o şey sıkıntı. 8.56 bir reklam aramız daha var. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.03 saatlerimiz Arjantin'i ve en son Julian Alvarez'i konuşuyorduk. Asa sanıyorum Atletico Madrid'den bir açıklama gelmiş. Alvarez'i Barcelona'nın satın alabileceği bir rakam yok. Transfer olmayacak. 500 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderler ya da anlaşma olmaz diyor Atletico Madrid'de. Zaten Alvarez'le ilgili o transfer teklifleri yapıldığında sosyal medyadan enteresan paylaşımlar yapıyordu. Hem Barcelona için hem Real Madrid teklifi için o konuda tutumu net gözüküyor. Ama futbolcu da ayrılmak istediği noktada bakalım nasıl bir yola gidilecek burada. Sen hangi takımda bekliyorsun Julian Alvarez'i? Barcelona herhalde, şu an Mbappé'nin de Real Madrid'de olduğunu düşünürsek. Barcelona'da Lewandowski gitti. Barcelona'ya daha yani mantıklı gözüküyor. Real'de evet. Niye mesela teklif götürdü? Onu ben de çok anlamadım. Vinicius var elinde. Hani gidebilir Vinicius da, yine de Mbappe var. Alvarez de bir
1: sonuçta merkez oyuncusu. Belki iyi bir alternatif istedi.
0: Ne?
1: Kaliteli bir alternatif istedi Mbappe'ye. Belki
0: yedek için mi?
1: Belki Vinicius gidecek.
0: Yine Vinicius'a da,
1: Vinicius gittiğinde Mbappe ileri uçta Alvarez'le oynayabilir. Değişerek oynayabilirler. Belki öyle bir şey düşündüler. Ama normalde Barcelona için tabii direkt şey, hani git formayı ver, devam etsin. Real Madrid'de biraz bir şeyler yapman gerekiyor.
0: Evet, zorlama yani, oluyor Real Madrid'de. Yani. Yani. Zorluyorsun. Olur yani, hiç olmaz değil. Dünya Kupası'nda da bir öncekinde kanat gibi oynadı Alvarez, Messi.
1: Oynuyorlar, yapıyor yani.
0: Yapar ama
1: İkinci santrafor gibi giriyor. Bir de çok dolaşan, çok koşan, fizik olarak da güçlü bir oyuncu olduğu için o da çok onu şey yapmıyor açıkçası. Hani hırpalamıyor. Diğer oyuncular gibi değil. O yüzden o da olabilir. Hani ama normalde Barcelona tabii direkt düşününce.
0: Şimdi bir de bir istatistik var önümde. Furkan Uzun ilk maçlar sonunda koşu mesafelerindeki rakamları paylaşmış Messi ve Ronaldo'nun. Tahminin var mı? İlk maçlar sonunda Messi ve Ronaldo ne kadar mesafe kat etmişler?
1: Ben bir ara Messi'ye baktım. Ondan sonra aklıma sen geldin. Ya dedim yarın Mert'e söyleyeyim de bunu konuşalım. Acaba hani takımın ortalaması kaç, Messi ne kadardır diye. Messi'nin ben bilmiyorum ama tahmin edeceğim. 9-9.5 olduğunu düşünüyorum.
0: Neyin?
1: İlk maçtaki mesafesinin.
0: 9-9.5. Çok iddialı oldu ya. Messi neyine? Yürüyen Messi'ye 9-9.5 nasıl?
1: Ya arada koşuyor ya falan, bir şey yürüyor, gidiyor, geliyor falan. Çok kaç?
0: 6.8.
1: 6.8 inanılmazmış.
0: 6.8 yani sen 9-9.5 diyorsun.
1: Yani da herhangi bir İstanbullunun 90 dakika içerisinde, hani arabası olmayan bir İstanbullunun şeyinden daha azdır.
0: Gün içindeki mesafesi zaten aşağı yukarı bu. Ronaldo'nun da 8.4 civarı yaklaşık ilk karşılaşmadaki kat ettiği mesafe. Messi'den 1.5 kilometre falan daha fazla mesafe kat etmiş. Ama tabii çok düşük şeyler bunlar, rakamlar. 90 dakika sahada kalan oyuncular için.
1: Messi 90 dakika sahada kalmadı ilk maçta. Çıktı.
0: Aa,
1: Messi çıkmış olması
0: kaçta
1: lazım.
0: Kaçta çıktı ama? Doğru.
1: Bir dakika, ben sana söyleyeyim. Messi 74'te falan çıktı ilk maçta.
0: 74'te çıktıysa senin dediğine yakın ortalama 80'de çıkmış.
1: 80'de mi çıktı?
0: 80'de çıkmış.
1: Çıktı çünkü ilk maçta.
0: Tamam, fena değil o zaman. Tamam, iyi.
1: Koşuyor, Messi de koşuyor.
0: Messi de fena, boş değil.
1: Boş değil. Tamam,
0: algı Messi operasyonlarına de kurban gitmesin Messi.
1: Messi de derin.
0: 80'de çıkmış.
1: O 20 dakikada uzatma vermişlerdir.
0: İyi.
1: O maçta 30 dakikayı yemişler Messi'nin.
0: Yoksa Ronaldo'dan fazla koşar.
1: Tabii, yoksa Messi. Yani Ronaldo'dan daha kötü yaptığı bir şey yok Messi'nin. Genel olarak söylüyorum bunu.
0: Daha az mesafe kat ediyordur ama onu da bence şey yapma.
1: Ya, o bile daha iyi. Daha az mesafe kat etmesi.
0: Neye göre daha iyi?
1: Şimdi az önce konuştuğumuz konuyla alakalı.
0: Enerjisini saklaması için mi daha
1: gerçekten
0: iyi?
1: Öyle. Hani şaka bir tarafa, az önce işte espri yaptık falan filan da, şimdi hani 39-40 yaşında oyunculardan bahsediyoruz. Futbolun fiziksel olarak gittiği nokta ortada. Dün mesela Avusturya bayağı sert maç oynadı. Dikkat et.
0: Evet, çok
1: onlar
0: sert
1: da bayağı fizikli oynadılar. Arjantin de öyleydi. Şimdi orada o kadar fizikli oyuncular, güçlü oyuncuların arasında kalabilmek için yani saçma sapan koşu yapmaman gerekiyor. Eğer koşarsa mümkün değil. Yani orada ayakta kalamaz. Maçın içinde kalamaz. Sadece gerektiği yerde o enerjiyi harcıyor. Ondan sonra dinleniyor direkt olarak. Yani o kadar bir pozisyon vardı. Belki görmüşsündür ilk yarıda. Böyle sahanın şeye doğru geldi. Taç çizgisine doğru geldi. Taç çizgisinden sonra yürüyerek böyle merkeze geldi. Gördün mü o pozisyonu?
0: Gördüm.
1: Sadece
0: ben de
1: yürüdü
0: gördüm.
1: Orada böyle. Yani sadece
0: topalamadı
1: böyle
0: orada.
1: Bir çember çizdi. Ondan sonra devam etti yani.
0: Aynen.
1: Yürüyerek yaptı bu işi.
0: Aynen.
1: O kadar yani. Normalde koşarak 10 saniyede yapacağı şeyi böyle 1,5 dakika tur attı orada sahanın içerisinde. Hiçbir şey yapmadı yani. Ama onu yapamazsa mümkün değil. Bu yaşta nasıl dayansınlar? Yani Ronaldo mesela fazla koşmuş. Gerek yok yani.
0: Hı-hı.
1: Yani Ronaldo da aksiyon yapacaksa, Ronaldo'nun en iyi olduğu yer neydi zamanında? Rakibi birebir karşısına alıp ondan sonra üzerine gitmesiydi. Yani çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşmadığı zaman Ronaldo'nun yapabileceği tek şey o. Yok başka bir şey yapamaz yani Ronaldo. Onun için mesela gücünü saklaması gerekiyor. Yani diğerlerinin hepsi boş. Hepsi boş. Topu aldın, o anda gücün var mı? Varsa var, tamam.
0: Messi'ye bir önerim, gollerden sonra da koşmasın.
1: Goller
0: şimdi hayır. Az önce bütün gollerini verdi tek tek de her golden sonra da
1: enerji
0: bir
1: enerji patlaması oluyor ya.
0: Orada da şey yapabilir, biraz daha enerji biriktirebilir.
1: Bir de şeyi de çok seviyorlar ya, söylüyorlar. O da haklı bence. Yani her gole ilk golüymüş gibi seviniyor. Hala o içindeki ateş yanıyor yani. Hala o coşku var. O da güzel bir şey. İkisi için de bu geçerli. Hani zaman zaman şey diyorlar işte, Ronaldo çok hırslı, şöyle böyle. Yani Messi de çok hırslı bir adam. Ama Messi daha iyi onu böyle hani belli kalıplar içerisinde tutabiliyor. Hani antipatik yapmayacak şekilde onu yansıtmıyor insanlar. Ama o da yani deli gibi hırslı. Zaten hırslı olmasalar işleri olmaz bu yaşlarda. Ama hani çok güzel böyle attığı her gole delice sevinmesi. Güzel bir görüntü.
0: Peki Dünya Kupası ile ilgili haberleri yavaştan toparlıyoruz. Maçları konuştuk. Jeremy Doku Dünya Kupası'nın konuşulan isimlerinden biri oldu. Eşinin doğumu sebebiyle milli takımdan ayrıldı dün. Doku İngiltere'ye gitti. O ekipteki gazeteci vardı ya, çok sert sözler söyleyen Frans Piero. Ben ona erkek zannediyordum. Kadınmış.
1: Kadınmış evet. Ben de dün gördüm.
0: Dün aynı. Biz konuştuk, ben erkek diye hep düşündüm. Bir geldim fotoğrafı var, kadın. Allah Allah dedim yani. O da erkeklere karşı herhalde bir şey var. Nefreti var. Sonra özür dilemiş ama dünkü yayından da galiba o ekipte bir yayına çıkıyormuş her gün. Alınmış o kişi. Bizdeki TRT spikeri gibi bir herhalde soruşturma geçirecek. Dokuda ama gitti tüm bu tartışmaların odağında. Ama çıkan haberlere göre bugün günlerden de salı, bugün dönecek galiba tekrar. Ve Belçika'nın son maçı mı oluyor artık, Yeni Zelanda karşılaşması, o maçın kadrosunda olmasının beklendiği söylendi. Bugün herhalde bir fotoğraf falan gelir doğumdan, daha görmedik ama o izni vermiş Belçika Futbol Federasyonu ve teknik heyeti. Ya dün hani uzun uzadıya konuştuk bu konuda. Ben aksi bir durum mümkün görmüyorum. Hele ki ilk çocuğumuş bir de. 2-3 de olsa fark etmez de. Spordan çok da önemli şeyler var hayatta. Aile gibi. O yüzden burada her türlü kolaylığın futbolculara sağlanması gerekiyor. Futbolcunun istemesi durumunda bu arada. Her futbolcu da gitmek de istemeyebilir bu arada. O da tercih meselesi. Ama gitmek isteyene de izin verilmeli. Belçika'nın da yaptığı şu ana kadar bu. Bu bir haberdi. Diğer bir haber, Schlotterbeck, Almanya'nın savunma oyuncusu, ilk 11'de oynayan oyuncusu, o da bir sakatlık yaşadı ikinci karşılaşmada. Oyundan çıktı, Rudiger girdi ve onun da sakatlığının ciddi olduğu, turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği söyleniyor.
1: Onun da bileği burkulmuştu, pozisyonu gösterdiler sonra. Böyle bir topa müdahale ederken sol bileği ciddi şekilde böyle bir esnedi. Ondan sonra denedi kendini ama çıkmak zorunda kaldı. Demek ki bayağı şey, hani bağlara zarar verdi ki oynayamıyor. Çünkü böyle oldu, bileği gördük yani orada. Herhalde ya kopma var ya ciddi bir zedelenme var. O yüzden turnuvayı kapattı. Almanya açısından Rüdiger'in olması yani
0: tecrübe olarak avantaj, Rüdiger gibi bir oyuncunun kadronda alternatif olması.
1: Evet.
0: Böyle anlar için bu tarz oyuncular aynen bence öyle. İdeal. İlk 11 için belki hazır görmüyordu ama sakatlıkta da güvenmek istersin yedek oyuncuna. Rüdiger'de sakatlanmazsa eğer
1: yani
0: o da.
1: İkisi arasında tabii işin hücum tarafında duran toplarda büyük bir fark var. Hani Rüdiger çok kötü değil duran toplarda ama yani işte Schlotterbeck acayip bir şey. Duran toplarda o bir dezavantaj yaratır.
0: Evet, Almanya için böyle bir haber vardı. Doku'dan işte bir önceki maç Belçika faydalanamadı. Onun gerçi hastalığı olduğu söylendi. Eşinin doğumu için değil de.
1: Kimin?
0: Doku'nun hastalığı sebebiyle oynayamadığı söylendi.
1: Evet, o hastalığı sebebiyle yoktu.
0: Ama üçüncü maçla birlikte tekrar geri döneceği de konuşuluyor. Evet, Dünya Kupası'ndan şimdilik haberler bunlar. 9.13 saatteyiz. Araya gidelim. Aradan sonra da hem kripto para bölümünde hem de iddia bölümünde maçları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 63.195 dolardan işlem görmekte. Son 24 saatteki en düşük seviyelerinde, dün gün içerisinde 65.600'e kadar fiyat çıkmıştı ama orada kalıcılık sağlayamadı ve kademe kademe şu saate kadar bu fiyatlara kadar gerilemiş durumda. TL olarak da 2.936.150'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümündeyiz. 9-17 saatlerimiz bugün. Şimdi 4 karşılaşma var. Güzel de karşılaşmalar. Saat 20'de Portekiz-Özbekistan mücadelesi oynanacak. Portekiz ilk maçta Demokratik Kongo önünde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bakalım Özbekistan maçıyla birlikte toparlayabilecekler mi? Galibiyetlerin herhangi bir oran açılmamış. Çok net favori Portekiz bugünkü karşılaşmada. İngiltere-Gana, İngiltere-Hırvatistan önünde iyi bir başlangıç yapmıştı. Gana önünde de çok net favori 1.07 İngiltere galibiyetinin oranı. Gece 2'de Panama-Hırvatistan mücadelesi. Hırvatistan'ın 1.36 ile favori olduğu bir karşılaşma ve Kolombiya-Demokratik Kongo'da da Kolombiya 1.40 ile maçın favorisi olan taraf. Oranlara bakılırsa 4 maçın 4'ü de tek taraflı gözüken karşılaşmalar. İddiada 1.02 denenir mi bu karşılaşmalarda? Açıkçası belki Hırvatistan denir. Ben mesela Kolombiya'ya 1.40'dan girmem.

0: Gana maçı. Evet yani Gana maçında galibiyet alabilirlerdi onlar da. Hırvatlar da pek iyi değil. Belki orada karşı futbol var seçeneğini.
1: Ama sen gene de Hırvatistan tarafında olursun öyle mi?
0: Herhalde ya. Yani ben çifte şans oynayacaksam hakkımı Demokratik Kongo'dan kullanırım, Panama'dan değil. Orada da belki karşılıklı gol var, hani Panama'da gol atarı düşünebilirim ki Panama'da Dünya Kupası'nda gol atamayan şu an 3 takımdan biri.
1: Ötekiler kim?
0: Biri biz.
1: Öteki de Haiti mi?
0: Ekvador.
1: Ekvador mu? Haiti gol attı mı?
0: Haiti, dur inşallah bir yanlış yapmıyorumdur. Furkan Uzun'dan okudum ama inşallah.
1: Haiti'nin de golü yok ya.
0: Haiti'nin de mi yok?
1: Haiti'nin de golü yok.
0: O zaman 4 takım var.
1: Haiti, biz, Ekvator.
0: Panama.
1: Evet. Aynen.
0: 4 takımın golü yok şu anda. Panama'nın ama maçı eksik. Panama bugün atarsa 3 takım kalacak. Haiti, biz ve Ekvator.
1: Gol atamadan dönmeyi düşünmek bile istemiyorum.
0: Bir de değil mi yani 2 maçta edendin. Üstüne bir de gol atamazsan çoktan turu geçmiş bir Amerika'ya karşı.
1: İnşallah olmaz öyle bir şey.
0: Yeni bir korku yüklendi
1: yani
0: sana.
1: Yeni bir korku yüklendi şimdi. O bayağı bir konuşulur çünkü.
0: Peki bugünkü...
1: Ondan sıyrılmak lazım yani. Ona hiç o kapıyı açtırmamak lazım.
0: İnşallah diyelim. Diğer maçlar Portekiz-Özbekistan. Bu özel bahisler daha açılmamış. Sen o yüzden gün içinde herhalde bakacaksın.
1: Ya burada tabii arada çok büyük bir fark var. Portekiz ilk karşılaşmasında da istediğini alamadığı için Özbekistan önünde mutlak surette daha iyi bir performans ortaya koyacaktır. Ben bugün mesela Ronaldo gol atar diye düşünüyorum. Ronaldo bahisleri açıldığı zaman, özel etkinlikler açıldığı zaman işte Ronaldo iki isabetli şut çeker. Ne bileyim Ronaldo gol atar Portekiz kazanır tarzı böyle alternatiflere bence gidilebilir. İngiltere, Gana'da da İngiltere tabii çok net favori. Ama acaba Gana bir gol atabilir mi? Hani Gana'nın gol attığı karşılaşmada İngiltere'nin kazanması gibi böyle bir alternatif olabilir mi diye düşünüyorum.
0: 2.27 karşılıklı gol var.
1: Panama, Hırvatistan, Kolombiya, Demokratik Kongo'da da çok emin değilim yani. Hırvatların ve Kolombiya'nın bu kadar favori olduğundan. Ben Hırvatlardan da bir şey bekliyorum. Bir bomba olabilir yani.
0: Ben Kongo'dan hakkımı kullanacağım. 2 tane fazla olur tek gün için. Ama Kongo'da o denemeyi yapacağım. Tabii. Çifte şans. Panama Hırvatistan'da da belki hani karşı gol varı.
1: Bugün bizim yarışmada sürprizler çıkabilir yani.
0: Sen Panama'da da o zaman bir sürpriz tercihte bulunursan.
1: Yok hayır şöyle hani burada doğru tercih edenler. Sonuçta ben şimdi Panama bir şey yapabilir diyorum da belki Hırvatistan kazanacak. Millet Hırvatistan yazacak. Bana fark atacaklar. Ya da işte ben Panama yazacağım. Ben öne geçeceğim. Öyle şeyler olabilir diye düşünüyorum bu iki maçta. Portekiz İngiltere'yi zaten hepimiz skoru bulmaya çalışırız. Hani işte orada biraz şans faktörü devrede. Ama onun dışında bugün enteresan bir gün. Mücadele devam ediyor Radyo Spor'un oyununda.
0: Evet. Biz yani benim için mücadele uzaktan zirveye izleyerek devam ediyor. Ali abi biraz daha yakın ama
1: benim ilk 100 hedefim şu an gidiyor. 37. basamaktayım. İlk 100 hedefimin içerisindeyim. Onun dışında zirvede Serkan Ertaş var. Özgür Bağ var. Bir de Mustafa S38 var. Mustafa S38 de şey gibi, füze ismi gibi.
0: Kayserili bir füze galiba.
1: Kendisi. Aynen. 38. Mustafa S38 yeni İHA modelimiz.
0: Kayseri'deki fabrikada üretiliyor.
1: Aynen. Serkan Bey, Özgür Bey ve Mustafa Bey ilk 3 sıradalar. Üçünün de puanı 93.
0: Ben 74 puanlı 98.yim.
1: Sen de ilk 100 hedefin içerisindesin.
0: Ben tabii son Ürdün Cezayir maçını 2-1'i bilince ilk 100'e girdim. Yoksa 100'ün dışında gidiyorum. Olsun. Vedat abi öyle aynı puandayız.
1: Aynen.
0: Kendisiyle. Uzaktan takip ediyorum. Bonuslarda bakalım. Belki oradan yüzüm güler diyeceğim ama mesela ben Türkiye grup lideri oldu. Kazanlardanım. Amerika yazanlar orada
1: bir
0: çok
1: de
0: şanslı.
1: Bende şey var. Japonya grup lideri var. Millet Hollanda'yı şey geçti.
0: Bende de Japonya var.
1: Oradan da gol yiyeceğiz.
0: Ama Japonya lider olabilir hala.
1: Yok ya.
0: Averaj olarak şey mi?
1: Hollanda Tunus'la oynayacak.
0: Bitti mi o iş?
1: Hollanda Tunus'a 5 tane atar. Japonya İsveç'le oynayacak. Olamaz.
0: Tunus artık şey yapmasın ya. 2 maçta 4 fark.
1: Ne yapacak?
0: Yiyor.
1: Tunus'ta öyle bir şey yoktu.
0: Bir reaksiyon ya.
1: Ne reaksiyonu yani? Çok ayıp. Yine hoca geldi.

0: Ama hoca getirsinler.
1: Tamam abi.
0: Üçüncü maç için. Üçüncü hoca mı gelsin?
1: Şey yapsan bakayım ya ben puan. E tamam abi. Şu an Hollanda Japonya aynı averajdalar. Yani
0: aynı
1: Japonya'da...
0: averajdalarda da Japonya İsveç'te oynuyor. Japonya tamam. İsveç'i yenemeyebilir yani.
1: Yener canım o kadar değil. İsveç'i büyütme gözünde. Hollanda
0: İsveç
1: maçında bir 10 dakika.
0: İsveç kötü top oynamadı bak. 25-30 dakika kötü top oynamadı Hollanda karşısında.
1: Japonlar. Neyse ben umudum var ya Japonya konusunda. Ben...
0: İnşallah. Öyle olursa biz avantaj sağlarız.
1: İşte aynen o olsun.
0: Japonya dediğimiz için. Türkiye'den ama olmazsa da zaten. Herkes üzerimizden geçer yani.
1: Diğerlerinde ben de hiç sürpriz yapmadım bu arada diğer gruplarda. Hani Belçika'nın olduğu grupta Mısır falan yazmadım. Ki Mısır yazan varsa da helal olsun. Hani onlar lider bitirebilir ama ben bir tek Japonya'da ve yalnız, Türkiye'de hakkımı kullandım.
0: Maşallah bu Radyo Spor'un olduğu grup şey gibi TFF birincilik puan sıralaması gibi. Ben şimdi 37. basamaktayım ya.
1: Hı hı.
0: Benden 3 puan önde olanlar 15. basamakta mesela. Ben 81 puandayım. 84 puanda olan 15. basamakta.
1: İyi yani bir maça bir maçta değişir her şey.
0: 20 puan şey 20 sıralama 3 puanda değişiyor. O yüzden daha bu şey çok su götürür. Bir anda böyle 37. derken 57. de bulabilirsin kendini. 67. de bulabilirsin. O yüzden ilk 100 hedefim Fatih Tekke style'a bence sezon öncesinde konulmuş çok muhteşem bir şey tespit.
1: Şimdi bir dinleyicinin mesela skor tahminlerine bakıyorum. 34 basamak birden yükselmiş. Arjantin Avusturya'yı bilmiş. Üzerine Fransa Irak'ı bilmiş.
0: Helal olsun.
1: Üzerine Norveç Senegal'de 2-1 demiş. 3-2 bitti. Son maçta da 2-0 demiş Cezayir'i. Oradan tutturamamış ama fena 13 puanla en çok puanlar alanlardan biri.
0: Şu an Radyo Spor'da lider Serkan Ertaş ya.
1: Hı hı.
0: Fransa maçına senin benim gibi 5-0 demiş. Norveç Senegal maçına senin benim gibi 2-2 demiş. Ürdün Cezayir'e senin benim gibi 2-1.
1: Yani bizim de liderden pek bir farkımız yok.
0: Farkımız yok da o farkı nerede yaratmış? Önceki turlarda yaratmış.
1: Evet. Arjantin maçında 3-1 diye skor vermiş.
0: Bu arada ilk 37'ye girenlere ödül vereceğim. Ben kaçıncı sırada bitirirsem o şey olacak.
1: Onun altı şeyine mi ödül?
0: Şey tükenmez kalem.
1: Basit hediyeler böyle.
0: Yok ya öyle bir şey yok. Birinci ödül veririz.
1: Milli takım forması mı dedik?
0: Ne?
1: Milli takım
0: forması. Daha demedik ama hani birinci ödül
1: veririz. Gerçi artık milli takım forması da bir şey ifade etmiyor değil mi insanlara?
0: Belki şey olabilir. Ne derler? Hani kendi istediği formayı gene sorabiliriz. Hangi forma istiyorsa onu göndeririz.
1: Hı-hı.
0: Belki öyle bir şey yaparız.
1: Peki iddia bölümündeyiz. Dün programımız yayınlandı.
0: Evet.
1: YouTube'da
0: evet,
1: La Candeliz evet. YouTube kanalında Ali abiyle. Kaç oldu bizim? 11 mi oldu?
0: 11 olması lazım.
1: 11. program. Ortaya karışık. Onu da yine...
0: Gene çok izlenmiş. Gene reklamını... Radyo Spor dinleyicileri büyük ilgi göstermişler programa.
1: Yapalım.
0: Ha?
1: Evet gördüm.
0: İyi. 13 like.
1: 13 like.
0: Sen de YouTube'da fenomen oldun. Tebrik ediyorum
1: tersten.
0: Seni.
1: Tersten.
0: Fenomen oldu.
1: Fenomenin tersindeyse ondan olduk.
0: Valla bilmiyorum. İyi program ama.
1: Evet belki format değiştiririz. Bilmiyorum. Tutmadı herhalde formatla mı alakalı.
0: Ne?
1: Formatla mı alakalı. Biz de şey gibi burada eleştiriyoruz ya. İnat eden teknik direktörleri. Olmuyorsa niye ısrar ediyorsun? Bizim 11 program oldu. Biz de mi acaba o teknik direktörler gibi olduk?
0: Bilmem olabilir. Olabilir. Düşünüyoruz seninle arada da.
1: Evet.
0: Tam çözemedik daha bu işi.
1: Peki 9.27
0: botun kilosu kaç para?
1: Neyin?
0: Botun kilosu kaç para?
1: Botun kilosu.
0: Bot peynirlerin kilosu kaç para? Alabiliyor muyuz? İndirim
1: yok
0: var
1: ya,
0: mı?
1: Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Girmeyelim o toplara.
0: Girsek zaten böyle mi oluruz?
1: Zaten aynen. Ama öyle olursa da bottan oldu demesinler. Bir ara patlayabilir.
0: Şu programlar. Rakamlarla olması mümkün değil.
1: Bir program mı tutmuştu? Hatırla ikinci program mı ne? Tuttu dediğim de tabii.
0: O şey millet ne oluyor falan diye anlamadı. Anladıktan sonra şey oldular. Bıraktı.
1: Vazgeçtiler. Peki 9.28 iddia bölümünde bugünkü karşılaşmaları konuştuk. Şimdi bitirelim bu bölümü.
2: .com bayi günün maçlarını sundu.

0: geliyor. Onun farkındayız, onu söyleyelim. Hasan Eskişehir'den bu tahmin yarışmasına şu an katılabiliyor muyuz demiş ama maalesef biz turnuva başlamadan önce duyurusunu yaptık. 300 kişilik birlik sınırlaması vardı. Onu doldurduk. Tabii şu anda o ligde olup tahmin yazmayan çok sayıda kişi var. Genco Boran bunlardan bir tanesi. Onlar boş boşuna yer kaplamış oldular aslında.
1: Bu aynı zamanda kendi içinde bir disiplin de gerektiriyor.
0: Ben de unuttum birkaç maça yazmayı. Ben iki maç kaçırdım.
1: İşte.
0: Ben geçen de bir maç kaçırdım hafta
1: çok
0: sonu.
1: Önemli.
0: Almanya maçı mıydı 20'deki cumartesi günü? Ben o maçı kaçırdım
1: Çok önemli
0: mesela.
1: çünkü işte puanlar çok yakın. Bir tane maç kaçırdığınız zaman işler değişebiliyor. Yani bu işte 4,5-5 haftalık süreç içerisinde belli bir disiplin de gerektiriyor. Genco'nun zaten yapamayacağını bildiğimiz için orada çok şaşırmadım da. Ama vazgeçmemek de gerekiyor. Hep söylüyorum ben yani. Eğer 200. Olamıyorsan 201. olmaya çalışacaksın. Yani bu iş böyledir. Her zaman için daha yukarısını hedefleyeceksin. Bırakmayın yani.
0: Tamam, ben devam ediyorum. İddiam çok gözükmese de
1: Unutacak bir
0: unutmazsam
1: şey yok ki zaten bütün maçlar belli.
0: abi unutuyorum, bilmiyorum. Çocukla evde falan vakit geçirince
1: Hepsini aynı
0: bazen
1: anda gir.
0: unutuyor. Gün içinde unutuyorum. Zaten öyle yapıyorum artık. Yani aklıma geldiyse o an ne varsa 8 maç mı bir yazıyorum.
1: O kadar.
0: Ama bazen işte aklıma gelmiyor gün içinde. Şimdi Sergen Yalçın dün Kafa Sports'ta Candaş Tolga Işık'ın konu oldu. Candaş Tolga Işık da zaten Dünya Kupası öncesi bir reklam yaptı biliyorsun. İşte Okan Buruk'tur, Şenol Güneş'tir, Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Emre Belezoğlu, Caner Erkin birçok isim orada programa katılacak dendi. Böyle kademe kademe o isimler de gün gün katılıyorlar. Dün de Sergen Yalçın'ın günüydü ve gördün mü açıklamaları?
1: Yok.
0: Görmedin mi hiç? Mesela bir tanesini okuyayım mı?
1: Oku.
0: Beşiktaş'ta eski takım arkadaşlarım var. Sürekli televizyonda bana bel altı vurmaya çalışanlar falan. Ayıp size, utanın biraz. Yıllarca beraber oynadığım takım arkadaşlarım bunlar benim. Ne antrenörlük ne yorumculuk hiçbir şey yapamıyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm. Bu isimler kulüpte görev almak için bu işleri yapıyorlar. O tarafı çok üzücü. Kalleşler bunlar diyor.
1: Kime diyor?
0: Sergen Yalçın artık. Şimdi ben isim vermeyeyim çünkü yanlış çıkar. Boşuna ismini vermiş olurum da. Son günlerde YouTube'da insanlar görüyorum hani yeni yeni, ama hani onları mı kastediyor, başka sen daha iyi bilirsin takım arkadaşı olarak kimleri
1: Ha,
0: kastettiğini.
1: bilmiyorum yani ben
0: Ben hani her
1: çok
0: yorumcunun da
1: fazla
0: ne dediğini bilmediğim
1: aynen ben
0: için.
1: de takip etmiyorum yani şeyleri kim ne demiş muhabbetinde
0: Sen
1: yokum
0: altında da
1: açıkçası.
0: bırakmayayım şimdi kimseyi.
1: Ondan sonra ne diyeyim ya öyle hissediyorsa öyledir ya da değildir.
0: Sergen Yalçın biraz dolu belli ki bu Beşiktaş döneminde yaşadıklarının etkisinden pek çıkamamış gibi. Mesela Muçi konusundaki açıklamaları dün, onlar ilk başta önüme çıktı nedense. Çünkü Muçi Beşiktaş'ta hani olmadı, Trabzon'a gitti. Trabzon'da da çok iyi performans gösterdi. Diyor ki Sergen Yalçın, Muçi konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzon'da evet başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil diyor mesela. Ernest Muç için. Bu da anlaşılabilir. Bunda çok büyük bir şey yok bence. Bazı hocalar bazı oyuncuları tutmuyorlar. Yani davranışlar olabilir, oyun karakteri olabilir. Sergen Yalçın da hitap etmeyen bir isimmiş. Onu öğrenmiş olduk. Ersin Destanoğlu konusu bir vaka diyor Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Alanya maçın devre arasında çocuk odaya geldi, ağlıyor. Diyor ki bana, hocam ne olur beni oyundan çıkar. Dedim ki ona, seni bugün oyundan çıkartırsam futbol hayatın biter. Çıkacaksın, oynayacaksın. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar. Geçeceksin o kaleye. Oynayacaksın. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede. Ersin'e kontrat yapın diye yalvardım. Ersin birinci kalecin olmasa bile ikinci kalecin olur. Nereden bulacaksın onun gibi bir ikinci kaleci diyor Sergen Yalçın. Mesela bir video izletmiş programda Sergen Yalçın. Geçmiş programlardan birinde milli takımla alakalı Montella yorumu var Sergen Hoca'nın. Hani bu milli takım Montella ile heba edilmemeli diyor. Ve sonrasında da stüdyoya dönülüyor. İşte bakın ne dedim. Burada da insanlar şey demiş haliyle. Sergen

0: maçın o kadar çok tutmayan yorumu var ki, hani tutan bir yorumu böyle paylaştırması da garip demişler.
1: Evet.
0: Hani tutmayanlar nerede? Bir tanesi tutmuş arada da, hani bunu paylaşmanın ne anlamı var? Hani ben bildim demenin bir manası var mı demişler ki, ilk akla gelen şey zaten ben de Sergi Yalçın deyince genelde çok iddialı konuşup tersini gerçekleştirdiği videolar. Artık şey oldu artık. Komedi unsuru oldu o videolar. Ama yine Sergi Yalçın'ın benzer bir tonda devam ettiğini görüyorum bu programlarda. Şu anda önüme çıkan yine böyle çok net iddialı yorumları var.
1: Ya Sergen Yalçın'la alakalı olarak açıkçası o tespiti ilk yapanlardan biriyim. Yani o videoların kendine çok zarar verdiğini, o yorumların kendine çok zarar verdiğini, yorumculuk kariyerini, teknik direktörlük kariyerine çok zarar verdiğini burada ilk söyleyenlerden biri benim. Ondan sonra işte şeyler, o bombalar fazlalaşınca milletin daha çok dikkatini çekti. Fakat bunu hep dile getirdik. Yani bu iş, yorumculuk işi çok fazla takip etmeyi gerektiren bir iş. Çok fazla maçı izlemeyi gerektiren bir iş. Eğer izlemiyorsanız da herhangi bir oyuncuyla spesifik olarak ilgili çok fazla bir şey söylememeniz gereken bir iş. Orası kesin. Yani eğer Sergen Yalçın bir önceki söylediklerinden ders aldıysa, kendine bir şey çıkardıysa, kendine bir farkındalık oluştuysa, zaten kimse Sergen Yalçın'dan daha fazla futbolu bildiğini iddia etmiyor. Öyle bir şey yok. Yani ben Sergen Yalçın'dan daha fazla futbolu bilemezsin. Ama Sergen Yalçın futbolu bildiğini düşünüp eğer futbolu takip etmezse, o zaman işte bu oyuncularla ilgili yaptığı birebir yorumlarda hep karavana yapıyor. Yani bu kadar basit aslında olay. Eğer bundan sonraki süreçte dediğim gibi hani ya izlediği oyuncuyu yorumlar ya da daha fazla takip eder. O zaman istediği herkesle ilgili istediği her şeyi söyleyebilir Sergen Yalçın. Kimse de bir şey demiyor zaten o konuda. Ama dikkat etmesi lazım. Çok zarar verdi kendine yani.
0: Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa ne yıldızmış? Nerede oynamış? Ne yapmış? Geçmişinde çok bilmiyorum diyor mesela.
1: İşte yani hani...
0: Bu tabii yazılı okuyorum. Ben videoyu tamamen izlemedim de. Hani aşağı yukarı çok buradan net çıkarımlar da
1: çok şey yok.
0: Yapmak gerek, doğru olmayabilir ama yok yani. Ton benzer gidiyor evet, Sergen Yalçın'da.
1: Çok gerek yok bunlara yani. Sergen Yalçın için bunlara gerek yok.
0: Mesela taraftar isterse giderim dedim. Taraftar istedi gittim. Bana yapılanları İtalyano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiştir, hoca değiştir, başkan değiştir, hoca değiştir falan diye. Biz Beşiktaş'ta kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkan da söyledim diyor. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. Ben göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro rakiplerinin %60-70 gerisinde diyor mesela Sergen Yalçın.
1: Ya tabii burada şöyle bir durum var. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde bu söyledikleriyle ilgili de çok eleştirildi. Yani inanmadığı bir kadro, başarılı olabileceğini düşünen bir teknik direktör yok. Şimdi bu doğru değil. Hani çünkü Sergen Yalçın'ın önce inanması gerekiyor Beşiktaş'ın bir şeyler yapabileceğini, Beşiktaş'ın başarılı olabileceğini. Yani bu olayın sadece A takımı, B takımı, C takımının kadrolarını kıyaslayalım. A takımının kadrosu daha değerli, B takımının ikinci en iyi kadrosu var, C takımı da üçüncü sırada. O yüzden sıralama böyle olur demek futbol değil. O yüzden de Sergen Yalçın inanmadığı bir işi yapmaya çalışırken de zorlanmış olabilir. Yani Sergen Yalçın bilmiyor mu hani 3 senelik bir planlama olmayacağını büyük takımlarda? Yani bu komik bu söylediği. Yani 3 sene kim kime Türkiye'de şey vermiş? Hani sen Başakşehir'de olursun da 3 sene bir planlama yaparsın. Bir şansın var. Yani Başakşehir dışında hiçbir kulüpte Türkiye'de öyle bir durum yok. Başakşehir'in de kulüp olduğu için değil, yani kulüp organizasyonu olduğu için değil, baskı olmadığı için yani. Başakşehir'den kimse hiçbir şey beklemediği için öyle bir şey yapabilirsin Başakşehir'de. Başakşehir'in 57 tane seyircisi var. O kadar. O yüzden onu yapabilirsin. Ama Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bursaspor'da 3 sene bir planlama yapman mümkün değil. Sergen Yalçın bunu bilmiyor mu? Biliyor. O zaman bu söylediğinin bir anlamı yok ne yazık ki. O yüzden de hani büyük takıma giden bir teknik direktör bir kere neyi olmadığını bilecek, zamanı olmadığını bilecek ve kredisi olmadığını bilecek. Ona göre hareket etmesi lazım. Eğer sen inanmazsan başarılı olabileceğine futbolcular nasıl inansın? Futbolcular nasıl motive olsun? Sen motive değilsen futbolcuları nasıl motive edeceksin? Yani Sergen Yalçın demek ki bazı konularda farklı düşünmüş. Ama en çok da Sergen Yalçın'ın bilmesi lazım Türkiye futbolunun gerçeklerini.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz uygulamada bir problem vardı ama çözüleceği söylendi. Hatta çözülmüş de olabilir umarız.
1: Yani
0: Şu
1: kısa
0: an
1: süre içerisinde
0: uygulamadan
1: düzelir artık.
0: bizi dinliyorsunuzdur. Çok sayıda mesaj geldi ama durum kısa sürede halloldu diyelim. Şimdi son bölümde elimde birkaç haber var. Mesela bir tanesi Milliyet Gazetesi'nde. Başlığı şu: Türkiye bile bile yandı. A milli takımda Arizona gerçekleri ortaya çıktı denmiş. Onur Dinçer imzalı gözüküyor haber. A milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunda olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen TFF'nin değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Buna karşın Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya olmak üzere bazı ülkeler kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gitmişler. Yani FIFA'nın önerdiği yerlere değil, başka yerlere, ücreti tabii mukabilinde gittikleri söyleniyor. TFF'nin de FIFA'nın önerisine itiraz etmediği ve Arizona'daki Athletic Grounds'u tercih ettiği, yani FIFA'nın önerisi üzerine bir itirazda bulunmadığı söylenmiş. İşte mesela örnekler verilmiş burada. Almanya'nın önceliği kısa mesafe denmiş. Mesela Almanya FIFA'nın önerdiği yerlerden birinde değil, işte başka bir yerde, Wake Forest Üniversitesi'ndeki bir yeri tercih etmiş ve butik bir oteli de kapatmışlar. Nagelsmann'ın en büyük önceliği takım oteliyle antrenman sahaları arasındaki kısa mesafe. İkinci önceliği ise otelin sadece Almanların kullanımında olmasıymış. Mesela bizim milli takımın konakladığı otelde birçok Türk futbol severin de olduğu, sosyal medyada denk geldin mi hiç? İşte bir tanesi mesela oyuncularla ilgili analiz yapmış. İşte şu bizde çok konuştu, şu hiç yüzümüze bakmıyor, şu çok neşeli, şu çok enerjisiz, şu çok içine kapanık, şu çok böyle. Bayağı analiz etmiş. Bir tane şef çıkmış, böyle Michelin yıldızı galiba, milli takımla herhalde bir vakit mi geçirmiş, anlatacağım her şeyi Salı günü, çıkıp neler olduğunu falan söylüyor böyle
1: Anlatacağım her
0: video.
1: şeyi.
0: Ya bizim kaos olunca seviyoruz oradan da beslenmeyi. Mesela Almanya, benim anladığım, hani o butik oteli kapatarak dışarıdan da herhangi bir insanın konaklamayacağı şekilde kampını yapmış. Biz bayağı oradaki diğer
1: O
0: vatandaşlarımızı.
1: tesisi gösterdim sana zaten. Devasa bir tesis. Acayip büyük bir tesis. Orada tek başına kalman mümkün değil.
0: Ama tesisle otel farklı bildiğim kadarıyla.
1: O şey değil mi?
0: Antrenman yaptığın tesis ayrı, kamp yaptığın otel ayrı diye
1: Öyle
0: biliyorum ben
1: mi?
0: tabii.
1: Ha, ben ona bağlı diye düşündüm oteli.
0: Yani buradaki haberlerde
1: Çünkü
0: anladığım
1: çok
0: o.
1: uzak olamaz çünkü, değil mi?
0: Çünkü tesisle otel arası yakın olsun diyor mesela Almanya.
1: Hı.
0: İşte yarım saatlik mesafe. İspanya keza benzer şekilde özel bir okulu kullanmış onlar da. Gizlilik ve güvenlik sebebiyle burayı tercih etmişler. İlk iki maçını bu yere sadece 160 kilometre uzaklıkta oynamışlar. Çok az mesafe kat etmişler. İşte Fransa benzer şekilde kamp yapacağı yeri değiştirmiş ve başka bir yere gitmiş. Bizim bu konuda bir sıkıntımız olduğu zaten en baştan beri söyleniyor. Arizona'daki o çöl, sıcaklık, maçı yaptığımız yerlere uzaklık ve sıcaklık farkı gibi etkenler. Tabii bunun üzerinden çok okunmaz da ama bu da bir etkendir diye düşünüyorum.
1: İşte etkendir. Evet yani
0: Yüzdesi ne
1: direkt olarak
0: kadardır
1: hani
0: bilemem.
1: aynen kamp yaptığımız yer yüzünden kötü oynadık diyemezsin.
0: Tabii tamamen buna da bağlayamazsın.
1: Ama bir etkendir, etkendir. Zaten bu etkenler birleşince
0: Yani.
1: ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Neticede Dünya Kupası grupları çekildi. Biz playoffları geçersek hangi gruba gideceğimiz, nerede oynayacağımız maçın saatlerine kadar belliydi. Orada sadece bir tek bir maçın saatini değiştirdiler sonradan. O kadar, başka bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu çalışma, eğer burada bir hata varsa, şimdi ben tam olarak hata var yok bilemiyorum. Ama işte hep anlatmaya çalıştım, yani bunları değerlendirecek nitelikte

0: insanlar olması lazım. Federasyonun içerisinde milli takımla alakalı görev alırken orada bir ihmal oldu mu? Daha iyisi yapılabilir miydi? İşte diğer takımlar gerçekten FIFA'nın söylediği yeri kabul etmeyip kendileri gittiler mi? Bunların iyi ortaya konması lazım. Bunlar raporla olur, analizle olur. Şimdi buradan ne desek boş. Ama bir ihmal varsa işte onun da böyle sonuçlara sebep verdiği artık anlaşılmalı milli takımda. Bundan sonraki şeyde, macerada bu hatalar olmamalı. Eğer bir hata varsa. Şimdi bilmiyorum ben, belki hakikaten sıcaklık dışında bir şey yoktu, bir problem yoktu. Ne bileyim, belki rahat çalıştılar. Bilmiyorum yani. Ama bir şeyler aranıyor ya şimdi. Hani neden başarısız olduğumuza dair. Bunlar normal. Bunların aranması lazım. Bunların sorgulanması gerekiyor. Fakat her yazılan da şu an doğru değil. Onu unutmayalım.
1: Tabii bilemeyiz biz de tam olarak neyin doğru
0: Onu
1: olduğunu.
0: unutmayalım.
1: Bir de haberde Ali abi hani kısa mı?
0: Yok yok, sen söyle.
1: Can Çobanoğlu 2002'de amir takım menajeri, onun da açıklamalarına son bölümde yer vermişler. Mesela 2002'de bize önerilen merkez bizim düzenimize uygun değildi. Bunu ilgilere ilettik. Başka bir yer bulduk diyor. Başka bir binayı bulduk. FIFA'ya bildirdik. Ve FIFA ile de belli bir para karşılığı anlaşma yapıldı diyor orası için.
0: Yani Amerika'da zaten bir tesis bulamamak gibi bir şey,
1: Mümkün değil.
0: evet, bence de mümkün değil. O en son seçenek. Hani bu tercihtir. Bizimkiler oraya tercih ederek gitmişlerdir. Hani yoksa hani biz geç gittik, yer bulamadık falan, o mümkün değil.
1: Bence de. İkinci kısımda da hani buradaki yeme içme alışkanlıkları farklıydı diyor Güney Kore, Japonya'da. İşte bölgeden İslam usullerle kesim yapan yerlerden et temin ettik. Bazı ürünler Türkiye'den getirildi. Bazıları gümrük mevzuatları sebebiyle getirilemiyordu. Yereldeki firmalarla işte irtibat kurduk, birliktelik yarattık onlarla diyor. Her detay düşünüldü diyor mesela o turnuvada. Burada da muhakkak bunlar tabii ki düşünülmüştür ama dün bir tane video önüme düştü. Mehmet Demirkol galiba Uğurcan Çakır'la ilgili bir türlü uyku düzenini tutturamamış. İlk maç sonrasında mı tamamen o düzeni sağlayabilmiş? Yani bu da bir eksiklik diyor mesela. Hani Uğurcan'dan kaynaklı değil de bunun sağlanması açısından bir sıkıntı olduğundan bahsetmiş. 15 günde alışamamak, ki sen oraya doğru giderken herhangi bir sıkıntı olmuyor diyorsun mesela jetlag
0: Genelde olmaz. Yani genelde
1: için
0: batıya doğru uçtuğunda olmaz.
1: ki,
0: Bulunduğun noktadan doğuya doğru gittiğinde olur. Yani Amerika'ya gidenler değil, dönenler
1: değil
0: genelde
1: mi?
0: jetlag yaşar. Ama mesela Genco'ya bir kere ters olmuş. Ama Genco olduğu için
1: Gence
0: ben
1: de abi
0: tam
1: olur.
0: olarak şey yapmadım. Onu istatistikler içerisinde değerlendirmedim. Ya bunlar olabilir. Yani herkes aynı şekilde şey yapmıyor. Cevap vermiyor bu tarz durumlara. Yani Uğurcan olmuştur. Belki diğer oyuncular olmamıştır. Bunlar olabilir. Fakat tekrar söylüyorum, yani burada bunlar ufak ufak şeyler. Eğer hepsi yanlış yapıldıysa bir sonuç sana getirir. O süreçlerde her şeyi hatalı yaptıysak biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Ama bunları şu an senin benim oturduğumuz yerden Amerika'da neler yaşandığını bilmeden yorumlamamız bence mümkün değil. Boşa konuşuyoruz yani
1: Tabii.
0: şu an.
1: Bir tane mesela biz bunları konuşuyoruz. Gelecek yorumları tahmin ediyorum. Ben onlar gelmeden söyleyeyim. İşte İran mesela hangi şartlarda Dünya Kupası'na katılıyor? İran çok ideal şartlarda mı hazırlandı? Çok ideal şartlarda mı maçlara gidiyor? Hayır. Ama oynadıkları oyun bize göre daha iyi
0: Aynen.
1: şu anda. Hani bu tabii ki her şey değil ama daha iyisi olsa daha iyi tabii
0: Yani
1: ki.
0: bunun, ha, bak güzel bir söyledin. Bunun bizi etkilemesi için skandal hatalar olması lazım. Mesela hani skandal derecede kötü bir kamp merkezi, işte skandal derecede kötü bir otel, ne bileyim skandal derecede kötü yemekler. Hani öyle olmadığı belli.
1: Su yok,
0: Yani,
1: bilmem ne.
0: hani anladın mı? Öyle bir şey olmadığına göre millet haklı. Yani şimdi diğer takımlara baktığın zaman hani sen ne kadar kötü şartlarda hazırlanmış olabilirsin.
1: Bu da bir bahane olmaması lazım tek başına. 9.54 programın da sonuna gelmişiz. İki haberim vardı. Bir Singo ile ilgili maçta sakatlık yaşamıştı. Onun da durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceğini söylemiş Sabah gazetesi ama dünkü haber 3 ay kadar olmayabileceği yönündeydi. Büyük bir kayıp olur Galatasaray için. Transfer ücreti falan düşününce de çok sık sakatlanan bir isim. En kötü transferlerden biri hani şey olarak.
0: Tabii yani
1: İlk
0: hani
1: 11'e de çok net giremedi Singo zaten sağlıklıyken de.
0: Galatasaray Singo'suz da idare edebiliyor da Singo'yu transfer etme sebebi daha üst seviyeye çıkmak.
1: Aynen.
0: O kadar parayı vermek, ondan faydalanamamak kötü.
1: Diğer haberim de Can Uzun'la ilgiliydi. Onun da işte Nevzat Dindar yapmış. Dünya Kupası'nı iyi geçirmemesi Galatasaray'ın pazarlıkta elini kuvvetlendirdi demiş. Benim notlarım bunlar. bugünden genelde tabii.

0: Dünya Kupası konuştuk. Milli takımı az konuştuk. Dünya Kupası'ndaki maçları konuştuk. Yarın da benzer bir gündemle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87. Mert Elam bizlerle birlikte, morali yüksek, keyfi yerinde, öyle mi?
8: Bilmem, iyi, fena değilim yani.
7: Ne yaptın bugün programdan sonra?
8: Ne yaptım? Ormana gittim.
7: Evet.
8: Yürüyüş yaptım. Yürüyüşte de yeni bir teknik deniyorum. Teknikten kastım tabii, yürüyüş tekniği olarak düşünmeyin de şöyle bir teknik. Malum havalar sıcak.
7: Evet.
8: Yazın. Orman da olsa bazı yollar orada güneşli. Hı hı. Gölge kısımlar da var. Benim kısa bir rotam var. Onu kullanıyorum önce. Sonuna kadar gidiyorum. Dönüşünde de gölge olan tarafları çift dikiş yapıp öyle geri dönüyorum. Gittim ya mesela 2 kilometrelik parkur diyelim. Ben 2 kilometreye gittim. Tamam. Sonuna kadar dönüyorum.
7: Evet.
8: Mesela 200 metresi gölge. 200 metreye gidiyorum. Sonra tekrar o gölgeden geri gidip sonra tekrar ileri gidiyorum.
7: Sebep?
8: İşte rotayı biraz daha uzatmak için. Çünkü parkur kısa. Diğer parkuru kullansam çok güneşli olacak. Ben de maksimum gölgeden gidebilmek için gölgeli yerleri çift dikiş yapıyorum ileri geri.
7: Vay vay vay.
8: Yeni bir yöntem aklıma geldi geçen hafta. Ne yaparım yazın yürüyüş rotasında? Çünkü gerçekten saat 10'dan sonra da bayağı güneş oluyor. Güneş olan bölgeler artıyor yani.
7: Hmm.
8: Gölgeleri de öyle verimli kullanmaya çalışıyorum. Millet de beni böyle 100 metre gidip gelip bu adam
7: acaba bu çocuğun derdi ne diye düşünüyorlardır.
8: Beni takip mi ediyor falan deyip şey yapanlar olabilir. Bir tırsmıyor değilim. Hmm. Böyle azladım kendimi. Biri sorarsa ne yapıyorsunuz beyefendi, beni mi takip ediyorsunuz falan derlerse yok dedim. Gölgeden gidip geliyorum.
7: Bu açıklama ikna eder mi sence insanları?
8: Bilmiyorum, daha başıma gelmedi. Bugün mesela bir çocuğuyla dolaşan bir beyefendi vardı. Böyle gittim yanlarına kadar, döndüm, bir daha gittim. Şey derler mi diye bir bekledim ama bir şey demediler. Belki de ilgilenmiyorlar, evet. Bilmiyorum. Ben evet. Abartıyorum.
7: Senin gittiğin orman adı neydi?
8: Atatürk Kent Ormanı.
7: Atatürk Kent Ormanı'nda birini görürseniz gölgede yürüyen o Mert Elam, korkmayın. Evet. Hani şu anda uyarmış olalım bak buradan. Kamu spotu gibi söylemiş olduk. O Mert Elam.
8: Evet.
7: Sabah bölgede gidip gelen biri varsa
8: 10-11 arasındaysa büyük ihtimalle o saatlerde çıkıyorum çünkü. Ama valla çok İyiymiş, hoşuma gitti bu fikir. Yöntem. Ama işte tek sıkıntısı millet bir şey der mi diye bir endişem var.
7: Olabilir yani. Şey yapanlar olabilir, çekinenler,
8: garipseyenler
7: olabilir.
8: Korkanlar olmaz yani. Olabilir.
7: Aynen olabilir. Evet, Dünya Kupası'nda dün yine gündem Messi'ydi. Messi çok fazla konuşuldu. Dün Arjantin gruptaki ikinci karşılaşmasında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti Messi'nin golleriyle. Dediğim gibi Messi dün gecenin Dünya Kupası'ndaki büyük olayıydı. Ondan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Fransa Irak'ı 3-0 mağlup etti. Orada Mbappe'nin 2 golü, Norveç Senegal'i 3-2 ile geçti, Haaland'ın 2 golü ve Ürdün Cezayir karşılaşmasında da Cezayir geriden geldi. Ürdün mağlup etti. 2-1 kazandı. Onlar da Arjantin mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini almış oldu. Tabii ki dünü konuşacağız. Sizin mesajlarınıza bakacağız. Şimdi az önce Mert dedi ki ben iddia yazılarını yazdım dedi. Bugüne ait.
8: Yazdım.
7: Portekiz-Özbekistan karşılaşması var saat 20'de. Mesela bugün böyle Portekiz'den takım olarak artı Ronaldo'dan bireysel olarak böyle bir patlama, bir şey görebilir miyiz? Bir tepki görebilir miyiz? Özbekistan karşısında hani rakipte uygun deneyebilir. Şimdi mesela Kolombiya maçında Özbekistan yani elinden geldiği kadar mücadele etti ama olmadı yani. Gücü yetmedi Özbekistan'ın. 3-1 bitti. Belki daha fazla bile olabilirdi. Şimdi işte böyle bir uygun rakip buldu Portekiz. Ki ilk karşılaşmada sürpriz bir beraberlik Kongo karşısında. Ondan sonra da Kolombiya ile oynayacaklar. Yani hani belli olmaz bir fikstürü var. O yüzden bu maçı zaten kazanması gerekiyor. Ama böyle hani mesela Ronaldo'dan bağımsız da Portekiz takımı olarak böyle bir tepki verir mi? Yoksa çok fazla bir şey değişmeyen bir karşılaşma için mi saat 8'de ekran başına geçeriz? Ben mesela merak ediyorum. Yani Portekiz bu kadroyla acaba nasıl oynayacak? Artı tabii şeyi de merak ediyorum. Hani

0: Haaland 4 gol oldu, işte Mbappe 4 gol oldu, Messi 5 gol oldu,
1: Kane belki
0: Kane 2 gol
1: yapacak.
0: attı, ondan sonra sahaya çıkacak belki, bugün 2 tane daha atar. Yani golcüler de acayip başladılar, herkes yazıyor zaten, bütün golcüler acayip başladı, biri hariç diye yazıyorlar. İşte Ronaldo'dan böyle bireysel bir şey gelecek mi, tepki gelecek mi bu duruma, çok merak ediyorum ben valla. O yüzden ekran başına geçeceğim.
1: Sen o zaman bahsini de ona göre bir seçenek de alabilirsin.
0: Ben şey
1: Ben
0: yazdım.
1: çünkü alakasız bir şey yazdım da.
0: Ben Portekiz 2 gol atar, 6 korner kullanır dedim. Onda çok rahat geleceğini düşünüyorum.
1: Toplam 90 dakika
0: Evet.
1: için. 2 gol,
0: 6
1: 6
0: korner.
1: korner.
0: Oranda 2'nin üzerinde
1: Öyle mi?
0: iddiada. O
1: Güzelmiş.
0: yüzden direkt onu yazdım. Ve şeye falan baktım, hani öyle Ronaldo gol atar falan filan. Onlar da çok bir şey yok yani,
1: Düşük
0: oranlar
1: tabii.
0: çok yüksek değil.
1: Ben de şey tercih ettim. Özbekistan ilk yarıda 6 artı faal yapar.
0: Yapar.
1: Minimum 6 faal yapar. Oranı da 1.90'a yakındı. Özbekistan mesela Kolombiya maçında da 9 faal yapmış ilk yarıda. Kongo 5 faal yapmış Portekiz'e ilk karşılaşmada. Onlar da derinde beklemeyi seven, tercih eden bir takım. Yazıda ben de klişe olarak Portekiz'den bir tepki, bir reaksiyondan bahsettim. İster istemez insan bekliyor yani, ilk maçı bu kadar kötü geçirdikten sonra, rakip de bu kadar zayıfken bir reaksiyon insan bekliyor. Ama gerçekleşecek mi ondan emin değilim. Biraz klişe olsun diye yazdım.
0: Ama
1: Çok
0: daha
1: inanarak yazmadım
0: ya
1: yani.
0: bak, daha motive olurlar da, daha hırslı olurlar da, işte o yansır mı? Ondan emin
1: Ya
0: değilim
1: işte
0: ben.
1: biz de mesela ilk maçtan sonra motive değil miydik yani?
0: Evet,
1: İlk
0: işte onun
1: maç
0: için diyorum, işte
1: istediğimizi
0: motivasyonu yükselir
1: yapamadık.
0: yani, bu kadar konuşulduktan, bu kadar şey olduktan sonra, eleştirildikten sonra da, işte o sahaya yansır mı yansımaz mı ya?
1: Aynen.
0: Portekiz'de öyle bir kadro var ki yansımaz diyemezsin. Hani sonuçta acayip acayip adamlar var her yerde, her mevkide. O yüzden merak ediyorum gerçekten de. Ama böyle
1: Peki.
0: mesela kazanamazlarsa falan da hoşuma giderek izlerim, onu da söyleyeyim yani, yalan
1: Öyle
0: yok.
1: canım, ben de şey yapmam, üzülmem Portekiz'e de.
0: Keyiflenebilirim yani.
1: Rotasyon olarak mesela ne bekliyorsun bu karşılaşmada? İlk maçlarda istediğini alamayan hocaların hemen hepsi en az
0: Bir
1: böyle iki
0: şeyler
1: değişiklik
0: yaptı.
1: falan değiştirdiler.
0: Bakayım burada mesela,
1: İlk maç
0: muhtemel
1: mesela
0: oldu girdi.
1: Bernardo çıkmıştı devrede 46'da. Yine olağan şüpheli olur herhalde.
0: Burada direkt birebir aynı yazmışlar.
1: Kim onlar?
0: Benim
1: Yenisi mi?
0: baktığım site. Neto, Ronaldo. Neto, Ronaldo, Bernardo. İleri üçlü. Vitinha Neves, Bruno Fernandes. Nuno Mendes, Cancelo, Veiga ve Ruben Dias. Ama Ruben Dias yoktu
1: Yoktu
0: galiba,
1: ilk
0: değil mi?
1: maçta, yoktu.
0: Belki
1: Oradan
0: ama
1: Araujo vardı.
0: yani.
1: Orada bir farklılık olabilir. Ben Neto'nun ve Bernardo'nun olmayabileceğini düşünüyorum. Mesela ilk maç Felix süre almadı değil mi Portekiz'de? Leao'yu tercih etti solda
0: Leao da
1: ikinci opsiyon
0: felaketti.
1: olarak.
0: Felaketti.
1: Felix de çok iyi bir sezon geçirdi aslında Suudi Arabistan'da. Ben onun başlayabileceğini düşünüyorum karşılaşmada. Bir de Conceição da ilk 11'de başlayabilir Bernardo Silva yerine. Stoperde de Diaz niye tercih edilmedi ilk maçta, onu bilmiyorum açıkçası. Bir şey okumadım onunla ilgili.
0: Belki bir sakatlık vardır, bir şey vardır. Bakayım
1: Ama
0: şimdi
1: o da
0: mesela burada.
1: dönebilir.
0: Evet, bugün Portekiz Özbekistan'ı ağırlayacak. Portekiz dünya sıralamasında 5. Özbekistan 50. basamakta. Arada tabii tecrübe olarak, kalite olarak Portekiz'de yine ciddi bir fark var. Ama o farkı da Portekiz'in göstermesi lazım. Demokratik Kongo mesela üçlü savunma gibi gözüküyor. Kanat bekleriyle beraber beşli bir blok oluşturunca Portekiz hani %75 topa sahip olduğu karşılaşmayı bir isabetli şutla
1: İlk
0: tamamlayabildi.
1: yarı iki şutu vardı, gol
0: Sadece.
1: harici bir şutu vardı. Bu arada Özbekistan da aynı oynuyor.
0: Evet.
1: Beşli bir hat. Sen demiştin Cannavaro'yu da zaten bunun için göreve
0: Evet,
1: getirdiler.
0: o da çok enteresan. Orada Futbol Federasyonu diyor ki daha savunmaya yönelik bir oyun sonuçları getirebilir. O yüzden Cannavaro ile oynamak istiyoruz. Bakalım nasıl olacak bugünkü karşılaşma, ama tabii bugün en fazla merak edilen konu Portekiz'le birlikte Ronaldo olacak. Aro'nun sakatlığı varmış. O yüzden Ruben
1: Stoperde.
0: Dias. Evet, o yüzden Ruben Dias oynayacak gibi gözüküyor. Ronaldo da çok merak ediliyor. Messi ve diğer golcülerin yaptıklarından sonra onu izlemekte bugün herkesin herhalde ilk işi olacak, neler olacağına dair. Saat 23'te İngiltere Gana var. İngiltere Gana maçı da yine izlenebilecek bence güzel karşılaşmalardan biri olacak Dünya Kupası'nda. İngiltere Hırvatistan maçının ikinci yarısında bayağı iyi top oynamıştı. Bayağı etkili olmuştu. Diğer tarafta Gana ilk karşılaşmasında açıkçası o kadar da iyi gözükmedi Panama önünde. Hani Panama 1-0 kaybetti

0: ama o maçtan rahatlıkla puan çıkarabilirdi. Ghana'nın da iyi oyuncuları var ama oyun olarak bence ne savunmada ne de hücumda böyle beklentileri karşılayamadılar. Bakalım, onu hep beraber göreceğiz. Semenyo tabii orada takımın bir numaralı yıldızı. Onun dışında Ayev, yakından tanıyorsunuz. Ayur olarak da tanıyor olabilirsiniz.
1: Ayur.
0: O var.
1: Golü atan oyuncu da geçen maç 96'da North Jalen oyuncusu. O da North Jalen'de biliyorsun birçok Afrikalı oyuncu çıkarıyor, parlatıyor. Futbol piyasasına da sunuyor. Belki transfer yapacak isimlerden biri olur. Evet. İsmi biraz zor. Aklımda kalmadı oyuncunun ama Yirenki miydi?
0: Yirenki, evet.
1: Yirenki miydi?
0: Evet, evet, evet. O, merkezdeki.
1: O North Jalen genç bir oyuncu. 2006'lıymış baktım. Öyle yine bir isim çıkarabilir.
0: 2029'a kadar sözleşmesi gözüküyor North Jalen'le. Piyasa değeri de yaklaşık 10 milyon euroluk bir oyuncu.
1: Tam transferlik.
0: Tam transferlik dediğim
1: gibi. Tam yani piyasa değeri de uygun. 20'ye falan transfer olur.
0: Evet, bakalım İngiltere o performansı tekrarlayabilecek mi? Bugün kazanırsa onlar da zaten gruptan çıkmayı garantileyecekler. Onu da söyleyelim. Bunun dışında tabii yine sabaha karşı iki tane daha karşılaşma var. Onları da ben size söyleyeyim saatleriyle birlikte. Saat 2'de, sabaha karşı 2'de Panama Hırvatistan mücadelesi var ve sabah 5'te de Kolombiya Demokratik Kongo karşılaşması takip edilebilir. Günün programı Dünya Kupası'nda bu şekilde. Panama Hırvatistan'da bakalım, Panama Ghana karşısındaki oyunu tekrarlayabilecek. Hırvatlar İngilizler önünde ilk yarıda bayağı iyilerdi. Ama totale baktım. 7 net gol pozisyonu vermişler İngiltere'ye, çok fazla. Kolombiya'dan bahsettik, Kongo'dan bahsettik. O maçta bayağı zor bir mücadele. Bu karşılaşmalar biraz daha her sonucu açık. Bunlara neler yazdın?
1: Ben sabah söylediğimi yazdım. Kongo yenilmez.
0: Kongo yenilmez.
1: Yüksek orandan onu denemek istiyorum. Yani Kolombiya etkili bir takım tabii ki ama galibiyete verilen oran kadar da favori olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz risk aldım. Yenilmez dedim. Diğerinde de yine sabah düşündüğümü yazdım. Karşı gol var dedim.
0: Evet, ben ikisinde de 2.5 gol üstüne gider diye düşündüm bu maçların.
1: Ben de İngiltere maçına da Kane gol atar ve İngiltere kazanır. Fena bir oranı yoktu. Onu tercih ettim. Bahislerim bunlar.
0: Evet, şöyle bir bakalım. İzmir'den Savaş. Dün Sergen Yalçın'ı dinlediniz mi? Bu jenerasyonu Montella'nın elinde heba etmeyin dedi. Buna katılır mısınız diye bir soru sormuş.
1: O dediğini daha önce dedi. Dün onu tekrar yayınladılar programda.
0: Evet. Bir tane şaman Harry Kane'e büyü yapmış bizim maçta sakatlansın. Evet, onu okudum. Doğru.
1: Sakatlansın diye mi, oynamasın diye maçlık böyle.
0: Bizim maçta hani.
1: Olmasın diye bir şey. Olmasın. Okudum ben de o haberi. Çok önemli bir şey yapmayacaktı.
0: Yayıncı kuruluşun spikerlerinin milli takım gibi formsuz olması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Gene hatalar oldu demiş İstanbul'dan Şükrü. Bakalım şöyle bir. Singo'nun sakatlığı 28 günü geçeceği için FIFA Galatasaray oyuncunun gelir üzerinden oynamadığı süre içerisindeki maaş yükünü ödeyecek değil mi demiş.
1: Doğru, o kural neyse uygulanacak. Singo'da olur, kim olursa olsun uygulanır.
0: İyi yayınlar. Milli takımımızı dışarıda bırakırsak turnuvadaki takımlardan en iyi forma dizaynının uzak ara Arjantin olduğunu düşünüyorum demiş bir dinleyici. Çok beğendim. Sizin görüşlerinizi duymak isterim. Valla Arjantin'in forması klasik forma. Çok da güzel forma. Ben de bayılıyorum formaya. Hatta para verip alabileceğim yegane forma olabilir yani. Arjantin forması. Katılıyorum ben de. Arjantin forması çok güzel bir forma.
1: Dün Hüseyin Üskök yazmıştı galiba. Amerika'da maçtan sonra o sponsor mağazada acayip Messi forması yani peynir ekmek gibi satılıyormuş 2 golden sonra.
0: Eskiden Ronaldo tarafındaydım ama şimdi Arjantin kazanır çünkü Messi var. Portekiz kazanır bilemem çünkü Ronaldo var modundayım abi demiş.
1: Senin bugün tweet ettiğinin bir şeyi
0: farkı,
1: benzeri. Farklı. Neydi? Messi'siz Arjantin eşittir Ronaldo'lu Portekiz gibi bir şeydi değil mi? Türkçe meali.
0: Messi'li Arjantin, Ronaldo'suz Portekiz gibi diyor.
1: Messi'siz Arjantin.
0: Messi'li Arjantin diyor. Messi'li Arjantin diyor. Messi ile Arjantin, Ronaldo'suz Portekiz gibi diyor. Hani Ronaldo'suz Portekiz'in ha, daha iyi olacağı düşünülüyor ya.
1: Benimki de aynı kapıya çıkmıyor mu ama?
0: Seninki de aynı kapıya
1: tamam,
0: çıkıyor
1: da şey öyle değil. Doğru söylemedi. Tamam.
0: Okay. Peki ben de şimdi böyle biz seninle bazen birbirimizi şey yapıyoruz ya.
1: Teste bırakıyoruz bu bilmiyorum.
0: Ha senin dediğinmiş.
1: Benim dediğim.
0: Without Messi diyor evet. Messi'siz Arjantin, Ronaldo'lu Portekiz gibiymiş. Tamam. Evet bu biri atmış bunu. Benim de hoşuma gitti. Ondan sonra onu da RT yaptım ben. Öyle de bir şey var. Düşünce var. Peki 14-18 olmuş saatlerimiz. Bugünkü maçlarla şöyle bir başladık. Devam edeceğiz tabii. Dün geceye de döneceğiz. İlk aramızı verelim sonra buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Ünlü bugüne kadar bu Dünya Kupası'ndaki en iyi ve en saçma bulduğunuz uygulamalar hangileri? Maç seanslarının her gün farklı saatlerde olması çok saçma demiş. Mesela maçlar bir gün 19'da başlıyor, diğer günler 20'de. Bazen maçlar arasında 1 saat, bazen 2 saat oluyor. Aynı saatler neden kalmadılar acaba demiş. Dün de ben Fransa maçını 11'de diye kurdum kendimi.
1: Abi 12'deydi.
0: Nasıl da izlemek istiyorum maçı. 5-0 dedim ya. İlk yarı 2-0 falan olması lazım böyle. Bekliyorum yani. Ondan sonra Arjantin maçı bitti. TRT'de bir TRT1'de direkt film girdiler. Allah Allah dedim ya. Burada bir gariplik var. Bir şey var. Ondan sonra acaba dedim bu dizi mi? Hani bir 45 dakikada 50 dakikada bitecek yabancı bir dizi mi? Sonra dedim ki TRT herhalde birinci kanaldan yabancı dizi vermiyordur dedim. Bir kontrol ettim. 12.
1: 12.
0: Hakikaten bir şey yok maçların ama bu herhalde Amerika'nın büyüklüğüyle alakalı.
1: Saat dilimi farklılıkları değil mi? Ben de ona yorardım ama haklı bir şey bence tespit. Yani aynı olsa daha iyi olur. Standart olsa grup aşamasında işte sonraki turlarda insan arıyor o aynılığı. Ama en saçma uygulama bu da değil. Tabii şey sumolası. Sumolası yani onun üzerine çıkabilecek bir uygulama bir detay olduğunu düşünmüyorum. Faydalı olanlar da diğer her şey faydalı yani kurallarda. Saçma olanlarda biri sabah bahsettiğimiz hatalı verilen kornerler out'a döndürülebiliyor ama hatalı verilen out'lar kornere döndürülmüyor mesela kural olarak.
0: Dün o pozisyonda offside varmış sonra yazmışlar doğru offside.
1: Messi'nin pozisyonu.
0: Evet, sonra offside dediler o pozisyonda. Hatırladım ben de hakem de elini kaldırmıştı. Offside'i gösterdi ama kural öyle diyorsun sen.
1: Evet.
0: Bu turnuvada olmasa bile sonraki turnuvada Mbappe Messi'yi geçer diye düşünüyorum Salih Atalay.
1: Büyük yani bu gidişte öyle gözüküyor.
0: Büyük ihtimalle. Ama tabii geçer. Orada da hani işte mesela 4 sene sonra Fransa milli takımı tabii benimki bu cümlenin sonu gelmeyecek. Fransa milli takımı acaba dedim hani
1: iyi olur mu falan.
0: Başarılı olur mu? Çünkü bazen işte ilk turda eleniyorlar ya. Hı hı. Şimdi Mbappe'nin en büyük avantajı 2 Dünya Kupası oynadı. 2 Dünya Kupası'nda tüm maçları oynaması. O çok büyük bir avantaj. Şimdi çok güçlü bir Fransa takımı var. Gene şampiyonluktan, finalden bahsediliyor. Yani 3 Dünya Kupası'nda 21 maç yapmış olacak Mbappe mesela bu senede hedefine ulaşırsa. 21 maç dediğin zaman zaten 3 Dünya Kupası'nda 21 maça ulaşan başka oyuncu yoktur. Mbappe dışında Messi'nin kaç? 28 maçı mı oldu? 6 Dünya Kupası oldu. 28 maçı oldu galiba.
1: Öyle mi?
0: Ya 27 ya 28 maçı oldu. Yani o da çok acayip bir rakam. Olur tabii eğer gerçekleşirse.
1: Bir de bir sonraki Dünya Kupası'nda da 32 yaşında olacak Mbappe. Yaş olarak da kötü bir yaş değil. Hatta bir sonraki Dünya Kupası'nda olma ihtimali de var. 36 yaşında.
0: Evet.
1: 40'ta olmam dedi ama. 40'a kadar bırakırım dedi.
0: Belli olmaz bence.
1: Yani. Ama Ronaldo gibi olursa tabii belli olmaz.
0: Keşke herkes Mert Elam gibi eli yüzü düzgün temiz insan olsa. Yolda görsem korkmam yani demiş. Dinleyicimiz. Evet keşke öyle olsa.
1: Öyle gözüküyorum da ne bileyim insanlar ne düşünür kestiremediğim için.
0: Evet. Ali abi bir kez daha gördük senin Messi konusunda ne kadar haklı olduğunu. Bu performansla Messi bir kez daha kupayı kaldırır mı? Vallahi kupayı kaldırır mı bilmiyorum ama yani Arjantin çok kolay mağlup olabilecek bir takım değil. Fakat şu an oynadıkları maçlarda güçlerinin ölçülebileceği, tam olarak anlayabileceğimiz karşılaşmalar değil. Mutlak surette Messi dışında başka skorere de ihtiyaçları olur Dünya Kupası'nda. O skorer kim olacak ya da o skorerler kim olacak? Dün mesela hani McAllister genelde merkezde öyle bir oyuncu olarak bakarsın. neredeyse zannedersem şut atmadan maçı tamamladı. Enzo ara ara girer

0: goller atar, sızmaları yapar. Bir iki sızma yaptı ama o da çok bir şut fırsatı bulamadı. De Paul öyle bir oyuncu değil.
1: Almada
0: Alma da giriyor ama yani o da şey yapmadı pek.
1: topun üstüne atlamayı tercih etti Messi'nin ilk golünde mesela.
0: Aynen. Hani yedekler kuvvetli. Sabah da konuştuk ama hani Arjantin'in kupaya gidebilmesi için tek başına Messi olmaz.
1: Mesela Arjantin özetini sen izlemişsindir sabah. Özette Messi'nin pozisyonları hariç kim var?
0: Yok, pozisyon yok işte.
1: Sadece Messi mi
0: Tabii
1: var?
0: tabii başka pozisyon yok. Bütün pozisyonlarda Messi vardı. Her pozisyonda Messi vardı.
1: Savunmanın çıkardığı
0: Zaten
1: pozisyon.
0: çok pozisyona da girmiyorlar.
1: Bir tane karşı karşıya kaldı, rakip vurdu, Alaba kaleci çıkardı falan. Hepsinde Messi var, doğru.
0: Sen şey gördün mü Messi'nin kontrolünü?
1: Gördüm sonra.
0: Ne diyorsun?
1: Yavaşlatılmış çekimde, evet.
0: Çok olağanüstü değil
1: Geriye
0: mi?
1: doğru gidiyor, ayağını böyle tık kaldırıp müthiş şekilde önüne alıyor yani,
0: Çok
1: çok.
0: sert pas, kötü pas.
1: Çok zor bir kontrol. Olağanüstü yapmış. Ve onun yavaş çekimiydi değil mi, senin de sabah bahsettiğin yavaş çekimi de
0: Her
1: ben gördüm.
0: şeyini gördüm ben de ondan sonra.
1: Ben bayağı yavaş çekimi de
0: Ben
1: gördüm.
0: şeyi ne derler birkaç kere izleyince birkaç kere beğenince ondan sonra da hep aynı şey geliyor ya her türlü açıdan her türlü şeyden gördüm onu çok olağanüstü ama sana gönderdiğim şeyi gördün mü?
1: Gördüm
0: Norveç
1: tribün
0: tribünlerini o da çok iyiymiş. Norveç tribünleri de çok iyiymiş. Onu da söylemek gerekiyor. Ahmet Tarin Arjantin ve Portekiz gruplarından birinci çıkarsa çeyrek finalde karşılaşma ihtimalleri olduğu söyleniyor. Lütfen bu yaşansın diye bir mesaj atmış. Vallahi güzel olur.
1: güzel olur canım, iki oyuncuyu karşı karşıya izlemek. De Portekiz lider olarak çıkar mı? O biraz soru işareti.
0: Yusuf Yal Ali abi demiş. Ronaldo nefretini de anlamıyorum demiş. Ben Messi'den nefret etmiyorum. Aksine daha çok gol atmasını istiyorum. Bugün Ronaldo'nun da başarılı olmasını istiyorum demiş. Bir de kimse Messi'nin yanındaki adama pas atamadığını, kolay top kaptırdığını söylemiyor demiş. Yusuf Yal söyledi işte.
1: Dün birkaç top kaybetti Messi.
0: Kaybetti tabii canım.
1: Kontra fırsatı verdi mesela, ikinci yarı hatırlıyorum. Kaybetti, hatta yürüdü sonrasında, hiç
0: Aynen.
1: koşmaya bile tenezzül etmedi. Bir pozisyon gözümde şu an hala
0: Ya ben
1: canlandı.
0: Ronaldo'yu nefret etmiyorum Ronaldo'dan sevmiyorum diyelim yani. Benim tarzım bir adam değil Ronaldo. Hiç olmadı yani.
1: Bazı özellikler hoşuna gitmiyor işte.
0: Evet. Yani futbolundan daha çok
1: Batıyor.
0: sevmediğim özellikleri beni rahatsız ediyor Ronaldo'nun.
1: Yoksa futbolculuğuyla ilgili ne diyeceksin adamın? Oyun tarzı bu, hani sen hiçbir oyun tarzı için nefretlik bir şey demiyorsun. Hatta Ronaldo'nun bitiriciliği falan, hani gol sayısı senin tam şeyin, istediğin bir şey. Gol rakamları, ama olay o değil tabii.
0: Mert'i siz bir de araba kullanırken görün. Ben görmeden korktum demiş İngiltere'den. Erkan. Yo, trafikte de çok sakin Mert. Yani %99,6 sakin.
1: Evet, %0,4'ü geçen bir gördün.
0: Yok, o kadar normal ya.
1: İstanbul'da zaten olmaması mümkün değil.
0: Normal yani. Ona da
1: İstanbul'da.
0: onu hakikaten bak öyle söyleyeyim sana. Eğer sen bana desen ki ben hiç sinirlenmiyorum. Ben
1: Orada bir
0: derim ki
1: anormallik
0: evet
1: var.
0: burada bir anormallik var derim ya. Onu sakın yapma bence.
1: Yok yok, ben senin tavsiyene uyuyorum o konuda artık. Çok
0: Aynen.
1: tek genele daha çok uyuyorum.
0: Aynen. Sinirleneceksen sinirleneceksin. Yani önemli olan
1: Çok
0: kavga
1: sinirim.
0: etmemek. Yani sinirlenebilirsin.
1: İşte o denge bazen.
0: Hani kalkıp böyle millet birbirinin önüne kırıyor, birbirini takip
1: Evet.
0: ediyor falan. Orada sinirlendin. Hani kendi kendine bağır çağır. Öfkeni at. Ondan sonra yoluna devam et yani. Hani, ama devam ettirme sadece o olayı. Yani bu şey değil sonuçta. Bir onu yaptı hatayı bir süre sonra sen yapabilirsin başka bir
1: Aynen
0: yerde.
1: oluyor. Ben de
0: Oraya çok
1: yapıyorum.
0: fazla takılmamak lazım. Ama hani hiç sinirlenmiyorum ben çok sakinim falan. Yani
1: Mümkün değil
0: İstanbul'da
1: ya.
0: yaşayan biri için bence mümkün değil.
1: Aynen, İstanbul'da yani o kadar fazla şey başına geliyor ki insanın yarım saatlik yolculukta bile.
0: Almanya forması çok başarılı abi demiş. Modern retro görüntüsü güzel düşünülmüş. Katılıyorum. Doğru bir tespit
1: Almanya'da
0: da.
1: iyi.
0: Ben de Almanya'nın formasını beğeniyorum.
1: Bu şey akımını gördün mü? Bugün Doruk Keskin de paylaştı. Doruk Keskin'in bir profiline girer misin, eğer Twitter hesabına çıksa senin
0: Bu
1: önüne?
0: araba şeyi mi? Can Uzun'a yapamadık bunu demiş.
1: Evet, o.
0: Anlamadım nasıl bir akım?
1: O akım şey işte, yani hocalarının görev vermediği futbolcularla ilgili espriler. Ben dedim ya geçen, Endrick'le ilgili sürekli yapıyorlar diye. Endrick'e de çok fazla süre vermiyor ya Carlo Ancelotti, ama bir beklenti var anladığım kadarıyla. Elenis Sundal'da da bir beklenti var. O bir akım yani. Onun o kadar çok türevi paylaşılıyor ki
0: Onunla ilgili espriler mi yapılıyor?
1: espriler, videolar uyarlanıyor işte, bugün Doruk'un alıntıladığı
0: Yaptığı
1: gibi.
0: gibi.
1: Çok güzel bir akım o. Endrick'te ben başladığını gördüm, ama herkese uyarlanabilir.
0: Evet. Bir dinleyicimiz normal şartlarda Messi'nin bu maçta oynamaması lazımdı. İlk maçta kırmızı kart vermediler adama diye bir
1: Bu

0: Hani aramızda sohbeti geçti diye attım. Çünkü hani Norveç takımı maçtan sonra yapıyor. İşte Odegaard davul çalıyor falan filan ama tribündeki görüntü daha etkileyici. Çünkü baya büyük bir tribün. O tribünü bir de üst katında da yapıyorlar. Bu kaç tane artık Norveçli varsa. Bir de Norveçli taraftarlar Times Meydanı'na gitmişler. New York'ta. Times Meydanı'nda da bir grup yoga yapıyor. Yoga hareketleri yaparken arkadan taraftarlar şey yapıyorlar, tezahürat falan yapıyorlar. O da güzel bir şey olmuş.
1: Yoga mı yapıyorlar?
0: Yoga yaparken bazı insanlar işte grup yogası yapıyorlar. Onlar arka tarafta Norveçli taraftarlar. Onlar böyle ellerini kaldırıyor. Taraftarlar da onlarla beraber tezahürat yapıyor falan. O da güzel olmuş. Millet eğleniyor. Ronaldo'nun neyi hoşunuza gitmiyor diye yaklaşık 57 dakika sürebilecek bir konuyu açmış dinleyicimiz. O yüzden o konuya girmiyorum tabii. Bir dinleyici YouTube kanalının adı neydi demiş. YouTube kanalının adı Lucky Analiz. Programın adı da Ortaya Karışık. Onu söyleyelim ve gene izlemeyin siz. Diyelim. O zaman bir kez daha zamanında reklama giderek kendimi ve herkesi şaşırtıyorum. 14.31 saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz İspanya'dan Ertuğrul, milli takımın tedarikçisinin değişmesi gerektiğini söylemiş.
1: Forma için.
0: Forma için. İspanya'dan Malaga'dan yazmış sevgili Ertuğrul. Neden öyle düşünüyor bilmiyorum. Belki daha şey yapar. Açıklamasını yapar. Ali abi, bu sezon 63 gol atan Harry Kane'den bahsetmemen üzüyor bizi. Bugün kafa golü atar bahsi aldım demiş.
1: Bahsettik ya, Harry Kane'i andık. Hatta ben bahis de aldım, söyledim.
0: Harry Kane zaten biliyorsunuz benim favori oyuncularımdan bir tanesi. Onun da başarılı olmasını istiyorum. İzlerken de büyük keyif alıyorum. Bugün de zaten onun için izleyeceğim maçı, Gana karşılaşmasını. Bakalım, yani Harry Kane bugün herhalde skor üretir. Bir ara benim de böyle bir elim gitti, Harry Kane kafayla gol atar ya da Harry Kane asist yapar gibi şeyleri gördüm de sonra vazgeçtim. Bugün Gana maçında size güzel bir alternatif vereyim mi?
1: Ver.
0: Hazır mısınız?
1: Hı hı.
0: Hazırsanız söylüyorum. Oranı 1-4. Opoku sarı kart görür.
1: Ya bak, ne düşündüm biliyor musun ben de? Opoku kırmızı kart görür'e mi önersem, yani, riske girsem dedim.
0: Baktığı zaman zaten.
1: Vallahi bak, kesin aynı şeyi düşünmüşüz ya, bak farklı şekilde. Ben kırmızı kart biraz daha yüksek oran, o 20 küsur orandı kırmızı kartı Opoku'nun. Sonuçta İngiltere'de bayağı bastırır diye düşünüyorum. Opoku da orada iki hata yapsa, iki sarı kart falan ya da direkt kırmızı kart, çok şaşırmam. Denenebilir, güzel olan. Yani sarı kartı, ben kırmızı kart düşündüm, sonra sarıyı aklıma getiremedim neden.
0: Kart görür. Kart görür oranı var. Bir de o kırmızı iyi. Kart görür oranı var.
1: Kart görür oranı iyi. Denenebilir.
0: Evet.
1: Opoku için.
0: Ali Erim, yarım saattir Ronaldo'yu karalama kampanyası yapıyorsun ama demiş. Ronaldo gariban babasıdır. Messicilik burjuva sınıfının işidir demiş ve gülmüş dinleyicimiz. Ya ben buna da çok katılmıyorum biliyor musunuz?
1: Orada da bir algı var değişmeye.
0: Yani Ronaldo'nun gariban babasıdır böyle bir dediği gibi, Mert'in biraz algıyla alakalı.
1: O kaldı bir yerde, yerleşti, değişmiyor da. Yıllar önce yerleşti. Herhalde
0: evet,
1: Filistin.
0: Evet.
1: Konusuyla aynen. Alakalı İsrail Filistin'le ilgili, bir de Messi'nin İsrail'e gitmesi mi milli takımla bir şeyler mi oldu, hani bir dönem bir şey oldu, orada yapıştı. Bir daha da değişmedi algı.
0: Aynen öyle.
1: Şu an ben de gerçeğin tam o günkü algı gibi olduğunu düşünmüyorum.
0: Batuhan abi, sabah uygulamada problem çıktı demiş. 30 dakika reklam diledik. Fazla para alacak mısınız yoksa biz boşuna mı diledik demiş. Evet, onun farkındayım. Onunla da ilgili mesajlar geldi. Problemi çözdük. Ona da bakacağım. Merak etmeyin, o da listemde var. Dinleyicimiz demiş ki Beste Gizem, kendiyle barışık ortaya karışık. Ben her hafta izliyorum, tavsiye ederim demiş. Teşekkür ederiz. Demek ki
1: son bölümü izlemiş.
0: Evet, demek.
1: En azından girişi izlemiş.
0: Sadık bir şeyimiz var.
1: Evet. Sorular hazırladın mı bu arada yeni bölüm için?
0: Yok, hazırlamadım.
1: Hazırlamadım.
0: Bugün ne günlerde?
1: Salı.
0: Daha dur ya, Perşembe çok.
1: Ben iki tane şey yaptım, böyle denk geldi yani. Aklıma geldi böyle bugün volta atarken de.

0: Genco'dan ses selam yok mu demiş Salim İzmir'den. Valla Genco'yu Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada zannedersem bir şeye gitmeyecek. Amerika maçına gitmeyecek. San Francisco'da kalacak. San Francisco'nun bir arkadaşı var. Öyle orada vakit geçiriyor şimdi Genco. İyi yani, bir şey yok Genco'nun.
1: Biz belki sabah programına bağlayabiliriz. Saat olarak herhalde uygun
0: Ha,
1: oluyor.
0: olabilir.
1: Öğlen, çünkü ben dün
0: Doğru
1: bir
0: doğru.
1: düşündüm de baktım bizim program başladığı saatte orada sabaha karşı 4. Gerçi yine ayakta olabilir genç abi de rahatsız etmeyeyim dedim, ama sabah için olabilir.
0: Bir dinleyicimiz YouTube'a neden programların tekrarı yüklenmiyor demiş. Orada bir ufak bir şeyimiz oldu. Sıkıntımız oldu. Ahmet bir hastalık geçirdi. Ahmet Özölçer. O döndükten sonra da devam edeceğiz. O yüzden öyle bir duraksamamız var orada. Özbekistan ilk yarı 4-3 çeker mi diye bir mesaj sormuş. Soru sormuş Emre, ama
1: Ben
0: zannetmiyorum.
1: girmem
0: 4 çok
1: o topa.
0: iddialı olur.
1: Ben 6 faul en az yapar diyorum Özbekistan ilk yarı. Bence iyi bir oranı var.
0: Benim nazarımda şu an İngiltere, Fransa ve Almanya'dan daha önde Dünya Kupası'nı kazanma konusunda. İspanya kazanır demiştim ama ikinci maçlarını izleyince o hissiyatı alamadım demiş.
1: İkinci
0: Yani
1: maç yine fena değildi ya.
0: aynen.
1: İlk maçı izlese asıl
0: Ya tabii şimdi
1: alamazdı.
0: daha önceden de konuştuk. Uzun bir kupa. Çok yüksek perdeden gruplarda girmeye gerek yok. Maç araları fazla. Yani hani adeta bu aşamalarda form tutmayı gerektirecek bir şey yok. Sezonun sonu olduğunu da düşünürseniz, bence planlamaları yaparken biraz onları da düşünmüşlerdi. Yani şimdi bakıyorsun, Arjantin işte Cezayir'le oynuyor, sonra Avustralya oynuyor. Yani hani bu takımlar görse maksimum son 32'yi görür. Ondan sonrası hepsi için çok büyük başarı olur. Şimdi İngiltere Hırvatistan'la oynuyor. Hani İngiltere, hadi Hırvatistan bir tık daha iyi. Ama İspanya'nın rakiplerine bak, yani bir yeşil burundu. Öteki de Suudi Arabistan'dı yani. Şimdi hani çok üst perdeden girmene gerektirecek bir durum yok. Fransa öyle. Keza yani. Hadi Fransa'nın grubu gene biraz daha zor ama
1: Ama onlar da
0: baktığında Almanya öyle. Onu biraz düşünmemiz lazım. Ama bununla birlikte işte tempoyu kim arttırabiliyor? Kim istediği zaman sonuca gidebiliyor? Kimin savunma güvenliği iyi? Oralara baktığınızda bence oralarda çok büyük bir mesela sürpriz yok. Fransa istediği zaman hemen pat diye şeyleri bulabiliyor. Pozisyonları bulabiliyor. Golleri atabiliyor. İngiltere mesela işte Harry Kane de söylüyor. Tuchel devre arasında güzel bir konuşma yapmış. Ondan sonra biraz daha kendimize geldik diyor. Devre arasından sonra performansı arttırabiliyor. Mesela Arjantin savunma güvenliği olarak iyi gözüküyor. İspanya iki takımdan pozisyon verdi mi hatırlamıyorum ben. Hani kurtarış yaptı mı kalecisi İspanya'nın?
1: Simon mu? Bir kurtarış galiba.
0: Ha, yani çok aklına gelmiyor
1: Sanki.
0: insan. Hani bazı şeylerde, parametrelerde çok bir problemleri yok. Tempo problemleri var mı? Çoğunun var. Ama işte kim yükseltebilecek o temposunu? Kim o kalitenin hakkını verecek? O belirleyici olacak. O yüzden ilk aşamada böyle çok iyi bir futbol beklemeyin. Ondan sonra fizik gücü önemli olacak. Mesela sabah şunu düşündüm. İşte Messi maçtan sonra, şu an inanılmaz yorgunum. Tam olarak söylediğinizi düşünemiyorum. Bir şeyler sormuşlar
1: Öyle
0: pozisyonla
1: mi?
0: alakalı olarak. Hani şu an onu çok aklıma getiremiyorum. Biraz sakinliğim, ondan sonra belki aklıma gelir demiş. Şimdi örnek veriyorum. Bir önceki kupa gibi olsaydı, yani bu kadar yorulan bir adam 3 gün sonra maç yapmak zorunda kalacaktı. İster istemez performansı etkilenecekti. Şimdi 5-6 gün dinlenmesi mesela sakatlıklar için iyi, fiziki durum için iyi, mental durum için iyi.
1: Peki sonraki turlarda maç araları bu kadar fazla olmayacaktır herhalde. Grup aşaması bittikten sonra diye
0: Bakalım ona da.
1: düşünüyorum.
0: Şey olarak.
1: Hani 3 gün yerine 4 gün olsun ara. Yine 5-6 günlük ara olacağını pek düşünmüyorum. O yüzden mesela Messi bayağı tabii rekora gidiyor şu an, ama sanki grubun son maçında dinlense, hiç süre almasa, Dünya Kupası'nın devamı için kendisi ve Arjantin için
0: Hayırlı
1: dahil
0: olur mu
1: olabilir.
0: diyorsun?
1: Tabii.
0: Mesela son 32'de
1: Messi bir de daha yeni sakatlıktan çıktı biliyorsun. Son Inter Miami maçında sakatlık yaşamıştı.
0: şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Eleme turları, son 32 turu bu pazar 28 Haziran'da başlıyor. Tamam mı? Mesela 28 Haziran'da oynadın. Son 16 maçın ilkini oynarsan 4 Temmuz'da.
1: Yine çok ara var.
0: Evet, 6 gün var.
1: Yine çok ara var.
0: 4 Temmuz'da son 16 maçını oynadın diyelim.
1: Aynı takımdan gidiyoruz, değil mi?

0: İlkinden bakıyoruz. İlkine bakıyoruz. Son 16, 4 Temmuz'da ilk maçını oynadın. Çeyrek final 9 Temmuz.
1: Yine iyi.
0: 5 gün var. 9 Temmuz'da çeyrek finali oynadın. Yarı final 14 Temmuz.
1: İyi ya, yok bu iyi.
0: Yarı finali oynadın. 5 gün sonra da final var.
1: Hadi kötü senaryoda bir gün azalt ama yine iyi yani.
0: Bayağı 4 gün var. Olmasın. Bir de bu oyuncuların hepsi çok üst düzey liglerde oynuyorlar genelde. Hani bizim gibi öyle 3 günde maç oynayıp da dağılan oyuncular olmadığı için. Mesela bu bir avantaj bence.
1: Evet, evet.
0: Sakatlıklar için öyle. Yani devam eden bir takımda mesela oyuncu bir karşılaşmayı kaçırdığı zaman yani neredeyse ne oluyor? 10 günlük bir iyileşme süresi oluyor. Yani Romero sakatlandı mesela maçta.
1: Şimdi
0: bir sonraki
1: maçı
0: kaçırdı. Sonraki maç değil mi? 10 gün sonra adamın maçı. Yani iyileşebilirsin. Yani darbeye evet. bağlı bir sakatlıksa bir şeyle falan yoksa. Bunlar hep ciddi avantaj sağlayacak bazı takımlara.
1: Messi gibi bir oyuncuya da sağlayacak. Şu an Yamal için sanki iyi aynen. gözüküyor. Nico Williams için iyi gözüküyor. Böyle bir fikstür.
0: Belki biz de devam edebilsek mesela Hakan, Arda, Kerem, Ferdi,
1: Kenan. O da sakatlıktan çıktı.
0: Hepsi belki daha iyi olacaktı turnuvanın sonuna doğru.
1: Hı hı. Daha açılacaktık değil mi?
0: Devam edebilseydik.
1: Aynen.
0: Evet. Milli takım deyince birden böyle bir herkeste bir şey oldu.
1: Millet şimdi devam etmiyor muyuz abi diye yazmasınlar. Sabah da hala elendiğimizi çok kabullenemeyen dinleyiciler olduğunu gördük. Ama şansımız yok hani. İkili avaraj kaynaklı.
0: Evet. İstanbul'dan Yavuz Yetişen, Ronaldo karalama kampanyası bırak Ali Yerim demiş.
1: Sen de yani gerçi Osimhen'de de sende bir düşünce şeyi olmuş, değişikliği olmuştu. İnsanların hikayelerini dinlediğinde ki aslında Ronaldo'nun hikayesini az buçuk biliyorsundur sen.
0: Biliyorum.
1: Bir daha böyle sempati besliyor insan. Sende o da mı olmadı mesela hiç? Babasını hani falan kaybetti değil mi o da?
0: Yani çok acı hikaye. Ya mesela şeyde yazıyordu işte bu BBC diyorum ya hep takımların analizlerini yapıyordu. O kadar şey çekiyor ki küçükken fakirlik çekiyor ki evlerinin yakında bir tane şey var hamburgerci var. O büyük zincirlerden bir tanesi. Yani gün sonunda gidip oradan şey istiyormuş yiyecek istiyormuş. O kadar kötüymüş yani durumları. Bunlar tabii çok acı ama
1: normalde işte etiketmesi lazım bu hikayeyi bilip
0: yani,
1: bu kadar da
0: ya ben Ronaldo ile ilgili daha kaç kez söyledim aynı şeyi söyleyeyim gene yani bu takım arkadaşlarına karşı olan davranışları benim hoşuma gitmiyor, bu inanılmaz hırsı hoşuma gitmiyor yani hani.
1: İşte onun da bir alt metni var ya sonuçta, bu da durduk yere olmuyor
0: tamam,
1: onun
0: hani,
1: geçmişi var sen de bildiğin
0: ama ne kadar ona devam edebilirsin ki yani artık bir yerde de yapma değil mi, bir yerde de vazgeç
1: vazgeçebilir artık. Tabii ki yani,
0: o beni çok işte irite ediyor açıkçası. Hani böyle mesela Van der Vaart'ı şey yapıyorsun. Adam diyor 5-0 kazandığında ve gol atmadığında soyunma odasında problem oluyordu diyor. Ama 2 gol atıp biz yenildiğimizde problem olmuyordu. Gülüyordu diyor yani. Bu beni, ben sana daha önce Ronaldo benim takım arkadaşım. Kesin kavga ederdik. Kesin yani kaçınılmazdı kavga etmek. Sonra beni gönderirlerdi Levante'ye kiraya.
1: Yani. Ronaldo mu sen mi?
0: Evet. Levante'de ondan sonra işte. Ondan sonra Osasuna. Ondan sonra Albacete. Ondan sonra kariyer sonu. Transfermarkt'ta görüyorsun ya kariyer sonu diye. Öyle yapacak bir şey yok. O benim hoşuma gitmiyor. Heh, güzel soru. Halil Demir. Ali abi kulüp takımlarından haberler yok mu?
1: Daha reklamda Ali abiyle konuşuyorduk.
0: Aynen. Ben her zaman olduğu gibi programdan önce şöyle bir baktım haberlere. İşte kulüp takımlarıyla ilgili bugün size ne söyleyebilirim diye. Yani kestirmeden söyleyeyim, uzatmayayım. İnandığım haber olmadı. Kulüp takımlarıyla alakalı olarak okudum haberleri böyle. Hı hı. İşte şu şunu istiyormuş, bunu istiyormuş.
1: Gazete manşetlerinden bahsediyorsun.
0: Ha, oraya baktım şöyle bir. Pek böyle beni ya bunları da söylemeyi diyecek ya da bunun üzerine konuşacak bir şey olur düşünmedim. O yüzden Mert'e sordum sizi reklamları dinlerken. Var mı dedim sende öyle bir haber. Ondan sonra Mert de bir iki şey söyledi. İstiyorsan onları tekrar et. Halil Demir'i de kırmamış olalım.
1: Evet, bugün muhabirlerden gün içinde tweetlerden gördüm ben de. Senin gibi gazetelerde sabah baktım ama orada iki haber okuyabildim. Fenerbahçe ile ilgili Malang Sarr şu anda stoperde ilk sırada gözüken aday. Onun da Lens'le sözleşmesi bitiyormuş. Fenerbahçe'nin de yıllık 5 milyon euro 2 milyon euro da imza parası önerdiğini Erdem Akbaş